Lombardların, 1366'da da Venediklilerin eline geçti. Şehre ilk Türk saldırısı Çaka Bey tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1333'te Umur Bey'in akınları sürmüştür. 1392'de Osmanlı donanması Yıldırım Bayezid'in emriyle adaya sıkı bir baskın yaptıysa da Ankara Savaşı dolayısıyla Ariboz bir süre daha eski durumunu korumuştur. Osmanlı Devleti'nin gerek Rumeli gerek Anadolu kıyılarına akınlar düzenlemeleri, bu arada adada Yunanistan'a uzatılan birçok köprünün bu akınları kolaylaştırması, Ariboz'un Venediklilerden Türk egemenliğine katılmasını sağlayan başlıca sebep oldu. 1470'te Ariboz'dan hareket eden bir Venedik filosunun Enes limanını vurup kadıyla hatibini Türk ve Rum halkıyla birlikte bu adaya getirerek köle halinde satışa çıkarması Fatih Sultan Mehmed'in harekete geçmesine sebep oldu. Padişah sefer hazırlıklarının fark edilmemesi için hareketin Rodos üzerine düzenlendiği haberini yayarken Gelibolu Sancak Bey'i ve Kaptanı Derya Mahmut Paşa 300 parçalık bir donanmayla Eğriboz üzerine hareket etti. Fatih ise karayoluyla adanın karşısındaki İstefe şehrini aldı. Ada 17 günlük bir kuşatmadan sonra 12 Temmuz 1470'te düştü. Adanın fethi Batı dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Fatih ile dostluk kuran Nahopi kralı Ferdinando bu yenilginin üzüntüsüyle Fatih'e karşı Venedik'le işbirliği yapmaya ve Haçlı seferlerine katılmaya karar verdi. Ariboz'a bağlı bulunan diğer adalar 1537'de Barbaros Hayrettin Paşa tarafından fethedilerek sancağa katıldı. 1570 Temmuz'unda ise Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa Kızılhisar önünde bir Malta filosunu yenilgiye uğrattı. İmparatorluk döneminde Ariboz Derya kalemine bağlı önemli sancaklardan biri oldu. Ada Yunanistan'da Esedli ile Ariboz ve Kızılhisar kadılıklarına bölünmekte ve merkez kadılığa Rumeli kazaskerliğine bağlı 300 akçe yevmiyeli rütbe-i sitte kadılıklarından biri olarak en önemlilerinden sayılmaktaydı. Adanın ilk kanunu Fatih zamanında düzenlendi. 1569'da ise yeniden gözden geçirilerek yeni bir kanunname yapıldı. Son şekline göre Ariboz adasında Havvas-ı Hümayun ödenekleri kaldırıldı. Türkler devrinde Ariboz'un en parlak zamanı 17. yüzyılda ve özellikle Girit savaşları sırasında oldu. 1696 yılında Venedik filosu Eğriboz kalesini karadan ve denizden kuşattıysa da Kaptanı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa'nın Kızılhisar önüne gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. Ariboz adasında Türkler tarafından geniş ölçüde yerleşme yapılmıştır. Türkler Ariboz Kalesi ile Kızılhisar Kalesi'nde askeri garnizonlar meydana getirmişlerdi. 18. yüzyılda Türk paşaları adanın zengin ovalarında çiftlikler kurmuşlardır. Ariboz'da 19. yüzyılın başlarından itibaren yer yer ayaklanmalar ve eşkıyalık hareketleri baş göstermiştir. Özellikle Arnavut taifesi Ariboz'da sık sık ayaklanarak eşkıyalıklarını sürdürmüş ve halkı haraca bağlamıştır. Bunun sonucu Ariboz muhafızı Nurullah Paşa sadarete arzda bulunarak Arnavut taifesinin adadan çıkarılmasını istemiştir. Aynı yıl Nurullah Paşa İbandut eşkıyasıyla Ariboz cezaresini istila eden Murabahçı Arnavut taifesinin ortadan kaldırılmasını ya da adadan uzaklaştırılmalarını aksi halde sükunun söz konusu olamayacağını hükümete bildirmiştir. Bu tür ayaklanmalar adada sürerken 1821'de Mora ihtilali çıkınca Ariboz adası da ihtilale katılmış ve kısa bir süre sonra Ariboz ve Kızılhisar kaleleri hariç tüm ada asilerin eline geçmiştir.

Emin Paşa bu tahriratla İstanbul'u arz etti. 1824'te Kaptanı Derya Hüsrev Paşa'nın bir filoyla Ali Bozboğazı'na girmesi, asilerin buradan kaçmasına sebep oldu. Böylece şehir asilerden kesin olarak temizlendi. Ne var ki 3 Şubat 1830 Londra Anlaşması'nın 2. maddesinin 3. fıkrası gereğince Ağrıboz Adası tüm mülhakatıyla birlikte istiklalini kazanan Yunanistan'a terk edildi. Burada yaşayan Müslüman ahali ise adayı terk ederek Yenişehir ve havalisinde iskan edildi. Bu işlemler ve iskanlar için İsmail Bey ile Esbak Haremeyn yazıcısı Raşit Efendi görevlendirildi. Kaptanı Derya Halil Rıfat Paşa adaya gelerek barışla ilgili maddelerin uygulamasını yaptı. Böylece 360 yıllık Türk egemenliği adada son buldu. Osmanlı yönetimi Ağrıboz'dan çekildiği tarihte adada 80 bini aşkın insanın yaşadığı, bunların bir kısmının Müslüman Arnavut olduğu, Türklerin ise daha yoğun olarak Ağrıboz Kalesi'nde ve Kızılhisar'da yaşadıkları bilinmektedir. Türk yönetiminde Ağrıboz çeşitli eserlerle süslenmişti. Venediklilerden kalma bir kilise Fatih adına camiye çevrilmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde burada kiliseden çevrilmiş, içinde 48 sütunu olan Fatih Camii'ni kurşun örtülü ve 1507-1508 tarihli Davut Bey, Emirzade, Karlızade camileriyle Osman Ağa, Turhan Bey Zaviyesi, Hasan Baba, Küçük İlyas ve benzeri mescitlerini belirtir. Minaresi tümüyle yıkılan ve Davut Bey Camii olduğu tahmin edilen yapının tip bakımından Yunanistan'ın diğer camilerinden daha farklı olduğu gözlenmektedir. Halen yıkılmış olan 3 kubbeli bir son cemaat yerini takip eden esas mekan 8 köşeli bir kasnak üzerinde yükselen bir kubbeyle örtülmüştür. 1830'da Yunanlıların eline geçtikten sonra daha bir süre Türk halkı tarafından terk edilmeyen bu şehrin dışında fetih sırasında şehit düşenlere ait bir kabristanla kale ve çevresinde Baba, Emir Gayip Baba gibi Türk yatırları vardır. Adadaki İslam mezarlığının sınırları 1864 yılında etrafına bir duvar inşa edilerek belirlenmiştir. Kale ve şehirde 2 medrese, 5 mektebi sıbyan, 2 hamam ve 2 han bulunmaktaydı. Kalenin suyu Kaptanı Derya Kayserili Halil Paşa tarafından getirtilmiştir. Osmanlı askerleri için savunma yeri olan kaleyle 1773 yılında hendek, şarampol ve tabyalarının onarıldığı görülür. Bu kale 1798 ve 1817 yıllarında yeniden onarım görmüştür. Şehirde ayrıca Ayios Elias Kilisesi haline getirilen Veli Baba Tekkesi'nden başka bir Türk çeşmesi ve Ayios Dimitros Kilisesi'nin yanında da Çan Kulesi'ne dönüştürülen bir minaresi vardır. Ağrıboz bugün Ege Denizi'nde Yunan Adası ve merkez şehridir.

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven...

0: Ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
8: Burada.
7: YKS Türkiye dördüncüsü.
8: Burada.
7: YKS Türkiye 12.'si.
8: Burada.
7: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
9: Burada.
7: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
8: Burada.
7: Kickbox dünya şampiyonu.
9: Burada.
7: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
9: Burada.
7: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
10: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, önemli bir konuyu sormak istiyorum bugün. Çünkü hep başımıza geliyor. Zamanı geldiğinde çok sorulan sorulardan birisi bu. Bir de insanların kafası karışıyor tabii ki. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te oruca başlarken bir hadis-i şeriften bahsediyorsunuz. İşte hilali görün, oruca başlayın, hilali görün, bayram edin diye Peygamber Efendimiz buyurmuşlar. Tabii hilal önemli zaman açısından. Bir de hac etmek için, kurban bayramı için, yani Zilhicce'nin hilali burada önemli duruma geliyor. Bunlara göre mutlaka görüp de mi ona göre hareket etmek lazım? Görüp de mi Ramazan'a başlamak lazım? Görüp de mi kurban kesmek lazım? Bu çok önemli bir şey midir?
1: Şimdi usta abi, bir şey iyi anlaşılmamış. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'la kıyamete kadar gelecek kullarının nasıl iman etmeleri, nasıl ibadet etmeleri lazım geldiğini açık net bir şekilde bildirmiş. Şimdi iman konusunda zaman yok. Yani öğle vakti işte imanın şu parçası, ikindi vakti bu parçası, böyle bir şey yok. Yani bir kimse eğer imanı yoksa doğrudan doğruya eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abduhu ve rasuluhu bunu diliyle söyleyip kalbiyle tasdik etmesi lazım. Dolayısıyla İslam sarayına bununla giriyor.
0: Bununla giriyor.
1: Bununla giriyor. Ama oruç zamanlıdır. Namaz zamanlıdır. Kurban zamanlıdır. Hac zamanlıdır. Peki bu zamanı neye göre? Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam. İşte bu kol saati yoktu. Diğer saatler de yoktu. Değil mi? Allah-u Teala'nın yarattığı sistemde boşluk yok. Ayı güneşi yaratmış. Değil mi? Bunlar da insanlara zamanı bildirecek. Çölde yaşayan var, dağın tepesinde yaşayan var. Ne bileyim ben, Atlas Okyanusu'nun ortasındaki adada yaşayan var. Allah-u Teala çıplak gözle güneşin hareketine göre, İşte güneşin zeval noktası, onlar tarif edilmiş, onlar bildirilmiş. İşte öğle vakti girdi, ikindi vakti girdi ve herhangi bir cismin gölgesine göre öğlenin çıkışı, ikindinin çıkışı, güneşin batışı, ufuktan ne kadar miktarda, karanlık ne zaman başlıyor, işte akşam vakti ne zaman giriyor, bunların hepsi yazılmış.
0: Bunlar rakamlarla da belli yani.
1: Rakamlarla da belli.
0: Yapılmış yani.
1: Yani ama Allah-u Teala bunları bizim gözümüzle takip ederek aynı şekilde bulmamızı emretmiş.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Görün diyor. Yani şu gözle görün diyor.
1: Mesela Kur'an-ı Kerim'de siyah iplikle beyaz iplik ayrılınca kadar yiyin için. Yani zahiren orada bir iplik ifadesi geçiyor. Hatta sahabe-i kiramdan bir tanesi, ya Resulallah biz işte siyahla beyaz ipliği öyle değil buyuruyorlar. O gecenin o siyahlığının işte güneş yavaş yavaş geliyor, şafak aydınlığını kastediyor orada. Onu da açıklamışlar. Yani tefsir edilmiş. Kitaplara da bunlar hüküm olarak bildirilmiş. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç hakkında da hilali görün, oruca başlayın, hilali görün, bayram edin buyuruyorlar. Zilhicce ayı da hem kurban kestiğimiz aydır hem de hac ettiğimiz aydır. Orası zamanlıdır. Çünkü Zilhicce'nin 10, 11, 12. günleri kurban kesilir. Ve hac da Zilhicce ayında Zilhicce ayının 8. günden itibaren 8, 9, 10, 11, 12 yani 5 gün içerisinde bitirebiliyorsun hac vazifesinde. Fakat haccın bir şartı var, o da Arefe günü Arafat'ta vakfaya durmak.
0: Bu farzı yani.
1: Bu farzı.
0: Olmazsa olmaz.
1: O da Zilhicce'nin yani 9. günü. Neye göre yapacaksın sen şimdi bunu? Mesela bizi izleyenler diyorlar ki efendim işte mesela sizin de Türkiye takviminiz var. Bunu neye göre yapıyorsun? Hesapla yapıyorsun. Hesapla yapıyoruz. Türkiye takvimi de yazılı. Ama dinin emri hilali gör, oruca başla. Hilali gör, bayram et. Bunun için kitaplarda, fıkıh kitaplarında buyuruyor ki mesela Osmanlı döneminde kadılar vardı, her bölgede vardı. Şahitlerle aynı şekilde hilalin görüldüğü söylendiği bayram ilan edilir, oruca başlanır, kurban bayramının başladığı, ondan sonra Arafat olduğu belli oluyordu.
0: Hilali gözetlemekle görevli
1: vazifeliler vardı. Ama efendim işte hilal orada değil mi? Evet orada. Yani takvimlere yazılan hesapla bulunan zaman yanlış değil. Ama şeriatın emri hilali gör diyor. O gün görülmeyebiliyor. Ertesi gün görülür. O görüldüğü gün esas alınır buyuruyor.
0: Orada mecazi bir şey var mı görmekte?
1: Yok.
0: Yani bu görmeyi kastediyor.
1: Çıplak yani gözle.
0: Çıplak gözle.
1: Dürbünle falan da
0: hani
1: değil.
0: Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş ama işte onu ya yani şeyle dürbünle de görsek olur. Ne bileyim işte hesapla da görsek
1: değil,
0: olur.
1: Böyle değil, bir şey yok. Çıplak gözle. Çünkü ovadaki yaşayan adam dürbün mü kullanacak? Okyanusun ortasındaki dürbün mü kullanacak? Dağın tepesindeki zirvede Erciyes'in tepesindedir. Hani görebilir mi göremez mi? O da ayrı bir mesele tabii. Hava pusluysa yani ufuk hattı. Evet. Mesela İstanbul'un ufku genellikle puslu oluyor. Dolayısıyla orada Allah-u Teala çıplak gözle görerek kıyamete kadar bu ölçü. Saatler değişebilir. Şimdi elektronik oldu. Mesela yakın zamanda aynı şekilde Avrupa'dan bazı ülkeleri birden pat diye karanlık oldu. Ne oldu? Gitti. Hoparlör kullanıyorsun, elektrik gitti. O da gitti.
0: İbadetimi yapmayacağız. Elektrik gitti diye.
1: Değil mi?
0: Yani.
1: Allah-u Teala insanın kendi sesiyle yani tekbir getirmesi, ezan okumasını kendi sesiyle emretmiştir. Sen şimdi bunlar bozuyorsun, sonra da elektrik gitti, hoparlör bozuldu, bilmem ne yapıldı falan meşmeken demeye başlıyorsun. Dolayısıyla hesaplama daha hata olabilir ama orada değil. Hilal'in doğuşunu, ondan sonra güneşin doğuşunu çıplak gözle görüyorsun. Çıplak gözle görüyorsun. Buna göre mi hareket ediyorsun? Buna göre. Bunun için bilhassa Ramazan ayında ve aynı şekilde Zilhicce ayında yani kurban kestiğimiz ve hac ettiğimiz ayda hilali mutlaka gözetlemek gerekir. Peki efendim göremedik veyahut da ikinci gün gördük işte hesapla başladık. Eğer oruca hesapla başladık zaten hesapla başlıyoruz hesapla bitiriyoruz. Onun için fıkıh kitaplarında biliyor ki böyle şüpheli zamanlarda başı ve sonu için Ramazan ayından sonra iki gün oruç tut. Peki kurbanı ne yapacağız o zaman? Ha kurbanı o zaman ikinci günü ihtiyaten kesersin. Efendim ben birinci gün kesin aynı hilali gördüm. Hilali gördüm birinci günde o zaman.
0: Gördüysen problem yok zaten.
1: Zaten problem yok orada. Orada problem söz konusu değil. Hani bazı şöyle anlıyor. Yani diyor ki bunların derdi diyor kurban bayramını diyor bir gün sonraya aktarmak. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Öyle değil. İbadeti kurtarmak içindir bu. İbadeti kurtarmak için. Mesela namaz vakti girmeden önce namaz kılmış olsan o namaz sahih olmaz. Ama girdikten yarım saat sonra kılsan problem olmaz.
0: Bir saat sonra kılsan?
1: Bir saat sonra kılsan
0: yine problem olmaz.
1: Ama girmeden kıldıysan sana ahirette diyecekler ki öğleyi kılmamışsın. Niye? Öğle vakti girmeden kılmışsın. Veyahut da akşama aynı şekilde vakti girmeden kılmışsın. Yatsıyı vakti girmeden kılmışsın.
0: Zamanla kayıtlı çünkü.
1: Veya hacca gittin. Arafa 9. gün bir gün önce 8. gün çıkmışsın. Haccın olmadı. 3 tane farz var. Birisi o. Arafat'a vakfiye çıkmadıysan apı yuttun. Veyahut da kurban bayramı. Efendim işte takvime göre dedin hilali de görmedin bir gün önce kestin. Mahşer günü önüne koyacaklar kurban kesmemişsin. Sana vacipti. Bunun hesabını ver. Kemküm edeceksin o zaman. Halbuki kitaplar ne güzel yazmışlar. Yani İslam alimleri müminlerin kıyamete kadar nasıl hareket etmesi lazım geldiğini fıkıh kitaplarına yazmışlar. Bunlar tefsir kitaplarında veyahut da Kur'an tercümelerinde yazılmaz. Hadis-i şeriften de doğrudan doğruya anlaşılmaz. Allah-u Teala müştehit alimler yaratmış. Bunlar hepsini çıkarmışlar ortaya koymuşlar. Dolayısıyla yani şeyde de Kurban Bayramı'nda da hilali gözeteceğiz. Zilhicce ayının ilk günü görülürse problem yok. Görülmezse ihtiyaten kurbanlarımızı ikinci gün keseceğiz. Hacca gidenler de görmedilerse yani takvimde yazılan Arefe günü diye çıkardıkları ertesi gün tekrar çıkacak Arafat'a. Başka türlü haccını kurtarmaz.
0: Kendi imkanlarıyla çıkacak. Tabii. Hocam bir soru daha sıkıştırmak istiyorum. Bir kimse düşünelim ölmeden önce vasiyet ediyor. Bu vasiyetinde kendi malından kendisi için sonra kurban kesilmesini vasiyet edebilir mi? Öldükten sonra.
1: Kendi malından edebilir. Kendi malından. Ama
0: yani öldükten sonra da söz sahibi olabiliyor mu kendi mal üzerinde?
1: Üçte birine. Mesela 3 milyar parası vardı. 1 milyarına öldükten sonra da söz sahibi. Onun üzerine vasiyet edebilir. Öbürlerine karışamaz. Öbürler mirasçılara kalmıştır. Diyeceksin ki peki efendim mirasçılar buna kale alır mı? Eğer o kimse çoluğunu çocuğunu Müslüman olarak yetiştirmiş, İslamiyet'i öğretmemişse bir an zaten gözünün içine bakarlar ölmesi için. Değil mi?
0: Öyle tabii. Paralar bize kalsın diye.
1: Ama Müslümansa o zaman o şeye vasiyete sadık kalır. Peki bu bildiğimiz ona kurban sevabı mı olur? Hayır.
0: Yani kurban dirilere emir.
1: Tabii.
0: Hani onu soracaktım ben
1: ona
0: de.
1: Ona vacip değil. O vasiyet ettiği için kesilir Allah rızası için sevabı ona gider.
0: Onun ruhuna gönder.
1: Sevabı gider. Yalnız orada bir şey daha var. Bu şekildeki vasiyet edilmiş olanlar kesildiği zaman otomatik olarak adak hükmüne geçer. Dolayısıyla kesen kimse kendisi fakir olsa da yiyemez. Eti de fakirlere verilmesi lazım. adak hükmüne girdiği için de mesela şimdi demin de beni anlatıyoruz ya, efendim hilal görülmedi işte görülmeden önce kesilebilir mi? Kesilebilir mi? Kesilebilirmiş bu.
0: Bu kesilebiliyor. Ha,
1: bu kesilebiliyor.
0: Adak hükmünde olmuş.
1: Yoksa o vacip olan, hayatta olan bir kimse için vacip olan kurban o gün kesilemiyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hacca giderken yolda ölene, kıyamete kadar hac, cihada giderken de ölene, kıyamete kadar cihat sevabı yazılır. Hac için harcanan mala, Allah yolunda harcanan mala verildiği gibi 700 misli sevap verilir. Hac eden zenginleşir. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığı sırasında Hazreti Fatıma'yı radıyallahu anha yanına çağırdı. Kulağına bir şeyler söyledi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını tekrar Hazreti Fatıma'nın kulağına yaklaştırıp bir şeyler daha söyledi. Bu sefer Hazreti Fatıma gülmeye başladı. Ezvacı Tahirat Hazreti Fatıma'dan bunun sebebini sordular. Bu sırrı açıklayamam dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra tekrar sordu. Cevap verip dedi ki, babam bana, Cebrail aleyhisselam bana Kur'an-ı Kerim'i her sene bir kere arz ederdi. Bu sene iki kere arz etti. Vefatımın yaklaştığını anladım, dedi. Bunu işitince ağladım. İkinci defa kulağıma yaklaşıp, bu ümmetin seyyidesi olacaksın ve bana ehlimden en önce sen kavuşacaksın buyurdu. Bunu işitince de güldüm dedi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem başı ucunda oturmuştum. Aniden kapıya bir kimse geldi. Esselamu aleyke ey ehli beyt-i nübüvvet. İçeri girmeme müsaade var mıdır? Allah'ın Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem yanına varayım dedi. Ey Allah'ın kulu, bu ziyaret için Allahü Teala sana ecirler versin. Yalnız bir an müsaade et. Şu anda Resulullah'ı ziyarete kimseye müsaade yok dedim. Bunun üzerine, ey Fatıma, beni men eyleme, benim içeri girmem lazımdır, diye bana söyledi. O sırada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağrıları biraz hafifledi. Mübarek gözlerini açıp, ey Fatıma, kiminle konuşuyorsun biliyor musun? O melekül mevttir, izin ver içeri girsin, buyurdu. Azrail aleyhisselam girdi ve Esselamu aleyke ya Resulallah, ya Emir Allah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için senden önce hiç kimsenin kapısından içeri girmek için izin almadım. Bundan sonra da kimseden izin almam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Eshab-ı Kiram radıyallahu anhüm ecmain diğer cenazeler gibi mi yoksa gömleği üzerindeyken mi yıkayalım diye tereddüt ettiler. O sırada hepsini bir uyku hali bastırdı. Başlarını tutamayıp uyukladılar. O haldeyken hepsi birden Allah'ın Resulünü gömleği içinde yıkayınız diye bir ses işittiler. Emirül Müminin Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyeti üzerine mübarek bedenini ben yıkadım. Benden başka kim mübarek vücuduna baksa kör olurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedenini yıkarken sanki bana gayıptan yardım ederlerdi. Mübarek azalarından birini yıkayıp tamamlayınca vücudunu çevirmekte 3 kişi bana yardımcı olurdu. Hazreti Ali Resulullah'ın cenazesini yıkarken mübarek vücudunda hiç yara bere görmedi. Anam babam sana feda olsun. Hayatın da mematın da ne kadar güzel dedi. Emirül Müminin Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hafızası çok kuvvetliydi. Bunun sebebini sordular. Dedi ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cenazesini yıkarken göz çukurlarında bir miktar su birikmişti. O suyu yere dökmeye kıyamadım. Dilimle alıp içtim. İşte bendeki hafıza kuvveti o ser çeşmenin bereketidir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince gâibten bir nida geldi. Esselamu aleyküm ya ehle beyti Resulillah ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her nefs ölümü tadacaktır. Ecrinizi kıyamet gününde bulursunuz diyordu.

0: Haccın şartları, farzları, vacipleri ve sünnetleri vardır. Şartları da iki nevdir. A. Vücub şartları, İmam-ı Azam'a göre 8'dir. 1. Müslüman olmak. 2. Kâfir memleketinde olanın haccın farz olduğunu işitmesi. 3. Akıllı olmak. 4. Bâli olmak. 5. Hür olup köle olmamak. 6. Geçim ihtiyacından fazla olarak hacca götürüp getirecek ve geride kalanlara yetecek kadar helal parası olmak. Buradaki ihtiyaç da zekattaki gibidir. Haram malı olana hacca gitmek değil, bunları sahiplerine ödemek farzdır. Haram mal ile hacca giden, hac yapmamak azabından kurtulur ise de hac sevabı kazanamaz. 7. Hac vakti gelmiş olmak. Hac vakti, arefe ve bayram günleri olmak üzere 5 gündür. 8. Hacca gidemeyecek kadar kör, hasta, çok ihtiyar ve sakat olmamak. B. Eda şartları 4'tür. 1. Mahpus ve men edilmiş olmamak. 2. Hac için gideceği yolda ve hac yerinde selamet ve emniyet olmak. Gemi, tren, otobüs ve tayyareden tehlikeli olanla gitmek lazım olduğu zaman hacca gitmek farz olmaz. 3. Mekke'den 3 gün 3 gecelik uzak yerlerde bulunan hür kadının hacca gidebilmesi için 3 mezhepte zevcinin veya nikahı düşmeyen ebedi mahrem akrabasından fasık ve mürtet olmayan akil ve bali veya mürahık bir erkeğin beraber gitmesi lazımdır. Bunun yol parasını verecek kadar kadının zengin olması da lazımdır. 4. Kadın iddet halinde olmamaktır. Müdahene ve müdara. Kudreti olduğu, gücü yettiği halde haram işleyene mani olmamak müdahene olur. Haramı işleyene veya yanında bulunanlara olan saygısı yahut dine olan bağlılığının gevşekliği müdahaneye sebep olmaktadır. Fitne olmadığı, yani dinine veya dünyasına veya başkalarına zarar olmadığı zaman haram ve mekruh işleyene mani olmak lazımdır. Mani olmamak, susmak haram olur. Müdahene etmek haram işlemeye razı olmayı gösterir. Ya Resulallah, geçmiş ümmetlerden bir kısmına zelzele ile azap yapıldı. Toprak altında kaldılar. Bunların arasında salihler, iyi insanlar da vardı denildikte, evet, salihler de birlikte helak oldular. Çünkü Allah'a isyan olunurken susmuşlardı. Onlardan ayrılmamışlardı, buyuruldu. Kendisine veya başkalarına zarar gelmek korkusundan dolayı iyiliği emretmek ve haramı men etmek mümkün olmazsa, böyle fitneye mani olmak için susmaya müdara etmek denir. Kalbi haramı men etmek istediği halde müdara yapmak caizdir. Hatta sadaka sevabı hasıl olur. Müdara ederken tatlı dilli ve güler yüzlü olmak lazımdır. Talebeye ders verirken de müdara yapılır. İmam-ı Gazali rahmehullahü teala buyurdu ki, insanlar 3 kısımdır. Bir kısmı gıda gibidir. Herkese her zaman lazımdır. İkinci kısmı ilaç gibidirler. İhtiyaç zamanında lazım olurlar. Üçüncü kısmı hastalık gibidir. Bunlara ihtiyacı olmaz. Fakat kendileri insanlara musallat olurlar, bulaşırlar. Bunlardan kurtulmak için müdara etmek lazımdır. Müdara caizdir. Bazen de müstehab olur. Evinde zevceye müdara etmeyen kimsenin rahatı, huzuru kalmaz. Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem bir misafir geldi. İçeri alınız. O kötü bir insandır buyurdu. İçeri girince onunla tatlı ve neşeli konuştu. Gidince yumuşak konuşmasının sebebi soruldukta, kıyamette en kötü yerde bulunacak kimse, dünyada zararından korunmak için ikram olunandır, buyurdu. Hadis-i şerifte, sıkılmadan açıkça haram işleyen kimseyi gıybet etmek caiz olduğu gibi, şerlerinden korunmak için bunlara müdara etmek de caizdir. Fakat müdara, müdahene şeklini almamalıdır, buyuruldu. Müdara, dini veya dünyayı zarardan kurtarmak için dünya menfaatinden vermektir. Müdahene, dünya ele geçirmek için dinden vermektir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'den Zeynep Sultan Camii civarındaki birkaç eseri anlattıktan sonra Zeynep Sultan Camii'ne geçeceğiz ama herhalde bugünkü programda onu yetiştiremeyiz. Neden böyle bürük pörçük gibi görünüyor burası? Şundan, Topkapı Sarayı'nın Sur-u Sultani denilen, çevreyi ihata eden tarihi duvarların önündeyiz. Bu duvarlara muhtelif zamanlarda muhtelif padişahlar veya hayırseverler tarafından çeşmeler ve diğer hayrat şeyler yaptırılmış. İşte bunlardan birisi var. Şimdi bunu ayrı bir program içinde versek vereceğimiz bilgiler kafi gelmez zaman olarak. Birkaç tane çeşmeyi böyle Gülhane kapısına kadar, daha doğrusu esas adını söylersek Soğuk Çeşme kapısına kadar olan eserleri sizlere birer birer göstererek Zeynep Sultan Camii'ne doğru gideceğiz. Arkamda alınlığında güzel bir şiirsel ifadeler bulunan kitabesi var. Kabartma bir kitabe. Üzerindeki tarih Hicri Rumi olarak düşünürsek 1184 olarak görünüyor. Ve Ahmed-i Sani Hazretleri tarafından yaptırıldığı başında geçiyor. Yani Sultan II. Ahmet Han tarafından yaptırıldığı burada geçiyor. Ama ilk yapılışı mıdır? Daha sonraki bir yenileme olayı mıdır? Onu bilmiyoruz. İşte ecdadımız böyle insanların sık gelip geçtiği yerlere ki bugün halen bu bölge insan trafiği yönden önemini hiç kaybetmemiştir. Osmanlı zamanında sarayın hemen civarındaki yerler çok tutulan yerlerdi, çok insanın olduğu yerdi. Bugün de öyle. Demek ki Sirkeci'nin kaderinde çok insana hizmet etmek var. Öyle yaratılmış. İşte bu çeşmeyi sizlerle paylaşayım istedim. Tabii çeşme biraz çukurda kalmış. Sebebi de buralar dolduğu için kalmış. İki, sura bitişik olarak inşa edilmiş ama daha sonradan üzerine bazı yapılar, bazı sebeplerle konmuş. Biz onunla ilgili herhangi bir şeyin peşinde değiliz. Biz burada ecdadımızın bir yadigarı var. Suyu akıyor mu? Akmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı böyle sebillere ve çeşmelere çok titiz olduğu halde buralara bir musluk takıp da suyu akıtmak istemiyor. Sebebi de yani etraf pislikten kurtulmaz. Ondan sonra gelir adam burada İstanbul'un göbeğinde araba yıkamaya kalkar. Ne yapsın efendim? Böyle bir hayratta boş kalıyor. Bakınız, İstanbul'u iyi kullanamamanın hatası böyle hayratlardan insanların bugün istifade edebe işine sebep oluyor. Bir çeşme daha var bunun hemen yukarısında, 50 metre yukarısında efendim. Bir de onu görelim. Ondan sonra da size alay köşkünü göstereceğim. Gülhane'nin içinden sarayın sur duvarları üzerine böyle kartal yuvası gibi konmuş bir alay köşkü yapısı var. Onu göstereceğim. Gidelim ikinci çeşmeye. İkinci Ahmet Han'ın çeşmesinin hemen 50 metre kadar daha Gülhane kapısına uzaklığı olan, yani iki çeşmenin arası 50 metre de Gülhane kapısına doğru olan mesafede uzaklığı olan bir çeşmenin daha yanındayız. Bu çeşmenin su teknesi olsun, yan duvarlarında olsun gayet bol, güzel mermerler kullanılmış ve üzerine anladığım kadarıyla bir ayet-i kerime yazılmış. Yanlış olmaz inşallah. Fakat Besmele-i Şerif'i göremedik. Ya vardı ayrı bir kitabeydi, zaman içerisinde kayboldu. Hatta kırıldı bile olabilir. Ben ona da ihtimal veririm. Burada yazdığına göre ve sekahüm rabbühüm şaraben tahura. Şimdi bunu okusak yoldan geçen, aha gördün mü bak, padişah kafayı çekmiş, efendim şaraben tahura dedirmiş. Olur mu efendim, ayet-i kerime bu. Şarap, efendim meşrubat diyoruz ya efendim, kola, gazoz, limonata gibi şeylere meşrubat demiyor muyuz efendim? Meşrubat da işte şerebe kökünden geliyor yani. İçilecek şey demek. Ama alkollü içki olarak kullanılana da şarap deniyor, ama o yasak olanı. Geri kalan içeceklere, bu şarap yazmış, tamam, hepsi bunun haram. Öyle değil. Onu yani işi bu tarafa çekmemek lazım. Üzerindeki şu motifler Osmanlı'nın son döneminin o barok sisteminden etkilenen mermer işçiliğinin efendim örnekleridir burada. Efendim burada işte padişaha ait böyle bir armamsı, birçok Osmanlı madalyanında gördüğümüz ışınlar demeti konmuş. Ortasında herhangi bir yazı yok, var mıydı yok muydu bilmiyorum. Bu çeşme Sultan Abdülhamit Han'ın padişah olduktan sonra olduğu sene İstanbul'da yaptırdığı ilk eser deniyor. Tabii böyle çeşme, mektep yani okul, saat kulesi gibi bu hayrat eserleri Sultan Abdülhamit Han imparatorluğun her meskün yerinde hemen hemen yaptırmış. Bütün Anadolu coğrafyasında, bütün Suriye coğrafyasında, hatta Irak coğrafyasında bu örneklere bol bol rastlayabilirsiniz. Kimisinin sultan olduğu sene, Osmanlı İmparatorluğu'nda imparatoruydu efendim. Kimisini daha sonraki senelerde, kimini ihtiyaca göre ve ekseriyada bu eserleri, şimdi bir tane çeşmesini daha göreceğiz, bunları kendi kesesinden yaptırmıştır. Diyeceksiniz ki devletin parasını nasılsa başa geçti, padişah oldu, oraya buraya kullansın, şan kimin olsun, şan 2. Abdülhamit Han. Hayır, öyle değil. Şehzadeliği sırasında kendi tahsisatını çok idareli bir şekilde kullanırdı. Tasarrufa riayet ederdi. İsraftan kaçınırdı. Onun içinde bayağı bol parası, nakdi vardı. Torbalı'da çiftlikler işletirdi. Torbalı bölgesinde 18 tane köye Tire ile Torbalı arasında, Torbalı da dahil efendim, cami yaptırmış. Bu camiler halen ayakta duruyor. Sultan Abdülhamit Han yaptırmış. Nereden? Kesesinden efendim. Evet, onlardan biriyle karşı karşıyayız. Buranın da tabii borusu var ama musluğu yok. Su akmıyor, iyi ki akmıyor. Buralara bile izbaritler sıkıştırmışlar. Güzel bir çeşme. Ne yapalım? Bir hatıra olarak burada bulunduruluyor. Bulundurulmasında da fayda var. Ama bir şeyler taksalar, takıştırsa, bir kör tapa hiç olmasa koysalardı iyi olurdu. Naylon tıkalıydı. Biz de naylonu kaldırdık, attık ki çirkin görünmesin diye. Şimdi buradan Alay Köşkü'nün yanına gidiyoruz efendim. Şu anda Gülhane Parkı'nın duvarları üzerindeki Alay Köşkü'nün önünden sizlere sesleniyorum. Tabii arada tramvay yolu gelip geçiyor. Trafik vızır vızır işliyor. Bu Gülhane Parkı'nın surları aslında Topkapı Sarayı surlarının devamı idi. Buradan ta denize kadar uzanırdı. Sirkeci tren istasyonu da o zamanlar yoktu. Ve Topkapı Sarayı 700 bin metrekarelik bir alana kurulmuştu. Etrafındaki bu surların büyük bir kısmı Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yapılan surlardır. Buradan geçen insanlara sorsam herhalde %80'i %90'ı bu bina nedir desem, valla burada duruyor işte derler. Ama ne işe yaradığını, Osmanlı bunu ne maksatla kullanıyordu, inanıyorum ki bilmeyen çok çıkacak. Bu Alay Köşkü demek, törenleri padişahların sarayından çıkarak gene saray arazisi olan saray hudutları içindeki Gülhane Parkı'nın merdivenlerinden çıkarak, hatta atta çıkılan yeri de var bunun, çıkarak buraya gelir. Alay Köşkü'nün dışarıya doğru görüş açısı 270 derece kadardır. Hem aşağı Alemdar Caddesi'nden gelenleri, yani Sirkeci tarafından gelenleri, hem Sultanahmet tarafına doğru çıkanları rahatlıkla görebilir. Bu dini ve milli günlerde, çeşitli Sevinç günlerinde başkentte törenler düzenlenirdi. Şimdi nasıl Ankara'da hipodromda tören düzenleniyorsa veyahut da Adnan Menderes Bulvarı'nda tribünler kurulup da oradan törenler izleniyorsa, devletin yetkilileri tarafından kabul ediliyorsa törenler, burada da padişah resmi geçitleri kabul ederdi. Daha ziyade askerler geçtiği gibi esnaf kuruluşları da her törende geçerlerdi. Bu esnaf kuruluşların bir özelliği vardı efendim. Hangi padişah hangi sanat dalında, şehzadeliğinde yetişmiş ise o sanatkar grubuna daha çok meylederdi. Yani aynı yolun yolcusuyuz der gibi. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Han kuyumculuk mesleğinde yetişmişti ve kuyumcular geçerken onlara ayrı bir ilgi gösterir, onlar da padişaha ayrı bir ilgi gösterirdi. Bu törenlerin sonunda padişah o sevdiği sanat dalının erbabına ayrıca bir ziyafet verirdi. Osmanlı padişahlarının çoğu hat sanatında ileriydi. Dolayısıyla her törende hattatlar böyle bir göğsünü gere gere geçerler idi. Bir de zaman zaman ordu sefere gideceğinde padişah Topkapı Sarayı'nda sancağı şerifi serdar tayin ettiği kimseye verdikten sonra buradan temsili bazı birliklerinde geçtiği olurdu. Yani padişahın gidip de Davutpaşa sahrasında göndereceği orduyu uğurlama gibi bir adeti yoktu padişahların. Böyle bir usul konmamıştı. Ama karşı yakaya gidenleri uğurlamak için Sahil Sarayı'na iner. Bugünkü Sepetçiler Kasrı'nın orada şu anda olmayan Sahil Sarayı'na iner. Orada ordunun komutanını, orduyu temsilen orada uğurlardı padişah. Yani hepsine el sallama değil. Kara ordusu da eğer Rumeli yakasına sefere çıkacak ise yine burada temsili bir birliği padişah uğurlar idi. Tabii daha sonraları burası bir müddet boş kaldı. Ondan sonra da İl Kültür Müdürlüğümüz yakın zamana kadar İstanbul İl Kültür Müdürlüğü burayı ofis olarak, müdürlük makamının ofisi olarak kullanmıştır. İçerisi kubbeli bir mekandır. Gayet ferah görüntüleri vardır içinde. Efendim, dıştan zaten görüntüsüyle de insanın gözlerini okşayacak hali sizlerce de görülüyor. Dolayısıyla bu alay köşkünün de ne işe yaradığını, bundan sonra buradan geçerken de bu işte bak törenlerin kabul edildiği yerdi, tribünlerdi yani bir manada. Ama dediğim gibi sarayın hudutları dahilinde idi. Buradan aşağıya giden yol Sirkeci Garı olmadığı zaman da böyle duvar dolanır, istasyonun olduğu yerden sahile bağlanır idi. Fakat bu duvarın böyle tam 90 derecelik açı yaptığı Sirkeci tren istasyonu hizasında bir kapı vardı. Buraya demir kapı denirdi. Hali hazırda da böyle bir geçit var orada ama o demir kapı olarak değil artık. Tabii askeri de bazı tesisleri olduğu için oralarda gidip de işte demir kapı budur diye size göstermek isterdik. Hayalen böyle demir kapıyı söylemek istemezdim ben. Ama mümkün olmadı öyle bir çekim. Buradan biz onu hayalen sizlere anlatmış olduk. Şimdi Gülhane Parkı Topkapı Sarayı'nın içindedir. Adının Gülhane olmasının sebebi de Gülhane Hattı Hümayunu'nun burada okunmasından dolayı. Osmanlı'nın son döneminde bu ismi almıştır. Yani 1839'lardan sonra bu ismi almıştır. Peki o Gülhane Hattı Hümayunu töreni nasıl oldu? İşte kimler fermanı okudu? Kimler misafir olarak katıldı? Mustafa Reşit Paşa'nın buradaki rolü neydi? Hazırlıkları nelerdi? Onları bugünkü program içinde maalesef zamana sığdıramıyoruz, anlatamıyoruz. Bundan sonraki programımızda inşallah Gülhane Parkı'nın giriş kapısı var, Soğuk Çeşme kapısı. O kapının önünde sizlere inşallah bol bol bilgi vermeye çalışacağız. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, insanların en faziletlisi Allahü Teala yolunda canıyla, malıyla cihad eden mümindir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kadere iman farzdır. Sevgili dinleyicilerimiz, imanın 6. şartı kadere, hayır ve şerrin Allahü Teala'dan olduğuna imandır. Amintü'deki ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala ifadesi, kaderin, hayır ve şerlerin hepsinin Allahü Teala'dan olduğuna iman etmeyi bildirmektedir. İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zarar, kazanç ve ziyanların hepsi Allahü Teala'nın takdir etmesiyledir. Kader, lügatte bir çokluğu ölçmek, hüküm ve emir demektir. Çokluk ve büyüklük manasına da gelir. Allahü Teala'nın bir şeyin varlığını ezelde dilemesine kader denilmiştir. Kaderin, yani varlığı dilenilen şeyin var olmasına kaza denir. Kaza ve kader kelimeleri birbirinin yerine de kullanılır. Buna göre kaza demek, ezelden ebede kadar yaratılacak şeyleri Allahü Teala'nın ezelde dilemesidir. Bütün bu eşyanın kazaya uygun olarak daha az ve daha çok olmayarak yaratılmasına kader denir. Allahü Teala olacak her şeyi ezelde, sonsuz öncelerde biliyordu. İşte bu bilgisine kaza ve kader denir. Bütün hayvanların, nebatların, cansız varlıkların, katıların, sıvıların, gazların, yıldızların, moleküllerin, atomların, elektronların, elektromanyetik dalgaların, kısaca her varlığın hareketi, fizik olayları, kimya tepkimeleri, çekirdek reaksiyonları, enerji alışverişleri, canlılardaki fizyolojik faaliyetler, her şeyin olup olmaması, kulların iyi ve kötü işleri, dünyada ve ahirette bunların cezasını görmeleri ve her şey ezelde Allahü Teala'nın ilminde vardı. Bunların hepsini ezelde biliyordu. Ezelden ebede kadar olacak eşyayı, özellikleri, hareketleri, olayları ezelde bildiğine uygun olarak yaratmaktadır. İnsanların iyi ve kötü bütün işlerini, Müslüman olmalarını, küfürlerini, istekli ve isteksiz bütün işlerini Allahü Teala yaratmaktadır. Yaratan, yapan yalnız O'dur. Sebeplerin meydana getirdiği her şeyi yaratan O'dur. Her şeyi bir sebeple yaratmaktadır. Mesela ateş yakıcıdır. Halbuki yakan Allahü Teala'dır. Ateşin yakmakla hiçbir ilgisi yoktur. Fakat adeti şöyledir ki, bir şeye ateş dokunmadıkça yakmayı yaratmaz. Ateş, tutuşma sıcaklığına kadar ısıtmaktan başka bir şey yapmaz. Organik cisimlerin yapısında bulunan karbona, hidrojene, oksijenle birleşmek ilgisini veren, elektron alışverişini sağlayan ateş değildir. Doğruyu göremeyenler bunları ateş yapıyor sanır. Yakan, yanma tepkisini yapan ateş değildir. Oksijen de değildir. Isı da değildir. Elektron alışverişi de değildir. Yakan yalnız Allahü Teala'dır. Bunların hepsini yanmak için sebep olarak yaratmıştır. Bilgisi olmayan kimse ateş yakıyor sanır. İlkokulu

gün yakıcı, yapıcı sanılan şeylerin aciz, zavallı birer vasıta ve mahluk olduklarını, hakiki yapıcının, yaratıcının sebepler değil Allahü Teala olduğunu bildiriyor. Yakıcı Allahü Teala'dır. Ateşsiz de yakar. Fakat ateşle yakmak adetidir. Yakmak istemezse ateş içinde yakmaz. İbrahim aleyhisselamı ateşte yakmadı. Onu çok sevdiği için adetini bozdu. Nitekim ateşin yakmasını önleyen maddeler de yaratmıştır. Bu maddeleri kimyagerler bulmaktadır. Allahü Teala dileseydi her şeyi sebepsiz yaratırdı. Ateşsiz yakardı. Yemeden doyururdu. Tayyaresiz uçururdu. Radyosuz uzaktan duyururdu. Fakat lütfederek, kullarına iyilik ederek her şeyi yaratmasını bir sebebe bağladı. Belirli şeyleri belli sebeplerle yaratmayı diledi. İşlerini sebeplerin altına gizledi. Kudretini sebepler altında sakladı. Onun bir şeyi yaratmasını isteyen o şeyin sebebine yapışır, o şeye kavuşur. Lambayı yakmak isteyen kibrit kullanır. Zeytinyağı çıkarmak isteyen baskı aleti kullanır. Başı ağrıyan aspirin kullanır. Cennete gidip sonsuz nimetlere kavuşmak isteyen İslamiyet'e uyar. Kendini tabancayla vuran ölür. Zehir içen ölür. Terliyken su içen hasta olur. Günah işleyen imanını gideren de cehenneme gider. Herkes hangi sebebe başvurursa o sebebin vasıta kıldığı şeye kavuşur. Müslüman kitaplarını okuyan Müslümanlığı öğrenir. Müslüman olur. Dinsizlerin arasında yaşayan, onların sözlerini dinleyen din cahili olur. Din cahillerinin çoğu kafir olur. İnsan hangi yerin vasıtasına binerse oraya gider. Allahü Teala ezeli ilmiyle insanların ve diğer mahlukatın ne zaman doğacağını, ne zaman öleceğini ve ne yapacaklarını bilir. İlahın her şeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi gerekir. Bilmeyen, gücü yetmeyen, muhtaç olan, ölebilen ilah olamaz. Allahü Teala herkesin ne yapacağını bilir. Kur'an-ı Kerim'de mealen Allah onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir buyuruluyor. İnsanların başına gelecek olaylar, doğacakları, ölecekleri ve ne iş yapacakları gibi bütün bilgiler Levh-i Mahfuz denilen bir kitaptadır. Bu kitaptaki bilgilere kader deniyor. Kader hakkında birçok ayeti kerime vardır. Bunlardan birkaçının meali şöyledir. Yeryüzünde vuku bulan ve başınıza gelen bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, Levh-i Mahfuz'da yazılmış olmasın. Elbette bu Allah'a kolaydır. Biz her şeyi kaderle bir ölçüye göre yarattık. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de apaçık kitaptadır. Ölüm zamanını takdir eden ancak Allah'tır. Allah her canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Hepsi açık bir kitapta, Levh-i Mahfuz'dadır. Peygamber Efendimiz bu ayeti kerimeleri açıklamıştır. Kadere inanmak imanın altı şartından biridir. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, iman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir. Kadere inanmak iman esaslarındandır. Kaderi inkar eden helak olur. Allahü Teala ilk önce kalemi yaratıp kaderi, olanı ve sonsuza kadar olacak olanı yaz buyurdu. Bütün insanlar toplanıp sana fayda vermek için çalışsalar ancak Allahü Teala'nın senin için takdir ettiğinden fazlasını yapamazlar. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar ancak Allahü Teala'nın senin hakkında takdir ettiği zarardan fazlasını veremezler. Çünkü artık kaderi yazan kalem kurudu, yazıları değişmeyecek şekilde kesildi.

Aun bin Abdullah Hazretleri buyuruyorlar ki, farz namazlarında yapılan dua, farz namazın nafile namaza olan üstünlüğü gibidir.

Şiirlerle menkıbeler. Muhammed Masum Faruki rahmetullahi aleyh. Takva Allah'tan korkmaktır. Allah adamlarından olan bu mübarek zat her gün talebesine ederdi çok nasihat. Yine bir sohbetinde buyurdu ki bu alim herhangi bir günahı işler ise eğer kim hemence kalbiyle tövbe eylemelidir. Sonra da diliyle istiğfar etmelidir. Gizli olan günaha gizli tövbe etmeli, aşikar olana da aşikar eylemeli. Lakin her harükarda bir günah ve seyyiat işlenince melekler günah yazmaz 3 saat. O bu müddet zarfında tövbe ederse eğer, hiçbir günah yazmazlar o kimseye melekler. Eğer tövbe etmezse, bir günah yazar melek. Daha büyük günahtır tövbeyi geciktirmek. Ta ölünceye kadar tövbe kabul edilir. Kalb ile tövbe eden elbette affedilir. Takva hali insanda huy ve ahlak olmalı. Yani kendiliğinden devamlı yapılmalı. Hem sonra haramlardan sakınmak tam ihlasla emirleri yapmaktan mühimdir daha fazla. Zira iyi işleri yapabilir her insan. Fakat yalnız sıddıklar yapmazlar günah, isyan. Allahü Teala'nın ihsanına da ancak zühd ve takva sahibi olanlar kavuşacak. Takva demek Allah'tan korkarak bir kimsenin haram ve günahlardan kaçınmasıdır kesin. Takva sahibiyle oturmak ibadettir. Onun ile konuşmak rahmet ve berekettir. Onun ile kılınan bir namaz 2 rekat, gayri ile kılınandan efdaldir, hem de kat kat. Nasihat istediler Hakk'ın bu velisinden. Buyurdu ki, evladım, emin olma nefsinden. Zira ondan başka bir düşman yok sana daha. Hatta senden ziyade o düşmandır Allah'a. Çünkü onun sevdiği, istediği ne ki var, dinin haram kıldığı şeylerdir hepsi onlar. Yani bu alçak nefsi yola getirmek için, dine uymaktan başka yolu yoktur kişinin. Dinimizde olsa da birkaç şey yasak, haram, helaldir faydalı türlü şerbet ve taam. Bir saatlik zamanı namaza ayırmayıp, boş şeylerle uğraşmak hem çok günah hem ayıp. Zengin olup 40'ta 1 miktarda az bir zekat vermemek Hakk'a karşı ne de büyük bir inat. O kadar çok mübahı bırakıp da bir anlık harama el uzatmak ne büyük insafsızlık.

İmam-ı Birgivi Hazretleri buyuruyorlar ki, kibrin başlıca 7 sebebi vardır. İlim, ibadet, soy, güzellik, kuvvet, mal, mevki. Bunlar cahillerde bulunursa kibre sebep olur.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün diz ağrılarını konuşacağız. Stüdyomuzda değerli uzman hekimimiz Operatör Doktor Tarık Şener var. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Konu tabii ki çok kapsamlı bir konu. Evet. Diz ağrılarını, diz protezlerini, menisküs yırtıklarını, enjeksiyonları ve ameliyatları, daha birçok tedavi yöntemlerini de burada konuşacağız. Hocam isterseniz öncelikle diz ağrılarının nedenlerinden bahsedelim. Çünkü diz vücudun galiba en büyük eklemlerinden ve karmaşık eklemlerinden bir tanesi. Bütün yük de dizlerin üzerinde, çok fazla hareketli de bir mekanizma. Dolayısıyla deforme olma olasılığı da oldukça yüksek, öyle değil mi? Diz ağrılarının nedenleri nedir?
9: Şimdi bahsettiğiniz gibi bizim ortopedi polikliniklerine başvuran hastaların yaklaşık 1/3 diz ağrısıyla başvurur. Yani dizle ilgili problemlerle başvurur. Diz eklemi bizim düz ayakta dururken kullandığımız bir eklem olduğu gibi günlük hayatta çalışırken çok yaptığımız, işte eğilip çömelip kalkma, merdiven inip çıkma, artı hemen hemen bütün sportif faaliyetlerde çok yoğun ve zorlayıcı olarak kullandığımız bir eklem. Yani bizim ayakta duruşumuz, merdiven iniş çıkışımızda direkt yük biniyor. Diz ağrısının tabii çok değişik sebepleri var. Ama temelde, onun için isterseniz biraz önce dizin yapısından bahsedelim.
8: Tabii, buyurun.
9: Anlamamız kolay olur. Şimdi dizin temel olarak yapısında 3 ayrı kemik var. Bizim femur dediğimiz üst bacak kemiği, tibia dediğimiz alt bacak kemiği, hı hı, ve bunların önünde patella denen kapak kemiği veya eskilerin ayna kemiği dediği kemiğimiz var. Bu 3 kemik birbirlerine özel bağlarla, ligaman dediğimiz özel bağlarla tutunmuş durumda. Bu kemiklerin arasında menisküs dediğimiz, aynı ben eski musluk çontaları vardır, onlara benzetiyorum. Evet. O şekilde hareketli contacıklar var. 2 tane. Hı hı. Birisi iç tarafta, birisi dış tarafta. İç menisküs ve dış menisküs diyoruz. Bu menisküsler oldukça önemli görevleri var. Dizin içerisindeki hareketi azaltıp yumuşatıyorlar. Kapak kemiklerinin üzerinde ise kıkırdak dediğimiz bir yapı var. Aynı porselen bir sır gibi. Hı hı. Biz o kıkırdak üzerinde yürüyoruz. Şimdi genellikle tabii bu yapılardaki sorunlar ağrıyla karşımıza çıkıyor. Yani ya bu kıkırdakla ilgili sorunlar, normalde kıkırdak doku ağrıyı iletmez. Yani kıkırdakta ağrı duyusu yoktur. Ağrı oluşturmayan bir porselen sır gibi canlı bir doku olarak düşünün. Ondaki hasarlar, onun daha dökülüp kemiğe kadar inmesi veya zedelenmesi ağrı yapıyor. Ayrıca dizin işte içerisindeki o menisküslerin, çapraz bağların, diğer yapıların yaralanmaları, zedelenmeleri de ağrı yapıyor. Hı hı. Genel olarak ağrı sebebi bunlar.
8: Peki ağrıya eşlik eden başka belirtiler de var mıdır?
9: Var. Mesela genç birisi düştüğü zaman bize diz ağrısıyla beraber aynı zamanda kilitlenmeyle de gelir. Yani dizini açıp düzeltemez. Menisküs araya girer, yırtılır, onunla beraber gelir. Belli yaştan sonraki diz ağrılarında genellikle dizde bir şişlik de olur. Deformite olur. Yani bir baktığınız zaman bacakta bir eğrilik görürsünüz. Hasta bazen dizinde bir boşluk hisseder, emniyetsizlik hisseder. Bu tarzda eşlik eden şikayetler de var ama temelde özellikle hareket esnasında artan bir ağrı söz konusudur. Yani dizin üstüne yaşlılarda işte kireçlenme dediğimiz yapı bozulmalarında hasta üstüne bastıkça merdiven inip çıktıkta zorluk olur. Bundan dolayı hatta zamanla şikayetleri artar ve yürüme zorluğu da gelir hasta bize. İşte yürüyemiyorum evladım, evet, basamıyorum gibi şikayetlerle gelir.
8: Peki şimdi biz biraz da ihmalkar bir toplumuz. Dolayısıyla hani çok bıçak kemiğe dayanmadan doktora gitmeyiz. Hangi durumlarda özellikle hasta doktora müracaat etmeli?
9: Şimdi işin aslına bakarsanız ben biraz diş ağrısına da benzetiyorum. O tabii daha standart bilindiği için. Yani dişinizde bir ağrı varsa bir sorun var demektir. Yani ağrı vücudun size gönderdiği bir sinyaldir. Yani organınızda, Allah'ın bir nimetidir, organınızda bir yerde bir problem var, bunu halledin manasına gelir. Yani dizdeki ağrı da diğer vücudun diğer bölgelerindeki bir ağrı hissediyorsanız, herhangi bir ağrı, mutlaka hekime başvurmak lazım. Bu çünkü zaman içerisinde geri dönüşümü olmayan sıkıntılara yol açabilir. Başlangıçta basit bir egzersizle tedavi edebileceğimiz, sadece egzersiz yönet, bazı hareketleri kısıtlayın diyebileceğimiz durum, tedbir alınmazsa daha büyük sıkıntılar işte ameliyatlara kadar gidebilir. Dolayısıyla temelde ağrı. Bazen de işte spor yaralanması sonrasında bir boşluk hissi, dizinde dönme gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bu durumlarda hekime başvurmak lazım.
8: Şimdi tabii ki diz ağrılarının çok çeşitli nedenleri var dediniz. İncinmelerden, yaralanmalardan bahsettik ama bunların dışında bir takım başka rahatsızlıklar da diz ağrılarına neden olabilir mi? Çünkü bunları da çok fazla duyuyoruz. Bir de çok hareketsiz bir toplum olduğumuz gerçeğini de yadsıyamayız maalesef. Kilo kontrolü konusunda da çok fazla şu anda obeziteyle mücadele falan var ama çok da dikkate alındığı söylenemez. Bunların hepsi tabii bacaklar için çok büyük bir handikap.
9: Kesinlikle. Şimdi diz ekleminde bir birikim söz konusu oluyor ister istemez. Yani binen yükün birikimi söz konusu oluyor. Yani kilo ne kadar çoksa dizimize binen yük o kadar çok oluyor. Özellikle dizin öndeki bu kapak kemiğini düşünün, bir çömelip kalkma esnasında bütün yük şu kadarcık bir alana biniyor. Bir 4-5 santimetre karelik bir alana biniyor. Buna bir 60 kilonun yükünün binmesi var. Bir 120 kilonun yükünün binmesi var.
8: Peki hocam yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Çünkü 60 kiloluk bir insan dize ne kaç kiloluk bir basınç yapar ya da yük bindirir?
9: Yani çok o birim kare olarak baktığınızda 4-5 katına kadar ağırlığının yük biner. Yani o 4-5 santimetre karelik alana vücut ağırlığının 4-5 katına kadar
8: 240 yük biner. Kilo, 240 bazen kilo bazen 300 kiloya yakın yük biner.
9: Aynı şeyi fazla kilolu birisinde düşünürseniz onun ne kadar büyük yükler olduğunu görüyorsunuz. Sonra bu kıkırdak ister istemez zaman içerisinde, ben biraz şeye de benzetiyorum, iki tane porseleni birbirine çok kuvvetli sürterseniz bu zamanla çizilir, dökülür. Onun gibi canlı bir doku olmasına rağmen kıkırdak da o kadar fazla yük binmeye başlayınca zamanla yapısı bozuluyor, yumuşuyor, çiziliyor, dökülüyor. O sert bir porselen gibi olan kıkırdağı ilk dönemde biz ameliyatlarda böyle yumuşak olarak görüyoruz. Sonra dökülüyor ve alttan o porselen sır dökülüp de nasıl tabağın o kötü tarafı çıkar, onun gibi kemik ortaya çıkmaya başlıyor. Ve ondan sonra da işte artık olay geri dönüşümsüz hale gelmiş oluyor. Çünkü o kıkırdağ maalesef çoğu zaman geniş olan bozulmaları tekrardan o kıkırdak yüzeyle orayı kaplamak mümkün olmuyor. Dolayısıyla birçok tedavi, birçok yapılan şeyler var ama dolayısıyla artık ondan sonrasında biz diyoruz ki dizin bütün kıkırdağı dökülmüş, yapacak bir şey yok, ancak protez ameliyatı yapmak lazım diyoruz. Yani o aşamaya gelmeden söylediğiniz gibi başlangıçtaki ağrı durumunda başvurun hastaları ise bir takım kıkırdak destekleyici tedaviler yapıyoruz. İşte enjeksiyonlar yapıyoruz, egzersizler veriyoruz. Onlarla beraber hasta çoğu zaman dizini çok daha uzun, daha düzenli kullanabiliyor.
8: Peki isterseniz biraz tedavi yöntemlerine gelelim. Aşama aşama isterseniz geçelim. Evet. Çünkü galiba en son aşama artık ameliyat ve protez takılması, öyle değil mi? Onun doğru. Öncesinde bir takım enjeksiyonlardan bahsediliyor ya da takviye. İşte son tedavi yöntemi, hem cilt gençleştirmede işte saç dökülmesinde de kullanılan PRP yöntemi var. Artık en son aşamada ameliyatlar. İsterseniz enjeksiyonlardan başlayalım. Tabii. Bunlar ne kadar etkili? Ömürleri ne kadar? Sadece enjeksiyonlarla bu rahatsızlık giderilebilir mi, yoksa geçici tedavi yöntemi midir?
9: Aslında bakarsanız tabii o kıkırdak tamamen döküldükten sonra bütün tedaviler geçici. Yani protez ameliyatı haricinde bütün tedaviler geçici. Basamak tedavisini ben de çok seviyorum. Hastayla da konuşuyorum aslında. Genellikle yaptığımız şey ilk başta yine basamak tedavisinde ilk başta hastaya mutlaka egzersizler öneriyoruz. Yani enjeksiyondan da önce. Egzersizlerde, çünkü yaratılışta öyle bir şey var ki, bu kıkırdağın, bahsettiğimiz şu porselen gibi diyorum ya, şu eklem kıkırdağının, canlı dokunun beslenmesinde eklem sıvısından difüzyonla besleniyor. Yani eklem sıvısının içerisindeki maddeler, bunun üzerinde kan damarı yok kıkırdakta. Eklem sıvısındaki sıvıdan difüzyonla besleniyor. Basit bizim gösterdiğimiz hareketler, bilinen egzersizler, hareket bu kıkırdağın içerisine sıvı pompalanmasına ve kıkırdağın beslenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla egzersizlerle, basit kaldırıp indirme, işte yük vermeden yapılan egzersizlerle kıkırdağın beslenmesini arttırıyoruz. Aynı zamanda etraf kaslar güçleniyor ve dizden çok daha fazla verim alabiliyoruz. Birinci basamak mutlaka egzersiz. İkincisi, egzersizle beraber genellikle soğuk uygulamalar veriyoruz. Hastanın ağrılı dönemlerinde buz uygulamaları, işte bir 10'ar dakikalık günde birkaç kere yapılan buz uygulamaları faydalı oluyor. Daha sonrasındaki basamakta veya hasta biraz ağrılı olarak gelmişse, bahsettiğiniz eklem içi enjeksiyonları, eklem içi ilaç vermelere geçiyoruz. Burada iki türlü eklem içi ilaç var. Bir tanesi, çok bizim artık iyice vazgeçtiğimiz bir dizde, yani çok bozulmuş olan dizlerde ağrılı dönemi azaltmak için, hastayı biraz olsun 3-5 ay kazandırabilmek için kortizon enjeksiyonlarımız var. Onlar erken dönemde kesinlikle yapmıyoruz ama kıkırdak bozulduktan sonra bazen hastaya birkaç aylık bir rahatlama zamanı sağlıyor.
8: Hangi açıdan oluyor bu sürtünmeyi?
9: Sürtünmeyi azaltanlar şeyler, yani o diğer enjeksiyon tipleri. Kortizonda oradaki ödemi çözerek, hastanın oluşmuş olan reaksiyonu baskılayarak hastayı rahat ettiriyorsunuz. Ama geçici. Tekrar yük binince tekrar problem oluşuyor. Diğer eklem içi uygulamalarda dizin içerisinde var olan bir sıvı vardır. Yani dizi yağlayan ince bir sıvı olduğunu düşünün. Ona benzer şekilde üretilmiş sıvılar var. Yani hyaluronik asit denen maddeye değişik molekül ağırlıklarında üretiliyor. Çeşitli alternatifleri var piyasada. O enjeksiyonlarla dizin içerisine girerek zaman o bölümde bir nevi, kaba tabirle, dizi bir yağlamış oluyoruz. Yani o sıvıdan vermiş oluyoruz. O sıvı tabii birkaç gün içerisinde vücut onu eritiyor. Bir hafta sonra tekrar, bir hafta sonra tekrar vererek 3 adet enjeksiyon yaparak belli bir dönem bu kıkırdak üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturmaya çalışıyoruz.
8: Geçici midir peki etkisi?
9: Tabii ki geçici, çünkü birkaç ay sonra dediğim gibi vücut onu dağıtıyor ama bu bazı hastalarda bir yıla kadar varan bir rahatlama sağlayabiliyor. İşte erken dönemlerde. Yani dizi iyice bozulmamışsa, yani kıkırdak henüz biraz var ama biraz hasar görmüşse, üzerindeki bu koruyucu tabaka egzersizler sayesinde bir belli bir tempoya girebiliyor. Diz hastanın dizinden verim alınabiliyor.
8: Peki bu tedaviyi uygularken yaş faktörünü göz önünde bulunduruyor musunuz? Mesela şu yaşa kadar hastalarda önce bu tedaviyi yapalım, sonrasında belki ameliyat yoluna gidebiliriz dediğiniz durumlar
9: nelerdir? Dizin yaşı önemli. Bazı hasta geliyor 45 yaşında, dizi çok bozulmuş. Bazen de 80 yaşında hasta geliyor, dizi 40 yaşında. Yani dizin deformasyonu çok önemli. Orada bir yaş sınırı yok. Yani dediğim gibi dizin bu değerlendirme, gerek muayene gerek röntgen, bazen MR'la yapılan değerlendirmeler önemli. Bu tedavilere karar verirken tabii bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Sadece muayeneyle değil, bir düz röntgen çekiyoruz. Arada ne kadar kıkırdak kalmış, işte diğer bağlarda, kıkırdaklarda ne gibi dökülmeler var, MR çekiyoruz bazen. Onların değerlendirmesine eşliğinde karar veriyoruz. Ama dediğim gibi bunlara bak, hastanın kendi yaşı değil de dizinin yaşı bizim için önemli. Yani dizdeki bozulmanın derecesi önemli. Dizde hafif problem varsa, dediğim gibi egzersizler, biraz daha bozulsa işte enjeksiyonlar. Ama diz tamamen bitmişse, iyice dökülmüş, bazen hasta bize geliyor, artık dediğiniz gibi biraz gecikmiş olarak geliyor. İyice kıkırdaklar dökülmüş, kemik kemiğin içerisine oturmuş. Hasta ayağa kalktığı zaman dizini kilitleyemiyor, düzeltemiyor bile, eğrilmiş dizi. O zaman artık yani bu tür tedavilerle oyalanmanın da çok fazla manası kalmıyor. Hasta yürüyemiyor, o zaman diyoruz ki mutlaka ameliyat lazım. O zaman da diz protezi ameliyatı yapıyoruz.
8: Peki bu enjeksiyonların yan etkileri var mı?
9: Şimdi enjeksiyonlar için hazırlanan maddeler, bir kısmı sentetik maddeler. Bir kısmı ilk çıktığı zaman hani horoz ibiğinden yapılıyor filan denir. Gerçekten de o tarzda organik maddelerden yapılan enjeksiyonlar var. Bazılarında çok nadiren alerjik reaksiyon olabiliyor tavukla yapılanlarda filan ama onları da pek fazla görmüyoruz açıkçası pratik uygulamada. Genelde bir yan etki görülmüyor. Yani tabii biz enjeksiyonları steril şartlarda yapıyoruz. Yani oraya bir içeriye neticede ilaç verirken beraberinde eklemin içerisinde yapılıyor enjeksiyon çünkü. Yani bir kas içine yapılan iğnede bile dikkat etmek lazım. Temiz ama eklemin içerisinde daha hassas oluyoruz. Hı hı. Oraya bir işte soğutma uyguladıktan sonra batikonla antiseptik solüsyonla sildikten sonra dizin içerisinde şu boşluk kısmına ilacı veriyoruz. O orada en büyük risk tabii enfeksiyon olması ama pratikte dikkat edilirse bunlara bir enfeksiyon da olmuyor. Yani hastanın birazcık canı yanıyor.
8: Hemen akabinde hasta normal hayatına dönebiliyor mu?
9: Enjeksiyonlar tabii. Çok birkaç ilk gün biraz çok zorlamamasını öneriyoruz. Hı-hı. Zaten 2-3 santimetre küp kadar sıvı onlar. Diz boş içerisinde hemencik yayılıyor ve hastaya çok fazla etkilemiyor. Çok aşırı ağrı yapmıyor.
8: Peki sonrasında dikkat etmesi gereken bir takım durumlar?
9: Enjeksiyonlarda yok. Özel bir şey yok tabii ama genel olarak hani biz beraberinde hastaya sadece enjeksiyon yapıp gönderdiğiniz zaman netice almanız pek mümkün değil. Hı-hı. Beraberinde hastanın neler yapmasını söylüyoruz. Mesela diyoruz ki bir müddet dizini çok aşırı zorlama. Yani diz ne zaman zorlanır? Merdiven inip çıkarken zorlanır. Çömelip kalkarken zorlanır. İşte beraberinde mutlaka bir egzersiz programı veriyoruz. Hı hı. Soğuk uygulama veriyoruz. Bu bir kombinasyon tedavisi oluyor. Yani enjeksiyon tek başına yapıp gönderdiğiniz zaman netice almanız zor. Ama bir tedavinin içerisinde böyle bir komponent de var. Yani bir enjeksiyon tedavisi de eklenebiliyor. Sadece ilaçlar değil, demin bahsettiğiniz PRP tedavisi de şu anda gündemde. Hı hı. Ama onu daha çok biz kas yaralanmalarında kullanıyoruz. Spor yaralanmalarında, tendinit dediğimiz o kasların kemiğe birleştiği yerlerdeki hasarlarda kullanıyoruz. Hı hı. Eklem içerisinde omuzda mesela, omuz bölgesinde çok faydalı sonuçları çıkıyor. Aşil bölgesinde faydalı sonuçları var. Diz eklemiyle ilgili biraz daha erken hastalarda, genç hastalarda bölgesel bir kıkırdak problemi falan varsa onu iyileştirmede deneme şeklinde kullanılıyor. Çok standart tedavi haline gelmiş değil diz kireçlenmeleri.
8: Evet, PRP yöntemi çok fazla konuşuluyor. Aslında hı-hı, son birkaç senedir duyduğumuz bir yöntem bu. Evet. Daha ziyade de kozmetik alanda çok fazla dillendiriliyor. Evet. Az önce konuşmanın başında da söylemiştik, işte saç dökülmelerinde büyüme faktörüyle birlikte uygulanan bir yöntem. Hı-hı. Aynı zamanda gençleştirmede de kullanılıyor. PRP nedir esasında? Yani hı-hı, aslında kandan alınan özel bir sıvı, öyle sıvı, değil mi?
9: Evet, yani kanın içerisinden normal kan verir gibi hasta kan veriyor. Hı-hı. O alınan kanın içerisinde malum komponentler var. Yani belli bileşenleri var. İşte kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, pıhtılaşma denen trombosit hücreleri. Bu beyaz ve kırmızı kan hücreleri, eritrosit ve lökositler, büyük moleküllü hücreler. Onlar özel bir santrifüje benzer bir şekilde cihazdan geçen onlar ayrılıyor. Trombosit dediğimiz çok küçük olan pıhtılaşma hücreleri ve bir miktarda plazması kalıyor kanın. Şimdi burada esasen o da işte hastalıklı bölgeye yapılıyor. PRP tedavisinde esas hastanın kendi iyileştirme mekanizmaları vardır. Mesela bir yerimiz kesildiği zaman, hı hı, hatta kemiğimiz kırıldığı zaman orada bir tamir mekanizması devreye girer. Bu tamir mekanizması tabii çok enteresan bir mekanizmadır. Mesela biz onu kırık kaynaması bile henüz %100 tam olarak anlaşılmış bir mekanizma değildir. Yani düşünün ki kemik ayrı parça haline geliyor. Sonra karşılıklı orada çok ciddi bir faaliyet oluyoruz. Onlar birbirine zaman içerisinde yapışıyorlar. Tekrar kemik modelleniyor. Bu aslında muhteşem bir şeydir. Hı hı. Bunu sağlayan, buna sebep olan faktör esas olarak orada oluşan kanamadır. Yani bir yer kemik kırıldığı zaman orada bir kanama oluşur. O kanla beraber işte bahsettiğimiz kanın içerisindeki bazı proteinler, iyileştirici maddeler oraya giderek bir uyarı sağlarlar. Ve oradaki bütün vücudun o bölgedeki hücreleri, yapıları değişir ve iyileştirici hale gelir. Oradaki tamir edici hücrelerin sayısı çok artar ve ciddi bir tamirat oluşur. Bu zaman içerisinde kemikte orada bir tamirat başlar. Aynı şekilde başka bir yerimiz yaralandığı zaman, hı hı, işte bu tamir mekanizması bir şekilde tedavide kullanılabilir mi mantığıyla çıkmış bir şey PRP. Dolayısıyla kanın içerisindeki bütün kanı da verebilirsiniz ama bütün kanı verdiğiniz zaman işte o hücreler biraz rahatsız edici oluyor. Eritrositler şeyler. Dolayısıyla kanın içerisindeki bu rahatsız edici, morluk yapıcı filan bölümü ayırıp tedavi edici bölümünü biz işte hastalıklı bölgeye gönderirsek o onların yaptığı stimulusla, uyarıyla orada bir tamirat oluşur, hı hı, mantığıyla yapılmış. Oradaki aktivasyonu arttırıyor. Yani
8: peki enjeksiyonlarla birlikte, kusura bakmayın sözünüzü böldüm. Enjeksiyonlarla birlikte mi yapılıyor yoksa bu da ayrı bir tedavi yöntemi
9: bu
8: mi?
9: Bu ayrı bir
8: İyileşme
9: tedavi yöntemi.
8: İyileşme süreci daha mı uzun, daha mı kısa?
9: Şimdi PRP tedavisinde iyileşme süreci bazen bir ya da birkaç enjeksiyon gerektirebiliyor. Yani bölgeye birkaç enjeksiyon yapılabiliyor. Bölgeye göre değişiyor tabii. Mesela bir aşil tendinitinde yine bir aylık süre gerekebiliyor. Hı hı. Yani aslında o diğer eklemiş enjeksiyonlardan oldukça farklı bir mekanizması var. Yani dolayısıyla biz dediğim gibi bunu daha çok kasların, tendonların olduğu bölümlerde, mesela sporcularda, adale yaralanmalarında kullanılıyor. Şimdi yine çok üst düzey sporcuların, mesela bir tenisçilerin, futbolcuların adalelerindeki bir yırtık, onun mesela 3 hafta oynayamaması, işte 2 hafta oynayamaması, 1,5 ay oynayamaması çok önemli. Ama diyelim ki bunu 3 haftada hallederseniz çok ciddi önemli. Dolayısıyla bu iyileştirmeyi hızlandırdığı için özellikle sporcularda kas yaralanmalarında veya bağların zorlanmasına bağlı yaralanmalarda şu anda gayet iyi neticeler alınıyor.
8: Hı hı. Şimdi programımızın ikinci bölümünde protezlere geçelim istiyorum. Evet. Onun öncesinde tabii birçok rahatsızlık eşlik ediyor, diz ağrılarına neden oluyor. Bunlardan bir tanesi de menisküs yırtıkları. Daha ziyade biz bunları aslında sporcu hastalıkları olarak biliyoruz ama hepimizin başına sıklıkla gelebilir mi diye sorayım.
9: Gelebilir. Öncelikle. Şöyle, şimdi menisküsler demin bahsettiğim gibi diz içerisinde sertçe kıkırdaktan yapılmış, elastiki aynı zamanda elastiki kıkırdaktan yapılmış yapılar. Hı hı. Bunların yırtılması için aslında bir 20-30 yaşında bir sporcuda ciddi bir burkulma gerekiyor. Ciddi bir dönmeyle, burkulmayla, araya sıkışarak sert bir sıkışmayla yırtılabiliyor. Ama belli yaştan sonra, 45-50 yaşından sonra birçok insanda bu menisküslerin yapısı biraz bozuluyor, yumuşuyor. Dolayısıyla yani bir teyze geliyor mesela 60 yaşında, menisküsün yırtılmış deyince işte ben futbolcu muyum diyor. Yani, tamam. Ama onlarda basit bir çömelme sonrasında veya basit bir dönme sonrasında bu menisküsler yırtılıyor. Çünkü artık fragil, yani kolay yırtılabilmiş bir hal, yırtılabilecek hale geliyor.
8: Hassaslaşıyor,
9: yumuşuyor ve kolay hareketli yırtılıyor. Zaten bizim de tedavide sporculara ve belli yaşın üzerindeki insanlara yaklaşımımız farklı. Sporcularda biraz daha menisküsü korumaya çalışıyoruz. Yani menisküs oldukça önemli görevleri var. Çünkü eklem yüzeyini, kıkırdakları koruyor. Hı hı. Hareketli olduğu için o yüzeyi geliştiriyor. O yüzden yırtıldığı zaman menisküs bir sporcuda dikilebilir bölümdeyse. Yani menisküsün hepsini dikemiyoruz maalesef. Çünkü onun da sadece belli bir bölümünde kan damarı, iyileşme potansiyeli var. İyileşme potansiyeli 4'te 1'i 5'te 1'i gibi menisküs yırtılımının söz konusu. O zaman menisküsü biz dikiyoruz. Evet. Yani artroskopik yöntemle kapalı olarak özel dikiş materyallerimiz var. Onlarla menisküsü dikip iyileşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bir sporcuda menisküsü mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz. Ama belli yaştan sonra menisküs yırtıldığı zaman zaten dikmek mümkün değil. Ve bir kireçlenmenin komponenti olarak varsa, iyice diz bozulmuş menisküs yırtığı da varsa, zaten o menisküs yırtığına çok dokunmuyoruz bile. Anlatabildim mi? Yani onu almanın çok fazla hastaya bazen faydası olmuyor. Dolayısıyla kilolu, işte dizi bozulmuş bir hastaya artroskopik yapıp da sadece orada yırtığı temizlemek hastaya çok faydalı olmuyor. Çünkü kıkırdaklarında çok aşınmalar var ve hastanın ağrısının temel sebebi kıkırdak dökülmesi. Hı. Ama bir sporcuda kıkırdaklar sağlam ise, ki çoğu zaman sağlam oluyor, temel şikayet menisküsten olunca siz hedefe yönelik tedavi yaptığınız zaman, menisküsün yırtığını onardığınız zaman hastanın hem o andaki şikayeti geçiyor hem de ileri yönelik olarak o menisküsün koruyucu etkisini kullanmaya devam etmiş oluyorsunuz.
8: Peki bunların sonrasında takviye tedavi yöntemleri var mı? Mesela fizik tedavi mi öneriyorsunuz, yoksa biraz daha hareketli bir yaşam mı öneriyorsunuz? Hastanın dikkat etmesi gereken noktalar neler?
9: Şimdi biz hemen zaten fonksiyonel tedavi artık kabul edilmiş durumda. Hemen hemen bütün ameliyatlarımızdan sonra hemen hareket veriyoruz. Diz egzersizlerini hemen başlıyoruz. Yani biz bir menisküs ameliyatı yaptığımız, zaten menisküs ameliyatları temelde basit ameliyatlar. Yani 20 dakika, yarım saat filan süren, işte dizin içerisinde sadece bir boruyla girdiğimiz, ekrana bağlı, ekranda görerek yaptığımız kapalı ameliyatlar.
8: Dolayısıyla lokal anesteziyle mi yapılıyor?
9: Spinal anesteziyle, yani belden aşağısı uyuşturularak veya genel anesteziyle. Lokalle biraz sıkıntılı olur, çok kullanmıyoruz ama spinal anesteziyle veya genel anesteziyle yapıyoruz. Çünkü kansız bir ortamda yapmak daha iyi oluyor. Bir bacak turnikesi sarıyoruz. Ve ekranda görerek oradaki hedef dokuya ulaşıyoruz. İkinci bir delikten de girerek oradaki yırtık kısmına müdahale ediyoruz. Sonra işimiz bittiği zaman, yani o ameliyat sonrası, zaten ameliyatları biz bazen hasta spinal anestezide ekranda seyrediyor. Seyretmese bile biz onu CD'ye kaydedip hastaya veriyoruz. Çünkü dizin içerisinin de ne olup bittiğini hasta bir süre sonra lazım olabiliyor. Hı hı. Başka bir doktora, başka bir problemle gittiğinde veya dizi tekrar sıkıntı olduğunda hastanın elinde dizini gösteren bir ameliyat CD'si faydalı oluyor. Biz de başka daha önce ameliyat olmuş hastanın CD'sine bazen bakıyoruz. Hı hı. Onu değerlendirmek için. Dolayısıyla hastanın bu tedavisi bittikten sonra biz hemen harekete başlıyoruz. Kendi egzersizlerimiz var. Bazen CPM dediğimiz pasif olarak hastaya dizini büküp açtıran hareketleri başlatıyoruz. O zaman da hasta kendi egzersizlerini kendi kendisi yapmaya başlıyor. Kıkırdağı durumuna göre hemen yük veriyoruz veya bir hafta kadar dinlendirip tekrar hareket başlıyoruz. Yani biz olabildiği kadar hareket tutuyoruz. Fizik tedavi ancak böyle bazen çapraz bağ yaralanması gibi, yan bağ yaralanması gibi bağı ilgilendiren problem olduğunda fizik tedavi de gerekebiliyor arkasından. Hı hı. Bir de tabii hasta üst düzey sporcuysa o adele grubunun tekrar normal spor yapabilir hale gelmesi, üst düzey spor yapar hale gelmesi için onlar için ayrı bir fizik tedavi egzersiz programımız oluyor. Ama çok yani üst düzey olmayan sporcu olmayanlar için çok fazla özel fizik tedavi gerekmiyor.
8: Bunlar menisküsle ilgiliydi. Bir de ön çapraz bağ yırtıkları siz de az önce bahsettiniz. Evet. Bir kere bunun belirtileri nelerdir? Hastanın yaşam kalitesinden ne gibi nasıl diyeyim? Neye sebep olur?
9: Şimdi ön çapraz bağ yırtıkları sporcular için çok önemli. Duyuyorsunuzdur işte hep haberini okuyorsunuzdur. İşte 6 ay sahalardan uzak kalacak falan diye bir futbolcu için. Genelde o ön çapraz bağ kopuğudur. Ön çapraz bağ dediğimiz yapı deminden beri bahsettiğimiz o dizin içerisinde şu üst ve alt kemikleri birbirine bağlayan iki tane çapraz bağ vardır. Şu öne dizin öne kaymasına engel olan bir çapraz bağ. Bir de arka çapraz bağ vardır. Temelde spor yaralanmalarında ön çapraz bağ kopar. Yani sporcu koşarken bir anda dizi döner. Dizi dönme hissiyle beraber genellikle kendi kendine oluşan yaralanmalarda olur. Çapraz bağ kopar. Çapraz bağ koptuğu zaman tabii o anlık şikayetler olur. Diz şişer, ağrılı olur filan. Ama sonrasında o şişlikler geçtikten sonrasında da hastanın dizinde bir boşluk kalır. Yani dizini tam olarak kilitleyemez, dönme hareketlerini yapamaz. Çünkü bu ortadaki pivot merkez bir destek noktasıdır. Dolayısıyla günlük hayatta bile hastalar zorlanırlar ki spor yapmaları ön çapraz bağ kopukken pek mümkün değildir. Dolayısıyla bunlarda hemen biz ameliyat kararı veririz. Yani birkaç hafta içerisinde ameliyat alırız sporcuları. Hatta gençlerin yani belli yaşın altındaki hatta 40-45 yaşın altındaki herkesi de çapraz bağ kopan herkesi de ameliyat tavsiye ediyoruz. Çünkü sonuçları iyi bir ameliyat. Diz hemen hemen normale dönüyor. Buradaki çapraz bağdaki problem şu. Kemikten ayrılarak koptuğu için bağı tekrar yerine dikmeniz mümkün değil. O zaman ameliyatta yeni bir bağ oluşturuyorsunuz. Yani onun için ne yapıyoruz? İşte aynı şekilde hastaya anestezi falan verdikten sonra dizin iç tarafından bu şekilde kas parçası alıyoruz. İki adet kas parçasını, tendon diyoruz onlara. O tendonları kapalı olarak yani dizin içerisine girmeden dizi kapalı olarak ekranda görerek diz içerisinde bu kemikte, karşılıklı kemikte tüneller açıyoruz. O tünelleri aldığımız tendon parçasını özel yöntemlerle monte ediyoruz. Dolayısıyla hastaya yeni bir çapraz bağ oluşturmuş oluyoruz. Tabii çapraz bağ yaralanmasıyla beraber hastada menisküs yırtığı olabiliyor. Onu da aynı zamanda onarıyoruz. Çapraz bağ yaralanmasının iyileşmesi tabii menisküsten biraz daha farklı. Hasta bir 3-4 hafta kadar baston kullanıyor. 3-4 hafta sonra bastırıyoruz. Egzersizler programı biraz daha ayrı. Rehabilitasyonu ayrı. Mesela 3 ay kadar koşturmuyoruz o hastaları. Çünkü o koyduğumuz bağın kemiğe kaynaması lazım. 3 hafta sonrasında hareketlere başlıyor. 3 ay sonrasında koşuya başlıyor. Yaklaşık 5 ay 6 ay civarında tekrar spora döndürüyoruz.
8: Peki şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar burada olacağız. Kireçlenmeleri konuşacağız. Diz ağrılarının diğer nedenlerini ve tabii ki çok merak edilen protez ameliyatlarını konuşacağız. Sevgili izleyiciler şimdi kısa bir ara. Aranın ardından tekrar buradayız. Sağlıklı Türkiye devam ediyor sevgili izleyiciler. Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Tarık Şener'le birlikteyiz. Diz hastalıklarını, ağrılarını konuşuyoruz. Kireçlenmelere geldik hocam. Kireçlenmeleri ve çok merak edilen bir konu protezleri konuşacağız. Çünkü protezler konusunda genelde hastalar pek bu tür ameliyatlara yanaşmıyorlar. Acaba sakat mı kalırım? Bunlar gerçekten riskli ve hani bu tür sorunlara neden olabilecek ameliyatlar mı? Bunları konuşalım. Şimdi isterseniz kireçlenmelere gelelim. Kireçlenmeler ne sıklıkla görünüyor, bir de nedenleri nedir?
9: Şimdi aslında kireçlenme tabiri hasta biraz anlamakta zorlanıyor. Çünkü orada bir ters şey oluşmuş, bir kelime farklı hı hı. oluşmuş. Hani kireçlenme deyince sanki bir hareketsizlik sonrası oluşmuş gibi bir algı var. Aslında tabir olarak kelime öyle yerleşmiş ama esasen kireçlenme değil, bir yıpranma söz konusu. Yani hasta diyor ki ya ben hep hareket ediyorum, o kadar hareketliyim, nasıl kireçlenme olur? Hı hı. Buradaki kireçlenme tabiri aslında doğru bir tabir değil. Tıbbi olarak gonartrozdur. Yani artrozdur ve hani eklemin bozulmasıdır.
8: Şimdi... Bu hani bize makinalarda gösterirler ya kireçlenmiş evet. işte şey, öyle bir görüntü mü oluyor dizde?
9: Şimdi esasen röntgende öyle bir görüntü oluyor. Onun sebebi şu, demin bahsettiğim kıkırdak doku, yani yüzey parlak olan kıkırdak aşınma ile beraber dökülünce alttan kemik doku çıkıyor ve kemik kendini korumaya çalışınca sertleşiyor, beyazlaşıyor, kalınlaşıyor. Dolayısıyla o kıkırdak altında bir vücut tepki gösteriyor. O tepki
8: deride, belki derinin nasırlaşarak gösterdiği gibi, tepkiyi aynen, mi bravo. Gösteriyor?
9: Evet, öyle. O tepkiyi biz röntgene baktığımız zaman böyle kemik çıkıntıları, beyaz çıkıntıları falan olarak görüyoruz. Hani o kaldırım kireçlenmesi evet. diyelim. Orada kireçlenmelerle ilgili şeyimiz o tabir kullanılıyor. Aslında esas olan eklemdeki deformasyondur. Yani eklemdeki yıpranmadır. O yıpranma halk yani kireçlenme deniyor ama dediğim gibi bir kelime yanlış ironisi var diyelim. Dolayısıyla esas olan esasen çok kullanmaya bağlı veya aşırı yük binmesine bağlı kıkırdağın dökülmesi ve alttan koruyucu kıkırdak bozulunca alttan kemiğin ortaya çıkması, kemiği kemiğe temas etmesi, dolayısıyla hastanın ağrı duyması, hareketlerin azalması, yürümede zorlanmasıdır.
8: Hasta hangi hareketleri yapamaz kireçlenme durumunda?
9: Şimdi hasta hareketi öncelikle ağrılı olarak yapmaya başlar. Yani hı hı. önce her hareketinde, özellikle merdiven inip çıkarken, yani dize aşırı yükler bindiği zamanlarda ağrıyla başlar. Yani durduk yerde ağrımaz veya düz yolda ağrımaz da merdivende ağrır. Diz üstü çökmede zorluk olur. Dizlerini bükerek oturamamaya başlar. Sonrasında yavaş yavaş düz yolda da zorlanmaya başlar. Ve bir süre sonra artık yürüyüşü de iyice zorlanır. Ve hani belli çok da gecikmiş vakalarda hasta birkaç adım atmakta bile zorlanıyor. Ancak bastonla destekle yürüyebiliyor. Zaman içerisinde dizlerde şekil bozukluğu da oluşuyor. Eskiden tedavi olmadığı veya protez ameliyatlarının olmadığı dönemlerde o artık bir şekilde yatak bağımlılığına kadar gidiyordu. Hı hı. Yani hasta ilk kalkışında, yürümesinde zorlanmaya başlıyor. Gittikçe o hastanın hareketlilik kapasitesini azaltıyor. Hı
8: hı. Peki burada tedavi yöntemi nedir?
9: Şimdi artık iyice bozulmuş, yani dizin artroz olduğu, gonartroz olduğu veya kireçlenmenin işte çok ileri dediğimiz devrelerde artık yüzeyi değiştirmekten başka çare kalmıyor. Hı hı. Çünkü o eklemin yüzeyi artık deforme olmuş ve bozulmuş. Oradan sağlıklı ve ağrısız bir hareket elde etmeniz mümkün değil. Hı hı. Yani dolayısıyla o yüzeylerin temasındaki ağrıyı kesmek ve oradaki daha düzgün bir yüzey oluşturmanız gerekiyor. Onun için de o zaman protez ameliyatları devreye giriyor. Hı hı. Protez ameliyatının mantığı ne? Bozulmuş olan iki karşılıklı kemik yüzeyi özel dizi açıyoruz. Dizi açtıktan sonra bu şekilde çıkarıp özel bozulmuş olan bölümü, bizim özel kalıplarımız var. Hı hı. O kalıplara uygun olarak keserek yeni bir yüzey oluşturuyoruz. Sonra oraya bir metal yüzey koyuyoruz. Bir metal bölüm var. O metal bölümü çimentoyla bu bölüme çakıyoruz. Aynı işlemi bu aradaki bağları, menisküsleri çıkararak alt yüzeye de yapıyoruz. Yani orada bir kesi oluşturup yine bir metal yüzey koyuyoruz. Sonra araya da conta vazifesi görecek polietilen işte veya plastik benzeri bir maddeye ile bir conta koyuyoruz ve bunu tekrar kapatıyoruz. Dolayısıyla burada iki metal arasında bir plastik yüzeyle beraber yeni bir diz eklemi oluşmuş oluyor. Ve hasta duyduğu ağrı kayboluyor. Yani o, çünkü ağrı yapan şey o bozuk yüzeylerin birbirine olan teması. Siz o teması kesip yüzeyleri metal ve plastikten oluşturduğunuz zaman oradaki ağrı kayboluyor. Yani esas mantığı bu.
8: Peki nasıl ameliyatlardır? Uzun mu sürer? Şimdi anestezi konusunu ben özellikle size soruyorum. Çünkü çok büyük çekinceler de oluyor genel anestezide özellikle. Şimdi, hasta biraz daha onu herhalde görerek ya da duyarak yaşamak istiyor. Dolayısıyla bu soru da çok fazla geliyor.
9: Şöyle söyleyeyim. Tabii bu hastalar genç hastalar değil. Çoğunluğu 60-70 yaş civarında, daha ileri yaşlarda.
8: Siz mi öyle tercih ediyorsunuz? Daha ileri yaşlarda mı protezlerin kullanmasını öneriyorsunuz?
9: Şimdi tabii zaten esas olan protez ameliyatına karar vermeden önce hastanın kendi dizinin rezervinin bittiğine inanmamız lazım. Hı hı. Yani artık burada yüzey kalmamış, dizde hiçbir rezerv kalmamış olması lazım. Eğer dizin kendi biraz daha kullanabileceği potansiyeli varsa biz onu hastaya olabildiğince kullandırmaya çalışıyoruz. Yani olabildiğince kendi dizini kullansın ta ki artık kullanamaz hale gelip eklem iyice bittikten sonra bu ameliyata karar verebilir. Bu da zaten genellikle belli yaştan sonra oluyor. 60 yaşına kadar 55-60 yaşına kadar direnmeye çalışıyoruz. Hı hı. Eğer çok çok bozuk değilse. Ve çoğu zaman tabii zaten hasta ileri yaşta geliyor. Yani 60 yaş üzerinde geliyor bize. Ve belli bir kiloyla geliyor. Dolayısıyla bu yaşlı hastalarda, yani diyelim 70 yaşında işte kısmi obez bir teyzemiz geldi. Bunun zaten başka dahili problemleri de oluyor. Hmm. Mesela şeker hastalığı oluyor.
8: Yine araya gireceğim. Bir de bir sorumuz daha var. Onu da yöneltmek istiyorum size ama. Mesela obez hastalardan bahsettiniz. Bu tür ameliyatlarda genelde hekimler kilo verip gelin der. Şimdi artık hani gelişen teknolojiyle birlikte kilolu hastaları da yapıyor musunuz?
9: Tabii ki. Yani şimdi tabii öyle bir hastaya kilo ver demek birazcık şey oluyor. Yani çok zor o hastanın kilo vermesi. Yani çünkü temelde kilo vermek için bir şekilde hareket etmeniz, yani kalori harcamanız lazım. İyice dizleri bozmuş bir hastaya, yürüyüş bile yapamayan bir hastaya nasıl egzersiz yaptıracaksınız? Yani tabii ki kilosuz bir, daha az kilolu bir hastaya ameliyat etmek bizim için daha az risktir. Yani kilo arttıkça bazı riskler artar ama böyle bir hasta da o zaman mağdur oluyor gerçekten. Kilo ver denen hasta, bakıyorsunuz bir sene sonra 5 kilo daha almış, 10 kilo daha almış geliyor. Çünkü hareketiniz yok. Dolayısıyla kiloyu çok sınırlayıcı faktör olarak kullanmıyoruz.
8: Peki bu, yani, bu protezler dirençli mi?
9: Her yani kiloya dirençli, kiloyla alakalı bir sıkıntısı yok. Yani hasta 70 kilo da olsa, 150 kilo da olsa protezlerle ilgili, kiloyla ilgili bir sıkıntı olmaz.
8: Hiçbir sıkıntı.
9: Yani hani bu ağırlığa karşı burada daha fazla reaksiyon olur diye bir şey olmaz. Hı hı. Kilonun ameliyat tekniğinden ziyade hastanın genel durumuyla alakalı bir takım riskleri içerdiği için, hı hı, arkasından hastanın mobilizasyonunda zorluklar oluşturduğu için mesela çok kilolu hastalarda iki dizi birden bozulsa bile tek tek yapmaya çalışıyoruz.
8: Evet.
9: Genel tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Demin bahsettiğim gibi böyle problemli hastaların, yani bu tür hastaların birçoğunda zaten işte hipertansiyonu, şeker hastalığı olmazsa olmazları neredeyse.
8: Hı hı.
9: Yani genel durumuyla ilgili çok ciddi bir kalp problemi falan yoksa biz onları ameliyata mani olarak görmüyoruz. Ne kiloyu ne de
8: sistemik diğer hastalıkları.
9: Evet, tabii. Anestezi olarak bunlarda zaten genellikle spinal anestezi, yani belden iğne yapıp uyuşturmayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla genel anestezinin oluşturduğu bir takım risklerden de kurtulmuş oluyoruz.
8: Şimdi kısa bir soru daha soracağım. Tabii. Sonra Elif Hanım'ın sorusunu size yöneltmek istiyorum. Vücudun kabul etmeme gibi bir durumu söz konusu olabiliyor mu bu protezleri?
9: Olmaz. Çünkü bunlar esas, ama burada vücudun kabul etmemesindeki denen olay iki şey var. Bir tanesi enfeksiyon riskimiz var. Yani protezin tabii risklerine de gelmiş oluyoruz. Birisi enfeksiyon riski. Yani dünya üzerinde %1 civarında ameliyat esnasında, ameliyat sonrasında o bölümde bir enfeksiyon oluşma durumu var. Ama bunlar da artık çoğu kez antibiyotikle tedavi ediliyor. Ve dolayısıyla riskimizin bir tanesi bu. Ama enfeksiyon riski her zaman vardır. Onun için biz ameliyathanelerde çok ciddi tedbirler alıyoruz. Yani bizim protez ameliyatlarının esnasında normal ameliyatlara göre çok daha fazla sterilizasyona dikkat ediliyor. Kılık kıyafete dikkat ediliyor. Temizliğe dikkat ediliyor. Dolayısıyla o enfeksiyon riskinde olabildiği kadar minimumda tutmaya çalışıyoruz ve antibiyotik profilaksi başlıyoruz hemen hastaya. Daha ameliyat esnasında antibiyotik vermeye başlıyoruz. Birkaç gün boyunca antibiyotik veriyoruz. Bir de hastanın mekanik olarak kemiği ile protezi arasında bir uyumsuzluk olabilir. Yani bu yerleştirmesinin esnasındaki teknik problemden olabilir. Hastanın kemiği ile alakalı problemlerden olabilir. Yoksa hani vücudun durduk yerde bir ret reaksiyonu, erken ret reaksiyonu yok.
8: Peki Elif Hanım'ın sorusuna gelelim. Tabii. İsterseniz. Demiş ki 28 yaşındayım, oturduğumda kalkarken de dizimde kütürdeme oluyor. Kireçlenmeden midir bu diyor. İşlerden dolayı çok fazla spor da yapamıyorum. Doktor bey kireçlenme yıpranmadır dedi. Ben tekrar hani bu konuyu size sormak istiyorum. Hareket mi önerir ya da ne yapmam gerekiyor?
9: Elif Hanım'ın problemi hiç değinmediğimiz bir problem. Dizin bahsettiğimiz gibi 3 tane kemiği var. Üst, alt ve öndeki kapak kemiğimiz.
8: Evet.
9: Bu özellikle genç bir hasta bize bu şekilde diz ağrısı, işte oturup kalkmada zorluk veya ses hikayesiyle geliyorsa, o zaman biz patella dediğimiz bir öndeki kapak kemiği problemini düşünürüz.
8: Evet.
9: Kapak kemiğimiz düz durduğumuz zaman bu şekilde boştadır. Yani bir teması söz konusu değildir. Evet. Ama dizi büktüğümüz zaman, çömelip kalkma yaptığımız zaman bütün vücudun ağırlığı bu kapağa biner. Bu kapak da aynı şekilde şu alt bölümler gibi kıkırdakla kaplıdır. Hı hı. O kıkırdak yüzeydeki yüzeyin karşı tarafla bir oluk eklem ilişkisi var. Bu yüzey bazı insanlarda, bazı yapılarda bu temas biraz daha hassas. Yani tam bir yuva oluk ilişkisi olmuyor ve biraz hafif kapak kemiği şöyle yandırıyor. Dolayısıyla belli hareketlerde biraz çömelip kalkmalarda bilhassa yüzey belli taraftan temas ettiği için o temas eden bölümde daha kolay yumuşama ve aşınmalar oluyor. Bu işte diz ağrısı, oturduğunuz yerde böyle sandalye falan oturunca veya arabada oturunca eskiler sinema arazi der, bacağı uzatma ihtiyacı olur. Yani şu teması hasta çok fazla tolere edemez, bu ağrı yapar ve bacağını uzatma ihtiyacı olur. Ses tek başına aslında, yani sadece ses varsa, ağrı yoksa çok fazla önemsediğimiz bir şey değil. Çünkü eklem içerisindeki sıvının hareketi. Ama beraberinde ağrı veya işte bacak uzatma ihtiyacı varsa, evet, o zaman bu kapak problemi demektir genellikle. O zaman egzersiz öneriyoruz. Özellikle nasıl egzersizler? Bacağı düz vaziyette kullandığımız egzersizler. Yani bacağı düz vaziyette havaya kaldırıp 4-5 saniye tutup indirme gibi, tekrar diğerini kaldırma gibi, bu türlü egzersizlerle bacak kasını kasarak, buradaki yine demin bahsettiğim difüzyonu arttırarak kapak kemiğini, beslenmesini, kıkırdağın beslenmesini arttırmak ve bacak adresini güçlendirmek.
8: Peki bir soru daha var. Tabii. Sonra benim bir sorum daha olacak. Son 3 dakikamız. Samet Boğa göndermiş. Diyor ki benim 2 ay önce futbol oynarken dizimde sakatlık oldu. Ön çapraz bağlarda kopukluk var. Geç ameliyat olmanın bir sakıncası var mı diyor. Menisküs yırtığında da 2-3 derece demiş.
9: Menisküs yırtığı çok önemli değil gibi. Hı hı. Şöyle, çapraz bağ yırtık hastanın hemen ameliyat olacak diye bir şey yok, sporcu değilse, ama bu esnada birkaç ay da olsa, 6 ay da olsa koruması gerekiyor. Mesela bir üniversite öğrencisi geliyor bize, işte yırtılmış ama şey sonunu bekliyoruz onda. Yani o devreyi kaybetmesin çocuk diye bekliyoruz. Ama bu esnada sporu yasaklıyoruz. Hı hı. Sadece belli egzersizler yapıyoruz. Çünkü çapraz bağ olmadığı zaman dizde dönme riski vardır. Basit bir, evet, müsabakada koştu. Dolayısıyla diz bir daha dönerse bu kez sağlam olan menisküsleri, dizin diğer yapılarını zarar verebilir. Orada yırtıklar oluşturabilir. Hı hı. Dolayısıyla ameliyata kadar sadece kuvvetlendirme egzersizleri ile takip olması lazım. Sonrasında yani spor yapmaması lazım. Çapraz bağ ameliyatından sonra ancak spor yapması lazım. Çünkü dediğim gibi o dönmeler, dizdeki boşalmalar tekrar dizin o sağlam, şu anda iyi görünen işte menisküslerinin diğer kıkırdaklarını bozabilir.
8: Peki şimdi protez ameliyatlarından bahsettik. Hasta herhalde artık normal hayatına dönüyor ve kaliteli bir yaşam sürdürüyor bu ameliyatlardan, evet, sonra, ama her türlü hareketi yapabilir mi? Özellikle yine izleyicilerimizden gelen bir soru. Rahatlıkla mesela namaz kılabilir miyim? Çünkü hani bu ameliyatlardan sonra biraz daha hani dizi çok rahat, artık eskisi gibi rahatça katlayamayacağını düşünüyor.
9: Doğru.
8: Hastalar.
9: Şimdi tabii dizin, zaten bize gelen hastaların çoğu artık diz üst oturamayan hastalar. Yani diz kuran bir hasta, diz üst oturan bir hasta protez yaptığımız çok nadirdir. Hı hı. Dolayısıyla hastanın hareketi zaten azalmış olur. Yani o koyduğumuz protezler esasen mekanik olarak dizi çok bükmeye mani olmasa bile, yaptığınız oradaki bağ kesileri, diğer şeyler dizin katlanmasını, tamamen katlanmasını engel oluyor çoğu zaman. Hı hı. Dizde bizim ameliyatlardan sonra beklediğimiz bükülme asgari 90-100 derece, 110 derecedir. Yani şu şekilde, bu da hastanın günlük hayatında İşte sandalye oturmasında, kalkmasında, merdivende her türlü işini görür. Ama diz üstü oturma bizde işte namaz kılmakta, bir de Japonlarda onların da oturma konuları için çok önemli. Onlar da biraz sıkıntı oluşturabiliyor. Hı hı. Bu konuda çalışmalar var. Yani bazı protezlerde ama sadece protezin tekniği değil, hastanın kas yapısı. Çünkü yıllardır o şekilde dizini bükmemiş bir hastanın kasını uzatıp dizini büktürmek mümkün değil. Hı hı. Daha hareketli hale getirmek için çalışmalar var. Ama biz hiçbir hastaya sen tekrar namaz oturabilirsin, diz kurabilirsin demiyoruz. Hasta zaten bacağını uzatarak işte oturduğu yerde bacaklarını uzatarak veya karşıya bir sehpanın üzerine koyarak bacaklarını o şekilde namaz kılmayı tarif ediyor. Zaten çoğu hastalarda onu öğrenmiş oluyor. Hı hı. Dolayısıyla biz yani diz protezi hastasına diyemiyoruz maalesef. Ama onun haricinde o tür diğer hareketler, ağrısız yürüme, işte oturup kalkma, merdiven çıkma, onu rahatlıkla yapabiliyor.
8: Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşlerinizi, bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sevgili izleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden Operatör Doktor Tarık Şener bugünkü konuğumuzdu. Şimdilik hoşçakalın.
0: Sağlıklı Türkiye.
6: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz.
1: Cüz 30. Sure Nebe Suresi 1-40. Ayetler. Naziat Suresi 1-46. Ayetler. Abese Suresi 1-42. Ayetler. Tekvir Suresi 1-29. Ayetler. Sayfa 581-585.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Ebu'l-Hasan Harkani rahmetullahi aleyh. İman etmek kolay değil. Büyük İslam sultanı, o Gazneli Mahmud Han, Harkan vilayetine gelmiş idi bir zaman. Orada Ebu'l-Hasan Harkani diye bir zat vardı ki ziyarete gitmişti onu bizzat. Harkani Hazretleri Mahmud-u Gaznevi'ye hocasından bahsetti. Çok büyük zattı diye. Dedi, hocam Bayezid-i Bistami ayrıyeten öyle kâmil bir veli idi ki hakikaten, onu bir defa gören küfürden kurtulurdu ve bir defa konuşan hidayeti bulurdu. Mahmud Han çok şaşırıp dedi, ya Ebel Hasan, böyle nasıl söylersin Bayezid hakkında sen? Zira Resulullah'ı gördü nice kâfirler, yine de iman ile şereflenemediler. Bahusus Ebu Cehil ve keza Ebu Leheb, Allah'ın Resulünü sık sık görürlerdi hep. Bunlar gelemedi de iman ve hidayete, Bayezid'i gören mi erecek bu devlete? Senin üstadın olan Bayezid-i Bistami, server-i kainattan yüksek mi daha yani? O Resulü görenler etmediler de iman, nasıl onu görenler imana gelir o an? Dinledi Ebu'l-Hasan sultanın bu sözünü. Dedi, onlar görmedi Allah'ın Resulünü. Yani Ebu Cehil'le onun gibi çok ahmak, onu göremediler bir peygamber olarak. Anlamadıklarından peygamber olduğunu, yalnız görmüş oldular Abdullah'ın oğlunu. Yahut Ebu Talib'in yetimidir diyerek baktı ve aldandılar peygamber bilmeyerek. Onlar inkar gözüyle ona baktı yalnızca. Bu yüzden aldandılar imanla bakmayınca. Sıddık-ı Ekber gibi onlar da inanarak görmüş olsalar idi bir peygamber olarak, onlar da onun gibi imana gelirlerdi. Onun gibi yükselip kemale ererlerdi. Araf suresinde de Hak Teâlâ mealen şöyle buyurmaktadır Habibine hitaben: sana baktıklarını görürsün çok kimsenin, fakat üstünlüğünü görmezler onlar senin. Hükümdar bu cevabı dinleyince dikkatle, pek hoşuna gitti ve memnun oldu gayetle. Silindi kalbindeki o itiraz ve inat. Dedi, eder misiniz bana biraz nasihat? Buyurdu ki, günahtan geri çek her azanı, kıl her gün cemaatle beş vakit namazını.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, öğrenme zahmetine katlanmayan. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. İlim öğrenmek farzdır. Farzları, haramları öğrenmek farz, vacipleri öğrenmek vacip, sünnetleri öğrenmekse sünnettir. Öğreneceğiz ve kaçınacağız. Bir hadis-i şerifte, bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir buyuruldu. Resulullah Efendimiz bir kere de şeytanın bir alimden korkması, cahil olan bin abidden korkmasından daha çoktur buyuruldu. İslam dininde kadın kocasının izni olmadan nafile hacca gidemez. Sefere, misafirliğe gidemez. Fakat kocası öğretmezse ve izin vermezse ondan izinsiz ilim öğrenmeye gidebilir. Görülüyor ki büyük ibadet olan hacca izinsiz gitmesi günah olduğu halde ilim öğrenmeye izinsiz gitmesi günah olmuyor. Erkek olsun kadın olsun Müslümanların ilim öğrenmesi farzdır. Beşikten mezara kadar ilim öğreneceğiz. Zira Peygamber Efendimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız buyurdu. Yani bir ayağı mezarda olan 80'lik ihtiyarında çalışması lazımdır. Öğrenmesi ibadettir. Çünkü Resulullah Efendimiz yarın ölecekmiş gibi ahireti ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız buyurdu. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır. Bir kimse fıkıh bilmez, fıkhın kıymetini ve fıkıh alimlerinin değerini bilmezse, böyle alimlerin kıymetli eserlerini okumak kendisine ağır gelir. Halbuki İmam-ı Malik ve Ebu Bekri Verrak Hazretleri, fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat sahibi yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz de ibadetlerin eftali fıkıh öğrenmek ve öğretmektir buyurarak fıkıh ilmihal bilgilerini öğrenmenin ehemmiyetini bildirmektedir. İlim insanlara ekmek ve su kadar lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz bütün Müslüman erkeklerine ve bütün Müslüman kadınlarına ilmi aramak, öğrenmek farzdır buyuruyorlar. Ayrıca Peygamber Efendimiz ilim öğreniniz. İlim öğrenmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir buyurmaktadırlar. Ancak ilim rivayet ve kuru malumat, bilgi çokluğu değildir. İlim faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. İlim ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. Bir kimsenin ilmi kendisini Allahü Teala'nın yasaklarından men etmiyorsa o kimse büyük tehlikededir. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgiyen de zulmetmiş olur. İlim öğrenmek için üç şart vardır. Birincisi, hocanın yani ilim öğretenin maharetli olması lazımdır. İkincisi, talebenin zeki olması, sürati intikal sahibi olması lazımdır. Üçüncüsü, İlim öğrenmek için uzun bir zamanın lazım olduğunu unutmamak lazımdır. İlim ganimettir. Sükût kurtuluştur. Halktan bir şey ummamaksa rahatlıktır. Batın ilmi, zahir ilmi öğrendikten sonra öğrenilir. Zahiri ilimleri öğrenip onunla amel eden kimseye Allahü Teala batın ilmini açar. Batın ilmi ancak kalbin açık olup nurlanmasıyla elde edilir. Bunun için açık ve zahir olan şeylere sarılmalı, bilinmeyen yollara girmekten sakınmalıdır. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin kabul etmelidir. Söyleyene değil, söylenen söze bakmalıdır.
Ancak ölçü şu olmalı: Ehl-i sünnet itikadına uygun olmayan sözlerin ve söyleyenlerin hiçbir kıymeti yoktur. Ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi, inkarcılara aldanmamak, dinden çıkmamak için de dinini, imanını öğrenmek lazımdır. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki, ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır, ilim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz.

0: Hayatım Roman. Sararan Balıklar. Hikaye Ünal Bolat.
1: Efendim, ben Ömer Akpınar. Bundan seneler önce İstanbul'da bir balık firmasının teknik kontrolörlüğünü yapıyordum. Bu firma Türkiye genelinden temin ettiği her çeşit balığı ihraç ediyor. Bunun yanı sıra Norveç, İsveç gibi devletlerden de balık ithal ediyordu. Balık çok kısa zamanda bozulduğu için özellikle milletler arası ithalat ve ihracatta geçecek zamana göre iyi muhafaza edilmeliydi. Bu münasebetle İstanbul merkezindeki soğuk muhafaza tesislerinden firma olarak ihtiyacımız oranında istifade ediyorduk. Benim görevim de bu soğuk muhafaza tesislerindeydi. Bilhassa Eylül aylarında denizlerimizde çokça çıkan lüfer, palamut gibi leziz balıkları depolama ihtiyacı duyardık. Marmara ve Karadeniz'de tutulan balıkları hiç vakit kaybetmeden aynı gün kasalanıp soğuk hava tesislerine getirilirdi. Depoda temizlenip ambalajlanan balıkların şoklamaları yapılırdı. Şoklama dediğimiz metot, balıkların şok dondurma işlemine tabi tutulmasıydı. Kiralanan soğuk muhafaza odasında -20 derecede muhafaza edilmeye başlanır. Buraya kadar anlattıklarım normal yapılan çalışmalardır. İşin en mühim kısmı asıl bundan sonra başlardı. Yani soğuk muhafaza deposunda bu -20 dereceyi her zaman koruyabilmek büyük meseleydi. Bunun için elimizden gelen gayreti harcardık. Efendim, aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Yani bu adam bize bunları niye anlatıyor diye. Biraz sonra anlayacaksınız bu anlattıklarımın aslında ne kadar mühim olduğunu. Muhafazalanan balıkların -18 dereceden aşağı düşmesi demek, balıkların hepsinin kısa sürede bozulması anlamına geliyordu. Bir de şunu söyleyeyim ki muhafaza altında tutulan balıkların değeri bugünkü rakamlarla 10 milyar lira civarındaydı. Çalıştığım şirketin bana olan güveni tam olduğundan bu kadar büyük miktardaki balığın depolanmasından endişe duymaktaydılar. Ben de bu güvene layık olmak için elimden geleni yapardım. Depoda çalışan makinist ve diğer personele hassas soğutma yapmalarını, düzgün istiflemede bulunmalarını, bu çalışma esnasında sıkıntı çekmemeleri için bir ihtiyaçları olduğunda bana bildirmelerini söylerdim. Sözün kısası, bu işi güvenli bir şekilde yürütüyordum. Bu minval üzere aradan yıllar yıllar geçti. Bir Nisan ayındaydık. 7-8 gün kadar izin almam gerekti. Özel işlerim fena halde sıkıştırmıştı beni. Neyse, ben izin aldım ve bir hafta boyunca depoya hiç uğrayamadım. Şirketin sahiplerinden biri gayrimüslimdi. Tam iznim bitmek üzereyken bir sabah bu gayrimüslim ortak beni telefonla aradı.

0: Alo, buyurun.
1: Ömer Akpınar.
0: Benim efendim.
1: Ben Miso.
0: Buyurun, bir şey mi oldu?
1: Daha ne olsun? Depoda ne kadar balık varsa hepsi bozulmuş.
0: Ne? Ne olmuş?
1: Senin sorumluluğun altında bulunan depodaki balıkların hepsi sararmış, bozulmuş. Şimdi anladın mı?
0: Fakat Mişon Bey, ben bir haftadır izinliyim. Oradaki durum hakkında en ufak bir malumatım yok.
1: Bizi hiç ilgilendirmez. İster izinde ol, ister denizde. Nerede olursan ol, o kadar balıktan sen mesuldün. Şimdi nasıl düzelteceksen bu işi öyle düzelt. O kadar.
0: Fakat

Sabah sabah gelen bu kötü haber dolu telefondan sonra şaşırıp kalmıştım. Ne yapacaktım? Kime, neyi, nasıl izah edecektim? Beni dinlemezlerdi ki. Neyse, bu sektörde öküz altında buzağı ararlardı. Bunları düşünerek başımdan aşağı sanki kaynar sular dökülüyordu. Büyük bir heyecan içinde hemen depoya gittim. Hakikaten depodaki balıklar feci durumdaydı. Balıklar sararmış ve %25 oranında değer kaybetmişlerdi. Belki de zarar daha fazlaydı. Bu benim ilk olarak yaptığım tespitlere dayanan bir tahmindi. Bütün hışmımla işçilere saldırmak istedim. Fakat öfkelenmenin bir fayda vermeyeceğini düşündüm ve vazgeçtim. Zaten oradaki işçi arkadaşlar söyleyecek bir şey bulamıyorlardı. Hepsi suspus durumda bekleşiyorlardı. Balıkların sararmasının deponun düzenli çalışmamasından kaynaklandığını hepimiz biliyorduk. Fakat olan olmuştu bir kere. Ben oradayken telefon çaldı. Müşon beni şirket merkezine çağırıyordu. Kalktım gittim. Müşon asık bir suratla beni karşıladı. Ağzına geleni söyledi. Ben başım önümde hiç ses çıkarmıyordum. Müşon dakikalarca bana ağza alınmayacak laflar söyledikten sonra "Kalk, depoya gidiyoruz." dedi. Çaresizlik içinde beraber şirketten çıktık. Depoya giderken yolda hep düşünüyordum. Ya Rabbi, şimdiye kadar öylesine halis niyetle bu adamlar için çalıştım. Hiç nankörlük yapmadım. Hiçbir art niyetim yoktu. Suçsuz olmama rağmen bu gayrimüslim beni yerin dibine soktu. Ya Rabbi, beni bu vicdansızın şerrinden muhafaza eyle. Senden başka sığınacak yerim yok yüce Rabbim. İşte böyle düşündüm. Ve daha sonra yol boyunca Yunus Aleyhisselam'ın "La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin" duasını yüzlerce defa okudum. Depoya her yaklaştığımızda karşılaşacağımız feci manzara ve nasıl hesap vereceğim hususlarını düşündükçe tüylerim diken diken oluyordu. Ve depoya vardık, içeri girdik. Fakat içerideki manzarayı gördüğümüzde Mişon da ben de küçük dilimizi yutacaktık. Çünkü o sararmış balıkların yerini bembeyaz berrak balıklar almıştı. Evet, inanması gerçekten çok zor ama manzara aynen böyleydi. Beni parça parça etmeyi zihninden geçiren Mişon'un yüzünü görmenizi isterdim. Hani derler ya, alı al mor mor diye. İşte aynen öyle olmuştu Mişon. Bense içimden binlerce kere şükrettim Allah-u Teala'ya. Beni bir gayrimüslim karşısında çok zor durumda kalmaktan kurtarmıştı. Hakikaten gönülden inanıp kendisinden yardım isteyen bir kulunu zorda bırakmamıştı yüce Rabbimiz. Cenab-ı Hak cümle Müslümanların sıkıntılarını kaldırsın. Onlara dünya ve ahiret saadeti nasip eylesin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki endişelenmek veya endişe duymak bazı konularda, dünya işlerinde özellikle kaygılanmak imanın zayıflığından mıdır?
1: Güzel bir soru.
0: Bu ama herkesin başına gelebiliyor. Tabii. Yani bizim de başımıza gelebiliyor. Bazı konularda endişe ediyoruz.
1: Şimdi İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh rızık konusunu anlatırken orada hadis-i şerifler de naklediyor, ayet-i kerimeler naklediyor. Orada bir ifade kullanıyor. Buyuruyor ki, zaten hadis-i şerifte de geçiyor. İnsanlar müşevveşü zihin olarak yaratıldı. Yani endişeli. Yarın ne olacak? Bu şekilde yaratıldı. Yaratılırken böyle yaratıldı. Ve insanlar yaratılırken bulduğu ile kanaat etmeyecek şekilde yaratılmış insan. Ama diğer hayvanlar öyle değil. Bu en yırtıcısından en munisine varıncaya kadar. Birkaç istisnası var hayvanların. Onun dışındakiler mesela doyar ve çeker gider. Yarın endişesi yoktur hayvanlarda. Yarın ne yapacağım, öyle bir düşünceleri yoktur. Bulur, sabahleyin yuvasından çıkar, karnını doyurur, akşam tekrar yuvasına gider ve yatar. Yarın gene aynı şekilde bir hayatta kalacaksam, bu beden aynı şekilde bu enerjiyi sarf edecekse, beni yaratan benim sahibim, bunun rızkımı gönderir. Ama sebep olarak kanatlar uçarak, etçil hayvanlar koşarak, otçul hayvanlar otlu bularak dolaşacak, gezecek, toplayacak ve rızkını alacak. Mesela tilki ve kurt gibi bu iki hayvan en çok öne çıkmış. Yani bulunca hayvan kendini kaybediyor. Bir tanesini yiyip doyacağı halde orada gördüğü, kümeste gördüğü tilki bütün hayvanlar boğuyor.
0: Onları da yemiyor yani. Yemiyor.
1: Bir tanesini aynı şekilde. Kurt da öyle. 10-15 tanesini boğuyor, bir tanesini aynı şekilde. Bir tanesini bile aynı şekilde şey yapmıyor da, yiyemiyor da ama boğuyor. Ama onun dışında bütün hayvanlarda bu var. Fakat insan öyle değil. İnsan öyle değil. Önüne yiyecek getirirse, karnını doyursa, misafir gitmiş olsa, orada biraz bir şey artsa, misafirin ev sahibinin gözünün içine bakar. Şunları da bana verse de yarın sabah yesem diye. Ya da bu gece olacak, uyuyacağın, sabah olsun, hayır olsun. Yarın aynı şekilde. Eline para geçse, cebinde parası vardır. İşte ya bugün yok, yarın ne olacak, bir gün ne olacak, ilerisini aynı şekilde düşünür. Yaratılırken böyle yaratılmış. Dolayısıyla insan endişeli bir varlıktır. Yani o dinleyicimiz zannetmesin ki efendim, yani bu imandan mı kaynaklanır? Evet, yani dinleyicimiz o soruyu sorarken belli şeyler okumuş, bir altyapısı var. Mesela din büyüklerinden, evliya-i kiramdan bazılarının hayatlarını aynı şekilde okumuş. Ve öyle bir aynı şekilde altyapı oluşmuş. Ve çok yüksek derecelere Cenab-ı Hakk'ın çıkardığı kullarından bu endişe gitmiş. Bu endişe gitmiş. Ama peki bu endişe gidince tedbirsiz mi hareket diyorlar? Hayır. Ben üşüyeceksem canım bir zararı olmaz deyip kış günü aynı şekilde don gömlek çıkmazlar dışarıya. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepler aynı şekilde yapışırlar. Kalın giyinirler. Yazın ona göre giyinirler. Acıktıkları zaman yiyeceklerini temin etmek için Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebeplere yapışırlar. Ama o sebeplerden beklemezler. O sebeplerden beklemezler. Ve onlarda şu olmaz. Ben bu sebebe yapıştıysam ve ben de hayattaysam, benim yemem, içmem, giyinmem için lazım olacak şeyler ezelde takdir edilmiştir. Ben Rabbimin emrettiği bu sebeplere yapışırım. Bunlar da bana gelir. Az olur, çok olur. Ben bilemem ne kadar takdir ettiğini. Veyahut da aynı şekilde az verir, sabrettirir, çok verir, şükrettirir. Her ikisinde hayırlısını isterler. Dolayısıyla ancak bu yüksek derecedeki evliya dediğimiz zatlarda bu endişe kalkar.
0: Bir de endişesi. Şu yönüyle de soruyor dinleyicimiz anladığım kadarıyla. Hani annelerde mesela daha çok olur. İşte çocuğumun başına bir şey gelirse diye bir korku, endişe yaşar. Ya da ne bileyim, insanların hepsinde işte deprem olursa bir endişe yaşar. Yani deprem evin olursa ne olur falan gibi falan. Hani dinleyicimiz de sanıyorum onu sormak istiyor. Yani bu neticede kader. Kaderimizde varsa olacaktır. Hani boşuna endişenin ne gereği var gibi mi soruyor? Biraz da öyle anladım.
1: Efendim zaten o da bir ilim. Ama ilim değil. Kalbin mutmaini. Yani hal işi, daha doğrusu kalp işi. Mesela çocuk dünyaya geldiği zaman kendinde babasının çocukların var. Çocukların hakkında Allah-u Teala'nın ezelde ne takdir ettiğini biliyor musun? Ben bilmiyordum. Bilmiyor.
0: Yok.
1: Ha şimdi çocuklarında hani görüyorum başına sıkıntı geliyor. Hastalık geliyor. Neşeli olduğu zaman oluyor. Ağladığı zamanlar oluyor. Onlar tamam bizim vasıtamızla dünyaya gelmiş bedenleri. Ama ruhlar ezelde yaratılmıştı. Allah Teala'nın ayrı kullarıdır. Bizim evladımız da olsa bize emanettir. Ayrı kullarıdır. Dolayısıyla onlar hakkında da Allah Teala'nın ezeldeki takdirleri var. Hastalanacak, üzülecek, sıkıntı çekecek, fakirlik çekecek, zengin olacak. Bunların hepsi onun için imtihan. Hepsi imtihan. Peki ben bunları değiştirebilir miyim? Böyle bir şey mi söz konusu değil. Çocukların başına bir şey gelecek. Peki geldi. Ne yapacağız? Ne yapabileceğim? Neyi değiştirebileceğim? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala açık, net bir şekilde buyuruyor ki insan için acı uzağı buyururlar. Aciz bir varlıktır. Gözünün önünde çocuk hastalandı, ateşler içinde yanıyor. Yapacağın tek bir şey var. Doktora götürsün, ilaç alırsın. Bir de aynı şekilde şifa için bildirilen dualar okusun. Başka? Cenab-ı Hak hem duadan hem de aynı şekilde maddi ilaçlardan şifa göndermedi. Ne yapabilirsin? Neyi değiştirebilirsin? Hiçbir şey. Kimin dediği olur? Ha diyeceksiniz ki efendim bunu söylemek kolay. Tabii kolay. Çünkü kitaplar böyle yazıyor. Biz de kitaplarda bildirileni naklediyoruz. Oradaki bildirileni. Ama esas istenen dinleyicimiz de mesela belki de onu sormak istiyordur. Kalbin buna yakın hasıl etmesi lazım. Hal işidir bu. İlim işi değil. Ha, söylersin. Kitaplarda yazılı. Bunu bizim söylediğimiz gibi herkes de söyler aynı şekilde. Ha teselli için birisine de bunları söylemek mecburiyetindeyiz. Ama evliya dediğimiz o yüksek derecelerdeki zatlar mesela hayatlarını okuyoruz. Hayatlarını okurken insan tabii ki Allah Allah diyorsun ya bunlar nasıl varlık? Bunlar nasıl bir varlık? Mesela İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin oğlu vefat etmiş. Tabii evlat olarak üzülmüş. Yıkamışlar, kefenmişler. Talebelerinden bir tanesine vekalet vermişler. Siz defin işlerini halledin. Biz dersten geri kalmayalım. Doğru medreseye gidiyorlar. Aynı şekilde ders vermeye devam ediyorlar. Çünkü cenaze işlemlerini yapmak farz-ı kifayedir. Müslümanlardan bir kısmı yapınca o borç düşer. Ama ilim öğretmek ve yani Allah'tan dinini öğretmek cihattır. Emirdir. Emir maruf yapmak ve onları yapacakları yetiştirmek. Ya diyeceksin ya bu bunun evladı değil mi? Sevmiyor. Çok seviyor. Ama bu noktadan itibaren yapacağı bir şey var mı evladına? Yok. Canına can katabilir mi? Hayır. Geri getirebilir mi? Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Ha yapacağı sadece dua etmek. Ve vefat etmeden önce de eğer fıskı fücur varsa evladında dua ederek ya Rabbi ölmeden önce tövbe etmek ve imanla gitmek nasip ettiği dua eder. Yapacağı bu kadardır. Allah-u Teala kabul eder, kabul etmez. Onu da bilemeyiz. Eğer öyle olmuş olsaydı Adem Aleyhisselam evlatlarından mesela Kabil inkar etti. Habil'i katletti. Diğer kardeşini öldürdü, katil oldu. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan iman etmedi. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Leheb iman etmediği gibi Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde yapmadığı hakaretler kalmadı. Amcası ya. Kendisine bakan amcası için de aynı şekilde Allah-u Teala yalvardı buna hidayet verdi Ebu Talib'e. Allah-u Teala buyurdu ki o senin işin değil. Sen sadece vazifeni yap. Seni yaratmasaydım bu kainatı yaratmazdım. Hitabına muhatap olan zat. Sadece Allah-u Teala işte ya Rab buna hidayet ver. Çünkü çok yüksek yaratmış ama Ebu Talib'in kalbine girerek onu döndürmem gücü ve kuvvet onda yok. Hidayeti kalplere yerleştirme gücü ve kuvvet onda söz konusu değil. Onda söz konusu değil. Peki diyeceksiniz ki efendim niye uzattınız bu kadar? Dinleyicimden Allah-u Teala razı olsun vesile oldu. Çünkü bu ve bu şekilde din büyüklerinin kitaplarında bildirdiklerini zaman zaman okumak, zaman zaman dinlemek kalbe kuvvet verir. Kalbe kuvvet verir. Ve ha der ya sadece ben bu dünyaya gelen insan sadece ben değilmişim. Sadece ben değilmişim. Bir sürü insan gelmiş geçmiş. Onların da başına aynı şekilde gelenler gelmiş. Peygamberlerin bile çocuklarının başına neler gelmiş. Onların ailelerine gelmiş. Hastalanmışlar, üzülmüşler, ağlamışlar, yerine göre gülmüşler. Bunların hepsi olmuş. Hepsi olmuş. Dolayısıyla ben de Cenab-ı Hakk'ın bir kulu ve arlı olarak Cenab-ı Hak da beni çeşitli şekilde anne baba tarafından, evlat tarafından, kardeş tarafından, komşu tarafından, ne bileyim bulunduğum ülkedeki insanlar tarafından çeşitli şekillerde sıkıntılar göndererek imtihan edecektir. Çocuklarıma da gelecek bu. Rızkım bazen çok olacak, bazen az olacak, bazen hasta olacağım, bazen iyi olacağım. Bunların hepsi insanın başına gelecek şeyler. Kitapları okudukça bu endişeler azalır. Peki neyi okumak daha çok insana kalbine kuvvet verir? bu Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu İmam Rabbani'nin Kutsi Sözü'nün mektubatı tercümesini İmam Rabbani Hazretleri. Peki ne yapar? Ne yapar? Dünyadan soğutur. Dünya ne demek? Haramlardan, günahlardan soğutur. Başka ne yapar? İhlası artar. Artır. Başka ne yapar? İmanı kuvvetlendirir. İmanı kuvvetlendirir. Çünkü onu yazan zat yani ikinci binin yenileyicisi. Müceddidi Elfisani diye geçiyor. Cenab-ı Hak onu çok yükseklere çıkarmış. Ve yakini çok yüksek. Dolayısıyla her söylediği söz bütün kalbinden, hücrelerinden aynı şekilde intikal edip geliyor. Dolayısıyla okuyana, dinleyene tesir eder. Tesir eder. On sana insan kendisini toparlar. Allah Allah der. Utanır. Tabii der. Cenab-ı Hakk'ın takdiri neyse olacak. O elbette ki ben sadece onun emrettiği sebeplere yapışırım. Gerisine karışmam. Ha o zaman Cenab-ı Hak bizim durumumuzu yaratan yarattığını en iyi bildiği için Bakara suresinin sonunda veya sınavazdan sonra okunan aşı şerif var. Amen Resulü. Orada mesela meal olarak ya Rabbi önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize bir yük yükleme. Takat getiremeyeceğimiz şeyleri bize verme. Bana böyle dua edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Bana böyle dua edin. Dolayısıyla mesela bazen insan hani bugün biraz halt değil mi desem gaza gelme tabiri.
0: Evet.
1: Coşuyor. Ondan sonra ya Rabbi ben senin sevgili kullarından olmak istiyorum. Cennette işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle komşu olmak istiyorum. Yanlış mı bunlar? Hayır değil. Değil de Cenab-ı Hak her nimet bedel karşılığı veriyor. Bedelini ödetilmiyor dersin. Ondan sonra bela musibet üzerine yağmaya başlayınca da bu sefer feryat dersin. Allah saklasın imanını bile kaybedersin. Peki ne isteyelim? Ya Rabbi hakkımda hayırlısını ver. Ya Rabbi hakkımda hayırlısını ver. Bilemem hayırlısını. Çünkü beni yaratan o. Benim bedenim, benim gücüm, benim kuvvetim. Ha, Cenab-ı Hak beni evliya kulların arasına dahil etmek murad ettiyse kalbim de genişletir, hücrelerim de genişletir, hepsini geliştir. O onun bileceği iş. O onun bileceği iş. Ben bilemem onu. Benim isteğim değil, onun isteği tahakkuk eder. Mesela büyüklerden bir zat işte cennette mi olmayı ve cehennemde mi olmayı istersiniz? Bir yerde olmayı istemek benim isteğim. Rabbim ne isterse, nerede isterse ben orada olmayı isterim. Onlar büyükler tabii. Ya insan düşünemiyor tabii. İnsan gayet diyor. Ya cennette olmak isterim falan deyiveriyorsun. Ama diyor benim isteğim. Bu benim isteğimdi. Benim değil onun istediği. Onun istediği ve razı olduğu yerde olmayı isterim. Onun istediği ve razı olduğu yerde olmak isterim. Dolayısıyla değil mi büyüklerin bu hayatlarını, kitaplarını okudukça insandaki bu endişe tabiidir. Yani yaratılışında vardır ama bazen vesvese noktasına varır. Mesela siz demin onu açtınız biraz. İşte çocuğuma bir şey oluverecek mi? Bugün başına bir şey geliverecek mi? Ne olacak yani çocuğuna bir şey oluverse, başına bir şey geliverse? Mani mi olacaksın? Elini uzatıp da aynı şekilde üzerine gelmekte olan arabayı tutun mu vereceksin? Yok. Böyle bir durum yok. Gücün de yok. Öyleyse bu vesveseden başka bir şey değil. Efendim işte onlar beni çok seviyorum, koruyorum falan. Senden daha çok sahibi var, yaratanı var. Şeyde kitaplarda enteresan bir bilgi var da. Onu şey yaptım, Allah Allah dedim ya. Cenab-ı Hak peygamberlerini bile imtihan ediyor. Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf aleyhisselam için ağlayarak gözleri hama olmuştu. Hep Yusuf'um derdi. Bir gün işte bir vahiy meleği geldi. Dedi ki Allah Teala buyuruyor ki bir kalpte iki sevgi olmaz. Yusuf kalbinden çıkar. Tabii Yakup aleyhisselam peygamber. Yani
0: insan.
1: İnsan netice itibariyle yani kalbinde iki sevgi olmaz. Şaşalıyor. Diyor, arz ediyor efendim diyor. Ben hani Yusuf'u sevmemin sebebi Allah Teala'nın güzelliklerinin orada tezahür ettiği içindir. Onun için çok seviyorum. Evladım olarak değil. Melek diyor ki hayır Allah Teala istemiyor. Kalbinden çıkarmadığı müddetçe ona da kavuşamazsın diyor kayboluyor. 30 sene ya. 30 küsür sene yaptı. Ne zaman onu atıyor o zaman kavuşuyor. Yani Allah Teala buyuruyor ki sevgide ortaklık olmaz.
0: O, hatta ne? Yusuf Aleyhisselam'a da kavuşuyor. Sonra.
1: Tabii Yusuf Aleyhisselam'a da kavuşuyor. Hem gözler açılıyor evet. Hem de Yusuf Aleyhisselam'a kavuşuyor. Olmaz diyor.
0: Ne zaman atıyor onu o zaman kavuşuyor.
1: O zaman kavuşuyor. Evet. O zaman kavuşuyor. Dolayısıyla o kolay iş değil. Kolay iş değil. Evet evlat sevilecek. Hani demin güzel söylediniz. Yakup Aleyhisselam da netice itibariyle insandır. İnsanlık sıfatları itibariyle tabii derecesi bir nebinin derecesini bizim anlamamız, peygamberden anlamamız mümkün değil. Yani kitapta öyle anlattığı için biz de öyle naklediyoruz. Derecesi çok yüksektir, alidir. Ve o derecesine göre kendisini de izah ediyor. Diyor ki Allah-u Teala'nın hani güzelliklerini ben o evladımda gördüğüm için ona muhabbetim fazla. Öbürleri de evladım benim. Yani evlat olarak değil Allah-u Teala'nın onu seçip onda güzel halleri yarattığı ve bana da gösterdiği için ben ona o sevgi oradan kaynaklanıyor. Bütün bunlar orada olsa yine ikilik oluyor. At onu diyor Halil'e. O zaman kavuşursun, yoksa kavuşamazsın. Yoksa kavuşamazsın. Ne zaman onu attı, o zaman aynı şekilde kavuştu. Gözler de aynı şekilde açıldı, buyruluyor. Onun için bu endişelerin gidebilmesi tabii zaman ister ama vesveseye vardırmamalı. İşte aman ne olacak diye, bu vesvesedir, başka bir şey değil.
0: Hocam bir soru daha var bir dinleyicimizin. Gerçi zaman zaman böyle sorular geliyor da tabii biz insanları, soru soranı da onun muhatabını da tanımadığımız için belki de cevap vermekte hani mümkün olmayabiliyor. Bir hanım dinleyicimiz, bir kız kardeşimiz beni diyor istemeye gelecekler diyor. Ne diyeyim diye soruyor da şimdi biz ne diyeyim, ne diyelim bu konuda yani.
1: Evet, orada ölçü bildirmiş el üstüne evet. Talimleri. Gelen kimse bir, Müslüman mı? Müslüman. El üstüne itikadında mı? El üstüne itikadında. Beş vakit namazını kılıyor mu? Haramlardan sakınıyor mu? Bunu arayacak. Bunu arayacak.
0: Ailesi de bunu arayacak.
1: Ailesi de bunu arayacak. Peki yoksa? Yoksa yok diyecek. E o zaman evlenemez, evde kalır. E kalsın canım. O zaman affedersin, bir fasıkla aynı şekilde evlendiği zaman her gün aynı şekilde seni dövecek. Ondan sonra senin namazına, ibadetine mani olacak. Ev cehennem olacak. Bunu mu tercih ediyorsun? Bunu mu tercih ediyorsun? Veyahut da fasık. Hani işte ben namaz, biz evlendikten sonra onların hepsini alıp, bunların hepsi küllüm yalandır. Evlendikten sonra örtünürüm. Evlendikten sonra beş vakit namazı kılarım. Ne demek ya evlendikten sonra? Evliliğe mi bağlıdır bu? Böyle bir şey mi var? Evlenince mi buluyor eriyor insan? Böyle şey olur mu ya? Böyle misin değil misin? Ben kızıma diyor, oğluma diyor böyle diyor beş vakit namazını kılan mütesettir bir kız arıyorum. Bir zamanlar bir telefonda birisi sormuştu. Epey oğluydu. Dedim senin oğlun beş vakit namaz kılıyor mu? Yok dedi. Dedim niye kızın başını yakıyorsun o zaman? Falan dedim önce oğlun aynı şekilde beş vakit namazını kılsın, haramdan sakılsın, ondan sonra dedim Saliha bir kız. Saliha bir kızın dedim dengi değil senin oğlun. Ya arabası var, evi var. Nesi olursa olsun dedim ya. İsterse dünya cumhurbaşkanı olsun. Bir zamanlar bizim böyle bir dinleyicimiz vardı ya. Hatay Cumhurbaşkanı yazıyordu. Sonra vazgeçti. Hatay Cumhurbaşkanı kesmedi onu. Dünya Cumhurbaşkanı yazıyordu. Dünya Cumhurbaşkanı senin oğlun.
0: Artık aramıyor dinleyicimiz.
1: Fani oldu herhalde, kemale geldi. Nisan'a rahmet eylesin. Akıllı bilgiler tabii ki. Dolayısıyla bunu arayacağız. Kız da erkek de bunu arayacak.
0: Bu konularda ciddi olmak lazım. Hani bazen de gelsin de bir görüşelim falan olmaz. Hani kesin olmaz. Hükümleri önceden, o da başka sebeplere yol açabilir çünkü. Tabii. Bir seferde ümit verdiniz diye adam askıntı olur, senin peşini bırakmazsa tabii. Ne yapacaksın yani?
1: Onu kesin net evet. Arkadaş, biz böyle böyle arıyoruz. İşte evlendikten sonra biz bunları düzeltiriz, yok. Öyleyse güle güle.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: 에게레츠 FM.
1: 바드 사바.

Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağdı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.

0: Elbette bir Müslümana yakışmaz. Fakat Müslümanlar da derece derece. Hani bazen diyor efendim Müslüman niçin yapıyor falan diyor da, ama İslamiyet'in emir ve yasaklarını nereye kadar halledebilmiş, kabullenebilmiş, sindirebilmiş, nereye kadar? Mesela eskiden medreselerin yanı sıra dergahlar da vardı. Orada Allah-u Teala veli kulları, hak erenleri deniyor ya efendim, onlar sohbet ederlerdi. Medreselerdeki verilen, öğretilen o bilgiler o dergahlar vasıtasıyla, o evliya kullar vasıtasıyla insanlara böyle anlatılarak sindirtilmesi temin edilirdi. Yani benimsetirdi. Dilinden kalbine inmesi sağlanırdı. Öyle olunca, yani dilinden kalbine inince artık o başkına, başına herhangi bir şekilde bir muhafız koymaya, polis bekçi koymana gerek yok. Evet. Çünkü o öyle olan kimse her an kendisini murakabe ediyor. Ne demek? Denetliyor.
1: Hal oluyor artık.
0: Evet, ondaki hal alıyor.
1: Normal bir şey.
0: Yani her an Cenab-ı Hakk'ın, evet, kendisini gördüğünü yakinen hissediyor. Yakinen hissetmeyen bir kimse inanıyor ama Allah-u Teala her yerde görüyor. Basar sıfatı var da Cenab-ı Hakk'ın görüyor. Bunu söylüyor. İnandım da diyor. Ama burada değil. Burada kalıyor. Burada kalıyor. Onun için böyle olan bir kimse, yani nefsi itminana kavuşmamış olan bir kimse, yalnız kaldığı zaman sağına soluna bakar, ama onun diliyle söylüyordu. Söylüyordu ama sağına soluna bakar. Yani kimse görmüyor. Şunu Araplayı vereyim ya. Şunu da hallediveyim falan. Tövbe ederim falan der. Bazen aynı şekilde hani bir kalbinden ya yapma etme falan diye bir ses gelse, ruhundan o ses gelmiş olsa, ona da aynı şekilde nefsi der ki ya sen bir sus şimdi, sonra tövbe ederiz ya. Nasılsa şimdi kimse görmüyor. Rezil kepaze etme bizi falan. Başlıyor aynı şekilde o işi yapmaya. Tabii herkesin içerisinde onu yapamıyor. Peki efendim bu rüya değil midir? Bu rüya değil midir? Şimdi insanlardan haya etmek, yani insanlardan utanarak günahlardan sakınmak uygun değil. Allah-u Teala'dan utanması, Allah-u Teala'dan haya etmesi lazım. Doğrusu bunun bu. Fakat din büyükleri bunu anlatırlarken Mustafa Bey buyuruyorlar ki, yani insanlardan da utanarak, sıkılarak o işten vazgeçiyor ise bir gün gelir bu bir merhale kat eder. Ve o utanması artık Allah-u Teala'dan haya etme şekline döner.
1: Onu da elden bırakmamak lazım.
0: Onu da elden bırakmamak lazım. Ya nasılsa bu işte kullar için yapıyor falan dememeli. Mesela Allah-u Teala ey insan seni her an gördüğümü bilmiyor musun buyuruyor. Her an gördüğümü. Allah-u Teala insanın her yaptığını görmekte, her düşündüğünü bilmekte. İnsanlar birbirlerinin dışını görür buyuruyor kitaplarda. Ama Allah-u Teala insanın hem dışını hem de içini görür. Hem dışını hem de içini görür. Bunu bilen bir kimsenin işleri ve düşünceleri de edepli olur tabii ki. Öyle rastgele hareket etmez. Buna inanmayanın imanı da gider. İnanıp da muhalefet etmek ise işte sizin de o sorduğunuz o büyük cesarettir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam huzuruna bir kimse gelir. Der ki efendim çok günah işledim. Tövbe etsem kabul olur mu? Diye arz edince Resulullah Efendimiz elbette. Tövbe edersen, şartlarına uygun yaparsan Cenab-ı Hak kabul eder. Bunun üzerine o kimse der ki efendim ben o günah işlerken Allah-u Teala beni görüyor muydu? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam elbette görüyordu. Buyurunca o kimse bir ah çeker, yıkılıp kalır. Bakarlar ruhunu teslim etmiş. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki haya böyle olur. Haya böyle olur. Yani şimdi burada bu hadiseler kitaplarda anlatılmış. Onun için de mesela insanı okumuyoruz. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını mutlaka okumalı. Onların hayatları, kitapları okundukça, bu ve benzeri şeyleri okudukça netice itibariyle o insandır, biz de insanız. Ha, düşünmeye başlar insan. Kendi kendisinin hesabını görmeye, muhasebesini yapmaya başlar. Ve böylece merhale merhale ilerleye bir gün gelir. O da her an Rabbim beni görüyor der, kıpırdayamaz hale gelir. Allah-u Teala'nın gördüğüne inanan, onun beğenmediği bir şeyi yapamaz. Mümkün değil bu. Büyüklerden bir zat talebelerinden birini diğerlerinden daha çok seviyormuş. Her asırda oluyor bu. Öbürler başlamışlar haset etmeye. Yani demiş ne özelliği var işte, o da talebe, bizde talebe falan, ne farkı var? Bakmış bu diğer talebenin kalbini çok meşgul edince bir gün her birine birer tavuk vermiş. Ona demiş kimsenin görmediği yerde kesin gelin. Herkes gitmiş kesmiş getirmiş falan. O talebe tavuğu canlı getirmiş. Öbürler demişler ha demiş hocam memurun yerine getiremedi, şimdi fırçayı yiyecek diye bekliyorlar falan. Tabii onların kalbinden geçeni de Allah-u Teala bildirdiği için o talebesine sert bir şekilde demiş evladım demiş niye sözümü dinlemedin, niye emrimi yerine getirmedin? Diyor ki efendim diyor emriniz başım üstüne, canım feda, fakat siz buyurdunuz ki kimsenin görmediği bir yer, aradım taradım kimsenin görmediği yer bulamadım, kimsenin görmediği bir yer bulamadım, çünkü her yerde Rabbim beni görüyor, her yerde Rabbim

0: beni görüyor. Ha, öbür talebeler anlıyorlar diyorlar şimdi. Tamam. Meseleyi anlıyor. Mısır Maliye Nazırı'nın hanımıydı. Hazreti Zeliha. Züleyha diye de biliyoruz. Evet. Zeliha. İşte Yusuf Aleyhisselam'ı kendisine davet edince orada put varmış. O putun üstünü, heykelin üstünü kapatmış. Yusuf Aleyhisselam diyor ki niye diyor aynı şekilde onu kapatıyorsun. Ben diyor ondan utanıyorum. Yusuf Aleyhisselam buyuruyor ki sen diyor bir taş parçasından utanırsın da ben Rabbimden utanmaz mıyım hiç? Ben Rabbimden utanmaz mıyım? Sen demiş kendi elinle yaptığın bir şeyi ona tapıyorsun, ibadet ediyorsun ona ve o taş parçasından utanıyorum diye onun üstünü örtüyorsun. Ben Rabbimden utanmaz mıyım diyor. Elbette. Bir kimse Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'ne efendim diyor sokakta diyor böyle harama bakıyorum. Kendi gözlerimi haramda bakmaktan kendimi men edemiyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala senin o harama baktığından daha çok gördüğünü, haramı gördüğünden daha çok gördüğünü düşünmen. Böyle düşünürsen yani sen bir harama bakıyorsun ama o anda sana bakan var. Senin baktığını, neye baktığını görüyor. Neye baktığını görüyor. Böyle düşünürsen kurtulursun. Hatta büyüklerden bir zata da birisi gelmiş efendim demiş ben demiş kendimi toparlayamıyorum. Yani elimi, dilimi, gözümü, kulağımı bir türlü haramdan alamıyorum falan. O zat da buymuş ki kabristana git, kabir ziyareti yap. Gidiyor, geliyor falan. Efendim diyor bir değişiklik olmadı. Evladım diyor ben seni diyor kabristana göndermedim mi? Efendim diyor emrinizi yerine getirdim gittim ama bir değişiklik olmadı. Ha buyuruyorlar sen kabristanı park ziyareti gibi yapmışsın. Dolaşmışsın gelmişsin. Bizim maksadımız o değildi evladım buyuruyor. Kabire gideceğim. Oradaki bir taşın yanına oturacağım. Bir kabir taşının. Bu çocuktu. Genç oldu. İstek ve arzuları vardı. Evlendi. Çocukları oldu. Yaşı yazıyoruz orada artık. İşte şu kadar yaşa geldi. Dede oldu. Veyahut da nine oldu. Şimdi getirdiler. Bedenini buraya koydular. Bu toprak oldu. Çürüdü. Ağzı, yüzü neyse. Hepsi darmadağın oldu. Bir şey kalmadı. Ben de bunun gibi olacağım. İnsan öyle düşününce başkasına yan bakabilir mi? Başkasına kötülük edebilir mi? O mümkün değil. Yani Allah-u Teala gördüğüne inanan bir kimse elbette ki aynı şekilde yapamaz. Bir gün vaktiyle işte adam birisi elinde bıçakla hanımı mıdır yoksa akrabasına birisi bir kadını yakalamış böyle gırtlağına dayamış bunu öldüreceğim falan diye. Kimse de yanaşamıyor. O anda Evliya-i Kiram'dan bir Şafii Hazretleri oradan geçiyormuş. Yaklaşmış adamın yanına bir şey söylemiş. Adam bedbeniz gitmiş bayılmış düşmüş bıçağı dağıtmış falan. Bir Şafii Hazretleri çekmiş gitmiş ama. Neyse kadından kurtulmuş kadın oradan gidiyor falan. Neyse adam kendine geldikten sonra diyorlar ki sana ne oldu? Bilmiyorum diyor o ihtiyar zat diyor bana senin bu yaptığını Allah-u Teala görüyor deyince diyor ayaklarımın bağı çözüldü ve gördüğünüz gibi diyor yere düştüm. Allah-u Teala seni görüyor elinde bıçak. Peki efendim biz desek bırakır mısın? Onu bir Şafii Hazretleri gibi zat diyecek.
1: Onun için gülüyorum yani basit bir cümle ama basit çok etkili olabilir. Tabii. Söyleyen önemli. Yani.
0: Tabii söz hani sıradan bir söz gibi ama söyleyen kıymetli. Söyleyen ağız çok kıymetli. Yakinen inanıyor. Onun kulağını eğiliyor. Diyor seni Allah-u Teala görüyor. Tabii el ayağı buz kesiyor. Sonra soruyor bu diyor kim? Bir Şafii Hazretleri deyince bunun üzerine eyvah diyor ben onu bir daha diyor nasıl göreceğim der ve kuvvetli bir sıtma hastalığını yakalar kısa bir zaman sonra da vefat eder. Orada vefat eder. Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri zamanında da bir hadise naklediliyor kitaplarda. Hazreti Ömer gece kendisi aynı şekilde teftiş edermiş. Gece karanlığında. Bir gün böyle giderken bakmış. Dikkatini çekmiş. Bir evinden geçiyor. Evin avlusunda bir konuşma. Kızla annesi arasında geçiyor. Annesi diyor ki kızına süte diyor su kat. Hazreti Ömer de orada devlet başkanı. Duyuyor. Durmuş ama. Duyuyor. Kız da diyor ki anne diyor Emir Hanım'ın devlet başkanı yasakladı diyor. Yasakladı ya diyor. Süt ediyor su katmamızı. Yani bu gece vakti diyor. Nerede bilecek, nerede görecek diyor. Ya sen kat gitsin. Kızcağız cevaben diyor ki anneciğim diyor. Evet diyor. Belki diyor Halife-i Müslim burada değil. Halife-i Müslim belki göremez. Ama Allah-u Teala hep görüyor ya buyuruyor. Hep görüyor ya. Ve sabahleyin gidiyor. Onu oğluna alıyor. O kızı. Allah-u Teala görüyor. Onunla alıyor. İşte şeyde de Ömer bin Abdülaziz Hazretleri işte o kızının torunu, kız tarafından torunudur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah-u Teala görür gibi ibadetiniz siz onu görmüyorsanız da o sizi görmektedir. O sizi görmektedir. Allah-u Teala hepimize gerçekten bu kitaplarda bildirildiği şekilde her an Rabbimizin bizi gördüğüne inanacak hale kavuşmamızı nasip etsin inşallah.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalınız.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Sümbül Sinan Efendi Hazretleri 4. Bölüm. Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Yusuf bin Ali'dir. Dedesine Kaya Bey derlerdi. Lakabı Sinanüddin ve Zeyneddin'dir. Sümbül Sinan diye şöhret buldu. Zamanının büyüklerinden oldu. 936 miladi 1529'da İstanbul'da vefat etti. Sümbül Sinan Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Şunu iyi biliniz ki insanlar bu alemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusu ise kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsanın ömrü sefer mesafesini teşkil eder. Yıllar konak yerleri, aylar fersahlar, günler kilometreler, nefesler metrelerdir. Yapmış olduğu iyilik, taat ve ibadetler azığıdır. Ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkıyadır. Kazancı ve kârı, cenneti ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek, Allahü Teâlâ'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararı ise cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allahü Teâlâ'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Kim hesapsız cennete girmek isterse, vakitlerini Allahü Teâlâ'nın beğendiği şeylerle geçirsin. Kim ahirette hasenat kefesinin ağır gelmesini isterse, vakitlerinin çoğunu ibadet ve taatle geçirsin. Kim salih bir amel işler, sonra da günah işlerse, onun durumu tehlikelidir. Fakat ümit kesilmiş de değildir. Af, Allahü Teâlâ'nın keremindendir. Umulur ki Allahü Teâlâ onu affeder. Sen zannetme ki, güneşin ve ayın seyrinden maksat, sıralı ve düzenli bir hesaptır. Gölgenin, nurun ve yıldızların yaratılmasından maksat, sadece insanların dünya işlerinde yardımcı olmak içindir. Bilakis, insanların vakitlerini ve zamanlarını onlar vasıtasıyla bilip, ahiret ticareti ve taatlerle meşgul olmaları içindir. Allahü Teala Furkan suresi 62. ayet-i kerimesinde mealen düşünüp ibret almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca geçiren yine odur buyuruyor. Numan bin Beşir Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın fazileti hakkında buyurdu ki, dua, ibadetin ta kendisidir. Allahü Teâlâ'nın fadlından isteyin. Allahü Teâlâ kendisinden istenmesini sever. Kul, duasında üç şeyden birine kavuşur. Ya dua sayesinde günahı bağışlanır, ya peşin bir mükafat alır veya ahirette karşılığını bulur. Ebu Bekr Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kul günah işler, sonra güzelce abdest alır, sonra da iki rekat namaz kılar. Allahü Teala'dan affını dilerse Allahü Teala onu af ve mağfiret eder buyurdu. Dua için şerefli ve kıymetli vakitleri seçmelidir. sene içerisinde Arefe günü, aylardan Ramazan-ı Şerif ayı, hafta içerisinde Cuma günü, saatler içerisinde seher vakti, dua için kıymetli vakitlerdir. Resulullah Efendimiz aleyhisselam bir hadis-i şerifte buyurdu ki, gecenin üçte biri kalınca Allahü Teala birinci kat semaya tecelli ederek, yok mu istiğfar eden onu mağfiret edeyim, yok mu isteyen dilediğini vereyim, yok mu dua eden duasını kabul edeyim buyurur. Dua için kıymetli vakitleri ganimet ve fırsat bilmelidir. Düşmana hücum edeceği vakit, beş vakit namazın akabinde, ezan ile ikamet arasında, yağmur yağarken ve iftar vaktinde duayı fırsat bilmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdu ki, namazlar en hayırlı vakitlere kondu. Onun için namazların arkasından dua ediniz. Oruçlu kimsenin duası reddolunmaz. Vakitlerin şerefi, hallerin şerefli olmasından dolayıdır. Çünkü seher vakti, kalplerin saf ve kalpleri karıştıran şeylerin bulunmadığı bir vakittir. Arefe, iki bayram ve cuma günleri de Allah'ın rahmetine hazırlanma vaktidir. Vakitlerin şerefli olma sebeplerinde nice esrar vardır ki, beşer onu anlayamaz. Kıbleye dönüp ellerini kaldırarak dua etmelidir. Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şerifte, muhakkak ki Rabbiniz hay, diri ve kerimdir. Kulu ellerini kaldırıp kendisinden bir şey istediği zaman, onu boş çevirmekten haya eder, buyurdu. Gece ibadetine kalkmayı kolaylaştırmak için şu hususlara dikkat etmelidir. 1. Çok yemek yememelidir. Çok yemek ve içmekle uyku basar. Geceyi ibadetle geçirmek insana ağır gelir. Büyük zatlardan bazısı sofranın başında durur ve talebelerine çok yemeyin, çok içmeyin, uykunuz gelir. Ölüm zamanında çok pişmanlık duyarsınız, derdi. Bu husus çok önemlidir. Mideyi fazla yiyecek ve içecekle doldurmamalıdır. 2. Gündüz kendisini fazla yormamalıdır. Yorgunluk sebebiyle sinirler de zayıflar. Bu ise uyku getirir. 3. Öğleden önce biraz uyumalıdır. Buna kaylule denir. Bu sünnettir. Aynı zamanda geceyi ibadetle geçirmeye yardımcı olur. 4. Gündüz günah işlememelidir. Günah işlemek kalbi karartır. Günahlar kişiye rahmet kapılarının kapanmasına sebep olur. Birisi Hasan-ı Basri Hazretlerine, ben geceyi ibadetle geçirmek istiyorum fakat bir türlü kalkamıyorum deyince, günahların seni bağlıyor cevabını vermiştir. Çünkü hayırlı işler başka hayırlı işlere vesile olur. Kötülükler de kötülüğe sebep olur. Hayrın da şerrin de azı kendi cinsinden olan şeylerin çoğunu çeker. Bunun için alimlerden birisi, oruç tuttuğun zaman kimin yanında ve nasıl bir lokma ile iftar ettiğini düşün. Çünkü insanın yediği bir lokma ile kalbi değişir. Bütün günahlar da kalpte kasavet meydana getirerek geceyi ibadetle geçirmesine mani olur. Haram yemek kalbe menfi yönde tesir eder. Alınan helal lokma kalbe öyle bir tesir eder ki kalbi cilalandırır ve iyiliğe, ibadete çeker. Bu mübarek zatın bir menkıbesini sizlere nakledelim. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Han, Şah İsmail'i Çaldıran'da mağlup ettikten sonra Mısır'ı fethetmek üzere yola çıktı. Şam'a geldiğinde Mısır'ın fethinin kendisine nasip olup olmayacağı düşüncesi zihnini kurcalıyordu. Bunu çok sevdiği Hasan Can'a anlattıktan sonra, "Bizi bu hususta ferahlatacak Allahü Teala'nın dostlarından bir veli varsa ona niyetimizi anlatalım. Acep ne buyuracaktır merak eder dururum." buyurdu. Hasan Can da, "Devletli sultanım, Emevi Camii'nin bir köşesinde sabah akşam Allahü Teala'yı zikreden bir derviş vardır. Ola ki o sizin meselenizi halleder." dedi. Bunun üzerine Sultan Selim Han sabahın erken saatlerinde camiye gitti. Tarif edilen bu zatı Allahü Teala'yı zikrederken buldu. Yanına varıp selam verdi. Selim Han daha bir şey sormadan, "Ey Muzaffer Sultan, inşallahü teâlâ, Cenab-ı Hak Mısır'ın fethini sana müyesser edecektir. Allahü Teala'nın bütün sevdikleri seninle beraberdir. Allahü Teala muinin, yardımcın olsun. Mısır'ın fethinden sonra İstanbul'a döndüğünde, oradaki Sümbül Sinan'dan gafil olma sakın." dedi. Yavuz Sultan Selim Han bu müjdeye ziyadesiyle memnun oldu, şükür secdesine kapandı. Sümbül Sinan Hazretleri kalplere şifa olan sohbetinde buyurdular ki: "Cenab-ı Hak bayramları bayram olarak idrak etmek nasip etsin. Çünkü bayram yalnız 3 gün değildir. Ramazan'da 30 gün her gün bayramdır. Düşünün ki hapishaneden kurtulan bayram yapar. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te bu kadar insan af ve mağfirete kavuştuğu için bayram yaparken diğerleri çok büyük bir hüsran içerisinde kıvranıp duracaklardır. Ne mahrumiyettir. Bu bir nasip meselesidir. İyiliğe elverişli olmayan kimse faydelenemez. Peygamberi de görse." Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı gördüğü halde inanmayanlar, babası peygamber olduğu halde inanmayanlar olmuştur. Onun için Cenab-ı Hak bizi çizginin bu tarafında yarattığı için, ehli sünnet itikadında olduğumuz için, büyüklerimizi tanıdığımız için Allahü Teala'ya çok şükredip bayram yapıyoruz. Bir mübarek zat kitabının başında şöyle buyurmuşlardır: "Her şeye bir engel vardır ama ilme, gerek öğrenmeye, gerekse öğretmeye binlerce engel vardır. Her zaman bu engeller karşımıza çıkacaktır. Bu vesvesenin felaket olduğunu bilerek engelleri aşmak lazımdır." İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta buyuruyorlar ki, "Ancak 17 sene sonra bir gerçeği görebildim. O gerçek neydi?" Buyuruyorlar ki, "Benim içime gelen vesveseler şeytandan mı yoksa nefsimden mi düşünürdüm. Eğer bu vesvese şeytandan geliyorsa o vazifesini yapacaktır. Ama içime gelen vesveseler nefsimden geliyorsa, bu bir felakettir, hastalıktır. Bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi lazımdır." İnsanların istedikleri 4'tür. Birisi helal, 3'ü haramdır. Bedenin serin suya, yemeye ihtiyacı vardır. Mesela Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam serin şerbet içmeyi severdi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri balık yemeyi severdi. Havuzunda balık yetiştirir, misafirleri gelince balık ikram ederdi. Şimdi bunlar nefsani değil, rahmanidir. Bizim de burada yediklerimiz rahmanidir. Şimdi bu iyi olan istektir. 3 tanesi de kötü demiştik. Birisi Allah'a, peygambere, ahirete, tepeden tırnağa mürtet olan, kâfir olan nefsin yedikleri mutlaka haramdır. Helal yiyince hastalanır. Bırak şu helali de benim haram olan gıdamı ver der. İkincisi, daha zayıf olmakla beraber İblisin bize verdiği istekleridir. Allahü Teala Sûre-i Nisa 117. ayette mealen buyuruyor ki, şeytanın çok istekleri olur. Fakat tamamı yalandır, hiledir. İnsanın içinde haram olan, felaket-i azim olan isteklerden üçüncüsü ise bid'atleri sevmesidir. Dolayısıyla her yolun bir özelliği vardır. Bizim büyüklerimizin, yani Hazreti Ebubekr Sıddık'tan gelen silsile-i aliyenin bir tek isteği vardır. O da bid'atlerle savaş, sünnetleri ihyadır. Onlar için bir bid'at ölüm ve felakettir. Büyüklerin hayatına bakın. Hayatları boyunca herkesin konuşmaya, anlatmaya çekindiği hususlarda bid'atlere karşı her şeyi yazdılar. Aksi halde bildiklerini anlatmamak o bilgiye ihanet olurdu. Allahü Teala'nın sıfatları değil, bizzat zatı kibirliye düşmandır. Allahü Teala kibriya ve azamet bana aittir buyuruyor. Kibirli olanı asla affetmem, yakarım buyuruyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, kalbinde zerre kadar kibri olan cennete giremez. Ben kibirli miyim acaba? Herhalde değilimdir diyen o anda kibirlenmiştir. İbadet aczini ifade etmektir. Zillettir. Ben yokum denirse belki bir şeyler gelir. Ama kibir varsa, kalbinde ur varsa oraya nur girmez. Bu ur insanın benliği, nefsi, kendisini beğenmesidir. İnsan nasıl nefsini sevebilir? Allahü Teala'nın sevmeyin dediği bir mahluğu seven, ayrıca Allahü Teala'yı nasıl seviyorum diyebilir? Aile içinde, şirket içinde, toplum içinde ne aklınıza gelirse, bütün geçimsizlik ve sıkıntıların kaynağı işte bu kibirdir. Ben haklıyım deyince başka söylenecek bir şey kalmamıştır. Mesele ben haksızım demektir. Benim bir kusurum var ki bu başıma gelmiştir demelidir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam işte böyle diyebilen bir kimsenin cennete girmesine ben kefilim buyuruyor. Ey cemaat! Ne olur sertliği bırakalım da yumuşak olalım, güler yüzlü olalım. Din kardeşimizi kendimizden çok sevelim. Daha doğrusu biz olmaktan çıkıp da siz olursak mesele hallolmuş demektir. Ben biz derseniz iş çıkmaza girer. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdular ki, ümmetim fesada uğradığı vakit bir sünnetimi ihya edene, yani dininde bir meseleyi uygulayan ve başkalarının uygulamasına yardımcı olan bir Müslümana, Viyana kapılarına gidip dönmüş ve şehit olmuş 100 askere verilen sevabı verilir. Viyana'ya kadar gitmek kolay mı kardeşim? Dolayısıyla böyle bir hasat zamanı, böyle bir fırsat zamanı, herkesin gıpta ettiği böyle bir durumda, başını taşlara vuranlara şimdiden acımak lazımdır. Bir baba ile oğul çarşıya çıkmışlar. Bir şeyler alacaklar. Karşıdan beyaz atı üzerinde lacivert elbiseli, yakışıklı bir bey geliyor. Bu adamı görünce babanın rengi bembeyaz oluyor. Çocuk babasının bu halini fark edince, "Baba sana ne oldu böyle?" diyor. "Oğlum sus, ben şimdi üzüntümden öleceğim. Şimdi sana bir itirafta bulunacağım. Ben bu havalinin en müthiş, en kabiliyetli at hırsızıyım. Benim elimden hiçbir at kurtulamaz. adam yanında da olsa atını çalabilirim. Böyle becerikliyim. Şu karşıdan gelen yakışıklı adam at meraklısıdır. Onun tam 40 defa atını çaldım. Hale bak. O at üzerinde, ben hala yerde sürünüyorum. Müslümanların günah işlemediği her gün bayramdır. Büyüklerden bir zat buyurdular ki, Müslümanlar bir araya gelsin de kalpleri temizlenmemiş olsun. Bu mümkün değildir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Müslümanlar bir araya gelirlerse, bileşik kaplar usulü kalplerinden birbirine sevgi akar. Yine, cemaatte rahmet vardır, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır. Buyurmaları da budur. Bir araya gel de ne yaparsan yap, ama bir araya gel. Bu sevgiye, kaynaşmaya, hizmetlerin artmasına sebep olur. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ile Ebubekir Sıddık radıyallahu anh beraberken yanlarına birisi geldi ve Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'a çok hakaret etti. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh bu adama karşı tepki gösterince Hazreti Peygamber oradan çekildi gitti. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh koşa koşa Peygamber Efendimizin yanına geldi. Ya Resulallah, her şeyim sana feda olsun. Kabahat mi işledim, suç mu işledim? Ya Ebu Bekir, o sana kötü lafları söylerken, bittikten sonra onun cezasını vermek üzere bir melek orada bulunuyordu. Sen karşılık verince melek gitti. Cezayı alamadı. Melek gidince şeytanlar geldi. Benim şeytanların yanında işim olmaz. Onun için orayı terk ettim. Sen karışmasaydın, onun cezasını Allahü Teala zaten verecekti buyurdu. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh çok üzüldü. Allahü Teala ahireti dünyada yapılan amellere sevabın ve mükafatın verildiği yer yaptı. Dünyayı da kazanç ve geçim uğrunda sıkıntı, mihnet, meşakkat ve imtihan yeri yaptı. İnsanlar kazanç hususunda üç kısımdır. Birincisi, dünya geçimi kendisini ahiretinden alıkoyan kimsedir ki, helake uğrayanlardandır. İkincisi, ahireti kendisini dünya geçiminden alıkoyan kimsedir. Bu kimse, ahirette kurtuluşa erenlerdendir. Üçüncüsü ise, ahireti kazanmak için dünya ile meşgul olanlardır. Bu kimsenin durumu, itidale en yakın ve orta bir yoldur. Maişeti temin ederken, doğru yola yapışılmazsa, iktisat ve itidal rütbesine kavuşulamaz. İktisat mertebesinde olan kimse, dünyayı gaye değil, sadece ahireti elde etmek için bir vasıta görür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şeriflerde kazanç hakkında şöyle buyurmuştur. Doğru ve dürüst olan tacir, kıyamet gününde sıddıklar ve şehitlerle beraber haşrolunur. Dilencilikten korunmak, aile efradına bolluk göstermek ve etrafındakilere yardımda bulunabilmek maksadıyla helalinden ve meşru şekilde dünyalık talep eden kimse, yüzü 14. gecesindeki ay gibi parlak olduğu halde Allahü Teala'ya kavuşur. Ticarete sarılınız. Çünkü rızkın 9'unda ticarettedir. Lokman Hakim Hazretleri oğluna, ey oğul, helal kazanç ile fakirlikten korun. Fakir düşen kimse 3 musibetle karşılaşır. Birincisi, din zayıflığıdır. Çünkü fakirlik insanı kötülüğe sürükler. İkincisi, akıl zayıflığıdır. Çünkü ihtiyaç düşüncesi insanı şaşırtır. Üçüncüsü, mürüvveti ve insanlığı kaybolur diye nasihat etti.
4: Bugünkü konumuz, dünya fanidir. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan, ölümden sonra faydası olanlar dünyadan sayılmaz, ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya, ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. Dünyada olanlar dine uygun kullanılırsa, ahirette faydalı olurlar. Hem dünya lezzetine hem de ahiret nimetlerine kavuşulur. İyilik, kötülük, malda değildir, malı kullanandadır. O halde mel'un olan, kötü olan dünya, Allahü Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Kendini ve Rabbini unutup lezzetlerine, şehvetlerine düşkün olanlar, yolda hayvanın süsüyle, palanıyla, otuyla uğraşıp arkadaşlarından geri kalan yolcuya benzer. Çölde yalnız kalıp helak olur. İnsan da ne için yaratılmış olduğunu unutup dünya zinetlerine aldanır. Ahiret hazırlığı yapmazsa ebedi felakete sürüklenir. Dünyaya düşkün olmak, ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah'ı unutur. Beden, onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret, doğu ile batı gibidir ki, birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Bir kimse ibadetini yapmaz ve geçiminde, kazancında Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını gözetmezse, dünyaya düşkün olmuş olur. Allahü Teala herkesin kalbini bu kimseden soğutur. Bunu kimse sevmez. İnsanların ahirette cehennemden kurtulması, yalnız kendi zamanlarındaki peygamberlere tabi olmalarına bağlıdır. Dünyada yapılan bütün iyilikler, bütün keşifler, bütün haller ve bütün ilimler, peygamberlerin yolunda bulunmak şartıyla ahirette işe yarar. Yoksa Allahü Teala'nın peygamberlerine tabi olmayanların yaptığı her iyilik dünyada kalır ve ahiretin harap olmasına sebep olur. Şimdi bir kimse senelerce ibadet etse ve ömrünü nefsini temizlemekle geçirse ve güzel huylarıyla yanındakilere ve keşfettiği aletlerle bütün insanlara faydalı olsa, Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadıkça ebedi saadete kavuşamaz. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohumlarını ekmeyip yiyenler, böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalanlar ne kadar zavallıdır. Kardeşin kardeşten, ananın evladından kaçacağı o gün için hazırlanmayanlar, dünyada da ahirette de aldanıyorlar ve sonunda pişman olacaklardır. Aklı başında olan bu dünyayı fırsat bilir. Bu kısa zamanda tohum ekerek, yani Allahü Teala'nın beğendiği işi yaparak, ayet-i kerimede bildirilen kat kat fazla meyveleri toplar. Cenab-ı Hak bu kısa zamanda yapılacak hayırlı işlere ve ibadetlere sonsuz nimetler ihsan edecektir. Peygamberlerine tabi olmayan, İslamiyet'i beğenmeyenlere de sonsuz azap yapacaktır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bu dünya bir köprüdür ki bundan hemen geçesiniz. Yalnız bunun tamiriyle uğraşmayıp yolunuza devam edesiniz. Arzusu ahiret olup, ahiret niyetiyle çalışana Allahü Teala dünyayı hizmetçi yapar. Yalnız dünya için çalışana, yalnız kaderinde olan kadar gelir. İşleri karışık, üzüntüsü çok olur. Hepimiz bu fani dünyada misafiriz, ahiret yolcusuyuz. Kimse bu dünyada kalmaz. Dünyaya milyarlarca insan gelmiş. Bir müddet yaşamışlar, sonra ölüp gitmişler. Bunların bazıları zenginmiş, bazıları fakir. kimi güzelmiş, kimi çirkin. Kimi zalimmiş, kimi mazlum. O hallerinin hepsi geçti, unutuldu. Onların bir kısmı inanmış, Müslüman olarak ölmüş, geri kalanları inanmamış olanlardır. Bunların hepsi ya tekrar diriltilmeyecek, yahut hepsi diriltilip hesaba çekilecek. Her iki halde de inanmış olanlara hiç azap, hiç sıkıntı yoktu. Ama ikinci halde inanmayanlar sonsuz ve pek acı azap çekeceklerdir. Görülüyor ki inanmış olanlar şimdi tam rahat ve huzur içindeler. İmansız olanlarsa sonsuz olarak ateşte yanmak ihtimali korkusu içindeler. Ey insan, iyi düşün. Şimdi geçmiş senelerin nasıl bir hayal olduysa, öleceğin zaman da ve bütün ömrün, bütün hayatın, çalışmaların, didinmelerin hep hayal, bir rüya gibi olacak. O zaman sen bu iki kısmın hangisinden olmak istersin? Hiçbirinden olmak istemem diyemezsin. Buna imkan yok. Çaresiz onların arasına gideceksin. Sonsuz ateşte yanmayı, zayıf bir ihtimal bile olsa ister misin? Allah'ın var olduğuna, cennete, cehenneme inanmayı akıl da, ilim de, fen de reddedemiyor. Böyle şey olamaz diyemiyorlar. İnanmayanlar inkar etmelerine akılla, fenle bir vesika gösteremiyorlar. Halbuki inanmak lazım olduğunu gösteren vesikalar sayılamayacak kadar çoktur. Dünya kütüphaneleri bu vesikaları bildiren kitaplarla doludur. Bazıları nefslerine, zevklerine aldanarak inkar ediyorlar. Zevklerinden başka bir şey düşünmüyorlar. Halbuki İslamiyet hiçbir zevki yasak etmemiştir. Zevklenmenin zararlı olmasını yasaklamıştır. O halde aklı olan kimse zevklerini Allahü Teala'nın gösterdiği yoldan temin eder. İslam'ın güzel ahlakıyla süslenir. Herkese iyilik eder. Kendisine kötülük edenlere iyilikle karşılık verir. İyilik edemezse hiç olmazsa sabreder. Bölücü olmaz, yapıcı olur. Böylece kendisi de hem zevklerine hem de rahata, huzura kavuşur. Dünyanın tatlı şeyleri ve geçici nimetleri ancak dinimize uymaya yardımcı oldukları zaman faydalı ve helal olurlar. Dünya kazancı ahiret kazancıyla birlikte olduğu zaman işe yarar. Ahireti kazanmaya yardımcı olmayan dünya zevkleri şekerle kaplanmış zehir gibidirler. Dünya zevkleri bedene, nefse tatlı gelen şeylerdir. Halbuki insan yalnız bunun için yaratılmadı. Ahiretse ruha mahsus olan hakiki zevk ve lezzetlerin de yeridir. Dünya ile ahiret birbirinin zıddı, tersidir. Birini sevindirmek ötekinin gücenmesine sebep olur. Yani birinde zevk aramak ötekinde elem çekmeye sebep olur. O halde dünya nimetleri, lezzetleri çok olanlar bunlara lazım olan şükrü yapmazlarsa ahirette çok korkacak, çok acı çekecektir. Bunun gibi dünyada tehlikelerden sakındığı, çalıştığı halde çok acı çeken mümin ahirette çok lezzete kavuşacaktır. Dünyanın ömrü ahiretin sonsuzluğu yanında denize nispetle bir damla kadar bile değildir. Daha doğrusu sonu olan, sonsuz olanla ölçülebilir mi? Bunun için Allahü Teala dostlarına merhamet ederek sonsuz nimetlere kavuşmaları için dünyada birkaç gün sıkıntı çektiriyor. Düşmanlarına hile, istidraç yaparak biraz lezzet verip çok elemlere sürüklüyor. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dünyaya düşkün olmak insanın ahiretine zarar verir. Ahiretini seven dünyada haramlardan sakınır. Bu böyle olunca siz bakiyi fani üzerine tercih ediniz. Rabbini unutup nefis yemeklere, latif elbiselere meyledip onlara benzer dünya lezzetlerine aldanan kul, Kabe yolculuğunda bazı yerlerde eğlenip bazen bindiği hayvana yem verip çok hizmetler ve bakımla onu süsleyip, renkli çeşitli palanlarla beziyen, çeşit çeşit otlarla besleyen ve temiz su arayıp sulayan hacı adayına benzer. Nihayet hac kafilesi onu bırakıp gider, oysa haccı ve kafilenin uzaklaşıp gittiğini bile düşünmez. sahrada yalnız başına kaldığından, hayvanıyla beraber yırtıcı hayvanlara av olacağından gafildir. İşte ahiret yolcusu da yalnız yemek ve içmesini iyi yapmakla zaman harcar, elbise ve ev süslemekle meşgul olursa, niçin yaratıldığını unutup ibadet ve marifetten uzaklaşırsa, o huzur Kâbesinden uzak ve korkulu dünyada kafileyi kaçırmış olup, tabiat karanlığında aldanmış, nefs ve şeytan elinde yenik ve ezik olur. İşte akıllı ve uyanık olan kimse, kendi işinde ve dünyasında hiç üzülmeyen, emellerini kısa tutup sabaha bile çıkamayacağını düşünen, ibadetine kuvvet verecek ve irfan yolunda yürüyecek miktardan fazla geçim derdi olmayandır.

Ali bin Muhammed Hazretleri buyuruyorlar ki, sırf makam sahibi olmak ve biliyor desinler için birkaç mesele öğrenip insanlara fetva vermeye kalkışmak ne kadar ayıptır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Dünya fanidir. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor bu dünyanın hakkında: Oğlum, dünya hayatı kısa ve geçicidir. Ahiret azabı ise sonsuz ve şiddetlidir. İleriyi tam gören akıl sahiplerinin hazırlıklı olması lazımdır bunun için. Bu dünyanın tadına, sahte güzelliğine aldanan yarın düşer bir pişmanlık içine. İnsanların şeref ve itibarı eğer ki sadece dünyalık ve mal ile ölçülseydi, dünyalığı çok olan kafir ve münafıklar herkesten daha fazla kazanırdı itibar. Dünyanın görünüşü güzel de olsa yine sırf ahmaklar aldanır onun güzelliğine. Şu birkaç günlük ömrü bilerek büyük fırsat Allah'a ibadetle geçirmeli her saat. Allah'ın kullarına iyilik etmelidir. Bunu kurtuluş için vesile bilmelidir. İki şey lazımdır ki azaptan halas için, bunu iyi bilmesi lazımdır her kişinin. Birincisi, Allah'ın emr-ü nevahisine kıymet vermek ve saygı göstermektir hepsine. Ve onun yarattığı bil cümle mahlukata şefkat ve merhametle davranmaktır mutlaka. Allah'ın Resulü'nün Rabbimizden alarak bize getirdikleri hep doğrudur muhakkak. Sayıklama, eğlence, şaka sözler değildir. O hiç yalan söylemez. Muhammedül Emin'dir. O halde tavşan gibi gözü açık olarak daha ne güne kadar sürecek bu uyumak? Bu uyumanın sonu rezil rüsvay olmaktır. Ahirette eli boş, mahrum kala kalmaktır. Biliyorum, gençsiniz, kaynamakta içiniz. Dünya nimetlerinin tamam içindesiniz. Dünya nimetleriniz tamam ise de fakat, yarın bu sözlerimiz olacak bir hakikat. Yine de elinizden bir şey kaçmış değildir. Allahü Teala'ya yalvaracak vakittir. Dünyada felaketten, ahirette azaptan kurtulabilmek için iki şey vardır el an. Birisi Rabbimizin her emrine sarılmak, ikincisi haram ve günahlardan sakınmak. İkincisi ilkinden çok mühimdir ki daha, vera ve takva denir haramdan sakınmaya. Bir gün Resulullah'a dediler ki, filan zat gece gündüz uğraşıp yapıyor fazla taat. Buyurdu ki, hiçbir şey vera gibi olamaz. Günahtan kaçınmaktır buyurdu yani esas. İnsanların melekten üstün olabilmesi vera sayesindedir, çok yükselebilmesi. Melekler de pek fazla ibadet ediyorlar. Halbuki hiç terakki edemiyorlar onlar. O halde haramlardan kaçınmak pek evladır. Bu dinde en kıymetli, en üstün şey takvadır.

Cafer-i Sadık Hazretleri buyuruyorlar ki, uzun emel sahibi olmak ve her şeyi sonraya bırakmak perişanlık ve düşüncesizliktir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
7: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
11: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
14: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
15: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Best Allianz. Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
16: TGRT FM Haber. Memleketi Van'a götürüleceği açıklandı.
17: Değerli izleyiciler, bugün MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Gün gazetesinde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye ile ilgili açıklamaları var. Değerli izleyiciler, size biraz bundan bahsedeceğiz. Hemen önce başlıkları bir verelim. Sayın Bahçeli ne diyor? Sonra detaylarını da size aktaracağız. Çok önemli. Bugün çokça da konuşulacağı benziyor. Bahçeli diyor ki Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirtmiş. Bunu mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur. Nitekim Meclis Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu yönde çok önemli bir işlev görmüştür ifadesini kullandı. Daha demokratik, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'nin herkesin ortak arzusu olduğunu vurgulayan Bahçeli, terörsüz Türkiye böylesi bir anlayışın hareketle Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin stratejik kapısıdır ve Türkiye önemli bir eşiği aşarak terör belasından tamamen kurtulmak için kararlılıkla ve titizlikle faaliyet yürütmektedir diyor. Bahçeli yine Öcalan'ın mahkumiyet hakkı hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teşhis edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerin örgütsel faaliyetlerini yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü olacaktır diyor. Ve Bahçeli yeni bir hamle lazım demiş, terör Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Öcalan'ın münfesi PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır diyor. Şimdi Bahçeli ne diyor değerli izleyiciler? Çok uzun, tabii hepsini okusam aşağı yukarı bir saat sürer. Tabii buradan bazı başlıkları yine söyleyeceğim değerli izleyiciler. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde yeni yol haritası ve süreci ilişkin değerlendirmeler diyor. Hemen şunu söyleyelim. Terörsüz Türkiye sürecinde Bahçeli diyor ki, birincisi terörsüz Türkiye süreci ve gelişmeler, Türkiye yaklaşık 50 yıldır kan ve gözyaşına sebep olan bölücü terör örgütü PKK'nın fesiyle

her bir ferdinin katılımıyla takip edileceği inancıdır diyor değerli izleyiciler. Ve diyor ki barış iki taraflıdır ve bölücü terör örgütü PKK'nın taahhütlerini yerine getirmesi yanında devlet olarak atılması gerekli adımların ikmal edilmesiyle süreç tamamlanabilecektir. Burası önemli, bakın altını çiziyorum. Devlet olarak atılması gerekli adımların ikmal edilmesiyle süreç tamamlanabilecektir diyor. Bugüne kadar konulan terörist Türkiye adımları az zamanda elde edilen önemli bir başarıdır diyor değerli izleyiciler. Şimdi ki yeni aşama ve yol haritası demiş, ancak yapılanların ve söylemlerin karşılık anlam kazanması noktasında bir iletişim eksikliği yaşandığı görülmektedir. Bu noktada yeni aşama için yeni bir yol haritası ortaya koymak lazım demiş ve gerekli mekanizmaları harekete geçirmek lazım demiş ve örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesi mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da siyasi ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak gerekir demiş değerli izleyiciler Devlet Bahçeli. Yine parçalı yapılarla terörist Türkiye yoluna yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, iç örgüt içi çatışma dinamiklerini de öne çıkararak görünür kılacaktır demiş değerli izleyiciler. Ve şöyle söylüyor, dışarıyla alakalı olarak da İspanya'da ETA, işte Bask, ETA, Birleşik Krallık'ta Kuzey İran'da Merkez İRA, Mona liderlik mekanizmasına sahip olduğu için fesih görüşmeleri bu zeminde ilerlemiştir. PKK terörlüğünde Mona liderlik mekanizmasının liderlik kültürüyle beraber tesis edildiği bir sisteme haizdir. Lakin PKK'nın farklı isimlerle İran, Irak, Suriye gibi ülkelerde barınması ve İsrail, Amerika ve bazı kıta Avrupası ülkelerinin bölgede etnik, dini, mezhep temelli istikrarsızlığı besleyecek emellere sahip olması, yönetici kadrolarını manipüle ederek farklı terör faaliyetlerinin başlamasına neden olabilir diyor. Nitekim yaşanan süreçte Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisi ve iradesi test edilmiş ve görülmüştür. Terörist Türkiye hedefinin nihai aşamasına geçildi. Bu aşamada devletin barışa ilişkin uzattığı müşfik elin gereği olarak ceza hukuku ve demokratik ilişkine dönük bazı adımların atılması, terör örgütünün silah bırakma kararını filiyata dökerek sonlandırılması gerekmektedir diyor değerli izleyiciler. Ve bu üçüncü bir nokta var. Koordinatörlük mekanizmasının tanım, amaç, kapsam ve işleyişi demiş. Koordinatör PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan olacaktır. Bu statü örgütün fesiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati surede tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır. Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecinin örgütsel yönüyle sekteye uğratmasını önlemek, silah yerine siyaseti tercih uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasuf edilmiştir diyor Devlet Bahçeli değerli izleyiciler. Bunu da hemen söyleyelim. Yine devletin belirleyeceği yetkili kişiler ve lojistik destek bulunduğu cezaevinde temin edilecektir diyor. PKK'nın fesih, mensuplarını silah bırakma, PKK'nın diğer ülke bileşenlerinin örgütsel faaliyetini sonlandırma, silah bırakma, terörist Türkiye sürecini baltalamaya dönük örgütsel gelişmelere karşı süreci tek merkezden yönlendirmek temel görevi olacaktır diyor. Dördüncü aşamada sürecin takibine ilişkin yasama yürütmede kurumsal yapı inşası demiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli İstihbarat Başkanlığı'ndan oluşan bir tasfiye düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu kurulacaktır. Terörist Türkiye sürecinin hem yürütüleceği hem de kamuoyunun bilgilendirilmesine sağlanacağı bu yapı içerisinde Terörle Mücadele Devlet Koordinasyon Merkezi oluşturulacaktır demiş değerli izleyiciler. Bu şekilde bundan sonraki aşamaya dair terörist Türkiye yol haritasını belirlenecektir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünün yaptığı faaliyetler raporlanacak. Sürecin sağlıklı yürümesine yönelik öneriler, tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu değerlendirilecektir demiş değerli izleyiciler. Yine atılması gerekli görülen adımlar, idari düzenlemeler için Cumhurbaşkanlığına, yasal düzenlemeler için siyasi partilere ve meclis başkanlığına iletilecektir demiş. Tek hedef teröristsiz Türkiye inşa etmek, nihayete erdirmektir demiş. 5. Teröristsiz Türkiye algılar, olgular, doğrular demiş değerli izleyiciler. Bahçeli de burada toplumda kültürel ayrı etkileşimi artıracak adım atılmasıyla milli kimliğe sahip çıkarken onun bir homojenizasyon ve kültürel tek tipleştirme olmadığı, aksine birleştirici bir unsur olduğu görülecektir diyor. 6.

0: Terörist Türkiye inşasında toplumsal düzen ve demokrasi demiş. Terörist Türkiye hedefinde yalnızca dağdaki terörün değil, bütünüyle şiddetin de bitirilmesi elzemdir. Millet olma gerçeğimizle demokrasi kültürümüz dikkate alındığında kimlik siyasetin öznesi yapılmamalıdır. Bu anlamda Türk siyaseti kimliğe dalı siyaset yerine müşterekleri ön plana çıkaran farklılıkları hürmetkar bir anlayış hakim olmalıdır diyor. Siyasallaşma başlığını koymuş, PKK'nın feshedilmesiyle hukuki meşruiyete sahip herkesin anayasa ve ilgili kanunlara göre siyaset yapmasının önünde bir engel bulunmamaktadır diyor. Abdullah Öcalan'ın silahlı mücadelenin bittiğinden ve terör örgütünün anlamsız kaldığından hareketle PKK'nın feshini istemesi ve siyaset yoluyla fikirlerini inşa etme mücadelesine bahsetmesi savundukları fikirleri siyasi mücadeleye evirmek istediğini göstermektedir diyor. Demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi gerekir demiş. Toplumsal mutabakat demiş Bahçeli. Kucaklayacağını bir devlet inşası lazım diyor. Onu da söyleyelim. Bakın burada da onu tekrar okuyayım buradan. Onunla da bunu tamamlayalım. Sayın Bahçeli'nin burada söylediği terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü olacaktır diyor değerli izleyiciler. Sonuç bölümünde de terörist Türkiye sürecinde işte bu yeni hamlenin olması gerektiğini söylüyor. Devlet Bahçeli çok uzun açıklamaları var değerli izleyiciler. Avrupa'dan ETA örnekleri var, Türkiye'de yapılması gerekenler var sürecin. Bu geçmişten yani 2024, 22 Ekim 2024'ten bugüne kadar neler olduğunu da uzun uzun anlatıyor Devlet Bahçeli. Bugün galiba değil bayağı konuşulacak hemen her yerde. Devam edelim. Gözler bugün Beştepe'de. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığı toplanıyor. Masada terörist Türkiye süreci, Amerika-İran gerilimi ve ekonomideki son durum da var.
1: Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 18 Mayıs pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli başlıklarından biri terörsüz Türkiye süreci olacak.
1: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz.
2: Güvenlik birimlerinden gelen saha raporları gözden geçirilecek. Mecliste atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirme yapılacak. Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti de gündemde olacak.
3: Bu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
2: Türk dünyasıyla atılan adımlar ve ikili temasların yansımaları kabinede masaya yatırılacak. Dış politikadaki sıcak başlıklar da ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrası ortaya çıkan yeni tablo görüşülecek. Ziyaretin bölgesel ve küresel dengelere etkisi gözden geçirilecek. We did discuss
4: Iran. İran'ı tartıştık. Bu işin nasıl sonlanması gerektiği konusunda çok yakın düşünüyoruz. Nükleer silah sahip olmalarını istemiyoruz. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyoruz.
2: ABD ile İran arasında halen süren gerilim, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlik ve bölgesel riskler de ele alınacak.
3: Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
2: Ekonomideki son durum da kabinenin ana gündeminde yer alacak. Ekonomi yönetiminin bu kapsamda Nisan ayı enflasyon verileriyle ilgili kabineye sunum yapması bekleniyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Antalya ve Uşak soruşturmalarında adı sık sık geçen Veli Ağbaba'nın bu kez şoförüyle olan mesajları ortaya çıktı. O mesajlar para trafiğini tek tek gözler önüne serdi.
5: Allah memleketin yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
2: Kaynağı belirsiz paralar, şaibeli konuşmalar. Soruşturma derinleşti. Ortaya çıkan mesajlar para trafiğini gözler önüne serdi. CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son gelişme adı Uşak ve Antalya belediyelerindeki yolsuzluk dosyalarında da anılan Malatya milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili.
6: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
2: CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba ile tutuklu şoförü Gökhan Cumalı arasındaki kayıt dışı para trafiği tek tek deşifre edildi. Soruşturma dosyasına giren ilk kayıt 16 Ocak 2024 tarihine ait. Yerel seçimler öncesi gerçekleşen buluşmada otoparkta yapılan görüşme dikkat çekiyor. İddiaya göre Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya para nerede mesajı gönderdiği ve ilk nakit teslimatının burada yapıldığı öne sürülüyor. Dosyadaki en çarpıcı detaylardan birisi ise 4 Ağustos 2025 tarihli kayıtlar. Yine aynı yöntem, yine kargo poşeti ve yine yüz binlerce dolarlık nakit hareketi. Ancak bu kez mesaj kayıtlarında eksik para tartışması da var. Çünkü şüpheli Gökhan Cumalı'nın yalnızca Veli Ağbaba'nın değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesinin de şoförlüğünü yaptığı ifade ediliyor. Daha da dikkat çeken ayrıntı ise maaşını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı iddiası. Özgür Özel, grup başkan vekili olduğu dönemde Cumalı'nın nikah şahitliğini yaptığı da ortaya çıktı. Veli Ağbaba iddialar karşısında paralar benim diyerek kendini savundu. Gökhan Cumalı'nın ise cezaevinde yeniden ifade vereceği öğrenildi.
7: Demokrasi var, seçim var, televir var. Değerli arkadaşlar, bir kumpas da var.
2: Veli Ağbaba'nın fuhuştan tutuklanan Cumalı'yı 15 Mayıs günü ziyaret ettiği ortaya çıktı. Ağbaba ve CHP'li Murat Emir'in birer gün arayla da yine fuhuş suçundan tutuklanan Turgut Koç'u ziyaret ettiği öğrenildi. Koç, CHP'li isimlere yakınlığıyla tanınıyordu.
0: Ankara kulisleri mutlak mutlan iddialarıyla hareketlendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında ilişkin davada gözler İstinaf Mahkemesi'ne çıkacak karara çevrildi. Kararın Temmuz'daki NATO zirvesi sonrasında açıklanabileceği ihtimali ağırlık kazanıyor. CHP yönetiminin mutlak mutlanında içeren her senaryoya geri hazırlık yaptığı belirtiliyor.
8: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
2: Ankara'yı sıcak bir yaz bekliyor. Temmuz'da NATO zirvesi yapılacak. Bu zirve sonrası şaibeli olduğu iddiasıyla iptali istenen CHP kurultayı ile ilgili karar çıkacağı ifade ediliyor. Bu yüzden gözler istinaf mahkemesine çevrildi.
9: Sizin delegelere ne vereceksiniz Özgür Vekilim? Abi ne verelim falan dedi 100 bin lira. Ya dedim ayıp ya 100 bin lira olur mu dedim. Çocuk mu kandırıyorsun?
2: Siyasi kulislere göre mutlak mutlan kararı çıkma ihtimali yükseldi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlana hükmedeceği iddiaları artık yüksek sesle dile getiriliyor.
10: Biz dedik ki CHP'de söylendiği gibi bir şaibe var mı? Bu şaibe varsa da yoksa da ortaya çıksın.
2: Hukukçulara göre mahkeme mutlak butlan kararını tedbirli olarak verirse Yargıtay süreci beklenmeyecek. Karar hemen yürürlüğe girecek. Bu durumda eski yönetim yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yeniden göreve dönebilecek ya da partiye geçici yönetim atanabilecek.
11: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
2: Kulis bilgilerine göre CHP yönetimi her ne kadar olmaz dese de tüm ihtimallere karşı hazırlık yapıyor. İzlenecek yol haritası üzerinde çalışıyor. Yedek parti formülü dahil olmak üzere birçok senaryo gözden geçiriliyor.
12: Kul hakkı yemek kadar büyük bir günah yoktur.
2: CHP kulislerinde mutlak butlan çıkarsa genel merkez binasının terk edilmemesini isteyen isimler olduğu da konuşuluyor.
13: Onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
0: AK Parti milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu ofisinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Çavuşoğlu 12 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
2: Ofisinde silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanmıştı. Acı haberi geldi. Tarihler 6 Mayıs'ı gösteriyordu. Eski Dışişleri Bakanı ve şu an AK Parti Antalya Milletvekili olan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu kendi akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Ağır yaralanan Çavuşoğlu hastaneye kaldırılmıştı. 12 gündür yaşam mücadelesi veren Aydın Çavuşoğlu'ndan kötü haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çavuşoğlu'nun cenazesinin 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14'te Türkler Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.
0: Yasa dışı bayi soruşturmasında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı cep telefonu şifresini polise vermedi. Hakkındaki iddialar için bir yanlışlık var diyen Kütahyalı savcılığa sevk edildi. Kütahyalı'nın polisteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Hesabına giren 51 milyon lira için borç alacak meselesi dedi.
2: Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı polis ekiplerine cep telefonunun şifresini vermedi.
14: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
15: İyiyim baba.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 198 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kapısını polis çalmadan 24 saat önce X hesabından yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek yazan Rasim Ozan Kütahyalı da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Karayoluyla Adana'ya götürüldü.
14: Gözaltına alınmanızla ilgili bir şey söyleyecektim sana.
2: Banka hesaplarına yüksek miktarlarda kaynağı belirsiz para girişi olduğu iddia edilen Kütahyalı, cep telefonunun incelenmemesi için şifresini paylaşmadı. Gözaltı süresi uzatılan Kütahyalı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı ve beraberindeki 153 şüpheliyle adliyeye sevk edildi. Öte yandan emniyet ifadesi ortaya çıkan Kütahyalı hesabındaki para hareketliliğini borç ödemeleri olarak savundu. Alacaklarım vardı diyen Kütahyalı suç örgütüyle ilgim yok diyerek suçlamaları reddetti.
16: Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok.
2: Soruşturmaya ilişkin MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabına kasa hesap diye tabir edilen hesaplardan 2022-2024 yılları arasında tam 16.141.893 lira para girişi, aynı hesaptan 1.472.000 lira para çıkışı tespit edildiği belirtilmişti.
14: Rasim Bey, hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketli bir şey söyleyecek misiniz?
15: Vallahi ben öyle bir hareketli yok, bir yanlış anlaşılma var.
2: MASAK'ın e-para kuruluşları analizine göre 6 farklı kuruluş üzerinden aynı hesaba toplam 35.201.344 lira aktarıldığı kaydedilmişti.
0: İran-Amerika hattında umut verici bir gelişme var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da yeni bir müzakere turu için çalışma başlattıklarını açıklayarak davetimizi kabul eden Başkan Trump ve Peşkeş'e teşekkür ederiz dedi.
17: İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşmaktan vaz mı geçti? Müzakere hattında umut verici gelişme. Pakistan yeniden devrede. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin İran'la Amerika arasında yeni bir müzakere turu düzenlemeye çalıştığını duyurdu. Şerif yaptığı açıklamada, neyse ki İran Pakistan'a güveniyor. ABD ve Körfez ülkeleri de öyle. Davetimizi kabul ettikleri için Başkan Trump ve Pezeşkiyan'a teşekkür ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı İslamabad'da düzenlenecek yeni görüşmenin kalıcı bir barışa dönüşmesi için gereken her şeyi yaptıklarını ifade etti. Bu sırada Pakistan İçişleri Bakanı da müzakere koşullarını değerlendirmek üzere Tahran'a gitti. Bakan Muhsin Nakvi'nin Tahran'da oldukça sıcak karşılanması ise dikkat çekti. Müzakere yönünde Türkiye'den de önemli adımlar gelmeye devam etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bagheri Kani ile bir araya geldi. Bakan Fidan daha sonra İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefonda görüştü. İran basınında çıkan iddialara göre ise ABD, İran'a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü. Söz konusu şartlar şöyle sıralandı. İran'a tazminat ödenmemesi, zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya götürülmesi, nükleer faaliyetlerin durdurulması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulması. İran'ın müzakere şartları ise Lübnan ve tüm cephelerde savaşın durması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran'ın Hürmüz'deki egemenliğinin tanınması. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise ilginç sosyal medya paylaşımlarına devam etti. Trump, İran bayraklı gemilerin bulunduğu bir denizde kendisini Amerikan donanmasında gösteren bir yapay zeka görselini "Fırtına öncesi sessizlikti" notuyla paylaştı. ABD Başkanı diğer bir paylaşımında ise kendisini Hava Kuvvetleri Komutanı gibi gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere sürecine ilişkin İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak dedi. Karşı cepheden sert bir açıklamada İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf'tan geldi. Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünya düzeni değişiyor. Bu değişimi İran hızlandırdı. Gelecek küresel güneye aittir" dedi. Bu sırada İngiliz haber ajansı Reuters ilginç bir Trump analizine yer verdi. Ajans, Trump'ın jeopolitik baskı politikası İran karşısında duvara tosladı ifadesini kullandı. İran devlet televizyonu ise Reuters'ın haberine göre "çünkü İran halkı Allah'tan başka kimseden korkmaz" notuyla paylaştı.
0: Süper Lig'e veda eden son takım Antalya Spor oldu. Eyüp Spor son anlarda Fenerbahçe attığı golle Süper Lig'de kalmayı başardı. Şampiyon Galatasaray sezonu yenilgiyle tamamladı.
2: Süper Lig'de sezon sona erdi. Küme düşen son takım Antalya Spor oldu. Ligde kalma mücadelesi nefesleri kesti. Fenerbahçe 2-0 geri düştüğü maçta öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Eyüp Spor 87'de attığı golle Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı. Aldığı 1 puanla Eyüp Spor Süper Lig'e tutunmayı başardı. Antalya Spor'a ise galibiyet yeterli olmadı. Akdeniz ekibi Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen 32 puanla 16. oldu. Kayseri Spor, Karagümrük ve Antalya Spor gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek. Şampiyon Galatasaray ligi yenilgiyle tamamladı. Sarı Kırmızılılar deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Gençler Birliği ise deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yendi. Süper Lig'e gelecek sezon Erzurumspor ve Ahmetspor yükseldi. Son Süper Lig bileti 24 Mayıs'ta Konya'daki finalde sahibini bulacak. Esenler Erok Spor'la Çorum Futbol Kulübü 1. Lig playoff finalinde karşılaşacak. Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak.
0: Değerli izleyiciler, dün hakikaten son maçlarda da kritik şeyler oldu. Galatasaray Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi ama Galatasaray oynamadı. Yani eğer yenmesi gereken bir maç olsa daha farklı olurdu. Fenerbahçe 2-0 geriye düştü. 3-2 öne yaptı ama daha sonra da yenildi. Peki kimler düştü ona bir bakalım değerli izleyiciler. Eyüpspor aldı. Gençler Birliği Trabzonspor yenip o da ligde kaldı. Antalya Spor küme düştü. Yine değerli izleyiciler Kayseri Spor küme düştü ve son takımı da birazdan söyleyeceğiz ama son nefeste sevinç yüzünü gördük. Eyüp Spor kaldı, Antalya gitti. Hemen son haftanın maç sonuçlarına bir bakalım. 2025-26 maç sonuçları tamamlandı. Çaykur Rizespor Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Karagümrük Alanyaspor 2-1 yendi. Gaziantep evinde Başakşehir'e 2-1 yenildi. Samsunspor Göztepe 3-0 yendi. Kayserispor Konyaspor'u 2-1 yendi. Fenerbahçe Eyüpspor 3-3 berabere kaldı. Kasımpaşa Galatasaray'ı 1-0 yendi. Trabzonspor evinde Gençlerbirliği 3-0 yenildi. Antalyaspor'da Kocaelispor'u 1-0 yendi. Ve puan durumuna bir bakalım. İlk 5'e ve son 5'e. Galatasaray 77 puanla bu seneyi lider ve şampiyon tamamladı. Fenerbahçe 74 puanla ikinci oldu. Ki Galatasaray'ın 5 mağlubiyeti, Fenerbahçe'nin 2 mağlubiyeti var ama Fenerbahçe 11 beraberlik aldı. Trabzonspor 69 puanla 3. Beşiktaş 60 puanla 4. ve Başakşehir 57 puanla 5. oldu. Ve son 5 sıraya da bir bakalım. Değerli izleyiciler bakın ne kadar Gençler Birliği yendi. 34 ki Gençler Birliği yenmese düşüyordu değerli izleyiciler. Dün Trabzonspor'u 3-0 yendi. Yenmese yenilse 31 puanda. Eyüp Spor bir puan almasa 32 puan o düşecek, Antalya kalacaktı. Ama Gençler Birliği ve Eyüp Spor biri beraberlik biri galibiyetle kaldı. Antalya Spor 32 puanla, Kayseri Spor 30 puanla ve Karagümrük 30 puanla küme düştüler değerli izleyiciler. Ve bu haberle değerli izleyiciler bu saat dilimini tamamlamış olduk. Araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
18: TGRT FM.
19: Şimdi reklamlar.
20: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
21: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
22: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri'yle yar yar bayramı şene.
23: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
24: Bize huzur lazım.
25: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
26: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
19: Reklamları dinlediniz.
27: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
18: TGRT FM.
19: Şimdi reklamlar.
28: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
29: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
30: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
31: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
19: Reklamları dinlediniz.
18: TGRT FM.
32: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
3: Ben miyim?
1: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
32: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Sinir hızında hepelim, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri'yle yar yar bayramı şene.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM.
9: TGRT FM Haber.
10: Buradaki iddialar için yanlışlık var diyen Kütahyalı savcılığa sevk edildi. Hesabına giren 51 milyon lira için alacak verecek meselesi de Rasim Ozan Kütahyalı şu an Adana'da adliyede. Ve Amerika-İran hattında 3. barış girişimi, Amerika-İran hattında umut verici bir gelişme. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da yeni bir müzakere turu için çalışma başlattıklarını açıklayarak davetimizi kabul eden Başkan Trump ve Pezeşkian'a teşekkür ederiz dedi değerli izleyiciler. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız. Nereden buldun etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
11: Efes 2026 tatbikatı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı gemi ele geçirme ve el koyma eğitimiyle motorize komando operasyonlarına ait anları paylaştı. Az sonra. Fahiş fiyatla mücadele sürüyor. Bayram öncesi denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat sebebiyle 1258 işletmeye 389 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulandığını açıkladı. Az sonra. Hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek. Ancak yurtta sağanak yağış etkili olacak. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
10: İsrail Başkonsolosluğu önündeki polislere saldırıyı canı pahasına önleyen kahraman polis o anları anlattı. Teröristlerle karşı karşıya kaldığını ateş etmeye başlayan polis memuru katliamın önüne geçerken 4 tabanca kullanıp 8 şarjör değiştirmiş.
12: Saldırıyı duyar duymaz araçtan indi. 10 metre uzağında elinde uzun namlulu silah olan teröriste kurşun yağdırdı. Mermisi bittikçe silah değiştirdi. Tam 4 tabanca kullandı, 8 şarjör değiştirdi. 3 terörist etkisiz hale getirdi. Aksiyon filmlerini aratmayan bu anlar 7 Nisan'da İstanbul Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde yaşandı. Kocaeli'nden uzun namlulu silahlarla İstanbul'a gelip İsrail Başkonsolosluğu önündeki polislere hedef alan teröristlerden 3'ünü etkisiz hale getiren kahraman polis memuru ifade verdi.
13: Aramızda yaklaşık 10 metre vardı. İner inmez ateş etmeye başladım. Şüpheli vuruldu, yere düştü. Tabancamdaki şarjörü ve yedek şarjörü şüphelileri vurmak için kullandım. Mermilerim bitince tekrar araçtan şarjör aldım. Mermilerim bitince tekrar araca döndüm. Bize saldırıyı haber veren kadın meslektaşımın tabancasını da alarak aşağı indim. Şüphelileri bertaraf etmek için ateş etmeye devam ettim.
12: Şarjör değiştirdikten sonra tabancasıyla şarjörün uyuşmadığını belirten genç polis memuru bağırarak arkadaşlarından silah istediğini de şöyle anlattı.
13: Şüphelilere ateş etmeye devam ettim. 3-4 mermi attıktan sonra anladığım kadarıyla şarjörle silah uyuşmadığı için silah tutukluk yaptı. Atışa devam edemedim. Bağırarak silah istedim. Araçtan bir meslektaşım inip yaklaşık 50 metre koşarak yanıma geldi. Bana otomatik silah verdi.
12: Teröristler ellerini tetikten çekene kadar mücadele ettiğini anlatan polis, yaralı teröristin hala kurşun yağdırdığını, o esnada kendisinin bir kez daha şarjörünün bittiğini de anlattı.
13: Ben şüpheliye doğru yürümeye devam ettim. MP5 ile ateş ettim. Şahıs vurularak yere düştü. Daha sonra MP5'in şarjöründeki mermiler de bitti. Bunun üzerine çimlerin üzerindeki meslektaşlarımdan tabanca alarak şüphelilere yönelik ateş etmeye devam ettim. Hala daha benim en son vurduğum şüpheli bizlere yönelik ateş etmeye devam ediyordu. Bu şahsı en son aldığım tabancayla vurdum ve etkisiz hale getirdim.
12: Saldırı anında yaralanan komiserine ilk müdahaleyi yaptığını belirten kahraman polis, kanayan yaraya tampon yaptığını da ifadesine ekledi.
10: Milli İstihbarat Teşkilatı bir başarılı operasyona daha imza attı. Uluslararası suç örgütü liderinin kırmızı bültenler alan kardeşi yakalandı.
7: Aç kapıyı polisler! Aç kapıyı!
12: MİT peşindeydi, yeri belirlendi. Operasyonun düğmesine basıldı. Örgüt liderinin kardeşi kız kıvrak yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leydekers'ın kırmızı bültenle aranan kardeşi İstanbul'da yakalandı.
7: Aç kapıyı polisler! Aç kapıyı!
12: Hollandalı yetkililer şüphelinin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan iadesini talep etti. Şahsın ülkesine gönderilmesi bekleniyor.
10: Ve hürriyetten getirelim. Hollandalı uyuşturucu baronu Tombul Jos lakaplı Johannes Leydekers'in abisi Wilhelmus İstanbul'da yakalandı değerli izleyiciler. Tombul Jos Interpol tarafından 200 bin euro para ödülü aranıyordu. Tombul Jos Güney Amerika'dan Avrupa'ya uzanan milyarlarca dolarlık uyuşturucu sevkiyatını yönetiyor. MİT operasyonuyla Pendik'te lüks bir rezidansa yakalanan abiyi Wilhelmus Leydekers'e kara para yaklayan ekibin başında diyor Hürriyet gazetesi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını Bulgaristan kazanarak büyük bir sürprize imza attı. Yarışmaya içeride ve dışarıdaki İsrail protestoları damga vurdu.
12: Bu yıl İsrail protestolarının gölgesinde gerçekleşen Eurovision şarkı yarışması büyük bir sürprizle sonuçlandı. Müzik eleştirmenlerini yanıltan komşu Bulgaristan yarışmayı tarihinde ilk kez kazandı. Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovision şarkı yarışmasının 70.si Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı. Bu yılki yarışmaya Gazze'de soykırım yapan İsrail'e yönelik boykot hareketi damga vurdu. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in organizasyona dahil edilmesi nedeniyle bu yıl yarışmadan çekildi. Viyana sokaklarında da protestolar vardı. Çok sayıda kişi Eurovision şarkı yarışmasını düzenleyen Avrupa Yayın Birliği'ni protesto etti. Palyaço kostümü giyen çok sayıda kişi Eurovision eşittir soykırım ortaklığı pankartları taşıdı. İsrail'i temsil eden Noam Betan sahne aldığında da salondan soykırımı durdurun sloganları yükseldi. Müzik eleştirmenlerinin ve uluslararası tahmin sitelerinin favorisi Finlandiya ve Danimarka'ydı.

0: Bulgaristan'ı Bangaranga şarkısıyla temsil eden Dara büyük bir sürprize imza attı.
1: You need to go right now to your vision.
0: Genç şarkıcı profesyonel jürinin oylamasında yarışmayı 204 puanla birinci olarak bitirdi. Halk oylamasındansa 312 puan aldı. Dara toplam 516 puanla yarışmayı kazanan isim oldu. Protestoların odağındaki İsrail, profesyonel jüri oylamasında 5. sırada kaldı. Ancak sonrasında eklenen halk oylarıyla 343 puana ulaştı ve 2. sırada yer aldı. Bulgaristan 2. sıradaki İsrail'e toplamda 173 puan fark attı. Bu da Eurovision'daki şimdiye kadar en büyük fark olarak öne çıktı. Eurovision şarkı yarışmasını tarihinde ilk kez kazanan Bulgaristan 2027'deki yarışmaya ev sahipliği yapacak.
2: Eurovision'da sahte oy şüphesi 5 ülkenin boykot ettiği 2026 Eurovision şarkı yarışmasını Bulgaristan kazandı. Filistin bayrakları ve yuhalamalarla protesto eden İsrailli şarkıcıyı ikinci yapan halk oylamasında şüpheler var diyor değerli izleyiciler. İsrail bu mutlaka bir şüphe vardır orada. Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım teknik direktör adayını belirledi. Yıldırım daha önce de bir sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus ile görüşme gerçekleştirecek.
3: Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız.
0: Seçime sayılı günler kala çalışmalar hızlandı. Tartışmalar devam ederken dikkat çeken bir isim ortaya atıldı. Jorge Jesus. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. En çok merak edilen konuların başında teknik direktör geliyor. Takımın başına kimin geçeceği merak edilirken Yıldırım'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Fenerbahçe'de daha önce 2022-2023 sezonunda görev yapan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u gündemine aldı.
3: Sonunda başarı bizim olacaktır çünkü biz inanıyoruz. Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda?
0: Şu anda El Nasr'ın teknik direktörü olan Jesus henüz sözleşme yeniremedi. Deneyimli teknik adam Arabistan'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. İddiaya göre Yıldırım ve Jesus 25 Mayıs'ta masaya oturacak. Aziz Yıldırım'ın Portekizli hocaya en fazla 10 milyon avro maaş teklif etmeyi düşündüğü ifade edildi. Jorge Jesus'un da Portekiz milli takımdan teklif gelmesi halinde kontratına ayrılık maddesi istediği belirtildi.
3: Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız.
0: Jesus 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 53 maçta 2.23 puan ortalaması yakalayan deneyimli teknik adam Türkiye Kupası'nı da kazanma başarısı göstermişti.
2: Bir son dakika verelim değerli izleyiciler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne operasyon var. Onun detaylarını verelim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma yürütüldü. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmelerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli şahıslarla organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuat aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği anlaşılmıştır diyor. 18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezi olarak Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerini de kapsayan toplam 6 ilde şüpheli şahısların yakalanması yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda tam 57 şahıs gözaltına alınmıştır diyor. Tekrar edelim, İstanbul merkezi Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde tam 57 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır diyor. Konuyla ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir diyor değerli izleyiciler. Hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek ancak yurtta sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine bir bakalım.
0: Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Yurt genelinde bölgesel sağanak yağışlar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda bu hafta içi sağanak yağış etkili olacak. Üç büyük şehirde ise sıcaklıklar artacak. Hava sıcaklığı İstanbul'da 22, Ankara'da 23 ve İzmir'de 26 derece olacak. Bölgesel sağanak yağışlar da etkisini sürdürecek.
2: Değerli izleyiciler, hemen muhabir arkadaşımız Hanefi Bayar'a gidelim. Kendisi Çorlu'da dün psikolojik tedavisi görmesi rahatsızlığı olan zanlı Çorlu'da iki polisimizi şehit etmişti. Hanefi Bayar'da o polislerimizin şehit edildiği yerde bugün tabii anma töreni olacak daha doğrusu. Ve iki tane şehidimiz de memleketlerine gönderilecek. Detayları senden alalım Hanefi Bayar.
4: İki polisi şehit eden zanlı işte tam bu noktada yakalandı. 2002 doğumlu olan ve mahkeme kararıyla psikolojik tedavi görmesi gerektiğine hükmedilen zanlı Tekirdağ Çorlu ilçesinde iki polisi şehit ettikten sonra bu noktaya kadar kaçabildi. Buraya geldiğinde karşısında iki polis memurunu gördü ve o iki polis memuru dakikalarca elindeki tabancayı atması için onu ikna etmeye çalıştılar. Dakikalar içerisinde tabancayı yola fırlattıktan sonra işte tam bu noktada gözaltına alındı. Dünün en sıcak gelişmesiydi ve güvenlik kamerası görüntüleri de o anı saniye saniye kaydetmişti. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye iki polisi şehit eden o zanlının yakalanma anı ekranlara taşınmıştı. Peki olay nasıl olmuştu? Burası Tekirdağ Çorlu ilçesi ve ilçenin de merkez noktası. Burada dün oldukça hareketli anlar yaşandı. Zanlı burada gözaltına alındı. Ancak zanlı ilk olarak bir iş merkezinden çıktı ve o iş merkezinden çıktıktan sonra elindeki tabancayla rastgele ateş açarak bu noktaya kadar kaçmıştı. Ne kadar bir mesafeyi yürüdü? Bizler yayınımızda Ozan Ural'la beraber o mesafeyi biraz yürümeye çalışacağız. Yaklaşık bir 200-250 metrelik bir mesafeden bahsediyorum. Bu mesafeyi elindeki tabancayla yürüdükten sonra burada polis ekiplerince önü kesildi. Ama iki polisi şehit ettiği nokta iş merkezinin olduğu nokta. Kendisi İstanbul Silivri'de ikamet ediyordu. Tekirdağ Çorlu'ya gelmişti. Ailesi durumu 112'ye bildirmişti. Ve elinde ailenin bir mahkeme kararı bulunuyordu. O mahkeme kararında 2002 doğumlu zanlının psikolojik tedavi görmesi gerektiği söyleniyordu. Zanlının Tekirdağ Çorlu ilçesinde olduğunu öğrenen aile durumu polise bildirdi ve polis ekipleri zanlıyı almak için buraya geldiklerinde, şüpheliyi almak için buraya geldiklerinde saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Emrah Koç, polis memuru Emrah Koç'u kesici bir aletle şehit eden zanlı daha sonra polisin beylik tabancasıyla diğer polis olan Erkan Tütüncüleri olay yerinde maalesef şehit etti. İşte o mesafeyi yayında biz şimdi yürüyoruz. Bakın bu mesafeyi zanlı, 2002 doğumlu zanlı elinde tabancayla esnafın bir hayli yoğun olduğu bölgede caddenin ortasında ateş ede ede ilerledi ve az önce polislerin onu yakaladığı noktadaydık. Orayı anlattık. İki polisi şehit ettiği nokta ise bu iş merkezinin içerisi. Şimdi kameraman arkadaşım Ozan Ural'la oraya doğru yürüyoruz. Çok az bir mesafemiz kaldı artık. Burası az önce de bahsettiğim gibi Tekirdağ Çorlu ilçesi ve Çorlu'nun da merkez noktası. Dün bir hayli hareketli anların yaşandığı o noktadayız bizler. Dün iki polisin şehit edilmesinin hemen ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Güllek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve yine siyasi parti temsilcileri olayı kınadılar. Olayın yaşandığı iş merkezi işte burası. Zanlı burada. İki polisi şehit ettikten sonra bu kapıdan çıkıyor. Elinde tabancayla buraya doğru kaçıyor. Ve buraya doğru kaçarken yine tekrarlıyorum, rastgele etrafa ateş açıyor. Polis ekipleri onun önünü kestiği anda tabancasıyla bir süre direndikten sonra ekiplerin ikna çabası sonuç veriyor. Zanlı tabancayı attıktan sonra teslim oluyor ve diğer vatandaşlar da o an saldırgana bir müdahalede bulunmak istiyorlar. Ancak polis ekipleri iki polisi şehit eden o kişiyi gözaltına aldılar ve bugün saatler 9'u gösterdiğinde iki polis memuru için, şehit olan iki polis memuru için bir cenaze töreni gerçekleşecek. Resmi cenaze töreninin adresi Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü olacak. Şehit polisler Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler daha sonrasında son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderilecekler. Türk bayrağına sarılı naaşları bu noktada olacak. Çorlu'da olacak. Görev yaptıkları adreste, görev yaptıkları ilçe emniyet müdürlüğünde onlara meslektaşları ve Türk milleti veda edecek diyelim. Bizler Tekirdağ Çorlu ilçesindeyiz. İki polisin şehit edildiği noktadayız. Gelişmeleri an be an aktaracağız. Saatler 9'u gösterdiğinde ise ilçe emniyet müdürlüğünde olacağız. Cenaze törenini an be an ekranlara yansıtacağız.
2: Teşekkür ediyoruz Hanefi Bayar. Biz de iki polisimizi Allah'tan rahmet dileyelim. Şehit oldular. Allah ailelerine sabırlar versin diyelim değerli izleyiciler. Evet, polislerimize bir kez daha baysal diledik. Bu arada bir son dakika verelim değerli izleyiciler. Biliyorsunuz kara para akladığı iddiasıyla, kumar paranın akladığı iddiasıyla iki gündür gözaltındaydı Rasim Ozan Kütahyalı. Az önce tutuklandı değerli izleyiciler. Onu da söyleyelim. Yasa dışı bahis paralarını aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı az önce tutuklandı değerli izleyiciler. Bunu da hemen eklemiş olalım. Son dakika olarak bunu da duyuruyoruz değerli izleyiciler. Tokat'ta sel felaketi yaşandı. Şehir su altında kaldı. Önlemler ard arda alındı.
5: Barajdaki seviye son 33 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Taşkın riskine karşı alarm verildi. Aşırı yağışların etkili olduğu Tokat'ta hareketlilik var. Almus ilçesindeki Almus Barajı'nda su seviyesinin maksimum kapasiteye ulaşmasına santimetreler kaldı. Barajın doluluğunu duyan da oraya koştu.
6: Abi, Almus Barajı'nı taşacağını duyduk. Biz de arkadaşlarla hatıra fotoğrafı çekinmeye geldik.
7: 33 yaşına girdim. Yani Almus Barajı'nın bu kadar doluluğunu ilk defa görüyorum.
5: Sel riski nedeniyle bir takım önlemler de alındı. Şehir merkezindeki ÇEDAŞ Köprüsü yıkıldı.
8: Bir risk var. O riski göğüslemeyelim istedik. Biz mümkün mertebe Yeşilırmak havzasını rahatlatalım diye köprüyü kaldırıyoruz.
5: Burası da Erbaa ilçesine bağlı Tepe Kışla Köyü. Kelkit Çayı'nın taşması sonucu sel meydana geldi. Evler, seralar zarar gördü, köy tahliye edildi.
9: Evlerimiz hep su almış durumda. Yani yetkililer de bize söylüyor, daha 1-1,5 metre daha yükselecek diyor.
2: Vergi, genel sağlık sigortası, primi ve trafik cezası borçları yeniden yapılandırılacak. Üretim ve tarım gelirleri için kurumlar vergisi %12,5'a inecek. Türk Kızılay'ı özel bir yasal zemine kavuşacak. Meclis Genel Kurulu tüm bu başlıklar için yoğun bir mesai yapacak.
10: Ambe borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi 2 katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
0: Vergi, genel sağlık sigortası, Bağkur primi ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Milyonlarca kişinin kamuya olan borcu uzun vadeye yayılacak. Tam 72 ay vade fırsatı sunulacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta mali düzenlemeler içeren torba kanun teklifini ele almaya devam edecek.
10: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor, hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
0: Üretim ve tarımdan elde edilen gelirlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e düşecek.
10: Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz.
0: Meclis, Türkiye'yi yabancı yatırımcıları için güvenli limana dönüştürecek hamleleri de görüşecek.
10: Son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz.
0: Yurt dışından Türkiye'ye gelecek sermaye ve bireysel yatırımcılar da teşvik edilecek.
10: İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç indirimini %50'den %100'e çıkararak tam muafiyet sağlıyoruz.
0: Türk Kızılay Kanunu da Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek. Türk Kızılay'ın yetki ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla belirlenecek.
11: Bugün bizler de aynı inançla, aynı hissiyatla çaldığımız her kapıya sadece yemek götürmüyoruz. Aynı zamanda umut, şefkat ve kardeşlik de götürüyoruz.
0: Okul saldırılarını araştırma komisyonu da uzmanları dinlemeye devam edecek.
12: Bu meselenin iktidarı muhalefet olmaz. Söz konusu olan canparelerimiz, çocuklarımız, yavrularımız ve bizim geleceğimizdir.
13: TGRT FM.
14: Şimdi reklamlar.
15: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
16: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira

0: olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz. Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
4: Akbank. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını
8: güvenle planlar. Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı. 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Gökhan Böcek, ismini hatırlamıyorum ama görsem tanırım diye 6. katta teslim ettim dedi. İşte o kişi Emre Caner'miş. O da Ankara'da gözaltına alındı. Keşke bizim okulumuza da saldırı olsa da biraz heyecan yaşasak. Bu sözler sadece 10 yaşındaki bir çocuğa ait. Profesör Doktor Betül Ulukol, şiddetten haz duyan çocuklar olduğu gerçeğini bu olay üzerinden anlattı. Uzmanlar saha deneyimleri ve önerilerini paylaştı.
4: Türkiye'deki bütün 60 binin üzerindeki okulumuzu bu perspektifte yeniden gözden geçiriyoruz. Okulun inşa sürecinden tutun, dedektörden X-ray cihazlarına kadar İçişleri Bakanlığımızla birlikte bu okulları tekrar masaya yatırıyoruz.
5: Çocukların medyada gördükleri şiddetten yoğun şekilde etkilendiğini yaşadığı örnek üzerinden anlattı. 10 yaşındaki bir çocuğun keşke bizim okulumuzda da Kahramanmaraş'taki gibi saldırı olsa da heyecan yaşasak dediğini aktardı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Betül Ulukol, meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda önerilerini paylaştı.
6: Rating uğruna biz çocuklarımızı, ailelerimizi aslında kurban edemeyiz.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 50 okul saldırısı oluyor. Türkiye'de ise bu sayı sadece 2. Verileri paylaşan Ulukol, okul kapısına güvenlik görevlisi koymak, arama yapmak tek başına çözüm olmaz dedi. Öğretmen, psikolojik danışman, aile ve okul yönetiminin birlikte çalışacağı bir sistem kurulması gerektiğini belirtti.
7: Olayların sebep-sonuç ilişkilerini değerlendirerek ve bütüncül bir bakış açısıyla sadece ne olduğunu bulmaktan öte bu durumun neden engellenmesi

0: Deni de anlamak üzere çalışacağız.
1: Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nilüfer Koç Türkse çocukta aidiyet eksikliğini en büyük risk olarak niteledi. Okul saldırılarını çoğunlukla dışlanan ve yalnızlaştırılan öğrencilerin gerçekleştirdiğine işaret etti.
2: Siber devriye faaliyetlerine ağırlık verecek, ilgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz imkanlarıyla daha yakından izleyip önlemlerimizi güçlendireceğiz.
1: Saldırganlar eylemleri ve failleri taklit ediyor. Koç Türk bu yüzden medyada şiddetin sunuluş biçiminin kritik olduğuna dikkati çekti.
3: Gelin temiz içerikli teknoloji üretelim. Yani çocukları oyunların, zorbalıkların ve ileride şiddeti özendiren içeriklerden hep beraber koruyalım.
1: Depresyon, inzivaya çekilme ve sosyal medya paylaşımları ipucu olabilir uyarısı yaptı. Yapay zeka destekli sistemlerle dijital sinyaller yakalanabilir dedi. Öğretmen aile ve akran gözlemlerinin mutlaka sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.
3: Amacımız denetlemek ve çocuklara daha güvenli bir dijital ortam sağlamak.
4: İran savaşı bitmedi ama Amerikan uçak gemisi ülkesine döndü. Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford, Venezuela ve İran dahil 326 gün süren savaş görevlerinin ardından Amerika'ya döndü.
1: İran savaşı bitti mi bitmedi mi sorusu hala netleşmemişken dev Amerikan savaş gemisi ülkesine döndü. Amerikan donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford 326 günlük savaş görevlerinin ardından ABD'ye döndü. Gemi Venezuela operasyonunda ve İran savaşında kullanılmıştı. 11 ay süren görev son 50 yılda bir uçak gemisinin gerçekleştirdiği en uzun görev olarak kayıtlara geçti. Gemide tam 4500 asker görev yapıyordu. Dönüşte birçoğunun ailesi karşılamaya geldi. Gemiyi Virginia'daki Norfolk Limanı'nda ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth karşıladı. Henüz İran Savaşı sonuçlanmamışken Bakan Hegseth yaptığı zafer konuşmasında kimse Gerald Ford'la başa çıkamaz dedi.
4: Türkiye Gazetesi'nin manşetine bakalım. Savaş artık an meselesi, Amerika vuracak bahane arıyor diyor. Trump yönetimi Tahran'ın taleplerinin tam tersini içeren 5 maddeyi müzakere şartı olarak masaya koydu. Ateşkese sona gelindi. Körfez tekrarı ısınıyor. Pentagon İran'a büyük operasyon için farklı senaryolar hazırladı. Amerika Tahran'a müzakereye dönüş için tazminat ödemeyiz. 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumu teslim et. Nükleer santralleri kapat. Dondurulmuş varlıkları serbest kalmayacak şartlarını sundu. Başkan Trump fırtına önce sessizlik yazılı bir görsel paylaşıp İran'ı tehdit etti. Saldırıların bu hafta başlayacağını yazan Amerikan basını Trump'ın İran için zaman daralıyor sözlerine yer verdi. İsrail ile birlikte ciddi hazırlık yapıldığını öne sürdü. Savaşı sürdürmek isteyen Netanyahu yönetimi güvenlik toplantısı düzenledi. Vurulacak hedefleri belirledi diyor değerli izleyiciler. Bu arada Amerikan helikopterlerinin devriye turları ve İran'ın tehditleri sebebiyle gemiler de boğazı geçemiyor. Bu da dünya ekonomisini, trafiğini, dünya ticaret trafiğini ciddi şekilde etkiliyor. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yeniden saldırı başlattı. Ülkenin güneyi ve doğusunda birçok nokta hedef alınırken Hizbullah güçleri de İsrail'i vurdu.
1: İşgalci İsrail yeniden Lübnan'ı vurmaya başladı. Ülkenin güneyi ve doğusundaki bölgelere hava saldırıları düzenlendi. 17 Nisan'da varılan ateşkese rağmen İsrail'e ait insansız hava araçları güneydeki Nebatiye'yi ve doğudaki Zaftar bölgesine hedef aldı. Doğudaki Suhmur beldesi de iki hava saldırısıyla hedef alınırken tavuk çiftlikleri ve ahırlar vuruldu. Saldırılara karşı Hizbullah ise misillemede bulundu. Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş Hizbullah'ın hedefi oldu. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İsrail'in orta vadedeki planı Lübnan'ın güneyini işgal topraklarına katmak, İran'sa savaşın sona ermesini İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi şartına bağlıyor.
4: Kurban Bayramı öncesi emekli aile ve ikramiyeler hesaba yatmaya başladı. Ödemeler 22 Mayıs'a kadar kademeli olarak yatırılmış olacak.
5: Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Milyonlarca emeklinin beklediği maaş ve ikramiye ödemeleri hesaba yatmaya başladı.
5: Tüm emeklilerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyorum.
1: Aylıklarını her ayın 17'si ile 22'si arasında alan SSK'lılara mevcut ödeme gününde, 23 ve 24'ünde alanlara 21 Mayıs'ta, aylığını 25 ve 26'sında alanlara ise 22 Mayıs tarihinde ödeme yapılacak. Aylıklarını her ayın 25 ve 26'sında alan Bağkur emeklileri ise 21 Mayıs'ta, 27-28 olanlara ise 22 Mayıs'ta ödemeler yapılacak. Emekli sandığına bağlı aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatacak. Emekliler Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da yine 4000 lira ikramiye alacak.
4: Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortumun vurduğu köylerde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Evlerin hasar gördüğü Oyaca ve Kavşut köylerinde enkaz kaldırma ve altyapı çalışmaları 3. günde de devam etti. Afetzedeler için konteynerler kuruldu, sıcak yemek desteği başlatıldı.
1: Önüne ne çıktıysa yıktı geçti. Köyler enkaza döndü. 5 kişi de yaralandı.
6: Bir de baktım eve almış kediyi.
1: Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortumun vurduğu köylerde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Evlerin hasar gördüğü Oyaca ve Kavşut köylerinde enkaz kaldırma ve altyapı çalışmaları 3. gününde de devam etti.
6: Bir rüzgar esti dedim ki rüzgar kapıyı açacak.
1: Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan hortum 2 köyü yerle bir etti. Sungurlu Kaymakamlığı ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara belediye ve özel idare de destek veriyor. Afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye 10 konteyner yerleştirildi. Sungurlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Öğretmen Evi Müdürlüğü tarafından köy sakinlerinin temel ihtiyaçları da karşılanıyor.
4: İstanbul'un kent içi ulaşımını rahatlatacak projelerden birisi olan 69 kilometrelik metro hattında artık sona gelindi. Gayrettepe'li halk arasındaki mesafeyi 57 dakikaya düşürecek dev ulaşım projesinin tamamlanmasıyla birlikte Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakika sürecek.
1: Gayrettepe ile Halkalı arası 57 dakikaya düşecek. Başakşehir ile Kağıthane arası 48 dakika sürecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul içi ulaşımda nefes aldıracak projelerin inşası sürüyor. O projelerden birisi olan Halkalı İstanbul Havalimanı, Gayrettepe hattının Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona gelindi. Test sürüşü için metro raylara indirildi. 17,5 kilometrelik Arnavutköy Halkalı metro hattındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, istasyonlardaki ince işçiliklerin bittiğini duyurdu. Hattın tamamlanmasıyla birlikte 69 kilometrelik ring hattında sona gelineceğini belirten Bakan Uraloğlu, metronun Halkalı'da Marmaray'la entegre olacağını da açıkladı. Bölgenin en çok tercih edilen havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı'na ulaşımın hızlı ve rahat olmasını amaçlayan projeyle birlikte Halkalı Havalimanı arası 30 dakika sürecek.
4: Mezra'ya elektrik, değerli izleyiciler. Türkiye Gazetesi'nden getirelim. Dicle Elektrik 100 milyar liralık yatırımın %60'ını kırsala yapıyor. 5000 köyde şebeke yenileniyor diyor. Güneydoğu'da 6 ilde 2,5 milyon aboneye hizmet veren Dicle Elektrik'in genel müdürü Yaşar Arvas, kırsaldaki 300 bin abonemiz teknoloji desteğiyle kaliteli kesintisiz hizmete ulaşacak diyor. Değerli izleyiciler, tekrar edelim. Güneydoğu'da 6 ilde 2,5 milyon aboneye hizmet veren Dijital Elektrik'in genel müdürü Yaşar Arvas, kırsaldaki 300 bin abonemiz teknoloji desteğiyle kaliteli kesintisiz hizmete ulaşacak dedi. İnşaat demirlerinin üzerinden geçen İETT otobüsüne demir saplandı. İlginç kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Otobüse saplanan demiri bir vatandaş cep telefonuyla hem görüntüledi hem de olan biteni anlattı.
1: İnşaat demirleri yol kenarına yığılmıştı. İETT otobüsü demir yığınının üzerine çıktı. Demirlerden birisi otobüse saplandı. Yolculardan birisi yaralandı.
7: Şiş otobüsün içine girdi.
8: Önceden yol tam ortasındaydı. Motorcular geçerken de sıkıntı yaşıyorlardı.
1: Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Seyir halindeki İETT otobüsü yol kenarındaki inşaat demirlerinin üzerinden geçiyordu ki demirlerden birisi otobüsün altından içine girdi.
7: Şuradan girdi. Ve içerisi dolu yolcuydu. Şuraya kadar. Şuraya bak.
1: Otobüse saplanan demir bir kadın yolcuyu hafif yaraladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Şimdi Yaprak'la ekonomiyi konuşalım. Yaprak günaydın.
9: Günaydın, iyi haftalar diliyorum size ve sevgili izleyicilerimize.
4: Teşekkür ediyoruz, piyasalara bakalım.
9: Döviz piyasalarıyla başlıyoruz. Dolar ekranlara geliyor, hızlıca bir bakalım. Dolarda 45 lira 51 kuruş seviyeleri var. Euro 53 liranın altına düştü tekrar. 52 liranın biraz daha üzerinde. Ve gram altın 6644 lira, orada kayıplar var. Endekse baktığımızda %2'ye yakın bir düşüşle geçen haftayı da tamamladı. 14.367 puanla yeni haftaya başlayacak. Devam ediyoruz çeyrek altında. 10.913 liraya geriledi çeyrek. Yarım 21.826 lirada, tam 43.519 lira. Ve kripto paralarla devam edelim. Bitcoin ekranlara geliyor. Bitcoin'de 78.301 dolar seviyeleri var. Litecoin 56 dolar. Ethereum'a bakalım, 2182 dolar. Ripple'da da şu anda sistem hatası nedeniyle henüz bir rakamın görünmediğini söyleyelim ama orada da şunu ifade edelim. 1 dolar 40 sent civarındaydı Ripple'da.
4: Evet, durum böyle. Şimdi gelelim Kurban Bayramı tatilinde 180 milyar TL'lik hareketliliğe.
9: Evet.
4: 9 gün tatil, insanlar memleketine gidecek kurban kesmeye. Ama tabii yurt dışına gidenler olacak. Yurt içinde deniz bölgesine olanlar gidecekler var diye düşünüyoruz.
9: Evet, yani sezon biraz erken başlayacak gibi görünüyor. Bu arada TÜRSAP'tan paylaşılan bilgileri ben hemen söyleyeyim. İyi yaşayın, çok yaşayın bu arada. Şöyle 10 milyon kişi seyahat edecek bu Kurban Bayramı'nda. Tatil uzun, 9-10 gün civarında bir tatil var. Dolayısıyla önceden rezervasyonlarında yine başladığını ifade ediyor TÜRSAP. Bu arada şunu söyleyelim. Şimdi geçtiğimiz yılda fiyat farkını sevgili izleyicilerimiz merak ediyordur. Yine TÜRSAP tarafından açıklanan verilere baktığımızda %25'lik bir artış olduğunu söyleyelim. Ama genel itibariyle biliyorsunuz erken rezervasyonlarda biraz daha avantajlı fiyatları yakalayabiliyor yolcular ya da işte tatile gidecek olanlar diyelim. Peki yurt içinde hangi destinasyonlar özellikle ön plana çıkıyor? Aslında sıralamanın değişmediğini söyleyebiliriz. İl bazında söylemeyeceğim ama Akdeniz ve Ege yine gözde olan noktalar arasında. Diğer taraftan kültür turizminin de yine son yılları itibariyle Türkiye'de trendinin yükseldiğini söyleyebiliriz. Öte taraftan şunu ifade edelim. Yurt dışı turlar ki onlar da çok fazla biliyorsunuz talep görüyor. Özellikle yurt dışı turlara baktığımızda da ön plana çıkan noktalar Balkan turları olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan biraz böyle kültürle denizi de birleştirmek istiyorlarsa Mısır seyahatlerinin planlandığını görüyoruz. Bir başka tabii ki önemli ve kalabalık nokta da yani her sene olduğu gibi Yunan adaları, özellikle kapıda vize verenler. Diyelim ki Schengen vizesine sahip vatandaşlarımız, onlar da işte İspanya, İtalya gibi ülkeleri tercih ediyorlar. Paris, işte Benelux ülkeleri, buralar yine gözde. Bu arada tabii yurt dışı turlarda da bir fiyat aralığı veriliyor, onu da hemen ifade edelim. Evet. Yurt dışı turlarda fiyat aralığı otobüslü turlarda 150 Euro'dan başlıyor kişi başı. Uçaklı turlara baktığımızda da kişi başı 450 Euro civarında olduğunu söyleyebiliriz. İçeride de özellikle yani 1500 liradan kişi başı gecelik konaklama fiyatlarının başladığını söyleyelim. Bazı biliyorsunuz tesisler çocuklardan belli bir yaşa kadar ücret de almıyor. Ama ciddi bir yoğunluğun olacağını söyleyelim. Artık çok da az kaldı. Önümüzdeki hafta itibariyle başlayacak bu tatilde. Biz de tabii ki tatil bölgelerinden bu haberleri ekranlara getirmeyi sürdüreceğiz.
4: Peki. Çin'den gümüş hamlesi var. Talep son 8 yılın zirvesinde. Çin mi talep ediyor?
9: Çin talep ediyor çünkü Çin'de özellikle sanayide çok fazla kullanıldığını söyleyelim. 8 yılın zirvesinde son aya baktığımızda yine yüklü bir alım yaptığını görüyoruz Çin'in. Bu da tabii ki piyasalarda gümüş fiyatlarında bir oynaklığa da sebep oluyor. Yani Goldman Sachs'ın özellikle uyarısı var. Bu dalgalanmaya gümüş fiyatlarında özellikle dikkat edin diyorlar. Şimdi ben bakıyorum hemen gümüşün onsunda 75 doların üzerinde bir seviye var. Geçen hafta 80 dolarları gördük gümüşte. Yani inişli çıkışlı bir seyir. Altınla kıyasladığımızda mesela geçen iki haftayı gerçekten pozitif kapattığını söyleyebiliriz. TL bazında da gramının 112 lira olduğunu söyleyelim. Burada geçen hafta 120 liraya kadar çıkan TL gramda TL'yi gördük biz esasında. Şimdi şunu söyleyelim. Talepte güneş panellerinin ve diğer sanayi yatırımlarının oldukça büyük bir etkisinin olduğunu belirtelim. Ama özellikle yani gümüşe yatırım yapacaksanız evet son yıllarda çok fazla çıktı. Pandemide özellikle çok güzel bir hareketliliği vardı gümüşün. Ama mutlaka yani tek yatırım aracı gümüş olarak düşünmeyin, bir sepet oluşturun. Hem analistlerin yorumları böyle, hem de işte bizim okuduğumuz kadarıyla buradaki oynaklığı da düşünürsek bizim de yine yorumumuz bu şekilde, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte.
4: Peki son olarak küresel piyasalar Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Nvidia bilançosuna odaklandı. Nvidia bir yapay zeka şirketi, dünyanın en büyük şirketi durumunda, ona niye odaklandı?
9: Ya şöyle, yapay zeka yatırımları oldukça önemli biliyorsunuz. Hatta Trump'ın Çin'e yaptığı çıkartma, artık ona çıkartma diyebiliriz. Çünkü evet bir taraftan savaş konuşuldu ama diğer taraftan çok büyük bir ticari ortaklık da konuştu ki Nvidia'da giden şirketlerden bir tanesiydi. Bir ikincisi de artık piyasayı yapay zeka şirketleri regüle ediyorlar. Hatta bazı haberler var, biz bugün gündeme almadık ama bu işten çıkarma meselesinde çok fazla odağında olduğunu söyleyebiliriz bu yatırımların. Dolayısıyla piyasaları oldukça domine eden şirketler olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan savaşın çok büyük bir etkisi var. Mesela bu savaş olmadan önce özellikle Fed'e baktığımızda bu sene 2 indirim söz konusuydu, öngörülüyordu. Ama şu an indirimler konuşulmuyor. Hatta merkez bankaları biliyorsunuz, Avrupa Merkez Bankası da bunu sıklıkla dile getiriyor. Faiz artırımları bile tekrar başlayabilir. Bunu fiyatlıyorlar. Onu da hemen ifade edelim. Diğer taraftan hemen bakıyoruz. New York borsasının karışık seyrettiğini görüyoruz. İngiltere'de yine bir belirsizlik ekonomide olduğunu görüyoruz. Savaşın etkisiyle birlikte. Öte taraftan yine Asya borsalarının oldukça sıkıntılı bir seyirden geçtiğini biliyoruz. Diğer taraftan şimdi yurt içine baktığımızda da biliyorsunuz Perşembe günü ikinci enflasyon raporu açıklanmıştı. Yani ikinci enflasyon raporu yılın ama savaştan sonraki ilk enflasyon raporuydu. Orada da gördük, burada da konuştuk sizinle de birlikte. Özellikle yıl sonu enflasyonu yukarı yönlü revize edildi. Yani burada enerji maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklı tabii ki bir enflasyon da yaşanıyor. Tüm ülkelerin ciddi bir sıkıntısı haline geldi. Tabii bunların hepsini piyasalar takip ediyor ve fiyatlıyor. Genel itibariyle tabii beklenti bir an evvel bir anlaşma sağlanması, başta enerji olmak üzere diğer bütün o hareketli olan, sıkıntılı olan mecraların rayına oturması tabii ki.
4: Peki. Teşekkür ediyoruz Yaprak.
9: Ben
4: sağ
9: olasın.
4: Ben
9: teşekkür ederim.
4: Evet değerli izleyiciler, Yaprak Kırkayıldız'dan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim. Dönüşte önemli haberlerimiz var. Hepsini sizlere aktaracağız. Bahçeli'nin bugün Türk'ün gazetesinde terörist Türkiye ile ilgili bazı önerileri var, tespitleri var. Onları tekrar ekranlarınıza getireceğiz. 10 dakika ara sonra buradayız.
10: TGRT FM. Ücretli reklamlar.
11: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
13: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
14: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
17: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
10: Reklamları dinlediniz.
18: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
19: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
20: TGRT FM.
10: Şimdi reklamlar.
21: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
22: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
23: Garanti BBVA yatırım.
24: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
25: Bize huzur lazım.
26: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans. Yarını güvenle planlar.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. 18 Mayıs 2026 Pazartesi günündeyiz ve hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım. Hakkında mahkeme kararıyla tedavi görmesi gerektiği belirtilen ve psikolojik rahatsızlığı olan zanlı Çorlu'da iki polisimizi şehit etti. Polis katilinin gözaltına alındığı anlar an bir an kaydedildi. Samsun'a şehit ateşi düştü. Şehit polis Emrah Koç'un naaşı da memleketi Van'a götürüleceği belirtildi. Ve kabine bugün toplanıyor. Gözler bugün Beştepe'de. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığı toplanacak. Masada terörist Türkiye süreci, ABD-İran gerilimi ve ekonomideki son durum var. Ve Veli Ağbaba'nın para trafiği ifşa oldu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Antalya ve Uşak soruşturmalarında adı sık sık geçen Ağbaba'nın bu kez şoförlü olan mesajları ortaya çıktı. O mesajlar para trafiğini tek tek gözler önüne serdi. Ve Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi değerli izleyiciler. Hakkındaki iddialar için bir yanlışlık var dedi Rasim Ozan Kütahyalı. Savcılığa sevk edilmişti dün akşam. Bu sabah itibariyle tutuklandı. Ve Amerika-İran hattında 3. barış gelişimi. Amerika-İran hattında umut verici bir gelişme. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İslamabad'da yeni bir müzakere turu için çalışma başladıklarını açıklayarak davetimizi kabul eden Başkan Trump ve Pezeşkian'a teşekkür ediyoruz diyor. Etiketimiz nereden buldun değerli izleyiciler? Nereden buldun etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Biz de mesajlarınızı ekranlara getirelim ve başlayalım.
1: Efes 2026 tatbikatı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı gemi ele geçirme ve el koyma eğitimiyle motorize komando operasyonlarına ait anları paylaştı. Az sonra. Fahiş fiyatla mücadele sürüyor. Bayram öncesi denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat sebebiyle 1258 işletmeye 389 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulandığını açıkladı. Az sonra. Hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek. Ancak yurtta sağanak yağış etkili olacak. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Değerli izleyiciler 3 son dakikamız var onu hemen verelim. Biraz önce de ilk biz duyurmuştuk burada. Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis operasyonunda para akladığı iddiasıyla tutuklandı değerli izleyiciler. Bunu hemen söyleyelim. Suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ayrı ayrı mevcut olması dolayısıyla banka hesaplarım, ASAK raporları ve benzeri deliller dolayısıyla Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Ve İBB'ye bakalım değerli izleyiciler. İBB Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı şirketin ihalelerinin şüpheli şahıslarca organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karışma suçunun işlendiği anlaşılmıştır diyor. 18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezi Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde kapsayan toplam 6 ilde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 57 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır diyor. Ve son olarak da değerli izleyiciler Antalya'da bir yasa dışı bahis operasyonu var. 20 ilde aslında Antalya merkezi ama 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu var. 183 kişi gözaltına alındı. İlk bilgiler böyle değerli izleyiciler. Detaylar geldikçe size tekrar aktaracağız. Tekrar edelim. Antalya merkezi 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu var. Tam 183 kişi gözaltında. Detaylar geldikçe de sizlere aktaracağız. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden şiddetlendi. Rusya'nın yoğun saldırılarına karşı Ukrayna'nın misillemesi sert oldu. Moskova ve çevresine en az 556 drone fırlatıldı. Ölü ve yaralılar var.
2: Ukrayna'dan kanlı rövanş.
3: Yobani vrot.
2: Rusya'nın son bir haftada Kiev'e düzenlediği yoğun hava saldırılarının ardından Ukrayna karşı taarruz başlattı. Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine en az 556 drone'la saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Moskova Belediye Başkanı saldırıda Moskova'daki petrol rafinerisinin zarar görmediğini ancak 3 evin hasar aldığını söyledi. Moskova valisi ise saldırılarda çok katlı binaların ve altyapı tesislerinin zarar gördüğünü açıkladı.
3: Rod.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği ve 24 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından daha çok misilleme sözü vermişti. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Borova ve Kutkıvka'nın kontrolünü ele geçirdiğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda iki ülke arasında 3 günlük ateşkese varılmıştı. Ancak her iki ülkeden de kalıcı ateşkes için daha uzun bir yol var açıklaması gelmişti.
0: Amerika New York şehrindeki 43. Türk Günü yürüyüşü büyük coşkuyla sahne oldu. Mehter takımının günün yıldızı olduğu yürüyüşün ardından festival alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı.
2: ABD'nin New York şehrinde sokaklar Mehter Han'ın sesiyle inledi. 43. Türk gününe katılan binlerce kişi Manhattan'da yürüyüş düzenledi. Ardındansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajını izledi. ABD'nin New York şehri 43. Türk gününde adeta kırmızı beyaza boyandı. Dünyaca ünlü Madison Caddesi adeta bir bayram yerine döndü. Amerika genelindeki Türk dernekleri, federasyonlar ve vatandaşlar tek yürek oldu. Binlerce Türk vatandaşı marşlar ve şarkılar eşliğinde bayraklarla yürüdü. Yürüyüşün yıldızı ise Mehter takımıydı. Dünyanın en eski askeri bandolarından biri olan Mehter Han'ın çaldığı marşlar büyük ilgi çekti. Yürüyüşün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Günü vesilesiyle gönderdiği video mesaj festival alanında izlendi. ABD'de yaşayan vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gurbetçilerin Türk Günü'nü tebrik etti.
4: Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir.
2: Türk Günü yürüyüşü kapsamında New York sokaklarında dolaşan dijital kamyonlar Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini, kültürel değerlerini ve çevre vizyonunu dünya kamuoyuna aktardı.
0: Evet değerli izleyiciler, iki polisimiz şehit olmuştu. Hanefi Bayar muhabir arkadaşımız bölgede değerli izleyiciler. Hakikaten çok üzücü bir durum. Akıl hastası olduğu iddia edilen bir kişi iki polisimizi şehit etti. Bugün o iki polisimizle anma törenleri de düzenlenecek. Olaylar nasıl gelişti? Şüpheli yakalandı tabii. Evet Hanefi, son detayları senden alalım.
5: Geçtiğimiz saat Tekirdağ Çorlu'da olay yerindeydik. Şimdi ise Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz. Dün günün en sıcak gelişmesiydi belki de. İstanbul Silivri'den Çorlu'ya gelen, psikolojik rahatsızlığı olan ve mahkeme kararıyla tedavi olması hükmedilen şüpheliyi almak için polis ekipleri belirlenen adrese gitmişlerdi. Bir iş merkeziydi. O iş merkezine gittikleri an polis ekipleri 2002 doğumlu saldırgan polis ekiplerine saldırdı. Bir polis memurunu kesici bir aletle, diğer polis memurunu ise tabancayla şehit etti. İki şehit bugün son yolculuklarına uğurlanacaklar. İki şehit için de ilk olarak cenaze töreni yıllarca görev yaptıkları arkamdaki Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü olacak. Emrah Koç Vanlıydı, bekardı. Erkan Tütüncüler ise evli ve bir çocuk babasıydı. O da Samsunluydu. Ve buradaki resmi cenaze töreninden sonra şehitler memleketlerine uğurlanacaklar. İl protokolünün eksiksiz bir şekilde cenaze törenine katılması bekleniyor. Dün Çorlu'da neler oldu? Az önce bahsettim. Burada polis ekipleri şüpheliyi almak üzere olay yerine gittiklerinde saldırıyla karşı karşıya kalıyorlar ve iki polis memuru şehit oluyor. Sonrasında saldırgan tabancayla rastgele ateş açarak tam 150 metre mesafeyi kat ediyor. 150 metre kaçabildikten sonra polis ekipleri önünü kesiyor ve dakikalarca elinde polis kanı olan, diğer elinde tabancası olan o zanlının tabancayı bırakması için ikna çabası yapılıyor ki o anlarda vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye olan biteni kaydetmişlerdi. İş yerinin güvenlik kamerası yine olan biteni saniye saniye kaydetmişlerdi. Ve polis ekiplerinin ikna çabası sonrası iki polis katili o tabancayı atıyor ve orada teslim oluyor. Diğer vatandaşlar oradaki zanlıya saldırmak istediklerinde yine polis ekipleri araya giriyor ve saldırgan gözaltında. 2002 doğumlu birisinden bahsediyoruz. Tekirdağ Çorlu'da iki polis memurunu şehit etti. Şehitler için artık gözler Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çevrilmiş durumda. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde iki şehit için de cenaze töreni gerçekleştirilecek ve sonrasında cenaze namazları kılınacak. Birisi Samsunlu, diğeri de Vanlıydı şehitlerin ve Tekirdağ Çorlu'daki o şehit olayının hemen ardından bizler de soluğu burada aldık ve hem polislerin şehit edildiği noktada haber çalışmamızı gerçekleştirdik hem de yayınımızı yaptık. Şimdi yayın için artık bizler de töreni bekliyoruz. Dakikalar sonra buradan emniyet araçları konvoy halinde çıkacaklar. Hastaneye gidecekler ve şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları tekrardan o konvoyla buraya gelecek ve meslektaşları şehitlere son kez selam duracaklar ve şehitler için eller semaya yükselecek burada diyelim. Sözü Tekirdağ Çorlu'dan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden bir kez daha size bırakalım.
0: Hanefi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın detayları bize aktardığın için. Biz de iki polis kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Türk savunma sanayinin küresel yükselişi sürerken Baykar ile Fransız savunma devi Safran arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması Atina'yı karıştırdı. Akıllı mühimmat ve elektro-optik sistemlerin ortak üretimini kapsayan anlaşma Yunan basınında Fransız haini manşetleriyle yankı buldu.
2: Türk savunma sanayisinin stratejik hamlesi Atina'yı karıştırdı. Yunan basını Baykar'la Fransız savunma devi Safran'ın insansız hava araçları ve akıllı sistemler için ortaklık anlaşması imzalamasını manşetlerine taşıdı. Anlaşmanın merkezinde Bayraktar TB2'lerin ihracat versiyonları yer alıyor. Fransız Safran şirketinin geliştirdiği elektro-optik sistemi artık TB2 platformlarına entegre edilecek.
6: 2, 1, bismillah, ateş!
2: Ortaklık sadece bununla da sınırlı kalmayabilir. Sensör, navigasyon ve güdümlü mühimmat çözümlerini içeren teknolojiler gelecekte Akıncı ve Kızıl Elma gibi üst segment araçlarda da kullanılabilir. Türkiye ile Fransa arasındaki bu işbirliği Ege'nin karşı yakasında adeta şok etkisine yol açtı. Yunan medyasında Pentapostagma gazetesi gelişmeyi Yunanistanlı Fransız haini başlığıyla manşete taşıdı. Gazete, Yunanistan'la savunma işbirliğini yenileyen Fransa'nın Paris'in aynı dönemde Türk savunma sanayisiyle masaya oturmasını çelişkili buldu. Hükümeti Fransa nezdinde girişimde bulunarak anlaşmayı iptal ettirin çağrısı yaptı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Katimerini de anlaşmayı manşetine taşıdı. Gazete bu ortaklığın Baykar'ın Avrupa savunma pazarındaki konumunu geri dönülemez şekilde güçlendirdiğini yazdı.
0: Bir son dakikamız var değerli izleyiciler. Balıkesir Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi. 25 kişi yaralandı. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında devrilen yolcu otobüsüne 25 kişi yaralandı. İstanbul'dan İzmir istikametine giden AG yönetimindeki yolcu otobüsü Susurlu Yeni Mahalle mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaraların tedavisi sürüyor. Otoyolda trafik akışı kontrolü sürüyor değerli izleyiciler. Gözler bugün Beştepe'de. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığı toplanıyor. Masada terörist Türkiye süreci, Amerika-İran gerilim ve ekonomideki son durum var.
7: Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 18 Mayıs pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli başlıklarından biri terörsüz Türkiye süreci olacak.
7: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz.
2: Güvenlik birimlerinden gelen saha raporları gözden geçirilecek. Mecliste atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirme yapılacak. Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti de gündemde olacak.
4: Bu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
2: Türk dünyasıyla atılan adımlar ve ikili temasların yansımaları kabinede masaya yatırılacak. Dış politikadaki sıcak başlıklar da ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrası ortaya çıkan yeni tablo görüşülecek. Ziyaretin bölgesel ve küresel dengelere etkisi gözden geçirilecek.
8: We did discuss Iran.
9: İran'ı tartıştık. Bu işin nasıl sonlanması gerektiği konusunda çok yakın düşünüyoruz. Nükleer silah sahip olmalarını istemiyoruz. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyoruz.
2: ABD ile İran arasında halen süren gerilim, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlik ve bölgesel riskler de ele alınacak.
4: Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
2: Ekonomideki son durum da kabinenin ana gündeminde yer alacak. Ekonomi yönetiminin bu kapsamda Nisan ayı enflasyon verileriyle ilgili kabineye sunum yapması bekleniyor.
0: Erzincan Devlet Bahçeli bugün Türk Gün gazetesinde terörsüz Türkiye'nin yeni yol haritası diye böyle bir başlıkla uzun bir değerlendirme yapmış değerli izleyiciler. MHP lideri Devlet Bahçeli'den terörist Türkiye hedefinde yeni yol haritası ve sürece ilişkin değerlendirmeler. Bakın o kadar uzun ki şimdi bunu tabii yazıları seçemiyorsunuz ama ben size Bahçeli'nin açıklamalarını söyleyeyim. Nereden baksanız bir 25-30 sayfa kitap sayfası gibi bu. Çok uzun bir bunu göstermek için size göstermek için böyle ekranlarınıza getiriyoruz. Peki Bahçeli ne dedi? Hemen bir bakalım değerli izleyiciler. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları biraz uzun. İlk bölümde saat 7'de bazı kısımları özetlemiştim. Şimdi de yine bazı kısımları özetleyeyim. Devlet Bahçeli diyor ki terörsüz Türkiye hedefinde yeni yol haritası ve süreci ilişkin değerlendirmeler diyor değerli izleyiciler. Önce Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye süreci ve gelişmelerden bahsetmiş değerli izleyiciler. Ve şöyle söylüyor. 12 Mayıs 2025 tarihinde PKK terör örgütü kongresini topladı ve Abdullah Öcalan 27 Şubat 2025 tarihli çağrısı üzerine örgütü feshetme ve silahlı mücadeleyi bırakma kararı aldıklarını açıklamıştır diyor. 11 Mayıs 2025 tarihinde silah bırakma kararının göstergesi olarak 30 PKK militanı silahlarını yakmak suretiyle bırakmıştır. Silah bırakma ve devlet yetkililerinin bu silahları teslim alma süreci kısmen de olsa devam etmektedir ve 27 Şubat 2026 tarihinde Abdullah Öcalan'ın bir yıl önce yaptığı çağrının arkasında durduğunu ifade ederek PKK'nın bölgesel uzantılarına da silah bırakma çağrısı üstü kapalı da olsa yapmıştır dedi değerli izleyiciler. İkincisinde de yeni aşama ve yol haritasından bahsetmiş Devlet Bahçeli ve şöyle söylüyor Devlet Bahçeli. Terör örgütlerinde kurucu önderler, örgütsel kimliğin inşası, ideolojik çerçevenin tahkimi ve hareketin siyasal meşruiyet anlatısının oluşturulması bakımından merkezi bir rol oynarlar. Siyaset bilim literatüründe bu durum çoğu zaman karizmatik otorite, örgütsel kurumsallaşma, lider merkezi, mobilizasyon ve kolektif eylem çerçevesi gibi kavramlarla açıklanır. Özellikle yeraltı örgütlenmelerinde kurucu lider yalnızca askeri ya da operasyonel bir figür değil, aynı zamanda hareketin ideolojik repertuarını belirleyen, üyeler arasında sadakat ilişkisi üreten ve örgütün dost-düşman ayrımını tanımlayan sembolik bir merkezi işlev görür diyor değerli izleyiciler. Ve üçüncüsünde bu arada ikincisinde de Bahçeli şöyle bir hatırlatma yapmış Sayın Bahçeli. İra ile muhtelif ateşkesler olsa da asıl barış süreci 1997'de başlayıp 2005'te tamamlanmıştır diyor. Ve koordinatörlük mekanizmasının tanım, amaç, kapsam ve işleyişinden bahsetmiş Abdullah Öcalan. Barış ve siyasallaşma koordinatörü sıfatıyla kendisine sağlanacak iletişim ve lojistik imkanlarla fesih ve silah bırakma sürecindeki örgüte bağlı gecikme, karşı duruş ve diğer aksaklıkları gidermede etkili olacaktır. Dolayısıyla iletişimin dolaylı sağlanmasını yarattığı handikap önlenecek, barış ve kardeşlik süreciyle siyaset daha sağlıklı bir zeminde yürüyecektir diyor değerli izleyiciler. Dördüncüsünde sürecin takibine ilişkin yasama ve yürütmede kurumsal yapı inşasından bahsetmiş değerli izleyiciler. Devlet Bahçeli, terör örgütlerinin fesih süreçlerinde örgüt adına doğru ve doğrudan muhatabın belirlenmesi kadar devletin muhataplığı da önem arz etmektedir. Bu bağlamda barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü ile devlet adına yapılacak görüşmelerde merkez burası olacaktır diyor değerli izleyiciler. Ve 5. Terörsüz Türkiye algılar, olgular ve doğrular demiş Devlet Bahçeli. Terörist Türkiye kapsamında barış kavramı terörle barış değildir. Barış, terörün Türk milletinin berraklık bilincinde ve temiz sinesinde açtığı yaraları rehabilite etme, etnik, dini veya mezhebi köken ayırt etmeksizin Türk milletinin her bir ferdi arasında sokulmaya çalışılan ayrılıkçı nifakları, hastalık yaratan parazitleri temizleme gayretidir diyor değerli izleyiciler. 6. Terörist Türkiye inşasında toplumsal düzen ve demokrasi demiş ve PKK terörünün sona ermesi demokrasinin güçlenmesi için bir fırsat olacaktır. Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği terör demokrasimizin gelişmesine engel olmuştur. Terörist Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarında ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültürelist taleplerin yer almaması Türkiye için yeni bir başlangıç adına önemli bir adım olmuştur diyor Devlet Bahçeli. Siyasallaşmadan, toplumsal mutabakattan, demokratik hukuk ve devletin güçlendirilmesinden ve kucaklayacağını bir anlayış inşasından bahsetmiş Devlet Bahçeli. Ve sonuç kısmında da şöyle söylüyor değerli izleyiciler. Diyor ki TBMM'de yapılan düzenlemeleri izlemek görevlerini yerine getirecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda bazı bakanlık ve kurumlardan oluşan tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu ve içerisinde oluşturulacak terörle mücadelede devlet koordinasyon merkezi teşekkül ettirilecektir diyor. Düzenlemeyle bakanlıkların ve tüm devlet kurumlarının aynı amaç doğrultusunda ve güçlü koordinasyon hareket kabiliyeti artacaktır. Böylece iletişim eksikliği giderilmiş, statü ve muhataplık sorunu çözülmüş olacaktır. Tüm bunlar terörist Türkiye sürecinde hedefe bir an önce ulaşmak amacına matuf bir örgütle bir pazarlık yahut taviz anlamına gelmeyen örgütün ilan edilmiş iradesini hayata geçirecek altyapıyı oluşturmak manasındadır diyor Devlet Bahçeli. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Antalya ve Uşak soruşturmalarında adı sık sık geçen Veli Ağbaba'nın bu kez şoförüyle olan mesajları ortaya çıktı. O mesajlar para trafiğini tek tek gözler önüne serdi.
10: Allah memleketi yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
2: Kaynağı belirsiz paralar, şaibeli konuşmalar. Soruşturma derinleşti. Ortaya çıkan mesajlar para trafiğini gözler önüne serdi. CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son gelişme adı Uşak ve Antalya belediyelerindeki yolsuzluk dosyalarında da anılan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili.
11: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
2: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile tutuklu şoförü Gökhan Cumalı arasındaki kayıt dışı para trafiği tek tek deşifre edildi. Soruşturma dosyasına giren ilk kayıt 16 Ocak 2024 tarihine ait. Yerel seçimler öncesi gerçekleşen buluşmada otoparkta yapılan görüşme dikkat çekiyor. İddiaya göre Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya para nerede mesajı gönderdiği ve ilk nakit teslimatının burada yapıldığı öne sürülüyor. Dosyadaki en çarpıcı detaylardan birisi ise 4 Ağustos 2025 tarihli kayıtlar. Yine aynı yöntem, yine kargo poşeti ve yine yüz binlerce dolarlık nakit hareketi. Ancak bu kez mesaj kayıtlarında eksik para tartışması da var.

0: Aletlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 6. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Tam bir çöküş dönemi yaşayan Bizans'ta imparator esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuş, daha sonra ölü halde bulunmuştur. Albay Fedon, imparatoru Ariston'un öldürdüğünü iddia etmektedir. Aristo denilen kişi ise aslında Aydos Kalesi Fatihi Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi'den başkası değildir. Karaca Gazi uzun bir zaman Bizans'ta muhafızalığında kalır. Ancak oradaki görevinin sona ermesiyle birlikte Bizans'ı gizlice terk eder. Diğer yandan Bizans İmparatoru Karaca Gazi'nin cezalandırılması, yakalanıp ölü veya diri ele geçirilmesi için kurnazlığıyla meşhur Albay Fedon'u görevlendirir. Fedon tebdili kıyafet ederek Anadolu'ya geçer ve Karaca Gazi'nin bulunduğu çiftliğe ulaşarak burada Orhan Gazi'nin oğlu Halil'i kaçırır. Bunun üzerine Karaca Gazi, arkadaşı İbrahim'le birlikte kaçırılan çocuğun peşine düşer. Uzun bir yolculuktan sonra bir manastırda Halil'i kaçıranların izine rastlarlar.
1: Şimdi nereye gidiyoruz Karaca Gazi Bey'im?
2: Bizans.
1: Bu şehri pek mi övüyorlar? Dünyanın en güzel şehriymiş.
2: Doğrudur. Ondan güzel bir şehir yoktur yeryüzünde. İnşallah bu şehir pek yakında Osmanlıların olacaktır. Göreceksin.
1: İnşallah. Bizans'a gidince ne yapacağız peki?
2: Doğruca Patriye'ye gideceğiz.
1: Ya ama onu Bizans'ta kolay bulabilir miyiz? Herhalde sıkı bir şekilde korunmaktadır.
2: Elbette. Patrik onlar için çok önemli bir din adamı. Saray muhafızları tarafından korunduğu gibi ayrıca papazlar tarafından da korunur.
1: Bu durumda nasıl gireceğiz onun yanına?
2: Bir yolunu buluruz elbette. Hele hayırlısıyla Bizans'a bir varalım da.
1: Orhan Gazi'nin oğlu Halil de orada mıdır dersin?
2: Orada değilse bile nerede olduğunu Patrik mutlaka biliyordur. Bu kaçırma işinin bir sebebi de bizleri Bizans'a çekmek olabilir.
1: Evet, doğru, bu olabilir.
2: Elbette onların oyununa düşmeyeceğiz. Bunun tek yolu da gözümüzü dört açmak. Çok dikkatli davranmak zorundayız. Çünkü beni burada herkes tanır.
1: Ya ben?
2: Senin için böyle bir tehlike söz konusu değil. Çünkü seni Bizans'ta tanıyan olmaz. Beni ise söylediğim gibi tanıyan çok fazla. Eğer bir tehlikeye maruz kalırsan adının İmran olduğunu, iş aradığını söylersin. Osmanlı olduğunu sakın hissettirme. Bizans'ta dolaşırken yan yana gezmeyeceğiz. Ben önde yürüyeceğim. Sen de uzaktan arkamdan geleceksin. Böylece beni arkadan uğrayacağın bir hücumdan da kollamış olursun.
1: Peki beyim. Hele bir Bizans'a varalım da.
2: Ha,

0: Bizans'ta bana Aristo diyeceksin. Bizans'taki adım budur. Senin adın da İmran. Anlaştık mı?
1: Anlaştık beyim.
0: Bizans'ta yakından tanıdığım iki kişi var. Biri General Phoebus. Diğeri de Fedon adında bir subay. General dürüst bir askerdir. Bizans sarayında Aristo adıyla bulunduğum zamanlarda beni severdi. Fedon'a gelince o hem zeki hem de oldukça kurnaz bir namussuzdur. Hani şeytana pabucunu ters giydirir derler ya, o cinsten biri işte.
1: Şu Fedon dediğin acayip bir adam yani.
0: Menfaati için her şeyi yapabilecek biri. Gerçi hemen hemen bütün Bizanslılar böyledir ama bu Fedon para için babasını bile satar.
1: Ya o zaman beyim, bence Halil'i bu Fedon dediğin adam kaçırmıştır.
0: Baştan biridir, ben de bunu düşünürüm. Eğer bu iş kendisine verilmişse kaçırabilir. Ama Halil'i kaçıran adamın tarifine uymuyor. Fedon sakalsız ve bıyıksızdır.
1: Sakal ve bıyık dediği nedir ki? Bırakır olur biter.
0: Olabilir tabii. Ancak bütün kurnazlığına rağmen Fedon korkak biridir de. Bir çocuk kaçıracak kadar cesareti olduğunu sanmıyorum. Bu takdirde onu bulup geberteceğimi çok iyi bilir.
1: Ya ama para için babasını bile satar demiştin. Kendisine çok büyük miktarda altın vaat edilmişse dayanamaz, bu işe girişir.
0: Evet, her şey olabilir. Herhalde bu işi en iyi bilen Patrik'in kendisi. Onu ele geçirip söylettik mi her şey meydana çıkacak.
1: İnşallah beyim.
0: İnşallah.

0: Ne oluyor böyle? Bizans'ta çanlar her sabah böyle çalar mı?
1: Hayır. Bugün günlerden ne?
0: Çarşamba.
1: Pazar olsaydı olabilirdi. Çanlar pazar günleri ayin için çalar. Bunlar matem çanları. Önemli biri ölmüş olmalı.
0: Kim olabilir ki?
1: Öğreniriz. Şu ilerideki papaza soralım. O bilir mutlaka. Affedersiniz papaz efendi.
2: Buyur evladım.
1: Bu çan seslerinin manasını öğrenebilir miyiz? Önemli biri mi öldü acaba?
2: Haberiniz yok galiba. Dini bütün patriğimiz dün gece cennete gitmiş bulunuyor. Siz nasıl olur da duymamış olabilirsiniz?
1: Bizans'a yeni geldik de muhterem peder.
2: Bütün Bizanslılar dua için kiliselere gidiyor. Siz de gidin.
1: Tabii, tabii muhterem peder. Hemen gidiyoruz. Akseliyor bak. Gördün mü? Tam işimize yarayacağı gün öldü Patrik.
0: Evet, kötü bir haber bu. Şimdi ne yapacağız?
1: Bilmem ki. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor.
0: İyi de Patrik bu sırrı beraberinde cehenneme götürmüş olamaz. Elbette Halil'in nerede olduğunu bilen başka kimseler de olacaktır.
1: Evet ama kim bunlar?
0: Patrik'in yakınları olamaz mı? Mesela onun yerine geçen biri.
1: Daha kimse geçmedi ki. Bir Patrik ölünce Sensinot denilen kıdemli papazlar toplanırlar ve yeni Patrik'i seçerler. Bu da 10-15 gün sürer.
0: İyi ya, kim seçilecek olursa ondan hesap sorarız.
1: Bu o kadar kolay değil. Belki de yeni Patrik'in bu işten haberi bile yoktur.
0: Ne olacak o zaman?
1: Şimdi yapacağımız şey şu. Bir yandan istihbarat toplayacağız. Bir yandan da çocuğu arayacağız. Allah-u Teala'nın izniyle elbette bir ipucu bulacağız.
0: Beyim, istihbarat dedin de Orhan Bey'imize Bizans hakkında bilgi de verecek miyiz?
1: Elbette. Bizans dört bir yandan kuşatma altına alınmaya çalışılıyor. İnşallah pek yakında bu güzel şehir bizim elimizde olacak.
0: İnşallah beyim. Sahi Halil hakkında bilgi için General Febüs'e gitsek, onun da aranın iyi olduğunu söylemiştin.
1: Ama eskidendi İbrahim. Belki şimdi bana öylesiye düşmandır.
0: Neden?
1: Fedon İmparatoru da General Ragas'ı da benim öldürmüş olduğumu söylemiştir.
0: Nereden biliyorsun bunu beyim?
1: Tahmin ediyorum. Neyse, biz asıl meselemize dönelim. General Febüs'e sen git.
0: Ben mi gideyim? Nasıl bulacağım peki?
1: Komutanlık binasında bulabilirsin.
0: Bulunca ne yapacağım?
1: Ona ada rumlarından olduğunu, iş aradığını, adının İmran olduğunu söylersin. Askere yazılmak istediğini söyleyerek sana yardım etmesini rica edersin. Bu arada Fedon'la ilgili bilgi de almaya çalışırsın.
0: Peki beyim.
1: Gel şimdi. Seni komutanlık binasının bulunduğu yere götüreyim.

0: Allah Allah. Acaba General Phoebus'un odası nerede? Şurada bir subay var, ona sorayım bari.
1: Affedersin efendim. General Phoebus'un odası nerede?
2: Şu karşıdaki kapı ama kendisi yok. İmparatorun yanına git.
1: Hay aksi. Peki Fedon'u nerede bulabilirim?
2: Hangi Fedon'u arıyorsun?
1: Birkaç yıl önce albay olarak General Ragas'ın emrinde çalışıyordu.
2: Sen kendisini tanıyor musun?
1: Hayır. Bir arkadaş tavsiye etti. Ben adalardan geliyorum. Bana burada bir iş bulması için kendisinden yardım isteyecektim.
2: Bahsettiğin albay Fedon artık burada çalışmıyor. General Phoebus ona bir iş vermişti. Sonra ortadan kayboldu.
1: Peki albay Fedon buradan ayrılalı çok mu oldu?
2: Sanırım 4-5 ay oldu.
1: Teşekkür ederim saygıdeğer efendim.
3: General Phoebus'u bulamadın mı?
1: Hayır. Ama daha önemli bir şey öğrendim.
3: Yoksa Fedon'la mı ilgili?
1: Evet. General Phoebus 4-5 ay önce onu bir yere göndermiş. Bir daha da dönmemiş.
3: Nereye gönderilmiş?
1: Bilmiyorlar.
3: Bak hele. Çok önemli bir haber getirdin İbrahim. General Phoebus o alçağı ancak bizim Halil'i kaçırmaya gönderebilir.
1: Yani bu işi o mu yapmıştır beyim?
3: Evet. İş yavaş yavaş su yüzüne çıkıyor. Fedon denilen namussuz bizim oraları gayet iyi bilir. Daha önceden tahmin ettiklerim doğru çıkıyor. O alçağı bir an önce bulmamız lazım.
1: Anlıyorum beyim, anlıyorum ama nerede bulacağız?
3: Evinde. Yürü bakalım, gidiyoruz.
1: İyi.
3: İşte Fedon bu sokakta oturuyor. Şu sarı boyalı ev. Kapıyı çalalım.
1: Dur beyim, acele etme. Eve bu şekilde girmemiz doğru olmaz.
3: Neden?
1: Eğer bu işi hakikaten Fedon yapmışsa seni ağına düşürmek için evde mükemmel bir tuzak kurmuş olabilir.
3: Evet, haklısın. Heyecanımdan bir an için acele ettim. O namussuzdan her şey beklenir.
1: Onun için sen burada bekle beyim. Eve ben yalnız başıma gideyim.
3: Pekala. Hadi bakalım. Göster kendini yiğidim.
1: Merak etme beyim.
4: Ne istiyorsun?
1: Hristo'nun evi burası mı?
4: Sen hangi Hristo'yu arıyorsun?
1: Kasap Hristo. Burayı tarif etmişlerdi de.
4: Hele içeri gir de öyle konuşalım.
5: Ne var, ne oluyor burada?
4: Bu adam birini arıyormuş da içeri çağırdım. Gir hadi.
1: İçeri neden gireyim? Eğer burası Kasap Hristo'nun evi ise kendisi çıksın dışarı. Alacağımı versin gideyim ben.
5: Gir hele içeri de öyle konuşalım.
1: Girmem.
4: Neden girmiyorsun?
1: Neden gireyim? Belki dayak atmaya kalkışırsınız.
5: İçeri gir de alacağını verelim.
1: Yahu Kasap Hristo nerede?
4: İçeride dedik ya.
1: Madem öyle çıksın kapıya, versin alacağımı da gideyim.
4: İçeri gir de al paranı.
1: İyi de siz kimsiniz?
5: Sana içeri gir dedik be.
1: Bırak kolumu, bırak diyorum. Siz zorba mısınız be?
4: Yetti ama, giriyor musun girmiyor musun?
1: Girmiyorum bre. Zorla mı sokacaksınız? Al bakalım sana.
5: Demek arkadaşıma vurursun he?
1: Seni de unuttuğumu sanma. Al, al sen de hakkını. Sizi gidi uyanıklar sizi. Hadi eyvallah.

0: Artık Fedon'un Halil'i kaçırdığından zerre kadar kuşkum kalmadı İbrahim. Geleceğimi bildiği için bana evinde bir de tuzak hazırlatmış. Aklı sıra evde silahlı haydutlar bulundurarak kendine emniyete aldığını sanıyor. Bütün Bizans ordusunu arkasına alsa yine de onu yakalayacağım.
1: Ne düşünüyorsun beyim?
0: Evi basacağız.
1: O zaman hemen dönelim.
0: Şimdi değil. Daha sonra. Önce bir yere daha gideceğiz.
1: Nereye?
0: Sana sözünü ettiğim şişman Marika'nın hanına.
1: Anladım ama ortada bir tuzakla karşılaşabiliriz.
0: Olsun. Şu anda gözüm artık hiçbir şey görmüyor. Gel benimle. Selam Marika.
2: Aristo, nereden çıktın böyle?
0: Anlatırım. Gel hele odana bir gidelim.
2: Tabii. Bu kim?
0: Yabancı değil, arkadaşım. O beni burada bekleyecek. Gel hadi, biz senin odana geçelim.
2: Hadi gel. Ne vakit geldin Bizans'a?
0: Bugün geldim. Gelince de gördüğün gibi hemen seni aradım.
2: İyi yaptın. Ama sen boşuna gelmezsin Bizans'a. Sebebini söyle.
0: Dini bütün patriğin ölmek üzere olduğunu haber aldım da. Ama geç kaldım. Adam beni beklemeden ölmüş. Bari cenaze töreninde bulunayım dedim.
2: Hadi hadi, bu masalları külahıma anlat da doğruyu söyle. Bugüne kadar neredeydin?
0: Uzun bir yolculuğa çıkmıştım.
2: Doğrusu seni bir daha göreceğimi hiç sanmıyordum.
0: Neden?
2: Ne yapmış olduğunu bilmiyorum ama Bizans'tan ayrılırken büyük bir halt karıştırdığını biliyorum.
0: Nereden biliyorsun?
2: Bir aydan beri hanımda 6 kişi geceli gündüzü seni bekleyip duruyor. Bugün patriğin ayinine gittikleri için gelmediler. Yoksa şu anda onların elinde olurdun.
0: Öyle mi? Haberim yok bu işten.
2: Vardır, olmaz olur mu? Seni gördüğüm anda hemen karakola haber vermem emredildi. Seni severim Aristo. Onun için sana tavsiyem hemen buradan uzaklaş. Bir daha da buralara hiç uğrama.
0: Beni bekleyen 6 kişi asker mi?
2: General Phoebus'un adamları. Asker ama sivil giyinmişler. Hepsi de iri kıyım, belalı adamlar. Durmadan yiyip içip para da vermiyorlar üstelik. Garsonları, müşterileri kafalarını estimi dövüyorlar. Müşteriler bu yüzden kaçtılar, batırdılar beni. Bir aydır ne çektiğimi ben bilirim.
0: Çok üzüldüm Amerika.
2: Bütün bunları başıma açtığın için sana düşman kesildim bilesin.
0: Tamam. Bu adamlar beni ne diye arıyorlarmış hiç sormadın mı?
2: Sordum. Kendileri de bilmiyormuş. Sadece senin ne pahasına olursa olsun yakalanman için emir verilmiş. Yerini ihbar edene büyük para verilecekmiş.
0: Evet, anlıyorum. Peki Fedon da geliyor mu buralara?
2: Eskiden ara sıra uğrardı ama son zamanlarda hiç uğramadı.
0: Ne kadar zamandan beri?
2: Şöyle böyle 4-5 ay var.
0: Ne yapıyor peki biliyor musun?
2: Bilmiyorum.
0: Hapse filan atılmış ya da sürülmüş olabilir mi?
2: Bilmem ki, her şey olabilir.
0: Tamam Marika. Şimdi bana düşen şey seni şu 6 serseriden kurtarmak. Söz veriyorum bunu yapacağım.
2: Sahi mi? Nasıl yapacaksın?
0: Bir akşam buraya geleceğim. Bunlar beni yakalamak isteyince de kaçacağım. Böylece onların beni burada beklemekte olduklarını öğrenmiş olacağımdan bir daha benim buraya gelmeyeceğimi düşüneceklerdir ve seni rahat bırakacaklardır.
2: Teşekkür ederim Aristo ama bana iyilik yapmak pahasına canına tehlikeye atmanı istemem.
0: Korkma. Bana hiçbir şey yapamazlar. Ancak buna karşılık senden bir ricam olacak.
2: Nedir o?
0: Ara sıra sana yollayacağım bir arkadaşım vasıtasıyla senden bir haber isteyeceğim.
2: Nasıl bir haber bu?
0: Fedon hakkında. Buraya onun başka arkadaşları da gelir. Hepsine onu sor. Ve ondan bir bilgi aldığın anda da bunu hemen bana bildir.
2: Yollayacağın arkadaşını tanıyor muyum?
0: Hı, tanıyorsun. Kendisi dışarıda beni bekliyor.
2: Ah, o yakışıklı mı yoksa?
0: Evet o. Peki. Şimdilik hoşça kal.
2: Neden geldiğini bilmiyorum ama bir şeye eminim Aristo.
0: Neymiş o?
2: Sen geldin ya, çok geçmez Bizans'ın altını üstüne getirirsin yine.
1: Demek generalin adamları seni arıyormuş ha?
0: Evet, artık şurası kesin olarak belli. Orhan Bey'imizin oğlu Halil'i Bizanslılar kaçırdı ve muhtemelen de bu işi Fedon'a yaptırdılar. Çocuğu kurtarmak için benim geleceğimi de bildiklerinden tuzak üstüne tuzak hazırlıyorlar. Önce Fedon'un evindeki adamlar, şimdi de Marika'nın hanına dadanan generalin adamları.
1: Haklısın beyim. Biz de ne yapıp edip Fedon denilen o namussuzu mutlaka yakalamalıyız.
0: Ve bunun için de kendimizi şöyle bir göstermemiz gerekiyor.
1: Nasıl yani, anlamadım.
0: Şu anda pusuya yatmış bizi bekliyorlar değil mi? Kendimizi gösterirsek pusudan vazgeçecekler. İşte o zaman onların silmiş oldukları yeri öğrenmiş olacağız.
1: Evet, çok doğru beyim. Peki kendimizi nasıl belli edeceğiz?
0: Yarın ya da öbür gün Marika'nın hanına geleceğiz. Mutlaka buradaki hergedeler arasında beni tanıyan vardır. Tabii bunlar beni yakalamaya kalkınca onları bir güzel tepeleyeceğiz.
1: İnşallah beyim, ellerim de kaşınıp duruyordu zaten.
0: İçime öyle doğuyor ki Halil'e çok yakın bir yerdeyiz. İnşallah bir an önce çocuğu bulur da Osmanlı akıncılarının saflarına katılırız.
1: İnşallah beyim. Ah o günler bir gelse.
3: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. Bir Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Yeni bir haftada birlikteyiz. Böyle biraz bulutlu, biraz yağdı yağacak bir günde sizinle buluştuk. Bu hafta biraz yağmurlu olacak. Bugün yarın böyle biraz bulutlu ama sonrasında haftayı, hatta hafta sonunu yağmurla devam ettirebiliriz. Meteoroloji öyle söylüyor. Türkiye genelinde yağışlı bir haftayı da geride bıraktık zaten. Detaylara bakacağız. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte, ben Hülya. Ekip olarak güzel bir gün diliyoruz. Bugün çalışanlar var ama zannediyorum çalışanlar kadar da çalışmayanlar var. Çünkü yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu bayram sebebiyle bir gün öncesini de kendi izninden, yıllık izninden, tatilinden kullanıp şöyle hafta sonuyla da birleştirip 3-4 gün bir yerlere gidelim, birilerini görelim, evde dinlenelim, yapacak işlerimiz var, onları toparlayalım diyenler çok. Herkesin gönlüne göre olsun diyelim ama asıl büyük tatil bir sonraki hafta başlıyor. Bir sonraki hafta 1,5 günlük izin kullanarak cumartesi, pazarı, sonra 1,5 günlük izinle pazartesi ve salıyı yarım gün tatil olarak değerlendirip ardından bayram tatiline girecek olanlar 9 günlük bir tatil yapacaklar. Bunun dışında zaten kamu çalışanları için bu 1,5 günde idari izinli sayılacak. Dolayısıyla büyük bir grup için kocaman bir bayram tatiline çok yakınız.

Önce İstanbul trafiğine bir bakalım, ardından hava durumuna bakacağız. Sonrasında da şöyle bir günümüzü, haftamızı planlayacağız. Bugün İstanbul'da özellikle E5'te arka arkaya kaza ve araç arızaları var. Araç arızası Flore Sefarköy yönüyle başlıyor. Sonrasında İncirli Şirinevler yönünde, ardından Merter İncirli yönünde araç arızaları var. Merter Cevizli Bağ yönünde bir kaza var. Kaza kaldırıldı ama bölge hala yoğun. Sonrasında yine E5'te Haliç Orta Köprü'den Otakçılar yönüne bir araç arızası vardı. Araç arızası kaldırıldı ama şu anda bu bölge oldukça yoğun görünüyor. Ok Meydanı'ndan gelenler için trafik bir hayli yavaşlamış durumda. Temde Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Bu arada Basın Ekspres'te de iki telli Temiz Toç yönünde Tem'e çok yakın bir noktada bir araç arızası var. Bu arada Hassal Serentepe trafiği var. Geçmiş günlere göre biraz daha az bugün. Tabii bu şu anda %45'lik trafik yoğunluğu. Normalde baktığınızda bir E5'te aynı güzergahta hemen hemen 4 tane 5 tane araç arızası, bir tane kaza olduğunda bu trafiğin kilitlenmiş olması gerekirdi ama şu anda çok şükür ki akıcı bir trafik var. Sadece Beylikdüzü'nden gelip Avcılar Florya istikametine gidenler için trafik yoğun görünüyor. Çünkü buradaki araç arızası henüz yeni oluştu ve geriye doğru yavaş yavaş bir silsile halinde devam ediyor. Bugünün yoğun güzergahlarından bir tanesi yine TEM'de bir çalışma var. TEM Büyükçekmece Tepekent yönünde sol şeritte bir şerit trafiğe kapalı ve bu şu anda işte TEM'de Esenyurt'u, Beylikdüzü yol ayrımını geçip Büyükçekmece istikametine gidenleri bir hayli yavaşlatmış durumda. Köprülere bakalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Şehitler Köprüsü oldukça rahat görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de öyle. Küçük bir Zincirlikuyu trafiği var ama çok küçük. Hasan Serentepe trafiği de neredeyse bitmek üzere. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de bugün hiç olmadığı kadar rahat bir gün diyebilirim. Ataşehir'den çıktıktan sonra Ümraniye, Elmalı, Kavacık, bu noktaları çok rahat geçebilirsiniz. Köprü girişine küçük bir yavaşlama var. Bu köprü güzergahını ben, hani nasıl diyeyim size, gece yarısı uzak bir yerden evinize gelirken ya şu anda köprüler boştur deyip oraya yaklaştığınızda yoğun bir trafik görürsünüz ya, işte o gece yarısı saatlerde bile göremezsiniz. O kadar açık bir trafik hakikaten hayret verici. Maşallah diyelim, dilimizi ısıralım. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden değil de Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyenlere. Orada da Çamlıca-Altınizade trafiği var. Onun dışında köprü oldukça rahat görünüyor. Bugün E5'te de yine Ataşehir civarında yoğunlaşmış bir trafik var. Onun dışında trafiğin nispeten akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün E5'te Anadolu yakasında da Avrupa yakasında da kaza, araç arızası ve çalışmalara rağmen trafiğin rahat ilerlediğini söyleyebiliriz. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sıcaklık 18 derece. Öğleden sonra ara ara yağış olabilir. Bugün ve yarın çok bulutlu geçecek ama çarşamba, perşembe, cuma, hatta cumartesiyi de katalım işin içine. Hem sıcaklıklar biraz düşecek hem de gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Kuzey, kuzeybatıdan rüzgar alacağız hafta boyunca. O güneyli rüzgarlar geride kaldı. Baş dönmesi, kafa karışıklığı da geride kaldı ama hava biraz serinledi. Birden ısınmıştı zaten. Belki de mevsim normallerine gerilememiz hepimiz için iyi oldu. Başkente Ankara'ya geçelim. Ankara'da 13 derece sıcaklık. Bugün hava sağanak yağışlı. 19 dereceye kadar yükselecek sıcaklık. Yarın 20 Mayıs sıcaklık 20 derece civarında olacak. Burada Ankara'da gece sıcaklıkları yeniden tek haneli değerlere düştü. Dolayısıyla gece biraz serin hissediyor Ankara. İstanbul'da öyle çok ısınmıştı birden. Ama şu anda çok şükür normallere döndük. Çarşambadan itibaren rüzgar batıdan esecek. Cuma günü ise güneybatıya dönecek. Güneybatıya dönen rüzgar hem biraz toz taşınımı yapacak ama hem de sıcaklıkları biraz yükseltecek. Dolayısıyla çarşamba, perşembe, cumaya biraz daha dikkat diyeceğiz. İzmir'e geçelim. İzmir'de şu anda sıcaklık 22 derecenin üzerinde, gün içinde 26 dereceye kadar çıkacak. Çarşambaya kadar yağış yok. 26-27 derecelerde sıcaklıklar. Aslında sıcaklıklar hafta boyunca çok değişmeyecek. Rüzgarın yönü de kuzey kuzeybatıdan esmeye devam edecek. Ama çarşambadan itibaren bölgeye gök gürültülü sağanak yağış gelecek. Ve bu yağış cuma cumartesiye kadar da etkili olacak. Şimdi haritayı açalım. Bugün Türkiye genelinde kuvvetli yağış alacak yerler var. Meteoroloji bu yerler için uyarıda da bulunmuş.
Sinop'tan itibaren doğuya doğru yağış etkisini arttırıyor. Hatta Bartın'dan itibaren. Ama özellikle Ordu'dan sonra yağışın çok kuvvetli olacağı ve özellikle yine Karadeniz'de biraz daha aşağı inelim, Gümüşhane, Bayburt'ta dikkatli olması gerektiğini söyleyelim. Bugün Türkiye'nin kuzeyinde yağış var. Bu yağışlar aşağıda Kütahya'ya, işte biraz önce söylediğim Ankara'ya, Kırıkkale'ye, Yozgat'a, daha da aşağıda Niğde'ye, Akdeniz'in doğusuna, hatta Hatay'a kadar inecek ve doğuya doğru sürüklenecek. Dolayısıyla Doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde bu bölgelerde bugün yağış kuvvetli. Salıdan itibaren 19 Mayıs Salı, Karadeniz'de yağış var. Yine Bartın'dan başlayacak doğuya doğru. Doğu Anadolu'nun tamamı, Güneydoğu Anadolu bölgesinin ise orta ve doğu kesimleri yağış alacak. Trakya'da gök gürültülü sağanak yağış var. 20 Mayıs Çarşamba günü ise Türkiye'de birkaç il dışında her yerde yağış var. Hangi birkaç il bakalım? Sinop'tan başlayacağız. Ordu'ya kadar buralarda yağış yok. Onun dışında tüm Türkiye'de gök gürültülü sağanak yağışlar var. Çarşambadan itibaren yağışlar güneyde kuvvetlenecek. Çarşambaya kadar kuzeyde daha kuvvetli. Çarşambadan itibaren ise göller bölgesiyle birlikte, hatta biraz daha yukarıya çıkalım Uşak'a kadar. Bu bölgeden başlayacak Uşak, Afyon ve doğuya doğru Türkiye'nin güneyinde yağışlar kuvvetli olacak. Perşembe günü yine tüm Türkiye'de yağış var. Cuma günü yine tüm Türkiye'de neredeyse yağış var. Karadeniz'e birkaç il ve Güneydoğu Anadolu bölgesine, Şanlıurfa dışında. Bunlar uzun vadeli raporlar ama yağışlı bir döneme giriyoruz çarşamba itibariyle ve bu yağışlar da tıpkı geçen hafta olduğu gibi 4-5 gün sürecek.

takvim yaprağımız bugünle birlikte gül mevsiminin başladığını söylüyor. Evet, ben de görüyorum. Bizim balkonumuzdaki güller de açmaya başladı. Güneş gören yerlerde daha çok. İş yerinin etrafında böyle yine yol boyunca açılmış güller görüyorum. Hakikaten çok güzel. Rengiyle, kokusuyla, duruşuyla gül. Aynı zamanda çok sembolik bir şey. Gül bizim için, Müslüman coğrafyası için gül. Çok kıymetli bir çiçek, kokusu çok kıymetli bizim için. O kokudan mahrum kalmayalım inşallah, hem bu dünyada hem öbür dünyada. Gül kokusu benim de çok sevdiğim bir koku. Özellikle böyle çok yumuşak kokular var. Çok böyle sürdüğünüzde rahatsız etmeyen, kimseyi itmeyen ya da size kendinizi kötü hissettirmeyen, gül yağına batmış gibi hissettirmeyen gül kokuları var. Burdur'dan bazen dinleyicilerimiz de gönderiyorlar. Çok çok hafif, çok güzel gül kokuları. Şimdi böyle burnuma geldi hakikaten. Gül kokusu kıymetli bir koku. Sevdiğim bir koku ve gül mevsimi de başlıyor. Fırsatınız varken gül ekmeye çalışabilirsiniz. Gül aslında çok kolay üretilen bir çiçek. Ama biz doğru yöntemini bilmiyoruz. Böyle biraz köklendirmeye çalışırken böyle olduğu gibi dalı koyuyoruz. Şöyle hafif verev kesmek, üstteki dalları, enerjiyi alacak dalları koparmak, sadece yukarıda birkaç filiz bırakmak ve onu gün aşırı temiz suyla beslemek lazım. Göreceksiniz, dışarıdan aldığınız bir gül bile köklenebilir. Biraz emek ve sabır ihtiyaç, sadece ona ihtiyaç var. Onun dışında iş kendiliğinden oluyor zaten.

Efendim bayram yaklaşıyor. Bu hafta artık evlerde bayram telaşı yapılacak, küçük tadilatlar varsa onların tamamlanması, temizlik. Acaba ne yapsak bayrama bu sene, değişik ne olsa bunların hazırlığı olacak. Asma yaprakları sürgün verdi, onlarla taze yapraklarla çok güzel sarmalar yapabilirsiniz. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Pazarlarda da satılmaya başlayacak çok yakında. Yine böyle biraz daha geleneksel mutfağın dışına çıkıp misafirlerinize sıra dışı yemekler ikram edebilirsiniz. Bunlar da yine tercihleriniz arasında olabilir ama geleneksel dediğimizde, bayram hazırlıkları dediğimizde tabii ki bizim coğrafyamız için bayram tatlısı baklavadır, cevizli baklavadır. Fıstık sonra gelmiş. Biz çok sevmişiz hem yetiştirmeyi hem tüketmeyi hem tatlılarımızda kullanmayı. Çok da görüntü olarak güzel, lezzetli aynı zamanda. Ama bizim coğrafyamız için geleneksel olarak baktığımızda baklava cevizli baklavadır. Geleneksel Türk baklavasında ceviz baklavanın tek bir katına konmaz. 2-3 katında bir ara ara serpiştirilir. Yufkalar tek tek açılır. Şimdi biz arasına nişasta koyarak böyle biraz işin kolaycılığına kaçıyor gibiyiz. Ama genelde tek tek açılır. Her biri yağlanarak tek tek konur. Ve 2-3 katına ara ara ceviz serpilir. Sonrasında tabii ki pişirme yöntemleri herkese göre değişebilir ama bir usulü var. Keseceksiniz, güzelce tereyağını vereceksiniz, biraz çekecek, sonra fırınlayacaksınız. İşin şerbet kısmı eğer hemen tüketilecekse tatlı çıktıktan sonra, biraz hafif bir sıcağı geçtikten sonra ılık bir şerbet verebilirsiniz ya da tersi tatlınızı bekletirsiniz, soğur. Bayram gecesi, bayram namazına gitmeden önce erkekler biraz tatlı yemek isterler, adettir. Üzerine şerbetini bırakır, çeksin diye kenara koyarsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Böyle anlatması çok kolay ama bilmek ve yapabilmek başka şeyler. Onu da söyleyeyim, hani böyle kolay kolay anlatıyorum. Zannetmesin dinleyicilerimiz ki böyle her bayram iki tepsi, üç tepsi, ay komşunun da canı çekmiştir, ay şuna da yapayım. Maalesef o noktada değiliz ama nasıl yapılacağını bilmek de iyi bir başlangıç noktasıdır diye düşünüyorum.

Efendim ne pişirelim sorusuna bir bakalım. Bizde dün bezelye vardı. Bu sezonun taze bezelyelerinden. Kıymalı bezelye ve pilav vardı. Yapacak olanlara kolay gelsin. Çok güzel olmuştu. Çok lezzetliydi. Bezelye de çok lezzetliydi. Çok güzel olmuştu. Ellerime sağlık da diyeyim ama burada bir yandan da kendimi ve hakkımı teslim edeyim. Bakalım takvim yaprağımız bugün için ne önermiş bize? Yayla çorbası, etli patates, börek, komposto. Yayla çorbası, etli patates bir grubun. Börek ve komposto diğer grubun yemeği olabilir. Hangisini istiyorsanız onu yapın. Bence börek yaptığında bir insan o kadar emek verip börek yapıyorsanız hani bir ikinci yemeğe yanında ihtiyaç yok. Doya doya insan böreğini yesin. Zaten her zaman yapılan, her zaman yenen şeyler değil bunlar. En azından bizim evlerimiz için öyle söyleyelim. Şehirde biraz daha zor. Yani dışarıda alıp yiyebiliyorsunuz belki ama hadi yapalım dediğiniz öyle çok kolay olmuyor.

her yörenin geleneksel Ramazan, bayram, kurban bayramı, kurban alışkanlıkları var. Geleneksel davranışlar var. Bunlar bir nesilden diğerine aktarılıyor. Bu nesilden nesile bir şey aktarma kısmı son 40 yıla kadar daha kolaydı. Ama hatta son 40 yılda demeyeyim, biraz daha geriye gidelim. Dünya için baktığımızda 100-110 yıl, Türkiye için baktığınızda biraz daha şöyle 50'ler 60'lara kadar, ama 60'lardan sonra özellikle köyden kente göçle birlikte bu geleneksel yaşam biçimi ciddi anlamda kırılmalar yaşadı. Tabii ki ilk kırılma insanların köyünden göçüp başka bir şehre yerleşmesiyle başlıyor. Oraya ilk gidenler önce geleneklerini, yaşam biçimlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Sonraki nesil yavaş yavaş yavaş yavaş aşağı doğru inerek bir erozyonla buna mümkün olduğunca sarılmaya çalışıyor. Erozyona rağmen. Ama son 20 yıldır buna neden böyle oldu sorusunun cevabı bence dijitalleşme. Hayat biçimimiz çok değişti. Bundan 20 yıl sonrasına ait bir futurist yaklaşım, bir öngörüde bulunmak çok zor. Eskiden bundan 200 yıl önce bir aile kendisinden belki 100 yıl önce yaşayan aile gibi yaşardı ve ondan 100 yıl sonra yaşayacak ailenin de hayatının değişeceğini pek düşünmezdi. Ama şimdi hayat çok hızlı değişiyor. Şimdi yaşlı insanlar bile ellerinde cep telefonu, ona alıştılar ve onunla yaşıyorlar. Mesela namaz saatlerine oradan bakıyor. Alarmını oradan kuruyor. Mesela benim etrafımda tanıdığım çok insan var. Haberleri oradan takip ediyor. Ciddi anlamda sosyal medya, dijital medya günlük hayatımızın bir parçası oldu. Televizyon hala bir nesil için bir anlam ifade ediyor. Ama gençler için baktığımızda giderek o anlamı kaybettiğini maalesef görüyoruz. Ve bütün bunları dijital dolduruyor. Yani dijitalde bir şey seyretmiyor mu insanlar? Televizyonda da seyrediyor, dijitalde de seyrediyor. Ama dijitalde kendi televizyonunuzu, kendi yayın akışınızı oluşturma şansınız var. Bir gün şu saatte şu kanaldan bir şey seyredersiniz. Arada gider yarım saat başka bir şey yaparsınız. Sonra sırada seyretmek istediğiniz şey sizin tam da müsait olduğunuz zamanda Play tuşuna bastığınızda başlayabilir. Bu kolaylık gençlerin çok hoşuna gidiyor. Atlaya atlaya, hızlı hızlı, reklamsız, ne derseniz deyin seyrediyorlar ve bu onlara bir özgürlük gibi geliyor. Dijitaldeki bu yaşam biçimi gerçekten özgürlüğün yeni tanımı gibi oldu. Günlük hayatta yapamadığı, günlük hayatta gidemediği, günlük hayatta giyemediği ne varsa her şeyi dijital medya üzerinden bulup kendine yakıştırmayı, onunla yaşıyormuş gibi yapmayı. Mesela hayal ettiği bir ev var. Ama aslında o evde yaşamasına imkan yok. Öyle bir evi yok. Ama bir fotoğraf çekiyor, bir arka plan değiştiriyor. Ya da bir video çekiyor ve yapay zeka ile kendini o evin bir perdi gibi, sanki o evde yaşıyormuş gibi gösteriyor. Ve oturup o videoyu seyrediyor. Gün sonunda insanın önce kendini ikna etmesi, kendini o görüntüye alıştırması gerekiyor ya. Zaten beyninde, bilinç altında o görüntü, o istek var. Bakıyorsunuz ki bu dünyanın bir parçası gibi hissetmeye başlamış, öyle davranmış. İşte aslında çok da imkanımızın olmadığı kıyafetlere para vermek ya da belki de ihtiyacımız olmadığı özelliklerle dolu telefonlar almak, ihtiyacımız olmayan şeyleri yemek, giymek, paramızın yetmeyeceği yerlerde gidip işte insanların rahatlıkla yemek yediği, kahve içtiği yerlerde zaman geçirip bir kahve içip kalkmak ve o kahve için dünya kadar para ödemek. Bunlar aslında sosyal medyanın ya da dijital hayatın bize dayattırdıkları. Kendimizi onunla ifade ediyoruz. Kendimizi onunla anlamlandırıyoruz. İnsanlara o yüzümüzü gösteriyoruz ve bu maalesef gerçek yüzümüz değil. Önce insanın kendini ikna etmesi gerekiyor dedim. Öyle. Önce kendimizi ikna etmemiz lazım. Ama biz zaten buna dünden hazır olduğumuz için ikna olmamız da çok zor olmuyor galiba.

Hep biz yavaş yavaş bu bölümün sonuna geliyoruz. İkinci bölümde sağlık konuşacağız. Misafirlerimiz olacak. Biraz tabii bu mevsim, özellikle şimdi bayram konuşuyoruz, tatil konuşuyoruz. İnsanların yavaş yavaş yeniden kilo vermeyi gündemlerine aldıkları bir mevsim. Kilo vermek isteyenlere, özellikle giyilebilir teknolojilerle kilo vermek isteyenlere yardımcı olacağız. Bununla ilgili detaylar vereceğiz. Bugün yine bir diğer başlığımız safra kesesi olacak. Bu mevsimde sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesi. Bununla ilgili detayları da yine ikinci bölümde Türkiye Hastanesi'nden yaptığımız röportajlardan aktaracağız.

Şimdi kahvaltı masasında olanlardan bir ricam var. Bir kahvaltı sofranıza bakın lütfen, ne yiyorsunuz? Genelde kahvaltı masası bizim yediklerimiz içinde baktığımızda en sağlıklı yiyeceklerin olduğu yer. İşte peynir var, zeytin var, domates, salatalık var. Eğer böyle bol şarküterili, kızartmalı, işte börekli, poğaçalı, açmalı bir kahvaltı sevmiyorsanız kahvaltı en sağlıklı öğünümüz diyebiliriz. Kahvaltı günün en sağlıklı öğünüdür derken bu sadece yediğimiz saatle alakalı değil, aynı zamanda içine ilave ettiklerimizle de alakalı. Dolayısıyla burada ne yediğimize bir bakalım. Ben bugün size bir alternatif önereceğim. Yaban mersini artık tarladan gelmeye başladı. Fiyatı ucuzladı. Yani öyle küçücük kutularda pahalı pahalı almak zorunda değiliz. Dökmeleri pazara geldi. Biraz yaban mersini şöyle bir avuç kadar içine 4-5 parça dövülmüş ceviz ve biraz bal karıştırın. Yanına isterseniz biraz süzme yoğurt karıştırabilirsiniz. Bunu bir tüketin bakalım. Güne böyle başlayın. Enerjiniz, kendinizi duygusal olarak nasıl hissettiğiniz, gün içinde de bunları bir kontrol edin. Neden yemek yiyoruz sorusuna da cevap bulalım. Sadece karnımızı doyurmuyoruz. Asıl doyurmamız gereken şey hücrelerimiz. Acaba yediklerimiz hücrelerimizin hoşuna gidiyor mu? İhtiyacını karşılıyor mu? Bir de ona bakalım. Bu benim önerdiğim kahvaltı. Belki bu hücre beklentisini karşılamak ve onları doyurmak anlamında gün içinde yediklerimizden ya da her sabah yediklerimizden daha iyi bir alternatif oluşturabilir bize. Şöyle birkaç gün arka arkaya bunu yedikten sonra gün içinde kendinizi nasıl hissettiğinize, erken acıkıp acıkmadığınızda, canınızın şeker tatlı isteyip istemediğine de bir dikkat edin lütfen. Efendim kısa bir ara, birazdan yeniden görüşeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.

0: 33 sene bilezik. Adana vurması.
1: Şeytandan daha beterler. Beynimizi yıkadı.
2: Akıl almaz vurgunun adresi Adana. Dolandırıcıların hedefinde bu kez Yüreğir ilçesinde yaşayan Şerif ve Saadet Pamuk çifti vardı. Dolandırıcılar Şerif ve Saadet Pamuk'a telefonla ulaştı. Çifte kuyumcu soygununa karıştınız diyerek onları ikna etti. Sahte kimlik fotoğrafları gönderip çocuklarının ve torunlarının isimlerini sayarak güven kazandılar.
0: Biz sizi biliyoruz, sizi tanıyoruz, siz iyi bir ailesiniz. Yoksa biz seni sabahleyin saat 6'da alırdık. Savcı Bey sizi tanıyoruz. Sizin aileyi tanıyor.
2: Dolandırıcılar Şerif Pamuk'u fotoğraf çektirmesi için evden uzaklaştırdı. Bu sırada Saadet Pamuk'a altınları eve gelen kişiye teslim etmesi gerektiğini söylediler. Planlarını da tıkır tıkır işlettiler. Tam 33 bileziği çaldılar.
0: Çocuğumuza verecektik, çocuğumuza ev alacaktık, arsamızı sattık. Tarlamızı sattık, 16 dönüm tarlayı sattık. Dedik ki altında yükselir, biraz daha rahat ederiz. Biz bilmedik ne olacağını.
1: Diyordum neler diyorum, bunlarda hiç mi akıl yok, bunlar kanıyorlar. Ben bilmiyordum ki başıma gelecek.
2: Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede kimlikleri belirledi ve operasyon düzenledi. İki şüpheli tutuklandı, bir miktar altın ele geçirildi. Ancak altınların büyük bir kısmı hala kayıp.

0: Yeni aldığı lüks aracın direksiyonuna geçmiş, heyecanla drift atmıştı. Attığı drift pahalıya patladı.
1: Tabii ki pişmanız. Bir daha böyle şeyler asla kesinlikle tavsiye etmiyoruz.
0: Görüntüler Hatay'ın Antakya ilçesinden. Adem Kılıç 2 ay önce 3,5 milyon liraya aldığı yeni spor arabasıyla gezintiye çıktı. Sanayi sitesinde drift atarken kameralara yakalandı. Polise yakalanan sürücüye hem 140 bin lira ceza kesildi hem de ehliyetine el konuldu. Çok sevdiği aracı da 60 gün trafikten men edildi. 2 ayın ardından cezası bitince aracını almaya gitti. Kılınç bir daha drift atmayacağım diyerek drift atmayın tavsiyesinde bulundu.
1: 60 günün 58 günü her gün gidip arabanın başında durdum. Arabayı yıkadık, temizledik. Trafiğe kapalı alanlarda, fuar alanlarında harici hiçbir yere dönmelerini tavsiye ediyoruz. Kesinlikle böyle şeyler bir daha kesinlikle yapmasın kimse.

0: sol tarafım burama vurdu, kafama vurdu. Kolum zaten şu anda ağrıyor. Bir ayak dizlerime vurdu. Bu arka kemiklerim ağrıyor. Ölümden döndüm.
1: Böyle anlattı dehşet anlarını. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan özel VIP transfer sürücüsü Mehmet Özkan. Alkollü Litvanyalı turist Robertas Kotas tarafından telefonu şarja takmadığı için darbedildi. Saldırganın profesyonel boks sporcusu olduğunu öğrenince şoke oldu.
0: Polisler dedi ki sen dedi iyi kurtulmuşsun bunun elinden dedi. Niçin dedim? Resmini getirdiler bana attılar. Bu dedi dünya boks şampiyonuymuş dedi. Sen dedi nasıl bundan başa çıktın dedi. İyi ki dedi seni öldürmemişler dedi. Ben de şok oldum tabii ki. Allah'ıma şükür ediyorum yine ölümden döndüm.
1: Özkan saldırı anlarında direksiyon başındaydı. Kaçarak kurtuldu, ölümden döndü.
0: Kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum. İnemiyorum çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor. Emniyet kemerini çözemiyorum. Yakamdan tuttu yere yatırdı. Başladı tekrar vurmaya.
1: Özkan saldırıyla ilgili darp raporu alarak şikayetçi oldu. Ayrıca uluslararası yargıya da başvuru yapacak.
0: Ben şimdi uluslararası şikayette de bulunacağım. Şunun şeyini iptal ettireceğim ben. Çünkü biz bu yabancı ülkeden gelen turistlere o kadar iyi davranıyoruz ki yani, affedersin ne deseler onun fazlasıyla yapıyoruz. Yani bunu bu şeyi biz hak ediyor muyuz? İyi ki yani ölmedik yani.

Yol verme tartışması kanlı bitti. Orman muhafaza memuru 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Gece saat 2 sıralarında 25 yaşındaki katil zanlısı Ahmet Bayar'la Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı'nın olduğu arkadaş grubu arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru yanında bulunan tabancayla 3 kişiye ateş etti. Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı hayatını kaybetti. Katil zanlısı olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Cenazeler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

0: Tam 87 gündür ne bir ses var ne de tek bir iz. Hatay'da 19 Şubat sabahı başlayan o gizemli kayıp hikayesinde umutlar yeniden yeşerdi.
1: Atölye Nartepe'de düzeltiyorum bunu. Kartal Adalı bölgesinde yine aynı şekilde bir sundurma gibi bir şey yapmışlar. Aracıların yaptıkları.
0: Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen 27 yaşındaki Uğur Çalışkan bir süredir psikolojik rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Misafir kaldığı dayısının evinde penceredeki sinekliği parçalayarak bir anda dışarı çıktı ve o dakikadan sonra genç adam sırra kadem bastı.
1: Gelebilme ihtimali olabilecek bütün yolları sağına soluna tamamına baktık.
0: Günler süren aramalarda ekipler dağlık arazide bir taşın üzerinde akıllara durgunluk veren bir iz buldu. Genç adama ait elbiseler, cep telefonu, cüzdanı ve terlikleri o taşın üzerindeydi. Ancak Uğur'un kendisi yoktu.
2: Komandolar, görevimiz kayıp şahsı aramak. Bakılmadık. Hiçbir...
0: Sonuç alınamayınca çalışmalar bir süre önce durdurulmuştu. Ta ki acılı abinin sosyal medyadan yaptığı o çaresiz çağrıya kadar. Uğur'un abisinin sosyal medyadaki sesini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duydu. Arama çalışmaları günler sonra sıfırdan başladı.
3: Spot'ta kayıp şahıs bulunduğumuz alanın 670 kilometre tepede Erzurum.
0: Uğur'un eşyalarının bulunduğu o kör noktaya adeta çıkarma yapıldı. AFAD'ı jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 73 kişilik dev ekip hassas burunlu köpeklerle birlikte yeniden sahaya indi. Ekipler şimdi dik yamaçlarda, mağaralarda ve sık ormanlık alanda 27 yaşındaki Uğur'dan gelecek ufak bir izi arıyor.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanır.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Esra Mutlu bizimle birlikte. Bugün hem online diyetleri hem de akıllı tartı uygulamasını konuşacağız. Akıllı tartı nedir, bize ne gösterir, oradaki bilgiler nasıl yorumlanır, bir diyetisyen ya da biz bunları nasıl yorumlayabiliriz. Bununla birlikte özellikle içinde bulunduğumuz mevsimde, bulunduğunuz yerde yaşamayıp başka yerlere gittiyseniz, tatil vesaire, daha uzun süreli bulunduğunuz yerden ayrıldıysanız, diyet programınız ve kontrolünüz yarım mı kalacak? Tekrar başa mı döneceksiniz? Bütün bunları konuşacağız. Bununla ilgili acaba nasıl bir model var, nasıl bir çalışma modeli var? Bunları konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Bir kere şeyle başlayalım, online diyetle, çünkü bu uzun zamandır sosyal medyanın da gündeminde. İnsanlar hep böyle şey gibi düşünüyor, ya olmaz uzaktan bu iş, biz bir sizin fikrinizi alalım, bu iş uzaktan olur mu?
1: Şimdi günümüz şartlarında artık aslında mecburi dediğimiz bir yöntem oldu artık online. Çünkü normalde, hatta bir dönem ben de sadece yüz yüze olmanın çok daha böyle avantajları olduğunu düşünürdüm, ama artık zaman kavramı, çalışma şartları, sonuçta sadece bir diyetisyene gelip gidilmesi gün içerisinde bazen yarım gününüze mal olabiliyor. 2-3 saat trafikte zaman geçirebiliyoruz. Bunları göz önüne aldığımızda artık teknolojiyi de kullanmak gerekiyor. Çünkü o yüzden hatta hem görüntülü görüşebilerek ya da sesli görüşmelerle, WhatsApp'lar, bunun hepsini sağlamak tabii ki mümkün. O yüzden online'da da büyük başarılar elde edilebiliyor artık. Tercihler de bu yöne doğru gidiyor.
0: Peki o zaman sistemi doğru oturtalım. Nasıl başlıyor online diyet? Hiç tanımadığınız birisiyle online bir diyete mi başlıyor?

0: tedavi edebiliyorsunuz. O yüzden 3 aşamalı diyebiliriz buna.
1: Peki burada mesela sıfırdan online bir diyete başladı kişi. Burada verilerin güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Yani dedi ki ben 60 kiloyum ama aslında 70 kilo. Online görüşüyorsunuz. Ben 1.80'im ama aslında 1.60. Burada nasıl bir şey var, düzenle?
0: Şimdi tabii öncelikle şunu yapıyorduk. Karşınızdakine güven mevzusu ama biz istediğimiz şuydu. Hasta evindeki tartıyla tartılıp biz en azından fotoğrafını gönderiyordu. Fotoğrafla ilgili takip yapıyorduk. Fakat işte bunu da artık ilerleyen teknolojide bir bağlantı kurmak gerekiyor. Biz bunu da aslında kendi hastane bünyemizde şöyle sağlamaya başladık. Bir akıllı tartı sistemi. Hastamız online olduğunda ister bize gelsin ister gelemiyor olsun. Çünkü gelemezse de kargoyla da gönderebildiğimiz bir akıllı tartı sistemimiz var. Yani hasta fiziksel bildiğiniz bir markanın bir tartısı. Şimdi biz bu firmayla hastane arası bir bağlantı, bir anlaşma yapıldığı için hasta oradaki bütün sistem benim bilgisayarıma aktarılıyor. Yani biz hastaya bu tartımızı hediye ediyoruz. Bu tartıyı evinde tartıldığı zaman direkt, hatta benden ayrı gizli tartıldığında bile ben bunları görebiliyorum. O yüzden öyle bir artık hani kandırmaca ya da şeye çok da imkan vermiyoruz yani.
1: Akıllı tartı size hastanın sadece kilosunu vermiyor. Adı üstünde akıllı, nasıl bir bilgi aktarıyor?
0: Vermiyor. Bizi şöyle mutlu ediyor. Çünkü bizler de biliyorsunuz diyetisyenlerde ayrıntılı bir vücut kompozisyonu yapan cihazlarımız var bizim. Yani hastanın kilosuyla birlikte boyuyla bütün verileri girdiğimizde yağ ölçümünü, kasını, suyunu hepsini ayıran bir sistemimiz var. Şimdi artık evlerdeki akıllı tartılarda da bunlar tabii ki %5-10 yanılma payıyla ama düzenli hep aynı tartı takip edilirseniz çok da büyük sıkıntı oluşturmayan sistemler var. O yüzden hasta yine evinde de tartıldığında ben tek tek yağ ayrımını, kas ayrımını, su hepsini görebiliyorum.
1: Aslında biz bu durumda kilo verdik ama istediğimiz forma ulaşamadık diyoruz ya bazen. Evet. İşte aslında sudan mı verdik, yağdan mı, kastan mı? Siz bu bilgiye hasta uzaktayken de ulaşabiliyorsunuz.
0: Aynen öyle, görebiliyoruz. Çünkü eskiden o manuel tartılarda bunu göremiyorduk. Şimdi gerçekten kişi yapıyor ama evet, ödem varsa tam yansımıyor, morali bozuluyor, diyet yapmaktan vazgeçiyor, motivasyon bozuluyor ama böyle bir durumda evet ödem var ama yağdan verebildik, kasla ilgili sıkıntı var mı? Çünkü buna göre de haftalık beslenme programlarını değiştiriyoruz.
1: Mesela kas kaybettiyse bir sonraki hafta biraz daha protein ağırlıklı bir listemi oluşturuyoruz.
0: Hem protein ağırlıklı bir program, ona göre belki bazı takviyeler, ona göre fiziksel aktivitesine ağırlık vermesi konusunda mutlaka değişiklikler yapılıyor.
1: Ama şimdi biraz başa döneceğim. Online diyetlerde bir diyetisyenin danışanını motive etmesi çok kıymetli. Bu bir yürüyüş. Adımları birlikte atmadığınız zaman tökezliyorsunuz ve düşüyorsunuz. İstediğiniz başarı maalesef elde edilmiyor. Peki bunu nasıl sağlıyorsunuz? İlk gün online bir görüşme yaptınız hastanıza, danışanınızla. Ondan sonra nasıl bir yol haritası çıkartıyorsunuz? Bu görüşmelerin sıklığı nedir?
0: Normalde her hafta görüşülüyor. Ama eğer isterseniz WhatsApp'tan sürekli takiplerle, mesajlarla veya bizim sistemimizde tartıldığı noktada benim ayrıca hastayla iletişim kurabileceğim, ona böyle bir mesela tartılı ve benden haberi yok tartılı ve ben ona oradan bir şeyler yazabiliyorum. Yani benim gördüğümü aslında görüyor ve ben görüp onu uygulama üzerinden oradan mesajla iletebiliyorum. Burada biraz şeye de bağlı ama. Yani oradaki diyetisyenin de buna adapte olup o heyecanla da bağlı. Eğer takip edersek, yani motivasyonla takip etmek istersek biz onu her şekilde, her yoldan mutlaka takip ederiz.
1: Mesela şöyle bir şey var mı bu online içinde? Benim 2 hafta sonra çok yakın bir arkadaşımın düğünü var.
0: Evet.
1: Ben buna hazırlanmak istiyorum. Bu 2 haftayı nasıl geçirelim? O direnen, bir türlü gitmeyen 2 kilo, 3 kilo için şok bir şeyiniz mi var, yoksa başka bir şeyler mi yapıyorsunuz? Hani böyle kişiye özel bir değişim gösteriyor mu bu online danışma?
0: Yani kişiye özel tabii ki yapılıyor. Mutlaka sağlık çerçevesinde, yani belirli bir sağlık düzenini bozmayacak ölçüde kalori kısıtlaması veya farklı metabolizmi hızlandırmaya yönelik tabii ki 2-3 haftalık diyetler yapılabilir. Hmm. Ama tabii çok geç kalmadan da gelmesi gerekiyor. Yani bazen öyle oluyor. İşte düğüne bir ay kala gelmiş diyorum ki, yani hani 10 gün kala gelseydi daha. Yani o yüzden biraz daha tabii planlamayı güzel yapmak lazım.
1: Tamam, yani.
0: Ama gerçekten bizim dediklerimiz uyarsa evet, 1-2 hafta içinde de yapar ama istediği hedefe ulaşır mı? Yani oradaki hedefe göre 1-2 kilosu olan insan için evet rahatlıkla verir. Ama eğer çok kilo problemimiz varsa bunun için gerçekten daha önceden planlamak lazım.
1: Şimdi online diyette insan, ben kendi açımdan düşünüyorum, online diyette bir yere gitmiyor olmak bir konfor. Ama bazen insan bir hedefe ulaşmak istiyorsa onun için biraz daha fazla emek harcamak isteyebilir. Nasıl motive olduğuyla alakalı.

0: Anladığım kadarıyla bu online diyette sadece online'a ya da sadece yüz yüzeye bağlı kalmadan kişiye özel bir ilerleme süreci de ortaya koyabiliyoruz. Yani ben eğer gelmek istiyorsam randevuma buraya gelebiliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ama diyelim ki gelemiyorum, yetişemiyorum ya da bir şey oldu, bunu online'a çevirebiliyorum.
1: Aynen öyle. Kesinlikle her şekilde kullanabiliyoruz. Çünkü mesela bana yüz yüze gelip daha önce online yaptım ama çok aslında
0: Bilmiyorum.
1: benim için verimli olmadı diyen evet bir grupta var. Gerçekten zamanı ve evden çalışan çıkamayanlar için de yani çok aslında alternatifli. Sırf yüz yüze de devam edebilir. İsterse ayda bir, istiyorsa ayın iki görüşmesini yüz yüze yapıp iki görüşmesini online yapabilir. O yüzden aslında çok seçenek var. Kişiye göre bunu ayarlayabiliyoruz.
0: En büyük firmalarda bile artık iş yeri eve taşınmışken online'a gençlerin daha kolay uyum sağlayacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle. Yani artık diyorum ya değişen bu koşullarda mecburen bu tarz şeyler ayak uydurmamız gerekiyor ki hastanemiz de bu konuda bizi çok çok mutlu etti. Yani böyle bir gelişmeyle hemen bir ayak uydurup buna başlamak bizi de çok heyecanlandırdı. Güzel bir süreç olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle okullar şimdi kapanıyor, önümüz bayram, tatil. Bu süreçte biz genelde ne yapıyorduk? İşte devam eden programı dondurayım, en azından yazın bitiminde geleyim. Ama biz bunu artık gittiğimiz her yerde o takiplerimizi yapabiliriz.
0: Buna tatil de dahil. Yani gittik, tatildeyiz. Eğer istiyorsak,
1: Tabii ki.
0: değil mi?
1: istiyorsak dahil. Ama orada da şöyle bir düşüncemiz var. Tatiller her zaman hani kilomuzu koruyup tabii ki rahat edebileceğimiz ama kontrolü de elden bırakmadığımız. Yani hani ben bunu yaptım ama haberiniz olsun kısımları gerçekten
0: Çalışıyor bu
1: rahatlatıyor,
0: kısmı.
1: çalışıyor, kesinlikle çalışıyor. O konuda biz her zaman yanınızdayız bütün danışanlarımızın.
0: Yani tatilde 2 gün fazla yediysek, üçüncü gün
1: Ne
0: ya bunu
1: yapayım
0: nasıl
1: diye sor. Tabii tabii hemen
0: toparlayabiliriz?
1: bize yazabilir, sorabilir, ne yapayım diye onu toparlamak mümkün.
0: Yaz deyince tabii böyle biraz daha deniz, tatil, insanlar fazla kilolarından kurtulmak istiyorlar. Ama biz buna belki bir başka ayağıyla evinden çıkamayanları da katmalıyız. Yani biz işin güzel tarafını konuşuyoruz ama hastalığı sebebiyle çıkamayanlar, hareket kabiliyetini kaybetmiş olanlar ama kilo da vermesi gerekenler sağlığı için. Öyle de bir grup var.
1: Kesinlikle bu da çok ayrı hakikaten düşüneceğimiz, unutmayacağımız bir grup olmalı. Burada sadece hatta kilo değil bütün hastalıkları da düşünmemiz lazım. Yani dediğiniz gibi bu çok pardon diyabet, böbrek hastalıkları dediğiniz gibi evet kilo verme bunun hepsini düşündüğümüzde daha ulaşılabilir olmak bence toplum adına bilinçlenmek için de çok daha sağlıklı bir şey oldu.
0: Şöyle düşünmek lazım işin madalyonun diğer tarafına. Siz çalışıyorsunuz ama anneniz babanız evde, onu bir diyetisyene götürmeniz mümkün değil. İş
1: Doğru.
0: yerinden izin alıp, yani onun bir online programın içinde olması onu da motive edecektir.
1: Kesinlikle. Yani bazen evet oluyor. Dediğiniz gibi kişi işte annesi çok belki evet yaşlı ve ciddi bir hastalığı var. Belirli bir programa uyması gerekiyor. Sonuçlarıyla bize geliyor ama dediğiniz gibi çalışıyor. Artık o gelemeyecek ya da onun da hakikaten vakit sıkıntısı var. O zaman da ulaşıp çok rahatlıkla böyle bir tedaviye devam edebilir.
0: Bu aynı zamanda diğer hastalıkların tedavisindeki başarı
1: Kesinlikle.
0: şansını da
1: Kesinlikle,
0: artıracak.
1: kesinlikle. Hepsinde uygulanabilir bir sistem oldu artık.
0: Peki şimdi hazır yaz gelirken, sizi de yakalamışken böyle bir iki öneri, hem düşünün ki online danışanınıza bir iki öneride bulunuyorsunuz, neler söylersiniz?
1: Şimdi öncelikle ilk söyleyeceğim şey tabii ki sıvı tüketim, hele ki bu sıcak günlerde bol bol kesinlikle su içmeyi ihmal etmeyin derim. Suyla birlikte tansiyon probleminiz yoksa günde 2 taneye kadar bir maden suyu içilebilir. Onu öneririm. Bunun dışında gerçekten kilo vereceğiz diye sağlığı etkileyecek. Çünkü şu anda da işte kilo vermede her şey reklamlar revaçta. Herkesin böyle bir temkinli, sağlıklı adımlarla ilerlemesini isterim. Her duyduğumuzu, her gördüğümüzü yapmamak gerekiyor kilo vermek
0: Bir
1: adına.
0: de destekler var. Kilo vermeyi teşvik eden ya da arttıran, metabolizmayı hızlandıran. Bunlar da herkese uygun
1: Evet,
0: değil yani.
1: herkes uygun işte onlardan bahsediyorum. Şimdi onların işte ilaçları, çayları, çorbaları her şey çıkıyor ama inanın o kadar sağlığı da bozuyor ki hele ki bu sistemde. O yüzden bunlara çok çok dikkatli adım atılmalı. Beslenmek çok keyif işi, gerçekten çok keyifli. Çeşitli, renkli beslenmek çok mümkün. Aç kalmak demek değil aslında kilo vermek. Aç kalmadan. Ben en azından bir öneri derseniz şu anda belki çok herkesin tercihi etmediği ama inanılmaz faydalı olan çok iyi bir antioksidan vücudu gerçekten hem kilo vermede de tokluk hissi, lif oranının yüksek olması açısından ben herkese mesela yaban mersini tüketimini öneririm. Günde en az 8-10 tane yaban mersini bir alışkanlık haline getirmek.
0: Tazesinden
1: bahsediyorum. Taze, şu an çok güzel, tam mevsimi. Kesinlikle evet evet, çok çok güzel. Yani yoğurtla karıştırın, yoğurtla balla karıştırıp dondurun, salataları bile eklenebilir, işte yulafla karışımlarda kullanılabilir veya sade meyve olarak çok faydası var. Yani onu çok öneririm.
0: Yaban mersiniyle ilgili şöyle bir not var hafızamda. İngilizler pilotlarına mutlaka yaban mersini yedirirlermiş. Bu bir zorunluluk çünkü görme kabiliyetini çok arttırıyormuş.
1: Kesinlikle. Yani gerçekten çok ciddi faydaları var. Ben özellikle böyle bir hem işte antioksidan özelliğinden dolayı biraz daha vücudu işte kansere karşı koruyucu özelliğinden de bir yaptım. Çok çalışmada çok dediğim gibi inanılmaz gözüme çarptı ve açıkçası benim de bundan bir yıl öncekine kadar çok beslenmemde yer vermediğim bir meyveydi. Ben bu kadar içindeyim ve yeni başlamışken insanlara hakikaten bununla ilgili çok daha önerilerde bulunmaya başladım. Çok çok kıymetli bir meyve. Bunu mutlaka tüketin diye öneririm.
0: O zaman bu yazın meyvesi yaban mersini. Yaban mersini.
1: Hele ki şu an tam zamanı. Taze yaban mersini çok öneririm mutlaka.
0: Biz bugün sizin her zaman röportaj yaptığımız odanızda değiliz.
1: Evet. Bu sefer farklı bir bölgesel zayıflamayla ilgili olan bir odamızdayız.
0: Biraz anlatalım mı? Bölgesel zayıflama nedir? Bölgesel zayıflamayı kolaylaştırmak için piyasada satılan, önerilen ya da reklamı yapılan çok sistem var. Biz bugün sizin denediğiniz, hastalarınız üzerinde, danışanlarınız üzerinde uyguladığınız ve sonuç aldığınız bir cihazdan da bahsedeceğiz. Nedir adı tam olarak?
1: Şöyle, bu cihazımız aslında şu anda Wonder cihazı. Şimdi cihazla ilgili bir takım bilgiler vereyim ama öncelikle bunlara evet neden ihtiyaç duyuyoruz? Şöyle evet tabii ki ne yaparsanız yapın beslenme öncelikle düzenli bir beslenme mutlaka sağlıklı beslenme yapmak zorundayız. Çünkü sadece istediğim kadar yiyeyim içeyim ama cihaza gireyim çıkayım çok sonuçları kalıcı da olmaz. O yüzden mutlaka bir diyet tedavisiniz devam ediyor. Ama bunun yanı sıra tabii ki bu noktada hem motivasyonu arttırmak hem gözle görülür o incelmeleri görmek de bu süre zarfında gerçekten insan motivasyonu da çok ciddi arttırıyor. Ben özellikle kendimden de pay biçerek bu konuya böyle çok önem de veriyorum. Bununla ilgili o kadar çok cihaz denemem oldu ki benim. Şimdi ben bunu anlattığımda kişi danışanım beni bildiği için diyor ki hocam sen ne diyorsan en iyisin. Çünkü ben çok denemeler yaptım.
0: Siz tecrübelisiniz.
1: Tabii tabii yani inanılmaz ben buraya kendi girmeyeceğim hiçbir cihazı zaten. Önce kendim deniyorum. Cihazların birçoğunu en az biz buraya 6-7 tane firmayla deneme cihazları getirdik demolar. Ama çok yani ben buna girdiğim 3. saniyesinde evet işte bu dedim. Yani hakikaten çok farklı onu size anlatacağım. Ama onun dışında bunlara gerek var mı? Evet ama tabii ki yaparken tercih ederken piyasada o kadar çok cihazlar var ki. Öncelikle benim kesinlikle önerim lokal olarak bölgesel yapılan cihazları çok fazla önermiyoruz. Çünkü bunlar sonrasında gerçekten çok deforme edebiliyor cildi. Mesela bir süre sonra işte yağlar da orada bir bloke olarak kalmalar işte çok yani görüntüde gerçekten çok hoş olmuyor. Her duyduğumuz, her önerilen ama aman işte şu kadar santim inceldi, bu kadar söyledi ki her şeye de inanmamak gerekiyor. Burada aslında işin özü bizim en çok sevdiğimiz ve istediğimiz gerçekten vücuda spor yapan etkiyi sağlayacak cihaz. Şimdi buradaki cihazda şu etki var. Biz cihazda 6 bölgeyi aynı anda 25 dakikada 52 bin kasılma sağlayarak yaklaşık 3,5 saatlik spor yapacağınız etkiyi 25 dakikada sağlayan bir şey. Güzelliği şu, kasa direkt elektrik vererek sizi canınızı da acıtarak yapmıyor. En güzel şey bunun kas stimülasyonu olması.
0: Nasıl çalışıyor?
1: Şimdi bu ne demek? Yani mesela bir hareket yaparken şu an mesela elimi ben kaldırıyorum. Bunu yaparken beynimin bu hareketi kasıma emrettiği noktayı o nöronlara aslında bu cihaz sağlıyor. Yani o kadar konforlu rahat ve yaparken rahatlatan bir şey. Yani sizin spor yaparken ki kasta oluşacak etkiyi aslında cihaz yatarken sağlıyor.
0: Biz size. Sanki kolumuzu kaldırıyormuş gibi.
1: O kaslarınızın her yani kasın. Kasılmasını hissediyorsunuz siz. Yani ister buna bir masaj gibi dediğin rahatlama değil. Ama o kas kasılmaları özellikle dolaşımın hızlanması ve yani biz onu tartılarda kas artışını da görüyoruz. Bu artması otomatik yağ yakımını sağlıyor zaten. Şimdi burada mesela biz öncelikle kol, ön bacak, arka bacak, işte kalça, karın ve yan sırt bölgeler, yan karın hepsine aynı anda etki ettiği için de bütünsel bir zayıflama görüyorsunuz. Çünkü kol çok zordur. Yani birçok bölgeselde tek yapılırken belki karın bölgesi basen yapılır. Bunda hepsi dahil.
0: O yüzden görünüm açısından da
1: harika sonuçlar olur. Yani ben mest oluyorum. Zaten ben bunu anlatırken hasta gözümden anlayıp o heyecanımla diyor ki hocam ne diyorsan onu yapalım. Gerçekten çok etkili. Çünkü biz ölçümleri aldığımız için kısa sürede, yani biz öncelikle bir 8 seans uyguluyoruz. Sonrasında bir 2-3 tur, bu devam ettirilebilen de bir sistem. Ama biz 4. 5. seansı çok merakımızdan deniyoruz. İnanılmaz santim incelmeleri bizi çok mutlu ediyor.
0: Tam olarak bir kürün tamamlanması için ne kadar zaman ayırmamız gerekiyor? Ne kadar sıklıkla gelmemiz?
1: Haftada 2 gün yapmak lazım. Bunu aynı spor gibi düşünün. Haftada 2 kere. Hani bir etkiler mi? Evet, ama sporu nasıl haftada bir giderseniz faydası görülüyorsa aynı. O yüzden en sağlıklısı haftada 2. Üst üste yapmayı çok önermiyoruz. O bir gün kaslar dinlenmesi gerekiyor. 25 dakika sürüyor zaten etkisi. Haftada 2 gün düzenli. Toplamda bir 8 seansa da öncelikle bir ay bir uygulama yapmış oluyoruz.
0: Şu ana kadar yaptığınız çalışmalardan elde ettiğiniz sonuçları da bizimle paylaşır mısınız?
1: Şöyle paylaşırım tabii, heyecan. Mesela en son 6. seansta ölçüm aldığımda mesela hani bacaktan özellikle 5-6 santimi, kollardan 3'er 4'er santimi çok rahatlıkla görüyoruz. Yani o bir aylık süre gerçekten kısa bir süre. Ki ben inanıyorum o yaz dönemi çok daha böyle hızlanacak, evet. O tatil öncesi hani dönemlerde. Tabii o bir ayda bir beden çok ciddi anlamda. Hatta geçen hafta bir stilist hastam vardı ve ölçtük, inanamadık. 2 beden incelmişim ben diyor 8 seansta.
0: Şimdi ben bir hastayı da ya da danışan gibi sorayım. Mesela ben geldim, hizmet almak istiyorum ama sadece belli günlerde gelip Wonder'dan istifade ediyorum. Bu yeterli sonuç almamı sağlar mı?
1: Yani bu da olabilir. Yani hani şunu tabii çok önermiyoruz biz. Yani hani beslenmeme dikkat etmiyorum ama cihaza giriyorum. Hani ne kadar? Sonuçta şey gibi düşün. İşte sporumu yapıyorum ama yiyorum. Yine de bedeninizde mutlaka bir fark. Çünkü kas çalışıyor. Fark hissedersiniz. Mutlaka fayda görürsünüz.
0: Aslında hedefimiz sadece kilo vermek değil yani. Beden olarak incelmek demek. Bazen kilonuz değişmez ama vücudunuzun postürünüz ya da silüetiniz değişir.
1: Aynen öyle. Bir de çünkü zaten bu program, yani bu cihazın içindeki programlarda da özellikle duruş pozisyon bozukluğu olanlarda, idrar kaçırma olanlarda ya da zayıfsınızdır ama gerçekten kas oranınız düşüktür, çok çabuk yoruluyorsunuzdur. Onları da bu cihaza ayrıca alabiliyoruz. Yani sadece kilo olayım ve kilo vereyim diye de düşünmemek de gerekiyor. Çünkü dolaşım hızlanıyor, kas artıyor. Sağlık anlamında düşündüğünüzde zaten kas artışı demek. Belirli bir aslında sırttaki ağrılar, boyun ağrıları, onlara bile iyi geliyor diyebilirim.
0: Kaslar vücudun fabrikası gibi aslında. Aynen, değil mi? Onların aynen oranı arttığında vücudumuzda bir kere daha sağlıklı oluyoruz, dolaşımımız tabii hızlanıyor, postürümüz düzeliyor, silüetimiz düzeliyor, kendimizi mutlu hissediyoruz ayna karşısında.
1: Kesinlikle, bazen hani spor salonundan çıktığınızda bir enerjik, bir mutlu olursunuz, işte aynı etkiyi görüyoruz burada diyebilirim. Tabii. Yani onun da tüm hayatınıza yansıması da çok fark ediyor. Tabii nedir? Yapılabiliyorsa tabii ki spor ayrı yapılmalı ama gerçekten hayat koşullarında şu an 3 saatimizi oraya vermek çok mümkün değil. Biz bu 25 dakikada 3-3,5 saatlik bu etkiyi görmek, sonuçları görmek de bizi de çok mutlu ediyor.
0: Ya da bazen gençlerde şöyle bir şey oluyor, vermesi gereken çok kilo var. O haliyle spor salonuna gidemiyor.
1: Evet.
0: Önce bir düzeleyim de diyor biraz. Hani şöyle bir hale yola geleyim de spor salonuna sonra gideyim. Aslında bu da onun düzenli spor yapmasına başlangıç oluşturması açısından çok kıymetli.
1: Tabii o açıdan da çok da faydası da oluyor gerçekten. Biz de hani en azından çok başta hemen spor salonuna gidemeyebiliyor, önermiyoruz. Düzenli bir sadece yürüyüş yapalım falan diyoruz. Ama bununla her aşamada başlayabilir.
0: Bir grubu var mı? Yani yaş grubu, kadın, erkek, bir hastalık grubu, şunları alırız, bunları alamayız gibi bir sınırlaması?
1: Şimdi tabii hastalık önemli. Hastamız bize başvurduğunda ön bir anemnezini mutlaka bir formunu dolduruyoruz. Genelde işte kalp hastalarında, kalp pili olanlarda, işte kemoterapi tedavisi görenler, hamilelerde biz tabii bu cihazı uygun bulmuyoruz. Ama onun dışında 15 ila 65-70 yaş arası herkes, sağlıklı olan tüm bireyler cihaza girebiliyorlar.
0: Bunu bir diyetle bütünleştirmekten bahsettiniz ki biz sizinle bugüne kadar hep aslında sağlıklı beslenmeleri, beslenme alışkanlıklarını konuştuk. Bu cihaza eklenmesi gereken önerebildiğiniz bir diyet var mı, yoksa onu da kişisel mi planlıyorsunuz?
1: Şöyle, aslında kişisel tabii ama belirli noktalarda tabii ki bu cihaza girerken de işte ne diyoruz? Su içmek inanılmaz önemli. Kaslar için özellikle magnezyum, potasyumdan zengin beslenmek inanılmaz önemli. Buna girilen gün ayrıca takviye olarak magnezyum da önerebiliyoruz.
0: Mesela spora gidenler daha çok
1: protein tüketiyor. Artı dediğim gibi hep kastan bahsettik ya, kas artışı için kesinlikle. Mesela bir spor günleri protein al dediğimiz gibi, buna girilen günlerde de bunlara dikkat edip beslenmeye ona göre programlıyoruz.
0: Düzenliyorsunuz.
1: Tabii mutlaka.
0: Peki dediniz ki işte 8 seans 2 beden. Evet, ulaştım ben hedefime. Artık ondan sonra ne yapacağım? Bu bir, bence bu makine yani bu wonder da bir şekilde bağımlılık yapar gibi geliyor bana.
1: Yani şöyle spor bağımlılığı gibi bir şey. O sonucu hep görmek istiyor tabii ki insan. Hani süresinde tekrar tekrar girilmesinde bir sıkıntı tabii ki yok ama şöyle biz bu beslenmede de diyoruz ya mesela kilo veriyor ya da sonra diyor ki ben şimdi hayat boyu ne yapacağım o zaman hep size mi geleceğim ama hayır. Şimdi bunu bir hayat düzeni haline getirmek lazım. Yani sürdürülebilir bir şekilde beslenme değişimi oldu. İstediğiniz görüntüyü sağladınız. Ama siz buna yine sağlıklı beslenip yürüyüşte devam edersiniz. Arada bir rahatsızlık hissettiniz. Bir ay tekrar bir gideyim gireyim diyebilirsiniz.
0: Yaz yaklaşıyor.
1: Aynen yaz yaklaştı tekrar yapayım diyebilirsiniz. Ama kendinize bir 3-4 ay verip önce bir forma girip forma girdikten sonra da tabii bir koruma kriterleri önemli. Onları da hep yapmak lazım.
0: Şimdi bu röportajı yapmadan önce siz makineyi bana tanıtırken o da selülit kısmını gördüm.
1: Evet doğru.
0: O korkulu rüya portakal kabuğu tabii. Görüntüsü. Onun için de bir çare var galiba.
1: Var var. Onun için de ayrıca bir programı var. Yine selülit programı da uyguluyoruz. Yine o da dolaşımı hızlandırarak. Çünkü bu kasları çalıştırırken ki uyguladığı frekans ve noktaları farklı. Selülit programı daha farklı bir kas grubunu çalıştırıyor. O yüzden o kısımda da gerçekten çok etkili. Dediğim gibi mesela her şey tamam çok zayıfladım ama spor anlamda devam etmek istiyorum derseniz de farklı programları var. Zayıfım ama yine kasım artsın dediğimizde ayrı programları var. Belirli bir yaş grubu üstünün kasını uygulanacak hızı ayarlayan farklı bir programı var. O yüzden tabii her grup için farklı bir program seçeneğimiz mümkün.
0: Peki nasıl ulaşacaklarsa Türkiye Hastanesi'nden randevu almak yeterli mi?
1: Tabii ki yeterli. Türkiye Hastanesi'ni aradıklarında beslenme bölümü ya da cihaz için dediklerinde zaten direkt bizimle irtibat kuruyorlar. Hı hı. Onunla ilgili randevu bilgi alabilirler. Her şekilde başlanabilir.
0: Gelir gelmez önce bir muayene bir sohbet mi yoksa aynı gün hizmet alabiliyor?
1: Aynı gün müsaitlik durumunda başlanabilir ama tabii ki öncesinde mutlaka bir ölçümünü özellikle biz bir yağ kas ölçümünü yapıyoruz ki başında sonrasındaki bir değişim nasıl olmuş. Hasta hani bir beslenme konusunda bize de en azından bilgi danışabiliyor. Beslenme kısmı da ön bir bilgilendirmeyle hani bir nasıl toparlıyoruz. Çünkü normalde diyet danışan hastalarımız da buna daha çok geliyor ama sadece cihaza geleyim diyenlerde de mutlaka ön bir görüşme yapılıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Rica ederim. İyi günler herkese.
0: Hülya'nın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Yeni reklamlar.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı operatör doktor Cahit Hamzoğlu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bugün bize çok soru gelen bir konuyu konuşacağız. Safra kesesi, safra kesesi taşları ve o safra kesesinde oluşan çamur. Biraz da polipler.
1: Tamam.
0: Bu konuyla ilgili bilgi verelim. Peki safra kesesi nedir? Vücuttaki görevi nedir? Yeri neresidir?
1: Safra kesesi karında, sağ üst kadranda, karaciğerin altında yer alan armut şeklinde bir organdır. Hı hı. Karaciğer safra yaptığı zaman bunun içine dolar, bu şişer. Sonra bunun içinde suyunu alır, konsantre eder safrayı. İnsana yemek yedikten sonra yağlar ve yağda eriyen vitaminleri emilmesi için bağırsağın içine salgılanır. Hı. Kasılıp akar ve yağları emer.
0: Yani aslında yağlı bir şey yediğimizde ya da farkında olmadan yediğimiz yemeğin içinde yağ olduğunda safra kesesi uyarılır. Bunun içindeki safra salgısı mideye akar.
1: Mide değil, bağırsağı. Mideden sonraki ince bağırsağın başlangıcı 12 bağırsağı.
0: 12 parmak
1: bağırsağına akar.
0: Akar. Hmm. Ve burada artık çalışmaya başlar. Hem yağda eriyen vitaminleri hem de yağın kendisini.
1: Yağ zaten vücut için gerekli. Yani. Emilmesi için de safra gerekli.
0: Evet. Peki şimdi bu aslına baktığınızda vücudun sindirim sistemi için vazgeçilmez bir şeyden bahsediyoruz. Bir kere öyle enteresan ki gerekli olduğu zaman salgılanıyor ve gerekli olduğu kadar salgılanıyor. Vücut bunu nasıl anlıyor? Sensörleri mi var?
1: O sensörler var. Yağ gördüğü zaman hemen o disfinkteri denen bir kas var, gevşiyor. O da kasılıyor, oradan akıyor.
0: Enteresan bir sistem var. Peki safra 12 parmak bağırsağına aktı. Buradaki işlevi oluşmaya başladı. Sindirime destek oldu. Sonra da vücuttan atılıyor kalanları.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Safran içinde bir takım zararlı şeyler de var. Vücudun atılması gerekir. Bilirubinler mesela. Dışkının rengini veren yeşillik ve rengini kahverengi safradır.
0: Safra.
1: Safran içindeki bilirubinler.
0: Peki mesela biz dışkının renginden safra kesesinin çalışma biçimiyle ilgili bir ipucu alabilir miyiz?
1: Yol tıkandığı zaman dışkı bembeyaz olur.
0: Beyaz.
1: Hasta sapsarı olur, idrar çok koyulaşır, kahverengi olur, hastanın gözleri sararır, hatta yeşile döner ama dışkı bembeyaz olur. Çünkü akmıyor oraya.
0: Evet, zaten oraya gitmiyor, vücutta kalıyor.
1: Aynen.
0: Peki hocam, şimdi safra kesesi taşı, safra kesesi iltihabı ve polipler ya da çamur. Baktığınız zaman aslında çok karakterize bir ağrıyla kendini belli ediyor. Yaşayan bilir. İnanılmaz bir ağrısı var. Mide bulantısı, ağrı. Gerçi siz tabii belirtileri anlatacaksınız. Bir de şimdi safra kesesi problemleri kendini nasıl belli eder?
1: Şimdi safra kesesi problemleri dediğimiz safra kesesi hastalıktan çoğu safra kesesi taşlarıdır. Yani polip şikayet vermez. Polip ancak büyürse kansere çevirebilir. En çok safra kesesi taşlarıdır. Safra kesesindeki içindeki kolesterol miktarı, bilirubin miktarı ve kalsiyum bu taşlara neden olabilir. Bir, iki, safra kesesinin iyi çalışmaması. Herhangi bir nedenle iyi boşalamıyorsa bu içindeki maddeler çöker ve taş oluşturur. Taşlar, kolesterol taşları böyle sarımsı, sarımtırak.
0: Çoğunluğu kolesterol taşı mı?
1: Çoğu kolesteroldur. Ondan sonra bilirubin taşları, pigment taşları diyoruz. Siyah olur onlar.
0: Evet, hatta onların rengi çok enteresan.
1: Onlar siyah.
0: Hatta çıkanlar böyle safra kesesinden çıkan taşları saklayanlar da var
1: tabii,
0: böyle.
1: Tabii. Üçüncü derece mix tip dediğimiz ikisinin karışımı, üçünün karışımı olur. Dördüncü derece de kalsiyum taşları. Bunlar beyaz olur. Bunlar da genelde böbreklerinde de taş olur. Kalsiyum fazla olduğu için.
0: Öyle o zaman böbreğinde taş olan için safra kesesi taşı riski de
1: var ama yani ender görünüyor kalsiyum taşı şeyde safra kesesinde. Daha çok kolesterol taşları görünür.
0: Bu çökmeden dolayı oluşuyor dediniz. Yani yeterince boşalmamasından dolayı.
1: Yeterince boşalmamış hem tembel olması safra kesesinin veya uzun süre aç kalanlarda mesela orada gömülür, taş yapabilir. Onun risk faktörlerini anlatırım ben.
0: Evet, size birazdan konuşacağız. Şimdi belirtilerden biraz bahsedelim. Çünkü hakikaten birdenbire ortaya çıkan bir ağrıdan bahsediyoruz. Biz birdenbire diyoruz ama safra kesesi birdenbire mi kendini problemleriyle belli ediyor?
1: İşte safra kesesinin taşı çoğu zaman sessiz taştır. Ancak rastlantı olarak doktora gittiği zaman bir ultrasonda falan görünür. Ne zaman belirti verir? Safra kesesinin çıkışını tıkarsa. O zaman çok şiddetli ağrı olur. Bulantı, kusmalar, kramplar giriyor, ateş olur, kanda iltihap artar. O iltihabı gösteriyor. Akut kolestit dediğimiz. Öyle bir durum olursa hastaneye yatması lazım. Bazen taş düşer kanala. oradan safra kanal var ya bağırsağı boşalır. Onun için taş düşerse o da iki türlü şey yapabilir. Bir orada iltihap yapabilir. Kolanjit dediğimiz, o da çok ciddi bir tablodur. Yüksek ateş, kusma, üşüme titremeyle hastaneye gelirler. Bazen tıkar orayı, mekanik ikleri olur, sarılık olur. Demin anlattığım gibi dışkı beyazlaşır, gözler sararır, idrar koyulaşır. Ve daha da ciddi bir şey, pankreasın ağzını tıkarsa pankreatit yapar. O artık çok tehlikelidir. Mutlaka hastaneye yatması gerekir. Ve beslenmeyi kesiyoruz onları uzun süre serum tedavisi. Hatta ölüme kadar götürebilir.
0: Çok riskli bir durum. Şimdi biz bu taşlardan bahsederken tabii sadece taş değil, aynı zamanda çamur ya da iltihap da olabileceğini söyleyelim. Ama her durumda safra kesesinin çalışmasını engelliyor. Ve insanların özellikle de yağlı bir şeyler yediğinde hazımsızlık problemleri yaşamasına yol açıyor. Bu bir belirti midir? Yani biz eğer sindirim sistemimizde problemler yaşıyorsak, hazımsızlık yaşıyorsak, bu bize safra kesesi problemlerini çağrıştırır mı?
1: Hazımsızlık, şişkinlik, gaz şikayeti çok yapar taşlar. Bu durumda ama basit bir ultrasonograf ile anlaşılır. Yani epigastrik ağrı, mide ağrısı zannederler hatta.
0: Halbuki
1: sırta vuran ağrı, hatta kalp ağrısı zannederler çoğu yerde yanlışlıkla.
0: Tabii iç organlar birbirine yakın olunca, bir de gaz olunca.
1: Tabii yansıyan ağrı diyorlar. Evet. Safra kesesi bayağı taklit ediyor diğer ağrıları. Ya mesela göğüs ağrısı oldu, omuz ağrısı oldu, sırt ağrısı oldu. İlk başta biz safra kesesini göz önüne alıyoruz.
0: Teşhis koymak için kullandığınız basit bir ultrasonla bile teşhis
1: çok
0: konabilir
1: basit,
0: dediniz.
1: Çok basit bir ultrason.
0: Biraz detaylandıralım mı? Geldiğinde kişiler bu şikayetlerle geldiğinde hemen bir ultrasona mı, yoksa önce mekanik bir muayeneye mi alınıyorlar?
1: Yani ilk başta tabii muayene ve anamnez. Yani hastalığı konuşuyoruz, muayene diyoruz. Ama şu anda artık ultrasonografi çok basit bir şey olduğu için üst batın ultrasonu 15-20 dakikada çekiliyor. Onda hemen taşlar görünür. Bu sessiz taşlar için diyorum. Eğer belirti veriyorsa, şiddetli ağrısı varsa zaten muayenede onu anlıyoruz. Ama yine de ultrasona kan tahlillerini yapıyoruz. Tam teşhis koyalım burada.
0: Hocam elle muayenede ne anlıyorsunuz?
1: Elle muayenede eğer sadece taş varsa, sessizse hiçbir şey anlaşılmaz. Ama yok. Safra kesesinde iltihap varsa veya tıkadıysa çok basit. Sağ üst katarına elimizi bastırarak tutuyoruz. Hastaya derin nefes alıyoruz. Nefes alamıyorsan morfi pozitif diyoruz. Ya bunda orada kesede ya şişme var ya iltihap var.
0: Yani birazdan muayene,
1: eskiden
0: biraz
1: bunlar,
0: kendiniz
1: eskiden
0: muayene
1: bunlar çok önemliydi ama tabii. Şimdi dediğim gibi şeyler çok kolay olduğu için sonografi kan tahlillerine falan da kolay teşhis konulabiliyor.
0: Gördüğünüzde diyorsunuz ki taş
1: tabii,
0: var,
1: her
0: zaman
1: da böyle sonografi onu görmeyebilir. O zaman başka MR, tomografi
0: neden görmez
1: gerekebilir.
0: Hocam?
1: Bazen oluyor. Kalsiyum az olduğu için çünkü göremiyor. Çok iltihap var, göremiyor. Veya kasılmış, kontraktlı dediğimiz göremeyebilir. Veya taş düşmüş, çok gaz olduğu için ultrasonu göremeyebilir. O zaman MRCP dediğimiz özel bir MR var. Bütün safra yollarını gösteriyor. Ha, taş var mı yollarda?
0: Nerede olduğu nokta atışı değil
1: ya
0: mi
1: sadece
0: bu?
1: Sadece kesenin içinde değil, kesenin dışında da yollarda da tıkanabilir. Ve eğer yola da düştüyse ERCP dediğimiz bir yöntem var. Ağızdan girilip mideden geçip bu 12 parmaktan. Oradaki o sfinkteri açıyor, içindeki taşları boşaltıyor, yolu
0: açıyorsunuz. Bu aynı zamanda bir tedavi mi? Yani,
1: tedavi tabii.
0: Yani yok, sadece görüntüleme değil, aynı zamanda yolu sadece temizliyorsunuz.
1: Tabii, aynı tedavi, bir de mesela diyelim orada bir kanser var, onu görmek için de bu gerekir. Kanser tıkadıysa taş mıdır, kanser midir?
0: Bir doku mu var orada yoksa?
1: O ERCP çok, onu bizde gastroenterologlar yapıyor. Çok önemli bir şeydir.
0: Hocam hiç kesisiz.
1: Kesisiz tabii. Ağızdan girip orada
0: sanki laparoskopi yapıyor gibi.
1: Ama safra kesesinin taşını almıyor o. Safra yolunu işliyor.
0: Yolunu, evet elbette.
1: Safra kesesinin taşı başka.
0: Evet. Şimdi gelelim safra kesesi taşlarına. Akut geldiğinde hasta size tabii önce rahatlamak istiyor. Ağrısının dinmesini ve bir parça nefes alabilmeyi istiyor. Burada nasıl bir yol haritamız var? Yani hemen ameliyat dediğiniz
1: yok,
0: hasta
1: yok,
0: var mı?
1: Yok yok, hemen ameliyat demiyoruz. Genelde biz bunları yatırıyoruz. Serum başlarını, ağızdan beslenmeyi kesiyoruz. Kuvvetli analjezikler ve antiinflamatuarlar. Yine ağrı kesiciler ve antibiyotik başlıyoruz. Bunlar %90 cevap veriyor, geriliyor. Sonra uygun bir zamanda ameliyat öneriyoruz bunlara.
0: Bu uygun zaman taşın durumuna, yerine, büyüklüğüne göre. Tamam, peki.
1: Eğer bir ilk 48 saat içinde çok ciddi bir şey olursa ameliyat alırız. 48 saat geçtikten sonra pek ameliyat tercih etmiyoruz. Çünkü o arada çok yapışıklık oluyor. Ameliyat etmek çok zordur. Özellikle laparoskopi kapalı yapmak çok zor oluyor. Bu durumlarda mümkünse ve hasta tedaviye cevap veriyorsa antibiyotikle kurutup keseyi soğutup 2 ay falan sonra ameliyat ediyoruz. Dokular ödem geçsin, daha rahat ameliyat edelim. Ama ilk 48 saatinde eğer çok şiddetli olursa özellikle şeker hastalarında falan bazen kangren oluyor. deliniyor kese. O zaman acil ameliyat gerekir. O ameliyatı sevmiyoruz biz.
0: O ama kessiz ameliyatlar. Mecbur. Yani artık
1: kapalı gidiyoruz ama yok. Hmm. O durumda aşağı geçme ihtimali yüksek oluyor acil durumlarda. Evet. Normal zamanda ama altın standart kapalı ameliyat. Yani.
0: O altın standartı biraz açalım. Özellikle ameliyattan korkanlar için. Bir kere tabii doktorlar da çok kolay ameliyat kararı vermiyorlar. Hı-hı. Ameliyat kararı verdikten sonra da mutlaka ehil ellerde. Ben Türkiye Hastanesi'ne herhalde bir 25 senedir geliyorum. Kaç senesinde siz varsınız?
1: Ben hepsinde, 27 senedir
0: siz oradayım. Sizden benden önceymişsiniz.
1: 95'te başladım oraya.
0: Hocam ben de 93'ten beri Türkiye Hastanesi'yle bir şekilde temas halindeyiz. Ve hep Türkiye Hastanesi'nden doktorları ağırladık, misafir ettik. Her gittiğimizde de sizi orada gördük. Çok büyük bir güven. Sizin hastaneye, hastanenin size güvenmesi anlamına geliyor. Şimdi doğru ellerde safra kesesi ameliyatının korkulacak bir ameliyat olmadığını bir kez daha söyleyelim. En çok korkulan şey de insanlar diyorlar ki işte anestezi alacağız bir. Kesi olacak iki. Bunları tek tek cevaplayacağız. Her hastalıkta, her ameliyatta kesi yok. Üçüncüsü ya gitti gül gibi safra kesesi. Öyle mi gerçekten?
1: Yok. Şimdi safra kesesi kimlerde daha çok görünüyor, safra kesesi taşı? Yaşla artıyor. Yani 40 yaşın üstünde. Cinsiyet bayanlarda daha çok görünüyor. Kilo nedenlerde. Hamlelik. Hamlekte artıyor risk faktörü. Aşırı kilo verenlerde. Birdenbire 10 kilo.
0: Hızlı fazla. Kilo verenler.
1: Hızlı böyle birdenbire ama. Hızlı verdikleri zaman mesela bu mide ameliyatlarından sonra çok hızlı verenlerin çoğunda taş gelişiyor. Uzun süre aç kalıp beslenenlerde safra kesesi çalışmıyor ya uzun süre. Hı hı. Onları çökme daha fazla oluyor, taş çamur sonra taşa dönüyor.
0: Bu son dönemde işte aralıklı oruçlar vesaireler çok konuşuluyor.
1: İşte onlar da çok görülüyor, evet, çok böyle şeylerde. Peki. Sonra şeker hastalarında Crohn dediğimiz bir hastalık var, bağırsak hastalığı, onlar da çok görünüyor safra kesesi taşı. Bunlar risk faktörleridir. Hı hı. Yani bunların dışında olmayacak diye kural değil, olabilir. Önemli olan uygun zamanda ameliyat etmek. Safra kesesi taşı olduğu mutlaka ameliyat. Hani çok ileri yaşlı olursa onlar ameliyat demiyoruz.
0: Ameliyatsız bu taşların giderilme yolu yok,
1: yok
0: mu?
1: Yok. Yani
0: erimez mi?
1: Erirse düşerse kanada daha kötü olur. Hmm. Yani çamurda falan tamam erisin, ilaç verin ama taş oldu mu eğer biz küçüldük bunu kanala. Biz mesela küçük taşlardan daha çok korkuyoruz. Büyük taşlardan çok korkmuyoruz. Düşmüyor kanala.
0: Hareket etmiyor çünkü. Evet, ha, çok fazla.
1: Küçük taş düştüğü zaman çok pankreatit yapar, kolonası ağırlık falan yapar. Onlardan daha çok korkuyoruz. Onun için uygun zamanda ameliyat etmek çok daha iyidir. Acil durum olmadan. Çünkü hı-hı, acil durumda şişiyor, ediyor, dokular, inflama. Bir sürü risk var, bağırsak delinebilir, safra olur, yaralanabilir ameliyat esnasında. Ama halbuki normal zamanda yaptığın zaman çok basit bir ameliyat oluyor. Hı-hı. Komplikasyon gelişme riski çok azalıyor.
0: Kontrol edilebilir faktörleri elden kaçırıyorsunuz acil durumda.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Yani o an olabileceğin en iyisini yapıyorsunuz.
1: Tabii ki. Görüntü yerinde kötü oluyor. Hı-hı. Dokular yapışmış. Ödem var her yerde. Vücuda biliyorsun omentum denen bir yağ zar var. Vücudun polisidir o. Batın için. Her yerde iltihap olsa gidip yapışır oraya. Hı-hı. Bu akut olduğu zaman gelip o yapışıyor. Onu ayırıyorsun yarım saat. Ondan sonra ameliyata başlıyorsun. Ameliyat süresi çok uzuyor. Onun için mümkün olduğu kadar acil duruma getirmeden elektif şartlarda dediğimiz, hı-hı, normal zamanda ameliyat etmek gerekir.
0: Peki vücut taş üretmiş, çamur üretmiş bir safra kesesinden bahsediyoruz. Bir yandan da ya işte vücut için faydası var diyoruz. Şimdi hasta bu ikisinin arasında kalıyor. Mutlaka, hı-hı, tabii ki doktorun söylediğini yapacağız ama ya hani bir yolu, bir kurtarma çaresi sonuna kadar zorluyor tabii hastada. Burada gerçekten artık bu safra kesesine vücudun ihtiyacı yok mu? Çünkü artık safra kesesi alındıktan sonra üretilecek olan safranın bir yerde depolanarak ihtiyaç olduğunda vücuda verilmesi şansı ortadan kalkıyor.
1: Direkt bağırsağa akıyor. Burada şey gibi düşünün. Çürük bir diş gibi. Çalışmıyor ki zaten taş yapmış. Düzgün, hı-hı, çalışsa taş yapmaz.
0: Dolayısıyla
1: bir,
0: faydadan
1: iki,
0: çok zararı mı var?
1: Neredeyse bütün safra kesesi kanserleri taş kesilerden çıkar. Uzun süre büyük taşla tahriş ettiği zaman kanser, hmm, gelişme riski var. Üç, düşünün o komplikasyonlarda. Tıkanma sarılığı yaparsa, pankreat yaparsa, ölümcül komplikasyonlar bunlar. Evet, o riske girmek tabii gerekiyor mu? Çalışmayan bir organı korumak için.
0: Burada şunu bilmek lazım. Bu organ çalışmıyor ve tekrar...
1: Çalışmadığı için taş yapıyor zaten.
0: Tekrar normale dönme şansı yok. Yani tedavi
1: yok
0: edilebilir bir
1: eski,
0: durumdan
1: bir denenmiş eski zamanlarda. Hani alıp da sadece taş almışla kapatmış. Aa, 6 ay sonra, 1 sene sonra daha kötü olmuş hep. Hmm. Onun için böbrek gibi değil, alalım bir
0: taşı
1: bırakalım.
0: Taşı düşürtelim.
1: Bu çünkü hayati bir organ değil böbrek gibi. Ve bu alındığı zaman sonra vücut alışıyor. Safra yolları biraz genişliyor. Hani yediği zaman biraz daha kasılıyorlar. Neredeyse bunun görevini aylar sonra, yıllar sonra yapmaya başlıyorlar.
0: Yani aslında o açılıp kapanma refleksi. Hı-hı.
1: Biraz işte yağ şey olduğu için uzun zaman süre ishal falan gelişebilir bunlardan. Çünkü hı-hı, devamlı safra akıyor başta. Hı-hı. Hani depolanıp da akmıyor diye.
0: Bağırsak için sağlıksız değil mi? Devamlı safra akması bağırsak.
1: Yok yok, o bağırsak alışık olan bir şey olmaz da. Sadece yağ emilimi falan biraz fazla emilmesi akar, ishal yapabilir o zaman.
0: Anladım. Tabii burada şimdi söz konusu olan safra kesesi taşından bahsediyoruz. Çamurda ya da iltihapta yine önce çamuru kurutmak ya
1: onlar
0: da iltihap.
1: Ameliyat eder miyiz? Yok. Çamur eritilebilir, gidebilir. İltihapta antibiyotikle kurutulabilir. Biz taşta ameliyat öneriyoruz bir tek.
0: Risk gruplarını tekrar böyle bir üstünden geçersek kadınların daha riskli olduğunu gördük. Neden kadınlar hormonal sebepler mi hocam?
1: Genelde hormonaldır. Progesteron hormonuna bağlı. Mesela gebelerde de çok görünüyor çünkü progesteron hormonu fazla sanıklı. Oral kontraseptif gebelik önleyici haplar uzun süre kullananlarda daha çok görünüyor. Progesteron hormonundan dolayıdır.
0: Hormondan dolayı. Biz tabii herkese öncelikle sağlık diliyoruz ama eğer bu tür belirtileri özellikle sinirim sistemi problemleri, gaz, hazımsızlık gibi şikayetleri varsa zaman zaman şöyle bir kaburganın altında sağ tarafı zorlayan bir ağrı da oluyorsa bir doktora gitmek ve o biraz önce söylediğimiz o selektif şartlarda önce muayene olmak sonra belki bir üst batın ultrasonla
1: tabii
0: taş
1: canım,
0: var mı yok
1: bir
0: mu? Bir iki tahlille ortaya koymak lazım. Zaten 40 yaşın üstünde herhalde değil mi kadınlarda?
1: Altında da görünüyor da 40 yaşın üstünde daha fazla görmeye başladı.
0: Mutlaka böyle bir genel check-up yapıldığında herhalde bunlara bakılıyordur.
1: Aynen.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere diyorum.
1: Görüşürüz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
4: Aklınızda bulunsun.
6: TGRT FM Haber.

0: 33 sene bilezik. Adana vurması.
1: Şeytandan daha beterler. Beynimizi yıkadı.
2: Akıl almaz vurgunun adresi Adana. Dolandırıcıların hedefinde bu kez Yüreğir ilçesinde yaşayan Şerif ve Saadet Pamuk çifti vardı. Dolandırıcılar Şerif ve Saadet Pamuk'a telefonla ulaştı. Çifte kuyumcu soygununa karıştınız diyerek onları ikna etti. Sahte kimlik fotoğrafları gönderip çocuklarının ve torunlarının isimlerini sayarak güven kazandılar.
0: Biz sizi biliyoruz, sizi tanıyoruz, siz iyi bir ailesiniz. Yoksa biz seni sabahleyin saat 6'da alırdık. Savcı Bey sizi tanıyor, sizin aileyi tanıyor.
2: Dolandırıcılar Şerif Pamuk'u fotoğraf çektirmesi için evden uzaklaştırdı. Bu sırada Saadet Pamuk'a altınları eve gelen kişiye teslim etmesi gerektiğini söylediler. Planlarını da tıkır tıkır işlettiler. Tam 33 bileziği çaldılar.
0: Çocuğumuza verecektik, çocuğumuza ev alacaktık, arsamızı sattık. Tarlamızı sattık, onun 16 dönüm tarlayı sattık. Dedik ki altında yükselin, biraz daha rahat ederiz. Biz bilmedik ne olacağını.
1: Diyordum neler diyorum, bunlarda hiç mi akıl yok, bunlar kanıyorlar. Ben bilmiyordum ki başıma gelecek.
2: Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede kimlikleri belirledi ve operasyon düzenledi. İki şüpheli tutuklandı, bir miktar altın ele geçirildi. Ancak altınların büyük bir kısmı hala kayıp.

0: Yeni aldığı lüks aracın direksiyonuna geçmiş, heyecanla drift atmıştı. Attığı drift pahalıya patladı.
1: Tabii ki pişmanız. Bir daha böyle şeyler asla kesinlikle tavsiye etmiyoruz.
0: Görüntüler Hatay'ın Antakya ilçesinden. Adem Kılıç 2 ay önce 3,5 milyon liraya aldığı yeni spor arabasıyla gezintiye çıktı. Sanayi sitesinde drift atarken kameralara yakalandı. Polise yakalanan sürücüye hem 140 bin lira ceza kesildi hem de ehliyetine el konuldu. Çok sevdiği aracı da 60 gün trafikten men edildi. 2 ayın ardından cezası bitince aracını almaya gitti. Kılınç bir daha drifte atmayacağım diyerek drifte atmayın tavsiyesinde bulundu.
1: 60 günün 58 günü her gün gidip arabanın başında durdum. Arabayı kadar temizledik. Trafiğe kapalı alanlarda, fuar alanlarında harici hiçbir yere dönmelerini tavsiye ediyoruz. Kesinlikle böyle şeyler bir daha kesinlikle yapmasın kimse.
2: Sol tarafım burama vurdu, kafama vurdu. Kolum zaten şu anda ağrıyor. Bir ayak dizlerime vurdu. Bu arka kemiklerim ağrıyor. Ölümden döndüm.
0: Böyle anlattı dehşet anlarını. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan özel VIP transfer sürücüsü Mehmet Özkan. Alkollü Litvanyalı turisti Robertas Kotas tarafından telefonu şarja takmadığı için darbedildi. Saldırganın profesyonel boks sporcusu olduğunu öğrenince şoke oldu.
2: Polisler dedi ki sen dedi iyi kurtulmuşsun bunun elinden dedi. Niçin dedim resmini getirdiler bana attılar. Bu dedi dünya boks şampiyonuymuş dedi. Sen dedi nasıl bundan başa çıktın dedi. İyi ki dedi seni öldürmemişler dedi. Ben de şok oldum tabii ki. Allah'ıma şükür ediyorum yine ölümden döndüm.
0: Özkan saldırı anlarında direksiyon başındaydı. Kaçarak kurtuldu, ölümden döndü.
2: Kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum. İnemiyorum çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor. Emniyet kemerini çözemiyorum. Yakamdan tuttu yere yatırdı. Başladı tekrar vurmaya.
0: Özkan saldırıyla ilgili darp raporu alarak şikayetçi oldu. Ayrıca uluslararası yargıya da başvuru yapacak.
2: Ben şimdi uluslararası şikayette de bulunacağım. Şunu şeyini iptal ettireceğim ben. Çünkü biz bu yabancı ülkeden gelen turistlere o kadar iyi davranıyoruz ki affedersin ne deseler onun fazlasıyla yapıyoruz. Yani bunu bu şeyi biz hak ediyor muyuz? İyi ki yani ölmedik yani.

Yol verme tartışması kanlı bitti. Orman muhafaza memuru 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Gece saat 2 sıralarında 25 yaşındaki katil zanlısı Ahmet Bayar'la Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı'nın olduğu arkadaş grubu arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru yanında bulunan tabancayla 3 kişiye ateş etti. Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı hayatını kaybetti. Katil zanlısı olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Cenazeler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

0: Tam 87 gündür ne bir ses var ne de tek bir iz. Hatay'da 19 Şubat sabahı başlayan o gizemli kayıp hikayesinde umutlar yeniden yeşerdi.
1: Atölye Atepe'de düzeltiyorum bunu. Kartal Adalı bölgesinde yine aynı şekilde bir sundurma gibi bir şey yapmışlar. Arıcıların yaptıkları.
0: Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen 27 yaşındaki Uğur Çalışkan bir süredir psikolojik rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Misafir kaldığı dayısının evinde penceredeki sinekliği parçalayarak bir anda dışarı çıktı ve o dakikadan sonra genç adam sırra kadem bastı.
1: Gelebilme ihtimali olabilecek bütün yollara, sağına soluna tamamına baktık.
0: Günler süren aramalarda ekipler dağlık arazide bir taşın üzerinde akıllara durgunluk veren bir iz buldu. Genç adama ait elbiseler, cep telefonu, cüzdanı ve terlikleri o taşın üzerindeydi. Ancak Uğur'un kendisi yoktu.
2: Komandolar, görevimiz kayıp şahsı aramak, bakınmadık hiçbir...
0: Sonuç alınamayınca çalışmalar bir süre önce durdurulmuştu. Ta ki acılı abinin sosyal medyadan yaptığı o çaresiz çağrıya kadar. Uğur'un abisinin sosyal medyadaki sesini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duydu. Arama çalışmaları günler sonra sıfırdan başladı.
3: Şubat'ta kayıp şahıs bulunduğumuz alanın 672 adımlı tepede enfor.
0: Uğur'un eşyalarının bulunduğu o kör noktaya adeta çıkarma yapıldı. AFAD'ı jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 73 kişilik dev ekip hassas burunlu köpeklerle birlikte yeniden sahaya indi. Ekipler şimdi dik yamaçlarda, mağaralarda ve sık ormanlık alanda 27 yaşındaki Uğur'dan gelecek ufak bir izi arıyor.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Yeni reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa, haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke, sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
4: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklamları dinlediniz.
9: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat okumak. Enes bin Malik der ki, Ashab'tan Ebu Talha ziyarete gelmişti bir gün Resulullah'a. Görünce o serverin sevinçli olduğunu, sebebi nedir diye Resul'den sordu bunu. Cevaben buyurdu ki, nasıl sevinmeyeyim? Biraz önce Cebrail yanıma geldi benim. Dedi, kim

buyurdu ki, ''Ya Musa, o olmasaydı eğer, olmazdı gece gündüz, olmazdı yer ve gökler. Cennet ile cehennem ve bil cümle mahlukat, hep onun hürmetine var oldu bu kainat.'' Musa aleyhisselam dedi ki, ''Ya ilahi, onun nübüvvetini tasdik ettim ben dahi.'' Süfyan-ı Sevri der ki, ''Beytullah'ta ben bir zat, gördüm ki o servere çok okurdu salavat. Ben bunun hikmetini sorunca o kimseye, dedi ki, ''Ben babamla çıkmıştım bu sefere. Velakin yolda babam vefat etti aniden. Ölür ölmez yüzü de simsiyah oldu birden. Ben buna çok üzülüp uyumuşum o saat. Rüyamda yanımıza geldi bir mübarek zat. Ve sürünce elini pederimin yüzüne, o siyahlık kaybolup nur geldi üzerine. Ben o zata sordum ki tutarak eteğinden, ''Sen kimsin ki kurtardın babamı bu halinden?'' Buyurdu, ''Bilmiyorsan kendimi tanıtayım. Ben senin peygamberin Muhammed Mustafa'yım. Senin baban günahkar bir kimseydi fakat getirirdi ömründe bana çokça salavat. Onların hürmetine imdada geldim hemen ve kurtardım onu bu düştüğü kötü halden. Ben dahi o esnada o rüyadan uyandım ve hemence babamın yüzünü açıp baktım. Gördüm ki o siyahlık kaybolmuş hakikaten. Nurlanmış, güzelleşmiş, sevinip kalktım hemen. Gönül rahatlığıyla babamı defnederek devam ettim yoluma, Rabbime hamd ederek. Hem de Resulullah'a salavat okumanın öğrendim faydasını yaşayarak bir hakkın. O günden itibaren elimden geldiğince salavat okuyorum Resul'e gündüz gece.''

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, Eshab-ı Kiram'dan Ebu Teda radıyallahu teala anh hazretleri buyuruyorlar ki, ölümden sonra neler göreceğinizi, başınıza neler geleceğini bilseydiniz, isteyerek ne yemek yiyebilir ne de su içebilirdiniz, buyuruyor Ebu Derda radıyallahu teala.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, buyurunuz.
2: Hayırlı günler.
0: Buyurun.
2: Hocam, benim evden başka bir gelirim yok. Ev kirasından başka bir gelirim yok. Bunu bankada altına çevirip ne balansam faiz olur mu? Bir ikincisi de benim annesini emmediğim biri benim annemi emmiş. Ben ona süt kardeş oluyorum. Onun kardeşine süt kardeş oluyor muyum? Anlatabildim mi?
1: Anlaşıldı efendim.
2: Ondan sonra bunu soracaktım. Çok evet. Ha, bir de hocam, size bağlanınca, daha önce de bağlandım. Çok farklı bir heyecan duyuyorum. Bir sevinç duyuyorum. Bilmiyorum nedendir. Hatta bir seferinde de Mustafa kardeşimin de beni, yani ne dediğini bilmez gibi bir soruyu es geçer gibi bir şey de söyledi. Heyecanıma bağışlayın. Hayırlı günler.
1: Hayırlı günler. Teşekkür ederiz.
0: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Size ulaşmak istedim.
0: Bir dinleyicimiz daha alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler, buyurunuz.
4: Hayırlı günler efendim, hocam.
0: Buyurun.
4: Hayırlı günler.
0: Hayırlı günler.
4: Öncelikle dualarınızı istiyorum hocam. Işın görüyorum. Kanserin evrelerini atlattım. Son ışınım kaldı. Dualarınızı istiyorum.

0: Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin. Geçmiş olsun efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Hocam, ilk önce şöyle bir sorum olacak. Benim geçen sene yayladan bir ev aldık. Bir de şimdiki oturduğumuz ev var. Kurban düşüyor biliyorum ama borcum da var. Nasıl yapmalıyım? Kesmeli miyim? İkinci sorum da her sene zekatımı veriyordum elimde olan paranın. 14 bin lirasını verdim. Sonra borca girdim. Evi aldığımızda param kalmadı. Bunun devrinin zamanı geldiğinde unuttum hocam, ilacı aldığım için, bir de yorgun olduğum için o sıralar. Unuttum, nasıl yapmalıyım? Bir de secde-i feili anlayamadım hocam. Bir de onu açıklarsanız benim anlayacağım şekilde. Çok teşekkür ederim.
0: Peki efendim.
2: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler, kolay gelsin.
2: Sağ olun. Buyurun.
3: Dua istiyordum ilk önce hocamdan.
0: Rabbim kiyan saadeti versin efendim inşallah teala. Dünyada da ahirette de hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Son nefeste de iman selameti versin efendim.
3: Amin hocam. Ben şimdi kurbanla alakalı soracaktım hocam. Biz annemle ablam vefat ettiler. Biz kaç seneden beri, 2-3 seneden beri mefta olarak ilaç vakfına gönderip de kurban kesittiriyorduk. Acaba bu sene hani kitap dağıtımı olarak yapılacak nasıl olur? O nasıl derecede acaba? Anne, kurban mı kestirelim?
0: Bir dakika, anneniz de mi vefat etti?
3: Evet, annemle ablam.
0: Tamam efendim.
3: Hangisi daha üstün yani?
0: Peki.
3: Kitap dağıtmak mı, kurban mı kestirmek mi?
0: Tamam efendim.
3: Onu soracaktım.
2: Peki, teşekkürler, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
2: Buyurunuz hocam.
0: Efendim, şimdi dinleyicilerimize söz vermiştik. Biz diğer zamanlarda da şey yapıyorduk da, mesela Zilkade ayı dün sondu, 17 Mayıs pazar. Ve bu 17 Mayıs pazar günü biz hilale bakacağız. Gerçi Türkiye takviminde nasıl hesap yaptılar bilmiyorum bunu. Zilhicce ayının hilali bugün ilk defa Kuzey Amerika kıtasından itibaren görülmeye başlayacaktır. Yalnız o hesaplamalarda bir artı çıkıyor. Belki o artıdan kaynaklanan bir hesaplama şekli de olabilir. Ama bütün bunlara, hani bu ifadeye göre Türkiye'den görülme ihtimali zayıf diyorduk biz. Görülmeyebilir ve görülme imkanı da zordur diyorduk falan. Dün evdeydik. Şeyde, ufuk hattına da bakıyorum, önce kapalıydı bayağı. Hani yağmur da yağdı ya. Baktım bir mesaj geldi. Bitti sadece cevazdan. Çünkü orada bir saat fark var yaramızda. Dedi hilali göremedik. Yarım saat geçmedi. Bir başkası gönderdi. Fotoğraf da çekmiş. Van'dan hilali gördük diye. Fotoğraf da çekilmiş. O mesajı gönderene...
2: İzmir'den görenler olmuş.
0: Mesajı gönderene dedim, bu dedim önceki çekilmiş fotoğraf olmasın. Çünkü Adil Cevaz Van Gölü'nün kenarı. Yani Van'da görülen hilal Adil Cevaz'da da gözükür. Belki buluta denk gelmiştir. İlk gün olduğu için de zayıftır falan. Sonra ben de diyor hocam bir sorayım arkadaşa dedi. Sormuş. Yok demiş, ben demiş öyle demiş her zaman demiş hilal çekmiyorum. Böyle bakıyordum falan demiş. Garipme gitti. Bu ne ki diye sonra şeyde telefonun o fotoğraf şeyini büyüterek baktım, hilal. Öyle çektim ben demiş falan. Sonra Kayseri'den dediler hava kapalı, biz göremedik. Ondan sonra ben de akşam namazını kıldıktan sonra bir daha bakayım dedim. Tam hilalin görüleceği yerdeki bulut çekilmişti. Eğer dedim hilal şey yapsaydı buradan görünebilirdi falan diye düşünürken şak diye gördüm. Yani kendi gözümle gördüm hilali. Bayağı aynı şekilde yüksekte de duruyordu. Yarım saatten fazla da havada durdu. Ondan sonra işte Çorum'dan görülmüş. Başka yerlerden de görülmüş. Karadeniz tarafından da aynı şekilde görülmüş. Fotoğraf çek gönderenler var. Dolayısıyla yani hilal görüldü. Yani bu sene kurban bayramı birinci günü kurban kesilebilir. Ve hacca gidenler de takvimde yazılı Arefe günü Arafat'a çıkabilir. Yani bir bakımdan da sevindik hilalin görülmesine. Çünkü çok kimsenin kurbanı ve haccı zayi oluyordu. Ya bir bak havaya, bak ona göre hareket et. Şimdi bazı dinleyicilerimiz diyor ki niye ikinci gün? Ya ileri gökten sonra ikinci güne şart değil ki. Birinci günü daha
2: birinci günde şimdi kesebilirsiniz.
0: Tabii kesebilirsiniz.
2: Görüldü çünkü.
0: Yani çünkü bugün de zilhiccenin biri. Dolayısıyla hani bazılar diyordu efendim arefe günü falan. Arefe gününe denk geldi merak etmeyiler görülerek. Takvimdekine uydu. Zaten Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki hilal ya hesap edilen o gün görülür veya bir gün sonra görülür. Bu sene hesap edilen gün de görüldü.
2: Ramazan-ı Şerif'te de görülmüştü bu sene.
0: Evet, Ramazan-ı Şerif'te de görülmüştü. Dolayısıyla dinleyicilerimiz müsterih olsun. Hani bazılar ortaklığa geliyordu işte birinci gün kesecekler biz ne yapacağız falan. O telaşa gerek yok.
2: Bu sene için öyle.
0: Bu sene için öyle. Yani değil misin biz emrini yerine götürürüz. Yoksa herhangi bir kimseye kastımız yok. Yani Mustafa Bey'in aslı yok yani aslında... koç sürüler var ama yani ikinci gün kestirmesi birinci gün alıp kesmeleri Mustafa Bey'e bir zararı olmaz.
2: Bizim koçlar zaten birinci gün piyasaya çıkmıyor.
0: Çıkmıyor değil mi?
2: İkinci gün. Evet. Yani şimdi bu durumda hilal görüldü ya ikinci gün üçüncü gün kesilmez diye de bir şey yok.
0: Yok.
2: Yani yine kesilir yani.
0: Yine kesilir. Evet. Çünkü Hanefi mezhebinde hilal görüldüğü için takvimde yazılan günler itibariyle
2: doğru artık.
0: Doğru. 27 Mayıs çarşamba, 28 Mayıs perşembe, 29 Mayıs cuma günü yani bu üç gün Hanefi mezhebinde bu üç gün ister 27 Mayıs'ta, ister 28 ister 29 Mayıs'ta kesebilir mi kurbanını? Evet. Kurbanını kesebilir. Peki arefe günü 26 Mayıs Salı günüdür ve Arefe günü Bin İhlas suresi okuyanın bütün günahlarında affolur ve duası da her duası da kabul olur buyuruluyor hadis-i şerifte. Teşrik tekbirleri ne zaman başlayacak? 26 Mayıs Salı günü sabah namazından itibaren başlayacak.
2: Yani Arefe günü.
0: Arefe günü başlayacak. 27 Mayıs olacak. 28 Mayıs devam edecek. 29 Mayıs devam edecek. 30 Mayıs ikindi vaktine kadar devam edecek. İkindi vaktinde tekbiri getireceğiz ve ondan sonra bitecek. Önce farz namazı kılınca cuma namazından sonra da aynı şekilde teşhit tekbiri söyleniyor. Bayram namazından sonra da cenaze namazı varsa cenaze namazından sonra söylenmiyor buyuruyor. Hemen teşhit tekbirini okuyoruz ondan sonra Allahümme ente selam diyoruz. Bu sadece farzlarda. Hatıra gelebilir. Peki biz o günlerde kaza kılıyoruz. O zaman da teşhit tekbiri getirecek miyiz? Hayır getirmeyeceğiz. Sadece arefe günü ondan sonra bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü ikindi namazı vaktine kadar farz namazlardan sonra. Peki efendim hiç mi? Sadece kitaplarda mesela Saadet-i Ebediye kitabında da anlatılırken buyuruluyor ki mesela diyelim ki bayramın birinci günü sabah namazına kalkamadı, uyanamadı. Birinci günü uyanamadı. Şimdi arefe günü teşhirleri başladıydı ya. Kuşluk vaktinde sabah namazını kaza etti. Teşrik tekbirlerinin getirileceği vakitte kazaya kalıp yine bu vakitte kaza ettiği için teşrik tekbiri söylüyor. Ama önceki zaman dilimlerinde kazaya kalan sabah namazını kaza ederken teşrik tekbiri söylemiyor. Herhalde anlaşılmıştır.
2: Veya kurban teşrik tekbiri getirmesi gerektiği zamanda kazaya kalanı bu zaman çıktıktan sonra bir ay sonra mesela kaza ederse orada da söylemeyecek artık.
0: Hayır orada da söylemeyecek.
2: Zaten bitti. Yani Kurban Bayramı'nda kazaya kalmıştı. Gene teşhis tekbir söylüyor.
0: Yani Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi vaktine kadar zaman dilimi bu. Yani bunu anlamak da bazıları biraz zorlanıyor. Tabii kitap okumuş olsa zorlanmaz da. Yani çarpıcı bir misal olarak söyleyeyim. Öğle namazı ne zaman kılınır? Öğle vakti girip ikindiye kadar olan zaman içerisinde. İkindi girdikten sonra öğle kılınmaz. Peki öğle girmeden önce de öğle namazı kılınmaz. Vakit de sınırlıdır. Teşrik tekbiri de böyle. Arefe günü sabah namazından başlar. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi vaktine kadar başlar. Zaman bildirilmiş. Bu zaman içerisinde yapılır bu. Bunun dışında veyahut da öncesinde şimdiden biz başlasak daha sevap olmaz mı? Olmaz. İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri buyuruyor ki ibadet emredileni emredildiği şekilde ve emredildiği zamanda yapmaktır. Ne zaman emredilmişse o zaman yapılır. Yoksa kendi kafamıza göre aynı şekilde hareket etmemiz o uygun değil efendim.
2: Ya da şöyle düşünenler de olabilir. Tamam, hilal göründü ama ben gene de ihtiyaten ikinci gün keseceğim demenin bir manası yok artık.
0: Yok demenin manası yok. Kessin canım. Buna bir itirazımız
2: ya
0: yok.
2: Kesebilir ki. De. Tabii. Hani ben ihtiyaten demenin bir manası yok artık. Yani
0: ihtiyaten kelimesini kullanmasına gerek tabii yok. Yani çünkü hilal görüldü.
2: Görüldü yani. Tabii artık ihtiyatı yok.
0: Yani Van'dan Edirne'ye kadar her tarafta görüldü. Yani. Dolayısıyla Türkiye'den görülen hilal Mekke'den de görülür. Çünkü...
2: Yani orada hacıların da durumu bu sene yani, rahat yani.
0: İkinci günü.
2: Eğer Suud son dakikada öne almazsa
0: bir herhangi bir
2: şey yapıyorlar yapmazsa, çünkü hep.
0: Yapmazsa o zaman Türkiye'deki yakınlarına sorsunlar. Arefe günü ne zaman diye, tamam mı? Not alsınlar, o gün aynı şekilde Arafat'a çıkıldıktan sonra bir daha da çıkmalarına gerek yok. Efendim ihtiyaten bir daha ihtiyaten olmaz. Ne demek oğlu, ne demek olur o? Efendim ben Ramazan orucunu tuttum ama ihtiyaten işte şeyden sonra da Şevval ayında oruçlu geçireceğim demeye benzer. Ya arkadaş ben tuttum da o olmamıştır, bir daha yapacağım manasında söylersen yanlış. Ama ben Şevval ayında da, Zilkade ayında da, Zilhicce ayında da, Muharrem ayında da oruç tutacağım. Tut arkadaşım. 12 ay tut. Haram günler hariç. Sana kimse bir şey demez. Sana kimse bir şey demez. Ha ben her gün oruç tutuyorum diye de anlatırsan onların hepsi de güme gider. Onu da haberin olsun. Söylememek gerekiyor. Nafile ibadetleri. Dolayısıyla... herhalde eksik noksan bir şey kalmadı.
2: Yok, yok.
0: Yani dinleyicilerimize duyurduk. Ona göre hareket edebilirler efendim. Haç meselesi de, kurban meselesi de hilal göründüğü için bir problem söz konusu değil. Efendim ilk dinleyicimiz elimdeki biraz bir şey var da altın mı dedi. Ha, elimdeki parası var herhalde. Bunu dedi şey yapıp
2: altın hesabı yapıp
0: bankaya yatırsam yani orada nemalansa. Dinleyicimiz aferin, güzel bir ifade kullandı. Nemalandırıyorlar. Nemalansa bunun mahsuru olur mu? Olmaz efendim. Zaten otomatik olarak eğer altın yükseliyorsa olduğu gibi nemalanacak o. Hı. Evinde de nemalanıyor, orada da nemalanıyor. Değişen bir şey olmuyor. Bir de dinleyicimizin canibi dikkat bir suali var. Ben değil dedi. Annemi bir başkası emmiş. Biz dedi bu bizim annemizi emen çocuğun, kız veya oğlan, diğer kardeşleriyle bir şey oluyor muyuz? Olmuyor. Ama bunların annesini emen, bunların büyüğü küçüğü hepsiyle süt kardeşi oluyor. Bu emenin diğer kardeşlerinin bunlarla bağlantısı yok. Mesela diyelim ki bu dinleyicimiz de bu annesinden süt emen çocuğun annesini emseydi o zaman ne oldu? Yani bu hem bununla süt kardeş hem de bunun diğer kardeşleri de bunun kardeşi olurdu. Evet. Sanki yani bir çocuk bir kadından süt emince tabir caizse o süt emen çocuğu sanki o kadın doğurmuş gibidir. Miras alamıyor, diğer hakların hepsi aynı. O kadının kocası bunun süt babası olur. O kadının erkek kardeşleri bunların süt dayısı olur. Kocası süt babası olduğu için babasının aynı şekilde erkek kardeşleri
2: süt amca olur.
0: Süt amcası olur.
2: Süt hala, baba, süt teyze.
0: Süt hala, süt teyze, süt nine. Bu şekilde böyle devam eder. Herhalde anlaşılmıştır. İnşallah Teala. Gelelim efendim diğer dinleyicimiz sualine. Dinleyicimiz dedi ki biz dedi bir evimiz var dedi ama yayladan da ev aldık dedi. Evimiz de var dedi ama dedi borcumuz da var. Borç olunca borcunu falan düşünce kurban nisabı kalmayınca zekat da vermez, kurban da kesmez. yani dinleyicimiz zaten ikinci sualini de daha önce zekat veriyordum ben dedi. Şimdi fakat başka bir kabil var. Orada şöyle bir ifade geçiyor. Şimdi bunlar yaylada bir ev var. Ondan sonra kendi evleri de var. Borçları da var. Bu borcu kapatacak eğer şey varsa ellerinde gayrimenkul olarak da bir şey varsa, İmam-ı Azam Übani Hazretleri buyuruyor ki bunu kesmesi lazım. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bu şekilde olanlar sene içerisinde böyle kenara köşeye 3-5 kuruş koymak suretiyle kurban parası biriktirip keserlerse vacip sevabı hasıl. Fakat İmam Muhammed Şeybani Hazretleri, İmam-ı Yunus Hazretleri yok olmaz diyor. Yani dolayısıyla kesmez. Peki daha önceki senelerde ben dedi zekat veriyordum. Ama bir kısmının bunun hani devrini falan yapamamışım, verememişim. Bunun telavisi mümkün mü? Mümkün. Eğer kendi bulunduğu bölgede bunu bilen birisi varsa, bir fakir varsa, bilen diyoruz bak, kaç gramı diyor, diyelim ki 2 gram altın zekatım olarak bunu sana verdim, onu aldım, kabul ettim, o da yardım etmek için şey yapıyor, hediye etti, o 2 gram altını sonra eline geçtikçe bedelini kağıt para olarak öder, yani devir yapana da verir bir kısmını falan. Bulamazsa yani bize de aynı şekilde müracaat ederse yardımcı oluruz.
2: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. Bir ülkeden kaçarken, o ülkenin sınırını aştığımızda kurtulma ihtimalimiz olduğu gibi, vurulma veya hapse girme ihtimalimiz de olur. İslamiyetin sınırını aşmak da böyle tehlikelidir. Bütün varlığımızla, bütün gücümüzle bu sınırın içinde olmaya çalışmalıyız. Bazen nefsani, bazen şeytani hareketler, bazen kötü insanların yanıltmasıyla sınırı aştığımız anda o felaketten kurtulmak için tevbe ve istiğfar etmek gerekir. İnsanlar nefsine tabi olarak, şeytana, kötü arkadaşa uyarak bazen sınırı aşıyor, yani haram işliyor veya küfre girebiliyor. O anda ölürse mahvolur. İslam hududunun, İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. O bakımdan Peygamber Efendimizin bildirdiği "Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik" duasını her gün okumalı. Ey büyük Allah'ım! Kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl. Yani dininden döndürme, ayırma. Dinin hudutları içinde kalmamı nasip eyle demektir. Sınırın dışında olmak tehlikelidir. O bakımdan dinimizin ilk emri sınırları öğrenmektir. İslamiyetin sınırı önce küfürden, şirkten sakınmak, ikincisi haramlardan sakınmak, ondan sonra mekruhlardan sakınmaktır. Bunlardan sakınınca o sınırlar içinde yapılan her ibadet sahih olur. Allah-u Teala sınırın dışında olan ibadetten razı değildir. O insanın kurtulma ümidi de çok azdır. Çünkü sınırın dışında her an küfre girebilir. Haram işlerken ölebilir. Kötü bir yerde can verebilir. Yani ibadetleri o anda onu kurtarmaz. Ama sınırı aşmazsa Allah-u Teala'nın razı olduğu yerde olduğu için yaptığı her ibadetten ecir alır, ölürse Müslümanların arasında ölür, kabri belli olur, haramlardan her an sakındığı için cihat sevabı alır. Sınırın içinde kalmanın tek yolu salihlerin arasında olmaktır. Bunun için Peygamber Efendimiz "Cemaatte rahmet vardır, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır" buyurmuştur. Dinimizde sıra önce iman etmek, ikincisi ilim yani İslamiyet'i bilmek, sonra da bildiğine uygun yaşamaktır. İslamiyet'in sınırını bildikten sonra insan günah işlemez. Sınırları bildiği halde günah işlemeye giderse bu çok daha tehlikeli olur. Elfaz-ı küfür, küfre sebep olan yani imanı götüren sözlerdir. Böyle bir sözü kasten söyleyenin imanı gider. Çünkü her Müslümanın bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür olmaz, büyük günahtır. Bir mekruhu, bir sünneti bile hafif görmek küfre sebep olur. Küçük günaha devam etmek büyük günah olur. Büyük günaha devam etmek de insanı küfre kadar sürükler. Sonra Allah korusun küfre düşer, sonsuz ateşte yanar. Uçurumun kenarında sınırda dolaşmak ahmaklıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Uçurumun kenarında dolaşan kimse her an uçuruma yuvarlanabilir" buyuruyor. Büyüklerden bir zat da "Nefsine uyan haram işler, haram işleye işleye küfre dalar, kafir olur gider. Çünkü haramı işleyince alışır, alışınca zevk alır, zevk alınca önem vermez, haram olduğunu unutur. Harama önem vermeyen kafir olur" buyururdu. Yüzümüzü ahirete dönmeliyiz. Başkasının kusurlarıyla değil kendi günahlarımızla uğraşmalıyız. Abdest suyu kaynarsa ona bile dayanamayız. Cehennemin dehşetini anlatmak mümkün olmaz. O kadar korkunç bir yerdir ki günahsız olan melekler bile onun dehşetinden korkarlar. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamı çok üzgün görünce sebebini sorar. O da "Cehennemin öyle kızgın bir alevini gördüm ki onun etkisinden hala kendime gelemedim" diye cevap verir. Ahirette Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilenlere uygun imanı olmayan veya haramlardan sakınmaya önem vermeyen kimsenin imanı gider, mürtet olur. Allah-u Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimet doğru iman nimetidir. yani ehl-i sünnet itikadıdır. Nimet ne kadar büyükse düşmanı da o kadar çoktur. Bu düşmanlarının en büyüğü nefstir. O da içimizde. İmanımızı çalmak için fırsat kolluyor. Bir an gafil değil. Bu nefsten korunmanın çaresi Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmektir. Nefs ölmez ama haramlardan kaçtıkça, ibadetleri yaptıkça zayıflar, güçten düşer ve aldatması azalır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: İkinci dinleyicimizin bir suali daha vardı. Secde-i Sehiv dedi. Ben dedi bunu anlayamadım. Ne oluyor, nasıl oluyor, nasıl yapılıyor? Efendim Secde-i Sehiv, Hanefi mezhebinde namaz kılarken namazın içindeki vaciplerden birisini terk edersek, yapmamışsak veya vaktinde yapmamışsak ve namazın içindeki farzlardan birisini gecikmeli olarak yapmışsak, bu durumda namazı bozmayız. Namazın sonunda secde yaparız. Şimdi iki rekatlı bir namazdan, diyelim sabah namazının farzını kılıyoruz. Kıyamda durduk, Fatiha'dan Musul'u okuduk. Ondan sonra rükûya gidecek yerde küt diye secdeye gitti. Hemen hatırladı, geri döndü. Rükûsunu yaptı. Ondan sonra secdesini yaptı. Burada farzı geciktirmiş oldu. Yani rükûyu geciktirmiş oldu. Bunu namazı bozayım, yeniden başlayayım yok. İkinci rekatta oturdum. Bu birinci rekatta oldu. İkinci rekatta oturduğu zaman zaten iki rekattı. Birinci kavle göre ettahiyyatten salli bârik Rabbena atine'ye kadar okur, sağına soluna selam verir, ondan sonra tekrar Allahu Ekber diyerek iki defa secde yapar, oturur, ettahiyyatten Rabbena'ya kadar okuyup selam verir. Secde-i Sehiv bu. Peki dört rekatlı namazda dördüncü rekatında yapılır secde-i Sehiv. Üç rekatlı namazın üçüncü rekat sonunda yapılır.
3: Rükû'yu yapmayan kişi geçti artık, nasıl olsa yapmadık, sonunda bir secde-i sehiv ile bu işi tamamlarız diye düşünebilir mi?
2: Hayır. Şimdi orada bir daha nakledelim. Farzın gecikmesinde buyuruyor. Tehirinde demiyor. Ama vacibin terk ve tehirinde.
3: Rükû farz.
2: Evet. Vacip olan bir şeyin terk veya tehirinde. Mesela vitir namazının üçüncü rekatında kunut tekbiri almak, konut dualarını bir kavle göre okumak vacip. Ama unuttun, küt diye rüküye gittin, geri dönmezsin buyuruyor. Bak, terk ettin, vacipti bu. Ha. Namazın sonunda secde-i sehiv yaparsın. Ama farzı terk ettiysen o namazı aynı şekilde iade etmek mecburundasın.
3: Bunun için en azından 12 tane namazın farzını bilmek lazım.
2: Evet. Saad-ı Tebedi'nin namaz bahsinde bunlar uzun uzun anlatılmış. Secde-i sehiv de anlatılmış. Orada secde-i sehiv de okursa, şimdi duydu, bir şeyler zihninde belirdi. Bir de kitaptan okuyunca o perçinleşir. Sonra artık tereddüt etmez. Bu böyle mi olacaktı, şöyle mi olacaktı? Onun için de ısrarla mesela işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplar okunuyor mu diye Emel abiler abire soruyor. Kitabın okunması altyapıyı oluşturur. Ondan sonra da anlamadığını birisine sorarsın veya da dinlediğin zaman o yerli yerine oturur. Artık herhangi birisi çıkıp da o öyle diye böyle dese falan sende bir sarsın olmaz. Ama bilmiyorsan şamaroğullarına dönersin. Gelen bir tokat durur, giden bir tokat. Öyle mi olacak, böyle olacak, öyle mi olacak, böyle olacak. En sonunda zaten senin de altyapın olmadığı için nefis ve şeytan da pusuda bekleyip duruyor. Ya sen bu işi beceremeyeceksin, bırak aynı şekilde gusül, abdestle, namazı der ve sen kafir olursun gidersin. Onun için cahillik başa beladır. Allah Teala korusun. Ve hatta böyle durumlarda hep hemen abilerim o sözünü hatırlıyorum. Yani ilim öğrenme meşakkatine, zahmetine katlanmayan bir kimse ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Bu bize
3: cahillik mazeret midir? Değildir. Ben bilmiyordum canım namazın, oradasının namazın farzı olduğunu.
2: Tam tersi, kitaplarda biliyor ki kadın erkek herkesin kendisine lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmesi farzdır. Hatta farzı ayındır. mesela Hanefi fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında şeyde bile yazıyor, Saad Tebili'de bile yazıyor. Hanefi mezhebindeki kadın, erkek, her Müslümanın 200 bin meseleyi bilmesi lazım. 200 bin deyince çok kimsenin gözünde büyüyor bu. Öyle değil o. Öyle değil. Mesela abdestin sünnetleri var, müfsitleri var, farzlar var. Bunların her biri ayrı bir meseledir. Namazın aynı şekilde farzlar var, vacipler var, sünnetler var, mekruhlar var, müfsitleri var. Bunların her biri ayrı bir meseledir. Dolayısıyla bunları bilmesi lazım. Şimdi namazın farzlarını bilmezse, namazın vaciplerini bilmezse, namazı bozan şeyleri bilmezse, namazın mekruhlarını bilmezse, bu kimsenin yaptığı ibadet, ondan sonra hani bir şey anlatılır ya, adama demişler ya, sen demişler değirmen yaptın ama demiş, böyle olmaz. Nasreddin Hoca merhum da içinde anlatırlar mı? Böyle olmaz. Ne olacak? Demiş yönü bu tarafa olması lazımdı falan filan. Onu sana demiş, ha dur. Altına teker koymuş binanın. Şöyle ahşap yapmış. Ondan sonra demiş yönü böyle olacak, çeviriyor. Yeni böyle olacak.
3: Kim ne derse ona göre çeviriyor.
2: Evet. Rüzgara göre değişiyor yani. İnsanların da, çünkü herkes bir laf edecek çünkü. Herkes bir laf edecek. Dolayısıyla dinde öyle günübirlik veyahut da aynı şekilde ne bileyim borsa gibi
3: zamana göre değişen
2: bir şey yok. Hani bazıları diyor ya, ya aynı şeyler anlatılıyor falan. Emir abi içinde söyleyenler oluyordu onu. Ya aynı şeyleri anlatıyor. Ya Hazreti Ömer bile radıyallahu anh aynı şeyi anlatmış. Demişler efendim bunu biliyordu. Demiş ne anlatacaktık ya. Namaz diyeceğiz, oruç diyeceğiz, zekat diyeceğiz, bunların şartları diyeceğiz. Endo sana Kur'an-ı Kerim okusun, tilavet secdesi var diyeceğiz. Namaz daha ta edersen secde-i sehiv var diyeceksin. Kurban geldiği zaman hilali gözet diyeceksin. İşte kurbanlı hayvanların yaşı budur. Hem de olsan özellikleri budur. Başka ne anlatacaksın?
3: Bir Müslümanın başka Müslümana görevlerinden en başında bu var zaten.
2: Tabii.
3: Söyleyeceksin, anlatacaksın. Tabii, anlatacaksın,
2: söyleyeceksin. Ve gelelim efendim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dinleyicimiz dedi ki benim annem ve ablam vefat etti. Biz dedi meselede sevabı onlar olmak üzere dedi. Şey yapıyorduk. Yani İhlas Vakfı'na da aynı şekilde kurban olarak sevap meyitler üzerine olanı gönderemiyorduk. Efendim o sevap mı? Sevaptır tabii. Sevaptır. Ama nafile bir ibadettir. Hakikat öyledir. Hakikat öyledir. Bak adak öyle değildir.
3: Vacip adak vacip.
2: Adak vacip çünkü. Adak farklıdır.
3: Hakika müstehap.
2: Hakika müstehap. Meyit için gönderilen de müstehap veya sünnettir diye geçiyor. Şimdi dinleyicimiz hasreten sordu. Yani dedi bir kesip sevabını göndermek mi? Yoksa bu bedel paraya Allah'tan en dinin doğru anlatan kitapları alıp dağıtmak mı? Kitap vermek cihattır. Emr-i maruftur. Farz sevabı hasıl olur. Cihat sevabı hasıl olur. Emr-i maruf sevabı hasıl olur. Şey de öyle söyleyemem. Hakika da aynı şekilde öyledir. Gözümün içine bakın da çok kimse kızacak değil mi? Ama dinleyicimiz dedi ki bize doğrusunu söyle. Biz de doğrusunu söylüyoruz.
3: Birisi dedi, o hatırıma geldi. Şimdi soruya dikkat edin yani. Ya Osman Hoca da hep kitap parası falan diyor, kitap dağıtın diyor filan. Hiç hayır hasenat yaptırmıyor bize. Ne dersiniz şimdi buna? Sözün bittiği yer bazen.
2: Evet. Yani demek ki kitap meselesinin şeyini, mahiyetini anlayamamış. Şimdi cami yaptırırsın, çeşme yaptırırsın, ondan sonra ne bileyim açları doyurursun, çıplakları giydirirsin, bunların hepsi sevap.
3: Tamam, hayır hasenat, bunların tabii, hepsi.
2: Hepsi. Şimdi hani zaman zaman biz anlatıyoruz ya, ya bunların aynı şekilde şey değil, hatta kuş yuvası kadar bile mescit yaptırmak, o da şeriflerde zikredilmiş. Hatta kurban geliyor, işte kurbanda üçe bölüp kurban kesenin işte birini evine, üçte birini komşulara, üçte birini şeylere, fakirlere vermesi müstahaptır. Tavsiye edilmiştir. Emir değildir ama. Emir değildir. Evinde de kullanılabilir. Dolayısıyla bir şey anlatırken yerli yerinde anlatman gerekir. Ve herkesin de aynı şekilde bunu bilmesi gerekir. Bunu bilmesi gerekir. Şimdi mesela diyelim ki ben kurban topluyorum. İşte arana babana dedene ninene geçmişine sülalene 30 tane ver 40 tane ver demenin bir anlamı yok. İşte bunlar çok sevap falan filan. İyi de arkadaşım bunu anlatırken doğruyu söyle. Yani orada ne düşünüyorsun sen? Ben daha çok ayrı şekilde toplayayım diye düşünüyorsan o yanlış. Bu neyi soruyor? Hangisi daha çok sevap diye soruyor. Hangisi daha çok sevap? Bu sevap.
3: Bu farz çünkü.
2: Çünkü farz, farz ayındır, cihattır, emir maruftur. Çünkü kurbanı kessin, tamam, bir sevap hasıl oldu. Etini de fakirlere dağıttın, tamam, afiyet olsun, yediler bitti. Ama adam bidat ehli, ama adam aynı şekilde yani altyapısı yok. Ne taraftan rüzgar eserse o tarafa dönecek durumda. Bunun eline kitap olsa, efendim okumazsa, ha bak, orada da hemen ahkam kesiyorlar falan. Ya okuyup okumayacağına sen mi karar vereceksin arkadaşım ya? Okuyup okumayacağına sen mi karar verirsin? Allah-u Teala murad ederse, murad ederse kitabı açar, aynı şekilde itikadını düzeltir, şey yapar. Mesela diyelim ki kafirlere yardım etmek de sadakadır. Açtır, doyurursun, çıplaktır, giydirirsin. Sevap değil mi? Sevap tabii. Ama kafir, kafir olsun. Allah-u Teala'nın kulu değil mi? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle Mescid-i Nebi'nin önünde otururken Eshab-ı Kiram'dan bazılarıyla aleyhimizden bir cenaze geçiyor. Resulullah Efendimiz ayağa kalkıyor. Diyorlar ki ya Resulallah, bu Müslüman değildi. Nefis değil mi? Yani can değil miydi buyuruyorlar. Nefis değil mi? Can değil miydi buyuruyorlar. Yani hürmet ediliyor. Yani dinimiz Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Ha, kafirin küfrü sevilmez. Ama adam atsa doyurulur. Çıplaksa giydirilir. Yani netice itibariyle bu da Allah-u Teala yarattığı bir kuldur. Cenab-ı Hak, ha benim çıplak ve aynı şekilde aç kullarıma sen yardım ettin. O iman etmediyse cezasını kendisi verecek. Ben Cenab-ı Hakk'ın aynı şekilde emrettiği şekilde onun muhtaç olan kullarına yardım ettim. Çok sevap değil mi? Çok sevap. Ama yani karnını doyurdum, elbise de aldım ama imanı yok. Bu adam ölünce, bu halle ölürse cehenneme gidecek. Peki ben kitap verirsem, adam açsa çıplaksa bile orada iman etse, orada iman etse. Ya dün bir tane bir arkadaşım, birisi WhatsApp üzerinden bir şey göndermiş. Hadi sizin işinize yarar diye falan. Bir ilim adamı. Mustafa Bey oturmuş adam. Yani bu batılılar da batılı yani Hristiyan kendi. Bu abdestte ne özellikler var diye. Bu termal kameralar var ya. Isı ve şeyi, ışığı ölçen. Yani abdesti olanla olmayanı bir sürü denemeler yapıyor. Bir sürü denemeler yapıyor. Ve abdestin aynı şekilde böyle bir alındıktan sonra o kimsenin şeyinde vücudunda, o ısı ve ışık, ona nur tabiri de kullanıyor. Bunu adam fark ediyor. Deniyor böyle. Devamlı abdestli olanlarla ve bir de abdest almanın, bir de istiğfar diyor. İstiğfar okumanın kalbe kuvvet verdiği, kendine güveni artırdığı, dolayısıyla strese girmediği veyahut da böyle uyuduğu zaman halüsinasyonlar falan filan görmediği. Adam ilmen açıklıyor bunu. Ve bu hadiseleri gözüyle görünce adam da Müslüman olmuş. Adam da Müslüman olmuş. Dolayısıyla dinimizin emrettiklerini yapmak ve Emir abilerin buyurdukları gibi bir kişi daha cehennemden kurtulmak, azaptan kurtulmak vazifemiz olmalı. Kitabı ön planda tutmalı.
3: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212-451-49-00 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

0: TGT Haber'den mutlu günler, iyi haftalar diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Yeni haftanın ilk gününde günü yansıyan tüm sıcak gelişmenin detaylarını sizlerle paylaşacağız. Ama önce başlıklara kısaca bir göz atalım. Ardından bugün epey sıcak gelişmeler var. Hemen detaylara bakalım. Evet, İsrail denizlerdeki korsanlığını bir kez daha gösterdi. Uluslararası sularda seyreden Sumut filosuna bir kez daha müdahale etti sevgili izleyiciler. Filodan son durumu birazdan detaylarıyla sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet, dün yansıyan çok hepimizi derinden üzen bir gelişmeydi. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahaleye giden iki polis memurumuz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu saldırgan tarafından açılan ateşle. Bugün kendileri için bir cenaze töreni düzenlenecek. Tüm detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Şehit memurlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim sevgili izleyiciler. Bugün kabine toplanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Elbette gündem yoğun, hem iç hem dış meselelere ilişkin gelişmeler konuşulacak. Ankara'dan Merve Şahin Poyraz bizlerle paylaşacak detayları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli bir çıkış geldi. Aslında terörsüz Türkiye sürecini artık yeni bir aşamaya taşımak gerekir diyerek paylaştı. Öcalan'a sosyal statü verilmeli, mahkumiyeti devam etmeli. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o açıklamalarının detaylarını da birazdan gün ortasında sizlerle paylaşıyor olacağız. Televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu noktasında gözaltına alınmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandığı operasyona ilişkin detaylar da birazdan gün ortasında olacak. Hemen başlayalım. İsrail donanması Akdeniz açıklarında Sumut filosuna saldırı düzenledi. İsrail askerleri filodaki teknelere el koymaya başladı sevgili izleyiciler. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosu Doğu Akdeniz'de İsrail saldırısına uğradı. Şu an görüntülerde yansıyor ekranlara. Sumut filosu kriz masası Akdeniz'deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldüğünü, İsrail ordusunun taciz ettiği bir tekneyle de irtibatın koptuğunu belirtti. Şu anda farklı açılardan görüntüler yansıyor ekranlara, teknelerdeki kameralardan. Bakın, İsrail askerlerinin kimi teknelere çıktığı, müdahale ettiği anlara ilişkin görüntüler de geliyor. Sadabat teknesinde 5 aktivistin bulunduğu öğrenildi. Uluslararası sularda gerçekleşen bu hukuksuz saldırıda İsrail askerlerinin teknelere botlarla yaklaştığı görülüyor. 52 teknenin yer aldığı Sumut filosu geçen perşembe Muğla'nın Marmaris ilçesinden açılmıştı. Filoda 40'tan fazla ülkenin vatandaşı bulunuyor. ...14 Mayıs'ta Marmaris'ten yola çıkan 54 gemilik teknelik Sumut filosu Akdeniz açıklarında İsrail tarafından saldırıya uğradı dedik. Marmaris'ten yola çıkan filoya Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da katılmıştı. Kendisi saldırıya uğrayan filodan son durumu aktardı.
1: Şu anda Kasr-ı Sadabat gemisindeyiz. Siyonist katillerin gemileri yakınımıza kadar geldiler. Cemillerle iletişimimizi kestiler. Şu anda tekrar biz iletişimi elde ettik. Gazze'ye doğru devam ediyoruz. Arkadaşlarımız geminin güvertesinde can yelekleriyle beraber her türlü saldırıya karşı hazır ve bu istikamette inşallah Gazze'ye yürüyüşümüz, Gazze'ye istikametimiz devam edecek. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazze kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek için, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz. Bize verilen bilgiler şu anda Kıbrıs yakınlarında uluslararası sularda Siyonistler saldırdılar. Bazı gemilerdeki aktivist kardeşlerimize müdahale ettiklerini biliyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz inşallah.
0: Gazze yolunda olan 54 teknelik küresel Sumut filosu İsrail'in saldırısına uğradı. Sumut filosunda olan aktivist Hüseyin Şuayb orduya döneceğiz. Son durumu alacağız. Merhabalar. Hüseyin Bey, İstanbul'dan selamlar. Geçmiş olsun diyelim. Bir kez daha uluslararası sularda İsrail'in korsan eylemiyle aslında karşı karşıya kaldınız. Paylaşır mısınız son durumu?
2: Kusura bakmayın, sesiniz...
0: Nedir son durum Hüseyin Bey? Bulunduğunuz teknede can güvenliğiniz, son durum, bizimle paylaşacaklarınız ne yönde?
2: Efendim şu an bildiğiniz gibi baskın düzenleniyor. İsrail, biz Kıbrıs'ın altına geldik. Yaklaşık Gazze'ye bir 50 saatlik bir mesafemiz kaldı ve dün akşam itibariyle filo dağılarak hareket etmeye başladı. Gemilerimiz birbirinden ayrılarak, açılarak alanı genişlettiler ki Gazze'ye bir ulaşma şansı yakalayalım. Ki bu nedenle de İsrail şunun farkında. Biz eğer böyle bir stratejiyle Gazze'ye doğru 50'nin üzerinde gemiyle ilerlersek bizi son en azından orizon dediği, İsrail'in abluka koyduğu sınırda durdurması çok zor. Bu filo zaten bildiğiniz üzere 100'ün üzerinde gemiye sahipti. Bir araya gelmesin diye ta kalktılar, geldiler ve Yunanistan'ın orada bize baskın düzenleyip filoyu böldüler. Buna rağmen biz 50-60 civarı gemiyle yolumuza devam ettik ve filo ayrılarak hareket etmeye başladığında İsrail şunun çok iyi farkında. Son düzlükte bu filo daha önce biliyorsunuz zodyaklarla gelip gemilerimizi affedersiniz armut toplar gibi topluyorlardı. Bu sefer dağıldığımızda zodyaklarla tek tek toplayacaklar. Aynı anda birkaç gemiye müdahale etme şansları düşük. Bundan dolayı da şu an hızlı müdahale edip erken davranmaya çalışıyorlar. Çok seçenekleri yok. Bu nedenle ilk defa gündüz vakti bir operasyona başladılar. Bize müdahaleye, saldırıya, kaçırmaya çalışıyorlar. Yani duygularım garip, ne diyebilirim ki? Yani İsrail'in düşmanlarımızın bizi ciddiye aldığı kadar keşke dostlarımız bizi ciddiye alabilseydi diyorum. Şu an itibariyle 5'in üzerinde gemimiz kaçırılmış durumda.
0: Sizin bulunduğunuz teknede kaç kişi var Şuayb Bey? Duyabildiniz mi
2: sesinizi
0: beni?
2: Sesinizi alamadım.
0: Beni duyabiliyor musunuz?
2: Ses çok tırtılı geliyor. Şöyle, anlamakta zorlanıyorum.
0: Şöyle, duyabildiğiniz ölçüde duyamadığınız noktada da lütfen kendi aktarmak istediklerinizi bizlerle paylaşın. Benim sorumdan ziyade sizin orada olanı biteni anlatmanız çok daha önemli. Ben size bırakayım sözü çünkü çok sağlıklı, haklı olarak sesim size ulaşmıyor. Buyurun.
2: Çok sağ olun. Bizi bu Yunanistan'da kaçırdıkları biliyorsunuz Naşut gemisinin çok benzerinin fotoğrafı geldi. O gemi de civarda. Yani şu an arkadaşlarımızı yine gemiye alıp Yunanistan'a veya Kıbrıs'a bırakma ihtimalleri vardır diye düşünmekteyiz. Fakat bilemiyoruz tabii. Şunu umuyoruz, daha önce bir manipülasyona başladılar bu filoyu. Bu filo Avrupa'ya ait olmasına rağmen, global sunuk filosu olmasına rağmen, dünyanın 70 ülkesinden fazla katılımcıya sahip olmasına rağmen ne hikmetse bunu Türk filosu diye anmaya başladılar birden. Filo Türkiye'ye gelecek olduğu zaman veya Türkiye'ye belki gemilerinin filoya dahil olacağı vakte yaklaştığımızda. Bu aslında açıkçası bir manipülasyondu. Şöyle bir endişemiz var, bu filoyu bir Türk filosu gibi lanse edip daha şiddetli ve kardeşlerimize, arkadaşlarımıza karşı daha saldırgan olmalarından çekiniyoruz. Bunun açıkça bir manipülasyon olduğunu bilim ki dünya anlıyor. Çünkü biz defalarca kez bu filoyu gerçekleştirdik. İsrail her seferinde bize iftiralar attı, saldırılarda bulundu. Fakat hiçbir zaman bir ispat getiremedi. Bu filolar her zaman şiddetsizliği savundular. Bizim tek yaptığımız şey, nasıl ki bir ülkeden bir başka ülkeye seyahat ediyorsak, Gazze'lilerin, Filistinlilerin de bu hakkı olduğunu söylüyoruz. Bir ülkeyi açık hava hapishanesine çevirmenin suç olduğunu savunuyoruz ve bunu 20 senedir normalleştiren dünyanın normalleştirmesine karşıyız. Bu noktada aşırı olan, efendim ekstremist olan, absürt davranan biz değiliz. Bu anlamda bunu normalleştiren, gayri ahlaki hukuku hiç tutmayan, İsrail'in yaptıklarını, eylemlerini, suçlarını normalleştiren aslında dünyadır. Fakat biz bunu bu şekilde kabullenemediğimiz için çok normal, tamamen yasalara uygun ve tamamen şiddetsiz, bunu da defalarca kez ispatlanmış, İsrail'in hiçbir defa kanıt bulamadığı bu eyleme, böyle bir müdahalenin hala yapılıyor olması gerçekten akıl alır gibi değil ve kabullenebileceğimiz bir durum da değil. Yani söylenecek çok bir şey yok. Daha önce defalarca kez söyledik açıkçası. Çok basit. Biz silahsız, insani yardım taşıyan sivil insanlar olarak dünyanın vicdanını temsilen, hukukun efendime söyleyeyim uygulanabilirliğini temsilen, yasalara uygun bir şekilde bir yerden bir yere seyahat eden insanlarız. ve bu seyahatin engellenmesinin tamamen suç olduğunu dünyaya göstertiyoruz açıkçası.
0: Peki şu an eğer beni duyabildiğiniz ölçüde, tabii sesim çok sağlıklı gitmiyor. Eğer beni duyabiliyorsanız Şuayb Bey, teknedeki arkadaşlarınızın, sizin gibi o teknede yer alan aktivistlerin sağlık durumlarında, can güvenlikleri ya da can sağlıkları noktasında bizimle paylaşabileceğiniz bilgiler var mı? Seyir halinde misiniz? Herhangi bir noktada bekler vaziyette misiniz? Ne kadarını duyabiliyorsanız buyurun.
2: Çoğunluğunu duydum efendim. Sadece cızırtılı anlamak buyurun, zor oluyor. Şu an bizim olduğumuz gemide arkadaşlarımız iyi durumda. Biz diğer gemilerin görüş alanının dışarısındayız. Pilonun da biraz gerisindeydik. Bu anlamda, fakat şöyle bir durum var. Diğer arkadaşlarımızın, özellikle baskına uğrayanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. En son Yunanistan'a kaçırıldığımızda bizi hapishane gemisine, ki bunu söylemek çok absürt. Yani bu bir açıkçası terör eylemi, bu korsanlık. Bizi hapishane gemisine koyduğumuzda ilk arkadaşımız plastik mermiyle bacağından vurulmuştu. O gemide de 34 arkadaşımıza işkence edildi, dövüldüler, şiddete maruz kaldılar. Geri kalan hepimize de yine soğukla ve suyla işkenceler edildi. Aç bırakılarak aynı zamanda. Yani şu an onların can güvenliği ne olduğu hakkında bilgi almamız açıkçası çok zor. Umarım inşallah hepsi iyi durumdadır. Fakat şu an ne desek yalan olur diyebilirim ya.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20, Ankara 17, İzmir 24, Bursa 18, Konya 20, Afyon 19, Denizli 23, Antalya 27, Adana 25, Zonguldak 16, Samsun 17, Trabzon 13, Kayseri 17, Erzurum 9, Gaziantep 23, Diyarbakır 24 ve Şanlıurfa 26 derece.

0: reklamlar.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Merhaba sevgili dinleyiciler. Biz Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Efendim ben Ataullah Arvas, Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Ve tabii emekli kurmay albayı Ziya Burcuoğlu stüdyoda konuğum. Efendim hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Ata Bey.
4: Şimdi merhaba. Her tarafta tabii özellikle Samsun'da çok çeşitli çalışmalar var. 19 Mayıs yarın biliyorsunuz. 19 evet. Mayıs.
5: Yarın 19 Mayıs.
4: Tabii evet. Yarın. Evet. Dolayısıyla orada çalışmalar var. Yani Gazi Paşa'yı oraya gönderen bir devlet aklı var. Müfettiş olarak gönderiliyor.
5: Evet.
4: Sonra o Anadolu'da tabii şekillendiriyor kurtuluş mücadelesini ama öncesinde zaten çalışmalar var. Daha özellikle din adamları vesaire falan. Kuvay Milliye mi diyorlar efendim? Onlar cami, mescit, efendim evet. Birçok yerde efendim insanları bu işe hazırlıyorlar. Yani biz evet. Vatansız, milletsiz, tutsak bir şekilde yaşayamayız diye bir din gayreti de var içerisinde tabii. Buyurunuz efendim biraz o tarihten bahsedelim.
5: Şimdi Ata Bey yarın 19 Mayıs aşağı yukarı 111 yıl aradan geçti. Yani bir asırdan fazla. Ancak biz yaşadık
4: evet.
5: Okullarda bu 19 Mayıs'ı bize çok değişik anlattılar.

0: Bunlardan bir tanesi bu gazeteci Murat Bardakçı'nın bundan 20 yıl önce yayınladığı bir kitap var. Şah Baba diye. Bu 19 Mayıs'ta nasıl Mustafa Kemal'in o günkü hükümet tarafından görevlendirildiğini, Padişah Sultan Vahdettin'in nasıl Yıldız Sarayı'nda kabul ettiğini, hareket edeceği Cuma günü Cuma selamlığında tekrar kabul ettiğini ve orada yemin ettiğini vesaire, bunları ayrıntılarıyla yazıyor. Nasıl o zaman işgal zamanı İngilizlerden nasıl onay alındığını, işte kaç tane subay, kaç tane asker, kaç tane hayvan, araba vesairesi, bunların hepsinin, çünkü işgal,
1: onlar bile belli yani.
0: Hepsi belli. Hepsinin vizesi alınıyor.
1: At sayısı resmen, bile belli. Evet. Evet,
0: resmen ve hem mülki hem askeri müfettiş olarak Anadolu'ya o günkü hükümet ve o günkü padişah tarafından resmen gönderiliyor. Ki zaten 15 Mayıs'ta Yunanlılar İzmir'e de çıkmışlardı. Artık milli mücadelenin tam başladığı bir günlere tesadüf ediyor. Şimdi hal böyleyken bize bu tarih okullarda böyle yanlış anlatılması sonra gerçeği öğrenince tabii insanın böyle resmi tarihe, resmi bilgilere olan güveni sarsılmış oluyor. Çünkü sonra öğreniyoruz ki o zamanki padişah Sultan Vahdettin, ki Birinci Dünya Harbi artık bitmiş, yıkılmış, mağlup olduğu sırada padişah oldu ve ülkenin tekrar ayağa kalkması için milli mücadeleyi başlatan bir padişahtı. Nitekim en önce o zamanki İstanbul'da kalan paşalardan Cafer Tayyar'ı Trakya'ya gönderdi. Kazım Karabekir Paşa'yı doğuya gönderdi. Ali İhsan Sabi'yi Güneş'e gönderdi. İşte Mustafa Kemal'i de, o zaman işte Atatürk ismi daha ortada değil.
1: Mustafa Kemal, Mustafa Kemal, paşa olarak.
0: Evet. Onu da Anadolu'ya Samsun'a gönderdi ve hem askeri hem mülki müfettiş olarak, yani o bölgedeki askeri ve mülki erkan onun emrine girmiş.
1: Devletin temsilcisi.
0: Devletin temsilcisi olarak. Evet. Yani bu konu çok önemli ve yani bu konuyu kendi hatıratlarında ve gazeteci meşhur Fahri Rıfkı'ya anlattığı şeyde kendisi de anlatıyor bunu.
1: Kim nasıl anlatıyor?
0: Mustafa Kemal anlatıyor.
1: Tabii, nasıl gittiğini.
0: Gittiğini. Sultan Vahdettin Han'ın nasıl Yıldız Sarayı'nda kabul ettiğini. Bugün şimdi Yıldız Sarayı biliyorsunuz ziyarete açıldı. Küçük Mabeyn binasının ikinci katında salonuna bitişik olan odada kabul etmiş. Bugün o sarayı, Yıldız Sarayı'nı gezerken o konuyu, o odayı görüyorsunuz. İşte hatta o pencereden o zaman Boğaz gayet net görülüyor. İşgal İngiliz gemilerinin namlularını saraya doğru, İstanbul'a doğru yönelttiğini böyle ifade ediyor.
1: Vallahi.
0: Hatta işte diz dize yakın oturduklarını vesaire, ayrıntılı olarak Mustafa Kemal kendisi anlatıyor bunu.
1: Anlatıyor. Yani muhasara altında, evet, yani o zaman aynen, saray ya da idare.
0: Sonra,
1: tabii.
0: Evet. Bir gün önceden o zamanki hükümet sadrazam damat Ferit Paşa Nişantaşı'ndaki evinde yemek veriyor ve yemekte konuşuluyor hareketinden iki gün önce nasıl hareket edilecek, ne olacak, bunlar hepsi
1: detaylı bir şekilde
0: anlatılıyor. Ve hareket edeceği Cuma günü de Yıldız Camisi'nde, Hamidiye Camisi'nde Cuma selamlığında Sultan Vahdettin Han tekrar

0: kabul ediyor o hünkâr mahvilinde.
1: İkinci defa görüşüyor.
0: Evet. Hı. Ve orada işte yemin etmesi vesairesi orada o Cuma selamlığında bulunan Sadrazam ve görevliler hatıratlarında kendileri de anlatıyorlar bunu. Aynen. Peki, şimdi... Hatta orada başyaver Naci Eldemir var. Tüm general emekli oldu daha sonra o zaman başyaver. Hatta Sultan Vahdettin Han onunla bir saat hediye ediyor Mustafa Kemal'e gitmeden önce.
1: Saat veriyor.
0: Evet, onunla gönderiyor. Efendim yani bunlar bizzat hatıratlarında ifade ediliyor. Şimdi hal böyleyken bu 19 Mayıs'ı böyle değişik şekilde anlatmak efendim hala böyle tarihi hakikatleri, vesikaları, efendim belgeleri böyle inkar edercesine bununla hala efendim
1: ama o çok tartışma şey konusu oldu Türkiye'de yani. Biliyorsunuz. Evet. En son Bülent Bey, Bülent Ecevit.
0: Evet.
1: Yahu dedi Vahdettin niye hain olsun? Ne münasebet dedi ya. Evet. Niye böyle aynen söylüyorsunuz dedi. Evet. Adam ya, bir ters şey yaptı yani. Karşı yani, çıktı. sonra da tabii bu Murat Bardakçı, araştırmacı, tarihçi Murat Bardakçı'nın dediğiniz gibi o belgeleri kitabında yayınlaması. Yani, bu belgeyi siz de gördünüz mü? Bir gördüm. Asker olarak.
0: Çünkü 2006 yılında.
1: Siz orada görevli miydiniz?
0: 2006 yılında efendim yayınladı. Aldım ilk çıktığında. Orada Murat Bardakçı özellikle Sultan Vahdettin'in kızlarından da elde ettiği vesikaları efendim,
1: oraya koydu.
0: Koymuş. Yani bütün 19 Mayıs'la ilgili İngilizlerden alınan vize kimler, ne zaman, nasıl gidecek bütün ayrıntıları o zaman Mustafa Kemal'in efendim Samsun'la ve Anadolu'daki komutanlarla olan münasebetleri, yazışmaları vesaire hepsi ayrıntılı olarak yayınladı yani.
1: Evet evet.
0: Yani bu tarihi bir
1: hayır siz de belgeyi diyorum hani şey orada bir dönem akademi oradaydı ya.
0: Evet.
1: Sizin de okuduğunuz
0: yani
1: dönemlerde.
0: Yerini biliyoruz.
1: Ha yerini yani, biliyorsunuz.
0: Yerini biliyoruz. Şu anda da ziyarete açıldı.
1: Hani o belgeyi ben ziyaret edersem burada görebilir miyim?
0: Evet.
1: Öyle
0: şu
1: mi?
0: Şu anda
1: odada Yıldız'da görebiliriz.
0: Yıldız Sarayı'nın efendim küçük mabeyin binasının ikinci katındaki salona bitişik odada bu kabul ve belgeler var. Orada da bunu gelen ziyaretçilere hitap eden özet olarak bir lev halinde işte Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan önce Sultan Vahdettin'le bu salonda görüştü kendisinden onu belirten ifadeler var. Dolayısıyla yani bugün ziyaret edenler de Yıldız Sarayı'nda bu yeri görmüş oluyorlar. Yani evet. Netice olarak bu 19 Mayıs'la ilgili
1: evet.
0: Söyleyeceğimiz şey buydu.
1: Evet, evet.
0: Efendim artık tarihi vesikalar, efendim tarihi belgeler efendim ortaya çıkınca tabii gerçeği de yeni nesil
1: tabii.
0: Öğrenmiş oluyor.
1: Bence de. Şimdi evet, doğru tarihi.
0: Biz böyle bu işleri ne zaman öğrendik? Daha sonra hayata atıldıktan sonra ben hiç unutmuyorum. Merakım vardı tarihe. İsmail Hakkı efendim
1: Danişment'in
0: Osmanlı tarihi kronolojisi, Yılmaz Öztunan'ın Türkiye tarihi kitabı. Bunlar 60'lı yıllarda yayınlanmaya başladı.
1: Evet.
0: Hatta o zaman Yılmaz Öztunan şeydi Hayat dergisinin çıkardığı tarih mecmuasını çıkarıyordu. Orada başlamıştı yayınlamaya. Daha sonra Türkiye tarihini 12 cilt, daha sonra 14'e çıkarttı. Orada bunları ayrıntılı olarak anlattı. Hatta anlattı ama kendisini Türk Tarih Kurumu'ndan ihraç ettiler. İlk defa efendim Sultan Abdülhamit Han'la ilgili evet. Bilgi verdi diye efendim
1: Allah Allah.
0: Yeni belgeler yayınladı diye. Yani öyle Türkiye birçok badire atlattı, bu hale geldi. Evet. Yani tarihçiler olarak da. Dolayısıyla diğer tarihçileri hepsi ağızlarını kapattılar veya kapattırdılar. Heh. Anlatamadılar gerçeği. Böyle anlatan peki, birkaç kişi de.
1: Yalan söyleyen tarihi utanıyordur şimdi. Evet. Herhalde utanıyordur. Evet. Evet. Yani. Peki efendim. Şimdi, evet. Evet. Şimdi bir de 27 Mayıs'ımız var. 27 evet. Mayıs'ta seni şimdi. Yakalayamam şimdi evet. Komutanım. Sen şimdi. Gidersin. Evet. Şimdi 27 Mayıs'ta ne oldu? Biz bir başbakan astık. İki tane bakan astık. Bir de genel şey cezaevinde ya da hücrelerde işkence gören eski genelkurmay başkanları var.
0: Evet
1: yani evet. Farklı bir muamele. Bir de Sayın Başbakan'a, o kibar başbakanına reva görülen o işkence var. O çile var. Biraz 27 Mayıs'ı senden
0: şimdi,
1: dinleyelim.
0: Şimdi tabii 27 Mayıs tabii ben daha çok askeri darbenin efendim bir değerlendirmesini
1: bence
0: yapmak
1: de.
0: İstiyorum.
1: Bence de çok
0: efendim,
1: iyi olur.
0: Aşağı yukarı 66 yıl geçti. 66 yıl önce efendim bu çok önemli bir konu Ata Bey. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kırılma noktası 27 Mayıs. Evet. 27 Mayıs'la ilgili Türkiye'de her şey değişti. Her şey değişti. Hı. Kökten değişti yani. Önemli neticeler var. Yani bakın darbenin olduğunun ertesi sabah komiteyi ilk ziyaret eden kim? Amerikan Büyükelçisi.
1: Buyurun efendim. Yani, darbe yapan komitayı ziyaret ediyorlar.
0: Komitacı.
1: Bizim yani, çocuklar iyi yaptınız mı dediler acaba?
0: Şimdi
1: ya da bilemiyoruz.
0: Yani bu emir komuta zinciri içerisinde değil bir komitacı grubun efendim kaç 58 kişi mi? O kadar kişinin içerisinde üstlemen var, yüzbaşı var, binbaşı var. Yarbay var, albay var. Bunların düzenlediği bir darbeydi.
1: Tabii.
0: Efendim bu önemli. Yani bakın askeri olarak çok kötü bir neticeleri doğurdu 27 Mayıs.
1: Tabii.
0: Bakın evet.
1: O darbeden sonra her 15-20 yılda darbe oldu Türkiye'de. Kapalı,
0: bütün
1: açık.
0: Adeta Cumhuriyet döneminde darbeler tarihinin darbelerin tabii. Başlangıcı olmuş oldu. İşte dediğiniz gibi bakın 27 Mayıs 1960'da oldu. Hemen bakın ondan 6 ay sonra komita kendi arasında anlaşamadı.
1: 14'leri
0: hemen yani yarı bir darbe daha oldu. Yurt dışına gönderdiler.
1: Birbirlerine darbe ettiler.
0: Evet yani orada komitacıların bir kısmı ülkeyi, iktidarı hemen Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermek istediler. Ona karşı çıkanları saf dışı ettiler.
1: Evet.
0: İşin gerçek yüzü bu.
1: Yüzü bu, bakın, perde arkası. Ya da başbakanı asmayalım belki dediler. İdamlar olmasın kardeşim. Evet işte sonra, bakın, öyle diyenleri tasfiye ettiler.
0: Sonra ne oldu? Daha bir sene sonra, bir iki sene geçmeden Talat Aydemir vakası oldu.
1: Evet ya.
0: 22 Şubat. Biz yaşadık onu. Bizim komutanımızdı Talat Aydemir. Muvaffak olamadı. Darbeye teşebbüs etti. Affedildi. Bir sene sonra tekrar emekli kurmay albay olarak ikinci bir darbeye teşebbüs etti. 21 Mayıs'ta biliyorsunuz 1963 yılında.
1: Evet.
0: Efendim, ondan sonra da ne oldu? İdam edildi. İşte o harekete katılanları ki harbiye talebelerini kullanmışlardı yine. Of. Bütün harbiye talebeleri mahkemeye çıkarıldı ve ordudan atıldı. Ve ordu iki sene
1: mezun vermedi.
0: Bakın yani bunu bakın yani darbe darbeyi çağrıştırır derler ya.
1: Tabii.
0: Bu böyle devam etti. Sonra ne oldu? Akabinde o 10 sene dolmadan 70'li yıllarda 12 Mart muhtırası hatırlayınız.
1: Tabii.
0: Nihat Erim hükümetini kurdurdular. Bir muhtırayla Halk Partisi'nden istifa ettirerek sözüm ona bağımsız ismi altında.
1: Evet.
0: Ve o darbe 10 sene. Sonra 71'den sonra bir 10 yıl sonra 80 darbesi meşhur.
1: Kenan Evren sonra, darbesi.
0: Kenan Evren darbesi. Sonra 20 nedir?
1: 28 Evren, Şubat.
0: 28 Şubat var. Gezi olayları
1: Ort
0: var.
1: Model.
0: 15 Temmuz'a kadar geldi. Hı. Yani her 10 senede bir Türkiye böyle bir askeri darbeyle, o darbe demek Türkiye'yi her darbe 50 yıl geriye götürdü.
1: Postmodern, evet. Evet. 28 yani Şubat öyleydi.
0: Evet, yani bu 27 Mayıs darbesinin böyle bir özelliği var. Onu hatırlatmak istiyorum. Bir önemli konu da, bakın, darbe yapıldıktan sonra orduda bir temizlik harekatı yapıldı. 7 bin subay ve 235 general emekliye sevk edildi.
1: O zaman.
0: Aynen, evet. İşte hatta Emin Su Derneği diye dernek kurdular. Aha, Su, hatırlıyoruz evet. Dün gibi.
1: Efendim, yani biz hatırlamıyoruz.
0: Emekli olanları, emekli subaylar derneği, emekli olan subayların haklarını müdafaa için kurulan bir dernekti. Uzun yıllar bu devam etti, Emin Su Derneği. Bakın bu...
1: Niye emekli edilenler evet, maaşlarını alamadılar mı?
0: Bakın.
1: Emekli ikramiyelerini falan.
0: Buyurun. Devlette o kadar subayı, personeli emekliye edip onların ikramiyesini verecek para yoktu. Amerika verdi.
1: Ne diyorsunuz?
0: Yeter
1: ya?
0: Ki siz bu...
1: Darbenin babası belli
0: yani
1: oldu.
0: Yani 7000 subayı, generali şey yaptılar.
1: Emekli ve, ikramiyelerini evet, Amerika verdi.
0: Aynen öyle. Hı. Yani bakın, kendine müzahir bir kadro oluşturmaya çalıştı Amerika. Orduyla orduyla başladı.
1: Kendine has, kendine evet, bağlı.
0: Ve o dönemde ben hatırlıyorum. Yani tuğ generaller kol ordu komutanıydı. Albaylar tümen komutanıydı. Bütün generaller
1: gidince
0: emekliye sevk edilince efendim. Bakın, bir önemli bir konu da, komitacı subayların büyük çoğunluğu hep Amerika'da kurs görmüş, yetiştirilmiş adamlardı. Dikkat edin. Hmm. Yani bu önemli bir konu. İşte bu
1: Amerika ile işbirliğimiz vardı zaten evet, dönemlerde. Onlar zaten orada, evet.
0: İşte vesayet rejimi kuruldu ya. Tabii. Her yönüyle ordudan başladı. Ondan sonra eğitimle başladı.
1: Milli eğitimde de evet, var yani.
0: Eğitimle başladı. Mesela şimdi eğitim deyince nasıl ordudan 7000 subay, 235 general hiçbir sorgusuz sualsiz emekliye sevk edildi. İkramiyelerini ses çıkarmasınlar diye fazladan fazlana Amerika tarafına ödendi. Aynı şeyi üniversitelerde de yaptılar. Bakın üniversitelere de el attılar. O 153 profesörü üniversiteden ayırdılar. Bunların arasında bakın benim hatırımda kalan birkaç tane meşhur profesörler var. Bunlardan bir tanesi bu Profesör Fuat Sezgin. Birkaç sene önce evet, vefat etti. Bu Türkiye'den ayrılınca Almanya'da çalışmalarına devam etti ve efendim İslami ilimler tarihi üzerinde uluslararası bir çalışma yaptı ve Almanya buna önünü açtı ve işte vefat edince de kitaplarına, kütüphanesine el attı. Bugün Almanya Fuat Sezgin'in kitaplarını vermiyor. Siz ancak Almanya'ya gidip kütüphanesinden istifade edebiliyorsunuz. Bugün şu anda hatırladığım kadarıyla Gülhane Parkı'nda da bir müzesi kuruldu. Bu tabii, Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmalar, yani İslam ilimlerinin tarihini ortaya çıkardı. O hani tanınmış bütün astronomi, tabii, tıp, tabii, matematik, fizik, bölge şeylerinde,
1: özellikle fen bilimlerinde tabii mahir ve bilinen.
0: Evet, bu ilim

0: bu kitapları, yani neticede yaptığı çalışmayla Avrupa bütün ilmi çalışmalarını İslami kitaplardan almış. Tabii. Çünkü bundan çok
1: çok yani, istifade etmişler.
0: Önceden yazılmış kitaplardan Avrupalılar istifade ederek bu gelişmeleri kullandılar.
1: Özellikle
0: bu,
1: o oryantalist profesörler, bilim adamları.
0: Bir tanesi daha var mesela, evet. Gazi Yaşargil var. Tabii. Meşhur. Bakın, evet. Beyin cerrahi. Dünyaca meşhur yani. 50 yıl vatansız olarak yaşadı bu adam.
1: Evet.
0: Bakın dikkat et. Dünyanın tek beyin cerrahı.
1: Beyin cerrahı. Çok öncü.
0: Merhum Özal bunun şeysini Türkiye Cumhuriyeti hüviyeti verdi de Türkiye'ye döndü 50 yıl sonra. Birkaç sene sonra da vefat etti. Yani bakın yine o dönemlerde hatta Cumhurbaşkanı adayı olmuş, seçimlere girmiş bir profesör vardı. Dünyaca tanınmış anayasa profesörü Ali Fuat Başgil. Bunlar mesela nedir? Üniversitenin kıyımına uğrayan tanınmış birkaç tane profesör daha var. 153 tane diye hatırımda kaldı. Hı. Yani dolayısıyla bu 27 Mayıs sadece ordu ve milli eğitim üniversite değil, bütün bakanlıklara müşavirler tayin ederek adeta Amerika'nın vesayeti altına aldılar Türkiye'yi. Yani 27 Mayıs devrimi vesayet rejiminin
1: ihtilali darbesi 27 Mayıs
0: bu yani. Yani hatta o dönemde ne diyorlardı? Türkiye tarım ambarı olsun, tarım ülkesi olsun. Siz sanayi ürünleriyle uğraşmayın.
1: Teknoloji falan.
0: Teknolojiyle uğraşmayın.
1: Biz size veririz.
0: Biz size veririz. Yedek parça, mühimmat ve nitekim o gün bugün hiç bir teknolojik olarak hiçbir şey üretilmedi. Hatta ne var şimdi 27 Mayıs'tan sonra devrim otomobili yapıldı. Var, 3 ayda inanılacak gibi değil. Ya onu da mani oldular yani. Ve benzini yok diye, benzin koymayı unuttuk diye unutturdular. Halbuki o sene resmi geçitte iki tane
1: devrim
0: üretilmişti.
1: Arabası var. Evet, birisi,
0: birisine benzin koymayı kasten yapıyorlar.
1: İşte çalışmıyor.
0: Öbürü çalışıyor. Onu resmi geçitte geçtiği halde ve imalatını durdurdular. Bundan 60 yıl önce.
1: Tabii.
0: Yani şimdi TOK yeni çıktı. Yani hani Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık dikkati çekiyor ya bu konuda.
1: Tabii.
0: Gerçekten 60 yıl geciktirmiş oldular bir otomobil. Halbuki o dönem 60'ya yakın Türk mühendisi gece gündüz 3 ayda bu
1: otomobili ortaya koymuş.
0: Askeri hükümet böyle bir istekte bulununca gece gündüz Eskişehir'de çalışarak bunu yaptılar yani. Bugün müze olarak gösteriliyor devrim otomobili. Şimdi nereden nereye evet. geldik? Tamam mı?
1: Sen, devrim sen otomobili eleşme. Evet.
0: Efendim. Dolayısıyla bu devrim otomobilini de bu şekilde arz etmiş oldum.
1: Ne hikaye var? Bakın, uçak da var galiba.
0: İşte bakın haddi zatında bu İkinci Dünya Harbi'nden sonra Amerika ile yapılan anlaşmayla, o zamanki İnönü'nün yaptığı anlaşmayla bütün uçak, tayyare, artık ne varsa.
1: O zaman tayyare diyorlar.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Silah, mermi üretimi hepsi yasaklandı. Hepsi kalktı. Nasıl olsa tarım ülkesi olacaksınız. Siz tarımla meşgul olun. Gerek yok.
1: Uçak biz yap, size top veririz. Yap, tank yap. Ne münasebeti verin. İşinize bakın. Yani
0: öyle ki biz talebeliğimizde hatırlıyoruz. Yani ilk zamanları ya Amerikan kaşığıyla, Amerikan tabağıyla erlere yemek yediriyordu.
1: Olsa.
0: Amerikan postalını giyiyordu. Abi. Fannesini giyiyorduk diye. Söylerdik. Yani o zaman talebeydik. ilk Amerika'nın şeysiyle veya bizim Beykoz, ben Kuleli'de okudum. Beykoz yakın.
1: Ayakkabı
0: orada
1: fabrikası.
0: Ayakkabı fabrikası var ya, bizim ayakkabı fabrikamız var. Niye postal alıyoruz, kendi ayakkabımızı giymiyoruz diye. O zaman şöyle ifade ederlerdi bizim başımızdaki subaylar, hocalar. Efendim Amerika eğer bunları almazsanız, yani süt tozuna kadar veriyordu. Bunları almazsanız size uçak, efendim gemi, efendim silah vermeyiz. Bu tehditle bunu bize şey yaptılar. Yani bu da çok
1: piyade tüfeğimiz de yoktu değil mi? Kırıkkale vardı.
0: Onu
1: geride.
0: Da kaldırdılar. Onu da onun şey yerine M1 Amerikan tüfeğini verdiler yani. Halbuki bizim kendi, benim hala kullandığım Kırıkkale tabancası var.
1: Kırıkkale tabancası da var, doğru.
0: Bunların hepsi durduruldu. Tüfek imalatı durduruldu vesairesi. Evet.
1: Şimdi ama piyade tüfeklerimiz de var. Tabancamız da var efendim. Evet.
0: Yani bu konu bu yönüyle
1: nasıl bir darbe yapmışlar gerçekten.
0: Tabii. Yani
1: bütün bir millete, bütün bir ülkeye darbe yapmışlar ya.
0: Evet. Bakın. Ya. Orduda da disiplin bozuldu yani. Öyle ki işte
1: politikaya girdiler değil mi? Siyasete girdiler.
0: İçerisinde üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı vardı. Efendim albaylar selam duruyorlardı. Ben hiç unutmam. 60 ihtilalinden sonra benim memleket Gönen'dir. Gönen'e geldiğimde o zaman Harbiye'deydik.
1: Ya ne efendim, gülüyor şeyler ya.
0: Efendim biz Harbiye Gönen'li bir şey vardı.
1: Asker
0: İrfan,
1: mi?
0: Evet. Yüzbaşı İrfan Solmazer Milli Birlik Komitesi üyesiydi. Vay. Gönen'e gelmişti. Heh. Hatırlıyorum. O sırada Gönen'de askerlik şubesi başkanı da bir albaydı.
1: Buyurun efendim.
0: Onu böyle selamladı. Karşısı, yüzbaşının karşısında
1: esas duruşta
0: selamla karşılamıştı. Halk da bunu yadırgamıştı. Hatta bize tanıdıklar, ya size böyle mi öğretiyorlar efendim Harbiye'de, yani albay yüzbaşıya karşı büyük selam olacak diye. Yani
1: kim kime selam versin? Komutan kim?
0: Halk dahi yadırgadı.
1: Hepimiz asker yani yaptık.
0: Yani bir yüzbaşının, albayın bir yüzbaşı karşısında selam durmasını, bunu hiç unutmuyorum. Yani Gönen'de bunu yaşadık.
1: Bu niye komutanım en son?
0: Komitesi üyesi yüzbaşı İrfan Solmazer Gönen'e geldiğinde.
1: O Gönenli midir?
0: Gönenlidir.
1: Vay be.
0: Çok inanmıyoruz.
1: Efendim evet. Şey de var.
0: Yani darbede görev almıştı.
1: Şimdi bir de şey var 15 Temmuz'da mesela. Assubay bilmeyeyim havacıların şeyi imamı, FETÖ'nün imamları var ya.
0: Evet.
1: Mesela orada da hakikaten generaller adama selam duruyor ya da pür dikkat şey yapıyorlar, hürmet ediyorlar. FETÖ'nün imamı, FETÖ'nün havacı imamı, evet. FETÖ'nün karacı imamı, FETÖ'nün bilmeyeyim tankçı imamı. Bunların çoğu da assubay biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Neden biliyor musunuz?
0: Aynen öyle.
1: Ya evet. Ama bir şey biliyorum ben ama burada açıklamayayım. Evet. Çünkü Hazret de aslında assubaydır yani. Evet. Öyle bir rütbesi de var. Evet.
0: Yani arz ettiğim gibi darbelerde en fazla ordu zarar gördü. Disiplin bozuldu.
1: Buyurun efendim.
0: Ve işte arz ettiğim gibi 10 senede bir darbeler Türkiye'yi 50 yer, her darbede bir 50 yıl 30 yıl geriye götürdü. Yani biliyorsunuz 27 Mayıs'ı 20 yıl resmen bayram o kadar kutlandı.
1: Ya.
0: Ve yapanlar da efendim ne yaptı, kendilerini ölünceye kadar tabi sanatör ilan ettiler.
1: Gerçi
0: 12
1: doğal.
0: Eylül
1: şimdi tabii nedir 80'de. Doğal efendim şimdi gençler ya olur mu öyle ölüme kadar tabii doğal senatör.
0: Evet.
1: Şimdi efendim olur mu şimdi hakikaten FETÖ terör örgütü böyle bir şey yapmış. Ben de birisine dedim ki ya niye öyle söylüyorsunuz, yani bu assubayın yani bu ordu imamı olmasının sebebi nedir? bir ağabeyden dinledim. Ne dedi biliyor musun? Evet. Dedi ki efendim dedi Bediüzzaman Hazretleri de dedi as subaymış. Dedim vallahi ben bunu da ilk defa duydum, bilmiyordum. Bilemiyorum yani. Hiç o zaman İttihatçılar hayır İttihatçılar tarafında böyle bir rütbe verdi mi vermedi mi? O zaman şeyler vardı ya. Neydi siz söyleyin. Efendim Hamidiye bir şeyleri vardı, generalleri vardı. Onlar ayrı.
0: Evet,
1: acaba böyle alayları. Bir görev mi diye Hamidiye bilmiyorum alayları. İşte.
0: Evet.
1: Yani böyle bir şey uydurdular. Buyurunuz efendim.
0: Bir de o dönemde 27 Mayıs'ta milleti de Halk Partisi özellikle ikiye ayırdı. Demokrat Partisi'ne rey verenler ki çoğunlukta hep 10 sene iktidarda tuttu. Kuyruk düşükler diyerek milleti ikiye ayırdı. Bakın hala bu ayrım var. Devam ediyor.
1: Bulgurcular,
0: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Göbeğini kaşıyanlar.
0: Evet, aynen öyle.
1: Kıllılar.
0: O dönemden geldi yani o dönemden kaldı yani. Bir de tabii 27 Mayıs'ta çok büyük yalanlar uyduruldu. Özellikle o siyasetçiler, Cumhuriyet Halk Partililer. Hatta bir Eskişehir'deki Örfü İdare o zamanki ismiyle Sıkı Yönetim Komutanlığı yayın yaptı. İşte 12 uçak dolusu altınla Menderes kaçarken yakalandı falan aynen. diye böyle yayınlar yapıldı. Yani bunlar tabii...
1: Vahdettin Han de öyle kaçarken şey yapmışlardı ya.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Öyle yani, diyorlar ama Vahdettin Han yani marangozluk yapmasa geçinemeyecek.
0: Evet.
1: Ya yurt dışında.
0: Şimdi bakın bir konu daha var. Daha sonra ortaya çıktı. Amerika Gladio diye var ya.
1: Tabii tabii.
0: Bizim özel harp ile beraber çalıştı. Onun özel harpteki görevlilerin maaşlarını Amerika ödüyordu. Bu ne zaman ortaya çıktı? Ecevit Başbakanken o zamanki Genelkurmay Başkanı Semih Sancar bu Kıbrıs hadiselerinde ambargo olunca Amerika bunların maaşını kesti. Özel harp personeline ödenen maaşı kesti. Bunun üzerine o zamanki Genelkurmay Başkanı Semih Sancar efendim Başbakan Ecevit'ten para istedi, bu durumu anlattı. Aa ilk defa duyuyor Ecevit.
1: Bizde Gladio mu var efendim?
0: Böyle bir şey.
1: Özel harp dairesi.
0: Nedir bu diyor özel harp vesaire izah ediyor o zaman. Şaşırıp kalıyor. Bunu Ecevit kendi ifadesiyle anlattı evet. yani. Bugün hatta internette
1: var,
0: dolaşıyor
1: var,
0: bu. Evet. Yani bu hale düş. İşte bu 27 Mayıs'ın bize efendim bıraktığı
1: kötü bir miras ya.
0: Kötü bir miras. Şimdi bu 27 Mayıs'ta benim en çok üzüldüğüm taraf o zamanki Genelkurmay başkanlarına yapılan muameledir. Birincisi bu zaman Mustafa Reşit Rüştü Erdoğan Genelkurmay başkanıydı. Efendim darbeye karşı çıktı. Sonra Nuri Yamut eski Genelkurmay Başkanı 50-54 yılları arasında milletvekiliydi o. Bunlar 27 Mayıs'ta efendim içeriye alındılar. Çok kötü muameleye sahip oldular. Hatta o Nuri Yamut intihar etti. Aa. Efendim eski yani çok kıymetli biraz sonra arz edeceğim Çanakkale'de anıtı olan Çanakkale muharebelerine iştirak etmiş 1950-54 yılları arasında 4 sene Genelkurmay Başkanlığı yapmış birisiydi. Sonra bir Genelkurmay Başkanı daha var Ragıp Gümüşbala. Bu da 60 ihtilalinde 3. Ordu Komutanıydı. Karşı çıktı. Daha sonra bunu Genelkurmay Başkanı yapıp emekliye sevk ettiler. O da sonra parti kurdu. Seçim propagandası sırasında bir otel odasında ölmüş olarak bulundu. Hı. Yani o da eski üçüncü Genelkurmay Başkanıydı. Şimdi bunların içinde Rüştü Erdoğan muazzaf efendim nedir Genelkurmay Başkanı. 27 Mayıs'tan bir gün önce Ata Bey bu o zaman tabii böyle darbe söylentileri ayyuka çıkınca bu Rüştü Paşa Genelkurmay Başkanı 27 Mayıs'tan bir gün önce aralarında cuntacıların da bulunduğu subayları Genelkurmay'da karargâhta topladı. Onlara bir konuşma yaptı. Bakın hatıratında bu konuşma çok net. Bugün ders olarak okutulması lazım gelen bir konu. İhtilalden bir gün önce diyor ki subaylara, 1912 Balkan Harbi'nde silahlı kuvvetler ittihatçı ve itilafçı diye ikiye ayrıldı. Emir komuta aksadı, Osmanlı İmparatorluğu parçalandı. Askerler zaman zaman bilmedikleri işlere soyunabilir. Rejimin kendilerine vermediği hakları zorla almaya kalkabilirler. Bunu ya milliyetperverlikten yapabilirler yahut da sıfırdan yüze çıkma arzusundan yapabilirler. Demokratik rejimlerde parlamenterleri millet seçer, partiler içerisinde en çok rey alan iktidara geçer. Silahlı kuvvetler bir partinin değil, seçimle iktidara gelen hükümetin emrindedir. Yarın seçimleri Halk Partisi kazanırsa ordu onun başkanına itaat edecektir. Eğer iktidarın hatası kusuru varsa millet rey vermez, usulüne göre efendim devirir. Kulağıma gelen haberlere göre Ankara'da 60 kadar subay Sayın Cumhurbaşkanı'nın köşkünü ve millet meclisini basarak istifalarını isteyeceklermiş. Bugün Türkiye'nin en değerli malı silahlı kuvvetlerdir, ordudur. Bunu maddi ve fiziki kıymetinden başka hasaten itaatkarlığı hükümetine, milletine, kanunlarına, tarihine riayeti sayesinde kazanmıştır diye bir konuşma yapıyor.
1: Harp akademilerde.
0: Evet. Bu Genelkurmay Karargahı'nda. Bakın pardon. Bu çok önemli.
1: Cumhurbaşkanı bugün, kim o zaman?
0: Bu
1: Sunay
0: o zaman
1: mi?
0: Genelkurmay Başkanı.
1: Şey, pardon tabii.
0: Ve bir gün önce ve bugün okullarda ders olarak okutulacak bir konu. Sonra o 27 Mayıs'ta biraz önce ifade ettiğim gibi 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşbala darbeye karşı çıkınca darbeciler 27 Mayıs sabahı telaşlandılar ve bu Mustafa Rüştü Erdelioğlu'nu tevkif etmişlerdi. Cunta'nın lideri olur musun diye teklifte bulundular telaşa düşünce darbeciler. Hmm. Bakın kendi hatıratında bunu şöyle ifade ediyor. Çok kısa, 27 Mayıs günü öğleye doğru bazı subaylar gelerek hareketin başına geçmemi istediler. O sırada harp okulunda tevkif edilmiş durumda Rüştü Erdelioğlu. Aldırmadım. Benim körü körüne hükümete bağlılığımdan, kendime yazık ettiğimden, zaten iki saat içerisinde her şeyin olup bittiğinden bahis açtılar. Daha sonra sevdiğim emekli bir kor general 10-15 subayla geldi. Radyoda beyanat vermemi istedi. İhtilalcilere iltihak edersem devletin başına geçecektim.
1: Evet.
0: Onlara sadece teşekkür ettim. Daha dün Genelkurmay'da biraz önce ifade ettiğim konuşmayı yapmış. Bu Genelkurmay'da ihtilal aleyhine konuşma yaptım. Bu hareketi tasvip etmiyorum dedim. Tevkif edilerek mahkemeye çıkarılabilir, hürriyetimi kaybedebilirim. Döneklik edemem, kabil değildir. Kesinlikle reddettim diyor.
1: Ecebe.
0: Bunu bakın yani şimdi...
1: Bize ayrılan sürenin sonuna geldik komutan.
0: Bunu bir iki dakika daha var galiba.
1: Bir iki dakika var mı acaba?
0: Şimdi
1: kaç dakika?
0: Bakın daha sonra.
1: Bitti. Bitti efendim.
0: Evet.
1: Özetle birkaç kelime söyleyin.
0: Evet.
1: Daha yani sonra reddediyor zaten. Daha sonra mevzu anlaşıldı tabii.
0: Bakın idama mahkum tabii, oldu. Evet. Yassıada mahkemelerinde. Evet. Çok kötü muameleye maruz kaldı.
1: Evet.
0: Ve 15 kişi içinde idama mahkum edilenlerden
1: birisiydi. Tabii,
0: bu Orgeneral Rüştü Erdelioğlu nihayet 1964 yılında o zamanki devlet başkanı Orgen Cemal Gürsel affetti.
1: Cemal Gürsel.
0: Ve 9 Kasım 1983'te öldü. Hı. Bakın bir önemli husus, ilk defa 9 Kasım 2015'te Cebeci Mezarlığı'nda Rüştü Erdelhun için bir tören düzenlendi. Keşke her sene düzenlense.
1: Evet.
0: Çünkü
1: devam
0: bu
1: etse.
0: Çok önemli bir konu.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu'yla 27 Mayıs'ı konuştuk. Yarın da 19 Mayıs, onu da konuştuk. Efendim bitiriyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Harbas. Anasmadık.
2: Şimdi reklamlar. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
5: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
6: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
7: Çok güzel ofsaydı. Kaydı!
4: Yeşil sahaların ritmini tutan Topuklu Krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
3: yatırım. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.
7: Saatler 16'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kabine toplantısının gündemi oldukça yoğun aslında. Terörsüz Türkiye süreci, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle birlikte aslında kabine üyelerini bekleyen yoğun bir gündem var bugün. İlk olarak terörsüz Türkiye süreci. Aslında bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon kapsamında nihai rapor hazırlanmış ve artık gözler yasal sürece çevrilmişti. Bu noktada yasal sürece ilişkin atılacak adımlar değerlendirilmiş olacak. MİT'in terör örgütünün sahadan aslında bilgileri her adımı takip ediyor ve bu noktada da sahadaki istihbarat raporları ve MİT'in çalışmaları da yine ele alınacak kabine toplantısı kapsamında. Bölgeden gelen bilgiler ışığında son durum masada olacak. Bu kapsamda değerlendirilecek. Dış politika başlığında ise ABD, İran, İsrail arasında devam eden süreç olacak aslında. Şu an hali hazırda bir ateşkes süreci var ve bu nedenle bir durağanlık yaşanıyor. Ama olası bir hareketlenme durumuna karşılık da yine alınan tedbirler değerlendirilmiş olacak. Öte yandan müzakerelerin kalıcı barışla sonlanması için de yine tedbirler ve atılabilecek adımlardan masada olacak başlıklar arasında. Tabii ki en önemli başlıklardan biri de savaşın Türkiye'ye yansıması konusu olacak. Bu noktada Hürmüz Boğazı'na yaşanan gelişmeler de değerlendirilecek konular arasında. Enerji, arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma konusu da masada olacak bir diğer konu. Bu durumun ekonomi etkisi ve alınan tedbirlerde yine gözden geçirilmiş olacak kabine toplantısı kapsamında. Gazze'deki son durumda başlıklardan bir tanesi İsrail'in saldırgan politikalarına dikkat çekilecek ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, Gazze Barış Planı'nın ikinci ayağının devreye girmesi için de artık atılabilecek adımlardan neler yapılabilir? Buna bakılacak, bu konuşulacak. Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti aslında geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleşmişti bu ziyaret. 3 günlük bir ziyaretti. Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tabii ki burada da önemli ikili temaslar gerçekleştirmişti. Bu temaslar ve yine Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde yaşanan gelişmeler de kabine toplantısında konuşulacak konular arasında. Ekonomide oldukça önemli bir başlığı oluşturuyor. Enflasyonla mücadele adımları, fiyat istikrar politikası, yatırım ve istihdam alanlarında yapılan çalışmalarda kabine toplantısında masada olacak konular arasında ve tabii ki her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından alınan kararları bizzat yine kameralar karşısına geçerek kendisi duyurmuş olacak. Biz de o anları takip ediyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
8: Peki, çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin Poyraz'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının detaylarını bizlerle paylaştı. Sayın seyirciler, MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı olarak yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle donatılması gerektiğini belirtti. Bahçeli ayrıca iki ayrı komisyon kurulması önerisinde bulundu.
9: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
10: MHP lideri Devlet Bahçeli Öcalan'a statü önerisinde bulunmuştu. Siyaset dünyasında büyük yankı uyandıran bu çıkışına açıklık getirdi.
11: Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesi PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır.
9: Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
10: Bahçeli, Öcalan'ın statüsünü barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olarak tarif etti. Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği bir yapı inşa edilmelidir dedi.
11: Koordinatör PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan olacaktır. Bu statü örgütün fesiyle, örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati suretle tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır.
9: Bu tartışmaları son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
10: MHP lideri Bahçeli koordinatörlük statüsünün sınırlarını da çizdi.
11: Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Bu koordinatörlük Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk'ün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Hızlı, etkin ve sonuç alıcı bir model ortaya konulmalıdır dedi.
11: Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
10: Bahçeli, terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulmasının elzem olduğunu vurguladı. Sürecin daha etkin yürütülebilmesi için tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ile Milli Birlik Komisyonu kurulması önerisinde bulundu.
11: Düzenleme ile bakanlıkların ve tüm devlet kurumlarının aynı amaç doğrultusunda ve güçlü koordinasyonla hareket kabiliyeti artacaktır. Böylece iletişim eksikliği giderilmiş, statü ve muhataplık sorunu çözülmüş olacaktır.
10: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
8: Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı hakim karşısına çıktı. Kara para aklamakla suçlanan ve daha önce iddiaları reddeden Kütahyalı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12: Tutturmuşsun Aziz Yıldırım.
13: Aziz Yıldırım
12: kadar taş düşsün başına ya.
13: Cahil Erdem!
12: Deli misin sen?
13: Ben Aziz Bey'i hiç kastediyorum. Aziz Yıldırım'ı kasteder miyim?
10: Futbol yorumlarıyla tanınmıştı. Kara para akladığı iddia edildi. Ünlü yorumcu tutuklandı.
14: Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, size tek bir kelime kurmak istiyorum.
13: Allah gözünüzü doyursun!
10: Rasim Ozan Kütahyalı, Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı.
15: Rasim Bey, bizdeki milyonlarca liralık para hareketli bir şey söyleyecek misiniz?
14: Vallahi ben öyle bir hareketlik yok, yanlış anlaşılma var.
10: Ünlü yorumcuya kara para aklama suçlaması yöneltildi.
14: 143 Zafer Sarıçek.
10: Kütahyalı emniyette telefonun şifresini polise vermedi.
14: Ertem, Allah senin belanı versin.
10: Ünlü futbol yorumcusu üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, kara para aklamadım dedi.
16: Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok.
12: Deli misin sen?
13: Ben Aziz Bey'i hiç kastediyorum. Aziz Yıldırım'ı kasteder miyim?
10: Emniyetteki işlemlerinin ardından Rasim Ozan Kütahyalı ve beraberindeki 153 kişi adliyeye sevk edildi.
13: İşte amcaya el bu takımı yönetecekler. Türk futbolu böyle kurtulur. Allah! Eyvah geliyor, ben kaçıyorum.
10: Hakim karşısına çıkan Kütahyalı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14: Allah'a kebap.
8: Yasa dışı bahis şebekelerine bir darbe daha vuruldu. Antalya merkezi 20 ilde şafak vakti zamanlı düğmeye basalı tam 11 milyar 400 milyon liralık devasa bir para trafiği siber polis tarafından tespit edildi.
17: Başlatın!
10: 20 ilde şafak vakti dev operasyon yapıldı. Siber polisi yasa dışı bahis ağını suçüstü çökertti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez bu dev operasyonun sinyalini kısa süre önce vermiş, mücadele kararlılığını bu sözlerle ilan etmişti.
16: Yasa dışı bahisle ilgili operasyonlarımız devam edecek. Çok kapsamlı bir hazırlığımız var. Ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek.
10: Operasyonun merkez üssü Antalya'ydı. Siber polisi aylarca süren teknik ve fiziki takiple şüphelilerin tam 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurduğunu belirledi. Şebekenin para trafiğini inceleyen uzman ekipler karşılaştıkları rakam karşısında adeta şoke oldu. Bahis çetesinin banka ve kripto hesaplarında tam 1 milyar 400 milyon liralık devasa bir para trafiği saptandı. Liglerin tamamlanmasının ardından düğmeye basıldı. 18 Mayıs sabahı 20 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 183 şüphelinin yakalanması için binlerce polis sahaya indi. Yasa dışı bahis operasyonunun futbol dünyasına uzanan ayağı içinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu net konuşmuştu.
18: 7 bin küsur penaltı var. 5 yıl içerisinde yapan, ayrılan. Yani onlar gelecek, onların çözümü var. Bize geldikten sonra bir buçuk ay ancak sürer.
10: Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken adreslerdeki aramalar ve firari kişileri yakalama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
18: Bahis konusu.
6: TGRT FM Haber.
19: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20, Ankara 17, İzmir 24, Bursa 18, Konya 20, Afyon 19, Denizli 23, Antalya 27, Adana 25, Zonguldak 16, Samsun 17, Trabzon 13, Kayseri 17, Erzurum 9, Gaziantep 23, Diyarbakır 24 ve Şanlıurfa 26 derece.

0: Yol durumu. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt yapım çalışmaları yürütüldüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGS FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 18 Mayıs Pazartesi ve son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Selim Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Alo.
0: Ömer Faruk Bey. Evet, bir sezonu geride bıraktık. Başlayalım hemen. Son hafta maçları vardı. Süper Lig'in 34. ve son haftasında. Galatasaray'la başlayalım şampiyonla. Kasımpaşa evinde Galatasaray'ı 1-0 yendi. Lacivert Beyazlılar bu sonuçla Süper Lig'de kaldı. Yorumunuzu alalım, buyurun.
1: Kasımpaşa'ya bir puan yetiyordu. Galatasaray da tabii haftayı, bütün haftayı şampiyonluk kutlamaları olsun, medyaya vermiş oldukları röportajlar olsun, sanırsam 53 tane ayrı röportaj vermişler bu bir haftalık süre zarfında.
0: İki sezondur bunu yapıyor. Evet, şampiyonluktan sonra bir medya günü düzenliyor. Evet. Diğer kulüplerin aksine herkese röportaj veriyor Galatasaray.
1: Yani birçok futbolcunun tabii böyle maça konsantre olması zor. Yani kimisinin aklı tatilde, kimisi Dünya Kupası'na gidecek. İşte Osimhen cezalı duruma düşmüştü. Yani böyle bir atmosferde oyuncuların hazırlanması, zaten ideal bir kadroyla çıkması zor. Genelde de sadece bizim ligimizde değil, bütün liglerde şu olur. Yani bir takım şampiyonluk

0: sorun yaşadı. Teknik direktör değişikleri, işte yönetim bir ara kayyuma kalması, tekrar sahiplenilmesi, tekrar yani birkaç defa sahip de el değiştirdi Kasımpaşa'da. Böyle bir takımdı. Fakat kadrosuyla baktığımızda, yani teknik ekiple baktığımızda daha yükseklerde, daha yukarılarda, en azından son haftaya bırakmayabilirdi bu kümede kalma işini. Şimdi Galatasaray açısından da hakikaten uzun bir maraton. Yani hem Şampiyonlar Ligi, hem Süper Lig, hem Kupa'da da gelebildikleri yere kadar ciddi bir trafik vardı. Bu neticede hem Dursun Özbek açısından hem de Okan Buruk açısından bence hedeflenen yerlere ulaşılmıştır. Yani hedef neydi? Şampiyonluktu. Hedef neydi? Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir yerdi. Bence ilk 16'da son 16 turuna kalmak da önemli bir başarı. İki tane Liverpool'u iki defa yenmişsiniz. Juventus'u yenmişsiniz. Yani o yüzden Galatasaray için sezon sonunda böyle hani alışveriş yerlerinde dükkanlarda Z raporu alınır ya. Hı hı. Z raporu aldığında Galatasaray bence hedefler karşılanmıştır. Taraftarın da bence mutluluğu var. Çünkü yani bu 4 yıl üstünde şampiyonluk böyle insanlara bir söyle ağzından bir çırpıda çıkıyor ama yani çok kolay bir şey değil bu iş. Yani bir sezon yaparsınız, ikinci sezon yaparsınız, üçüncü sezon da buna hazırlanmak, bu motivasyonu sağlamak bu az bir şey değil. Aynı başkanla ve aynı teknik direktörle Galatasaray şimdi herhalde tamamen yeni sezon için transfer hazırlıklarına başlamıştır belki de. Çünkü bazı oyuncuların artık yollarına giriyor. Bazı oyuncularda bir doygunluk var. Bazı mevkilere gelen oyuncular yerlerini dolduramadılar. O formayı kaldırmakta zorlanıyorlar. Onun için de oralara daha kaliteli, daha verimli oyuncular gelecektir mutlaka. Galatasaray yani böyle transfer yapmış olmak için transfer yapan bir kulüp değil. Çok böyle ihtiyacını belirliyor. O noktaya hakikaten o noktanın en kalitelisini, en iyisini almaya çalışıyor. Tabii yani alırken de yani Şampiyonlar Ligi'nde bana iş yapacak bir oyuncu arıyor. Böyle İkbal Vadet'ten veyahut da işte belki tutar, onlara pek yönelmiyor. Nokta atışlar yapıyor. Geçen sezon bunu büyük ölçüde başardı. Bu sezonda ben Galatasaray'dan çok ciddi transferler bekliyorum.
1: Peki teknik direktör Okan Buruk maçın ardından konuştu. 2025-2026 futbol sezonunda hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Fenerbahçe derbisi bu sezonki şampiyonu belirledi dedi ve ekledi. Şampiyonlar Ligi geçmişe göre her sene çok daha zorlaşıyor. Yeni kuralla geçen sezonki kadronun altına düşebiliriz dedi. Burada da kiralık olarak forma giyen Sacha Boye, Noah Lang ve Yasser'i kastetti. Bonservislerin alınmasının yeni yabancı kuralında zor olduğunu söyledi. Ve bu seneyi kazandıktan sonra hedefimiz 27. şampiyonluk oldu dedi. Ne söylersiniz?
0: Şimdi Sayın Okan Buruk'un orada bir bence yani bir iletişimde bir problem var. Şimdi 16-4 kuralı belliydi yani. Yabancı oyuncu standartlarında bizim bir 16-4 kuralımız var ve bu devam edecekti. Yani bunun 2026-2027 sezonunda aynı şekilde devam edeceğini cümle alem biliyor. Federasyon internet sitesinde de var. Şimdi Okan Buruk'un bundan buraya şikayet etmesini ben anlayamadım. Yani siz Galatasaray teknik direktörüsünüz, bunu bilmeniz lazım. Ki eğer buna bir itirazını varsa Buruk Federasyon'un bunu açıkladığı tarihten itibaren bir hafta içinde taktik kuruna gidebilirdiniz. Yani siz o gün olmuş hiçbir şeye itiraz etmemişsiniz. Şimdi bugün gelmişsiniz bu 16-4'e itiraz ediyorsunuz. Burası çok doğru değil. İkincisi tabii Okan Buruk şu yönden haklı. Bizde çok bunlar değişiyor. Yani kulüpler bastırıyor. Futbol Federasyonu böyle popülizm yaparak bunu defalarca değiştirmiştir. Yani ben artık ipin ucunu kaçırdık. Kaç defa bu yabancı sayısı, yabancı kuralı değişti. O yüzden belki Okan Buruk şunu kastediyor. Yani tekrar kulüpler bir bastırsınlar. Bir federasyon üzerinde bir baskı olsunlar. Bu 16-4'ü tekrar 12-2 veya 12-4 neyse oraya çıksın. Yani bunu belki federasyon yapar mı yapmaz mı? Türkiye'de her şey olur. Yani Türkiye'de bu kulüpleri şimdi önümüzde 6-7 Haziran'da Futbol Federasyonu'nda Mali Genel Kurulu var. Dünya Kupası'ndan sonra da bir olağanüstü genel kurul yapıp ana statüde bir takım değişiklikler yapılacak. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bazı ana statüdeki değişiklikleri talebi var. Yani daha doğrusu değişiklikleri yapın diyor, yoksa durumunuz bu şekilde gitmez diyor. Bunlar yapılacak. Abi bu arada Futbol Federasyonu yani delege yapısının da değişmesi gerekiyor. Futbol Federasyonu da kulüplere popülizm yapmayı her zaman yapar, yapmaz değil. O yüzden bir değişiklik olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ben şimdilik şu andaki mevcut federasyon sitesine baktığınız zaman bu yabancı kural 16-4 şeklinde devam edecek.

0: Peki Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi bir paylaşımda bulundu. Hemen bakalım. Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Sevildiğini, saygı duyulduğunu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer ama bazı aşklar elveda demez ifadelerini kullandı. Icardi sizce veda mı etti? Çünkü bu soru daha öncesinde Dursun Özbey'e sorulmuştu ve bu maçın ardından tekrar Okan Burak'a soruldu. Oyuncuyla görüşüleceğini söylemişti başkan. Hatta şöyle bir bilgi var, 4 milyon euro teklif edildiği. Icardi'nin ise bu maaşı kabul edip etmeyeceği tartışılıyor şu anda. Ama Icardi tarafından bakıldığında da sanki bir veda etmiş gibi bir hava oluştu. Ne söylersiniz?
1: Şimdi Icardi 4 yılda Galatasaray'da önemli başarılar yaşadı. Başarıların birçoğunda ortak olduğu payı var ama birçok yerde istenilen seviyede bir performans göstermedi. Yani gösteremedi. Daha üst seviye bir performans gösterebilirdi. Fakat tabii Galatasaray taraftar üzerinde çok büyük bir sempatisi var. Çok büyük bir iz bıraktı. Yani çok böyle farklı bir oyuncu. Yani kendisini sevdirmeyi ve rakipleri tahrik etmeyi beceren bir oyuncu. Şimdi Dursun Özbek'in şöyle bir açıklaması vardı. Yani Icardi'yi gönderen başkan ben olmayacağım. Fakat Icardi'nin az önce okuduğunuz bu mesaj bir veda mesajı, bir veda mektubu gibi. Icardi'ye Galatasaray'ın 4 milyon euro teklif etmesi, şu anki maaşı 10 milyon euroydu. 10 milyon üzerindeydi. Icardi bu 4'ü kabul eder mi etmez mi? Bence yani bilse ki burada aynı ilgiyi, sevgiyi görecek, kabul eder. Çünkü Avrupa'da şu anda Icardi'ye yıllık 4 milyon euro verecek, kemiksiz bir parayı verecek kulüp zor çıkar. En azından Galatasaray'daki havayı bulamaz. Yani o yüzden burada kalmayı ister aslında. Yani o dördü hani diyelim gibi ara bulup beşe bağlanır. Fakat ben Galatasaray'ın da Icardi'ye çok sıcak olacağını düşünmüyorum. Çünkü yani bir yabancı kontenjanını 10+4'te Icardi ile doldurmuş oluyorsunuz. Icardi yani performans olarak %20'leri %30'ları üzerine çıkması zor. 34 yaşından gün almış bir oyuncu. Galatasaray'ın sadece ligi düşünen bir takım olsa hani ligde iyi kötü vaziyeti idare eder ama Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi'nde daha da büyük hedefler koyacaktır. O yüzden ben Icardi ile çok devam edileceğini düşünmüyorum. Icardi de bunun farkında büyük ihtimalle ve o yayınladığı mesaj bir veda niteliğinde. İşte son maçında da kaptan olarak çıktı Kasımpaşa maçına da. Türkiye'de güzel bir 4 sene geçirdi. Başarılarda da ortak bulduğu büyük payı da var birçoğunda ama yani profesyonellik olarak öyle çok profesyonel bir oyuncu niteliğinde değil. Özellikle mesela bu sezon, hatta geçen sezon da katabiliriz. Yani kiloları, özel hayatı, böyle seyahatleri, tedavisiyle birlikte yani çok böyle profesyonelliği gereklerini yaptıran bir oyuncu değil. O yüzden bu tip bir oyuncuyu siz böyle kadronuza tutmaya çalıştığınız takdirde takımdaki disiplini, takımdaki adalet duygusunu da getiriyorsunuz. O yüzden ben Dursun Özbek'in, Okan Buruk'un mutlaka Icardi'yi böyle hoş tutmak, hoş bir şekilde gönderme arzusunda olduklarını ama çok böyle devam etme düşüncelerinde olduklarını sanmıyorum.
0: Peki Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Sarı Kırmızılı Camia'nın 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası şampiyonluğunun 26. yıl dönümünde konuştu. Daveti için Dursun Özbey'e teşekkür eden Terim, başkanımın 4 yıllık periyot içerisindeki şampiyonluğunu ve başarısını tebrik ediyorum. Yönetimi de tebrik ediyorum. Daha önceden öğrencim, şimdi de meslektaşım olan Okan Burak'a gönül dolusu tebriklerimi yolluyorum. Galatasaray, ümit ederim ki kendi rekorunu kendi kıracaktır. Galatasaray o güçtedir diye konuştu. Değerlendirmeniz nedir? Galatasaray'ın bu hafta oldukça yoğun bir programı vardı. Üstüne bir de bu yıl dönümü de eklendi.
1: Yani bu Galatasaray her yıl işte 17 Mayıs'ta bu UEFA Kupası'nın yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama yapıyor. Böyle bazen büyük çapta, bazen küçük mütevazı bir kutlama. Fakat yani bizim genel olarak futbolda şöyle bir problemimiz var. Bize yerel başarılar bizi çok mutlu ediyor. İşte şu anda Fenerbahçe dediğim gibi başkanlık yarışı var. Her başkanın hedefi bu önümüzdeki sezonu şampiyon bitirmek. Yani biz böyle yereldeki şampiyonluk bize yetiyor. Şimdi Galatasaray bu kupayı alalı 26 sene olmuş. Ben iyi hatırlıyorum. Yani ben o anda yazıyordum, mesleğimdeydim. Ama şu andaki düşünün ki lise ve üniversite talebelerinin hiçbiri o kupayı hatırlamıyorlar. Yani en az 30 yaşında olanlar 35 yaşının altı hatırlamıyor. 35 yaşın altı, 9 yaşındaydı o zaman diyelim. O yüzden biz yani Türkiye olarak futbola bu kadar yatırım yapıyoruz, bu kadar futbolu seviyoruz, bu kadar modern statlar yaptırdık. Yani Türkiye bu 26 yıl içerisinde her yönden, yani ekonomi yönünden, ulaşım yönünden, üniversite sayısı yönünden, birçok yönden, havalimanları her yönden yani fersah fersah mesafe almış. Yani bugün 26 yıl önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında hiç inanılmayacak farklılıklar var her yönden. Ama bakıyorsun futbolda işte o 26 yıl önce alınan UEFA kupasından sonra bir final bir daha olmamış. Yani ne konferans liginde, ne Avrupa liginde, ne Şampiyonlar liginde. O yüzden yani biz bu işe çok büyük yatırım yapıyoruz fakat bunun karşılığını alamıyoruz. Uluslararası arenada maalesef bu işi biz beceremiyoruz. Sebebi bizim bu yereldeki rekabet bizi tüketiyor. Yani burada herkes enerjisini burada tüketiyor. İşte Galatasaray Fenerbahçe rekabeti, zaman zaman Trabzonspor Fenerbahçe rekabeti, zaman zaman Galatasaray Beşiktaş rekabeti. Buradaki bu rekabette biz bütün enerjimizi burada tüketiyoruz. Yurt dışında enerjimiz kalmıyor ve bu rekabet kulüpleri çok yıpratıyor. İşte transfer konusunda son 2-3 yıldır Fenerbahçe Galatasaray arasındaki rekabet iki kulübede büyük zarar veriyor. Yani 10 lira alacağınız futbolcuyu rekabete giriyorsunuz, 30 lira alıyorsunuz, 40 lira alıyorsunuz. Veyahut da iki tarafta birbirine sürekli saldırı halinde. Ama Avrupa'ya çıktığımız zaman bunun hiçbir karşılığı yok. Ve şu anda bizim Türkiye'de sokaktaki bir vatandaşa, bir taraftara sorsanız lig şampiyonluğu mu, Avrupa'da final mi? Lig şampiyonluğunu çoğu zaman çoğu tarafta daha çok bekler. Şu anda işte Fenerbahçe'nin çok ciddi bir lig şampiyonluğu arzusu var. Ama bu şampiyonlukları olan kulüplerimiz işte bunu Beşiktaş'ta yaşadı. Galatasaray işte bu sezon ne bir nebze belki yaptı ama Avrupa'da boyunun ölçüsünü alıyor. Yani Avrupa'da ne Bursaspor, ne Başakşehir, ne Trabzonspor, ne Beşiktaş gittiği zaman oralarda bu Şampiyonlar Ligi'ndeki performanslarını hiçbir zaman yeterli görmedik. Fenerbahçe'nin arada bir UEFA Avrupa Ligi'nde Aykut Kocaman döneminde bir çıkışı vardı. Yani bu 26 yıl önce alınan bir kupayı böyle bu kadar büyük başarıdır. O günkü şartlar da büyük başarıdır. O günkü Türkiye'nin bir böyle bir kupaya ihtiyacı vardı futbolda. Ama hepsi bunlar. Yani aslında ben kupayı küçümsemek için söylemiyorum ama yani 26 yıldır bir tane kupayı biz bu kadar bu 85 milyon böyle güçlü ve büyük bir ülke olarak bu kupanın yanında çok daha fazla kupanın olması gerekirdi. Maalesef öyle bir kupayla avunuyoruz. O tarafı üzücü yani.
0: Peki Dursun Özbey'in de açıklamaları vardı. Biz artık sadece Türkiye'de yarışan bir kulüp değil, küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız dedi. Ve yeni dönemde ulaşmak istedikleri hedefleri anlattı. Yeni dönemin sloganını açıkladı. Geleceğin Galatasaray olacak dedi ve Aslantepe Vadisi ile başka bir seviyeye çıkacağız dedi. Artık küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız. 365 gün yaşayan bir Galatasaray merkezi oluşturuyoruz. Hedefimiz Galatasaray'ın dünyanın en büyük dijital spor topluluklarından biri olmasıdır. Hedeflerden birisi de NBA Avrupa projesinde yerimizi almak. Arkadaşlarımla beraber yepyeni bir hikaye yazmak için aday oldum. 27. şampiyonluğa hazır mısınız dedi. Ne söylersiniz?
1: Yani Dursun Özbek ne söylese bence kabul görüyor. Çünkü yani yaptıkları yapacaklarının teminatı. Yani şu ana kadar hakikaten çok büyük işler yaptı. Galatasaray tarihine altın harflerle geçmiş bir başkan. Yani Dursun Özbek'in başarısını bir tekrarlayacak ben bir ikinci başkanın çok yakın tarihte geleceğini sanmıyorum. Yani hem her iki gelişinde de Galatasaray'a çok büyük başarılar yaşattı. Şimdi burada bütün mesele şu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu sezon son 16 turuna kaldı diyelim. Bunu tekrarlaması gerek. Yani belki bu sezon da son 16'ya kalsın. Veya çeyrek kare 8'e kalsın. Önümüzdeki sezon bir daha bir 16, bir daha bir 8. Yani buraları böyle istikrarlı bir şekilde şampiyon olamazsın. Şampiyonlar Ligi'ne ikinci olarak gidersin. Playoff'tan çıkarsın. Yine Şampiyonlar Ligi'nde bir 8 yaparsın, bir 16 yaparsın. Yani burada bütün mesele bunu bir sürdürülebilir, istikrarlı bir şekilde götürmek lazım. Yani şimdi diyelim ki geldin son 16, masa 5 sene Şampiyonlar Ligi'nde yine hiç 16'nın kıyısından köşesinden geçmiyorsun. O da bir kıymeti yok. O yüzden bunu biz böyle buralarda sindire sindire tecrübeyle o kültürü yakalayarak, yani o Şampiyonlar Ligi'nde nasıl diyelim ki Atletico Madrid İngiltere'de 4-5 takım, işte diyelim ki Bayern Münih, Dortmund orada her zaman olabiliyor. Bizde de yani biz buraya giderek bunu biraz daha böyle adet haline getirmemiz gerekiyor. Bütün kulüpler için bu geçerli. Ama bunu biz böyle 3 sene, 4 sene bir tekrarladığımız zaman bu bizi bir hedefe götürmüyor. Buralarda hedefe gitmek için oraları birkaç defa yaşamak lazım. Yani 8, 4, final. Böyle bunları birkaç defa yaşarsanız kupaya yaklaşma şansınız artıyor. Yoksa böyle kimse bir seferde hemen gelip de kupayı almıyor yani. O yüzden bunu biz biraz daha çok adet haline getirmemiz gerekiyor. Dursun Özbek bunu kastediyor. Bu idealde bir başkan ama tabii Türkiye'de de kendine göre bir takım şartları var. Biz böyle biraz başarıya çabuk doyan, başarıyı paylaşmakta zorlanan bir ülkeyiz. O yüzden ben yani Okan Buruk, Dursun Özbek ikilisinin yeni sezonda bu aynı motivasyonla beraber gitmeleri de çok kolay değil. Yani bunu, bu motivasyonu tekrarlamak, devamını getirmek. Ancak şöyle olur. Yani Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha böyle çok ciddi başarılar elde edersiniz. Veya hakikaten yaptığınız transferlerde biraz daha isabet oranı yükselir. Ancak o şekilde. Yoksa çünkü hatırlayın bu sezon Dursun Özbek defalarca istifaya çağrıldı. Okan Buruk defalarca protesto edildi. Evet. Yani Galatasaray kulübünün yapısında böyle biraz başarının dışında hiçbir şeyi bir müsamaha, tolerans olmuyor. O da bence çalışanlar üzerine büyük baskı oluşturuyor.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Devam ediyoruz. Fenerbahçe'ye geçelim. Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor 3-3 berabere kaldı. Eyüpspor 87. dakikada bulduğu beraberlik golüyle Süper Lig'de kaldı. Aslında bu hafta zaten Süper Lig'de kalanlar ve elenenlerin haftasıydı diyebiliriz. Bol gollü bir karşılaşma oldu. Mücadele de oldukça iyiydi iki takım açısından da. Fenerbahçe 2-0'dan döndü, 3-2 yaptı. Ama Eyüpspor vazgeçmedi ve ligde kalmayı başardı. Yorumunuz nedir?
1: Şimdi bu 18 takım açığında deseniz ki bana teknik direktör olarak en büyük performansı ve başarıyı gösteren kimdir deseniz, ben açık ara Eyüpspor teknik direktörü Atilla Yerin hocayı yazarım. Yani hakikaten bu sezon Eyüpspor'un başına gelenler hiçbir kulübün başına gelmemiştir. Devre arasında 15'e yakın futbolcu gitti. Bunların yerine çok daha az maliyetli bazı oyuncular getirdi. Ve dün bir

0: Şimdi söyledi, şu anki maaş gideri 55 bin euroymuş aylık. Yani böyle Anadolu'da 300 liglerde, belki hatta Ban Ligi'nde bir kulübün maliyeti kadar bir maliyetle bu şey yapıyor. Takım ayakta durmaya çalışıyor. Şimdi bu kolay bir şey değil. Yani bunu yapabilmek hakikaten çok ciddi bir iş. Başkanınız tutuklanmış, ikinci başkanınız tutuklanmış ve herkesin düştüğü gözüyle baktığı bir tablo var. Ve Eyüpspor bu mütevazi kadroyla çok büyük iş çıkardı. Yani çok ciddi bir performans gösterdi. Ben puan dışında oyun olarak da Eyüpspor'u çok ayrı bir yere koyuyorum. Şimdi dünkü maçta çok ibretlik maç. Bir puan Eyüpspor'a yetecekti maçtan önce. 2-0 öne geçti Fenerbahçe karşısında. Hem de Kadıköy'de. Bir anda da maç Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüne döndü. Yani hemen hemen 2-3 dakikayla Kerem Aktürkoğlu 2 gol attı. Maç 3-2 Fenerbahçe öne geçti. Ve o anda Antalya tribünleri ayağa kalktı. Çünkü o netice Antalya Spor'u ligde bırakıyordu. Mesela 2-0'dan 3-2 maçı kaybetmek psikolojik olarak çok ciddi bir travmadır. Yani büyük bir yıkımdır. Fakat Eyüpspor teknik direktörü, ben o maçı daha fazla seyrettim. Hemen hamleler yaptı. Oyuncular aldı sahaya ve o sonradan oyuna soktuğu Talha Ülvan çok şık bir gol attı. Yani Fenerbahçe savunmasını çarptı ama hakikaten böyle futbol estetik olarak çok nefis bir gole imza attı. Ve o gol Eyüpspor'u ligde tuttu. O anda Antalya çöktü, yıkıldı ve Eyüpspor o bir puanla ligde kaldı. Yani puan cetvelinde hakikaten dün işte Gençler Birliği'nde Trabzon'da 3 gol atması, Kasımpaşa'nın Galatasaray'a yenmesi ve Fenerbahçe'nin de Eyüp'le beraber kalması sonucunda düşen taraf Antalya Spor oldu. Tabi Antalya Spor Başkanı'nın tepkisi var. Diyor ki hakkımızı helal etmiyoruz diyor Trabzonspor'a. Bu Fenerbahçe'ye, yani siz rakiplerinizi yenemediniz. Biz de burada küme düştük. Şimdi burada şu var. Kendi şeyi kendin bitireceksin. Yani birilerinden medet olmayacaksın. Antalya Spor çok puan kaybetti. O kadar çok puan kaybetti ki kendi evinde, dışarıda. İkili avarajda bu küme düşme hattındaki takımların hepsinin üzerindeydi. Yani puan eşitliğinde Antalya Spor çok büyük bir avantajı vardı ama yani bu kadar puan kaybederseniz, böyle bu işi de son haftaya bırakırsanız, başkalarından medet umarsanız bu kaçınılmazdır küme düşmeniz. Antalya Spor 12 yıldır aralıksız Süper Lig'deydi. Çok renk kattı. Ama bu sezon buraya kadarmış. İşleri kolay değil. Genelde böyle kulüplerde büyük bir düştükten sonra yıkım olur. Çünkü bütçeniz ona göre olacak. Maliyetler yüksek. Birçok oyuncu ayrılacaktır. Yani birincilikten çıkmak da çok kolay bir iş değil. Antalya Spor'un ben biraz bu sezon yani düşen takımlar arasında bu düşmeyi hak eden takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknik kadro istikrarsızlığı yaşadı. Yönetim değişti. Ve hakikaten son haftalarda Antalya Spor'un oyununda ve aldığı skorlarda çok ciddi bir eksiklik vardı. Bu sizi ligde tutamazdı, nitekim tutamadı.
1: Peki teknik sorumlu Zeki Murat Köle. Duygu durumu çok değişik bir maç oldu. İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. İkinci yarı tam tersi bir dünya vardı. Gece ve gündüz gibi. İkinci yarıda performansımız 2-3 kat attı. Üçüncü golü de bulduk. Öne de geçtik. Şanssız bir golle 2 puanı bıraktık dedi. Bu arada Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem de Eyüpspor filelerini 2 kez sarsarken bu sezon ligi 8 golle kapattı. 27 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlardaysa 15 gole imza atmış oldu. Ne söylersiniz?
0: Yani şimdi Fenerbahçe camiası bence dünkü maçın sonucundan çok genel kurul düşünüyor. Kim başkan olacak? Yani ben Fenerbahçe taraftarının dün Eyüp maçını çok böyle merak ettiğini, izlediğini veyahut da ne olacağını ben düşündüğünü sanmıyorum. Şimdi Fenerbahçe'de çok ciddi bir kongre yarışı var. Ben sosyal medyayı böyle bir laboratuvar olarak görürsek yani hakikaten böyle karpuz gibi ikiye bölünmüş durumda. Yani yarısı Aziz Yıldırım'ın yanında, yarısı Hakan Safi'nin yanında. Fenerbahçe bu önümüzdeki 3 hafta tamamen bu genel kurul üzerine gidecektir. Önümüzdeki günlerde basın toplantıları, tanıtımlar, bence biraz da tansiyon yükselecek. Belki iki tarafta birbirini suçlamaya kadar gidecektir. Fenerbahçe bu birlik örtünlüğü sağlamakta zorlanacak. Yani bu genel kurul da son 3 yıldır Fenerbahçe her yıl bir genel kurul yapıyor. Yani 2024'te yaptı, 25'te yaptı, 26'da yapıyor. Bu her yıl yapılan genel kurul Fenerbahçe'yi biraz daha yoruyor ve yıpratıyor. Şimdi burada da yani Aziz Yıldırım'ın dünkü açıklamaları çok eleştirilebilecek yerleri var. Hakan Safi böyle işi tamamen yıldız oyuncularla işi netice almaya çalışıyor. Yani çok da böyle ne yapacaklarını veyahut da genel kurulu delegeyi ikna edecek somut şeyler de ortaya koymuyorlar. Yani Hakan Safi Ali Koç'un yaptıklarını yapacağını anlıyorsun söylediklerinden. Aziz Yıldırım aynı Aziz Yıldırım, hiç değişmemiş. Yani 8 yıl önceki Aziz Yıldırım böyle o sertlikte, o yani ben saha dışında da işte sert olacağım diyor. Yani önümüzde böyle bir aklı selim içerisinde bir projeler görmüyoruz Fenerbahçe'de. O yüzden Fenerbahçe yani futbolcuların da bence birçoğunun kafası karışık. Yani sözleşmesi devam edenler burada biz nasıl devam edeceğiz? Kiralıktan dönecek çok sayıda futbolcu var. Yani Fenerbahçe'nin şu anda acilen bir teknik direktörünü belirleyip bir planlamaya girmesi lazım. Yani kimlerle yola devam edilecek? Kiralıktan gelen oyuncular, sözleşmesi devam eden oyuncular, yollara ayrılması gereken oyuncular, ihtiyaç olan oyuncuların belirlenmesi öyle çok kolay bir iş değil. Burada çok ciddi bir teknik direktörün belirlenmesi ve bir yani bir ekip tarafından bu az önce saydığım konuların test edilmesi gerekir. Yoksa Fenerbahçe yani geçtiğimiz sezonlardan farklı bir tablo ortaya çıkmaz. Fenerbahçe'nin bir an önce, yani arada Dünya Kupası da var, hemen çok çabuk geçiyor. Hemen Ağustos ayı, Temmuz ayı. Yani hazırlı olmanız lazım. Şampiyonlar Ligi playoff oynayacaksınız. O yüzden Fenerbahçe'nin yani dakikası çok kıymetli. Hiç zaman geçirmemeli. Keşke şu genel kurul biraz daha erken olabilseydi.
1: Peki bu arada Başkan Aziz Yıldırım böyle derneklerin falan toplandığı organizasyonlarda açıklamalar yapıyor. Ve hem Hakan Safi'den hem de Aziz Yıldırım'dan henüz bir lansman ya da vaatlerin açıklanacağı bir toplantı gerçekleştirilmedi. Yalnızca Aziz Yıldırım Sarı Lacivertli Camia'nın 2026-27 sezonunda futbolda şampiyonluğa ulaşma mecburiyetinde olduğunu söyledi. Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. Camia'nın önünü engelleniyormuş. 99 puan aldık ama şampiyon olduk mu? 9 kez ikinci olmuşuz. Şampiyon olamadıktan sonra iyi değil. Birlik ve beraberliği sağlayacağız. Araya nifakları sokmayacağız. Parayı alıp Aziz Yıldırım'a sallamak yok. Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'u yaşamıştır ve mücadelesini yapmıştır. 3 Temmuz'da başkan olduğum için lider bendim ama bu mücadeleyi camia yapmıştır. Kırmızı çizgimizdir açıklaması da bulundu. Ardından Hakan Safi, 3 Temmuz'la ilgili kulübümüzün en önemli mücadelelerinden birisidir ve duruşumuz nettir. Seçim propagandası olarak kullanılması da kabul edebileceğimiz bir durum değildir dedi. Ne söylersiniz?
0: Yani Aziz Yıldırım biraz daha diyelim ki bu camiada yaşça ve tecrübe olarak daha yukarıda bir isim. Fakat maalesef böyle kuşatıcı, kucaklayıcı beyanlardan uzak. Yani sürekli böyle biraz daha ortamı germeye çalışıyor. Dün mesela yapmış olduğu yine açıklama içerisinde birisi soruyor, hiçbir kadın yönetici yok diyor. Diyor ki savaşa gidiyoruz diyor şimdi kadın diyor. Yani bu işi bir savaş olarak görüyor. Bence düğmeyi çok baştan yanlış diyor. Yani bu nihayet bir futbol. Burada bir organizasyon. Burada az hata yapan şampiyon oluyor. Burada zaman zaman şansınızın da yanında olması gerekiyor. Zaman zaman hakikaten transferde doğru işler yapmanız gerekiyor. Yani Aziz Yıldırım böyle bu işe bir savaş olarak işte orada yani demek istiyor ki ben federasyonla, hakemlerle ben güçlüyüm, bunlarla uğraşmasını bilirim, ben kavga etmesini bilirim. Yani bir zaten Aziz Yıldırım'dan Türkiye'ye giderken yani Türkiye'de Fenerbahçelisi de Fenerbahçe dışındaki de ya şu Aziz Yıldırım gitse şu kavga bitse, çok gerginlik, çok böyle kavga, böyle futbolda sürekli tansiyonu yükselten açıklamalar. Bunu insanlar söylüyor. Bakıyorum Aziz Yıldırım bunların ders almamış. Yine yani kaldığı yerden gelip devam etmek istiyor. O yüzden burada biraz daha böyle bu dili daha sakin kullanmak lazım. Çünkü bu yani tahrikler, öfke, böyle kavga dili bir şey kazandırmıyor. Yani bunu Ali Koç denedi birkaç defa ama olmadı, netice alamadınız. O yüzden biraz sakin gitmekte fayda var. Zamanlamayı iyi yapmamız lazım. Nerede ne kadar konuşacağız diye iyi tayin etmek lazım. Sayın Aziz Yıldırım 8 yıl önceki dünya futbolu veya Türk futbolu bugün aynı değil. Bugün bu rakamlar çok yükseldi. O günkü bütçelerle bugünkü bütçeler olmuyor. O günkü gelirler, giderler tablosuyla bugünkü aynı değil. O yüzden Aziz Yıldırım da yani 20 yıllık tecrübe ama bu 8 yıl aradan sonra yani öyle o tecrübe de çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü birçok şey değişiyor. bu sizin yaşınızdan kaynaklanan belki enerjiniz, dinamizminiz de eksilme oluyor. O yüzden böyle kadınlar biz savaşa gidiyoruz. İşte kızım istedi ben başkan olacağım. Bunu zaman zaman Futbol Federasyonu Başkanı da yapıyor. Bunlar çok hoş ve doğru şeyler değil. Yani futbol böyle yönetilmez.
1: Peki Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta son haftada konuk olduğu Rize Spor'la 2-2 berabere kaldı. Sergen Yalçın öğrencileri ligi 60 puanda, Recep Uçar'ın öğrencileri ise 41 puanda tamamladı. Sergen Yalçın'ın yine açıklamaları vardı maçın ardından. İstifa cümleleri gerçekten kulübede otururken biraz utandım açıkçası, onu söyleyeyim dedi. Geçen haftaya dediğinde aynı şekildeydi. Tekrar açıkladı işte, geldiğimde uzun vadede planlar yapmıştık. Zaten şampiyonluk diye bir vaadimiz yoktu gibi açıklamaları oldu. Ne söylersiniz?
0: Yani Sayın Sergen Hocamız, şunu söyleyeyim. İnsanları inandıracak bir takım ortaya bir şeyler koyamıyor. Tamam, senden bu sene kimse şampiyonluk beklemiyor ama mesela şimdi Fatih Tekke bir şey koydu ortaya. Mesela önümüzdeki sezon insanlar Fatih Tekke'nin daha yukarı gideceğini düşünüyor. Niye? Bu sezon bunun işaretlerini, bunun böyle bir takım sinyallerini, bunun emarelerini gördük. Yani Trabzonspor bir yola girmiş, bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte kupada final oynuyor, ligi üçüncü bitirdi. Daha az para harcadı. Yani Trabzonspor Beşiktaş'ın harcadığı paranın en az yarısını harcamıştı. Belki daha aşağı. Şimdi fakat Beşiktaş'ta yani yeni sezon için ümit veren, ya Sergen Yalçın şurayı düzene koydu bak. Kalecisi tamam. İşte bak bu takım artık gol yemiyor. Veya bu takımda 4 tane 5 tane 19, 22, 23 yaşında transfer yapıldı. Bunlar Beşiktaş'ın geleceğini kurtaracak. Böyle bir fotoğraf yok önümüzde. Yani Sergen Yalçın hiçbir şekilde kendi suçunu kabul etmiyor. İşte burada transferleri kendisini yapmadı. Geçmişten gelen bir takım problemlerin yaşandığını, geçmiş teknik direktörlerin maaşlarının hala ödenmeye devam ettiğini, maaşlarının, tazminatlarının, bunları söylüyor. Yani ama Sergen Yalçın bizim önümüze çıkıp, yani zaten vücut dili de onu göstermiyor. Yani çıkıp bak arkadaşlar, biz tamam ama ligde dördüncü bitirdik. Tamam kupa zelendik ama benim elimde 5 tane aldığımız oyuncular içerisinde 21 ile 24 yaşlar arasında çok ileride işte katkı verecek veya para kazanacağımız oyuncularımız var. Veyahut da bak bizim şu ligde önümüzdeki sezon 3 tane oyuncu aldığımız zaman bu ligde biz kafa kafaya mücadele içinde oluruz diyeceği bir tablo yok. Yani Beşiktaş yapboz. Yani devre arasında 7 tane transfer geldi. Bu 7 oyuncunun 5 tanesi 6 tanesi tutmadı, tutmayacak. İşte hepsi ayrılıyorlar. O yüzden yani Beşiktaş'ın ben işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Yani Beşiktaş'ın bir genel kurulu ihtiyacı var. Bir birlik ve bütünlük içerisinde çok Beşiktaş'ın akil insanların bir araya gelmesi lazım. Beşiktaş borcu da artıyor her geçen gün. Gelen yani Serdar Adalı çok böyle büyük iddialarla geldi. Fakat ortaya koyabildiği bir şey yok. Söylediği şeyler hiçbir şekilde inandırıcı değil. İşte 20 puanımızı hakemler çaldı diyor. 20 puanını koysanız Beşiktaş lider gözükecek. Bu oyun yani Beşiktaş bir şampiyonluk oyunu mu? Beşiktaş hangi maçında çok dominant, ya ezdi geçti diyebileceğim bir tane maçı yok bu sezon. Bir tane derbi kazanamamış. O yüzden Sergen Yalçın 30 lig maçının, kendi başında olduğu 30-32 lig maçının yarısını kazanamamış. O yüzden ne Sergen Yalçın ne de Serdar Adamlı Beşiktaş taraftarına gelecek için verebileceği bir ümit yok. Yani sokaktaki Beşiktaş taraftarı veyahut da genel kurul delegesi, ya Serdar Adalı biz bu sezon ona zaman verdik, bir sezon iyi işler yaptı, hakikaten bunun devam etmesi lazım, gelecek için Beşiktaş'ı bir yere götürüyor, işte bu işaretleri biz aldık veya Sergen Yalçın bir takım bir kadro kuruyor, bir şey oluşturuyor, ortada bir şey yok yani, hiçbir şey yok yani. Beşiktaş'ın şu anda gelen oyuncu aşağı düşüyor, giden oyuncu Beşiktaş'tan gittikten sonra büyük bir performans gösteriyor. Onun için yani Beşiktaş için böyle çok pozitif şeyler söylemeyi çok isterdim ama ben çok böyle geleceğinin de Beşiktaş'ın parlak olduğunu düşünmüyorum. Yani futbolcuları da büyük bir değer kaybı var. Verilen paralar çok yüksek rakamlar. Yani Beşiktaş Rize'de neden Cengiz Ünder'i oynatır? Sergen Yalçın bu sorunun cevabını vermesi lazım. Yani Cengiz Rize dönüşü Kadıköy'e gidecek. Adam kiralık. Kadıköy'de de belki Fenerbahçe'de onun bir şekilde yollar ayrılacak. Yani sen gelmişsin Rize'de Cengiz Ünder'i oynatıyorsun. Yani o yüzden yani Sergen Yalçın'a sorulacak o kadar çok soru var ki, o yüzden ben Beşiktaş'ın ne Sergen Yalçın ne de başkanın gelecek adına Beşiktaş'a bir ümit verdiklerini düşünüyorum.
1: Peki Trabzonspor'a bakalım. Son olarak Gençler Birliği Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek ligde kaldı. Ligde kalmayı başaran bir takım daha Gençler Birliği ve 4 büyükler bu son maçlarını puan kaybederek tamamlamış oldu. Onaçu da kulüp tarihine geçti. Onaçu 22 gol kaydederek Başakşehir'le Eldor'la birlikte sezonu gol kralı olarak tamamladı ve kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu. Kısa bir değerlendirmenizi alalım.
0: Şimdi Trabzonspor'da büyük bir sempati var. Yani sezon özellikle ikinci yarısında bu ligdeki durumu, işte kupada buraya finale gelmesi bir sempati var. Yani Fatih Tekke'ye, başkana doğru yolda deniyor işte Trabzonspor, ama yani şu son haftalarda şimdi evinizde gençlerinden 3 gol yiyorsunuz. Kupada Gençler Birliği'ni elinize kadar akla kara hissediyorsunuz. Yani 11 tane yedek oyuncu da çıktı Gençler Birliği sahaya. Trabzonspor ta 90+2'de uzatmalarda bulduğu golle Gençler Birliği kupa dışına gitti. Yani Trabzonspor'un böyle son haftalarda ve ligde de kaybedilen puanlar çok hoş olmadı. Yani o sempatiyi biraz Trabzonspor kaybetti. Bence taraftar da burada bir endişeye kapıldı. Yani tamam biz iyi geldik, iyi gittik ama son 4 haftada 5 haftada 15 puan kaybettik. Kupada finale kalıncaya kadar Gençler Birliği akla karayı seçti. Tamam, genç bir takımımız var. İşte ileriye matup bir takım şeyler olacak ama yani Trabzonspor'un da şimdi bir kaleci problemi var. Yani bu kaleciyle devam edebilecekler mi, etmeyecekler mi? Bir kaleci alınması lazım. Sonra yani kanatlar artık Subkovla, Enver Kameyle olmuyor. Biska artık bu Trabzonspor'da olmayacak. Yani o yüzden Trabzonspor işte Muçi'yle bir sözleşme yeniledi. Muçi'yi aldı bonservisini ama Muçi'yi kadrosuna kattı. Ama Trabzonspor'un önemli ihtiyaçları da söz konusu. Yani bir iki futbolcuyu satıp buradan bir gelir elde edip döndüreceğini düşünenler de var. Onları sattığınız zaman taraftarın tepkisi ne olur? Yani Trabzonspor da bence ligi şöyle 27. 28. 29. haftalara kadar çok iyi getirdi ama özellikle Galatasaray galibiyetinden sonra yani Trabzonspor lige böyle biraz gitti. Yani bütün o enerjisini, bu motivasyonunu kaybetti gözüküyor.
1: İkinciliği çok rahat sağlayabilecekken aslında evet bir motivasyon doğru kaybıyla
0: yani
1: kendini.
0: O da önemli bir, yani Trabzonspor beklenmedik puanlar kaybetti. Yani son haftalarda ilk 28 haftada çok beklenmedik puanlar topladı. Ama yani bence sezonu başarılı, eğer kupayı da alırsa çok çok başarılı bir sezon tamamlamıştır diyebiliriz.
1: Son kez kupaya da değinelim o zaman. Trabzonspor 18. kez finale yükseldi ve son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a sonra Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine götüremeyen Bordo Maviler ard arda 3. kez finale adını yazdırdı. 17 kez finale oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ve 5 sezon aradan sonra Konyaspor Antalya'da oynanacak maçta geçerek 10. kez kupa kazanmak için sahaya çıkacak. 22 Mayıs'ta maç. Ne söylersiniz?
0: Yani ben son haftalardaki futbola bakarsam ben favorinin Konyaspor olduğunu düşünüyorum. Bunu daha önceki yayınlarımızda zaten söylemiştim. Yani Konyaspor'un Beşiktaş'a eleyeceğini düşünmüştüm ve tekim Konyaspor Beşiktaş'ı elemişti. Yani Konyaspor Beşiktaş'ı eledi, Fenerbahçe'yi eledi. İlkte de birkaç haftada oldukça rahat, hani böyle bir üzerinde baskı hissetmiyor. Tamamen kupaya odaklanmış durumda. Trabzonspor da kupaya odaklanmış durumda. Ama ben Konyaspor'un böyle bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Tabii bu maçın yeri Antalya. Bu da çok tartışma konusu. Çünkü işte Konya Antalya 260 kilometre. Trabzon Antalya 1200 kilometre. Bu da bir adaletsizlik olduğuna dair Trabzon'un büyük bir tepkisi vardı. Ancak federasyon değiştirmedi kararını. Halbuki federasyon bu işi baştan hesap etmesi lazımdı. Hı hı. Çünkü açıklanmış da oldu. Yani hiç Konyaspor'un finale kalacağını o federasyon hiç düşünmemiş. Şimdi tabii Antalya'da bir Trabzonspor'a öfkesi var şimdi. Antalya diyor ki sen Gençler Birliği'ne kendi evinde 3 gol yedin. Gençler Birliği'ni yenseydin ben kümede kalacaktım. Yani biraz da Trabzonspor da böyle çok provokasyona müsait bir ortam oldu. Yani o yüzden o Antalya Emniyeti'nin de çok burada sıkı ve ciddi tedbir alması gerekiyor. Çünkü bizde böyle işler olur. Bazı provokatörler de bu işlere bulaşır. Antalya bir turizm şehrimiz. Böyle turizm sezon öncesinde burada bir takım uluslararası güçler de devreye girebilir. Bunlar bir bahane yapabilirler. O yüzden burada herkesin çok aklı selim ve dikkatli olması gerekir. Yani biraz tansiyon yükseldi maç öncesi ister istemez. Şimdi ama Türkiye Kupası tabii Avrupa için çok Konya için de çok, Trabzonspor için de çok değerli. Yani Avrupa'da kendinizi bir anda bir başka yerde buluyorsunuz. Daha geç sezon açıyorsunuz. Öneleme sayınız azalıyor. O yüzden iki takım da bütün varını yolunu ortaya koyacaktır. Ben böyle oyun olaraktan ziyade, yani kadro olarak Konyaspor'un daha böyle soğukkanlı, daha böyle netice alan oyuncuları var. Yani Trabzonspor'da onu aç için dışında skor üreten oyuncuları çok az. İşte birazcık belki Augusto. Yani Trabzonspor'un orta sahası gol atamıyor. Kanatlar gol üretemiyor. Trabzonspor'un savunmasını da haftalardır o arkadaki dörtlü bir arada oynayamadı. Yani sakatlık oldu, cezalar oldu, şu oldu, bu oldu. Yani ciddi eksikleri var. O yüzden biraz daha Konyaspor'u ben bu kupada kupaya daha yakın taraf olarak görüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: İyi teşekkürler, sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine 2 dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Günün içinden başlıyor. Türkiye'de, dünyada neler oluyor? Bunları konuşacağız. Hemen başlayalım. Çorlu'da şehit olan polis memurları törenle son yolculuğuna uğurlandı. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar da şu anda Çorlu'da bize aktaracak neler yaşandığını. Hanifi merhaba. Nasıl bir uğurlama töreni oldu? Neler yaşandı? Aktarır mısın bize?
1: Bir hayli yoğun bir katılım vardı. Çorlu iki şehidine tüm Türkiye ile beraber veda etti. İki şehit dün meydana gelen olayda hayatlarını kaybettiler, şehit oldular. Şehit polis memuru Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler dün psikolojik olarak rahatsızlığı olan ve hakkında mahkeme kararıyla tedavi uygulansın hükmü olan bir kişiyi burada alıp hastaneye götürmek istemişlerdi. Bir iş merkezine girmişti Ozanlı. İş merkezine giren polis ekipleri tam çıkış yaptıkları esnada saldırıya uğradılar ve iki polis memuru da şehit oldu. Tütüncüler 43 yaşındaydı, evli ve bir çocuk babasıydı. Burada görev yaptığı kentte Tekirdağ Çorlu ilçesinde toprağa verilecek. Bir diğer polis memuru ise, şehit polis memuru ise 35 yaşındaydı, Vanlıydı ve kendisi bugün cenaze namazının ardından ailesiyle birlikte Türk bayrağına sarılı naaşı baba ocağı Van'a götürüldü. Van'da son yolculuğuna uğurlanacak, toprağa verilecek. Çorlu gerçekten tam anlamıyla yasını tutuyor. Çorlu tam anlamıyla kırmızı beyaza bürünmüş durumda. Arkamda görmüş olduğunuz Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü sabah saatlerinde, öğle saatlerinde ilk cenaze töreni orada yapıldı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Hemen sonrasında Hacı Şirikçi Camii'nde iki polis memuru için, şehit iki polis memuru için de cenaze namazı için saf tutuldu ve cenaze namazı kılındıktan sonra şehitlerden Tütüncüler buradaki şehitliğe defnedilmek üzere yola çıkartıldı ve o konvoya buradaki tüm sürücüler kornalarla eşlik ettiler ve tüm trafik polisleri meslektaşlarına selam durdular. Bir kez daha, son kez selam durdular. Çorlu Türkiye ile birlikte şehitlerine veda etti. Bizler de kameraman arkadaşım Ozan Ural'la beraber sabahın erken saatlerinden itibaren, dün sıcak gelişmenin yaşandığı o noktadan itibaren tüm gelişmeleri gün boyunca aktardık diyelim. Sözü bir kez daha Çorlu'dan sana bırakalım. Okan Ateş.
0: Teşekkürler Hanifi. Başımız sağ olsun tüm milletimizin, emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun. Devam edelim efendim. İsrail donanması Akdeniz açıklarında Sumut filosuna saldırı düzenledi. İsrail askerleri filodaki teknelere el koymaya başladı. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosu Doğu Akdeniz'de İsrail saldırısına uğradı. Küresel Sumut filosu kriz masası, Akdeniz'deki teknelerin etrafına 2 adet savaş gemisi görüldüğünü, İsrail ordusunun taciz ettiği bir tekneyle de irtibatın koptuğunu belirtti. İsrail ordusunun filonun Sadabat isimli teknesine askerlerin çıktığı ve müdahale edildiği ifade edildi. Sadabat teknesinde 5 aktivistin bulunduğu öğrenildi. Uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuksuz saldırıda İsrailli askerlerin teknelere botlarla yaklaştığı görüldü. 52 teknenin yer aldığı Sumut filosu geçen perşembe Muğla'nın Marmaris ilçesinden açılmıştı. Filoda 40'tan fazla ülkenin vatandaşı bulunuyor.
2: This is Munki. I repeat, we are being intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere çabaları çıkmaza girdi. İran basınına göre ABD'nin sunduğu 5 şart Tahran'ın teslimiyetini öngörüyor. İran'ın karşı şartları da anlaşmanın uzak olduğunu gösterirken ABD Başkanı Donald Trump Çin kartını kullanarak İran'a izolasyon tehdidinde bulunuyor.
3: ABD ile İran arasında müzakere umudu yerini bir kez daha belirsizliğe bıraktı. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran şartlarından geri adım atmıyor. İran basınına yansıyan haberler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımları yeni bir gerginlik sürecine girildiğini gösterdi. İran İran basınına göre Beyaz Saray Tahran'a 5 şart öne sürdü. Bunlar İran'a tazminat ödenmemesi, zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye götürülmesi ve İran'ın nükleer programının durdurulması gibi maddeler içeriyor. İran'ın şartları ise neredeyse tam tersi yönde. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi, dondurulmuş varlıkların iadesi ve nükleer programın dokunulmazlığı. Karşılıklı kabul edilemez şartlar kalıcı bir anlaşmanın ufukta görünmediğini gösteriyor. ABD Başkanı Trump ise sosyal medyada özellikle Çin üzerinden İran'a gözdağı veriyor. Sürekli Çin'e yaptığı ziyaretten kareler paylaşan Trump, İran'ı yalnızlaştırma politikası yürütüyor. Trump'ın paylaştığı bir Orta Doğu haritasında tüm coğrafya Amerikan bayrağıyla kaplanmış durumda. Trump ayrıca kendisini uzay kuvvetleri komutanı gibi gösteren yapay zeka görselleri, fırtına öncesi sessizlik notuyla ABD donanması görüntüleri paylaştı. İran'ın buna karşı attığı adımsa ilginç. İran Devlet Televizyonu, Meclis Başkanı Bakır Kalibaf'ın Çin işleri sorumlusu olarak atandığını duyurdu. İki ülke arasında arabuluculuk çabaları ise devam ediyor. Son olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin İran'la ABD arasında yeni bir müzakere turu düzenlemeye çalıştığını duyurdu. Şerif yaptığı açıklamada, neyse ki İran Pakistan'a güveniyor, ABD ve Körfez ülkeleri de öyle. Davetimizi kabul ettikleri için Başkan Trump ve Pezeşkiyan'a teşekkür ediyorum dedi.
0: İsrail, Filistin ve Lübnan'daki işgalini her geçen gün genişletiyor. Ve bu harekete Doğu Avrupa'da da devam ediyor ama savaşla değil. Bu kez gayrimenkul alımlarıyla yapıyor bu işi. Güney Kıbrıs'ın ardından Yunanistan'da da emlak piyasasına giren İsrailliler son dönemde en çok gayrimenkul satın alan yabancılar oldu.
3: İsrail'in Doğu Akdeniz'deki sessiz işgali sürüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana bölge ülkelerine yönelik saldırı ve soykırım politikasını sürdüren İsrail bir yandan da gayrimenkul alımlarıyla işgalini Orta Doğu'dan Avrupa topraklarına taşıdı. Daha önce Güney Kıbrıs'taki yoğun toprak alımlarıyla işgal tartışmalarına yol açan İsrailliler şimdi de Yunanistan emlak piyasasına girdi. ABD merkezli bir emlak şirketi ve Yunanistan Merkez Bankası'nın 2 yıllık verileri, İsrail vatandaşlarının Yunanistan'da konut satın alan yabancılar arasında ilk sıraya yerleştiğini ortaya koydu. Yunanistan'daki gelişmeleri yakından izleyen kaynaklara göre, İsraillilerin ülkeye ilgisi son 3 yılda dikkat çekici bir ivme kazandı. Verilere göre İsrail alıcıların yarısı 100 bin ila 200 bin euro bandındaki konutları tercih ediyor. Konut satışlarının %90 gibi radikal bir oranı banka kredisi kullanılmadan doğrudan nakit olarak gerçekleştiriliyor. İki ülke arasındaki çifte vergilendirmeden muafiyet anlaşmaları da süreci hızlandırıyor. Konut alımlarında İsraillilerin ilk sırada yer aldığı şehirlerin başındaysa Selanik ve başkent Atina'yı da içine alan Attiki bölgesi geliyor.
0: Sadece Orta Doğu ya da Asya Pasifik değil, dünyanın dört bir yanında savaş var. Rus-Ukrayna savaşında da karşılıklı taarruz şiddetleniyor. Önce Rusya bir gecede 524 insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Ardından Kiev, Moskova'nın denetimindeki Zaporijya nükleer santralini hedef aldı.
3: Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor.
4: Yobani vrot!
3: Rusya sadece bir gecede Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik 22 füze ve 524 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 14-22, Ankara 7-20, İzmir 14-25, Bursa 11-23, Konya 8-21, Afyon 6-22, Denizli 11-26, Antalya 18-26, Adana 17-27, Zonguldak 14-18, Samsun 13-18, Trabzon 11-16, Kayseri 8-18, Erzurum 2-11, Gaziantep 12-23, Diyarbakır 12-24 ve Şanlıurfa 15-26 derece.

reklamlar. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Bugün yine birlikteliğimiz başladı. Benim ailemde hafta sonunu geride bıraktık. Günlerden pazartesi, güzel, keyifli bir hafta sizlerle birlikte olsun. Yavaş yavaş adı adım bayrama doğru da yaklaşıyoruz. Artık son hafta içerisindeyiz diyebiliriz bayramla alakalı. Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. Hazırlıklar başlamıştır muhtemel evlerde. Ama sanırım o 9 günlük uzun tatil herkesi biraz da böyle memleketine gitme ya da tatile gitmeye de teşvik edecektir. Aman büyüklerimizi bu konuda unutmayalım, onların boynunu bükmeyelim. Bayramlar çünkü ailecek birlikte olmak için en güzel zamanlardan, biliyorsunuz ki sevgili dinleyenler. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Canlı bir telefon bağlantımız olacak sevgili dinleyenler, ama önce ekibi tanıtalım. Ben Hande Karagöz. Ana kumanda masasında sevgili Selim var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş hattımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız hocam?
1: Çok teşekkür ederim, iyiyiz biz de. Devam koşturuyoruz.
0: Koşturmak devam.
1: Öğrencilerimize iyiyiz, teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Peki hocam, hoş geldiniz programımıza diyelim. Bugün önemli bir konu üzerinde konuşacağız. Zaten sosyal medyamızda da duyurdum sabah itibariyle, ama belki dinleyicilerimiz okumamışlardır, görmemişlerdir. Bu konuda meraklı olduklarını düşünüyorum çünkü. Özellikle çocuklarımız mağduriyete çok açık hale gelebiliyorlar. Savunmasızlıkları olabiliyor. Bunların nedenleri neler olabilir ve ailelere, ebeveynlere neler düşer? Sanırım genel başlık olarak bunun hakkında konuşacağız bugün.
1: Evet, bugün sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle çocuklarımızın zarar görmesinde, mağdur olmalarında, hatta istismar, ihmal gibi maalesef bazı kötü muameleler oluşmasında da acaba ne tür savunmasızlıklar var? Bu savunmasızlıklar onları nasıl bu duruma sokabiliyor, o şartları oluşturuyor? Birazcık bunlardan bahsedebiliriz, evet.
0: Buyurunuz hocam, söz sizde, mikrofon sizin olsun.
1: Çok sağ olun. Şimdi biz çocuk mağduriyetini, yani mağduriyet bilimi aslında bir victimoloji olarak geçer, bilim olarak da mağdur bilimi olarak geçer. Burada çocuklarla ilgili kısım özel çalışılması gereken, yetişkin mağduriyetlerinden daha farklı dinamikleri içeren bir konu. Çünkü şundan kaynaklanıyor Hande Hanım, aslında Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki temel vurgu da budur. Yani çocuk hakları, yani çocuklara ayrıyeten haklar verme gerekliliği ne mesela sorarız biz. Yani neden çocuklara ayrıca haklar veriyoruz? Çünkü içinde bulunduğumuz dünya ve ortamların siz de fark ediyorsanız yetişkin odaklı bir dünyada yaşıyoruz. Doğal olarak yetişkin odaklı bir dünyadan kastım da şu: bu dünyanın, bu ortamların kurallarını, kaidelerini, işte dizaynını bizler yapıyoruz, yetişkinler yapıyoruz ve diyoruz ki çocuklara, siz de bu ortamda yaşamak zorundasınız. Tabii ki niyetimiz kötü değil, iyi, çocuklarımız için iyi ortamlar oluşturmak istiyoruz, ama bazen çocukların özel durumuna, işte hassasiyetlerine dikkat edilmeden yapılan işte ortamlar oluşturmak, bir şeyler yapmak bazen çocuklarımızı potansiyel olarak çeşitli risklere sokabilir, çeşitli tehlikeler oluşturabiliyor. İşte daha önce de bahsetmiştim, belki hatırlarsanız, işte çocuklarımızla ilgili ortamlar oluştururken, işte mesela sınıfta hazırlıyoruz çocuklarımıza, işte yerler yapıyoruz, çocuklar orada eğlensin istiyoruz. Ama herhangi bir şekilde çocuğun korunması, çocuğun özellikle fizyolojik olarak, psikolojik olarak nasıl zarar görür, işte çocuklara nasıl yaklaşmak lazımdır, bu konularda eğer bir altyapımız yoksa, bu durumda iyi niyetli olarak yapsak bile bazı şeyleri maalesef çocuklar zarar görebilir. İşte çok basit bir örnek vereyim. İşte sınıflarımızda tahtalar yapılıyor. Biz burada konuştuğumuz bir şeydi mesela. İşte tahtanın oraya Hande Hanım silgi koyma şeyi yapılmış, bir aparat yapılmış. Ama aparatın metal bir aparat, köşeli bir aparat. Şimdi çok güzel

0: dizayn etmemizi gerekli hale getiriyor. Şimdi çocuk mağduriyetinde dinamiği, az önce de belirttiğim gibi, dinamikleri belirleyen en temel unsur çocukların yetişkin odaklı bir dünyada yaşama durumları. Tabii yetişkinlere göre konumları da çocukların çalıyor. Çünkü biz yetişkinler olarak bizler bu dünyayı ve ortamları yönetiyoruz. Kuralları bizler koyuyoruz. Tabii çocuklar bu durumda bir yetişkinden farklı olarak kendi kendilerine yeterli olma durumunda yetişkinlere göre de daha dezavantajlı olabiliyorlar. Bazen bazı durumları, şartları sezerek çok boyutlu anlayamayabiliyorlar yetişkinler gibi, kavrayamayabiliyorlar ve buradan ne olur ne gelir bunları bilemeyebiliyorlar. İşte bu tarz durumlar çocukları maalesef savunmasız hale getirebiliyor. Tabii bunu bahsetmişken şöyle bir şey de aklıma geldi Hande Hanım. Mesela biz işte çocuk istismarını anlatırız derslerimizde. Şu kavram çok önemlidir. Ya istismar kelimesini niye kullanıyoruz, değil mi Hande Hanım? Mesela çocuğa zarar vermek, evet, çocuğa kötü muamele. Aslında yurt dışındaki tabirlerde de bu kavramları Türkçe'ye böyle çevirebiliriz ama istismar kelimesi birazcık daha bizim
1: dikkatimizi çekiyor.
0: Evet, istismar kelimesi aslında burada önemli bir kelime. Çünkü kelime kökeni sömürmekten geliyor. Ne demektir sömürmek? Yani biz istismarda öyle anlatırız. Bir tarafta bir yetişkin var, diğer tarafta da bir çocuk var. Yetişkin çocuğa göre mental ve fizyolojik olarak avantajlı bir konumda. Çocuksa tabii doğal olarak yetişkine göre daha dezavantajlı bir konumda. İşte burada yetişkin çocuğun bu dezavantajlı durumunun farkında ve ona zarar vereceğini bile bile ya da bilmeden de diyebiliriz. Bir takım muamelelerde, davranışlarda bulunuyor ve çocuk zarar görüyor. Ve bu zarar öyle bir noktaya geliyor ki çocuğun biyopsikososyal iyilik haline artık çok ciddi şekilde zarar vermiyor. Çocukta davranışsal problemler oluşmaya başlıyor. Ondan sonra çocuğun iyilik hali çok ciddi şekilde sarsılıyor. İşte bunun temelinde de savunmasızlık gibi önemli bir dinamik var. Yani çocuklar eğer savunmasız ortamlarda kalırlarsa, şartlar içerisinde olurlarsa tabii doğal olarak bu durum onların maalesef mağduriyete daha fazla açık hale gelmelerini sağlıyor. Bizim de özellikle bu bakış açısı, yani bu şekliyle bakmamız şu anlamda çok önemli oluyor Hande Hanım. Çünkü şartları eğer anlayıp sezip savunmasızlıklarını fark edebilirsek çocuklarımızın önleyici tedbirler almamız daha kolay olabilir Hande Hanım. Hem ebeveynler olarak hem de çocuklarla çalışan profesyoneller olarak. Böylelikle böyle ortamlarda çocukların da, yani biz eğer biz bunları fark edip gerekli tedbirleri ve önlemleri alabilirsek böylelikle çocukların zarar görme ihtimalleri de azalır. Peki bu kadar niye önemli bu sizce Hande Hanım? Şundan dolayı önemli. Çünkü çocuklar zarar gördüklerinde Hande Hanım, bazen öyle mağduriyetler görüyoruz ki çocuğa geriye dönüşümsüz zararlar verebiliyor Hande Hanım. Yani onun için biz çocuk istismarında ve çocuklarla ilgili konularda mağduriyetinde mottomuzu şu olarak koyuyoruz. Sıfır zarar. Yani çocuklarımıza biz öyle şartlı ortamlar oluşturalım ki çocuklarımıza hiç zarar gelmesin. Ama şöyle bir soru da aklına gelebilir. Yani hiç zarar gelmeyen ortamları nasıl oluşturacağız? Doğru, şu zaman öyle kolay olmuyor bunlar, bu şartları oluşturmak.
1: Evet.
0: Çocuklarımız çok hareketli, ev dışı ortamlarımız çok, artık çocukların mobilize olabildikleri ortamlar arttı.
1: Evet.
0: Peki nasıl olacak? Biz de diyoruz ki en azından bu hassasiyeti oluşturabiliriz. En azından bu hassasiyeti oluşturabiliriz. İşte Hande Hanım, hatırlarsanız geçmiş yıllarda işte servis kazaları falan oluyordu, hatırlarsanız. İşte servis kaza yapıyor, çocuklar ölüyor. İşte 3 çocuk, 4 çocuk. Şimdi soruyorlar servise, ya nasıl oldu? Diyor ki servisin lastiği kaydı. İşte lastik kaydı. Yolun dışına çıktık falan. Ya tamam da bunun üzerine bırakıp bu işi, tamam bu bizi kurtarır mı yani? Kurtarmaz. Hayır, biz gerekli tedbirleri aldık mı? İşte içeride çocuk var, daha dikkatli hareket edelim. Ne bileyim işte bunu sadece servisler için söylemiyorum. Okullarımız için de geçerli. Ondan sonra yani evimiz için geçerli. Çocuklarımızın bulunduğu tüm ortamlar için geçerli. Ama burada özellikle şuna değinmek istiyorum. Yani savunmasızlık çok önemli bir dinamik. Mağduriyete doğru çocuğu sürükleyen mi diyelim? Veyahut da çocuğun risklerini artıran, tehlikeli ortamlarla kalmalarına sebebiyet veren durum olarak değerlendirebiliriz. Bu anlamda savunmasızlık önemli. Peki savunmasızlık nedir? Savunmasızlık şudur çocuklar açısından. Çocuğun fiziksel, duygusal, psikolojik yönlerden zarar görme ya da saldırıya uğrama ihtimaliyle yüz yüze kalma durumu olarak biz tanımlıyoruz savunmasızlığı. Yani savunmasızlık eşittir mağduriyet demiyoruz. Ama savunmasızlık arttıkça çocuğun mağdur olma ihtimali de
1: yükseliyor.

0: yükseliyor. Doğru yükseliyor. Oranında, evet.
1: Evet, yükseliyor Hande Hanım. Yani bu ihtimali artıran bir durum. Ve savunmasız çocukların şöyle bir özelliği var Hande Hanım. Diğerlerine göre, yani savunmasız olmayan çocuklara göre, savunmasız çocuklar maalesef ihmal ve istismar riskiyle daha fazla karşı karşıya kalıyorlar.
0: İşte risk faktörü daha fazla. Evet.
1: Kesinlikle bu riskler çok fazla. İşte onun için biz bu tarz riskler altında olan çocuklar için daha özel bakım, ilgi ve korunmaya muhtaçlıklarını işte analiz ederek, müdahaleler yaparak önlemeye çalışıyoruz. Bakın, çocukların savunmasızlığına sebebiyet veren risk faktörleri öyle bir noktaya geliyor ki artık çocukları maalesef artık kötü muameleye ve işte dediğim gibi az önce biyopsikososyal yönden çeşitli zararlara maruz kalmalarına sebebiyet verebiliyor. Ben tabii malumunu sandığım cinsel istismar vakalarında çalışan, cinsel istismar eden çocuklara nasıl yaklaşıyor, onların yaklaşım yöntemleri nasıl, bunları da çalışan bir akademisyen olarak bir teorim vardı. Bir teori hazırlamıştım, bir çalışma yapmıştım. Cinsel istismara girdi mi diye, orada da bunu çok çalıştım. Orada iki önemli şeyi fark ettim Hande Hanım. Çocukların savunmasızlıkları bazen öyle bir noktaya geliyor ki fail de o savunmasızlıkları fark ederek bir takım yöntemler uygulayarak, bu arada bir takım yöntemler, teknikler uygulayarak çocuğu daha da savunmasızlaştırıyor. Ve bunun neticesinde maalesef çocuğun istismarıyla ya da işte kötü muameleye maruz kalmasıyla karşı karşıya kalmasına sebebiyet verebiliyor. Bakın 1990'larda bir çalışmada özellikle cinsel istismar mağduru çocuklarla ilgili şunun faktörleri tanımlanmış. İşte mesela kız çocuğu olmak erkek çocuğun olmaya göre daha riskli olabiliyor. Hani istismarcılar açısından. Yine üvey ebeveyn yanında kalmak. Cezalandırıcı ve çocuklarına duygusal olarak mesafeli ebeveynlerin var olması. Yine düşük aile gözetimi. Duygusal yoksulluk durumları genellikle bu tarz durumlar çocukların savunmasızlıklarını artırabiliyor. İşte bu durumda burası bence çok önemli Hande Hanım. Savunmasız koşullar altındayken çocuklar bu savunmasızlıkları, Hande Hanım burası çok önemli, eğer bir failin dikkatini çekerse işte o durumda failin o çocuğa yönelmesine sebebiyet verebiliyor Hande Hanım. Cinsel istismar vakalarında da benim gördüğümde hem akademik olarak çalışmış hem de daha öncesinde bu alanda soruşturmacı olarak çalışmış biri olarak gördüğüm bir durumdu bu. Yani çocuğun savunmasızlığı ne kadar artarsa doğal olarak ona zarar vermek isteyen biri varsa ya da bir fail varsa, bir motive olmuş bir fail varsa onun dikkatini çekmesine sebebiyet verebiliyor bu savunmasızlıklar. İşte onun için bizler ebeveynler olarak çocuklarımızın hani ne kadar savunmasızlığının farkında olup onları önleyebilirsek o kadar çocuklarımızın hani mağduriyetlerini ve özellikle iyilik hallerini, mağduriyetlerini engellediğimiz gibi iyilik hallerini de sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii savunmasızlığa bağlı olarak ortaya çıkan dezavantajlı bir durum var. Bu tarz durumlar dediğim gibi özellikle çocukların mağduriyetini kolaylaştırıyor. Yani az önce de belirttiğim gibi hani savunmasızlık eşittir. Yani her savunması, şimdi birazdan anlatacağım savunmasızlık durumları nelerdir. Hani her bu durumda olan çocuğun mağdur olacağı anlamına gelmiyor ama mağduriyet konusunda daha ciddi risk taşımalarına maalesef sebebiyet verebiliyor. Peki savunmasız hale gelme nasıl oluyor? İsterseniz birazcık da bunlardan bahsedeyim Hande Hanım.
0: Neden savunmasız olunur?
1: Evet, neden savunmasız olur? Çok bence güzel bir soru. Şimdi çocukların savunmasızlığına neden olan ya da artıran risk faktörlerini şekillendiren etkenlerden biri şu Hande Hanım. Çocuğu ihmal edici durumlar. Yani çocukların ihmal edilmesi. Peki ihmal nedir? İhmalde şöyle bir şey vardır Hande Hanım. Çocuğun temel ihtiyaçlarını, mesela temel ihtiyaçları nelerdir? En başta beslenme gibi, ondan sonra işte bakımları gibi, öz bakımları gibi, eğitim gibi, ondan sonra çocuğun güvenlik ihtiyacı gibi. Bunlar temel ihtiyaçlarıdır. Bu temel ihtiyaçlarının çocukların bakım verenleri tarafından, başta ebeveynler olmak üzere, yerine getirilmemesi durumudur. Bu tarz durumlarda çocuk tabii ki temel ihtiyacı karşılanmadığı için, bakın Hande Hanım, çocuklar da, yani bizler de öyleyiz, yetişkinler olarak bizler de öyleyiz, temel ihtiyaçlarımız karşılanmadığında şöyle bir durum oluşmuyor. Mesela bu çocuk ya ailesinden sevgi, ilgi, alaka görmüyor. Ya ne yapalım, bunun da kaderi böyleymiş. Başka şeylerle kendini tamamlar deyip geçiştiremeyiz Hande Hanım. Çünkü bu çocuk bu sefer bu ihtiyacı karşılayamadığında asıl kaynaktan başka kaynaklardan arayışa geçmeye başlıyor. bu bizim için çok riskli bir durum. Ve bu kaynaklar, en tehlikelisi burası işte Hande Hanım, bu kaynaklar çocuklarla ilgileniyormuş gibi, çocuklara işte bir şeyler veriyormuş gibi, ihtiyacını karşılıyormuş gibi görünebilir. Ama arka planda maalesef çocukları istismar ortamına çekiyor olabilir. Çocuklara zarar veriyor da olabiliyor maalesef. Genel olarak böyle istismar vakalarını değerlendirdiğimizde maalesef karşımıza bu çıkıyor. Bakın, çocuğun ihmali hani diğer istismar formları kadar dikkat çekmesi de, diğer istismar formlarından kastım şu, hani fiziksel istismar gibi, duygusal istismar gibi, özellikle cinsel istismar gibi birazcık değinmiştim fark ederseniz. Ama yapılan çalışmalar şu görünüyor, çocuk koruma birimlerine başvuran, yani korunmaya muhtaç çocuklar ağırlıklı olarak bakıyoruz ki önemli bir çoğunluğu ihmal mağduru çocuklar. İşte onun için özellikle çocukların ihmal durumlarını anlamak ve çalışmak oldukça önemli. Biz genellikle ihmal ve istismarı anlatırken hanımlarım şöyle anlatıyoruz, hani ihmal edici durumlar nelerdir? Hani bu ihmal edici durumlar nasıl çocukta kendini gösterir? Ve nasıl yaklaşmak lazım, onu demek lazım. Özellikle çocuklarla çalışanların çok dikkat edeceği noktalardan bir tanesi şu Hande Hanım. Çocuklar ihmale ve istismara maruz kaldıklarında bir yetişkin gibi kolayca çıkıp şunu söylemezler Hande Hanım. Ya işte biri beni istismar ediyor, biri bana zarar veriyor. Ya farkında olmuyorlar ya da Hande Hanım çocuklar korkutulmuş olabiliyorlar. Çünkü başka türlü bir de şöyle bir durum da var Hande Hanım. Biz özellikle mağduriyette bunu kullanırız. Mağduriyette özellikle çocuğun mağduriyetini arttıran iki önemli, hani savunmasızlıkla birlikte gelişen iki önemli dinamik daha var. Bunlardan biri şu, hani az önce de bahsetmiştim. Çocukların yetişkinlere bağımlı olma zorunluluğu.
0: Evet.
1: Diğeri de şu, yetişkinlere bağımlı olduğu için bir yetişkin gibi çocuk bir zarara maruz kaldığında, mesela diyelim ki Hande Hanım bana biri kötü davranıyor. Hani baktım ki çözemiyorum. Şöyle bir şey yapabilirim ben Hande Hanım. Ortamımı değiştirebilirim yani. Başka bir yere geçerim. Başka bir yerde çalışırım. Ne bileyim. Evimdeyim diyelim. Bir apartmanda oturuyorum. Komşumdan rahatsızım diyelim mesela. Başka bir yere taşınabilirim. Yani yine bu kararları vermek yani kolay değildir ama bu kararları verip şey yapabilirim. Ama çocuklarda böyle bir şey olmuyor Hande Hanım.
0: Yetişkinlikte tabii ki karar verme ve karar verdiğimiz şeyi yoluna koyma yetimiz var. Bunun evet. için... İznimiz var ama çocukların böyle bir izni yok. Anne babanın yönetmesi gerekiyor bunu.
1: Kesinlikle. Anne baba özellikle burada eğer taraflardan biri anne babaysa çocuk için çok daha zor oluyor. Çünkü zaten ona muhtaç. Çünkü temel ihtiyaçlarını karşılayan o. Şimdi onun için mesela bizim ders kendi doktora dersinde hocamız şunu söylerdi. Ya 12-13 yaşındaki bir çocuk, 14 yaşındaki bir çocuk eğer evden kaçıyorsa Hande Hanım, işte biz o dönemler özellikle karnelerden sonra otogarlarda filan denetimleri arttırırdık. Oradaki firmaları, otobüs firmalarını filan bilgilendirirdik. Derdik ki aman dikkat edin. Küçük bir çocuk binerse hemen bize haber verin. Çünkü büyük bir ihtimal evden kaçmıştır. Ve evden kaçtığında bir çocuk için şu çok önemli bir husus Hande Hanım. Özellikle evden kaçma durumlarında ya hiçbir çocuk, o yaştaki bir çocuk dışarıda bilmediği bir ortamda macera aramak istemez. Kesinlikle evde bir problem vardır. Evde bir sıkıntı vardır. Ve ihtiyaçları yeterince karşılanmıyordur. Yani ilgi alakalarını görünce de bir istismara maruz kalıyordur. İşte kötü muameleye maruz kalıyordur. Tabii istismar gibi aklımıza hep cinsel istismar gibi kötü noktalar daha çok aklımıza geliyor ama onun kadar daha tehlikeli olan fiziksel istismar ve duygusal istismar gibi durumlar da var. Hani belki inşallah bir başka toplantımızın ondan da ayrıntılı bahsederim. Ama şu var, çocuklar doğal olarak bir şeye maruz kaldıklarında Hande Hanım yetişkinler gibi ortaya çıkıp da hani ya bana şöyle bir şey oldu, İşte bana böyle bir şey oldu, bana yardım eder misiniz diyemezler. Korkutulmuşlardır, manipüle edilmişlerdir, belki şantaja uğramışlardır. Onun için biz özellikle ebeveynlerimize ve çocuklarla çalışan profesyonellere, ki başta öğretmenlerimize şunu çok önemli şekilde salık veririz. Deriz ki çocukların gizli ifşa araçlarını anlayabilir misiniz? Yani ifşa araçları, hani çocuk çıkıp da böyle söyleyemez ama gizli dediğimiz hani kapalı ifşalar yaparlar. Davranışları değişir. İşte ne bileyim bazı nasıl diyelim psikososyal olarak durumlarında bazı değişiklikler olur. Daha öncesinde özellikle okul gibi ortamlarda akademik başarılarında hızlı düşüşler yaşanabilir. Ondan sonra ne bileyim kendini gösterme çabası içerisinde olabilir. Saldırganlığı artabilir. Bu tarz durumlarda tamam ergenlik dönemidir. Ya bunlar normaldir gibi görünebilir. Ama bir soru işareti koyup bir takip etmek gerekiyor. Bakın Hande Hanım, ben 2000'lerde işte 2013'lerde istismar vakalarının analizini yapmıştım. Ve benim baktığım vakaların yaklaşık yarısında çok ilginç bir veri vardı Hande Hanım. Vakaların yarısı rehber öğretmenlerin ihbarıyla ortaya çıkmış. Bu şu anlama geliyor. Rehber öğretmen durumu fark etmiş, üzerine gitmiş. Çocuklarla birazcık konuşmuş, aileyle konuşmuş. Bakılmış ki bir istismar durumu var. Ve bu istismarı adli birimlere bildirmiş ve böylelikle bu vaka ortaya çıkmış. Onun için özellikle kapalı dediğimiz hani o gizli ifşa araçlarını fark edebilmek bu özellikle ebeveynlerimiz açısından oldukça önemli. Peki çocuklarımız genellikle hangi durumlarda ihmal ve durumlarıyla karşılaşıyorlar ki özellikle bunlar savunmasızlıklarını artıran durumlar Hande Hanım. Hı hı. En temelde şu var Hande Hanım. Birincisi fiziksel ihmal olarak karşımıza çıkıyor. Fizyolojik ihmal, fiziksel ihmal olarak. Bunlar nelerdir Hande Hanım? Özellikle çocuk için gerekli tıbbi korumanın yetersiz kalması. Maalesef son zamanlarda çok duyuyoruz Hande Hanım. Çocuklara 3 yaşına kadar olması gereken bazı şeyler var biliyorsunuz. Zorunlu aşıları var. Bu aşıları yaptırmamak gibi. Ondan sonra malumunuz bazen olabiliyor çocuklarımız salgın hastalıklardan çok daha hızlı etkilenebiliyorlar. Aile buna çok böyle önemsemiyor. Bu tarz durumlar. Yine bir ihmal durumu olarak karşımıza çıkabiliyor. Yine önemli bir ihmal durumu fiziksel ihmal durumu yetersiz beslenme. Özellikle çocuğun gelişimine ve yaşamına uygun olacak şekilde protein desteğini, vitamin desteğini almaması. Yani bu çok lüks yeme içme anlamında söylemiyorum Hande Hanım. Yani özellikle çocuğun temel özellikle hem mental hem fizyolojik gelişimine katkıda bulunacak.
0: Evet.
1: Burada çok önemli bir şey söyleyeyim Hande Hanım. Mesela doğumlarda özellikle ilk 6 ay bizim hocamız söylemişti bunu derslerde söylerdi. Anne sütü çok çok çok önemli. Hatta bu 2 yaşına kadar da devam ediyor. Onun için annenin burada psikososyal sağlığını yapmak, ondan sonra kendine iyi hissetmesini sağlamak oldukça önemli. Hani anne ne kadar iyi süt verebilirse, o anne sütünün öyle bir özelliği var Hande Hanım. Çocuğu mental ve fizyolojik olarak en iyi besleyen gerçekten Allah-u Teala'nın sunduğu çok önemli, bahşettiği bir nimet. O anlamda çocuklarımız için özellikle ilk yeni doğan çocuklarımızda anne sütü oldukça önemli. Hı. Diğer zamanlarda da özellikle faydalı ve sağlıklı beslenme.
0: Daha fizyolojik bakım da önemli hocam. Kesinlikle.
1: Evet. Şimdi de oraya gelecektim. Çok iyi söylediniz. Hı hı. Öz bakım ve hijyen problemleri. Yine bu da fiziksel bir ihmal göstergesi. Bizim zaten ihmali ayırt etmemizde, yani ihmal mağduru bir çocuğu görmemiz, yani fark etmemizi sağlayan temel göstergelerden biridir Hande Hanım. Öz bakım ve hijyen problemleri. Çocuğun uzun süre banyo yapmaması, çok böyle sağlıksız koşullarda ve ortamlarda bulunmasına izin verilmesi. Doğal olarak bu çocukların maalesef bir hastalığı kapma ve bir hastalık durumunda ciddi zarar görme ihtimallerini arttırıyor. Ve son olarak da şunu söyleyebiliriz, sağlıksız yaşam koşulları olarak fiziksel ihmal durumlarında bunlar karşımıza çıkıyor. İkinci olarak ise Hande Hanım, ikinci ihmal durumu da gözetememe sebebiyle ortaya çıkan ihmal halidir. Aslında bunu çocuk suçluluğunda da çok bahsetmiştik hatırlarsanız. Çocuk mağduriyetinde de hakeza burada şu anda da bahsetmiş oluyoruz. Özellikle ebeveyn gözetimi ve ebeveyn denetimi oldukça önemli. Bakın burada özellikle ebeveyn ya da bakım veren ne yapıyor? Çocuğun tehlikeli durumlara ya da kişilerden korunmasını sağlayacak şekilde yeterince bir gözetim vermiyor maalesef. Bunun en önemli noktası şu, çocuğu yalnız bırakmak. Özellikle güvenli ortamlara ulaştırmadan çocuğu yalnız bırakmak. Çocuğumuz parkta oynamak istiyor. Tabii biz de bir müddet takip edebiliyoruz ama sonra sürekli takip edemiyoruz ama.
0: Evet. Bunun bir yaş sınırı da, aslında onu da sırası gelmişken sorayım da hocam, siz sonra devam edin. Bunun bir yaşı var mıdır, çocuğu parka yalnız bırakma yaşı? Yoksa onun büyüme ve gelişmesine göre yine de bunu anne baba mı karar vermeli?
1: Aslında ikincisi bence. Bizler de ebeveyn olarak anne baba buna karar vermeli. Hı hı. Tabii ki çocuğumuzun özellik kazanması, birazcık daha sorumluluk bilinci kazanması açısından isteriz hepimiz. Hani bir bakkala göndermek, markete göndermek. Hı hı.
0: Sorumluluk vermek bunlar. Yani ben şimdi çocukluğuma kıyaslıyorum bazen. Ben önce yavaş yavaş kendi mahallenin bakkalına, sonra bir sonraki mahallenin bakkalına, işte bu bizim bakkalda yok şuradakinden git al diye gönderilmiş bir çocukluk geçirdim. Evet. Yavaş yavaş, evet, kademe kademe. Sonra okula, evet, yalnız gitmeye başladım. Sonra kardeşimi yanıma verdiler, onu götürmeye başladım vesaire vesaire.
1: Evet, aynen, bu çok güzel bir şey oluyor gelişim şekli olarak. Çocuk da kendini güven kazanmaya başlıyor, özgüveni artmaya başlıyor. Ama benim burada aslında anlatmak istediğim şey şu Hande Hanım. Yani tamam, çocuğumuz tabii ki parkta oynayacak. Özellikle şu an insanlar sitelerde oturuyorlar ya da mahalle aralarında da balkonlarımızdan rahatlıkla görebiliyoruz hani şeylerimizi, parkları. Ama şöyle bir durum var, çocuğu ben bırakmışım oraya, 2-3 saattir haberim yok. İşte tamam, nasıl olsa arkadaşları oynuyor. Bu biraz...
0: hiçbir şekilde maalesef kontrol sağlanmamış.
1: Bu kontrol sağlanmadığında tehlikeli durumlar oluşturabiliyor. Yani şu anlamda gelip bir tane yabancı birinin çocuğumuza zarar vermesi anlamında söylemiyorum. Düşük bir ihtimal olabilir bu. Ama şöyle bir durum var. Sokağın kuralları çocuğun üzerinde etkinleşmeye başlıyor bu sefer. Yani buradaki problem o. Etrafındakiler. Mesela ara ara kendinizi göstermek şöyle bir şey sağlıyor Hande Hanım. Mesela çocuk dışarıdayken hiç yanına gitmeseniz bile balkondan işte çocuğunuzun ismiyle şöyle hitap ederek bir el sallasanız, çocuğunuz ve çocuğunuzla birlikte çocuğun etrafındaki diğer çocuklar da bunu fark etseler, şunu söylüyorlar, şöyle düşünüyorlar: ya bunun annesi babası bunu takip ediyor ya, görüyor. Eğer etrafında ona zarar vermek isteyen birileri de varsa, ha ya birileri takip ediyor. Hep gözü yukarıda, balkonda oluyor insanların, yani diğer şeylerin. Çocuğunuz için de çok önemli oluyor bu Hande Hanım. Eğer orada böyle işte antisosyal bir davranışta bulunacaksa, ya diyor ki ben yapmayayım çünkü beni annem babam takip ediyor, beni görüyor, ben en iyisi hiç yapmayayım diyebiliyor yani. Bu anlamda bu çok önemli bir kontrol mekanizması oluyor Hande Hanım. Yani yeri gelmişken bunu da söylemiş olalım sizin örneğiniz üzerinden. Devam edersem tabii gözetememe nedeniyle çıkan ihmal durumlarından bir tanesi de şu: çocuğun sosyal ilişkilerine kayıtsız kalmak ve bilgi sahibi olmamak. İşte çocuklarımız kimlerle oturup kalkıyor, kimlerle arkadaşlık yapıyor, kimlerle konuşuyorlar, bunları takip etmemek de maalesef bizim için aslında riskli bir durum, çocuklarımız için riskli bir durum. Dedim ya, özellikle ergenlikle birlikte çocuklarda bir özellik arayışı oluyor ve siz de fark edersiniz Hande Hanım çevrenizden, ergenlikle birlikte özellikle erkek çocuklar, kız çocuklarında da var, anne babanın önüne geçiyor arkadaşlar. Yani arkadaşları.
0: Kesinlikle öyle hocam. Ya şimdi o yaşta düşünüyorsunuz, anne babadan daha önemli gibi geliyor arkadaşlıklarınız, evet, kurduğunuz samimiyet.
1: Evet.
0: Daha aynı fazla önemli. Onlarla vakit geçirilmek isteniyor. Her şey onlarla yapılmak isteniyor. Yani o geçiş dönemleri bunlar tabii ki, ama çok güzel kontrol edilmesi lazım.
1: Kesinlikle. Ya burada tabii ki arkalarında sürekli olamayız Hande Hanım, ama özellikle hem çocuğumuza hem çocuğumuzun arkadaşlarına bunu hissettirmek lazım. Ben hani şahsen kendim için hem kızım hem oğlumun mümkün olduğunca arkadaşlarını tanımaya, onlarla da böyle sohbet etmeye çalışıyorum. Bu böylelikle aramızda hem bir bağ oluşmasını sağlamış oluyor, hem de çocuklar da şunu farkında oluyor. Yani anne babası takip ediyor, biliyor bizi. Doğal olarak bu durum onların üzerinde bir, az önce de bahsettiğim gibi, bir denetim ve bir kontrol mekanizması oluşturuyor. Yine bakın, çok önemli bir husus da şu Hande Hanım: çocuğun yetersiz ve eğitimsiz yetişkinlerin bakımına terk etmek. Bu da çocuklarımıza önemli bir savunmasızlık oluşturabiliyor. İşte çok görüyoruz vakaları değil mi Hande Hanım? İşte bakıyorsunuz, bakıcısı çocuğa, bir yaşındaki çocuğa fiziksel şiddet uyguluyor. Yani bunu nasıl açıklayabiliriz değil mi? Yetersiz ve eğitimsiz.
0: Görmek istenmeyen tablolar ama, evet, maalesef ki çok maalesef sıklıkla da karşılaşılıyor. Anne baba çalışıyorsa, evet, eğer bakılacak evde bir anneanne, babaanne, bir büyük yoksa da bakıcıya kalabiliyor çocuklar.
1: Evet, kesinlikle. Onun için burada çok önemli bir husus bu. Özellikle bu önümüzdeki yıllarda daha da önemli olacak. Yani çocuklarla çalışan profesyonellerde biz mecburen bu şartları arayacağız. Yani çocuk eğitimi var mı? Çocuk gelişimini biliyor mu? Pedagojiler anlıyor mu? Evet, çocuk ihmal ve istismarı, çocuk hakları gibi konularda altyapısı var mı? Bunlar çok çok çok önemli hususlar haline gelecek. Yine bakın, herhangi bir yetişkinin kolayca çocuğa ulaşabileceği bir ortamda bırakmak ve izin vermek. Bu da bir ihmal durumudur Hande Hanım. Yani ben çocuğumu bırakıyorum, sen burada bekle. Ben şöyle işim, mesela AVM'lerde görüyorum, çocuk orada oturuyor. anne baba hani biraz işten oluyor galiba. Sen burada otur eğlen, bir şeyler ye falan. Ama tamam, çocuğumuza güveniyoruz ama zaman zor bir zaman. Şu anlamda zor bir zaman. Bir yetişkin için bir çocuğun uygulayabileceği savunma şeylerini bir yetişkin belki rahatlıkla kırabilir. Onu işte nasıl diyeyim, egale edebilir ve çocuğa zarar verebilir. Ya da en kötü şu olur, çocuk korkabilir. Özellikle kayıp vakalarında onu görüyoruz. Çocuk kaybolduğunda, yani hiç başına bir şey gelmese bile Hande Hanım, yaşadığı korkuyla çok ciddi şekilde bir
0: karşı karşıya kalabilir. Evet,
1: karşı karşıya kalabiliyor. Uzun vadede o korku hep önüne çıkıyor. Sosyal etkileşimlerini akamete uğratabiliyor. Peki Hande Hanım, bu ilk ikisini konuştuktan sonra belki de en önemlisi şu, duygusal ihmal. Yani özellikle çocukla ebeveyn arasındaki bağlantı.
0: Tabii.
1: Aslında hemen hemen her toplantımızda bu noktaya çok vurgu yapıyoruz. Siz de malumunuzdur. Evet. Yani özellikle çocukla ebeveyn arasında uyumlu bir bağ olmazsa bu durumda çocuk aile açısından fonksiyonunu yitirebiliyor. Özellikle duygusal ihmale uğrayan çocuklar da şunlar görülüyor Hande Hanım. Kendilerini yalnız hissetme. Yani ben kendimi yalnız hissediyorum diyor çocuk. Yani nasıl oluyor falan mesela. Genellikle bunları böyle ifadelerinde görebiliyoruz. Yine çocuklar kendilerini sosyal olarak izole olduklarını hissedebiliyorlar. Yine ebeveynleri tarafından anlaşılmadıklarını, çaresizlik düşünceleri, yine okula uyum zorlukları gösterebiliyorlar. Bunlar genellikle duygusal ihmaldeki çocuklar. Şimdi özellikle iki noktayı çok vurgulamak istiyorum Hande Hanım. Birincisi fiziksel ihmal, diğeri de duygusal ihmal. Duygusal. Diğeri de önemli ama özellikle fiziksel ihmal bir istismarcının, yani çocuk, yani fiziksel ihmal altındaki olan bir çocuk dışarıdan bakıldığında fark edilmesi daha kolay olduğu için bu savunmasızlık durumu başka bir yetişkinin dikkatini çekmesini sağlıyor maalesef. Yine duygusal ihmalde de şöyle bir şey oluyor. Eğer çocuk yeterli ilgi alakayı görmezse, sevgi göremezse, işte bu durumda o yetişkin kişi çocuğa özellikle istismar vakalarını, cinsel istismar vakalarını gördüğümüzü söylemek istiyorum. Çocukla sanki ilgileniyormuş gibi, ona sevgi ve ilgi ve alaka gösteriyormuş gibi yaklaşıyor. Çocuk da sanıyor ki iyi bir insan, benimle ilgileniyor. Annem babamın göstermediği şeyi bana gösteriyor.
0: Anne, onlardan daha iyi davranıyor. Maalesef, değer veriyor. Maalesef.
1: Evet, evet. Ve güven duymaya başlıyor. Ve işte burada fail maalesef o kişi ya da yetişkin.
0: Kritik durum.
1: Evet, bu güven durumunu istismara çevirebiliyor. Onun için biz zaten buna istismar dememizin sebebi bu Hande Hanım. Yani burada çocuğun o iyi niyetli durumunu ya da o ihtiyacını kötüye...
0: Çocuk aklını, çocuk kalbini aslında kötü bir şekilde kullanıyor.
1: Evet, evet, evet, maalesef. Ondan dolayı çok ağır bir ihmal. Peki birazcık daha çocuklar büyüdüklerinde yine önemli riskler karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi şu, özellikle aile yapısıyla ilgili olan durumlarda karşımıza çıkabiliyor. Mesela çocuk anne baba dışında bir yerde yaşıyorsa Hande Hanım, işte duyuyoruz Hande Hanım böyle çocuğu yazın tatile 3 aylığına gönderdik diyor. Anne babamızın yanına, işte dedenin yanına gönderdik. Güzel, çok güzel bir şey. Tabii dedemizin, anneannemizin yanına göndermemiz lazım ama onlar belki çok etkili bir şekilde, aktif bir şekilde çocukları takip edemeyebilirler. Bu durumda çocuk çok rahat belki de farklı şeylerin, durumların içerisine düşebilir. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Bakın yine anne baba ayrı, tek ebeveyni ya da üvey anne baba ortamında kalan çocuklarda da yani elimizdeki veriler bunu gösterebiliyor maalesef. Mağdur olma riskleri daha yüksek bulunmuş maalesef. Yine tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocuklar, özellikle aile dışından yabancı ya da tanıdık bir yetişkinin mağduriyetine uğrama riski fazlalaşıyor. Tek ebeveynli ailelerde anne babanın da rolünü üstlenmek zorunda kalıyor ya da baba annenin de rolünü üstlenmek zorunda kalıyor. Doğal olarak iki büyük yük var ebeveyn üzerinde. Çocuğunu yeteri kadar gözetemiyor, takip edemiyor. Bu durumda da özellikle aile dışından biri çocuğa çok rahat müdahale edebiliyor. Yine bizim çalışmalarımızda gördüğümüz bir şey Hande Hanım. Üvey aile bireyleri içerisinde yaşayan çocukların özellikle cinsel şiddete maruz kalma risklerinin daha yüksek olduğu karşımıza çıkmış maalesef.
0: Çok evet. Önemli bir yer burası hocam.
1: Evet, evet maalesef. Çünkü aktif gözetemiyor. Çocuk onlarla, o yetişkinle daha izole ortamlarda maalesef savunmasız bir şekilde kalabiliyor. Bu durumda o durumu arttırabiliyor maalesef. Bakın çocuk mağduriyeti açısından özellikle savunmasızlık durumlarına baktığımızda şunu görüyoruz. Bakın, tek ebeveynli ailelerde sosyoekonomik problemler, üvey ebeveynlerin olduğu ailelerde işte aile bireyleri arasında ilişkinin maalesef kalitesi düşük oluyor. Doğal olarak ilişkisi düşük olduğunda da çocuğun takibi ve çocuğun anlaşılması, çocuktaki az önce anlatmıştım ya hani gizil bazı tepkiler fark edilemiyor. Doğal olarak bu çocuklar maalesef kaliteli bir gözetim almadıkları için de işte
0: istismara açık hale geliyorlar.
1: İstismara ve mağduriyete maalesef açık hale geliyorlar. Yine Hande Hanım, özellikle ergenlikten sonra biliyorsunuz çocukların mobilizasyonu artıyor. Özellikleri artıyor.
0: Maalesef.
1: bu affetmez bu süreçlerden geçtik. Ama bazı çocuklarda şöyle bir durum da olabiliyor. Özellikle gündelik hayattaki aktiviteler ve etkileşimler bazen mağdur olmayı arttırabilen bazı riskli koşullar oluşturabiliyor. İşte o savunmasızlık anlamında söyleyeceğim şeylerden biri buydu. Nasıl oluyor bu? İşte ben erkek çocuğuyum. Şeyim biraz böyle işte biraz büyüdüm. Artık yetişkin gibi bir şeyim var. Bir fizyolojim var, bir bedenim var. Ama o bedeni yönetebilecek mental gelişim daha hala yeterli değil. İşte özellikle çocuklarda olabiliyor, erken çocuklarda çok daha hızlı, biz buna impuls tepkiler diyoruz. Yani böyle kararlar verirken çok ani kararlar alabiliyorlar. Sevinçlerini çok aşırı yaşayabiliyorlar, üzüntülerini aşırı yaşayabiliyorlar. Tepkileri çok
0: her şeyin aşırısı, aşırı uçlar.
1: Evet, özellikle bu tarz çocuklar birazcık da böyle bu tarz tiplerle, yani kendileri gibi oldukları tiplerle bir arada daha çok olurlarsa bu durumda riskli koşullar ortaya çıkabiliyor. Mesela bunlar nelerdir? Baktığımızda madde kullanımı.
0: Evet.
1: Maalesef. Özellikle bu
0: büyüdüğünün ispatı olarak mı kullanıyorlar hocam acaba ilk olarak düşüncede bunu?
1: Evet. Daha geçenlerde bir rapor çıkmıştı Hande Hanım. Mesela madde kullanımındaki etkenlere bakılmış, sebeplere bakılmış. Mesela merak duygusu vardı. Tamam. Yine arkadaş ısrarı vardı Hande Hanım. Yine bir arayış içinde, yani dediğiniz gibi bir şeyleri göstermeye çalışmak.
0: Büyüdüğünü ispatlamak. Evet.
1: İspatlamak. Hatta bir gruba kabul edilebilmek için olabilir.
0: Belki
1: Hande
0: de.
1: Hanım.
0: Tabii ki.
1: Seslerde görüyoruz. Yani bir gruba, bir arkadaş grubuna, bir akran grubuna kabul
0: sonuçta bu da bir kendini ispatlama çabası.
1: Evet. Evet. Maalesef öyle oluyor. Özellikle sigara kullanımında bunu görüyoruz. Maalesef. Bu alkol kullanımı ve madde kullanımı da tetikleyebiliyor. Yine antisosyal davranışlarda bulunan çocuklarla çok etkileşim içerisinde olmak. Bu niye önemli biliyor musunuz Hande Hanım? Bu sefer o antisosyal çocukların mağdur olma ihtimali artıyor çocukta. Yani onlarla ne kadar fazla etkileşirse doğal olarak bu etkileşimin neticesinde mağduriyetler ortaya çıkabiliyor. Bakın çok önemli bir husus yine Hande Hanım. Gece geç saatlere kadar dışarıda kalmak. Ya ben nasıl olsa büyüdüm, ben yetişkinim, istediğimi yaparım. Yine denetimsiz sosyal aktiviteler ve etkileşimler. Risk alıcı davranış şekilleri. Ondan sonra bunlar hep çocukların maalesef mağdur olmalarını arttırabiliyor. Yine evet.
0: Gözle
1: yine
0: görülür sebepler.
1: Evet, evet, evet, evet, maalesef. Ve son olarak da şunları da söyleyebilirim. Özellikle ebeveynler ya da gözetim sağlayan yetişkinler tarafından gözetilmezse çocuklar doğal olarak bu sosyal faaliyetleri sırasında işte az önce bahsettim ya, sigara bağımlılığı başta olmak üzere alkol ve uyuşturucu madde gibi şeylere bağımlı olma ihtimalleri ve onları deneme
0: eğilim artıyor.
1: Eğilimleri maalesef artıyor. Hatta şu çok çıkıyordu bizim şeylerimizde, çalışmalarımızda. Uyuşturucu ve alkol kullanımı şöyle bir riskli durumu da var Hande Hanım gençlerde. Özellikle cinsel şiddet mağduriyetinin öncesinde bakıyoruz ki alkol ve uyuşturucu etkisidir.
0: Evet.
1: Yani etrafındakiler bunu yapıyorlar. Hani kullan ama aslında niyetleri yine ne? Maalesef çocuğa zarar vermek bu anlamda. Özellikle bu anlamda çocukların denetimi anne babalar tarafından çok önemli. Özellikle burada az önce de bahsettiğim gibi Hande Hanım, isterseniz bir toparlayayım. İhmal ve savunmasızlık durumu arttıkça bizim en çok şeyimiz bu. Savunmasızlığını biz fark edemezsek Hande Hanım, ebeveynler olarak.
0: İş işten geçmiş olursa, çok geç fark edersek ya da.
1: Evet, evet, evet, maalesef. Bu durumda çocuğumuz tamam mağdur olacağı anlamına gelmez, tamam doğrudan doğruya mağdur demiyoruz ama maalesef ona zarar verebilecek tiplerin çocuklar, yani zarar verecek tipler tarafından fark edilme ihtimallerini arttırıyor bu durum. Onların tercih edin, yani onların bir hedef olmalarını, bir mağdur olmalarını kolaylaştırabiliyor. O anlamda özellikle ebeveynlerimiz için son olarak söyleyeceğim şey olabilir. Çocuklarımızın özellikle savunmasız koşullarını şöyle bir test etmemiz lazım. Çocuklarımız ne yapıyor? Denetlememiz, çocuklarımızla ilgili özellikle hem olumlu bağlar kurmak anlaşılabilir çocuklarla. Her çocuğun bir bam teli var hocam. Orayı yakalamak lazım hanımefendi. Ve çocuklarımızı sıkmadan tabii ki takip ettiğimizi hissettirmek gerekiyor. Teşekkür ediyorum inşallah.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok güzel, çok seri bir programdı. Çok da güzel bir konuya bugün konu sahipliği, ev sahipliği yaptık. Ağzınıza sağlık diyelim hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum. Saygı hürmetler diliyorum.
0: Yeni programlarımızda görüşeceğiz inşallah. Şimdiden de iyi bayramlar dileriz önümüzdeki hafta için sizlere. Çok sağ olun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş bizlerle birlikteydi. Bugün çocuklarımızı mağduriyete açık hale getirecek savunmasızlıklar neler ve tabii ki aileler bu konuda neler yapmalı, bizlerin üzerine düşenler neler olacak, bunları detaylı bir şekilde konuştuk. Ama bize de ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Handan Okuman'ın masasında sevgili Selim vardı. Yarın bu dakikaları paylaşıncaya kadar hoşçakalın diyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz. Reklamları dinlediniz.
5: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: İsrail tarafından müdahale edildiğini öğrendik. Arkadaşlarımızı alakoymuşlar. Hala da bu engellemeler veya ele geçirmeler devam ediyor. Bizim gemimiz 19 kişiden oluşan mürettebatla beraber, gemide hepimizin sağlık durumu iyi, arkadaşlarımızın moralleri yüksek. Biz bir şekilde bu donanmaya ait gemilerden kurtulup Gazze'ye inşallah insani yardımlarımızı vermek istiyoruz. Tabii ki buradan hem ülkemize hem de bütün insanlığa şu çağrıyı yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Bizim istikametimiz, yürüdüğümüz, yol aldığımız sular uluslararası sular. Dolayısıyla burada Siyonist İsrail Devleti'nin müdahale etmesi hukuken mümkün değil. Evet. Uluslararası hukuk açısından da, deniz sözleşmeleri açısından da böyle bir hakkı söz konusu değil. Bu korsanlıktır. Hatta korsanlığın da belli kuralları vardır. Bunlar kural tanımayan korsanlardan maalesef keyfi olarak barışçıl bir şekilde yol alan, gemimizde insani yardımın dışında bir çakı bıçağı bile yok. Evet. Ve insanların hiçbirisi hiçbir şekilde bir eylem yapmak, bir şiddete başvurmak gibi derdi yok. Sadece Gazze'ye insani yardımları ulaştırmak, insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması ve Gazze ablukanın sona ermesi için bu yolculuğa çıktık. Maalesef hala İsrail Gazze'de kan akıtmaya, kan dökmeye devam ediyor. Hala insani yardımların Refah'tan geçmesini engelliyor. Hala bombalarla insanları katletmeye devam ediyor. Ve bu anlayışları 1000 kilometre öteden gelip müdahale etmesi geçtiğimiz günlerde, bugün gelip yine kara sularının dışında, uluslararası sularda buna müdahale etmesi bir nasıl, suçtur.
5: Nasıl bir müdahaleydi? Onu da böyle çok kısa anlatalım, siz de çok fazla yormadan. Bugün yaşadıklarımız nelerdi? 19 kişilik bir mürettebat var. Alıkonulan gemilerle ilgili de çok kısa bir bilgi verirseniz sevineceğiz Mahmut Bey.
4: Önce gemiler belli bir mesafeden bütün iletişimleri kesiyorlar. Dolayısıyla sonra botlarla gemiye gelip gemiye çıkıyorlar ve insanları orada etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Ve tutuklama yapıyorlar. Ne tutuklama hakları var, ne gemiye çıkma hakları var, ne böyle bir müdahale etme hakları var. Maalesef bu hakları kendilerinde görüyorlar. Biz güçlüyüz ve haklıyız diyorlar. Bunlara karşı uluslararası toplumun, Türkiye başta olmak üzere, bu gerçekten evet, hukuk tanımayan, gerçekten ahlak tanımayan bu korsanlara karşı bütün dünyayı tekrar buraya, gözlerini buraya çevirmelerini istiyoruz. Bu insan hakları ihlallerinin artık son verilmesini istiyoruz. Gazze'ye ablukanın kalkması, insani yardımların ulaşması ve özgür bir Filistin devletinin kurulmasına kadar biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Siyonist devlet ne yaparsa yapsın bundan kaçma şansı yok.
5: Ne kadar yolculuğunuz kaldı Mahmut Bey? Yani şu an itibariyle ulaşmanızda ne kadar var?
4: Biz normal şartlarda devam edersek 2 gün sonra inşallah biz Gazze'de olacağız. Eğer bir müdahaleyle karşılaşmazsak, istikametimiz o yönde devam ediyor. İnşallah bir engelleme olmadan Gazze'de Filistin'in kara sularına girip ve Gazze'deki kardeşlerimizle buluşmak istiyoruz.
5: Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız
4: için. Ben de teşekkür ederim.
5: Bugün yaşadıklarınız için de büyük geçmiş olsun diliyoruz Mahmut Bey.
4: Teşekkürler, evet. Sağ olun.
5: Peki, devam edelim. Gündeme bakalım şimdi de. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamle ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle donatılması gerektiğini belirtti. Bahçeli ayrıca 2 ayrı komisyon kurulması önerisinde bulundu.
6: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir.
7: MHP lideri Devlet Bahçeli Öcalan'a statü önerisinde bulunmuştu. Siyaset dünyasında büyük yankı uyandıran bu çıkışına açıklık getirdi.
8: Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesi, PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır.
6: Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
7: Bahçeli, Öcalan'ın statüsünü barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olarak tarif etti. Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği bir yapı inşa edilmelidir dedi.
8: Koordinatör PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan olacaktır. Bu statü örgütün fesiyle, örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati suretle tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır.
6: Bu tartışmaları son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
7: MHP lideri Bahçeli koordinatörlük statüsünün sınırlarını da çizdi.
8: Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Bu koordinatörlük Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkgün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Hızlı, etkin ve sonuç alıcı bir model ortaya konulmalıdır dedi.
8: Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
7: Bahçeli, terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulmasının elzem olduğunu vurguladı. Sürecin daha etkin yürütülebilmesi için tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ile Milli Birlik Komisyonu kurulması önerisinde bulundu.
8: Düzenleme ile bakanlıkların ve tüm devlet kurumlarının aynı amaç doğrultusunda ve güçlü koordinasyonla hareket kabiliyeti artacaktır. Böylece iletişim eksikliği giderilmiş, statü ve muhataplık sorunu çözülmüş olacaktır.
7: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
3: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının İç Anadolu'yla Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 14-22, Ankara 7-20, İzmir 14-25, Bursa 11-23, Konya 8-21, Afyon 6-22, Denizli 11-26, Antalya 18-26, Adana 17-27, Zonguldak 14-18, Samsun 13-18, Trabzon 11-16, Kayseri 8-18, Erzurum 2-11, Gaziantep 12-23, Diyarbakır 12-24 ve Şanlıurfa 15-26 derece.

0: Yol durumu. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt yapım çalışmaları yürütüldüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
3: Sen de hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe Şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: önemli reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salavat okumak. Enes bin Malik der ki, ashabtan Ebu Talha ziyarete gelmişti bir gün Resulullah'a. Görünce o serverin sevinçli olduğunu, sebebi nedir diye Resul'den sordu bunu. Cevaben buyurdu ki, nasıl sevinmeyeyim? Biraz önce Cebrail yanıma geldi benim. Dedi, kim sana her gün okursa bir salavat, Allah da 10 salavat gönderir ona bizzat. Yine o Müslümanın siler 10 günahını ve 10 ecir vererek arttırır sevabını. Allah Musa Nebi'ye buyurmuştur ki hem de, salavat söyle her gün Habibim Muhammed'e. Beni İsrail'e de söyle ki ona eğer iman etmezler ise cehenneme girerler. Musa Nebi sordu ki, ya ilahi Muhammed kim ola ki zatına yakındır böyle gayet? Buyurdu ki, ya Musa, o olmasaydı eğer, olmazdı gece gündüz, olmazdı yer ve gökler, cennet ile cehennem ve bil cümle mahlukat, hep onun hürmetine var oldu bu kainat. Musa aleyhisselam dedi ki, ya ilahi, onun nübüvvetini tasdik ettim ben dahi. Süfyan-ı Sevri der ki, Beytullah'ta ben bir zat, gördüm ki o ser

0: Bilmiyorsan kendimi tanıtayım. Ben senin peygamberin Muhammed Mustafa'yım. Senin baban günahkar bir kimseydi fakat getirirdi ömründe bana çokça salavat. Onların hürmetine imdada geldim hemen ve kurtardım onu bu düştüğü kötü halden. Ben dahi o esnada o rüyadan uyandım ve hemence babamın yüzünü açıp baktım. Gördüm ki o siyahlık kaybolmuş hakikaten. Nurlanmış, güzelleşmiş, sevinip kalktım hemen. Gönül rahatlığıyla babamı defnederek devam ettim yoluma, Rabbime hamd ederek. Hem de Resulullah'a salavat okumanın öğrendim faydasını yaşayarak bir hakkın. O günden itibaren elimden geldiğince salavat okuyorum Resul'e gündüz gece.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, Eshab-ı Kiram'dan Ebu Teda radıyallahu teala anh hazretleri buyuruyorlar ki, ölümden sonra neler göreceğinizi, başınıza neler geleceğini bilseydiniz, isteyerek ne yemek yiyebilir ne de su içebilirdiniz, buyuruyor Ebu Teda radıyallahu teala anh.
2: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, buyurunuz.
3: Hayırlı günler.
2: Buyurun.
3: Hocam, benim evden başka bir gelirim yok. Ev kirasından başka bir gelirim yok. Bunu bankada altına çevirip ne balansam faiz olur mu? Bir ikincisi de benim annesini emmediğim biri benim annemi emmiş. Ben ona süt kardeş oluyorum. Onun kardeşine süt kardeş oluyor muyum? Anlatabildim mi?
1: Anlaşıldı efendim.
3: Ondan sonra bunu soracaktım. Çok evet. Ha bir de hocam, size bağlanınca, daha önce de bağlandım. Çok farklı bir heyecan duyuyorum. Bir sevinç duyuyorum. Bilmiyorum nedendir. Hatta bir seferinde de Mustafa kardeşime de beni yani ne dediğini bilmez gibi bir soruyu es geçer gibi bir şey de söyledi. Heyecanıma bağışlayın. Hayırlı günler.
1: Hayırlı günler. Teşekkür ederiz.
2: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Size ulaşmak isteyen
2: bir dinleyicimiz daha alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler, buyurunuz.
5: Hayırlı günler efendim, hocam.
2: Buyurun.
5: Hayırlı günler.
2: Hayırlı günler.
5: Öncelikle dualarınızı istiyorum hocam. Işın görüyorum. Kanserin evrelerini atlattım. Son ışınım kaldı. Dualarınızı istiyorum hocam.
1: Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin. Geçmiş olsun efendim.
5: Çok teşekkür ederim. Hocam, ilk önce şöyle bir sorum olacak. Benim geçen sene yayladan bir ev aldık. Bir de şimdiki oturduğumuz ev var. Kurban düşüyor biliyorum ama borcum da var. Nasıl yapmalıyım? Kesmeli miyim? İkinci sorum da her sene zekatımı veriyordum elimde olan paranın. 14 bin lirasını verdim. Sonra borca girdim. Evi aldığımızda param kalmadı. Bunun devrinin zamanı geldiğinde unuttum hocam, ilacı aldığım için. Bir de yorgun olduğum için o sıralar. Unuttum. Nasıl yapmalıyım? Bir de secde-i feili anlayamadım hocam. Bir de onu açıklarsanız benim anlayacağım şekilde. Çok teşekkür ederim.
1: Peki efendim.
2: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
6: Hayırlı günler, kolay gelsin.
2: Sağ olun. Buyurun.
6: Dua istiyordum ilk önce hocamdan.
1: Rabbim ikiyan saadeti versin efendim inşallah teala. Dünyada da ahirette de hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Son nefeste de iman selameti versin efendim.
6: Amin hocam. Ben şimdi kurbanla alakalı soracaktım hocam. Biz annemle ablam vefat ettiler. Biz kaç seneden beri, 2-3 seneden beri mefta olarak ilaç vakfına gönderip de kurban kesittiriyorduk. Acaba bu sene hani

0: Kitap dağıtımı olarak yaparsak nasıl olur? O nasıl derecede acaba? Anne, kurban mı kestirelim?
1: Bir dakika, anneniz de mi vefat etti?
0: Evet, annemle ablam.
1: Tamam efendim.
0: Hangisi daha üstün yani?
1: Peki.
0: Kitap dağıtmak mı, kurban mı kestirmek mi?
1: Tamam efendim.
0: Onu soracaktım.
2: Peki, teşekkürler, hayırlı günler.
0: Hayırlı günler.
2: Buyurunuz hocam.
1: Efendim, şimdi dinleyicilerimize söz vermiştik. Biz diğer zamanlarda da şey yapıyorduk da, mesela Zilkade ayı dün sondu, 17 Mayıs pazar. Ve bu 17 Mayıs pazar günü biz hilale bakacağız. Geç Türkiye takviminde nasıl hesap yaptılar bilmiyorum bunu. Zilhicce ayının hilali bugün ilk defa Kuzey Amerika kıtasından itibaren görülmeye başlayacaktır. Yalnız o hesaplamalarda bir artı çıkıyor. Belki o artıdan kaynaklanan bir hesaplama şekli de olabilir. Ama bütün bunlara, hani bu ifadeye göre Türkiye'den görülme ihtimali zayıf diyorduk biz. Görülmeyebilir ve görülme imkanı da zordur diyorduk falan. Dün evdeydik. Şeyde ufuk hattına da bakıyorum, önce kapalıydı bayağı. Hani yağmur da yağdı ya. Baktım bir mesaj geldi. Bitti sadece bazdan. Çünkü orada bir saat fark var yaramızda. Dedi hilali göremedik. Yarım saat geçmedi. Bir başkası gönderdi. Fotoğraf da çekmiş. Van'dan hilali gördük diye. Fotoğraf da çekilmiş. O mesajı gönderen
2: İzmir'den görenler olmuş.
1: Mesajı gönderene dedim, bu dedim önceki çekilmiş fotoğraf olmasın. Çünkü Adil Cevaz Van Gölü'nün kenarı. Yani Van'da görülen hilal Adil Cevaz'da da gözükür. Belki buluta denk gelmiştir. İlk gün olduğu için de zayıftır falan. Sonra ben de dedi hocam bir sorayım arkadaşa dedi. Sormuş. Yok demiş, ben demiş öyle demiş her zaman demiş hilal çekmiyorum. Böyle bakıyordum falan demiş. Garipme gitti. Bu ne ki diye sonra şeyde telefonun o fotoğraf şeyini büyüterek baktım hilal. Öyle çektim ben demiş falan. Sonra Kayseri'den dediler hava kapalı, biz göremedik. Ondan sonra ben de akşam namazını kıldıktan sonra bir daha bakayım dedim. Tam hilalin görüleceği yerdeki bulut çekilmişti. Eğer dedim hilal şey yapsaydı buradan görünebilirdi falan diye düşünürken şak diye gördüm. Yani kendi gözümle gördüm hilali. Bayağı aynı şekilde yüksekte de duruyordu. Yarım saatten fazla da havada durdu. Ondan sonra işte Çorum'dan görülmüş. Başka yerlerden de görülmüş. Karadeniz tarafından da aynı şekilde görülmüş. Fotoğraf çek gönderenler var. Dolayısıyla yani hilal görüldü. Yani bu sene kurban bayramı birinci günü kurban kesilebilir. Ve hacca gidenler de takvimde yazılı Arefe günü Arafat'a çıkabilir. Yani bir bakımdan da sevindik hilalin görülmesine. Çünkü çok kimsenin kurbanı ve haccı zayi oluyordu. Ya bir bak havaya, bak ona göre hareket et. Şimdi bazı dinleyicilerimiz diyor ki niye ikinci gün? Ya hilali gördükten sonra ikinci güne şart değil ki. Birinci günü daha
2: birinci günde şimdi kesebilirsiniz.
1: Tabii kesebilirsiniz.
2: Görüldü çünkü.
1: Yani çünkü bugün de Zilhicce'nin biri. Dolayısıyla hani bazılar diyordu efendim Arefe günü falan. Arefe gününe denk geldi merak etmeyiler görülerek. Takvimdekine uydu. Zaten Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki hilal ya hesap edilen o gün görülür veya bir gün, bir gün sonra görülür. Bu sene hesap edilen günde görüldü.
2: Ramazan Şerif'te de görülmüştü bu sene.
1: Evet, Ramazan Şerif'te de görülmüştü. Dolayısıyla yani dinleyicilerimiz müsterih olsun. Hani bazıları ortaklığa giriyordu işte birinci gün kesecekler biz ne yapacağız falan. O telaşa gerek yok.
2: Bu sene için öyle.
1: Bu sene için öyle. Yani değil misin, biz emrini yerine getiriyoruz. Yoksa herhangi bir kimseye kastımız yok. Yani Mustafa Bey'in aslı yok yani aslında... koç sürüler var ama yani ikinci gün kestirmesi birinci gün alıp kesmeleri Mustafa Bey'e bir zararı olmaz.
2: Bizim koçlar zaten birinci gün piyasaya çıkmıyor.
1: Çıkmıyor değil
2: mi? İkinci gün. Yani şimdi bu durumda hilal görüldü ya, ikinci gün üçüncü gün kesilmez diye de bir şey yok.
1: Yok.
2: Yani yine kesilir yani.
1: Yine kesilir. Yani. Çünkü Hanefi mezhebinde hilal görüldüğü için takvimde yazılan günler şey itibariyle
2: Doğru artık.
1: Doğru. 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma günü, yani bu üç gün Hanefi mezhebinde, bu üç gün ister 27 Mayıs'ta, ister 28, ister 29 Mayıs'ta kesebilir mi kurbanını? Evet, kurbanını kesebilir. Peki Arefe günü 26 Mayıs Salı günüdür. Ve Arefe günü Bin İhlas suresi okuyanın bütün günahlarında affolur ve duası da, her duası da kabul olur buyuruluyor hadis-i şerifte. Teşrik tekbirleri ne zaman başlayacak? 26 Mayıs Salı günü sabah namazından itibaren başlayacak.
2: Yani Arefe günü.
1: Arefe günü başlayacak. 27 Mayıs olacak. 28 Mayıs devam edecek. 29 Mayıs devam edecek. 30 Mayıs ikindi vaktine kadar devam edecek. İkindi vaktinde teşrik tekbiri getireceğiz ve ondan sonra bitecek. Önce farz namazı kılınca cuma namazından sonra da aynı şekilde teşrik tekbiri yapın söyleniyor. Bayram namazından sonra da cenaze namazı varsa cenaze namazından sonra söylenmiyor buyuruyor. Hemen teşrik tekbirini okuyoruz, ondan sonra Allahümme ente selam diyoruz. Bu sadece farzlarda. Hatıra gelebilir. Peki biz o günlerde kaza kılıyoruz. O zaman da teşrik tekbiri getirecek miyiz? Hayır, getirmeyeceğiz. Sadece Arefe günü, ondan sonra bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü ikindi namazı vaktine kadar farz namazlardan sonra. Peki efendim hiç mi? Sadece kitaplarda, mesela Saadet-i Ebedi kitabında da anlatılırken buyuruluyor ki, mesela diyelim ki bayramın birinci günü sabah namazına kalkamadı, uyanamadı. Birinci günü uyanamadı. Şimdi Arefe günü teşrikleri başladıydı ya. Kuşluk vaktinde sabah namazını kaza etti. Teşrik tekbirlerinin getirileceği vakitte kazaya kalıp yine bu vakitte kaza ettiği için teşrik tekbiri söylüyor. Ama önceki zaman dilimlerinde kazaya kalan, sabah namazını kaza ederken teşrik tekbiri söylemiyor. Herhalde anlaşılmıştır.
2: Veya kurban teşrik tekbiri getirmesi gerektiği zamanda kazaya kalanı bu zaman çıktıktan sonra, bir ay sonra mesela kaza ederse orada da söylemeyecek artık.
1: Hayır, orada söylemeyecek.
2: Zaten bitti. Yani Kurban Bayramı'nda kazaya kalmıştı. Gene teşrik tekbir söylüyor.
1: Yani şeyde Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi vaktine kadar zaman dilimi bu. Yani bunu anlamak da bazıları biraz zorlanıyor. Tabii kitap okumuş olsa zorlanmaz da. Yani çarpıcı misal olarak söyleyeyim. Öğle namazı ne zaman kılınır? Öğle vakti girip ikindiye kadar olan zaman içerisinde. İkindi girdikten sonra öğle kılınmaz. Peki öğle girmeden önce de öğle namazı kılınmaz. Vakitte sınırlıdır. Teşrik tekbiri de böyle. Arefe günü sabah namazından başlar. Kurban Bayramı dördüncü günü ikindi vaktine kadar başlar. Zaman bildirilmiş. Bu zaman içerisinde yapılır bu. Bunun dışında veyahut da öncesinde, şimdiden biz başlasak daha sevap olmaz mı? Olmaz. İmam-ı Rabbani Kudüs Sözleri buyuruyor ki, ibadet emredileni emredildiği şekilde ve emredildiği zamanda yapmaktır. Ne zaman emredilmişse o zaman yapılır. Yoksa kendi kafamıza göre aynı şekilde hareket etmemiz o uygun değil efendim.
2: Ya da şöyle düşünenler de olabilir. Tamam, hilal göründü ama ben gene de ihtiyaten ikinci gün keseceğim demenin bir manası yok artık.
1: Yok, demenin manası yok. Kessin canım. Buna bir itirazımız yok.
2: Kesebilir de. Tabii. Hani ben ihtiyaten demenin bir manası yok artık. Yani
1: ihtiyaten kelimesini kullanmasına gerek yok. Yani çünkü hilal görüldü
2: yani. Tabii canım. Artık ihtiyatı yok.
1: Yani bu andan Edirne'ye kadar her tarafta görüldü. Yani. Dolayısıyla Türkiye'den görülen hilal Mekke'den de görülür. Çünkü
2: yani orada hacıların da durumu bu sene yani, rahat yani.
1: İkinci günü.
2: Eğer Suud son dakikada öne almazsa.
1: Öne almazsa bir herhangi bir
2: şey yapıyorlar yapmazsa, çünkü hep.
1: Yapmazsa o zaman Türkiye'deki yakınlarına sorsunlar. Arefe günü ne zaman diye, tamam mı? Not alsınlar, o gün aynı şekilde Arafat'a çıkıldıktan sonra bir daha da çıkmalarına gerek yok. Efendim ihtiyaten bir daha ihtiyaten olmaz. Ne demek oğlu, ne demek olur o? Efendim ben Ramazan orucunu tuttum ama ihtiyaten işte şeyden sonra da Şevval ayında oruçlu geçireceğim demeye benzer. Ya arkadaş ben tuttum da o olmamıştır, bir daha yapacağım manasında söylersen yanlış. Ama ben Şevval ayında da, Zilkade ayında da, Zilhicce ayında da, Muharrem ayında da oruç tutacağım. Tut arkadaşım. 12 ay tut. Haram günler hariç. Sana kimse bir şey demez. Sana kimse bir şey demez. Ha, ben her gün oruç tutuyorum diye de anlatırsan onların hepsi de güme gider. Onda haberin olsun. Söylememek gerekiyor. Nafile ibadetleri. Dolayısıyla herhalde eksik noksan bir şey kalmadı.
2: Yok, yok.
1: Yani dinleyicilerimize duyurduk. Ona göre hareket edebilirler efendim. Haç meselesi de, kurban meselesi de hilal göründüğü için bir problem söz konusu değil. Efendim ilk dinleyicimiz elimdeki biraz bir şey var da altı mı dedi. Ha, elimdeki parası var herhalde. Bunu dedi şey yapıp
2: altın hesabı yapıp
1: bankaya yatırsam yani orada nemalansa. Dinleyicimiz aferin. Güzel bir ifade kullandı. Nemalandırıyorlar. Nemalansa bunu mahsur olur mu? Olmaz efendim. Zaten otomatik olarak eğer altın yükseliyorsa olduğu gibi nemalanacak o. Hı. Evinde de nemalanıyor, orada da nemalanıyor. Değişen bir şey olmuyor. Bir de dinleyicimizin cani bir dikkat bir suali var. Ben değil dedi. Annemi bir başkası emmiş. Biz dedi bu bizim annemizi emen çocuğun kız veya oğlan diğer kardeşleriyle bir şey oluyor muyuz? Olmuyor. Ama bunların annesini emen bunların büyüğü küçüğü hepsiyle süt kardeş oluyor. Bu emenin diğer kardeşlerinin bunlarla bağlantısı yok. Mesela diyelim ki bu dinleyicimiz de bu annesinden süt emen çocuğun annesini emseydi o zaman ne oldu? Yani bu, hem bununla süt kardeş hem de bunun diğer kardeşleri de bunun kardeşi olurdu. Evet. Sanki yani bir çocuk bir kadından süt emince tabir caizse o süt emen çocuğu sanki o kadın doğurmuş gibidir. Miras alamıyor. Diğer hakların hepsi aynı. O kadının kocası bunun süt babası olur. O kadının erkek kardeşleri bunların süt dayısı olur. Kocası süt babası olduğu için babasının da aynı şekilde erkek kardeşleri
2: süt amca olur.
1: Süt amcası olur.
2: Süt hala, baba, süt teyze.
1: Süt hala, süt teyze, süt nine. Bu şekilde böyle devam eder. Herhalde anlaşılmıştır. İnşallah Teala. Gelelim efendim diğer dinleyicimiz sualine. Dinleyicimiz dedi ki biz dedi bir evimiz var dedi ama yayladan da ev aldık dedi. Evimiz de var dedi ama dedi borcumuz da var. Borcu olunca borcunu falan düşünce kurban nisabı kalmayınca zekat de vermez. Kurban da kesmez. Zekat da vermez, kurban da kesmez. yani dinleyicimiz zaten ikinci sualini de daha önce zekat veriyordum ben dedi. Şimdi fakat başka bir kabil var. Orada şöyle bir ifade geçiyor. Şimdi bunlar yaylada bir ev var. Ondan sonra kendi evleri de var. Borçları da var. Bu borcu kapatacak ev, eğer şey varsa ellerinde gayrimenkul olarak da bir şey varsa İmam-ı Azam İbani Hazretleri buyuruyor ki bunu kesmesi lazım. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bu şekilde olanlar sene içerisinde böyle kenara köşeye 3-5 kuruş koymak suretiyle kurban parası biriktirip keserlerse vacip sevabı hasıl. Fakat İmam Muhammed Şeybani Hazretleri İmam-ı Yunus Hazretleri yok olmaz diyor. Yani dolayısıyla kesmez. Peki daha önceki senelerde ben dedi zekat veriyordum. Ama bir kısmının bunun hani devrini falan yapamamışım, verememişim. Bunun telafisi mümkün mü? Mümkün. Eğer kendi bulunduğu bölgede bunu bilen birisi varsa, bir fakir varsa bilen diyoruz bak. Kaç gramı diyor? Diyelim ki 2 gram altın. Zekatım olarak bunu sana verdim. O da aldım, kabul ettim. O da yardım etmek için şey yapıyor. Hediye etti. O 2 gram altını sonra eline geçtikçe bedelini kağıtlar olarak öder. Yani devir yapana da verir bir kısmını falan. Bulamazsa yani bize de aynı şekilde müracaat ederse yardımcı oluruz.
2: Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. Bir ülkeden kaçarken, o ülkenin sınırını aştığımızda kurtulma ihtimalimiz olduğu gibi, vurulma veya hapse girme ihtimalimiz de olur. İslamiyetin sınırını aşmak da böyle tehlikelidir. Bütün varlığımızla, bütün gücümüzle bu sınırın içinde olmaya çalışmalıyız. Bazen nefsani, bazen şeytani hareketler, bazen kötü insanların yanıltmasıyla sınırı aştığımız anda o felaketten kurtulmak için tevbe ve istiğfar etmek gerekir. İnsanlar nefsine tabi olarak, şeytana, kötü arkadaşa uyarak bazen sınırı aşıyor. Yani haram işliyor veya küfre girebiliyor. O anda ölürse mahvolur. İslam hududunun, İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. O bakımdan Peygamber Efendimizin bildirdiği, Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik duasını her gün okumalı. Ey büyük Allah'ım, kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl. Yani dininden döndürme, ayırma. Dinin hudutları içinde kalmamı nasip eyle demektir. Sınırın dışında olmak tehlikelidir. O bakımdan dinimizin ilk emri sınırları öğrenmektir. İslamiyetin sınırı önce küfürden, şirkten sakınmak, ikincisi haramlardan sakınmak, ondan sonra mekruhlardan sakınmaktır. Bunlardan sakınınca o sınırlar içinde yapılan her ibadet sahih olur. Allah-u Teala sınırın dışında olan ibadetten razı değildir. O insanın kurtulma ümidi de çok azdır. Çünkü sınırın dışında her an küfre girebilir. Haram işlerken ölebilir. Kötü bir yerde can verebilir. Yani ibadetleri o anda onu kurtarmaz. Ama sınırı aşmazsa Allah-u Teala'nın razı olduğu yerde olduğu için yaptığı her ibadetten ecir alır, ölürse Müslümanların arasında ölür, kabri belli olur, haramlardan her an sakındığı için cihat sevabı alır. Sınırın içinde kalmanın tek yolu salihlerin arasında olmaktır. Bunun için Peygamber Efendimiz, cemaatte rahmet vardır, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır buyurmuştur. Dinimizde sıra önce iman etmek, ikincisi ilim, yani İslamiyet'i bilmek, sonra da bildiğine uygun yaşamaktır. İslamiyet'in sınırını bildikten sonra insan günah işlemez. Sınırları bildiği halde günah işlemeye giderse bu çok daha tehlikeli olur. Elfaz-ı küfür, küfre sebep olan, yani imanı götüren sözlerdir. Böyle bir sözü kasten söyleyenin imanı gider. Çünkü her Müslümanın bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür olmaz, büyük günahtır. Bir mekruhu, bir sünneti bile hafif görmek küfre sebep olur. Küçük günaha devam etmek büyük günah olur. Büyük günaha devam etmek de insanı küfre kadar sürükler. Sonra Allah korusun küfre düşer, sonsuz ateşte yanar. Uçurumun kenarında sınırda dolaşmak ahmaklıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, uçurumun kenarında dolaşan kimse her an uçuruma yuvarlanabilir buyuruyor. Büyüklerden bir zat da nefsine uyan haram işler, haram işleye işleye küfre dalar, kafir olur gider. Çünkü haramı işleyince alışır, alışınca zevk alır, zevk alınca önem vermez, haram olduğunu unutur. Harama önem vermeyen kafir olur buyururdu. Yüzümüzü ahirete dönmeliyiz. Başkasının kusurlarıyla değil, kendi günahlarımızla uğraşmalıyız. Abdest suyu kaynarsa ona bile dayanamayız. Cehennemin dehşetini anlatmak mümkün olmaz. O kadar korkunç bir yerdir ki, günahsız olan melekler bile onun dehşetinden korkarlar. Peygamber Efendimiz, Cebrail aleyhisselamı çok üzgün görünce sebebini sorar, o da cehennemin öyle kızgın bir alevini gördüm ki, onun etkisinden hala kendime gelemedim diye cevap verir. Ahirette Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilenlere uygun imanı olmayan veya haramlardan sakınmaya önem vermeyen kimsenin imanı gider, mürtet olur. Allah-u Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimet doğru iman nimetidir. yani ehli sünnet itikadıdır. Nimet ne kadar büyükse düşmanı da o kadar çoktur. Bu düşmanlarının en büyüğü nefstir. O da içimizde. İmanımızı çalmak için fırsat kolluyor. Bir an gafil değil. Bu nefsten korunmanın çaresi Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmektir. Nefs ölmez ama haramlardan kaçtıkça, ibadetleri yaptıkça zayıflar, güçten düşer ve aldatması azalır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: İkinci dinleyicimizin bir suali daha vardı. Secde-i Sehiv dedi. Ben dedi bunu anlayamadım. Ne oluyor, nasıl oluyor, nasıl yapılıyor? Efendim Secde-i Sehiv, Hanefi mezhebinde namaz kılarken namazın içindeki vaciplerden birisini terk edersek, yapmamışsak veya vaktinde yapmamışsak ve namazın içindeki farzlardan birisini gecikmeli olarak yapmışsak, bu durumda namazı bozmayız. Namazın sonunda secde yaparız. Şimdi iki rekatlı bir namazdan, diyelim sabah namazının farzını kılıyoruz. Kıyamda durduk. Fatiha'dan Musul'u okuduk. Ondan sonra rükûya gidecek yerde küt diye secdeye gitti. Hemen hatırladı, geri döndü. Rükûsunu yaptı. Ondan sonra secdesini yaptı. Burada farzı geciktirmiş oldu. Yani rükûyu geciktirmiş oldu. Bunun namazı bozayım, yeniden başlayayım yok. İkinci rekatta oturacağım. Bu birinci rekatta oldu. İkinci rekatta oturduğu zaman zaten iki rekattı. Birinci kavle göre ettahiyyatten salli barik Rabbena atina kadar okur. Sağına soluna selam verir. Ondan sonra tekrar Allahu Ekber diyerek iki defa secde yapar. Oturur. Ettahiyyatten Rabbena kadar okuyup selam verir. Secde-i bu. Peki dört rekatlı namazda dördüncü rekatında yapılır secde-i sehiv. Üç rekatlı namazın üçüncü rekat sonunda yapılır.
3: Rükûyu yapmayan kişi geçti artık, nasıl olsa yapmadık, sonunda bir secde-i sehiv ile bu işi tamamlarız diye düşünebilir mi?
2: Hayır. Şimdi orada bir daha nakledelim. Farzın gecikmesinde buyuruyor. Tehirinde demiyor. Ama vacibin terk ve tehirinde.
3: Rükû farz.
2: Evet. Vacip olan bir şeyin terk veya tehirinde. Mesela vitir namazının üçüncü rekatında kunut tekbiri almak, kunut dualarını bir kavle göre okumak vacip. Ama unuttun, küt diye rüküye gittin, geri dönmezsin buyuruyor. Bak, terk ettin, vacipti bu. Namazın sonunda secde-i sehiv yaparsın. Ama farzı terk ettiysen o namazı aynı şekilde iade etmek mecburundasın.
3: Bunun için en azından 12 tane namazın farzını bilmek lazım.
2: Evet. Saad Tebeli'nin namaz bahsinde bunlar uzun uzun anlatılmış. Secde-i Sehiv'de anlatılmış. Orada Secde-i Sehiv'de okursa, şimdi duyduğu şeyler zihninde belirdi. Bir de kitaptan okuyunca o perçinleşir. Sonra artık tereddüt etmez. Bu böyle mi olacaktı, şöyle mi olacaktı? Onun için de ısrarla mesela işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplar okunuyor mu diye Emel abire soruyor. Kitabın okunması altyapıyı oluşturur. Ondan sonra da anlamadığını birisine sorarsın veya de dinlediğin zaman o yerli yerine oturur. Artık herhangi birisi çıkıp da o öyle diye böyle dese falan sen de bir sarsın olmaz. Ama bilmiyorsan şamaroğullarına dönersin. Gelen bir tokat durur, giden bir tokat. Öyle mi olacak, böyle olacak. Öyle mi olacak, böyle olacak. En sonunda zaten senin de altyapın olmadığı için nefis ve şeytan da pusuda bekleyip duruyor. Ya sen bu işi beceremeyeceksin. Bırak aynı şekilde musul, abdestli namazı der ve sen kafir olursun gidersin. Onun için cahillik başa beladır. Allah Teala korusun. Ve hatta böyle durumlarda hep Emel abilerin o sözünü hatırlıyorum. Yani ilim öğrenme meşakkatine, zahmetine katlanmayan bir kimse ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Ya efendim ben işte yok efendim yok.
3: Bu bize cahillik mazeret midir?
2: Değildir.
3: Ben bilmiyordum canım namazın oradasının namazın farzı olduğunu.
2: Tam tersi, kitaplarda biliyor ki kadın erkek herkesin kendisine lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmesi farzdır. Hatta farzı ayındır. Mesela Hanefi fıkıh kitaplarında, İlmihal kitaplarında şeyde bile yazıyor, Saad Tebili'de bile yazıyor. Hanefi mezhebindeki kadın, erkek, her Müslümanın 200 bin meseleyi bilmesi lazım. 200 bin deyince çok kimsenin gözünde büyüyor bu. Öyle değil o. Öyle değil o. Mesela abdestin sünnetleri var, müfsitleri var, farzlar var. Bunların her biri ayrı bir meseledir. Namazın aynı şekilde farzlar var, vacipler var, sünnetler var, mekruhlar var, müfsitleri var. Bunların her biri ayrı bir meseledir. Dolayısıyla bunları bilmesi lazım. Şimdi namazın farzlarını bilmezse, namazın vaciplerini bilmezse, namazı bozan şeyleri bilmezse, namazın mekruhlarını bilmezse, bu kimsenin yaptığı ibadet, ondan sonra hani bir şey anlatılır ya, adama demişler ya, sen demişler değirmen yaptın ama demiş, böyle olmaz. Nasreddin Hoca merhum da içinde anlatırlar mı? Böyle olmaz. Ne olacak? Demiş yönü bu tarafa olması lazımdı falan filan. Onu sana demiş, ha dur. Altına teker koymuş binanın. Şöyle ahşap yapmış. Ondan sonra demiş yönü böyle olacak, çeviriyor. Yeni böyle olacak.
3: Kim ne derse ona, ona göre çeviriyor.
2: Evet. Rüzgara göre değişiyor yani. İnsanların çünkü herkes bir laf edecek çünkü. Herkes bir laf edecek. Dolayısıyla dinde öyle günübirlik veyahut da aynı şekilde ne bileyim borsa gibi
3: inip zamana çıkma, göre değişen.
2: Değişen bir şey yok. Hani bazıları diyor ya, aynı şeyler anlatılıyor falan. Emir abi içinde söyleyenler oluyordu onu. Ya aynı şeyler anlatıyor. Ya Hazreti Ömer bile radıyallahu anh aynı şeyi anlatmış. Demişler efendim bunu biliyordu. Demiş ne anlatacaktık ya. Namaz diyeceğiz, oruç diyeceğiz, zekat diyeceğiz, bunların şartları diyeceğiz. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okusan tilavet secdesi var diyeceğiz. Namazda hata edersen secde-i sehiv var diyeceksin. Kurban geldiği zaman hilali gözet diyeceksin. İşte kurbanlık hayvanların yaşı budur. Ondan sonra özellikleri budur. Başka ne anlatacaksın?
3: Bir Müslümanın başka Müslümana görevlerinden en başında bu var zaten.
2: Tabii.
3: Söyleyeceksin, anlatacaksın. Tabii, bilmiyorsan.
2: Anlatacaksın, söyleyeceksin. Ve gelelim efendim, son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dinleyicimiz dedi ki, benim annem ve ablam vefat etti. Biz dedi, meselede sevabı onlar olmak üzere dedi, şey yapıyorduk. Yani ihlas vakfına da aynı şekilde kurban olarak sevabı, meyitler üzerine olanı gönderemiyorduk. Efendim o sevap mıdır? Sevaptır tabii. Sevaptır. Ama nafile bir ibadettir. Hakikat öyledir. Hakikat öyledir. Bak adak öyle değildir.
3: Vacip adak vacip.
2: Adak vacip çünkü. Adak farklıdır.
3: Hakika müstahap.
2: Hakika müstahap. Meyit için gönderilen de müstahap veya sünnettir diye geçiyor. Şimdi dinleyicimiz hasreten sordu. Yani dedi bir kesip sevabını göndermek mi? Yoksa bu bedel paraya Allah-u Teala'nın dinini doğru anlatan kitapları alıp dağıtmak mı? Kitap vermek cihattır. Emr-i maruftur. Farz sevabı hasıl olur. Cihat sevabı hasıl olur. Emr-i maruf sevabı hasıl olur. Şey de öyle. Söyleyeyim. Akika da aynı şekilde öyledir. Gözümün içine bakın da çok kimse kızacak değil mi? Ama dinleyicimiz dedi ki bize doğrusunu söyle. Biz de doğrusunu söylüyoruz.
3: Birisi dedi de o hatırıma geldi. Şimdi soruya dikkat edin yani. Ya Osman Hoca da hep kitap parası falan diyor. Kitap dağıtın diyor filan. Hiç hayır hasenat yaptırmıyor bize. Ne dersiniz şimdi buna? Sözün bittiği yer bazen.
2: Evet. Yani demek ki kitap meselesinin şeyini, mahiyetini anlayamamış. Şimdi cami yaptırırsın, çeşme yaptırırsın. Ondan sonra ne bileyim açları doyurursun, çıplakları giydirirsin. Bunların hepsi sevap.
3: Tamam, hayır hasenat. Bunların tabii, hepsi.
2: Hepsi. Şimdi hani zaman zaman biz anlatıyoruz ya, ya bunlar aynı şekilde şey değil, hatta kuş yuvası kadar bile mescit yaptırmak. O da şeriflerde zikredilmiş. Hatta kurban geliyor işte, kurbanda üçe bölüp kurban kesenin işte birini evine, üçte birini komşulara, üçte birini şeylere, fakirlere vermesi müstahaptır. Tavsiye edilmiştir. Emir değildir ama. Emir değildir. Evinde de kullanılabilir. Dolayısıyla bir şey anlatırken yerli yerinde anlatman gerekir. Ve herkesin de aynı şekilde bunu bilmesi gerekir. Bunu bilmesi gerekir. Şimdi mesela diyelim ki ben kurban topluyorum. İşte arana babana dedene ninene geçmişine sülalene 30 tane ver 40 tane ver demenin bir anlamı yok. İşte bunlar çok sevap falan filan. İyi de arkadaşım bunu anlatırken doğruyu söyle. Yani orada ne düşünüyorsun sen? Ben daha çok ayrı şekilde toplayayım diye düşünüyorsan o yanlış. Bu neyi soruyor? Hangisi daha çok sevap diye soruyor. Hangisi daha çok sevap? Bu sevap.
3: Bu farz çünkü.
2: Çünkü farz, farza indir. Cihattır, emir maruftur. Çünkü kurbanı kessin. Tamam, bir sevap hasıl oldu. Etini de fakirlere dağıttın. Tamam, afiyet olsun. Yediler, bitti. Ama adam bir de değil. Ama adam aynı şekilde yani altyapısı yok. Ne taraftan rüzgar eserse o tarafa dönecek durumda. Bunun eline kitap olsa. Efendim okumazsa. Bak, orada da hemen ahkam kesiyorlar falan. Ya okuyup okumayacağına sen mi karar vereceksin arkadaşım ya? Okuyup okumayacağına sen mi karar verirsin? Allah-u Teala murad ederse o. Murad ederse kitabı açar. Aynı şekilde itikadını düzeltir, şey yapar. Mesela diyelim ki kafirlere yardım etmek de sadakadır. Açtır, doyurursun. Çıplaktır, giydirirsin. Sevap değil mi? Sevap tabii. Ama kafir, kafir olsun. Allah-u Teala'nın kulu değil mi? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle Mescid-i Nebi'nin önünde otururken Eshab-ı Kiram'dan bazılarıyla aleyhümdan bir cenaze geçiyor. Resulullah Efendimiz ayağa kalkıyor. Diyorlar ki ya Resulallah bu Müslüman değildi. Nefis değil mi? Yani can değil miydi buyuruyorlar. Nefis değil mi? Can değil miydi buyuruyorlar. Yani hürmet ediliyor. Yani dinimiz Müslüman olsun gayrimüslim olsun. Ha kafirin küfrü sevilmez. Ama adam atsa doyurulur. Çıplaksa giydirilir. Yani netice itibariyle bu da Allah-u Teala yarattığı bir kuldur. Cenab-ı Hak ha benim çıplak ve aynı şekilde aç kullarıma sen yardım ettin. O iman etmediyse cezasını kendisi verecek. Ben Cenab-ı Hakk'ın aynı şekilde emrettiği şekilde onun muhtaç olan kullarına yardım ettim. Çok sevap değil mi? Çok sevap. Ama yani karnını doyurdum, elbise de aldım ama imanı yok. Bu adam ölünce bu halde ölürse cehenneme gidecek. Peki ben kitap verirsem adam açsa çıplaksa bile orada iman etse ya dün bir tane bir arkadaşım birisi WhatsApp üzerinden bir şey göndermiş. Hadi sizin işinize yarar diye falan. Bir ilim adamı. Mustafa Bey oturmuş adam ya bu batılılar da batılı yani Hristiyan kendi. Bu abdestte ne özellikler var diye. Bu termal kameralar var ya ısı ve şeyi ışığı ölçen. Yani abdesti olanla olmayanı bir sürü denemeler yapıyor. Ve abdestin aynı şekilde böyle bir alındıktan sonra o kimsenin şeyinde o ısı ve ışık ona nur tabiri de kullanıyor. Bunu adam fark ediyor. Deniyor böyle. Devamlı abdestli olanlarla ve bir de abdest almanın bir de istiğfar diyor. İstiğfar okumanın kalbe kuvvet verdiği, kendine güveni arttırdığı, dolayısıyla strese girmediği veyahut da böyle uyuduğu zaman halüsinasyonlar falan filan görmediği. Adam ilmen açıklıyor bunu. Ve bu hadiseleri gözüyle görünce adam da Müslüman olmuş. Dolayısıyla dinimizin emrettiklerini yapmak ve Emir abilerin buyurdukları gibi bir kişi daha cehennemden kurtulmak, azaptan kurtulmak vazifemiz olmalı. Kitabı ön planda tutmalı.
3: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
3: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Özellikle ifade etmek isterim ki bugün itibariyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet üreten üçüncü oda sistemidir. Birlik 2.634.000 üyesiyle Türkiye'nin ve ekonomimizin lokomotifidir. Omurgasıdır, güvencesidir. Hali hazırda ihracatımızın %99'u yani 273 milyar dolarlık kısmı oda ve borsa üyesi firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde 17 milyonluk bir mevcutla kayıtlı istihdamın %74'ü bu firmalarımız tarafından sağlanıyor. Özellikle son dönemde oda ve borsalarımızın hizmet kapasitesi önemli ölçüde artmış durumda. Tarımdan eğitime, ticaretten teknolojiye, farklı kurvarlarda aldığımız mesafelerin her aşamasında sizlerin emeği ve imzası var. Gümrük kapılarımızı devlete hiçbir yük getirmeden modernize ederek ihracatta yeni rekorlar kırmamıza sizler vesile oldunuz. Toprak Mahsulleri Ofisimizde ilk yatırımı yaparak devamında özel sektörümüzü de sürece dahil ederek tarımda lisanslı depolama sistemine geçmemize ve gıda arz güvenliğinin teminine sizler öncülük ettiniz. Kurucu ortaklarından biri olduğunuz kredi garanti fonu ile üyelerinizin banka kredilerine kefil olarak finansmana erişimi kolaylaştırdınız. Ülkemizi küresel teknoloji rekabetinde stratejik bir konuma ulaştıracak ilk kuantum bilgisayarını Aselsan'ımızla birlikte sizler ürettiniz. ...81 ilimizde... ...81 okul inşa ettiniz. Asrın felaketinde tüm imkanlarınızı, tüm kaynaklarınızı depremzedelerimiz için sahaya sizler indirdiniz. Afetzedelerimize söz verdiğimiz ve hamdolsun geçtiğimiz yılın Aralık ayı itibariyle anahtarlarını teslim ettiğimiz 455 bini aşkın deprem konutunun yapımına en büyük desteği sizler verdiniz. Son olarak Türkiye'nin ilk elektrikli aracı TOGG'un hayata geçirilmesini yine sizler sağladınız. Yurt içinde %35'lik pazar payı ile liderlik koltuğuna yerleşen TOGG, birçok Avrupa ülkesinde yolları süslemeye devam ediyor. Bununla birlikte şu hususu da üzülerek sizlerin ve milletimizin takdirine sunuyorum. Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şahamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık. Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, millete ve memlekete hizmet yolunda neredeyse çeyrek asrı geride bırakmak üzereyiz. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren milletimizin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle hareket ettik ve ediyoruz. Son 23 buçuk yılda sizlerin ve aziz milletimizin desteğiyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, tarımdan güvenliğe, Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Üretim, istihdam, yatırım ve istihdam olmak üzere dört sütun üzerinde yükselttiğimiz ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk. Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin giderek sertleştiği, savaş ve çatışmaları, su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Bakınız, burada sizlerin de çok iyi bildiği bazı rakamları hatırlatmak isterim. Değerli kardeşlerim, bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın bir gelecekte 400 milyar doları da Allah'ın izniyle aşacağız. Özellikle İhracatta başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Geçen ay ihracatımız önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaşarak Nisan ayı rekorunu kırdı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ikinci rekoru olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında kaydedilen 4,6 milyar dolarlık artış son 53 ayın en yüksek ihracat artışı oldu. Savaş ve krizlerin yol açtığı zorluklara karşın Türkiye'nin ihracatı güçlü ivmesini korudu ve 166 ülkede ihracatımız artış gösterdi. 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 88,6 milyar dolar değerinde ihracat yaptık. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız 2026'da %4,2 artışla 275,8 milyar dolara yükseldi. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatımız 2025'te 8,7 kat artarak 122,6 milyar dolara çıktı. Hizmetler ticareti fazlamız 2025 yılında 63,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve bu tutar cari dengemize güçlü bir katkı sağladı. Türkiye hizmetler ticaretinde dünyanın en yüksek düzeyde fazla veren 6. ülkesi konumuna yükseldi. Savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz sene 10 milyar doları aştı. Saha 2026 fuarında 6 milyar doları ihracata dönük olmak üzere toplam 8 milyar dolar iş hacmine sahip 182 anlaşma imzalandı. İhracatta yakaladığımız ivmeyi turizm ve istihdam rakamlarıyla daha da perçinliyoruz. 2025'te 64 milyon ziyaretçi ağırladık. 65,2 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Turizm gelirimizi 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 artırarak 9 milyar 896 milyon dolar seviyesine taşıdık. İşsizlik oranımızı %8,1'e indirdik. İstihdam sayımızı 32,5 milyon kişiye, istihdam oranımızı ise %48,5'a yükselttik. İş gücüne katılma oranımız %52,8'e çıkarken işsizlik oranımız tam 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor. Türk ekonomisinin potansiyelinin farkında olan yurt dışı yatırımcılar da son 23 yılda ülkemizde 89 bin şirket kurarak 290 milyar dolar tutarında yatırım yaptılar. Bu yatırımcılar aynı zamanda 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlayıp yılda 70 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek ülkemize döviz kazandırdılar. Değerli kardeşlerim, kıymetli üyelerimiz, tüm bunları söylerken elbette her şeyin günlük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Şu gerçeğin en yakın şahidi sizlersiniz. İktidarlarımız döneminde ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Ekonomi politikalarımızı oluştururken ve uygularken sizlerin kanaatlerine, önerilerine ve hatta eleştirilerine her daim kulak verdik. Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, üreticinin anlattıklarıyla yaptık. Bugün de ekonominin tüm aktörleriyle, işverenle, girişimciyle, emekçiyle, çiftçiyle, esnaf ve sanatkarla samimi bir iletişim halindeyiz. Bugün de sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Bilmenizi isterim ki ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir. Biz de bunun takipçisi olmayı, sizlerden gelen teklif, tespit ve tenkitler doğrultusunda gerekli yönlendirmelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Öte yandan üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur. Tam aksine ahilik dayanışma demektir. Yardımlaşma demektir. Hakkın rızasını halkın iyiliğiyle, faydasıyla, esenliğiyle bir görmek demektir. Bu yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sizlerden de bu konuda destek beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle hizmet şeref belgesi ve plaket alacak kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
6: Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisini kısa bir süre daha burada tutacağız. Şimdi efendim günün anısına bir hatıra takdim etmek üzere Birlik Başkanımız Sayın Fatih Sarcıklıoğlu'nu ve Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat'ı sahneye davet ediyorum. Peki başkanım, yönetim kurulu üyelerimizi başkanımız da.
4: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 14-22, Ankara 7-20, İzmir 14-25, Bursa 11-23, Konya 8-21, Afyon 6-22, Denizli 11-26, Antalya 18-26, Adana 17-27, Zonguldak 14-18, Samsun 13-18, Trabzon 11-16, Kayseri 8-18, Erzurum 2-11, Gaziantep 12-23, Diyarbakır 12-24 ve Şanlıurfa 15-26 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binaenaleyh kıl

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 19 dakika geçiyor ve bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi ve Dünya Dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda. Efendim sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyorlardı. 166 ülkeyle ihracatımız artmış efendim, çok önemli. 166 ülkeye ihracat yapıyoruz. Daha ne olacak efendim? Öbür tarafta İsrail efendim Sadabat teknesine saldırmış. Sumud füzesine Sumud'a tekrar saldırmışlar. Filosuna saldırmışlar. Sabahtan beri o haberler ekranlarda. Hepinizin haberi var ve Avrupa'nın gözü önünde efendim. Mesela bütün bu saldırılar olurken on binler toprağa düşerken, katledilirken Avrupa'nın İsrail otancı da ortada duruyor efendim. Eurovision'da ikinci oldular. Halk istemedi, protesto etti seyirci. Ama onlar Eurovision'da ne yaptılar? Efendim yine ikincilik maalesef yaptı. Kaptı İsrail. Şunlara bakabilir misiniz efendim? Yani hümanizm, insan hakları, empati, çağdaşlık, ne derseniz deyin, Batı adına bunları şimdi saralayıp duruyorlar bir sürü insan mesela. Ama bir de bu tabloya bakıyorsun ya, insanlar katliam yapıyor ama şarkıcıları Eurovision'da ikinci sırada ödül alıyor efendim. Neler oluyor yahu? Evet sevgili dinleyiciler, Hürmüz'ü zaten biliyorsunuz, İran kapatmıştı. Amerika'da efendim onun etrafında bir çember çizdi. Benim kapatmam çok daha fazla dedi. Gemiler sıkıştı kaldı Hürmüz'de. Şimdi uçakların, silah dolusu uçakların Tel Aviv'e indiği, İsrail'e indiği bir savaşın yeniden başlaması için Amerika'nın da bir altyapı oluşturduğu, bahane aramaya çalıştığı söyleniyor. Telefonlarımız 0212 454 56 46 ve başladık efendim. Bakalım telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim.
2: Merhabalar Ataullah Bey.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar Mübera Hanım.
2: Ataullah Bey, Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını dinledim. Çok güzeldi. Dün de Mehmet Sevilgen'i dinledim TGRT FM'de. Çok güzel konuştu. Şimdi
1: Mehmet Sevilgen eski bakan.
2: Evet çok güzel konuştu. Yani yorum şeyleri.
1: Yani CHP'yi toparlayacaklar galiba.
2: Toparlasınlar ne olursa olsun da.
1: Tabii canım, şimdi CHP'yi toparlasınlar, böyle dağınık gidilmez ya.
2: Şimdi artık millet bir kendine gelsin, bir silkelensin yani.
1: Evet.
2: Şimdi ben bu küçük esnaf prim ödemesi 702 günmüş. Bunun sözü tutulmamış Ataullah Bey. Evet. Ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan rica ediyorum bu primin kısaltsın.
1: Evet.
2: Esnaf prim borçlarını ödesin.
1: Evet.
2: Ondan sonra bir de bu 301 madenci şehit olmuş Kütahya'da. Ondan sonra
1: ne zaman efendim?
2: Bu şehit olmuş 301 madenci şehit olmuş.
1: O çok eskiden evet, yeni değil evet. Epey sonra oldu o. Allah gani rahmet etsin.
2: Amin.
1: O madenlerde o eski usullerle efendim yer altında çıkardığımız o kömürlerden dolayı değil mi? İptidai usullerle ne şehitler verdik efendim ya.
2: Evet. Yani buna vatan haini demişler. Bunu kim diyorsa onu bilemiyorum.
1: Evet.
2: Ondan sonra bu da çok üzücü bir şey.
1: Ya.
2: Şimdi ihracat, turizm gelirleri falan çoğalmış ya.
1: Evet.
2: Bu
1: 166 ülkeye ihracat yapmışız
2: evet,
1: efendim.
2: Evet. 600 bilmem dolar da gelir varmış turizmden. Evet. Şimdi bu geliri hazineden gelirin birazını emeklilere, küçük esnafa ayırsa inanın bu millet sıkıntı çekmez Ataullah Bey.

0: Ama önce fırsatçıları tabii bitirsinler.
1: Ha, tabii önce fırsatçıları. Önce,
0: yani bitsin. Ne verirsen emekliye ya da çalışana ne verirsen ver. Bunu fırsata çeviriyor efendim fırsatçılar. Efendim evet. Şu geldi, bu geldi, bu gitti diyorlar. Gene bizim faturalarımızı şişiriyorlar. Önce bu fırsatçılara bir çare bulmak lazım.
1: Önce bunlar kalkması lazım. Bakın şimdi biz yazlık, Allah kısmet olursa yazlığa gidiyoruz. Kim bilir bizi yazlıkta nasıl kazıklayacaklar.
0: Allah muhafaza. Denetimleri sıklaştırmak lazım. Bol bol ceza yazacaksın bunlara.
1: Evet.
0: Yani her gün bunlar... böyle kapılarında dikileceksiniz efendim.
1: Evet, bu Cumhurbaşkanı'nı ben çok takdir ettim.
0: Evet.
1: Ama... biraz yani ben kötü bir niyetle asla söylemiyorum, söylemem de. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum. Biraz yoksulun belini doğrultsun.
0: Peki efendim.
1: Şimdi Atallah Bey bir de Cuma günü bir hanımefendi hep aynı şeyler konuşuluyor diyor.
0: O ya hanımefendinin gündemi, ne demek istediğini anlayamadım ya.
1: Ya gündemi dünyanın, Türkiye'nin gündemi bu. Dünyanın gündemi bu. Günlük sıkıntılar.
0: Acaba başka derse, bir şey mi konuşmamızı istedi? Onu da söylemedi. Mesela ne şey bileyim mi? Yani yaylalardan bahsedin mesela, değil mi yani, deseydi. Bir de yaylalarımızdan bahsederdik. Bak yaz bahar geldi efendim.
1: Yaylalardan bahsediliyor, hayvancılıktan bahsediliyor, evet. Yaylalardan da bahsediliyor.
0: Ben bir türlü anlayamadım o hanımefendiyi ya.
1: Ne konuşulacak, ne olacak ben anlayamadım. Yani.
0: İnşallah bugün arar tarif ederler değil mi efendim?
1: Evet, bugünden bunlar ya siyasetten konuşulur ya emeklilerden konuşulur.
0: Evet.
1: Ya işte bu hal yasası fırsatçılardan konuşulur.
0: Tabii canım.
1: Yani bunlardır konuşulan Atavuzat Bey.
0: Evet.
1: Yani.
0: Başka ne konuşalım bilmiyorum
1: başka
0: ki.
1: Başka ne konuşabilir?
0: Yani.
1: Ya
0: öbür tarafta tabii Özkan Yalım da üst üste ha, ifadelerle evet, kamuoyunu aydınlatıyor ne olduğunu ne bittiğini. Bir evet, yani, Özkan Yalım çıktı yani böyle delikanlı dobra yani.
1: Evet yani bir iyi bu dobra çıktı. Ben asla kimseyi kötülemiyorum.
0: Yok, yok.
1: Böyle bir niyetim yok.
0: Yok ama herkes senin gibi böyle açık konuşsa anlaşılacak canım. O hanımefendi ne demek istedi anlayamadım. Yani.
1: Ben de anlayamadım. Yani ne konuşulur başka? Hani Müge Anlı'yı mı konuşalım çıkıp da orada?
0: Vallahi
1: yani,
0: ben anlayamadım de... efendim. Peki.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim efendim. Buyursunlar efendim, telefonlarımız 0212 454 56 46 haftanın ilk günü pazartesi günü sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz efendim.
2: Selamlar.
0: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz.
2: İyi de buradan Yusuf.
0: Şimdi buyursunlar Yusuf Bey.
2: Müberra Hanım dedi ki 300 bir şehidimiz var, o Soma'da oldu, Manisa Soma'da oldu.
0: Evet şimdi Kutay, değil çok eski o, evet.
2: Çok oldu canım o de Taner Yıldız vardı Enerji Bakanı. Kayseri'de. Onun zamanında oldu.
0: Evet evet.
2: Bayağı oldu yani. O ne şey niye gündeme geldi bilemeyeceğim onu. Bir de bu söz verildi gerçekten küçük esnafın, bağkurlu esnafın 9000 iş günü değil de 7000 iş gününe indirilmesi için bak Türkiye'de neler oldu ama. Türkiye'de neler oldu, ne badireler atladı. Kaç sefer anladın müdahale etmeye kalktılar.
0: Ya.
2: Ben şimdi bak,
0: Sayın Cumhurbaşkanı söyledi ya.
2: Canım,
0: biz problemleri çözmeye uğraşırken birileri takoz oluyor diyor.
2: Hem takoz oluyorlar hem de anladın mı bak. Geçen gün bir tanesi diyor ki işte şu mazot şu kadar oldu. Aslında Maliye Bakanımız açıkladı dedi ki biz bugün dedi bu mazotu eğer bu şeyi getirmeseydik, mobil sistemini getirmeseydik 90 liraya satacaktık. Dedi.
0: Tabii.
2: Şimdi
0: Eşel Mobil, evet.
2: Bak işte Eşel Mobil. 69-70 lira şimdi.
0: Ya.
2: Şimdi bu yani bu kadar %40 %50 zam yapmanın alemi ne? Kamyoncularda bir fırsat düşkünlüğü var, nakliyecilerde. Esnafımızda da var. Yani pazarcılar ya inan marketlerden aşağı değil.
0: Evet evet.
2: Bak pazarcılar inan diyorum bak aşağı değiller.
0: Ya.
2: Onlar da 3. 4. elden alıyorlar. Pakaralar.
0: Onlar yani nedir bu pazarcılar. İş ya? Evet.
2: Şimdi Taksim Meydanı'nda cumartesi günü bu Sevigen Bey anladın mı oraya katı perşembe günde katılacak. Onun anladığınız yorum günüymüş perşembe gün. Oradan şeydirden CHP'den işte şu kadar anladın mı takdir geldi. Şu kadar işte şükür geldi. Anlattı en sonunda Aksaray milletvekilinin hanımı fakirlik ilanı çıkartmış.
0: Aksaray? Anlamadım.
2: Aksaray milletvekilinin ismi soy ismi anladım, Altınsoy. Mehmet Altınsoy'un yeğeni oluyor bu adam. Hanımının babası onun üstünden mal kaçırmak için evlatlarına vermiş, erkek evlatlarına vermiş. Kadının da bu zoruna gitmiş, kocasına danışmadan gitmiş bir avukatına anladı, fakirlik ilanı çıkartmışlar.
0: Canım yani kadını bypass yapılır mı ya? Kadın da evlattır kardeşim, çocuk kızlarımız evlat değil mi abi ya? Ne demek bypass edeceğiz?
2: Bypass yapmışlar, orasına ben bir şey değilim de yalnız. Bu kadın anladın devletten yardım almak için anladın fakirlik ilanı çıkartmış değil. Kocasının kocasının haberi oluyor. Kocasının haberi oluyor. Hemen kocası müdahale ediyor kimse daha duymadan. Kocası duyuruyor piyasaya bunu. Evet. Benim Mehmet Sevirgen'e anladın mı bir tavsiyem var. Kim ulaştırırsa ben mesaj olsa vallahi çekerim. Çekemiyorum ben mesaj.
0: Evet.
2: Aslını arasını armadan buraya pislik atmasın.
0: Anladım.
2: Bak buraya bak. İnsan anı sen partinin pisliğini temizleyeyim eyvallah.
0: Evet.
2: Yapılan şeyleri anladın, tavsiye etmiyorsun eyvallah. Ama buranın da aslına arasına arıştır. O milletvekili vay 400 bin lira alıyor. Hanımını anladın fakirlik ilamı çıkartıyor diye gündeme getirmesin.
0: Anladım
2: ayıp
0: efendim.
2: Bir şey, ayıp bir şey.
0: Belki yani de sen,
2: bak,
0: ama öyle bir teşebbüs var yani. Adımı atmış kadıncağız.
2: Ya 60 kadın kocasının haberi yok. Kocasının milletvekili gözünü açtırmıyor ya şey Tayyip Erdoğan onların ya.
0: Tamam. Tamam da anladım. Yani orada hanımefendi bir adım atmış. Niye atmış onu da bilemiyorum tabii.
2: İşte dediğim gibi şimdi şöyle çok yüksekmiş anladım o şeyin ücreti. Hı. Mahkemeye vermenin ücreti. Mal çok değerli mi alınmış anladım. Onun şeysi bedeli. Nin karşılık anladım para yatırması gerekiyormuş oraya. O şey onları döndürmek için yani.
0: Ha? Evet evet fakir fukara.
2: O malı döndürmek için işte avukat da ona bir yol göstermiş gitmiş anladın müracaat etmiş. Yani az bir anladın şey ödemesi için masraf ödemesi için.
0: Tabii,
2: yani
0: tabii.
2: Kadın devletten bir yardım almak için fakir ilhamı çıkartmış değil.
0: Anladım da avukatın işgüzarlığı avukat yanıltmış. Belki bilerek lan AK Parti milletvekilinin eşidir bunu bir şey yapalım yanıltalım.
2: Aman ne kadar zıpladılar, ne kadar zıplıyorlar bir görsen.
0: Tabii.
2: Ya sen kendi pisliklerinizi bir temizlen önce ya. Bolu Belediye Başkanımız var.
0: O avukat, Anadolu'da bazen avukata avukat diyorlar. O avukat yanıltmış abi, avukat.
2: Benim eşim dedi avukattır.
0: Yani yoksa eşi ona para verirdi ya.
2: Belediye Başkanımızın itirafı var.
0: Peki efendim.
2: İstanbul Belediye Başkanımız var bak bu konularda.
0: Ha.
2: Antalya Belediye Başkanımız var. Uşak Belediye Başkanımız var. Adamlar bunları bütün itiraf ediyor. Davayı bakıda gelecek de vardır. Ya yapma anladın hemen buraya AK Partisi'nden bir kişi yaptı diye. Hemen şehitten
0: konuşsunlar efendim. Hemen konuşsunlar zaten.
2: Ya konuşsunlar da.
0: Hemen konuşsunlar o avukata da gitsinler. Asıl affedersiniz şeylik o avukatta efendim.
2: Şüphesiz tabii.
0: Tabii canım. Kadını yanlış göndermiş, yönlendirmiş, kandırmış. Ya beyden beyefendiden bırak parayı marayı istemeyi. Ya da beyefendi buna diyormuş ki kızım böyle bir mahkeme açma ne yaparım Allah lağından bulsunlar. O onun arkasından dönmeye çalışmış. Yusuf Bey çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum efendim.
2: İyi günler hadi sağ ol.
0: Gaza gelmemek lazım, yanılmamak lazım efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
3: Kolay gelsin Atalar Bey.
0: Hoş geldiniz Erhan Bey. Günler diliyorum efendim. Nasıl gidiyor pazartesi haftanın ilk günü efendim?
3: Şu anda iyi gidiyor.
0: İnşallah bir sendrom yok değil mi efendim? Yani tembellik günümüz olan pazardan sonra böyle bir çalışma günü zaman zaman bir tembellik hissiyatı veriyor insana.
3: Atalar o mesela o yok.
0: O yok mu sende?
3: Bence yok ama o şöyle. Benim gençlik zamanımda vardı. İlk haftanın ilk başlangıcında mutlaka bunu ben yaşardım.
0: Gençlik başıma bela, evet abi.
3: Aynen öyle. O zamanlar vardı. Haftanın ilk günü, o pazartesi günü var ya, işe girmekten nefret ederdim.
0: Yapma ya.
3: Ama Tola, bu ne biliyor musun? İşte beyin bunu algılıyor, salgılıyor ve bunu seni beyin yönlendiriyor. Bu gençlikte olan bir şeydi. Ya diyorum, bugün işe gitmesem, sadece tatilim, bir şey anlayamadım, bugün işe gitmesem. Şöyle bisiklette bir İstanbul'u turlasan bir daha.
0: Evet.
3: Bir gün neden biliyorsa Tolga Bey bir gün tatil.
0: Gençlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan. Evet pazardan kalma şey var abi o.
3: Oluyor hatalar. Çünkü 1,5 gün tatil yetmiyor. 5 gün çalışıyorsun, 5,5 gün. Para varın. Ya zaten pazar günü, cuma sayısın bir yatıyor, pazar günü kalkıyorsun saat 1-2. Yani her gün 7'de kalkmadın. Ondan bir şey anlamıyorsun. Hatalar şimdi artık ligler bitti. Şimdi Galatasaray şimdi burada 11, Avrupa'da 11 maç. Türkiye'de hem orada hem burada. Yani güzel aslında. 5 mağlubiyet, 5 beraberlik güzel bir sezon geçirecek. Lider olarak da bitirecek. Ama aslında Galatasaray hani kulübü şu anda hani en güzel sezonu geçirdi bence. Ne olursa olsun yani bu kadar 5 mağlubiyet. Neden? Evet. Çünkü hem Avrupa'da da mücadele 11 maçta nereden baksan 100 milyon euroya geçen bir kasasına para da girdi. Bu güzel bir sezonu, bence çok güzel bir sezon geçti. Yani Samsun Spor'da Samsun'da yenilmek, sonra Antalya'yı burada yemek tekrar.
0: Üçüncü torba adaymışsınız öyle mi?
3: Öyle Atola.
0: Şampiyonlar ya, Ligi'nde.
3: Ha, tabii. Hani bu bak bu Galatasaray çok güzel. Atola bir de şimdi bu Türkiye'nin gerçekleri var ya. Şimdi burada Mübarek Hanım da bağlandı. Demek ki abi de bağlandı ya.
0: Evet.
3: Bakın artık futbolu bırakıp şimdi ben artık şu dünyanın da çıkan şeyine akıl yürütmeye başladım. Ne biliyor musun? Atola Bey, Türkiye'nin gelişmesi ve refaha kavuşması lazım. Ama biz vatandaşlar değil, tüm liderlerin, tüm siyasetçilerin Türkiye'yi gelişmiş bir çağ ortamına sokması gerekiyor.
0: Evet.
3: A Parti, B Parti, tüm vekillerle beraber. Eğer Türkiye gelişmiş, refah üreten ve bunu dışarıya doğru satan bir ülke olursa o zaman kadar...
0: Üreten, satan, bakın, değil mi efendim? Tabii, katma bakın, değer efendim, kazandıran, bak, şey yapan, tabii.
3: Bakın, çünkü neden? Eğer Türkiye kendi işine kapanırsa herkes seni ezer. Ama Türkiye üretip dışarıya açılır...
0: 6 ülkeye ihracat tabii, yapmışız.
3: Çünkü aynen...
0: Bakın, o eski o sıkı yönetim darbeler dönemini geride bıraktık tabii, efendim. Bakın, dünyaya açıldık. Rahmetli Özal'la bu böyle devam ediyor bu ralli.
3: Bakın Atolat Bey.
0: Bakın efendim.
3: Türkiye'nin dünyada saygı görmesi için çok gelişmesi gerekiyor. Parmakta gösterilmesi
0: tabii
3: için. Bakın bugün İsrail'i görüyorsunuz.
0: Bizim Odalar Birliği biliyorsunuz dünyanın yani sistem olarak üçüncü ülkesi.
3: Evet.
0: Sayılıyor. İkinci odası olarak sayılıyor. Evet.
3: Mesela bir de şu var. Ben mesela İstanbul'a çıkın Taksim falan Emine falan buralara gezip dolaşıp bayağı da turist geliyor.
0: Var turist
3: yani
0: var.
3: Yani Türkiye'yi gerçekten şeyli gösteriyor. Ama bakın bugün İsrail'i görüyorsunuz. Parmakla gösteriliyor.
0: Yok peki, İsrail parmakla değil nefretle gösteriliyor.
3: Aynen.
0: Bakın, korkarak destekliyorlar. İsrail Kudüs bir köpek gibi.
3: Aynen,
0: herkese saldırıyor. Sokakta, caddede, şurada gördüğüne saldırıyor efendim.
3: Evet, bakın,
0: bunun en kısa zamanda efendim bir aşılanması lazım ya da bakın, tedavi görmesi lazım.
3: Atolat Bey bir şey sorabilir miyim?
0: Evet yani mesela baksana Eurovision'da efendim şarkıcıları ikinci sırada buna bir şey jüriyi seçmiş. Ama orada seyirci ne yaptı? Nefret etti, girmesin dedi, aynen, karşı çıktı, oy vermedi. Buna rağmen... Siyonistlerin efendim emrinden çıkmayan jüri seçti. Çok teşekkür ederim. İyi günler.
3: İyi günler. Kolay gelsin.
0: Ve telefon hattımızda dinleyicimiz var efendim. Ay çok affedersiniz efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. İsrail'i bütün dünya parmakla gösterebiliyor mu? Hayır. Bütün dünya şu anda İsrail'de bilhassa halklar efendim şey yapıyorlar. Nefret ediyorlar. Bak bu Sumut efendim ekibi sürekli bir Gazze'ye ulaşmak, oraya su götürmek, oraya ekmek götürmek, oraya ilaç götürmek istiyor ve onlar saldırıyorlar. Lübnan'a saldırıyor, İran'a saldırıyor, efendim yardımseverliğe saldırılıyor, saldırıyorlar, şefkate saldırıyorlar. Yani böyle insanlıktan şeyini almamış, nasibini almamış. Dediğim gibi hakikaten bana artık o şey geldi, o fotoğraf geldi. Hani böyle bir sokakta şey var, bir kuduz hayvan var ve herkese saldırıyor. Bunun gibi böyle agresif tutum ve davranışlar içerisinde dünyanın ve insanlığın nefretini kazanan bir ülke haline geldi İsrail. Maalesef öyle ama Siyonistlerin gücü arkasında, Amerika arkasında maalesef. Avrupa ve dünya devletleri de arkasında ama Avrupa halkları ya da dünya halkları biraz farklı tepkiler ortaya koyuyor. Geçen hafta işte, hafta sonu gördük değil mi efendim protestoları çok farklı ülkelerde. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum.
4: İyi günler abi, nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. Nurullah Bey sizsiniz.
4: Benim abi, selamun aleyküm.
0: Bu aleyküm selam, hoş geldiniz efendim. Ne iyi ettiniz geldiniz efendim.
4: Abi sağ ol. Ara sıra seninle tartışıyor da.
0: Yok, aramız gel, iyi. Gel. Tartışacağız tabii, tartışmadan olmaz.
4: Evet.
0: Şey, Fatih Erbakan'ı nasıl buluyorsun ya?
4: Fatih Erbakan'ı...
0: Erbakan Hoca'ya benziyor mu hiç? Sen Erbakan Hoca'yı gördün değil mi? Biraz tanıdın.
4: Evet, tanıyorum. Ha. Konuşmalarını destekliyorum da genel ha. anlamda değil.
0: Öyle mi? Yani iyi siyaset yapıyor diyorsun.
4: Ya bazı konularda, bu kadınlarla ilgili falan söylediği, verilen haklarla ilgili konularda söyledikleri doğru.
0: Kadınlara karşı mı çıkıyor yoksa Fatih Bey? Kadınlara ya, niye bu kadar hak verdiniz diyor.
4: Hak verdiniz, şey ettiniz diyor. Yani o yönde söyledikleri bana göre doğru. Kendi şahsi görüşümdür de.
0: Babası, rahmetli babası yıllarca başörtülü hanımların, daha doğrusu bütün hanımların ama özellikle başörtülü hanımların uğradığı haksızlığı dillendirdi. Fakat bu farklı bir şekilde konuşuyor. Hanımlara bu kadar yüz vermemek lazım diyor.
4: Evet, öyle diyor abi.
0: Öyle diyor. Sen de bu politikalarını beğeniyorsun.
4: O yönden ben hak veriyorum. Yani bizim toplumumuza uygun değil diye düşünüyorum. Yani bir kadının hemen kocasını şikayet etmesi, bu hakkın verilmesi bence doğru değil. Yani ailede, yani sapığını şeyini falan kenara bırakıyorum da, normal aile düzeni hakkında baskısız yongayı yel götürür derler eskiler. Erkeğin bir otoritesi olacak abi. Sen onu elinden aldın mı o aile düzeni sıkıntıya girer diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Ama işte onun da kız kardeşleri var. Malum onların da hakları var, şeyleri var. Bir kavga çıkarttı, onları da teslim etmek lazım. Şimdi bizde enteresan bir şey var. Bu kız çocukları, demin de mevzu oldu, kız çocuklarını böyle hep böyle geri planda falan. Ya burası laik ve demokratik bir cumhuriyet. Efendim deniliyor ki işte, ya niye bu kadar ısrar ediyorlar? İşte hanımlara, kızlara, bir erkeklere, bir hanımlara ne diyorlardı efendim kültürümüzde? Efendim hanımlara bir, erkeklere iki falan. Tamam, diyelim ki o şekilde de, onun da dışına çıkmayın. Ama aynı zamanda madem ki böyle bir rejimde yaşıyoruz, kanunlarımız, yasalarımıza göre, ona da bir, erkeğe de bir düşünelim efendim. Ondan dolayı bir kavga çıktı kardeşler arasında. O iki kız çocuğunu biraz bypass etmeye çalıştılar. Neyse, arayı buldular efendim.
4: Kendi aralarındaki mevzu abi. Ben genel anlamda söylüyorum.
0: İşte kavga ta oralarda başladı geldi. Evet, yani. Evet. Nurullah Bey, bugünkü gündem nedir efendim?
4: Abi bugün işte Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından ötürü işte büyüdük.
0: Büyümeye devam ediyoruz.
4: Evet. Kasamız güzel doldu. Hı. Ama işte markete gidiyoruz. Pirinç 100 lira.
0: Evet. Kilosu. Pirinci nasıl 50 liradan alacağız?
4: İşte ya abi,
0: 50
4: halka...
0: 50 liradan mümkün değil tabii de.
4: Halka yansımıyor yani. Hı. Sıkıntı orada. Yani... Hı. Buna nasıl bir çözüm bulunacak, onu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir ama...
0: Ama sonuçta pirinç alabiliyoruz ben Orla Bey yani.
4: Abi onu alabiliyoruz, yani başka yerden açık veriyoruz.
0: Cebimizde para var tabii, alıyoruz, hiç yok değil. O yokluk ve kıtlık ve kuyruk yıllarını da geride bıraktık. Bazıları öyle diyor da senin gibi, yani sen de haklısın. Keşke şeye gittiğimizde markete bir kilo pirinç değil de 3 kilo pirinç alsaydık. Ben buna da karşıyım. İstediğimiz kadar zengin olalım. Ama yarım kilo pirinç alalım. Onu pişirelim, yiyelim ihtiyacımız kadar, sonra gene alırız. Bizim abi de bu işte, konuda biraz iktidara yardımcı olmamız lazım abi.
4: Ya o yönden de abi, meyveye, sebzeye hasret kaldık. Şey işte tabii. Ne bileyim, domates 100 lira yani evet. Kilosu.
0: Mesela yani, ben yıllardır hep söylüyorum ya, kış mevsiminde neden domates yeriz, salatalık yeriz? Ben anlamıyorum ama insanlar yiyor işte.
4: Abi yeni pazardaydım, işte Mayıs'ın sonu, 100 liranın altında bir şey yok ya.
0: Evet.
4: Gerçekten pahalı yani. Gerçekten benim için pahalı. Sıkıntı yok, ben şahsi yani biliyorum, ben bekarım, tek bir adamım. Düşün ki 3-5 tane çocuğu olan aile, tabii, bu insanlar nasıl geçiniyor? Hı hı. Ben onlar için söylüyorum. Tabii. Yoksa benim için bir sıkıntı değil. Ben tek bir adamım. Bir avam var, atarım, nerede olsa yatarım derler ya.
0: Evelallah. Ama sana bir şey söyleyeyim.
4: Evet.
0: Biz yani alma yönünde illa

0: olsun da alalım dersek enflasyon düşmez, fırsatçılık bitmez. Çünkü adam Ocak ayında domates satıyor. Şubat ayında da satıyor. Aa işte bak hala seralardan gelenleri yiyoruz. Tarla değil. Biz alıyoruz ama desek ki bu adama kardeşim ben Haziran'da ancak domates yerim desek. Haziran'ın 15'inde. O adam domatese o etiketi yapıştırır mı? Yapıştırmaz.
1: Evet abi bir de şey söyleyeyim.
0: Ne çıkarsak ne yetiştirirsek Nurullah Bey yiyoruz. Mevsimidir değildir tadı var tadı yok tuzu yok. Falan demiyoruz yani. Evet efendim abi, buyurun Nurullah Bey. Pardon.
1: Bizde bu da şey Sayın Adalet Bakanımızın açıklaması var bu kumar konusunda.
0: Nasıl bitireceğiz onu?
1: İşte onu müdahaleler olmuş. Bir de bu şey malum şahıs şey demiş.
0: Söyle söyle. Kütahyalı mı?
1: Kütahyalı da şey demiş abi benim demiş hesabıma demiş alacaklarım demiş yatıyor demiş milyon milyon.
0: Adam banker gibi demek ki.
1: Demek ki yani nasıl
0: 50 milyon.
1: 50 milyon yani kumar alacağını mı söylüyorsun yani herkesin de hesabına yatıyor yani bu belediye başkanlarında da aynı şey. Yani bizim hesabımız boş yani niye biz böyleyiz onu bilemiyorum.
0: Nurullah Bey zamanında boş vermemişsin para vermemişsin vermezsen almazsın ya. 50 milyon oynuyor hesapta abi.
1: Evet abi inanılmaz şeyler yani ne bileyim tuhaf bir yani böyle bir açıklama da tuhaf.
0: Evet.
1: Böyle bir şey de tuhaf da işte bu mevzuyu çözmemiz gerekiyor yani devletimize de çok büyük zarar olan.
0: Biz niye çözeyim Nagihan Hanım'ın yazma
1: de.
0: Zamanıdır. Abi, yazsın yazın. Bence yani yazın. Özkan Yalın evet. Kadar cesur olsun ya yazsın. Ben
1: abi, yazsın.
0: Yani hakikaten Nagihan Hanım'ın yerinde olsam. Madem ki böyle bir şey var şu anda da içeride bu damgayı da yemiş. Her gün bir makale yazarım. Hatta nasıl dayak yediğimi bile yazarım abi.
1: Evet abi onu da söylemesi lazım. O tip bir baskısı da vardı.
0: Memlekette bir Özkan Yalım çıktı. Ulan bangır bangır her şeyi söyledi. Beğen ya da beğenme. Adam dedi ki kardeşim biz bunları yaşadık, bunları yaptık, bunları yapıyoruz değil mi Nurullah Bey?
1: Tabii abi öyle. Ben teşekkür ediyorum abi.
0: Nurullah Bey nereye ne güzel sohbet ediyoruz karşılıklı evet, ya. Duvar dibinde oturmuş iki arkadaş gibi.
1: Ne bileyim abi sen bir konu aç yani konunun ben sonuna geldim. Gündem
0: peki,
1: bu.
0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Ben teşekkür ederim
0: sağ abi. Sağ olun iyi günler diliyorum efendim. Bakalım kim var telefon attığımızda alalım efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm Atullah abiciğim.
0: Vaaleyküm selam Erol abiciğim.
2: Adar.
0: Gözlerinden öpüyorum. Erol Bey bugün ben sesin iyi geliyor.
2: Ben de senin güzelim.
0: Sen hafta sonu iyi dinlendin değil mi?
2: Elhamdülillah. Çok iyi Allah'a şükür.
0: Sağa döndün yattın, sola döndün yattın.
2: Aynen öyle vallahi. Ne yapayım? Aldım çalışıyorum. Yalnız Atullah abi şu Tekirdağ'daki olan çok derin.
0: Ne kadar özlü bizi değil mi? Ya birisi de benim hemşerim var. Vanlı çocuk.
2: Ya Atullah abi.
0: Ailesini tanıyorum çocuğun ya.
2: Bunlara yani yönetmek için yetiştirdik abi ya. Yani işlere bakanlığına niyem var abi.
0: Adam psikopatmış, abi. Manyakmış, çok alkolikmiş. Neyse ne yani, kardeşim ya.
2: Abi ikinciye indirecek abi. Dur diyecek indirecek abi. Kısa hale bırakıyorsun yani. Atullah abi ya.
0: Ya bir şey söylemiyorum. Tabii sonunda teslimiyet abi. Var. Kaderi böyledir diyoruz ama hakikaten ya. Yani bu evet yani.
2: Atullah abi kaç tane veririz ya. Kaç tane öyle yani şehit veririz yani. Bu vatan toprağı.
0: Evet.
2: Allah'ın
0: psikopatlar bu abi. Evet manyaklar toplumda abi. Manyak diye tarif edilen tipler evet.
2: Yani Allah. Ne diyeyim abi ya. Allah.
0: Erol ne düşünüyorsun? Olur. 50 metrede dur diyeceksin. Adam bir adım attı mı diz kapağına bir tane sıkacaksın.
2: İşte bak ama kevrim attım indiriyor abi. Aynen öyle korkacak ama ben polisten korkacak abi. Ya tuvaleti gördüm korkacak böyle abi.
0: Yani bilmiyorum tabi de ama yani ya etrafını polisler sarmış sonra da gördün nasıl yakalandığını.
2: Yani,
0: polis
2: yani,
0: vursa abi. Vuracak ama buna rağmen vurmuyor. Ayağına ateş açıyor. Herif silahını atmıyor ya.
2: Bak bir şey söyleyeyim ama yani bu kadar ben abi biraz emniyetmişlerimizin yetkini verilmesini istiyorum abi.
0: Anladım.
2: Yani canım abi. Işte,
0: peki Erol'cum. Doğru diyorsun. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kolaylıklar diliyorum efendim.
2: Sağ ol canım.
0: Sağ ol var ol. Kim var telefon attığımızda İbrahimciğim? Var mı yok mu? Var. Yani müsaitiz bugün demek istiyor İbrahim Bey. Pazartesi ya. Buyurunuz efendim.
3: Ataullah Bey. Buyurunuz her efendim. Başarılı erkeğin arasında yanında bir kadın vardır.
0: Arkasında mı diyorlar, yanında mı efendim?
3: Arkasında.
0: Arkasında. Yürü ya kulum.
3: Evet. Şimdi ben ne Nurullah Bey'e katılıyorum, ne Sayın Fatih Erbakan'a katılıyorum.
0: Evet.
3: Kadınlar olmasa nasıl zürriyet meydana gelecek?
0: Değil mi yani?
3: Peygamberimizin verdiği değeri biz kadınlara, yani Türkiye veremiyor.
0: Tabii.
3: Yani kadınlara fazla yüz vermeyin ne demek? Sayın Fatih Erbakan'ın kız kardeşleri de kadın.
0: Evet, anası ama oradan da zaten bir mal bölüşümünde bir kavga çıktı ya ya. Sonra araya girdi dava arkadaşları da bunları barıştırdılar. Belki oradan gelme bir tepkisi var ya.
3: Oradan gelme bir tepkisi varsa bütün kadınları ele almasın yani.
0: Tabii. Onların da hakkını vereceksiniz canım.
3: Yani kadın değerlidir. Kadın baş tacıdır.
0: Evet.
3: Bunun Kur'an'da bile yeri var.
0: Evet.
3: Ataullah Bey.
0: Tabii tabii.
3: Yani erkekler ne kendi kendini idare edemez kadınlar olmasa yani.
0: Değil mi? Bak doğru söylediniz bu lafı. Bak bu cümle çok kitabın ortasında. Erkeksiz kadın ne işe yarar ya?
3: Erkeksiz kadın ne işe yarar?
0: Kadınsız erkek ne işe yarar efendim?
3: Kadınsız erkek ne işe yarar? Erkeksiz kadın da yani erkeğin yapacağı işler var, kadının yapacağı işler var.
0: Hah, bravo. Çok doğru bak.
3: Yani...
0: Berra Hanım bugün çok kitabisiniz. Böyle ansiklopedin ya da kitabın ortasında cümleler.
3: Vallahi kullanmış. Ben çok kitabiyim.
0: Evet.
3: Yani bir denizin ortasında, denizin kıyısından gitmemeli, bir de ortaya doğru ilerlemeli.
0: Evet
3: efendim.
0: Evet. Size yani katılıyorum bunda, bu konuda. Doğru söylüyorsunuz.
3: Yani kadın baş tacıdır. Kadın evet. Değerlidir ya. Anadır kadın. Kadın eştir.
0: Evet.
3: Kadın öğretmendir. Kadın validir.
0: Evet.
3: Ha ben erkekleri şey yapmıyorum.
0: Ötelememek erkekler... lazım değil mi efendim?
3: Tabii.
0: Ben
3: tabii
0: mesela böyle... Trakya'ya gittim, ilk defa çok şaşırdım. Bir hanımefendi dedim ki efendim bu kaç ortaksınız ya oğlum dedi. Ortağı bırak dedi. Babalarımız bunlar kızdır diye denizin kenarını burada bir şey olmaz diye. Yani toprağa eksen bitsen bile burada bir şey çıkmaz. Tarlaları oğlanlara vermişler erkeklere. Bize de buraları verdiler. Biz de bunları yaptık dedi. Oteller zenginiz diyor. Erkek kardeşlerimiz gelip yalvarıyor, 3-5 kuruş ellerine veriyoruz. İyi işte ki buraları yani, babalarımız vermiş bize ama bilmeden vermiş diyor.
3: Bilmeden vermiş işte. İnsanoğlu şaşar.
0: Allah bu ya. Tabi Allah-u Teala evet. işte böyle işlerini rahat getirmiş.
3: Evet.
0: Ya.
3: Yani kadınlara dayak bile yok ya. Peygamberimizin
0: yok öyle bir şey, tabii.
3: Var.
0: Ya.
3: Şimdi bizde şiddet uygulanıyor.
0: Evet.
3: Şimdi maalesef. Bu İsrail'de bir gün cami duvarını pisleyecek ama bakalım ne zaman.
0: Doğru söylüyorsunuz. Oraya doğru gidiyor bana göre. Bakalım
3: evet,
0: ne olacak.
3: Keşke gitse Ataullah evet. Bey.
0: Bakalım. Efendim çok teşekkür ederiz Müberra Hanım. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam aralığımız var, gidip geliyoruz, beraberiz. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 efendim.
4: Şimdi reklamlar.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Burası TGRT FM.
7: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu telefonlarla bekliyoruz efendim. Günü, gündemi ve bize dair olan her şeyi konuşuyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
8: Alo, selam aleyküm Atta
7: Bey. Ve aleyküm selam Mustafa Bey.
8: Nasılsın Atta Bey, iyi misiniz?
7: Çok teşekkür ederim efendim. Mustafa Bey, sesiniz gidip geliyor. Şöyle sabit bir nokta yapalım lütfen.
8: Hemen geçeyim, iki dakika müsaade edersen çıkıyor.
7: Tabii efendim, şöyle bir sabit nokta yapalım. Evet, Kayseri'de Mustafa Bey arıyorlar.
8: Bak abi, hemen dışarı çıkıyorum.
7: Buyursunlar efendim. Alo Mustafa Bey, orada mısınız?
8: Şimdi sesim nasıl Mustafa Bey, dışarı çıkıyorum.
7: Ha, şimdi anlaşılıyor biraz efendim, buyurun.
8: Şimdi tam dışarı çıkmadı abi. İşletmeden dışarı çıktım. Nasılsın?
7: Helal efendim? Olsun sana. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin?
8: Normalde 5 dakika sürer Ata Bey çıkmam ama koşarak çıktım. Arkadaşlar da yani şüphelendi. Niye koşuyor falan diye.
7: Aha, yangın mı var dışarıda? Seni itfaiye eri gibi zannedebilirler ya.
8: Evet Ata Bey.
7: Ulus itfaiyesi gibisin evvel Allah. Alo, yangın tam olarak nerede? Hangi caddede, sokakta diye.
8: Şimdi yangın toplanma alanımızda var ama tam zıt bir istikamet. Ata Bey şüphelenmezler. Anlatamıyor
7: musun? Çok güzel. Tolumbacı. Tolumbacı evet. Mustafa Bey. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz gündemle günle.
8: Ata Bey, şimdi arkadaşlar eğitim gördüğümüz için öyle bir yangın ihtimalinde gidecekleri yerleri biliyorlar Ata Bey. İşaretlerle falan yani. Böyle resimlerle falan belirlettiğimiz için anlatabiliyor muyum? Onlar evet. Yanlış anlamaz. Çok uyanık arkadaşlarımız Ata Bey.
7: Çok. Hele bu yayına katılanlar var ya, bildiğiniz gibi değil abi.
8: Evet Ata Bey. Ata Bey, şimdi bazen mesela bir arkadaşımız diyor ki diyor, pazarlık olmaz diyor. Yani olmaz olur mu ya? Pazarlık sünnettir Ata Bey. Ben mesela adamın yerini bıraktım mı o parasıya pazarlık yaparım. O kadar zevk alırım Ata Bey.
7: Tabii. Aksi takdirde hakikaten şeyler var, iştihatlar var inancımıza göre de faiz olur. Elmadan bir kilo ver, portakal 3 kilo olsun, efendim şuradan falan. Kaç para tuttu falan, bu kadar al abi. Ya bu kadar değil, bu kadar olmaz mı falan. Abi inan ki kurtarmaz ama bu kadarcık verseniz olur diye. Bu bile abi kurtarır abi.
8: Aynen Atar Bey, bir arkadaşımız Atar Bey bu pahalılıktan falan istemezdi.
7: Fırsatçılar adam, abi evet.
8: Adam yalnız yaşıyormuş herhalde Ankara'da bir
7: yer. Abi Nurullah Bey Sivas'ta yalnız, tabii inşallah hayırlısıyla kendisini bir baş göz etmek istiyoruz abi. Bir kızcağız arıyoruz abi.
8: İnşallah kısmeti bol olsun. Yani kimseyi bekar yaşamasını istemeyiz yani. Evlilikte bereket vardır Ata Bey. Bütün insanlar evlensin, evliler de ayrılmasın Ata Bey. Dileğimiz bu yani, anlatabiliyor muyum? Ata Bey yalnız şimdi mesela arkadaşımız dedi ki bağlılık var dedi ama mesela ben gittiğimde yeşil kuru soğan 10 TL. Yenisi bir de bu yeni taze çıkmış Ata Bey. Anlatabiliyor evet. muyum? Ata Bey sadece Ata Bey yüzleri kabukları soyuluyor 10 TL Ata Bey. Anlatabiliyor muyum? Bu da Kayseri'de Ata Bey.
7: Doğru.
8: Efendim kırmızı erik çıkmış. Rahmetli şeyden Namık da söylerdi ya, babam can eriği aldı da 250 gram ay başına vereceğim parayı diyordu ya.
7: Ya ne hikayedir değil mi o ya?
8: Ya çok güzel Ata Bey, bazen mesela çaldırıyorum diyorum ki ya şu can eriği bir çalın falan diye. Çok güzel ya yani, işten söylüyor. Allah rahmet eylesin onu da, rahmet.
7: Amin. İlginç ya bari. O günkü ya. Manzarayı anlatıyor aslında.
8: Evet Ata Bey, yani can eriğini yani daldan toplayıp katalara koyup müşteriye sunmak ayrı bir eziyet ister. 100 lira yani ucuz bir şey. Pahalı değil. Ata Bey anlatabiliyorum. Salatalık 35 lira. Yani affedersin, eski bir tabir vardı ya, hıyar derlerdi Ata Bey.
7: Cacık abi evet.
8: Cacık değil de bizim burada hıyar diye geçer.
7: Geçer abi, tansiyona çok iyi. Her yetişkin insanın böyle günde bir tane hıyar yemesi lazım diyorlar abi.
8: Evet, o da 35 TL Ata Bey. Seç, ellerinde seçiyorsun. Baktın beğenmedin rengini, geri atıyorsun. Daha yeşilini alıyorsun Ata Bey. Soluğunu değil. Anlatabiliyor muyum?
7: Evet.
8: Yani bunu diyecektim. Bir de Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi Ata Bey. Bu da çok güzel bir şey Ata Bey. Anlatabiliyor muyum?
7: Bir ya Beşiktaşlı yeniden olarak bunu söylüyorsun bak yani.
8: Yok, ben Galatasaraylıyım Ata Bey.
7: Emin misin?
8: Evet. Galatasaraylıyım da Boğaziçi'de böyle seyrettiğim için tabii biraz da yani Beşiktaş'a eğimliyim ya.
7: Tamam. Kimi, Beşiktaş'a kim geliyor? Duyum nedir? Kulağına hangi isimler geldi?
8: Vallahi Beşiktaş'a bu Başakşehir'in hocası gelse onu ben çok seviyorum Ata Bey.
7: Yapma ya.
8: Alman bir hoca var ya. Evet. Erhan Bey daha ilgili de ismini telaffuz edemiyorum yani. Ben fazla ilgilenmiyorum ama yani Galatasaray seviyorum. İkinci takımda işte hepsini seviyorum ya. Güzel oynayan yani. Ben de böyle bir insanları dışlama gibi takımları
7: yok gibi. Sen sevgi adamısın. Seni biliyorum ya.
8: Yeryüzünde bütün insanları seviyorum Ata Bey.
7: Evet.
8: Yeryüzünde de hiç kötü insanla karşılaşmadım Ata Bey. Anlatabiliyor muyum? Onlar da beni çok severler Ata Bey. Bunun için sizleri rahatsız ettim efendim. Saygılarımı
7: sunuyorum. Estağfurullah. Çok memnun oldum efendim. İyi günler diliyorum. Aşağı indi haber ver. Bir şey yoktu öyle. Yayına katılmak için çıktım de. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum.
1: İyi günler Atalı abi.
7: Buyursunlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
1: Konya Ereğli'den Mehmet Ungar otlatıyor mu oyları?
7: Otlatıyor değil mi Mehmet hocam? Seni dinliyoruz. Kurbanlık kaç para abi?
1: Kurbanlık abi kurbanına göre misal en ufak bir kurbanlık 11, 12, 22, 25, 30, 40'a kadar devam ediyor.
7: Ne diyorsun? Küçük baş.
1: Küçük baş.
7: 40 nedir o? Koçtur herhalde böyle. Semiz, büyük bir koçtur yani.
1: Ya kuzu misal beslenmiş bir yaşında kuzu 25 bin, 28 bin.
7: Ama o da koç gibidir yani. En az annesi ya kadar görünüyor.
1: Tabii koç gibi, hem de kuzunun eti lezzetli olur.
7: Abi şimdi et olarak düşünmeyelim. İbadet ya, vacip ibadet.
1: Tabii.
7: Yani böyle et gibi düşünürsek.
1: olmaz.
7: Et bayramı gibi bir şey olur. Evet.
1: Kiloyla satılıyor.
7: Ha, anladım.
1: Kiloyla satılmaz. Kurbanlık kiloyla pazarlık yapılır, öyle alınır.
7: Bazen öyle diyorlar, evet. Kilo işte abi, bu kadar kilo gelir ama 7 kişiye böldü mü herkese aşağı yukarı diyor bir 50-52 kilo düşer falan. Ya bırak dedim şu kiloyu miloyu işte. 7 kişi danaya girdik kardeşim, tamam dedik ya.
1: İslam'da kilo olmaz.
7: Evet. Yani bu şimdi, et meselesini düşünmeyelim kurbanda abi.
1: Evet evet. Şimdi Atallah abi, bu pahalılıktan bahsettiler deminden beri. Şimdi bu şeyler var ya, bu marketçiler.
7: Hı.
1: Devletin memura, amire, emekliye vermiş olduğu bu zamı balans ayarı yapıyor enflasyona göre devlet, hükümet.
7: Hı.
1: O balans ayarının misal masanın üzerinde servis olarak kabul edelim.
7: Evet.
1: Bu masanın üstündeki balans ayarı servisi misal %30, %28, %45 böyle veriyor, balans ayarı yapıyor Cenab-ı
7: şey. Kafasına göre abi, balans ayarı değil bu. Tabii vicdansızlık bu ya.
1: Enflasyona göre
7: balans, balans ayarını biliyorsun değil mi sen?
1: Tabii tabii.
7: Balans ayarı, bak ben tankçılığı da bilirim biraz. Tankta olur. En son Çevik bir şeyde yapmıştı. Balans ayarı yaptık demişti. Neredeydi? Ankara'nın bir şey ilçesi var ya. Oradan şöyle bir tankları yürütmüşlerdi. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Millete tankları, topları çevirmişsiniz falan. Yok kardeşim, tanklara bir balans ayarı yaptık demişti.
1: 28 Şubat'tan önce mi?
7: 28 Şubat'ta işte abi.
1: Evet.
7: Tabii tabii, 28 Şubat'a ayak basacağız. Tanklar, toplar, namlular bize doğru. Aba üstünde sopa gösteriyorlar. Anladın mı abiciğim?
1: Evet, şimdi bu balans ayarı marketçiler ne yapıyor?
7: Onlar da bir balans ayarı yapıyor diyorsun.
1: Tabii balans ayarı yapıyor. Hmm. Şimdi bu zamın 6 aylık zam mı? 6 ay devam edecek bu zamla. Benim memurum, amirim diyor misal hükümet. Ha. Ama bu 6 aylık zamı servisin üzerinden birinci ayda silip süpürüyor marketçiler.
7: Ufak ufak.
1: Ufak ufak.
7: Ekmekte gizli zam yapıyor. Öbür tarafta gene zam koyuyor. Ürünlerde öyle. 250 gram diyor. Tartıyorsun, 157 gram geliyor. Lan nasılmış bu? Aa öyle mi? Eksik çıktı abi falan diyor.
1: O yaptıkları zam bir anda, yani hükümet 6 ayda bir veriyorsa bunlar 6 ay değil 6 günde götürüp silip süpürüp gidiyorum.
7: Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Yavaş yavaş hem Ticaret Bakanlığı hem Maliye Bakanlığı bu işi etüt etti. Sistemleştirdiler. Evet. Güzel cezalar yazıyorlar. Ellerine, kalemlerine, kollarına sağlık. Biraz daha böyle cezai bir kallavi yazacaksınız. Şöyle o şey var ya, trafik kazaları şeyler.
1: Evet.
7: Sokakta, caddede, yolda ralli yapanlar ya da haksızlık yapanlar, levyeyi çekenler, küfredenler, araçtan inip üzerine yürüyenler, biblenin üzerine yürüyenlere bir ceza şey yaptılar ya. Yandı evet. Gülüm keten helva. Ya herkes de böyle değil. Bunlara yönelik bunları efendim düşündünüz ama... Öbür tarafta namusuyla yoluna ve şeyine devam eden bizler de efendim ne yapıyoruz? Maruz kalıyoruz ya da muhatap kalıyoruz bu şeylerle, efendim cezalarla. Lütfen bize yazmayın efendim.
1: Abi, bir şeyse izah edeceğim, hemen kısa keseceğim. Ben traktörü vize yaptırmaya götürdüm. Hanıma dedim ki, hanım dedim ya, bu herhalde dedim, bu dedim marketçiler gibiyse dedim, 4-5 senedir bir vize falan yaptırmadık. Bu marketçiler gibiyse dedim, bu neredeyse 30 bin lira alırlar bizden dedim ya. Bir 30 bin lira ver bakalım oradan dedim. El ettik şeylere, sanayiye. Ne kadar iyisi gediği varsa dedim ustaya, bak yapalım, iyice incele dedim. Evetini, geziğini yaptı. Gazika abi 7.000 lira. Nasıl dedim ya?
7: ya. 4 senedir gitmediğin yere gittin, 7.000 lira verdin çıktın.
1: Evet.
7: Halbuki evde yengenden 30 bin lira almıştın yengen.
1: Evet. Ya marketçilerden iyi misiniz dedim ya. Marketçiler ne var dedim o. Elimde cebimde 30 bin lira hep götürürüz dedim ya.
7: Peki efendim.
1: Ya genelde sanayi çok iyi. Sanayimiz iyi dedim ya.
7: İyi maaşı.
1: Ya hep bu kabahat marketçiler dedim bu. Marketçilerin bir tarafı Fethullahçılara mı dayanıyor?
7: Aha. İşin içinde FETÖ mu var diyorsun?
1: İşin
7: yani milleti FETÖ, hükümetine, devletine karşı böyle?
1: Evet, Bahçeli ne dedi? Halk Partisi'nin içine FETÖ mu kaçmış, ne dedi, bir şeyler söyledi.
7: Hay ya, dana kaçmış gibi bir cümle kurdular. Ya bu Devlet Bey de halk gibi konuşuyor ama yerinde koyuyor abi atasözü.
1: Oo.
7: Tabii. CHP'nin evet. İçine FETÖ kaçmış gibi ona benzer bir laf etti ya, bir söz etti. Evet.
1: Öyle yaptıydı, öyle yaptıydı. Allah razı olsun hepsinden de. Hı. Şimdi Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin, Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin ruhu var onlarda.
7: Ne diyorsun ya? Mücahitlik ruhu var bunlarda diyorsun.
1: Mücahitlik ruhu var.
7: Vay vay vay.
1: Değilse bu Türkiye Cumhuriyeti ayakta duramaz. Bu şeylerimizi neydi o uçaklarımızı, savunma sanayimizde çalışan o
7: evet.
1: Kapitenin adı neydi hatırıma gelmedi.
7: Savunma sanayinde bir delikanlı yok efendim. Binlerce delikanlı çalışıyor herhalde. Mühendislerimiz var. Tabii. Bir de Albayrak var.
1: Ha Albayraklar ha.
7: Ha.
1: Bu Albayrak kabilyesi olmasa, Albayraklar olmasa işimiz gelmişmiş.
7: Peki efendim.
1: Evet.
7: Allah tamam, yardımcınız. Allah yardımcınız olsun. Albayraklar bunu misyon edinler herhalde. Kazanalım, kazandıralım.
1: Albayrakların altyapısı da sağlam. Dini vecibeleri sağlam onların.
7: Peki efendim. Çok teşekkür ederim efendim.
1: Hayırlı günler, iyi günler.
7: Çok teşekkür ederim efendim. Bak efendim koyunu davarı güden bir çobanımız bu. Dağdaki çobanın yorumlarını dinlediniz sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin ortalamasını iyi yakalıyoruz. Buyurunuz efendim.
9: Selamun aleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı
7: aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
7: Kiminle görüşüyoruz efendim?
9: İzmir'den Dilaver.
7: Dilaver Bey merhaba efendim.
9: Merhaba. Şu an Urla hastane kavşağından döndüm. Ocağı arabamı sarmaya gidiyorum.
7: Hayırdır abi?
9: Biz damperli tır beton santralinde çalışıyoruz ya.
7: Ha, Allah yardımcınız olsun.
9: Bağırdığımı çekiyoruz beton santraline.
7: Tabi abi ya.
9: Güneşli güzel bir havamız var. Zaten yolumda sahil üzeri.
7: Öf.
9: Denizli serini serdi. Efilefi gidiyorum abi.
7: Ferdi Tayfor'u koy abi.
9: He?
7: Ferdi Tayfor'u da koy. Kaset koy.
9: Müziği çok sevmem ama müzik dediğinizde de Ferdi Tayfor dinlerim.
7: Ferdi Tayfor değil mi abi?
9: Evet, radyoda haber dinlerim. Eskiden bir de spor vardı bunda. Şimdi sporda
7: Ferdi da Tayfor'un ezgileri abi. Daha acıklı abi.
9: Evet.
7: Onun için söyledim yani.
9: Hatta Allah abi ben bilirsiniz ara ara söz ederim. Benim komplo teorisyeniyim. Genelde de tuttururum.
7: Hah.
9: Bekler izlerim. Ondan sonra teorilerimi ortaya koyarım.
7: Nedir şimdi, abi son teorin?
9: Şimdi o FETÖ METÖ mevzuları. Şimdi FETÖ bildiğiniz gibi maşa.
7: Ha.
9: Bunu herkes biliyor.
7: Amerikalı dostlar diyelim.
9: artı hep göz ardında kalan, görünmeyen. Sürekli hareket ediyorlar yani.
7: Evet.
9: Ben bizim ülkemizdeki büyüklerin zengin olarak ülke ekonomisini ne bileyim tarımın ham maddelerini ne bileyim sanayinin ağır topları bunların da bu küresel gücün aparatları hatta ve hatta ben bunların onların muhtemetleri olduğunu düşünüyorum.
7: Allah Allah.
9: Aynen öyle. Yani atıyorum mal mülk bende gözüküyor ama bende değil. Ben muhtemediyim. Başında duruyorum.
7: Bunlar çantacı mı abi diyorsun?
9: Küresel gücün abi.
7: Küresel bakın, gücün bakın çantacıları.
9: Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Ey TÜSİAD. Ey TÜSİAD'ı herkes bir düşünsün bakalım. Her şeyini bu ülkede kurmuş. Her şeyini bu ülkeden kazanmış. Her şeyini bu halkın cebine borçlu. Ama bu halk için kılı kıpırdamayanlar demektir TÜSİAD. Aynen öyle abi. Bugünkü enflasyonun, fiyat istikrarsızlığının, abi ya döviz ya, dövizi el alalım ya. Evet şu an dövizin böyle olması devlete faydası var. Savaş ekonomisindeyiz yaklaşık 15 yıldır. Ha bu tabii ki reis bunu açık açık savaş ekonomisindeyiz demiyor. Ama en az 15 yıldır 3. Dünya Savaşı'na her şeyiyle hazırlıklı Cumhurbaşkanımız.
7: Yeah.
9: Her şeyiyle. Bakın 10-15 yıl öncesine kadar belki de diyebilirim ki benden daha azılı Tayyip şeyi yoktu. Muhalifi yoktu. Ha benim de kendime göre gerekçelerim haklıydı. Hatta yüz yüze gelsek söylesem eminim Sayın Cumhurbaşkanımız bile bana gerekçelerinde haklısın der. Öte yandan bu hal yasasının bir an önce çıkması.
7: Evet.
9: Mesela biz sürekli her seferimizde irsaliyelerle uğraşıyoruz. Ve irsaliye anında yazıldığı anda Ankara'ya gidiyor. Ankara'dan görüyorlar. Mesela bugün bir sağanak yağış. Bugün dediğime bakmayın. Şubat'tan bahsedelim. Ocak'tan bahsedelim. Yarın cumartesi sağanak yağış. Pazar günü pazara gidiyorum. Kabak 150 lira. Lan oğlum. Geçen hafta 60 liraydı. Abi sağanak yağış oldu ya. Ulan sağanak yağış dün yağdı. Sen bu kabağı dün mü toplayıp getir? Bu kabak geçen haftanın çarşambasında perşembesinde geldi sana. Dalga mı geçiyorsun? Hal yasasının bir an önce çıkıp irsaliyeden fiyatların takip edilmesi lazım. İrsaliyeden anında. Ondan sonra hani hale gitmeye gerek yok. Dur bakalım sen bunu 10 liraya almışsın. Bu nasıl 100 lira oldu pazara gelene kadar? Denmesi lazım.
7: Evet.
9: Öte yandan gelelim kurbana. Az önce kurbandan konuştum.
7: Evet.
9: Buradan kurbancıları ben kendi adıma tehdit ediyorum. Eğer seneye fiyatlarınız böyle olursa ben Türkiye'de kurban kesmeyeceğim. Ben 2021'den beri oğlumun kurbanını sürekli ihlasa bağışlıyorum. Kendi kurbanımı burada 3-5 akraba sana kesiyoruz.
7: Evet, beraber kesiyorsunuz.
9: Eğer seneye kurbanlık böyle olursa, hatta kafamda da şöyle bir fikir oluştu. Evim için bir kurban kesene kadar adam başı birer kurban keseceğim Allah rızası için. Bir tane de Allah nasip ederse Efendimizin ruhuna keseceğim. Eğer fiyatlar böyle olursa. Ama ben kesmeyeceğim. İhlasa bağışlayacağım. Çoluk çocuk diyecek ki ya kurbandır biz kesip et yemeyelim mi? Abi gideceğim. İzmir'de kalmışsınız. Torbalımızı falan bilirsiniz.
7: Tabii.
9: Torbalı'da otoyoldan Aydın'a doğru giderken sağda ocakları görürsünüz. Biraz uzaktır ama eğer dikkat kesilir bakarsanız fark edersiniz orada taş ocaklarını.
7: Evet.
9: Orada abi keçiciler var. İçeceğim alacağım oradan bir tane doğurmamış çebiş. Getireceğim keseceğim. Aha diyeceğim size et. Kurbanınız komple bağışlandı. Aha size taze de et. Kurbancılar düşünsün ondan sonrasını. Vallahi millete de bunu tavsiye ediyorum. 5 senede 20'ye katlamaz. 5 sene önceki yemin fiyatıyla bugünkü yemin fiyatı %100 koymuş üzerine. Arkadaş kurban fiyatı nasıl %2000 koydu ya? Allah'tan korkun ya. Hayırlı yayınlar diliyorum.
7: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyoruz. Efendim telefon attığımızda dinleyicimiz var mı efendim? Buyurunuz efendim.
10: İyi günler diliyorum.
7: Alo.
11: İyi günler, kolay gelsin.
7: İyi günler, hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz?
11: Hayırlı yayınlar Ata Bey. Bursa'dan Efendi ben.
7: Efendi Bey merhaba, buyursunlar efendim.
11: Merhaba Ata Bey. Ata Bey ben takribi 3 senedir sizin programınızı takip ediyorum. Heh. Herhalde siz 20 seneye yakındır bu programı yapıyormuşsunuz. Bir ara öyle bir denk
7: çok
11: geldi.
7: Çok eski, çok eski derken. Evet.
11: Aynen çok eski.
7: Halkımız konuşuyor evet. Efendim.
11: Evet.
7: Allah... Mikrofonu uzatanlar, halkın fikrini soranlar, şimdi televizyonlarda söz milletin, söz halkın diyorlar ya. Hepsi evet. Beni taklit ettiler abi.
11: Allah size sabır versin.
7: Estağfurullah, ilham kaynağı olduk ya.
11: 3 senedir dinliyorum. ben sizin kadar bu 3 senede sabredemezdim. Onu dedim ilk önce bir söyleyeyim. Allah
7: da sabır versin. Abi müşteri bu fikirlerini baş üstüne ama düzeltiyoruz da beraber bir beyin jimnastiği yapıyoruz. Evet.
11: Eyvallah.
7: Efendi Bey nedir bugün bize ne anlatacaksınız?
11: Ben bir noktaya değineceğim.
7: Tabii.
11: Şimdi İslam tarihinde bir olaydan bahsedilir. İslam dediğime bakmayın, hani İslam'la bir alakası yok, sadece tarihi olay olarak aktaracağım. Genelde İslam kaynaklarında geçtiği için İslam tarihi dedim. Hılful Fudul diye bir olay var.
7: Ne olay efendim?
11: Hılful Fudul olayı anlatacağım inşallah.
7: Evet.
11: Mekke biliyorsunuz o zaman ticaret merkezi. Herkes evet. Ticaret mallarını getirir orada satar.

0: getirdiğini anlatır. İşte ben mal getirdim, benim malımı vermedi, benim malımı aldı, paramı vermedi diye bu şekilde bütün Mekke'ye ilan eder. Ve netice itibariyle 10-15 kişi bir araya gelip bu adamın mağduriyetini gidermek amacıyla bir araya gelip bir kurul oluştururlar. Yani bugünün tabiri caizse komisyon dediğimiz bir kurul oluştururlar. Bunun ismine de hılful fudul derler yani.
1: Evet.
0: Hılful fudul derler ve o 15 kişi de hani böyle şey değiller. Sıradan insanlar değil. Mekke'nin ileri gelenlerinden kişiler ve giderler o mal getiren adamın parasını gasp edenden alırlar. Ve bundan sonra da Mekke'de böyle bir olay yaşandığında herkes hılful fudul komisyonuna gider. Ben haksızlığa uğradım, gidin benim hakkımı alın diye şey yaparlarmış. Başvuruda bulunur ve o kurul da gider. O mazlumun şeyini, hakkını alırlarmış.
1: Evet.
0: Şimdi programın başında İsrail'den bahsettiniz. Sumud filosundan bahsettiniz.
1: Evet.
0: Ben buna bağlayacağım biraz olayı. Şu an yani Filistin'de, Gazze'de ve dünyanın birçok yerinde ciddi manada zulme uğrayan bir kesim var. Ve bu kesim dertlerini anlatacak bir merci bulamıyorlar. Devletler var. Yani bir sürü büyük devletler var. Tabiri caizse yani bir taş herkes bir taş alıp böyle İsrail'e atsa İsrail'i o taşta boğacak büyüklükte devletler var. Ama geliyor ki bugün Gazze'nin yardım çığlığına herhangi bir resmi şeyi statüsü olmayan, herhangi bir mal mülk sahibi olmayan, herhangi bir aşiret lideri, işte ne bileyim resmi olarak yüksek bir statüde olmayan Sumud filosu gönülleri destek veriyor.
1: Evet.
0: Ve işin acı tarafı bizim resmi olarak tanınan devletler, yani gücü olan, topu olan, tüfeği olan, tabiri caizse istediğinde İsrail'i yerle bir edecek olan devletler Sumud'a destek vermiyor.
1: Evet.
0: Ve lisan olarak destek veriyor belki. Yani işte vatandaşlarına örnek veriyorum. İsrail koyduğunda gidip vatandaşlarını alabiliyor. Bu şekilde bir destek veriyor. Ama geliyor ki İsrail onları kendi kara sularının dışında dahi teknelerine baskın yapıp onları alıkoyduğunda hiçbir şeyleri yok. Hiçbir yaptırımları yok.
1: Evet.
0: Yani o zaman burada nerede kaldı devletin resmiyetliği, devletin gücü, devletin, bunu bütün devletlere söylüyorum. Belli
1: tabii,
0: herhangi bir devlete söylemiyorum.
1: Mesela efendi sen dedin ya beni 20 yıldır dinliyorsun ya da 15 yıldır.
0: Evet.
1: Hep de programa katıldın.
0: Özür dilerim. 3 yıldır dinliyorum da 15 yıldır yapıyormuşsunuz.
1: 3 yıldır.
0: Aynen.
1: Evet. Ama mesela Suriye'de 1,5 milyon insanı katlettiler.
0: Evet, evet.
1: Burada İran'da vardı, Amerika'da vardı, Rus'ta vardı, Çin'de vardı.
0: Evet.
1: Mesela İsrail'deki katliamı ya da insanların orduna o hapishanelerde, o dehlizlerden ırzına geçmelerini ne sen dillendirdin ne şimdi efendim işte Gazze için ne yapalım, İran için ne yapalım diyenlerin hiç sesi çıkmadı.
0: Ben bunu şimdi, bu olayı dillendirirken bak baştan söylediğim
1: sen genel Suriye, olarak... Sen Suriye için hiçbir şey demedin. İlk defa işte Gazze için diyorsun. Gazze'de mesela İran'da Türkiye ellerinden geleni yapıyor. Hala da yapıyor. Elinden geleni yapıyor ve diplomasiyi sürdürüyor. Siz diyorsunuz ki savaşa gidelim.
0: Ben savaşa giderim diyorum. Şimdi bak,
1: ama şimdi bir dakika sen diyemezsin. Zaten bir dakika efendi bir dakika sen beni dinle, sen konuştun. Ben seni dinledim sonuna kadar. Sen ne diyorsun, bu kadar güçlü olan, silahı olan, ordusu olan devletler diyor sesini çıkarmıyor diyorsun.
0: Evet.
1: Ben onu şöyle düzden okuduğumda müdahale edelim anlamı çıkıyor. Ya Suriye'deki katliamlarda falan sesini hiç çıkarmayan senin gibi Müslümanlar ya da hoca kılıklı bir sürü insan bu meselede Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ya da hükümetini suçlamak için envai türlü böyle şeylerle, yöntemlerle efendim anlatmaya çalışıyorlar. Efendi iyi günler diliyorum efendim.
0: Alakası yok. Zulmün.
1: Ya Suriye'de niye konuşmuyordunuz ya? Orada da konuşun, burada da konuş canım. Peki efendim telefon hattımızda.

0: Dinleyicilerimiz var ama telefonlarımız çok müsait. Efendi öyle diyor. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bakalım kim var efendim telefon hattımızda? Buyurunuz efendim.
1: Alo, iyi günler.
0: İyi günler efendim. Kimle görüşüyoruz?
1: Alper ben. İstanbul'dan arıyorum.
0: Alper nasıl? Bey buyurunuz efendim. Sizi dinliyoruz.
1: Özellikle tebrik ediyorum yayınlarınız için.
0: Sağ olun.
1: Ben bir konuya değinmek istiyorum hocam ya.
0: Tabii.
1: Biz Filistin'deki zulüm gören kardeşlerimiz.
0: Evet.
1: Analarımız, bacılarımız bunlar hepsi bizim milletimizin, Türk milletinin, Necip milletinin her zaman gönlünde yer almıştır.
0: Evet.
1: Sizin de malumunuz.
0: Maddi ya, manevi yardımlarımız da onlarla birlikte, beraber.
1: Tabii onlarla. Evet. Her zaman birlikteyiz. Ya yalnız ben başka bir pencere açmak istiyorum hocam.
0: Tabii.
1: Biz yaklaşık 45 yıldır PKK illetiyle savaşıyoruz, doğru mu?
0: Kiminle efendim?
1: PKK lanetiyle, PKK illetiyle savaşıyoruz.
0: Tabii. PKK da o yapılardan birisidir zaten.
1: Onu demeye çalışıyorum. Biz yaklaşık 45 yıldır gerek askerimizle gerek devletimizin diğer personeliyle bu kadar şehit verdik. Evet. Bu kadar savaştık. Ben bugüne kadar bir tane Filistinli yöneticinin, bir tane Filistinli siyasinin herhangi bir PKK'yı kınadığı herhangi bir söylemini görmedim. Siz gördüyseniz bana söyleyin lütfen.
0: Söylemese de biz onları destekleyeceğiz efendim.
1: Ya biz onları zaten destekliyoruz. Oradakiler, kızlar, çocuklar, hepsi bizim kızlarımız, çocuklarımız, annelerimiz.
0: Yani İran'da böyle.
1: Zalimin karşısında her zaman durmuş bir milletiz.
0: Bir milletiz. İran'da yıllarca İran'da. Biz de söyledik. Yani güya göstermelik birkaç adım atıldı, atılmadı. PKK'ya, terör örgütüne yönelik bir operasyonlar falan. O konuda bir adım atmadılar efendim.
1: Ama Türk milletinin... gönlü, kalbi nasıl Filistin'le atıyorsa.
0: Tabii.
1: Ben isterdim ki Filistinlilerin de gönlü, kalbi bizimle atsın.
0: Evet.
1: Filistinlilerin hala eğitim sisteminde, ortaokul ve liselerde hala Türklerle okuttukları kitapları inceleyin, bakın, görürsünüz. Hala bizimle ilgili ağza alınmayacak sözler var. Yani ben şunu söylüyorum. Yani bizim devletimiz o kadar büyük devlet ki bize... Evet. Yani biz yıllarca o toprakları yönettik ve gerçekten hani layıkıyla ve hakkıyla yönettik.
0: Evet.
1: Ama ben bir tane bugüne kadar bizim şehidimizle ilgili bir Filistinlinin ya bir yönetici de çıktı ki kardeşim Allah rahmet eylesin sizin yanınızdayız. Ya Çin'e gider Filistinliler, Filistin'in devlet başkanı gazeteci soru soruyor, diyor ki burada bir mezalim yapılıyor Uygur Türklerine, o Çin'in iş meselesi diyor. Ben mübarek. Bu da yani siz hiçbir konuda Türklerle alakalı herhangi bir görüş belli etmediniz. Bizim yanımızda durmadınız.
0: Evet. İşte
1: yani bizim bunlarla alakalı biz bunları tabii ki bunlar bizim her zaman kapımızda açık. Ama kardeşim bir yere kadar, bir yerde de siz de bizim burada fidan gibi gençlerimiz şehit oldu. Ya bir taneniz çıkın deyin ki Allah rahmet eylesin ya. Biz de Türkiye'nin yanındayız bu PKK lanetine karşı.
0: Alper Bey, seni çok iyi anlatıyorum. Seni çok iyi bir şey anlıyorum ama bir şey oldu biliyorsunuz, bir kırılma yaşadık. O da şu, Batı özellikle İngiliz ajanları orada bir tarlayı sürdüler. Yani Orta Doğu'da tarlayı sürdüler tabii. Efendim Afrika'da bize düşman ettiler, araya girdiler. Afrika'da yeni son yıllarda yani 20-30 yıldır bir şeyimiz var, bir irtibat var ya da bilemedin 40 yeri bile bulmaz. Bize düşman ettiler. Araplar bizi arkadan vurdu dediler. Tabii o şekilde bir şey yaptılar, lanse ettiler. Hatta biz içeriden köpeklerimize Arap dedik. Halbuki Arap siyah değil, esmer değil. Efendim ya, Araplardan nefret ettik. Fakat her gün Batı'yı çağdaşlıkla, efendim büyük insanlıkla, ilericilikle ve efendim çocuklarımıza öğrettik ve bahsettik, söz ettik. Yani araya puş girdi, çok affedersiniz. Bizi birbirimize düşman ettiler. Biz de şimdi bu kötülüklere, yani bu İngilizlerin efendim ektiği bu kötülüklere su taşımayalım. Son dönemlerde hükümetimizle, devletimizle gerekse bölgede yaşayan, mesela siz PKK dediniz ya, Kürt vatandaşlarımızla olsun, Arap akrabalarımızla olsun, efendim Türkmen akrabalarımızla olsun, ondan sonra efendim Afrika kıtası ile ilgili oradaki Müslüman dindaşlarımızla olsun, çok güzel efendim irtibatlar kurduk. Senin dediklerin fazla uzak değil. Yakında inşallah, yani çok inşallah, yakında, pek yakında el ele ve kol kola vereceğiz. İngilizlerin ve Batı'nın bu oyununu boşa çıkaracağız ve kucaklaşacağız inşallah Alper'cim.
1: Yani en azından kıymetli hocam, en azından şu okuttukları ders kitaplarında hiç olmazsa bu müfredattan bizimle ilgili o necis sözleri çıkarmaları lazım.
0: Evet.
1: Yani bu kadar Türk milleti, bu kadar İslam alemine, biz artık şu anda Cumhurbaşkanımızla beraber İslam aleminin, ümmetin lideri pozisyonundayız.
0: Evet.
1: Yani biz şu anda Türkiye sadece, Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil, gerçekten ümmetin lideri.
0: Tabii.
1: Gerçekten mazlumların lideri. Ya Filistin'in de lideri, Libya'nın da lideri, Suriye'nin de lideri, İran'ın da lideri. Ben bunu yürekten söylüyorum.
0: Tabii İran'da
1: olmamış,
0: öyle.
1: Olmamış olsaydı gerçekten. Ama arkadaş, yani biraz da çabaya, yani bu kadar sizi, ya bugüne kadar Türkiye'deki yapılan Filistin'e destek yürüyüş dünyanın hiçbir yerinde yok. Arabistan'da dua ettirmiyorlar ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hacda dua edemiyorsunuz yani.
0: Peygamber Efendimiz'e.
1: Peygamber Efendimiz'e, Filistin'e de.
0: Tabii.
1: Yani Filistin'le ilgili herhangi bir dua okutulmuyor. Yani istenmiyor. Bunun
0: mesela,
1: sebebi nedir onu bilmiyorum.
0: Türkiye'de mesela bazı gruplar, bazı insanlar Suriye'deki zulme, mezalime mesela ses çıkarmadılar. Efendim gitsinler, yeter misafirlik. Artık burada kalmasınlar diye bir kampanya başlattılar. Neredeyse bunu Türklük adına yaptılar ya. Allah Devlet Bey'den razı olsun, Sayın Devlet Bahçeli. Bu aralar ciddi bir ağabeylik yapıyor. Özellikle bölgedeki efendim farklı etnik, mezhep ve meşrepte akrabalarımıza ve hepimize tabii birlik, beraberlik açısından bizim bir ve beraber olmamız lazım efendim.
1: Evet, bizim tek isteğimiz bu. Yani evet. Çünkü Türkiye bölgede gerek askeri gerek istihbari gücü olarak gerçekten artık dünya devletlerinde de kafa tutabilecek bir pozisyona geldi.
0: Evet.
1: Artık milletler de biraz uyanıp gerçekten kendilerine sahip çıkan milletlere en azından dediğim gibi müfredatındaki o necis sözleri de çıkartarak bir adım atmış olabilirler. İnşallah sizin dediğiniz gibi o güzel günlere hep beraber.
0: İnşallah. Geçen gün Afrika'dan bir ülke, yani Cezayir, Tunus, Fas, bunlar çok önemli. İşte evet, bu ülkelerden birisinin Cumhurbaşkanı geldi, burada karşılandı. 10 milyarın üzerinde bir şeyimiz var, milyar doların üzerinde bir ticaretimiz var. Daha da bu ticareti mesela geliştireceğiz. Ve özellikle işte Fransızlar orada işgal yaparken ya da İngilizler o adımları atarken Türkiye bize yardımcı olmadı. Hatta Türkiye onlara, yani o dönemde onlara yol verdi, yol gösterdi şeklinde böyle bir propagandayla maalesef onların da kitaplarında vardı. Şimdi yeni yeni çıkarıyorlar efendim onu.
1: Çıkartacaklar Allah'ın izniyle, çünkü bu devletimiz gün geçtikçe daha da büyüyor.
0: İnşallah.
1: Gerek istihbarat faaliyetlerine, gerek askeri faaliyetlerde.
0: Evet, rahmetli Özal o ülkeyi ziyaret etti ve dedi ki biz falanca güzergahtan size bağır bucak Türkmenlerine silah gönderdik ya. Gerçi FETÖ ne dedi o zaman? Bunlar Hizbullah'a ya da Şii'ye silah gönderiyorlar. Neydi o meşhur bir örgüt var ya. Amerikan örgütü, bunu ben söylemiyorum. Amerikan başkanı söyledi. Bizim benden önceki başkan kurdu onu dedi.
1: Evet.
0: Yani ona silah gönderiyor diye. Hatta MİT'ten bir yüzbaşıyı vesaire tutukladılar, tırı durdurdular. Halbuki o tırdaki silahlar bağır bucak Türkmenlerine ve oradaki Türkmenlerin tabii kendilerini tabii korumak için onlara yardım ediyorduk. Size biz bu yollarla silah gönderdik diyor. Bağımsızlığınızda size yardımcı olduk diye rahmetli Özal şifahen söylüyor tabii bunları.
1: Hocam benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Çok teşekkür ederim.
0: Ama yani İngilizler maalesef bizi birbirimize düşman etmişler.
1: İşte biraz da bu budur. O zaten hocam, onu artık bu bariz. yüzyıllardır böyle.
0: Tabii,
1: ama
0: tabii.
1: Bir uyanış içerisinde tabii. De Cenab-ı Hak'la uyanmayı da nasip etsin.
0: Bu ilişkileri güçlendirerek birbirlerimize anlatarak meselenin doğrusunu, Lawrence'ın nasıl bir ajan olduğunu da herif memlekete gidiyor. Diyor ki ben gidiyorum artık. Burada amaçlarımıza ulaştık. Hepinizi böldük, parçaladık. Ben ama Müslüman değilim. Yahu demişler, yok demişler oranın ileri gelenleri. Sen Müslümansın, Müslüman o değilim diyemezsin. Böyle şey mümkün değil. Şu kıyafetine bak. Bizim gibi Arapça konuşuyorsun. Bizim gibi efendim namaz kılıyorsun. Hatta bize namaz kıldırıyorsun. Biz buna inanmıyoruz diyor. Adam diyor ki kardeşim ben İngiliz ajanıyım. Aha da bana alasmadık çekip gidiyor.
1: Ya. Onun ölüm tarihini biliyor musunuz kıymetli hocam?
0: Efendim?
1: Lawrence'ın ölüm tarihini biliyor musunuz?
0: Kimin? Lawrence'ın mı?
1: Lawrence'ın evet.
0: Tabii rapor var. Onun tam ölüm şeyini bilmiyorum ama onun şeyi var. Onunla ilgili rapor var. Yani bu ajan...
1: İngiltere'de kendi evet. Evinde, kendi evinde yani en güvenli olduğu yerde İngiltere'de, Londra'da kendi memleketinde 19 Mayıs günü motor bisikleti var onun.
0: Motosikleti. Evet.
1: 19 Mayıs tarihinde motosikleti bizim Türk istihbaratı tarafından ezilerek katlediliyor.
0: Evet.
1: Lawrence'ın böyle bir şeyi var. Onu da bilmeyenler varsa onu da şey yapalım, biz de iletelim.
0: Anladım
1: yani
0: efendim.
1: Bu devlet,
0: peki.
1: Bu devlet yarına bırakır ama yarına bırakmaz.
0: Anladım.
1: Evet, bırakmaz. Çok... Hiç kimsenin yanına bırakmaz Allah'ın izniyle. Bizim devletimiz bize hainlik yapan kim varsa
0: not eder. Evet.
1: Hesabını görür. Lawrence'ı da hesabını 19 Mayıs günü bizim devletimiz görmüştür.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 ama bir reklam aramız var. O reklam arasına gidip gelelim efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 0065.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var
4: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binacele Kılçuk hocam.
6: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
7: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
8: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065
0: Reklamları dinlediniz.
9: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
0: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Reklamlar.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burası TGRT FM.
5: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Son dinleyicimizin söylediği gibi bu coğrafyanın efendim insanlarını maalesef birbirlerine düşman etmişler. Yani bu düşmanlık son yıllarda yavaş yavaş inşallah kardeşliğe evrilecektir. Çünkü böyle yapanların gerçek yüzleri ne oluyor? Efendim dışa vurum şeklinde ayna gibi ortaya çıkıyor efendim. Buna tabii içeriden de dışarıdan da çanak tutanlar olunca maalesef bazı duygular zehirlenmiş. Bunu da hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Ama bunları tamir etmek de mümkün. İşimiz zor. Ama tamir ve tadilat da devam ediyor. Kucaklaşıyoruz. Nereden kalmıştık falan. Geç olsun ama güç olmasın diyelim. Hakikaten yani bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri değil mi? 50 küsur devlet bir arada. İşte Almanya işin başını çekiyor. Avrupa Birliği mesela bir araya gelmişler. Hepsi bir ve beraber ticarette, parada, menfaatte buluşmuşlar. Efendim bizde. Efendim bölük pürçük bölük pürçük sonra gelmişler, yönetmişler, kafalarına vurmuşlar, istediğini iktidara getirmişler, istediğini kral, reis ve devlet başkanı yapmışlar, o şekilde sömürmüşler. Bu gerçek yüzleri ortaya çıktıkça bölge halkı da daha iyi anlıyor. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum.
6: Selamünaleyküm.
5: Aleyküm selam efendim.
6: Abi ben yine Nurullah.
5: Nurullah Bey buyurun efendim, bugün sizi çok heyecanlı gördüm.
6: Abi biraz Müberra Hanım şey etti de bana.
5: Ha Müberra biraz... Hanım sataşma mı yaptı efendim? Peki.
6: Sataşma yaptı.
5: Söz
6: bana.
5: Hakkı doğdu diyorsunuz. Evet buyurun.
6: Evet onunla ilgili.
5: Yanlış anlaşıldınız galiba.
6: Abi ben Türk aile yapısıyla alakalı söyledim. Ben YouTube'da canlı yayında bir üç yabancı arkadaşla bu konuyu konuştum. Bir Belçika'dan abimiz. Hmm. Yusuf abi. Bir Aydın abi var Almanya'da. Hmm. Bir de O da Almanya'da. Bir dört kişi böyle bu mevzuyu bir konuştuk biz. Şimdi onlar da diyorlar ki bu olay diyorlar yani aynı bizim buradaki olaya çevirdiler diyorlar. Hmm. Yani oradaki kanunlara göre, fakat orada işte aile yapısı o yüzden sarsılıyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil durumu var. Ben aile yapısına yönelik konulardan ötürü yani kadınlara verilen haklardan rahatsızım. Bu aile yapısını ve işte bugünkü evlilik düzenini, çocukların işte evlenme şeylerinde falan bu engel oluyor bu kanun şeylerine. Hmm. Veya işte bir kadın en yani kötü niyetli bir kadın diye düşün. Yani Müberra Hanım'ın dediği gibi işte işini döven adamdan bahsetmiyorum ben. Şimdi kötü niyetli bir kadının elinde bu kanunlar, kadın bir telefon etse, adam evinden aldırsa o adamın ocağını batırır. Yani o yüzden bu konularda dikkatli olmak lazım diye ben Fatih Erbakan'ın o canlı yayında şey ettim. O da aynısını söylüyor. Yani
5: tabii tabii.
6: Yani bu konuda söyledim. Bir de müsaade edersen bir abimiz şey dedi yani savaşalım mı diye sen ona kızdın. Savaşmayalım abi, biz niye savaşalım? Biz zaten İran'a yapılan bu müdahaleyi ekonomik anlamda zaten sıkıntıya çekiyoruz. Adam oradan bomba alıyor, şimdi tekrar şeyi atıyor. Haftaya herhalde bir daha vuracağım diyor. Yok işte nükleer diyor. Bilmem ne diyor. Petrol nereye geldi? Biz neyle uğraşıyoruz? Ülkeyi düzeltelim diye. bizim derdimiz başka, şey başka. Sonra biz NATO üyesiyiz. Yani biz kiminle evet. gidip savaşacağız kardeşim?
5: Efendim, Suriye'de sesini kesenler, tık çıkmayanlar, çıt çıkmayanlar şimdi konuşuyorlar. Peki efendim, çok teşekkür evet. ederim dinleyicimiz efendim. Sevgiyle gönderiyoruz sizi, sağ olun, sizi dinledik efendim. Evet, sevgiyle gönderdik dinleyicimizi Sivas'a, buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm.
5: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz, buyursunlar
3: Ankara,
5: efendim.
3: Ankara Mustafa, nasılsınız, iyi misiniz?
5: Mustafa Bey, çok teşekkür ederim, sizden nasılsınız efendim?
3: Siz de iyiyiz, iyi olacağız, sesinizi duyduk, daha iyi olduk.
5: Allah iyilikler versin efendim. Ankara'mızda abi. Bol miktarda... Efendim yağmur var, bereket var. Artık evet. su sıkıntısı yok efendim.
3: Elhamdülillah, çok şükür.
5: Buyurun.
3: Allah memlekete, millete, bütün Müslüman alemine zilhicce ayımız hayırlı mübarek olsun.
5: Bir mukabe efendim. Çok teşekkür ederim. Evet.
3: Bereketiyle gelsin. Bu 10 günler biliyorsunuz.
5: Evet, çok önemli.
3: Çok önemli. İşte Ramazan'ın son 10 günü, kurbanın ilk 10 günü, Muharrem'in 10 günü.
5: Evet.
3: Bunlarda önemli olaylar var.
5: Biraz maneviyat değil mi?
3: Tabii var.
5: Lütfen efendim, yani bu atmosferi olmazsa, de yaşayalım, yaşatalım.
3: Hani kökü sağlam olmazsa rüzgar alır götürür.
5: Bravo.
3: Sağlam olsun ki bu bütün olumsuzluklara karşı vatandaşımız iman gücüyle dirensin inşallah diye anlatıyorum bunu.
5: Şey var, hilal de görüldü dün biliyorsunuz,
3: görüldü,
5: gece.
3: Çok şükür. Çok şükür.
5: Çok güzel abi. Kurban da zamanında. Kurban da.
3: Bayramı. Yani kurbanı birinci günü kesilmesi olayı var dedi Osman Hocam'ı dinledim.
5: Üç gün şöyle. Kesebiliriz abi.
3: Evet, kesebiliriz. Atalı abi, tabii ki burada önemli olan şu, kardeşlerimizin Alper Bey'im aslında iyi niyetle anlatıyor ama şunu gözden kaçırıyor. Bizim daha yeni, 100 senedir daha yeni şöyle bir ağzımızın tadıyla temsilde adaleti sağladık. Temsilde halklar içerisinde temsilde adalet sağlanmazsa, sizin anlattığınız gibi ekonomik olaylardan dolayı veyahut da diğer olaylardan dolayı halkın iradesi elinden alınır da emperyalist güçlerin iradesiyle gelenler yönetirse, tabii ki Filistin'deki sesini çıkaramaz, İran'daki sesini çıkaramıyor falan. Bizim amacımız şu olmalı, tabii ki ilk önce onlara duacı olmalıyız. Öbür taraftan da oradaki halkların, bizim halklarımız onlar, can, kan, onlar etle tırnak gibi biriz, beraberiz. Çünkü niye? Çanakkale'ye bakıyoruz, Filistin'den şehitler var, Kerkük'ten şehitler var, her yerden, Bağdat'tan, oradan buradan, Afganistan'dan şehitlerimiz var, orada savaşmışlar. Evet. Dedelerimiz sapasağlam. Gelin biz de torunlar olarak birbirimize sahip çıkalım, birbirimizi canı gönülden sevelim Allah rızası için. Oradaki insanların temsilde adalet sağlamak için ekonomik güçlerinin olması lazım.
5: Tabii.
3: Bugün bakıyoruz Afrika'da, dinledim, Afrika'da savunma sanayinin araçlarıyla askerler dolaşıyor, yüreğimi yağ eridi. Oh, mis gibi, ne güzel.
5: Orada da üreteceğiz.
3: Orada da üreteceğiz.
5: Abi üstelik. Abi.
3: Çok güzel bir şey.
5: Çok teşekkür.
3: Hatta geçen gün Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bir konuşmasında, bir programda dedi ki oradaki ülkeler, yani başkanlar, oranın temsilcileri zaman zaman Cumhurbaşkanımızı arayıp şu memleketimizde şöyle bir konu var.
5: Evet.
3: Bunu ne yapalım, nasıl yapalım? Ne,
5: danışıyorlar.
3: Görüşünüz nedir? Ya bu ne kadar güzelmiş.
5: Bir bilene soralım. Efendim vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ankara'ya sevgiler, selamlar efendim. Sürçü lisan ettiysem affola. Ben Ataoğulları Arvası. İyi akşamlar efendim.
7: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. Bir Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Mayıs Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün "Nereden Buldun Yasası Gelmeli" başlıklı makalesini sunuyorum. Avrupa'da ve Amerika'da "Nereden Buldun Yasası" vardır. Eğer bir kişi gelirinin 3-4 katı harcama yapıyorsa bu kişiye paranın kaynağı sorulmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yasayı getirmek istedi ama olmadı. Eğer Batı seviyesinde bir ülke olacaksak her şeyin şeffaf olması lazım. Batı'da vergi toplama oranı %33 seviyesinde. Bizde 2023'e kadar oran %14'tü. Mehmet Şimşek bakan olduktan sonra bu oran %19'a geldi. %25'lere geldiğimizde çok daha iyi seviyede olacağız. Türkiye'de şu an hiç olmadığı kadar vergi toplanıyor. Bu iyi bir şey. Elbette esnaf ve vatandaşı rahatlatacak tedbirler de alınmalı. Özellikle faizlerin düşmesi şart. Demokratik bir ülkede ekonomi liberal olur. O zaman da şeffaflık şart. İşte nereden buldun yasası gelmelidir. Bakın, bir gazetecinin maaşı bellidir. Eşinin de geliri bellidir. İkisinin toplam gelirinin iki katını olmasa bile en azından 3-4 katı harcama yapıyorlarsa bunun kaynağı sorulmalıdır. Hatta Maliye Bakanı geliriyle yaşantısı arasında uçurum olanlara tek tek bakmalı. Türkiye'de bazı gazetecilerin serveti yaptıkları değil yapmadıkları haberdendir. Bunu da medyadaki herkes bilir. Özellikle muhalif gazeteciler gelir bakımından hükümeti destekleyen gazetecilerden daha çok kazanıyorlar. Aynı şey memurlar için de geçerli. Bir memurun maaşı belli. Ama lüks arabalara binen, iyi semtlerde oturan, çocukları özel okula gidenlere bu paranın kaynağı sorulmalıdır. İş insanları da bu kapsamda değerlendirilmeli. Ödediği vergiyle yaşantısı arasında uçurum olanlara kaynak sorulmalı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu, 2025 yılına ait veriler üzerinden yaptığı analizlerde lüks harcamalarıyla beyan ettikleri gelirler arasında ciddi uçurum bulunan 16.300 mükellefi incelemeye aldı. Vergi Dairesi, izaha davet mekanizması kapsamında bu 16.300 kişiye mektup göndererek harcamalarının kaynağını açıklamasını talep etti. Bunun herkes için yapılması lazım. Herkesin buna destek vermesi gerekir. O zaman daha adaletli vergi toplanır. Kaynaklar ihtiyaç sahibine daha iyi ulaşır. Hazine Bakanlığı'nın çalışması sonrası kuyumcular, güzellik merkezleri, müteahhitler daha çok vergi verdi. Bunun bütün topluma yayılması lazım. Zaman zaman sermaye çekmek için çıkarılan kanun ya da yönetmelikler ayrı bir konu. Her devlet yatırımcı çekmek için çok düşük vergi, arsa tahsisi yapar. Bunlar gayet normal ve yerindedir. AK Parti "Nereden Buldun" yasasını mutlaka çıkarmalıdır. Bu yasa çıkarsa ekonomi berbat olur diyenlere de inanmayın. Sistem kendisini hemen revize eder ve düzen birkaç senede oturur. Hatta herkes işine gücüne daha fazla dikkat eder ve düzen kendiliğinden çalışır. Böylece herkes vergisini öder ve istediği gibi de harcama yapar. Tabii Türkiye'de para kazanmak da suç sayılıyor. O yüzden zenginlere ciddi bir düşmanlık besleyenler var. Vergisini veren ve helal yoldan kazanılan para istenildiği gibi harcanır. Velhasıl herkese "nereden buldun" denilmelidir. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün "Nereden Buldun Yasası Gelmeli" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Yavuz Donat'ın "Belediye ve Etik Sorun" başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik Dünyanın sorunu. Yolsuzluk olmayan ülke yok ki. Elbette bizde de olacak. Geçmişte bu yüzden kelleler bile gitmiş. Profesör Ahmet Mumcu'nun kitabında yüzlerce örnek var. Osmanlı Devleti'nde rüşvet. Avrupa Birliği ülkeleri içinde yerel yönetimlerde etik konusunda sicili en düzgün Almanya. En bozuk olan ülke ise İspanya. Son sırada. Bizdeki duruma gelince söylemeye gerek yok. Her şey ayan beyan ortada. Almanya'da bütün yolsuzlukları takip eden kurum İçişleri Bakanlığı. Fakat belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları için İçişleri Bakanlığı'nda farklı özel bir yapılanma var. Yapılanmanın başındaki kişi ise İçişleri Bakanlığı'nda görevli bir kişi değil. Evet, İçişleri Bakanlığı binasında görev yapan bir başsavcı. Almanya'da Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf gibi büyük şehirlerin belediyeleri savcı tarafından denetleniyor. Şikayete gerek yok. Bir savcının bütün işi belediye denetimi. Yine Almanya, küçük şehirlerin denetimi vali tarafından yapılıyor. Valilikte sadece bu işte görevli bir eleman var. Sistem tıkır tıkır işliyor. Öyle olmasa etik sıralamasında Almanya en önde yer alır mıydı? Almanya'da bankamatik. İşe gelmeden maaş almak yok. Böyle bir suç hapse kadar yolu var. Belediye başkanının kızı, oğlu, damadı, gelini, yeğeni, kuzeni belediyede çalışabilir mi? Köksal Töptan, kamu etik kurulu başkanı iken Almanlara bunu sormuştu. Aldığı cevap, başkanın akrabası, liyakat sahibi ise her yerde çalışır. Belediyede, valilikte, bakanlıkta, özel sektörde kim karışabilir? Fakat başkanın akrabası diye kimse işe alınamaz. Bu belediyede ne de başka bir yerde böyledir. Mümkün değildir. Almanya örneğine devam. Bir belediye başkanı hakkında soruşturma yürütülüyorsa başkan görevi bırakıyor. Soruşturmanın sonunda aklanıyorsa göreve dönüyor. Uygulama güzel ama bize göre değil. Önceki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söylemişti. Soruşturma izni verilen belediye sayısı AK Parti 472, CHP 267, MHP 78, DEM Parti 16, İYİ Parti 4, toplam 837 belediye. Söyler misiniz kaç başkan görevi bıraktı? Kaçı aklanmayı bekler? Yolsuzluk, rüşvet her yerde var bütün dünyada. Almanya yerel yönetimlerde etik, sistem iyi işliyor. O nedenle de başarılı. Avrupa Birliği ülkeleri içinde örnek. Keşke benzer bir sistem, uygulama, disiplin bizde de olabilse, olsaydı. Olsaydı bugün bu rezillikler yaşanır mıydı? Hazreti Ali'nin altın sözü, haramdan mal yığmak balon gibidir, şişer şişer birden patlar. Hem de ne patlama, Ramazan topu gibi. Öyle bir patladı ki ve hala da patlamaya devam ediyor. Haramdan mal o kadar çok yığılmış ki. Profesör Ahmet Mumcu, 2025'in son ayında kaybettik. Osmanlı Devleti'nde rüşvetin kitabını yazdı. 362 sayfa. Yüzlerce örnek. Osmanlı'dan, Avrupa ülkelerinden, kiliselerdeki rüşvetler, rüşvet alan papazlar. Profesör Mumcu'nun kitabında rüşvetle ilgili mahkeme kararlarından, cezalardan örnekler de var. Kimine 39 sopa vurulmuş, kimine 79. Kimine hapis cezası verilmiş, kimine idam. Kimi de sürgüne yollanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de kuruldu. Birkaç ay sonra 11 Kasım 1920'de Kütahya Milletvekili Besim Bey meclis kürsüsünde rüşvet örnekleri veriyor, meclis tutanaklarında var ve konuşmasını şöyle bitiriyor. Hırsızlıkla zengin olan bu gibi hainlerin, namussuzların cezalarının verilmesini bekliyoruz. Aradan 106 yıl geçti, bugün hala yine bekliyoruz. Yıllar önceydi Cemil Çiçek'in Adalet Bakanlığı yaptığı dönem bir eski milletvekili ziyaretine geldi. Yanında birini getirmişti. Cemil Bey, bir rüşvet olayı var. Rüşvet istenen kişi dışarıda özel kalem odasında, dinler misiniz? Cemil Çiçek elbette dedi. Adam makam odasına alındı, olayı anlattı. Kurum, isim, dolar, bütün ayrıntılarıyla. Cemil Çiçek, şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcısına ricam dedi. Suçüstü yapılacak, güvence veriyorum, sana bir şey olmayacak. Sayın Bakanım, izin verirseniz düşüneyim. Adam gitti ve bir daha Cemil Bey'e gelmedi. Hala düşünüyor olmalı. İsteyen Cemil Çiçek'e sorabilir. Sabah gazetesinde Yavuz Donat'ın Belediye ve Etik Sorun başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin açılmayacak diye kayıtlı telefon numarası başlıklı makalesini sunuyorum. Burcu Köksal, tehdit edildim ama beni özel tehdit etti. Özel kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bir türlü unutmuyor. Burnumdan getirdi. Mobbinge uğradım ve artık yoruldum demişti. Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'a gece yarısı attığı WhatsApp mesajlarında küfür ve tehdidin bini bir paraydı. Alçak, köpek, defol git, karaktersiz, PÇ, seni doğuran ana senden utanır. Ali Mahir Başarır, küfürlü mesajları gayet iyi olmuş diye savunmuştu. Bu üslup Özgür Özel'e yakışabilir ama CHP Genel Başkanı'na yakışmıyor. Özgür Özel, Kars Göre Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın eşini de arayıp kocan dik duramadı demişti. Özgür Özel her zaman böyle konuşmuyor. Seviyeli iletişim kurdukları da var. Telefonla aradığında ben Özgür Özel diye konuşmaya başlayıp sizinle tanışmak istiyorum, yemek yiyelim, sohbet edelim dedikleri de oluyor. Ama gecenin bir yarısından sonra ya da abuk sabuk saatlerde aradığı için olsa gerek Özgür Özel'i bazıları telefonlarına açılmayacak diye kaydediyor. Veli Ağbaba, Özgür Özel'in Veli abi dediği birisi. CHP Genel Başkanı'na o kadar yakın. Şu anda CHP'nin en güçlü isimlerinden biri. Gökhan Böceğin Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro verdiğine ilişkin itirafları ortaya çıkınca Özgür Özel benim belimi kırmaya çalışıyorlar demişti. Veli Ağbaba'nın ismini zikrederek en yakınlarının hedef alındığını söylemişti. Veli Ağbaba, Gökhan Böceğin sırt çantası içinde 1 milyon euro verdiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulundu. Bu çıkışını cesurca buldum. Çünkü iddia kadar kendini savunmak da bir haktır. Sadece Veli Ağbaba hakkındaki iddialar değil, onlara karşı Veli Ağbaba'nın açıklamalarına da yer verilmesi gerekir. Veli Ağbaba'nın ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın telefonundan çıkan yazışmalarda ciddi iddialar var. 13 Ocak 2024 tarihinde otoparkta Veli Ağbaba'yla mesajlaştıktan sonra ilk teslimatı yapmış. Gökhan Cumalı otoparka giriş yaparken Veli Ağbaba para nerede diye mesaj atmış. Gökhan Cumalı yerel seçimlerden 3 hafta önce 4 Mart 2024'te ise yurt içi kargoyla Veli Ağbaba'ya 100 bin dolar göndermiş. 4 Ağustos 2024 tarihinde ise ikinci 100 bin dolarlık teslimatı bu kez kargo paketi kullanılarak yapılmış. Veli Ağbaba WhatsApp üzerinden paranın eksik olduğunu söylüyor. Çantamı açan oldu mu diye soruyor. Gökhan Cumalı ise çantayı açan olmadığını söylüyor. Gökhan Cumalı, başkanım günaydın, hafta sonu sizden teslim aldığım emaneti bugün teslim aldım, getiren arkadaş 100 bin dolar diye getirmiş ama 94.800 dolar çıktı diye yazıyor. Gökhan Cumalı belli ki kabiliyetli bir VIP şoförü. Nikah şahitliğini Veli Ağbaba Özgür Özel yapmış. Gökhan Cumalı'ya yürü ya kulum demişler, sadece para trafiğinde yer almamış en Kocaeli yazarı Engin Şahin, 18 Ağustos 2022 tarihli yazısında CHP'li Fatma Kaplan'ın belediye başkanı olduğu İzmit Belediyesi'nden aldığı ihaleleri yazmış. Engin Şahin o tarihlerde bu Gökhan Cumalı'nın arkasında kim var diye sormuş. Ben de Gökhan Cumalı bu paraları kimden almış ve neyin karşılığı olarak Veli Ağbaba'ya göndermiş diye soruyorum. Veli Ağbaba gazeteci eski milletvekili Şamil Tayyar'a iddialara ilişkin açıklamalar yapmış. O tarihte Malatya Büyükşehir adayıydım. Masraflarım, kampanya harcamalarım vardı. Para almadım, borçlarımı ödesin diye Gökhan'a ben gönderdim diyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek de Veli Ağbaba'nın isteği üzerine 1 milyon euro verdiğini ve parayı CHP Genel Merkezi'nin 6. katında bir görevliye teslim ettiğini itiraf etmişti. Veli Ağbaba ile ilgili olarak mecliste CHP'li bir milletvekilinin odasında bir poşetin içinde unutulan 250 bin dolar iddiası da gündeme gelmişti. Ancak meclis başkanlığı bu konuda ne yaptı belli değil. Meclis başkanlığının 250 bin doların akıbetiyle ilgili açıklama yapması gerekiyor. Çünkü bu iddia Veli Ağbaba'nın üzerinde kaldı. Doğru değilse Ağbaba aklanmış olur. Aklanmak da haktır. İstanbul'da fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş adamı Turgut Koç'la zurnanın zırt dediği yerde duruyor. Yani hani turpun büyüğü heybede derler ya, Turgut Koç için sıfırlayıcı diyorlar. Kimin ya da kimlerin parasını sıfırladığınıysa yakında görürüz. Özkan Yalım'ın CHP'nin kadın milletvekilleriyle ilgili iftirasına iktidarı ve muhalefetiyle tüm siyasi partiler tepki gösterdi. Bu duruşundan dolayı meclisi alkışlıyorum. Özkan Yalım ise birlikte siyaset yaptığı arkadaşlarına yönelik iftiralarından dolayı kınıyorum. Ama bu bir şeyi hatırlatmama engel değil. Şimdi özel hayatın gizliliği diye ahkam kesen bazı gazeteciler ve siyasetçiler bir organize suç örgütü liderinin açıklayacağı videoları saatlerini kurarak bekliyorlardı. Köşe yazılarında işliyor, televizyon programlarında ballandıra ballandıra anlatıyorlardı. Gazetelerine manşet yapıyorlardı. Hatta bir defasında teknik nedenlerden dolayı videonun yayınlanması gecikince matbaada gazetenin baskısını bekletmişlerdi. Hiçbiri çıkıp bu bir organize suç örgütü lideri, bunun iddialarıyla bir siyasetçi seçilmiş bir iktidar hedef alınamaz demiyordu. Organize suç örgütü liderini kahraman ilan edenler vardı. Telefonla görüştüğünü büyük bir gurur vesilesi olarak yazılarına yansıtıp televizyon programlarında gerine gerine anlatanlar vardı. Hatta bir mafya artığı olan Muhammed Yakut'un ayağına gazetecilerinizi, milletvekillerinizi gönderdiniz. AK Parti'yi tasfiye etmek için mafyayla işbirliği yapıyordunuz. Ama o zaman özel hayatın gizliliği aklınıza gelmiyordu.

Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Açılmayacak diye kayıtlı telefon numarası" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın "Moskova'yı vurmak" başlıklı makalesini sunuyorum. Unutulup gitmişti saldırmazlık bitinin yıkıldığı o coğrafya. Rusya, Ukrayna. Dönüşü muhteşem oldu. Herkes Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a tekrar saldırması beklentisi içindeydi. Halbuki çok ters köşe bir haber düşüverdi ajanslara. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski şu sözlerle duyurdu: "Bugün Moskova'ya karşı çok büyük ölçekte operasyon gerçekleştiriyoruz. Bu seferki hedeflere mesafe 500 kilometreden fazla. Savaş oldukça öngörülebilir bir şekilde doğal limanına dönüyor ve bu Ukrayna ile oynanmaması gerektiğinin açık bir işareti." Ama hiç kimse bunu öngörmemişti. Önemli olan unsursa açıklamadaki başka bir karakteristik. 500 kilometre.

0: Hava saldırısıyla en az 3 kişinin hayatını kaybettiği not ediliyor. Vurulan yerlerin arasında Moskova'ya yakıt temin eden istasyonun olmasıysa zamanın ruhuna hitap ediyor. Sadece bu kadar da değil, savunma sanayi tesisleri, petrol altyapısı ve Sheremetyevo havalimanı da hedef alınmış. Moskova çevresinde yangınlar çıkarken Rusya 556 insansız hava aracı 8 güdümlü bombanın düşürüldüğünü duyuruyor. Moskova semalarında Ukrayna FB-1 insansız hava aracının uçması hem de çok uzun bir mesafeden gelerek hem de onca savunma sistemine rağmen hem de Moskova'da. Zaman çok değişmiş. Kime ne kadar yaramış onuysa Pekin'e arka arkaya gelen İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ziyaretleri sonrası olacaklar gösterecek. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Moskova'yı vurmak başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz feneriyle yer yer bayramı şene.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Yerli reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.

Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi astımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi astımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi astımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri'yle yar yar bayramı şene.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele Kılçık hocam.
0: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in Almanya, Kongo, Trinidad, Belçika başlıklı makalesini sunuyorum. Haberi Alman basınından alıyoruz. Berlin, Türkiye'nin geliştirdiği kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'la hipersonik uzun menzilli füze Typhoon Block 4'ü satın almayı değerlendiriyor. Alman yetkililerine göre Avrupa'nın Rusya karşısında caydırıcılık kabiliyetini kaybetmemesi için Türkiye'den füze ithalatı Almanya'nın gündeminde. Biz demiyoruz. Alman diyor. Peki, Belçika Savunma Bakanı Theo Franken ne diyor? Gördüklerim çok etkileyiciydi. Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız. Türkiye'nin yaptıkları bu. Bizim de yapmamız gereken bu. Vay arkadaş, ülkemizde 14'lü diye bilinen, hayalleri süsleyen, o efsane Browning marka tabancayı yapan Belçika'nın savunma bakanı diyor bunu. Hayranlık duyanlar Demokratik Kongo, Trinidad ve Tobago değil, Almanya ve Belçika. Reis vakti zamanında söyledi. Batı bizi kıskanıyor dedi, anlamadınız. O kıt aklınızca maytap geçtiniz, yobaz, çağdaş, gerici laikler. Hadi bakalım, havlunuzu, peştemalinizi alın, işinize gidin. İstediğiniz kadar birbirinize takın, yeter ki takoz olmayın. Bir de mümkünse çalmayın. CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 18'e ulaşmış. İkisi Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Burcu Köksal. 20'den fazla CHP'li il ilçe belediye başkanının da AK Parti'ye geçmek istediği biliniyor. Özgür Özel güya demokrasi mitikleri yapıyor, milli iradeye darbe, siyasi mahkeme diyerek feryat figan ağlıyor. CHP'nin tertemiz olduğunu söylüyor. Ama görünen o ki bakın, bırakın milleti, daha CHP'li başkanları ikna edememişler. Hadi bakalım en yakın mezarlığa gidin de kafayı dağıtın, sonra mitik yapın. Başaramayacaksınız, CHP'yi bölemeyeceksiniz, örgütümüzü parçalayamayacaksınız, meyhanelerimizi boşaltamayacaksınız, pavyonlarımızı kapatamayacaksınız, metreslerimizi susturamayacaksınız, valizlerimize, para kulelerimize, bantlı kameralarımıza dokunamayacaksınız, para duvarını yıkamayacaksınız, çadırımızı indiremeyeceksiniz, havlumuzu kaldıramayacaksınız. İlâ ahiri. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in Almanya, Kongo, Trinidad, Belçika başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Abdullah Karakuş'un istihbarat savaşları ve casusluk ağları başlıklı makalesini sunuyorum.

İstihbarat servisleri ülkeler için çok kritik öneme sahip. Birçok olumsuz gelişmeyi önceden haber almak ve önlemek ve birçok hayati operasyon yapmak. Bazı operasyonların sonuçları gösterilir, bazı operasyonlarsa gösterilmez. Gizli yapılır bunlar ve kimse duymaz. İstihbarat savaşları sadece filmlerde olmuyor yani. MİT son günlerde özellikle Türkiye'de casusluk ağlarına yönelik başarılı operasyonlar yapıyor. 2025'te İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a para karşılığı bilgi sağlayanlar yakalanmıştı hatırlarsanız. O süreçte özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik 3 ayrı operasyon yapılmış ve 150'nin üstünde kişi yakalanmıştı. Bu İsrail'in Türkiye'de kurmaya çalıştığı casusluk ağına darbe vurmuştu. MİT birkaç gün önce ise farklı ülkeye çalışan casusluk ağını çökertti. Ülkeler açıklanmadı ama casusluk ağının iki farklı yabancı servise çalıştığı belirtildi. Bu bölgelerimizde yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda çok önemli ve altı çizilerek alkışlanması gereken bir başarı. 4 ilde operasyon yapılmış, 7 kişi tutuklanmış. Seçilen alanın da altını iyi çizmek lazım. Ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyormuş ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyormuş. Yani Türkiye'yi karıştırmak isteyenler özel bilgiler topluyor. Bu ağın çökertilmesi yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki ağ yapısını ve stratejik hedeflerini de ortaya çıkardı. Yani MİT casusları yakalamakla kalmamış, ulusal güvenliği korumuş ve yabancı servislerin yöntemlerini ve ne yapmak istediğini de öğrenmiş. Özetle istihbarat savaşlarında bir adım öne geçmiş. MİT daha önce de sahte baz istasyonu operasyonu yaparak siber casusluk ağını çökertmişti. Kişisel verilere erişim sağlayan çeteyi yakalamıştı. MİT'in yurt dışındaki teröristleri de paket yaparak Türkiye'ye getirme operasyonlarını da unutmamamız gerekir. MİT'in başarılı operasyonlarının süreceğini dosta düşmana duyurmak gerekiyor.

Milliyet gazetesinde Abdullah Karakuş'un İstihbarat Savaşları ve Casusluk Ağları başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var.

Hürriyet gazetesi geçen yılın sonunda Ankara matbaasını kapatma kararı almıştı. Ertuğrul Özkök yazınca öğrendik ki baskı makineleri satışa çıkarılmış. Mısırlı bir şirket ilgilenmiş ama almamış. Bunun üzerine hurdacılara satılmış. Malum bir vakitler Hürriyet'i basının amiral gemisi diye nitelendiriyorlardı. Özkök, gururlu bir transatlantiğin hurdacılar tarafından paramparça edilişiniz içiniz sızlayarak seyrediyorsunuz diye duygusal bir yazı yazmış. Hürriyet matbaasının satılmasının sembolik bir anlam taşıdığını belirtip bu eski medyanın sonunu anlatıyor demiş. Hürriyet'in uzun yıllar iktidarları salladığı Basın Ekspres'teki binasının yerinde de lüks konutlar ve alışveriş merkezi var şimdi. Orası Hürriyet'te çalışanların dışında kimse için hiçbir şey ifade etmiyor. Dünya dönüyor, medyada, okurda dönüşüyor. Global medya şirketleri her geçen gün daha fazla nüfuz edip sektörü parça parça yutuyor. Ve diğer gemilerde dönüşüm için birer birer kıyıya yanaşıyor. Basın dönüşürken murad edilen bu muydu bilmiyorum ama bir şey söyleyeyim mi? Bugünlere bir anda gelinmedi ve dijitalleşme tarafkirlik kadar basına zarar vermedi. Özel öyle düşünmüyor. Mehmet Sevigen, CHP'de parti içi muhalefet denilince akla gelen isimlerden. Hem CHP çevrelerinde hem iktidar medyasında sevilen ve Mehmet abi diye saygı görülen bir kişi. CHP'nin kanalı Halk TV dışında bütün kanallara çıkıyor. TGRT Haber'de geçen gün gözleri dolarak CHP'yi çakal sürüsüne teslim etmişiz diye isyan etti. Yolsuzluklardan dert yandı. İsmail Saymaz'sa Sevigen'le Halk TV'de dalga geçti. Neymiş? Sevigen'in TGRT'den yaptığı çağrıya CHP seçmeni değil kendi yönetimine ayaklanmak helaya gitmezmiş. 0,5 oyla Halk TV'den çağrı yapan eski AK Partilileri muhafazakar seçmen umursadı mı? Yo. Hatta daha fazla kızdı. Taraftar belli çünkü. Saymaz kitlesini tanıyor. Lakin Özgür Özel aynı şeyi düşünmüyor ki sürekli meydanlarda kanalı hedef alıyor. Ömür boyu koruma. Çakarlı araçla maça gittiği ortaya çıkan avukat Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, kızına gelen tepkilere verdiği ölçüsüz ifadeler yüzünden gazeteden gönderildi. Fatih Altaylı, Pazarcı'nın çakarına tepki gösterirken ilginç bir itirafta bulundu. Altaylı'ya 1992-2015 yılları arasında emniyet tarafından koruma tahsis edilmiş. Altaylı tam 23 yıl yanında polisle gezmiş. Bir de diyor ki, bir gün bile çantamı, bavulumu, market poşetimi taşıtmadım. Nasıl da şecaat arz ediyor. Gazeteciye çakar ve ömür boyu koruma polisi kadar saçma bir şey yok. Cevap hakkı. Milliyet'te Melih Aşık yazmış. Diyor ki, gazetecilik ve yayıncılıkta kuraldır. Bir konuda kişiyi suçlayıcı yayın yapmışsanız, onun suçlamalara karşı savunmasını da aynı genişlikte vermelisiniz. Suçlamalara verdiği cevapları açıkça yansıtmalısınız. Şu sırada sürmekte olan davalara bakıyoruz. Kimi gazeteler şüpheli ve sanıklar hakkında iddiaları köpürterek çarşaf çarşaf verirken, savunmaları bir iki paragrafla geçiştiriyor. Ya da tamamen görmezden geliyor. Doğru. Ama 3-5 sanık dışında hakkındaki iddialara cevap veren çıkmadı ki. Davanın baş sanığı hiçbir iddianameyi okumadım, bunlar çöp diyor. Buna ne diyeceksiniz? Ortada bir cevap hakkı, cevap yok ki hakkı verilsin. Türkiye Gazetesi'nde Fatih Selek'in Amiral Gemisi Jilet Oluyormuş başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Erdal Tanaz Karagöl'ün Türkiye'nin Enflasyon Hikayesi başlıklı makalesini sunuyorum. Enflasyon Türkiye ekonomisinde kronikleşmiş yapısal sorunlardan biridir. Popülist politikalar, bütçe açıklarının para basılarak finanse edilmesi,
yapısal ekonomik sorunlar, dış ekonomik şoklar, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar gibi nedenler yüksek enflasyonun kronikleşmesine yol açmıştır. Son yarım asırlık dönemde enflasyonun kısa bir tarihçesine bakacak olursak ilginç detaylar öne çıkmaktadır. 1970-79 dönemi başında tek haneli rakamlarla başlayan enflasyon, 1973-79 petrol krizleri ve Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargolarla birlikte tırmanışa geçmiş, dönemin sonunda %50 sınırını aşmıştır. 1970'li yılları enflasyon ortalaması %24 ile geçirmişiz. 1980 yılında 24 Ocak kararlarıyla girilen dönem, kronik yüksek enflasyon dönemi olarak tanımlanmaktadır. 1980 yılında gerçekleşen 115 oranındaki enflasyon zirve yapmıştır. 1980'li yılların enflasyon ortalaması ise %53.22 oldu. 1990'lı yıllarda ise kamu açıklarının Merkez Bankası kaynaklarıyla fonlanması, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle enflasyon kemikleşmiş ve 1994 krizinde %125 ile tarihi zirvesini görmüştür. ...1990'lı yılların enflasyon ortalaması %79.21 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonun 3 haneli rakamların gördüğü 2 kritik yıl olan 1994 %125 ve 1980 %115... Türkiye ekonomisinin en büyük kriz ve yapısal değişim yıllarına denk gelmektedir. 2001 krizi ise bu istikrarsız dönemin en önemli simge yılı oldu. 2001 krizi sonrasında uygulanan politikalar, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle sağlanan siyasi istikrar, enflasyonun düşüş trendine girdiği bir dönem oldu. 2004-2016 arasındaki dönem, Türkiye'nin son yarım asırda enflasyonla mücadelede en başarılı olduğu ve fiyat istikrarını yakaladığı ve tek haneli enflasyon dönemi olarak öne çıkmaktadır. 2004 yılında gerçekleşen %9.3 oranındaki enflasyonla uzun yıllar sonra ilk kez tek hane yakalanmış, 2012 yılında ise enflasyon %6.16 ile en düşük seviyelerden birine ulaşmıştı. 2004 ile 2016 yılları arasındaki ortalama enflasyon %8.27 oldu. 2000-2009 yılların enflasyon ortalaması %20.53 olarak gerçekleşirken, 2010-2019 yılları arasında ortalama %10 oldu. 2020 yılı sonrasında yaşanan pandemi süreci, küresel tedarik zinciri krizleri ve gevşek para politikalarının etkisiyle enflasyonun yeniden yüksek seviyelere ulaştığı bir dönem oldu. 2020-2025 yıllarının enflasyon ortalaması %42.49 olurken, son 2 yılda yani 24-25 yıllarında ise sıkı para politikasına dönüşle birlikte dezenflasyon sürecinin başladığı ve enflasyon oranlarının %30.89'a kadar gerilediği görülmektedir. Dolayısıyla enflasyon 1970'lerde yükselen, 80 ve 90'larda zirve yapan, 2000 ve 2010'larda tek hanelere kadar gerileyen, ancak 2020 sonrasında yeniden tırmanışa geçen bir profil çizmektedir.

Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün Türkiye'nin Enflasyon Hikayesi başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
3: Okundu bir kesimde Güngör Yavuz Aslan. Sayın Bahçeli'ye Sayın Uçum'dan tepki geldi. Yani Mehmet Uçum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli böyle söyleyince, Mehmet Uçum'dan statü geçişin koşulu olmaz diye bir yanıt gelince, bu şekilde okuyanlar da oldu. İşte bir tepki mi oldu diye. Nasıl, ne diyorsunuz?
4: Şimdi ben Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili kullandığım bir şey size de söyleyeyim. 15 Temmuz Saraçhane'de kutlanıyordu. Çıktı Sayın Devlet Bahçeli. 15 Temmuz'da bir konuşma yaptı. 3-4 yıl önce anma törenlerinde. Diyorum ki dedi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi anlatınız. Ne yazılırsa yazsın Bahçeli'yi de iyi anlamamız lazım. Bahçeli bırakın Türkiye tarihi, Türk medeniyet tarihinde ender aktörlerden bir tanesi. 2000'lerin 90'ların Türkiye'sine gelelim. Ayhan Bey de yoğun siyaset yaptı. Kendimi zaman tüneline 90'a, siz de gençsiniz, o yıllara gidelim. 2000'lere bir kitabın ortasından konuşmak gerekirse diye 2 yıl önce MHP lideri diyecek ve bu süreci başlayacak. Deriz ki ya bizim aklımıza dalga geçmeyin derdik.
3: Evet.
4: Bu memlekette Kürtçe şarkı söylendiği için bu memleketin değerli sanatçılarına çatal bıçak fırlandı. Ben Esenyurt'a çok yakın oturuyorum. Beylikdüzü, Büyükçekmece, orada. Arabalarda Kürtçe müzik duydukça mutlu oluyorum. Gençler kendi dillerini özgür bir şekilde bir metropolde söyleyebiliyor ve bir tepki yok. Türkiye'deki bu değişimi, sosyolojik değişimi iyi okumak lazım. Siz de duayen bir gazetecisiniz. Bunlar olunca yer yerinden oynaması lazım. Az önce Türk milliyetçilerinden söz etti. Şimdi Türk Milliyetçilerin lokomotifi, amiral gemisi Milliyetçi Hareket Partisi. Sabaha kadar tartışırım. Kimler geldi, kimler geçti milliyetçi camiada. Ama Milliyetçi Hareket Partisi dimdik ve birinci milliyetçilik siyasetinde Türk milliyetçileri birinci geliyordu. Şimdi Devlet Bey sabah da bir yayına katıldım. Ben kısa bir süre önce kendisiyle de görüşme imkanım oldu. Devlet Bey bu işe baş koymuş.
3: Ne zaman görüştünüz?
4: Kısa bir süre önce. Bu işe baş koymuş. Yani partisinin de önüne koymuş, kendisini de önüne koymuş, her şeyin önüne koymuş. Terörsüz Türkiye önümüzdeki 100 yılın değil, Türk dünyasının 1000 yıllık geleceği için olmazsa olmaz diye bir şey veriyor. Onun için bugün okudum ben bunu. Bunu neden dedi diye düşündüm. Onu da anlatmak sizin yayınıza denk gelmiş. Süreçte aksaklıklar ve gecikmeler görüyor. Bunun hızlandırılması için. İşte majör aktörler çok diyor. Bunlar diyor belirli aksaklıklar oluyor. Öcalan'ın hukuksal durumu, aldığı ceza kadim kalmak şartıyla ve sadece tasfiye sürecinde olacak bir buna diyor statü verirsin.
3: Yani, tasfiye bittikten sonra tabii, o statü kalkacak
4: bu diyor. Bu diyor bir genel, işte genel bir liderlik ya da başka bir anlam yükleme. Hani deriz ya, farklı anlamlar yüklememek gerekir. Bazen sohbetlerde kullandığımız. Yüklemeden aslında teknik bir şey de söylüyor. Neden? Bir her şeyi söyleyeyim. Kandil'de 4-5 tane karar verici var. DEM'de farklı frekansiyonlar var. Farklı bakış açıları getiriyor. Bunu bir orkestra şefi gibi örgüt açısından söylüyorum. Orkestra şefi açısından yönetebilecek tek aktör İmralı. Bu bir gerçek. Gerçek. Onun biraz daha ön plana çıkması için bunu tanımlayalım. İşte bu koordinatör mü denir, geçiş dönemindeki şef mi denir bilmiyorum artık. Var. Burada ama farklı bir şey de daha söyleyeyim. Farklı bir şey atladığımız hep Öcalan'a takılıyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının başında oldu bir onu da konuşacağız.
3: Evet.
4: Aslında bu ne? Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon siyasi bir komisyondu.
3: Hı hı.
4: Burada Devlet Bey'in dediği şeyi çok iyi anlamamız lazım. Devlet mekanizması için de dayanağı olan bir komisyondan söz ediyor. O komisyon büyük ihtimal Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulmak zorunda. Komisyon neye göre kurulacak ve neye göre karar alacak? Neye göre?
3: Yani farklı bir komisyon ismi
4: yani geliyor. Yani iş ciddi diyor. Yani iş ciddi diyor ve benim gördüğüm bu. Bunun dışında Mehmet Bey sonuçta Cumhurbaşkanımızın bir mesai arkadaşı. Ama Cumhur İttifakı içinde söyleyeyim esas olan Cumhur İttifakı'nın dinamikleri açısından söyleyeyim Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. İki liderin oluşturduğu, aldığı kararlardır. Tabii burada devletin güvenlik birimlerinin aldığı pozisyonlar da önemli. Bence bunun yansımalarını göreceğiz. Günün sorusunu soralım mesela. Bu 20 yıl önce MHP'den böyle bir şey denseydi Türkiye nasıl olurdu?
3: 20 yıl mı? Yani
4: 5 yıl.
3: 4.
4: Onun için
3: ilk söylediği zaman da ben Sayın Bahçeli
4: ben şunu söyleyeyim.
3: Ya biz sene önce
4: biz zamanın şahitleriyiz. Rahmetli Sırrı Süreyya rahmet istedi. Artıları eksileriyle hakka yürüdü. Devlet Bey bunu mecliste konuştuğunda bir yerde dinlediğinde şunu söylüyor. Acayip bir yorumda. Devlet Bahçeli çıtayı, çiviyi o kadar yükseğe çaktı ki diyor başımız dönüyor. Harbiden hala Türkiye'nin başı dönüyor. Bu büyük bir nedir? Sinerjidir. Yaptı Devlet Bahçeli bunu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, Ülkücü Hareket'in lideri yaptı. Ve Cumhur İttifakı içinde de Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başı dedi. Bu bir devlet projesidir dedi. Cumhur İttifakı siyasi çıkışıdır dedi ve sonuna kadar gideceğiz. Şimdi bunun toplumdaki böyle sanal medyada trollların yazdığı bu çok ciddi bir iş. Benim her zaman verdiğim bir örnek vardı. Benim Orta Doğu'da gitmediğim coğrafya kalmadı. Türk dünyasında da bir tek Türkmenistan'a gitmedim. Bunu da hep söylüyorum. Gitmedim. Ben ama her zaman bir vatan evladı olarak, bir Türkmen olarak şunu söylüyorum. Ben nereye gidersem Kürtleri gördüm. Nerede bir Türk varsa orada Kürt var. Azerbaycan'a gidiyorum, Kürtleri gördüm. Kerkük'e gidiyorum, Türkmenlerin de Kürtler var. Diyarbakır'a gidiyorum, Türkmen. Diyarbakır, Türkmen, evet. Türkmenlerin de yaşadığı bir yerdir. Yani her yerde var. Hakkari'de Tatarlar var. Kaç kişi? Biz iç içe geçmiş bir bütün olmuşuz. Şimdi bu kangrenin çok ilginç bir noktaya geldi ama Türkiye. Bu kangreni çözmek için hiç ummadı, kimsenin beklemediği yerde Türk milliyetçilerinin en önde gelen ismi bu işi öne aldı.
3: Zaten Sayın Bahçeli yapmasa bir toparlayalım.
4: Evet. Onun için bunu böyle bir tartışma kültürü içinde değil de ne olması gerekir içinde tartışma. İki türlü, son cümlem, iki türlü insan vardı. Bir sorun üreten, sabaha kadar siz de sorun üreten, battı Türkiye. Gidiyoruz tepe taklak değil mi? Bir de sorun çözenler vardır. Biz karar vereceğiz millet olarak. Çözümün bir tarafında mı olacağız? Bu sorunları çözer. Ben size 20 tane sorun üretebilirim.
3: Ayhan Bilgen, geliyorum Güngör Yavuz aslında. Ayhan Bilgen, bu sürecin devamının sağlıklı gidebilmesi için İmralı'ya, Öcalan'a statü şart mı? Yani şimdi koordinatörlük bittikten sonra süreç, o koordinatörlük alınacak. Dolayısıyla bu statü meselesi bu sürecin en önemli, en somut adımı olarak mı kaldı bizim elimizde? Yani statü gelirse bu iş çözülecek. Statü gelmezse sıkıntı var. Bu mudur durum?
5: Tabii statü kavramını kullandığımızda iş zorlaşıyor. Neden zorlaşıyor? İşte yani Kürtlerin talepleri de zaman zaman statü kavramıyla birlikte ele alındığı için hani işte özellik mi, işte federasyon mu, yani gibi statü tartışmalarıyla Öcalan'ın statüsü birbirine karışarak ele alınıyor. Sayın Bahçeli'nin açıklamasında da çok ilginç bir hani parantez var. Diyor ki hükümlü statüsü saklı kalmak şartıyla. Yani aslında ortada bir hükümlü pozisyonu hukuken var. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmaya da yani bir siyasi irade ya da bir politik tercih yetmez. Sonuçta orada bir karar var. Ama buna rağmen sorunu çözmek için Öcalan'ın daha fazla inisiyatif kullanabilmesi, belki daha etkin biçimde örgütle iletişim kurmasına dair bir mekanizmaya ihtiyaç var ya da bir yönteme ihtiyaç var. Ya dolayısıyla burada hani statü kavramıyla mı konuşmak lazım? Ben hani tam da Uçum'un yazısıyla, Sayın Uçum'un yazısıyla Sayın Bahçeli'nin yazısının arasında çelişki değil, birbirini tamamlayan bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Sayın Uçum'un yazısında da neyin nasıl olamayacağına dair tarifler, Sayın Bahçeli nasıl olması gerektiğine dair tarifi yapmış, Sayın Uçum da nasıl olmaması gerektiğine dair. Bu olmama ile ilgili 3 tane vurgu var. Yani bunlar Sayın Bahçeli'ninkiyle çelişmeyen şeyler. Birisi etnik siyaset bitmeli diyor. Yani gayet tabii bu işin doğasının gereği. Yani bir bölge ve bir etnik köken üzerinden hak savunuculuğu, yani kaynaşmayı, dayanışmayı imkansız kılar. İkincisi, silahın artık savunulmaması gerekir diyor siyaset tarafından. Bu da çok doğal çünkü Sayın Bahçeli'de siyasallaşma koordinatörlüğü diyor, değil mi? Yani siyasallaşma demek silahın artık siyasette bir araç olarak kullanılmasından vazgeçilmesi. Yine Sayın Uçum'un vurguladığı bir nokta da silahların bırakılması aşamasında Öcalan'ın bir rol oynaması, yoksa demokratikleşme aşamasının muhatabı Türkiye'deki bütün yurttaşlardır. Bütün Kürtlerdir, Türklerdir, sivil toplumdur, sendikalardır, sanattır, herkestir. Yani ben burada ya şöyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Belki bunu biraz daha somutlaştırıp daha net biçimde ortaya koymamız gerekiyor. Öcalan'a bir ayrıcalık, bir işte hani tırnak içinde söylüyorum, geçmişten gelen öfkeyi, tepkiyi boşa çıkaracak, cezasızlık algısı oluşturacak bir pozisyon anlamında statü değil konuşulan şey. Ya daha çok iletişimi kolay kurması, yani belki hani bunun da altını çizmek lazım.
3: Yani statüsü gelince ama iletişim daha mı rahat kurulacak Kandil'le?
5: Ben statünün kendisini daha kolay diyalog kurulabilirlik olarak tarif ediyorum. Yani statü budur, yoksa statü bir yeni hukuki durum ortaya çıkartma değildir. Rolünü, görevini daha etkin yapmasını sağlamaktır. Burada hani özellikle işte diyelim ki İmralı'ya geliş gidişler ya da işte Öcalan'ın belki örgüte mesajlarını daha güçlü vermesi, topluma güven verecek açıklamalar yapabilmesi konusunda aracıların devreden çıkması olarak görüyorum. Bunun altını çizmek isterim. Burada ciddi bir problem var Pınar Hanım. Bunu boş geçemeyiz. Yani bakın, önümüzdeki günlerde bayram. Yani bayram ziyaretlerinde gayet tabii aile ziyaretleri oluyor. Ya da işte zaman zaman heyetler gidiyor. Yani avukat ya da işte siyasi olarak parti yönetiminin seçtiği ya da işte Öcalan'ın tercih ettiği isimler gidiyor. Bazen Öcalan'ın kamuoyuna yansımış ve metne dayalı açıklamalarıyla çelişkili mesajlar gidiyor. Bu çelişkili mesajlar toplumda aslında bir infiale sebep oluyor. Yani Öcalan'ın 27 Şubat'ta söyledikleri mi esas alınacak, yoksa işte diyelim ki yeğenine söylediği, kardeşine söylediği, işte filancaya söylediği mi esas alınacak? Burada bir süreç yönetiyorsak gayet
3: ciddi. Şimdi orada da o söylenen o iletişim eksikliği terörle mücadele devlet koordinasyon merkeziyle mi sağlanacak? Yani mesela o komisyon bunu yapamadı zannediyorum. Bir koordinasyon merkezinden bahsediliyor. Bir Güngör
5: Bey. Bence orada şunu çözmeye çalışan bir eğilim var. Yani yasama organıyla yürütme organının sorumluluğu arasındaki bence dengeyi gözetmiş Sayın Bahçeli'nin yazısı. O da şudur. Şimdi yasama organı ısrarla yasayı yapma konusunda imtina ediyor ve diyor ki o teyit diye daha önce ifade edilen, yani silah bırakma sürecinin izlenmesi ve teyit edilmesiyle ilgili güvenlik birimlerinin yapması beklenen durum var. Şimdi bu tabii ki Türkiye'nin vazgeçemeyeceği bir şey. Ama bu işi meclisin takip etmesi, meclisteki komisyonun karşılaması mı kolay, yürütme organının sorumluluk alması mı? Yani Cumhurbaşkanı, ona bağlı olan güvenlik birimleri ve gayet tabii işte Cumhurbaşkanı yardımcısıyla bir mekanizmanın mı? Bunu ayırmak zorundayız. Şimdi sorumluluk ortada kaldığında yani herkes topu birbirinin üzerine atıyor. Ama burada bence net bir teklif var. Yürütme organı takip ve denetimden sorumludur. Ama yasama organının da yasa yapma konusunda tek muhataptır. Yasama organı bu yasayı bir an önce çıkartmaya odaklanmalıdır. Yani takip, teyit ve diğer sorumluluklar da gayet tabii halka hesap vermekle muhatap olan, güvenlik politikalarından sorumlu olan Cumhurbaşkanı ve ona bağlı mekanizmalardır.
3: Evet. Şimdi şöyle bir Mersin'e tekrar bir gideceğiz. Bu arada kıymetli izleyicilerimize de bilgi vereyim. Yaklaşık bir saat kadar önce Mersin'de bir silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Ve o saldırıda 4 kişiyi öldüren, 8 kişiyi yaralayan saldırgan hala bulunamadı. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Tarsus ilçesinde yaşandı olay. M.Ö. adlı bir kişi, saldırgan. Bu arada sol tarafta bakın görüntülerde saldırganın geliş anını görüyoruz. Beyaz bir aracın içerisinden silahla bir ateş ediyor o restorana ve orada lokantaya. Daha sonra da ortadan kayboluyor. İşte bu saldırıda 4 kişi hayatını kaybediyor değerli izleyenler. 8 kişi de yaralanıyor. Bu saldırıda ve daha sonra ihbar üzerine ekipler geliyor fakat saldırgan ortada yok. Saldırganı çok geniş çaplı bir şekilde aranmasına devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Saldırganın silahlı olduğu, halen silahlı olduğu tahmin ediliyor. Ancak saldırgandan, aracından, yani sonuç itibariyle tabii ki güvenlik birimleri detaylı bir inceleme yapıyorlar ama nereye saklandığı konusunda henüz bir bilgi yok. Neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiğine dair daha çok net bir bilgi yok. Ama Mersin'de helikopterle güvenlik görevlileri bu saldırganı, eli silahlı saldırganı aramaya devam ediyorlar. Elinde pompalı bir silah olduğu bilgisini de altını çizelim değerli izleyenler. Olay Mersin'de yaşandı ve saldırgan şu anda henüz emniyet birimleri tarafından yakalanabilmiş değil. Evet, Güngör Yavuz Aslan, bir taraftan tabii sıcak gelişmeler var. Şimdi bu Elebaşı Öcalan'ın siyasallaşmasının önünü açan bir adım olabilir mi statü? Böyle de yorumlanıyor. Buna tepki gösterenler bu yönden bakıyorlar. İşte siyasa daha önce de söylenmişti. Hatta yok parti kursun bari gelsin denmişti. Şimdi Öcalan bir siyasallaşan bir figür mü olur sorusunu sorsam.
4: Şimdi Devlet Bey'in açıklamasında Öcalan'ın önerdiği statünün çerçevesi belli. Bir diyor hukuki durumu stabil. Yani kendisinin ağırlaştırmış ömür boyu idam olmadığı için bir cezası var. Ve çıkamayacak mevcut kanunları. Sadece bu örgütün tasfiye sürecinde ona verilecek bir statü. Yani bu şöyle, biz şunu iyi izah etmemiz lazım. Örgütün tasfiyesi bir siyasallaşma mı? Yani siyasi bir mesele mi yoksa güvenlik meselesi mi?
3: Örgütün tasfiyesi güvenlik meselesi.
4: Meselesi. Ama diğer yandan meclisteki komisyon üzerinden söylüyorum. Bunun siyasi ve az önce Ayhan Bey söyledi, yasama boyutu da var. Öcalan o boyutta olmayacak, o boyutta Cumhurbaşkanı yardımcılığı yürütme yasama dengesinde yardımcı bir komisyon olacak. Ben açık konuşayım, ben bunu okuduğumda PKK'da diyor karar verme sorunu var. Arada gel git köprülerde buna deme atıfta bulunuyor. Belki farklı aktörler.
3: Yani deme de bir şey tabii, veriyor yani.
4: Yani şimdi şöyle özetle diyor, her kafadan bir ses çıkıyor. Tek kafadan bir ses çıksın. Çıksın ve bu örgütün tasfiye hepsini, örgütün bütün bileşenlerini tasfiye sürecinde örgüt tarafından, açıkça söyleyeyim örgüt boyutunda Öcalan bir statüyle öne çıksın. Koordine etsin. Ne yapılacak? Silahlar bırakıldı. Türkiye kamuoyu merak ediyor. Arkasında ne oldu? Bırakmanın şekline, mağaralardan çekilmene. İşte ben dağdan inme kelimesini pek kullanmıyorum. Örgütün terörden uzaklaşan unsurları ne olacak? Suça karışmış, karışmamış. Elebaşları ne olacak? Bir sürü soru var.
3: İşte o düzen, mesela o soruların içerisinde işte bunu terörden uzaklaşan isimlerin terörle bu ideolojilerini sürdürmek yerine siyasetin içerisine girip işte silahsız siyasetle bu şimdi mücadele mi? Yani terör grupları bu, siyasetin içinde mi göreceğiz
4: örgüt, biz mesela? Örgüt, şimdi o da kanunla belirlenmesi gerekir. Yani örgütten ayrılan bir kişinin statüsü. Ben bunu sordum bu işlerle uğraşana. Şu örneği verdi. İşte anneler dedi, dağdan çocuklar geliyor annelerine kavuşuyorlar, ailelerine. Onlar dedi mevcut yasalara göre, eve dönüş yasası ya da gönüllü dönüşe göre giriyorlar. Ve çoğu da cezaevine girmiyor dönenlerin. Ben hiç duymadım alınıp işte savcıların, hakime. Zaten mevcut bir yasa var. Bir başka şekilde ihtiyaç çerçevesinde bu süreçte terörsüz Türkiye'de bir yasal çerçevesi oluşmalı da söyleyeyim. Bunu çekiniyor insanlar. Gelecek silah bırakacaklar. Bunlar Öcalan'ın statüsü neyse, gelenlerin de örgütten ayrılanların da bir statüsü, bir geçiş dönemi olacak. Rehabilite mi edilecek, evlerine mi dönecek? Bizim vatandaşlarımız var. Bunların içinde Suriye vatandaşları var, Irak vatandaşı var, Avrupa ülkenin vatandaşları var. Hep bunlar bir çerçeve. İşte Devlet Bahçeli diyor ki, her şey karıştı birbirine. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sadece tek taraflı düşünme. Lafı herkese bu arada. Çünkü bunun diyor bir adını koyalım ve hızlandıralım.
3: Hatta Güngör hatırlarsan Sayın Bahçeli söyleyince statü diye dediler ki ya yok Öcalan için demedi. Bir işte koordinasyon kurulacak. Hani bazı hani kondurulamadı da.
4: Ya
3: yani
4: bu statü onun için hiç değil. Hiç detaya dendi. Girmeden şöyle diyeyim. Bu örgütün tasfiye sürecinde örgüt tarafından süreci Öcalan yürütsün diyor. Emirleri versin, direktifleri versin, silah bırakılacak, tasfiye edilecek, şu şekilde olacak diyor. Çünkü karşı tarafta işte geçen kendi medyalarına konuştular, durdu diyorlar, ara verdik diyor. Çünkü bir başkası 4-5 tane konuşan var, isimlerini telaffuz ediyor. O başka bir şey diyor. Demden farklı şeyler çıkıyor. Başka, bu işin hızlanmasının ana neden, gerekli nedenlerinden bir tanesi de söyleyeyim size. Bizim çok atladığımız yol. Bir başka taraf, istihbarat örgütleri bu işe müdahale edebilir. Belki de ettiler. Yani bu işi 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıla yaydığımızda terörsüz Türkiye istemeyen, Türk-Kürt kardeşliğini, milli birliği istemeyen zaten kim olduğu biliyor. Biliyoruz olağan olarak. Başta İsrail. Bazı unsurlar buna müdahale eder. Bunun Suriye'de gördük. Dışişleri Bakanımız açıkladı. Suriye'de SDG'nin entegrasyonunun olmaması için İsrail elinden geleni yaptı dedi. Yaptı dedi. Orada bile inişler çıkışlar oldu. Bunun için, bunun olmaması için bazı kişilerin, bazı aktörün, bu Öcalan örneğinde olduğu gibi bir tanımlanması gerekir. Devlet Bey bunu görüyor. Bu teknik bir şey aslında. Ama şimdi biz her şeyi siyasi zemine getirip başka türlü tartışmayı sevdiğimiz için o zaman söyleyeyim, vazo devrilir. Yani bir tartışma çıkar. Türkiye'nin sinir uçlarına çok dikkat etmek lazım, hassasiyetlerine. Ben bir yazımda dediğimi size söyleyeyim. Buna hiç kimse çocuğunun terörist olsun diye doğurmaz. Bu memlekette anneler çocuklarına doktor olacak, öğretmen olacak, vatana, millete, dini İslam'a, ailesine, Van'a, Diyarbakır'a, İstanbul'a faydalı evlatlar olacak. Bir nedenden dolayı, böyle suça sürüklenmiş çocuklar için de aynı şeyi söylüyorum. Sokak çocuğu demek, çok kızıyorum. Sokaklar çocuk doğurur mu ya? Sokak çocuğu. Kim icat ettiyse o lafı? Sokak çocuğu. Sokaklar çocuk doğurmaz. Hep annesi babası var. İstanbul'un çocuğu. Ankara'nın çocuğu, Türkiye'nin çocuğu onlar. Onlar buraya geldiyse, bu şeye geldiyse biz bütün sorumluluk hissine bunun için mücadele etmemiz lazım. Benim her zaman dediğim bir şey var. Biz bu coğrafyada yaşayan, Türkiye'de yaşayan, Irak'ta yaşayan, Suriye'de, nerede yaşayan Kürtlere bir başka şekilde başkalarının ellerinden mi bırakacağız? Onlar bizim insanımız. Şimdi Çanakkale'de beraberiz diyoruz. Malazgirt'te beraberiz diyoruz. Cumhuriyeti beraber kurduk. Selahattin Eyüp'ün, onlar da Selahattin Eyüp'ün torunu. Biz de Selahattin Eyüp'ün torunu diyoruz. Onun çerçevede sosyoloji oluşuyoruz. O zaman teknik, Sayın Devlet Bey'in dedi ki hadi taşı elimizin altına koyalım. Bu işi bitirelim. Bu işi sonlandıralım dediğimizde bu neden oluyor? Nasıl olacak? O zaman ben söylüyorum. Neden oluyor? Hadi sizin önerinizle onu yapalım. Nasıl çözelim? Hani siz bir şey söyleyin onu yapalım. Ama Devlet Bey işte Türk medeniyet tarihinde Enderak bu büyük bir cesaretle onu söyleyeyim. Devlet Bey öyle bir yerden tuttu ki bu işi. Evet. Şimdi söyleyeyim, bundan da dönüş yok. Söyleyeyim. Hani iş öyle bir yere geldi, bu bir şekilde bitecek. Bitecek. Burada ben söyleyeyim. Yani gelen açıklamalar onlar bunlardan
3: bugün
4: daha çok.
3: Bugün bir kabine toplantısı var. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yok, bir açıklama gelecek mi? Ayhan Bilgen, son 5 dakikam. Yine sizinle devam edelim. Bu konu yani enine boyuna bayağı bir tartışma yapacak, götürecek gibi görünüyor. Mesela muhalefet...
5: Yani Güngör'ün...
3: Evet. Muhalefet ne diyecek? Ya da işte DEM'den herhalde bir sıkıntılı bir açıklama beklemiyoruz. DEM'in içerisinde farklı bir aktör yoksa. Özellikle AK Parti ne diyecek? Sayın Cumhurbaşkanı ne diyecek sorusu son derece önemli elbette.
5: Güngör Bey'in dikkat çektiği yani bu siyasallaşma konusu bence daha açık konuşulmalı kamuoyunda. Burada sorun olan hem silahın hem siyasal rolün birlikteliğidir. Yani toplumda, kamuoyunda endişe doğuran ve yıllardır sıkıntısı yaşanan hem Kürt siyasetinin kendi içindeki demokratiklik açısından, çoğulculuk açısından, hem özgürce seçmenin, yurttaşın iradesini ortaya koyma açısından silahın yedekte durup bir politik araç gibi, bir hak arama aracı gibi, yani demokrasinin kılıcı gibi siyasetin üzerinde hem Türk siyasetinin hem Türkiye demokrasinin üzerinde sallanması da sıkıntılı olan. Yoksa siyasallaşma diye kastettiğimiz şey silahların tümüyle devre dışı kalması ise bundan kaygı duyuracak bir durum olamaz. Yani gayet tabii siyasi rekabet olacak, siyasi mücadele olacak.
3: Bir dakika. Ama ben direkt olarak soruyorum. Yani Öcalan için statü, işte bunun yolu siyasallaşma. Atıyorum siyasi bir parti lideri olabilir mi? Çok kitabın ortasından soruyorum size.
5: Şimdi yani bunların infaz düzenlemeleriyle ilgili yeni özel bir istisna çıkmazsa, çıkacaksa bunu çıkaracak yer parlamentodur yine. Yani bu yargının inisiyatif kullanacağı bir şey değil. Yürütmenin çözebileceği bir şey değil. Yargı işte umut hakkı diye tarif edilen düzenlemeyle ilgili yıl konusunda farklı bir karar verirse bu gayet tabii teknik olarak mümkün. Ama pratikte yani olayı hani belki bir sonuç olarak önümüze 3 yıl sonra 5 yıl sonra gelebilecek durumu bugün şart gibi koymak problemdir. Yani Öcalan'ın statüsü olmazsa bu iş çözülmez demek toplumda ya hani kendi doğallığında toplumsal güvenin inşası sonucunda çıkacak durumu başta bir dayatma gibi görmek tepkiye sebep oluyor. Ya burada aslında
3: ama Kandil'den hani böyle açıklamalar da geliyor Ayhan Bilgen. Kandil'den böyle açıklamalar da geliyor oradaki terörist evet, yöneticilerden.
5: Haklısınız. Yani orada sadece Kandil'den değil yani DEM Partisi'nden de zaman zaman bu yönde açıklamalar geliyor. Ama ben bu açıklamaların yani ben bu açıklamaların Öcalan'a da faydası olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani Öcalan'ın işini rahatlatacak, kolaylaştıracak yaklaşımlar olarak da görmüyorum. Ben ısrarla başından beri hep şunun altını çiziyorum. Sayın Bahçeli nasıl Kürt kamuoyunu rahatlatacak, onların bu sürece katkı sunmasını sağlayacak cesur adımlar atıyorsa demli siyasetçiler de bunu tersinden yapmalılar. Yani Türk milliyetçilerinin kaygılarını giderecek mesajlar vermeliler. Yoksa yani herkes kendi mahallesine konuşursa biz gettolaşmış siyasete devam ederiz. Zaten kamplaşma ve kutuplaşma değil mi bugüne kadar bu sorunun çözülememesi, siyasetçinin risk almaması, sorumluluk üstlenememesi. Dolayısıyla da burada bence Sayın Bahçeli'nin tutumunu desteklemek değil. Yani Tuncer Bakıran bu açıklamayı yaptı geçtiğimiz haftalarda. Tabii ki destekleyebilir, bu sevindirici bir durum. Ama desteklemenin ötesinde benzer bir rolü DEM Partisi üstlense, yani Sayın Bahçeli nasıl ezberleri bozduysa korkuları, kaygıları giderecek mesajları Türk milliyetçileri adına Türk milliyetçiliğinin içinden verdiyse, Türk siyasetinin içinden de benzer özgüvenli, cesur, ezber bozan mesajların kamuoyuna yansıması lazım. Yoksa Öcalan'ın statüsünü savunmak, Öcalan'ın bu sürece katkı vermesini kolaylaştırmıyor, tam tersine kenetlenmeye, kutuplaşmaya hizmet ediyor. Sayın Bahçeli'nin söylemesi başka bir anlam ifade ediyor. Ama bunu örgütün de demin kendi fanatik kitlesi için söylemesi başka sonuçlar doğuracak. Endişe de duyuyorum o konuda.
3: Evet, bu arada Güngör, son iki dakika eklentileri de alabilirim.
4: Şimdi dünya bir geçiş döneminde bir belirsizlikler, İran, Ukrayna, alt alta, Gazze ne olacağı belli değil.
3: Bugün bir haber gördüm, İsrail Türkiye'ye karşı 2500 işte asker falan böyle bir hazırlık mazırlık.
4: Yani şimdi İsrail medyasında şimdi İran...
3: Sayın Bahçeli hep İsrail'in hani o altını çiziyor.
4: Tabii biz bazen sıcak gündemden Siyonist İsrail'in Orta Doğu'daki yıkıcı etkisini unutuyoruz. İsrail saldıracak. Yani İran'dan sonra da bir yere saldıracak. Suriye'ye, Lübnan'a, dilimin
3: İsrail yere. Bize mi saldıracak?
4: Ya ben öyle bir sıcak kapışma beklemedim. Suriye sahasında mücadele zaten var. Hı. O bazen yükselecek. Yükselecek özellikle bu Şam'ın Golan hattında.

0: Kürtlerini ve Araplarını topluyor. Hı hı. Kudüs İttifakı'nı kuruyor. Biz Siyonist İsrail'e karşı Kudüs İttifakı'nı kurmamız gerekiyor.
1: O da buna doğru.
0: Terörsüz Türkiye onun ön sözüdür.
1: Peki, önemli bir cümle. Güngör Yavuz Aslan, Ayhan Bilgen, çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Yarın görüşmek üzere değerli izleyenler. Söz Tuna Öztunç'la hoşçakalın.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.

0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar.

0: Basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
5: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak fişlettirir.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dile

0: Reklamları dinlediniz.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Taula Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
9: TGRT FM.
10: Çile. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum özazımdan kafatasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örtünde bir demir balyoz. Kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çiğ horoz. Yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor, mekanı bir satıh, zamanı vehim, bütün bir kainat muşamba dekor, bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen, hakikat olsan da çekil, yetiş körlük, yetiş, takma gözde cam, otursun yerine bende her şekil, vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın, benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın, her fikir içimde bir çift kelepçe. Kim küçülüyor eşya uzakta, gözsüz görüyorum rüyada. Nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta, sonum varmış, onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap, bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap, yandıkça gelişen tılsımlı kötülük. Yalvardım, gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök, esrarını aç. Annemin duası, düşte perde ol. Bir asa kes bana, ihtiyar ağaç. Uyku, katillerin bile çeşmesi. Yorgan, Allahsıza kadar sığınak. Teselli pınarı, sabır memesi. Size şerbet, bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet? Sırrını ararken patlayan gülle, yeşil asmalarda depreniş şehvet, karınca sarayı kupkuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş, mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte, cımbızda yokmuş fikir çilesinden büyük işkence. Evet, her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm telleri döktüm, nelerden. Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm. Yetişir çektiğim mesafelerden. Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz, tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncın, bu kükürtlü duman nedir inimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın, bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana, ben kimim? Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz? Bela mimarının seçtiği arsa, hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kafta. Bir zerreciğim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Ne yalanlarda var ne hakikatta, gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış. Gece bir hendeğe düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Açıl susam açıl, açıldı kapı. Atlas sedirinde mavera dede, yandı sırça saray ilahi yapı. Bin bir avizeyle sonsuz maddede. Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İç içe mimari, iç içe benlik. Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Nizam köpürüyor, met vakti deniz. Nizam köpürüyor, ta çenemde su. Suda bir gizli yol, pırıltılı iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu. Kaçır beni ahenk, al beni birlik. Artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye, onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanatkarlık. Öteler, öteler, gayemin malı, mesafe ekinim, zaman madenim, gökte saman yolu benim olmalı, dipsizlik gölünde inciler benim. Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök, heybem hayat dolu, deste ve yumak, sen bütün dalların birleştiği kök, biricik meselem, sonsuzu bulmak.

0: Çekerece efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontörle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Yeni reklamlar.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de Select Terrain'le kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir insanın faydasız işlerle vakit geçirmesi Allahü Teala'nın onu sevmediğine alamettir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz, kıyamet ne zaman kopacak? Değerli dinleyenler, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kıyamet vardır. O gün elbette gelecektir. O gün göklerin parçalanacağı, yıldızların dağılacağı, yeryüzü ve dağların parçalanacağı ve yok olacağı Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Kıyamette bütün mahluklar yok olup tekrar yaratılacak, herkes mezardan kalkacaktır. Allahü Teala çürümüş, toz olmuş kemikleri yine diriltecektir. O gün terazi kurulacak, herkesin hesap defterleri uçarak iyilere sağ taraflarından, fenalara sol taraflarından gelecektir. Cehennem üzerindeki sırat köprüsünden geçilecek, iyiler geçip cennete gidecek, cehennemlikler cehenneme düşecektir. Bu bildirdiklerimiz olmayacak şeyler değildir. Muhbir-i sadık, yani doğru haber veren Muhammed aleyhisselam haber verdiği için kabul etmek, inanmak gerekir. Hayale kapılarak şüpheye düşmemeli. Allahü Teala, Resulümün getirdiklerini alınız, yani her sözüne inanınız buyuruyor. Kafirler hesaptan sonra cehenneme girecek, cehennemde ve azapta ebedi kalacaklardır. Müminler cennette ve cennet nimetlerinde sonsuz olarak kalacaklardır. Günahı sevabından çok olan müminlerin cehenneme girip günahlarına karşılık bir müddet azap görmeleri caizse de bunlar cehennemde sonsuz kalmayacaklardır. Kalbinde zerre kadar iman olan bir kimse cehennemde sonsuz kalmayacak, rahmeti ilahiyeye kavuşarak cennete girecektir. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Onu ancak Allah bilir buyuruldu. Kıyametin kopmasına yakın önce küçük alametler çıkacaktır. Sonra da büyük alametler çıkacaktır. Kıyametin küçük alametleriyle ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. İnsanlar camilerde ve camilerin süsüyle övünmedikçe kıyamet kopmaz. Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe kıyamet kopmaz. Fitneler artmadıkça kıyamet kopmaz. İnsanlarda cimrilik artar ve kıyamet kötülerden başkası üzerine kopmaz. Ahlaksızlık ve fuhuş açık olmadan, komşular kötüleşmeden, hainler emin, eminler hain sayılmadan, akrabalık arasında soğukluk olmadan kıyamet kopmaz. Yemin ederim ki cimrilik, fuhuş meydana çıkmadıkça, emine hıyanet edilip haine güvenilmedikçe, iyiler helak olup kötüler kalmadıkça kıyamet kopmaz. Yağmurların bereketi kaldıkça kıyamet kopmaz. Yeryüzünde Allah diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz. Zamanda yakınlık olmadıkça, bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün, bir gün bir saat gibi kısa gelmedikçe kıyamet kopmaz. İlim kalkmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Mal çoğalıp artmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki zekat verilecek kimse bulunmaz. Birine zekat teklif edilince benim buna ihtiyacım yok der. İki büyük taife davaları bir olduğu halde çarpışmadıkça, kendilerine Allah'ın Resulüyüm diyen yalancılar çıkmadıkça kıyamet kopmaz. 70 tane Resulüm diyen yalancı çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak. Libata mübah sayılmadıkça, gökten taş yağmadıkça kıyamet kopmaz. Kıyamet kopmadan 100 yıl öncesinde yeryüzünde Allah'a ibadet eden kalmaz. Keşke şu kabirdeki ben olsaydım denmedikçe kıyamet kopmaz. Deprem, fitne, katillik artmadıkça kıyamet kopmaz.
Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz. Kıyamet yaklaştığı zaman şunların da olacağı bildirilmiştir. İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar. Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helal sayılacak. Ortalık bozulacak, dine uymak, avuçta ateş tutmak gibi zor olacak. Kötü kadınlar çoğalıp fuhuş bir toplum içinde yayılırsa, halk daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalacak. Ölçüde tartıda hile yapılacak ve geçim darlığı baş gösterecek. Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak. İşler ehli olmayana verilecek. Bu dinin başlangıcı gibi soru da garip olacak. Kur'an çalgı aletlerinden okunacak. Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak. Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, piçler çoğalacak. Büyüye hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar kuzu postuna bürünecek. Ulema halkın istediği yönde fetva verip helale haram, harama helal derler. Kur'an'ı ticarete, menfaate alet ederler. Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat içlerinde bir tane mümin bulunmayacak. Kıyamet alametleri bir ipteki boncukların peş peşe kopması gibi birbirini takip eder. Kıyamet cuma günü kopacaktır. Değerli dinleyenler, hadis-i şerifle bildirilen kıyametin diğer alametlerinden bazıları da şöyledir. 1. Emanete riayet kalkar. 2. Veled-i zina çoğalır. 3. İçki çok içilir. 4. Zekat verilmez. 5. Hanıma uyup anneye isyan edilir. 6. Erkekler ipek giyer. 7. Zararından korunmak için insanlara müdara edilir. 8. Gençler fasık olur. 9. Daha önce yaşamış alimler cahillikle suçlanır. 10. Tefecilik, faiz, aşikare olur. 11. Alim denilenlerde zerre kadar iman olmaz. 12. İslam'a uymak ayıp sayılır. 13. Herkese iyilik eden Müslüman ahmak sayılır. 14. İslam'a uymak ateşi elde tutmak gibi zor olur. 15. Mescitlerde, toplantılarda fasıkların sesi yükselir. 16. Cihat terk edilir. 17. Bid'atler yayılır. 18. Günaha teşvik artar. 19. İyiliğe mani olunur. 20. Emri bil maruf ve nehi anil münker kalkar. 21. Komşuluk kötüleşir. 22. Camilerde Kur'an-ı Kerim teganni ile okunur. 23. Aşağı kimseler söz sahibi olur. 24. Zararından korunmak için insanlara ikram olunur. 25. Çalgı aletleri çoğalır. Her yerde çalgı çalınır. 26. Anarşi çoğalır. 27. Adam öldürmek çoğalır. 28. Dine uymak, güzel ahlaklı olmak ayıp sayılır. 29. Cansız

Ebu Bekir Dükki Hazretleri buyuruyorlar ki, nice sevinçler vardır ki sonları keder, nice hüzünler vardır ki sonları kurtuluştur.

Şiirlerle Menkıbeler. Behaeddin-i Buhari, Kuddise sirruh. Şimdi ne yapayım? Behaeddin Buhari, vaktaki etti vefat, kıldılar namazını çok büyük bir cemaat. Sonra gidip yaptılar mezarına defnini ve bir talebesi de okudu telkinini. Abdülkadir adında bir kimseydi o zat. Gördüğü bir vakayı anlatır kendi bizzat. Der ki, defin eyledik Hacı Hazretlerini. Ben çok merak ederdim kabirdeki halini. Bir teveccüh eyledim onun nurlu kabrine. Allah'ın yardımı ile vakıf oldum haline. Baktım, kapı açıldı o kabre cennetten. Çok güzel iki huri içeri girdi hemen. Ona selam vererek dediler, efendim biz nice zamandan beri sizi beklemekteyiz. Yarattı Hak Teâlâ bizi sırf sizin için. Siz artık görmezseniz bir şey fena ve çirkin. Hurilerin sözünü dinledi o büyük zat, lakin kendilerine etmedi hiç iltifat. Buyurdu, görmedikçe Rabbimin didarını, ahdettim görmemeye ondan gayrılarını. Ve beni sevenlere etmedikçe şefaat, meşgul olmayacağım kimseyle ben fakat. Bir başka talebesi gördü onu rüyada. Sordu ki, ne yapayım ölmeden bu dünyada? Buyurdu, son nefeste ne yapmak gerekirse, şimdi dahi onu yap, Allah de hiç değilse. Dedi ki, Allah demek son nefeste gerekir. Şimdi hayattayken ne yapmam lazım gelir? Buyurdu ki, evladım, o son nefes dediğin ne zaman gelecektir? Bu bapta var mı bilgin? O son nefes belki de bugündür, belki yarın. Sen şimdi Allah de ki, yarın olmaz fırsatın. Bir başkası rüyada görerek kendisini, arzu etti bir miktar nasihat etmesini. Buyurdu ki, dünyada işle istediğini, lakin bil her birinden hesap vereceğini. Her ne yapsan, melekler yazıyor birer birer. Mahşere geldiğinde sana arz edilirler. Ve hatta ey evladım, şunu bil ki muhakkak, seni günah işlerken görüyor Cenab-ı Hak. Kalbinden geçirdiğin şeyleri de pekala, en gizlisine kadar biliyor Hak Teâlâ. Haram ateş gibidir, günaha olma yakın. Aksi halde pişmanlık çok olur sana yarın. Hakiki dost Allah'tır. Unutma onu bir an ve şiddetle hazer et her günah ve haramdan. Bu fırsat eldeyken hakikati gör artık. Yoksa mahşer gününde fayda etmez pişmanlık.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yaklaşık 2 ay önce Ramazan-ı Şerif ayı vardı. Onun öncesinde Şaban ayı vardı. Onun öncesinde Recep ayı vardı. 3 aylar yani. Bunlar mübarek aylar. Herkesin bildiği aylar, yani adı üstünde 3 aylar. Bunun dışında mesela başka aylardan da bahsediyorsunuz zaman zaman. Bunları da değerlendirmek lazım gibi, Müslümanların agah olması lazım gibi. Mesela Zilhicce ayı. Şimdi Zilhicce ayını bize anlatabilir misiniz? İçerisinde önemli ibadetler var. Önemi oradan mı geliyor acaba? Yani kurban kesiyoruz, kurban kestiğimiz ay, hac ediyoruz, hac ettiğimiz ay. Başka faziletleri var mıdır? Neler yapmak lazım? Zilhicce ayını da böyle tamamını agah olmak mı lazım?
1: Şimdi El-Hüsnet Halileri anlatırlarken, günlerin, ayların faziletlerini anlatırlarken, şimdi zamanımızda böyle zaten kaynak Kur'an diyen zındıklar var. İşte ben Kur'an'da Berat Kandilini göremedim. Ahmak adam, Zilhicce ayını da göremedin Kur'an-ı Kerim'de, değil mi?
0: Biz de seni göremedik.
1: Biz de seni göremedik.
0: Sen de mi yoksun?
1: Sen de Kur'an-ı Kerim'de yoksun yani, tamam mı? Biz de seni göremedik. Evet. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ömrü zaten miladı 61, hicri 63. Ömrü kısa.
0: Evet.
1: Ümmeti de öyle. 100 seneye ulaştı mı mikrofon tutuyoruz, ne yedin diye. Ne yersen yiyeceksin, ömür uzamaz, nefes sayısı size verilmiş. Sıhhatli geçirirsin, yaşın varsa sıhhatli geçer o yaş. O kadar, başka bir değişen bir şey olmuyor. Şimdi ömür kısa olunca önceki ümmetler 500 sene, 600 sene, 800 sene ibadet etmişler. Velev ki 100 sene ömür verilmiş olsa yine kapatamazsın arayı, değil mi?
0: Öyle.
1: Ama Cenab-ı Hak bu ümmeti de ümmeti merhume, yani rahmetle muamele edilen ümmet buyuruluyor. Hatta Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e seni kıymetli yarattığım gibi ümmetini de kıymetli yarattım buyuruyor. Şimdi bu kıymetli yaratılan ümmet ömrü kısa, ibadeti az. Allah-u Teala bunun için böyle mübarek aylar, mübarek geceler, mübarek günler, kandil geceleri, haftada bir gün cuma gecesi, cuma günü ihsan etmiş. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi 3 aylık olarak günler. Recep ayı kıymetli, Şaban ayı kıymetli. Recep Allah-u Teala'nın, Şaban benim. Ramazan da ümmetimin ayı buyuruluyor. Şevval ayında mesela 6 gün oruç tutulması hadis-i şerifle aynı şekilde tavsiye edilmiş. Böylece aynı şekilde senenin tamamı oruç tutulmuş gibi olur. Ayrıca mesela bu hac edilen ve kurban kesilen Zilhicce ayı. Bunun hakkında da İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor ki zikrettiği bir hadis-i şerifte Zilhicce'nin ilk 10'una kadar şeyler çok kıymetlidir. Hatta buyuruluyor. Ramazan-ı Şerif'in günleri gibi ayrı ayrı fazilet ve kıymetlerle bildirilmiştir. Yani bu derece önemli. Önemli olmasının sebebi Zilhicce'nin ilk 10 günü içerisinde terbiye günü var. Mübarek bir gün, gecesi de mübarek. Arefe günü var ki Arefe günü bir tektir zaten, Zilhicce'nin 9. günü. O gün 1000 ihlas okuyanın yaptığı dua kabul olur, tövbesi kabul olur. Mealinde hadis-i şerifte zikredilmiştir. Ve haccın farzlarından birisi de Arefe günü Arafat'a çıkmak. Yani Zilhicce'nin 9. günü bu da. Yani Zilhicce'nin 8-9 8. günü, 9. günü kıymetli olduğu evet. gibi 10-11-12. Günleri de kurban kestiğimiz günler. Dolayısıyla
0: onlar da kıymetli.
1: Onlar da kıymetli. Mesela mübarek geceler içerisinde Arefe gecesi deniyor. Kurban bayramı geceleri deniyor. Tamam mı? Çok kıymetli olduğu da aynı şekilde bildirilmiş. Dolayısıyla mesela Zilhicce'den sonra gelecek olan kameri takvimin yılbaşı ayı olan Muharrem ayı. O da kıymetlidir.
0: Evet. Bu Zilhicce aynı zamanda kameri takvimin son ayı.
1: Son ayı. Aralık gibi yani.
0: Aralık gibi. Evet.
1: Aralık gibidir. Dolayısıyla Recep ayı kıymetli olduğu gibi Şaban ayı, Ramazan ayı, Zilhicce ayı ve Muharrem ayı. Bunlar kıymetli aylardır. Ve bu ayların içerisinde mesela Muharrem ayında da aşırı günü var. Kıymetli bir zaman dilimidir. Evet. Hadis-i şeriflerle metsena edilmiş.
0: Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir ay.
1: Haram olan aylar.
0: Haram olan aylar.
1: Hürmet edilmesi gereken 4 aydan birisidir onlarda. Bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde hiçbir ibadetin kıymeti Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan ibadetlerin kıymeti gibi olamaz buyurmuşlardır. Bunun için de mesela hadis-i şeriflerde buyuruyor ki Zilhicce'nin ilk 10 günü içerisinde hani abdest istemez, gusül istemez, hanımlar muayyen günlerinde de aynı gün tesbih, tahmid, tekbir deniyor. Ne demek bu? Tesbih Sübhanallah, tahmid Elhamdülillah, tekbir Allahu Ekber. Ya bunlar su istemez, ekmek istemez, abdest istemez, kusur istemez. Yolda giderken bile Sübhanallah sonra. Ne kadar sayayım? Sayma. Sayman şart değil. Sayman şart değil. Mesela deprem oluyor. Diyor ki ne okuyacağız? Hani bazıları işte salavat-ı şerifi okuma. Sosyal medyada çok ya böyle. Salavat-ı şerifi okursan yer sallanır, titrer falan.
2: Daha çok sallanır.
1: Daha çok sallanır. Uydurup uydurup söylüyorlar falan. Efendim ben büyüklerimden duyduydum falan. Hani maksatta söyledi, ne söyledi, doğru mu anladın, yanlış mı anladın, o da meçhul tabii. Biz muteber kitaplarda öyle bir şey rastlamadık. Şimdi ne okuyayım böyle bir zaman diliminde? Ya böyle bir zaman diliminde kapalı bir mekandasın. Yeryüzü aynı şekilde zelzele sallanıyor falan. Eğer daha önce çokça Subhanallah demişsen, Elhamdülillah demişsen, Allahu Ekber demişsen, La İlahe İllallah demişsen, çokça salavat-ı şerife getirmişsen, çokça istiğfar okumuşsan, çokça kelime-i temcid, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim demişsen, ya bunlardan birisi hatırına gelir. Dememişsen, kilitlenirsin, ne diyecektim diye böyle ben bakar dururuz. Onun için de yani bunları tesbih, tahmid, tekbir, zilhicce ayı içerisinde, ilk 10 gün içerisinde çok çok zikretmeli mi? Evet, çok çok zikretmeli ki kalbe girsin, kalbe yerlesin. Mesela başka bir hadis-i şerifte zilhiccenin 10. günü kurban bayramı günüdür. Her kim o gün bayram namazından gelip kurbanını boğazlayıncaya kadar bir şey yemeyip kurbanının böbreklerini yerse ve 2 rekat namaz kılsa o kimsenin kurbanının kanı yere düşmeden kendi günahı ve ana babasının günahları, ailesinin ve akrabalarının günahları sevaba çevrilir buyuruyor. Sadece silinir de denmiyor. Günah gidiyor, o sevaba çevrilir.
2: Sevaba çevrilir.
1: Sevaba çevrilir. Şimdi burada bir şey daha, mesela hadis-i şerifte işte zenginlerin kurban kesmesi diye bir istisna bildirilmemiş. O ayrı bir şekilde bildirilmiş ve müştehit alimler onlar da bildiriyorlar. Buradan şu çıkıyor mu? Efendim fakir de kurban kesebilir, kesebilir. Durumuna göre. Durumuna göre.
2: Ha, dinen fakir olan kurban alabilecek bir tabii, durumu varsa.
1: Sen gitmişsin mesela 50 bin liralık aynı şekilde bir hayvan almışsın, kesmişsin. O da gitmiştir durumuna göre 15 bin lira veya 10 bin liralık bir hayvan bulmuştur. Onu da kesmiştir. Tamam mı? Koyun, keçi, sığır, deve.
2: Veya o ayda veya kurbanda eline para geçmiştir. Keseyim
1: geçmiştir
2: demiştir.
1: Veya aynı şekilde bir yere böyle 3-5 kuruş kurbanda keseriz. Hatta nafile olarak
2: biriktirmiştir.
1: Biriktirmiştir, keser. Etini de aynı şekilde çoluk çocuk evde kimseye vermeden de et ihtiyacını da o şekilde temin edebilir. Diye fıkıh kitaplarında da bunlar anlatılıyor. Şimdi burada bir şey daha var. Mesela bizim TGRT FM İslam ve Toplum programında canlı verdiğimiz için dinleyicilerden gelen efendim işte namazını ne zaman kılacağız? Mesela kurban kesmiştik.
2: Kurban namazı.
1: Orucu ne zaman kılacağız? Öyle değil o. Şimdi bak burada hadis-i şerifte bildiriyor ki ben çocukken hatırlarım. Hilal görülüyor kurban kesildiği gün. Kurban kesecek kimse o gün sabah namazından sonra bir şey yemiyor. Ramazan bayramında sabah namazına kalkar kalkmaz tatlı bir şey yemeli. Yani Rabbim bugün oruç tutmamamızı emretti. Bugün oruç tutmak haram. Bugün oruç tutmak haram. Kurban bayramında da kurban kesecek kimse sabahleyin kalkıp bir şey yemez içmez. Kurbanı kesilip işte onun etiyle, onun etinden ilk yiyeceği ondan olursa çok sevap olur. Bu oruç değil. Böyle yapmak müstehaptır buyuruluyor. Peki yapılmazsa bir şey eksilir mi? Eksilmez buyuruluyor.
2: Biz buna kurban orucu demişiz. Bir de kılınan namaza da kurban namazı demişiz. Ha,
1: kurban namazı yani, öyle değil yani.
2: O değil ama işte halk arasında öyle söyleniyor.
1: Yani ne kurban orucu ne de kurban namazı bu. Şükür namazı o. Allah Teala bana mal verdi, mülk verdi. Ondan sonra Rabbimin rızasına uygun olarak onun yarattığı bir hayvanı, kurbanlık olarak yarattığı bir hayvanı onun rızası için kesmek ve yani çoluğuma, çocuğuma veya daha incekte fakirlere ikram etmeyi bana nasip etti diye kılınan o namaz şükür namazı. Peki ne diye niyet edeceğiz? Niyet ettim Allah-u Teala'nın rızası için 2 rekat namazı. O kadar yani. Başka bir şey söz konusu değil. Ve yine her kim buyuruyor? Zilhicce ayının ilk 10 günü içinde fakirlere yardım etse peygamberlere hürmet etmiş olur. Bu 10 gün içinde her kim bir hasta ziyaret etse Allah-u Teala'nın dostları olan kulların hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. Bu 10 gün içinde yapılan her ibadet diğer günlerde yapılan ibadetlerden çok çok daha üstün ve pek fazla sevaba vesile olur. Hani başlangıçta ne dedik? Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine ömür kısa vermiş. Ama öyle bir ay ihsan etmiş ki bu ayda bunları yaparsanız bunları size veririm buyuruyor Cenab-ı Hak. Tamam. Önceki asırdaki yaşayan ümmetlerin ömrü uzun olduğu için gidelim işte falan 10 gün gidiyor veyahut da bir ay gidiyor. Birisini ziyaret edip geliyor. Gidişi gelişi 2 ay 3 ay sürüyor. Ha bir sevap aldı. Değil mi? Şimdi hastayı ziyaret ettin veya telefonla aradın, hal hatır sordun veyahut da tanıdığın bildiğin bir fakire aynı şekilde yardım ettin. Efendim edemedim. Edemediysen İstanbul'daki Kars'takine aynı şekilde banka hesabıyla para gönderir. Tamam mı? Şunu falan fakire ver diye verir. Ne oldu? İstanbul'daki işte Kars'taki fakire de yardım etti mi etti. Yani imkanlar geniş onu demek istiyor.
2: Evet, evet doğru.
1: Efendim biz nasıl yapalım da nasıl bulalım da nasıl edelim de falan. İşte zamanımızda tabi bozulma çoğaldığı için çoğalınca işte bunlar nereden çıktı? Bir yerden çıkmadı. Bizim içimizden çıktı. Başka bir yerden çıkmadı ki bu. Değil mi?
2: Öyle.
1: Bizim içimizden çıktı. Öyle. Şimdi efendim ben desteklemedim, o vermedi, bu vermedi. Ya kim verdi bu? Uzaydan gelmedi bu dolandırıcı, sahtekar, bilmem nefsi falan filan. Bizim içimizden çıktı. Hatta şeyde biz talebeyken bir şey anlatmışlardı da işte 4-5 çoban gece yan yana gelmişler falan. Sürüden hepsi her gün bir tanesini kurt kaptı diye keser yerlermiş. Demişler çobana sıra sende. Bugün sen getir. O da sürüye dalmış. Yeni bir sıpa varmış falan. İşte koçların seviyesinde olduğu için gece karanlığında almışlar, kesmişler, getirmişler, kesmişler. Gece yemişler sıpayı, eşeğin sıpasını. Sabah oluyor, görüyorlar ki aha eşeğin ayakları, kafası falan görünce birisi demiş ben yemedim, öbürsü demiş ben yemedim, öbürsü ben de yemedim. Bir tanesi demiş ki ya sen yemedin, ben yemedim. Bu kara sıpayı demiş kim yedi? Tamam.
2: Evet.
1: Şimdi dolayısıyla insanlar Allah-u Teala'nın dinini bırakınca, Allah-u Teala'nın emirlerini bırakınca, kendi nefsine göre hareket edince onların içerisinde de böyle bozuk insanlar çıkacak. Adam çalışmayacak, hırsızlık yapacak, çalacak, çırpacak, soygunculuk yapacak, talebeni çirk yapacak. Fakir olmadığı halde ben fakirim diyecek veya benzeri şeyler yapacak. Ya da ben fakirlere yardım ediyorum diye senden para toplayacak. Her gün hemen hemen şeylere, haberlere çıkıyor böyle şeyler. Peki hani şunun için naklediyoruz da dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin hatırına gelebilir. Efendim İstanbul'daki Kars'takine nasıl yardım eder? Ya adam Karslıdır, İstanbul'da ikamet ediyordur. Orada tanıdığı bir fakir vardır. Bunun dolandırılıkla bir alakası yok yani, değil mi? Sen tanıdığın bildiğini yapacaksın. Tanımadığın aynı şekilde. Ha tanımadığın bir fakire senin kendin itimat ettiğin bir kimse varsa.
2: Onun vasıtasıyla.
1: Onun vasıtasıyla yaparsın. İtimat etmiyorsan zor. O itimat eskisi gibi değil tabii. Bu 10 gün içinde buyuruluyor. Din ilmi meclisinde bulunan kimse peygamberler toplantısında bulunmuş gibi olur. Ne kadar kıymetli. Çünkü hadis-i şerifte Allah-u Teala ibadetler içerisinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılanları daha çok sever. Bu günlerde tutulan bir gün oruca bir senelik nafile oruç sevabı verilir. Gecelerinde kılınan namaz Kadir gecesinde kılınan namaz gibidir. Bu günlerde çok tesbih yani Sübhanallah, tehlil yani Elhamdülillah ve tekbir yani Allahu Ekber söyleyiniz buyuruyor. Söyleyiniz. Hadis-i şerifte açıkça bildiriliyor. Ve İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri de Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü yapamamış olduğumuz itikafın kazası olmak için niyet ederek Zilhicce ayının ilk 10 gününde itikaf ediniz. Böyle niyet ederek sünnet sevabına kavuşursunuz. Bu itikafta Allah-u Teala'ya boyun bükerek, ağlayarak, sızlayarak kusurların affı için yalvarınız. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te çok kıymetli o itikaf. Yani bunu yapamadıysanız, bu yapılamadıysa buyuruyor, bu yapılamadıysa Zilhicce ayın ilk 10 gününde de bu yapılabilir. Demek ki Zilhicce ayı hem kurban kestiğimiz bir ay, hem hac ettiğimiz bir ay ve ilk 10 günü de hadis-i şeriflerle bayramlarda şey yaparsan neredeyse yarısı çok kıymetli olduğu, hatta İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma bildirdiği yani Ramazan günleri gibi kıymetli olduğu da bildirilmiş.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hacılarla, gazilerle kucaklaşan, peygamberlerle kucaklaşmış gibidir.

sallallahu aleyhi ve sellem, emir buyurdun, emrine itaat ettik. Allahü Teala sana Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Biz de senden kabul ettik. O Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimede Allahü Teala Nisa suresi 64. ayetinde mealen nefslerine zulmedenler sana gelip Allahü Teala'dan af dilerse ve Resulüm de onlar için af dilerse Allahü Teala'yı tövbeleri kabul edici ve merhamet edici bulurlar buyurmaktadır. Biz kendi nefsimize zulmettik. Şimdi bizim için af dileyesin diye geldik dedi. O anda kabri şeriften affettiler diye bir ses işitildi. Abdurrahman el-Amberi şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir arefe günü hutbe okuyordu ve sadaka vermeye teşvik ediyordu. Bir genç kalkıp, ya Resulallah, bu deve fakirlerin olsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o deveye baktı ve emreyledi, satın aldılar. O günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e radıyallahu anh sana acayip bir haber vereyim mi buyurdu. O da buyurun dedi. Buyurdular ki bu gece dışarıya çıkmıştım. O deve bana Esselamu aleyke ya Resulallah dedi. Ben Allahü Teala sana bereketler versin dedim. Dedi ki ya Resulallah, benim anam Kureyş'ten bir kişinin devesiydi. Sütünü sağacağı zaman yem verir doyururdu. Sağmayacağı zaman hiçbir şey vermezdi. Ben onun 5. yavrusuyum. Cahiliye zamanında bir deve 5 defa doğurursa 5. yavrusunu putlar için ayırıp ona binmezler ve yük yüklemezlerdi. Beni köylüler âriyet verdiler. Onlardan kaçtım. Kırlarda otladım. Otlar bana, önce bana gel, bana gel. Sen Muhammed'insin diye seslenirlerdi. Geceliğin yırtıcı hayvanlar, ona dokunmayın, o Muhammed'indir sallallahu aleyhi ve sellem derlerdi. Allahü Teala beni sana kavuşturuncaya kadar böyle oldu dedi. Sahibinin adı nedir dedim. Gadba'dır dedi. Ona sahibinin adını verdim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatı yaklaştığı sırada Gadba bana ne vasiyet edersin diye sordu. Sen kızım Fatıma'nınsın. Sana dünyada ve ahirette o binecektir buyurdu. Gadba, bana senden başkasının binmesini istemezdim deyince, sana kızım Fatıma'dan başkası binmez buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anha bir gece dışarı çıkmıştı. Gadba selam verip, ey Resulullah'ın kızı, artık dünyadan ayrılma zamanım yaklaştı. Resulullah'ın vefatından sonra yiyeceğe ve içeceğe hiç ihtiyaç duymadım dedi.

0: İbadetler üç kısımdır. 1. Yalnız beden ile yapılan ibadettir. Namaz, oruç, Kur'an-ı Kerim okumak, zikir böyledir. Hiç kimse başkası yerine beden ibadeti yapamaz. Herkesin kendisi yapması lazımdır. Kendi yerine başkasını vekil edemez. 2. Yalnız mal ile yapılan ibadetlerdir. Mal zekatı ve beden zekatı yani sadaka-i fıtr ve toprak mahsulleri zekatı yani uşr ve kefaretler yani azat etmek, fakirleri doyurmak ve giydirmek böyle ibadettir. Bir kimsenin özrü olsun olmasın bunun mal ile yapılacak ibadetlerini başkası hatta zimmi de bunun izni ve malı ile yapabilir. 3. Hem beden hem mal ile yapılan ibadetlerdir. Farz olan hac böyledir. Bir kimse hayattayken ancak devamlı özrü olduğu zaman bunun emri ve malı ile yerine başkası hac yapabilir. Kendine hac farz olmayan kimse nafile hac için özrü olmadan vekil gönderebilir. Bir kimse farz olsun, nafile olsun. Herhangi bir ibadeti yaparken veya yaptıktan sonra mesela namaz, oruç, sadaka, hatmi tehlil, Kur'an-ı Kerim okumak, zikr, tavaf, hac, ömre, evliyanın kabrini ziyaret ve meyyite kefen vermek gibi ibadet ve taatlerin sevabını diri veya ölü başkasına hediye edebilir. Şafii ve Maliki mezheplerinde ise beden ile yapılanlar hediye edilemez. Nifak, münafıklık içinin dışına uymamasıdır. Kalbinde küfr olan kimsenin mümin olduğunu söylemesi dinde nifak olur. Kalbinde düşmanlık olup dostluk göstermek dünya nifakı olur. Küfrün en kötüsü dinde nifak yapmaktır. Hadis-i şerifte Müslümanlara sözleriyle dostluk gösterip davranışlarıyla düşmanlık edenlere Allahü Teala ve melekler lanet eylesin. Ve münafığın üç alameti vardır. Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder buyuruldu. Böyle kimse Müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa da münafıktır. İnat ve mükâbere, hakkı doğruyu işitince kabul etmemektir. Ebu Cehil ve Ebu Talip inat ederek Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğuna inanmadılar, inkâr ettiler. İnat riyadan, hıktan, hasetten yahut tamadan hasıl olur. Hadis-i şerifte Allahü Teala'nın en sevmediği kimse hakkı kabul etmekte inat edendir buyuruldu. Hadis-i şerifte mümin vekar sahibi olur, yumuşak olur buyuruldu. Vekar sahibi dünya işlerinde kolaylık gösterir. Din işlerinde sarp kaya gibi olur. Bir dağ zamanla aşınabilir. Müminin dini hiç aşınmaz.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yine Gülhane Parkı'nın hemen girişinin karşısındaki Zeynep Sultan Camii'nin civarından bir iki tarihi eseri tanıtmaya çalışacağım. Arkamda gördüğünüz yapı Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yani Sultan Abdülaziz Han'dan sonra askeri rüştiye olan kitabesinde mektebedi Rüştiye'yi askeriye yazıyor. Rüştiye demek bir zamanlar vardı ortaokul ayarı demektir. Yani Sıbyan Mektebi'nin üstü Osmanlı'nın son döneminde rüştiye olmuştur. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde ise bunlar tetimme mektepleriydi. Ortaokulla lise beraber yani medrese öncesindeki son eğitim. Evvela Sıbyan Mektebi, sonra tetimme mektepleri. Ondan sonra medreseydi. Daha sonraki dönemlerde bu ikiye bölünmüş, rüştiye ve sonra da idadi denmiş. Ondan sonra da medrese denmiş. Medreselerdeki fen bilgileri de kaldırılınca bunlar din mektebi oldu. Din adamlarına zaten böyle bir fen bilgilerine ihtiyaç yok diye hepsini kaldırmışlar. Daha sonra da Cumhuriyet'le beraber medreselerde başka bir eğitim sistemi haline getirildi, dönüştürüldü. Şimdi bu binanın aslı, böyle Gülhane'ye bu kadar yakın yapılmasının sebebi, Topkapı Sarayı'nın terzilik işlerini yapan ustalar burada bulunurdu. Yani terziler ocağıydı burası. Uzun süre, ta ki Topkapı Sarayı devletin idare merkezi olmaktan çıkıp da Dolmabahçe Sarayı'ndan devlet idare edilmeye başlayınca işte burası da askeri rüştiye haline getirildi. Şu anda da çocuk mahkemesi olarak hizmet vermektedir devletimize. Şimdi buradan Gülhane Parkı'nın, yani Osmanlı zamanındaki bahçesinin giriş kapısının önüne gidelim. Orada sizlere söyleyeceklerim var. Gülhane Parkı'nın giriş kapılarının önündeyiz. Eskiden iki tane giriş kapısı vardı. Daha sonraki senelerde bir üçüncü kapı meydana çıktı. Eskiden olan iki kapı aslında Gülhane Parkı'nın kapısı değildi. Duvarı bozarak tuğlalara da kemer yapmak suretiyle sonradan açılan iki kapı senelerce kullanıldı. Bundan 8-10 sene önce de ortadaki esas orijinal kapısı meydana çıktı. O tuğlayla örülü hale getirilmiş, yanlara iki kapı açılmış, duvarın da dengesi biraz bozulmuş idi. Daha sonra takviyeler yapıldı. Şimdi orijinal kapının girerken hemen solunda bir çeşme var. Bu çeşme Sultan Abdülhamit Han'ın yaptırdığı bir çeşmedir. Tarih itibariyle de 1892'lere geliyor. Yani ilk padişahlık yıllarından demek ki 16 sene kadar bir zaman geçmiş. Padişahlığa iyice artık ısınmış. Yani idareyi ele almış. Mithat Paşa'nın sıkıntılarından başını kurtarabilmiş. Ve Gülhane Parkı'nın hemen girişine böyle güzel sanatkarına bir çeşme yapmış. Ama görüldüğü gibi buraları kırılmış, bir şeyler yapmış, ilave yapılmış, mermer de delik delinmek suretiyle bir parça konmuş. O parça da zaman içinde düşmüş. Üzerinde kitabesi var. Burada Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimenin bir bölümü Elma-i külli şeyin Estaizu billah yazılmış. Yukarıda bunun hikayesi anlatılıyor, inşa hikayesi. Daha yukarıda da esas bizim için önemli olan El Gazi Es-Sultan Abdülhamit Han Sani Efendimiz Hazretleri'nin emriyle yapılmıştır şeklinde bir güzel yazı örneği var. Sade ve güzel yazı örneği var. Bu çeşmeyi de sizlere tanıttıktan sonra bu kapının adı ne? Yani orijinal kapı meydana çıkarıldı diyoruz. Topkapı Sarayı'nda, sarayından devlet idare edilirken bu kapının adı neydi? Bu surların üzerinde 16 tane kapı vardı efendim. Topkapı Sarayı'nı çevreleyen surların üzerinde 16 tane kapı vardı. 5 kilometre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde, yer yer 2,5 metreye kadar kalınlıkları çıkan normal duvarlar. Ama kulelerin olduğu yerde bu duvarlar daha da kalınlaşabiliyor idi. Soğuk çeşme kapısının Osmanlı tarihindeki özelliği şu. Hemen yanında da bir soğuk çeşme sokağı var. Tabii orada da bir sürü binalar gelmiş duvarlara yapıştırılmış. Topkapı Sarayı'nın duvarlarını maalesef yarıya yakını halen işgalden kurtarılamadı. Kültür Bakanlığımızın bu konudaki çalışmalarını, gayretlerini bendeniz yakinen biliyorum. Efendim hakikaten takdirden aciziz ama gönül ister ki çabucak diğer işgal edenlerin de bu duvarlardan, yapışık olduğu yerlerden ayrılmaları, kurtarılmaları gerekir diye düşünüyorum. Osmanlı'nın devlet İdaresi Topkapı Sarayı'ndan yapılırken haftada 5 gün divan toplantısı, yani bakanlar kurulu toplantısı olurdu. Bu divan toplantısına vezirler gelirdi ve padişah başkanlık eder. Efendim sadrazam da işte padişahın yanında bulunurdu. Daha sonra Fatih döneminde, ilk yapıldığı yıllara denk geliyor. Fatih döneminde bir hadise üzerine padişahlar artık padişah Fatih katılmadı. Ondan sonra da padişahlar divan toplantılarına direkt olarak katılmadılar. Ama toplantıları seyrettiler, dinlediler, bir pencereden dinlediler. Kararlara katılmadıklarını da zaman zaman işaretlerle bildirdiler. İşte o zamanlar divan toplantısına sadrazamlar başkanlık yapmaya başladı. Sadrazamlar divan toplantısına bu kapıdan giderlerdi. Soğuk Çeşme kapısından girerlerdi. Önünde mehteri olurdu kendinin. Kapıkulu askerleri olurdu. Mehter çala çala ta Babüsselam'ın önüne kadar giderdi. Peki diğer divan üyeleri, onlar Ayasofya'da sabah namazını kılarlar. 3. Ahmet Çeşmesi'nin olduğu yerde dizililer. Babüsade ağasının yol göstermesiyle beraber içeriye girerler. Divanda yerlerini alırlar. En son sadrazam geldiğinde herkes kalkar onu selamlar, hürmetini gösterirdi. İşte onun için bu kapı Osmanlı Başbakanı'nın devamlı gelip geçtiği, toplantılara gittiği protokol kapısı idi. E peki başbakanlık makamı neresiydi? Öyle ya, şimdi arıyoruz ya efendim, başbakanlık makamı, bakan makamı falan. Şimdi konut falan da diyorlar bazı yerlerde. Efendim her başbakanın, her sadrazam olanın kendi konağı makamıydı işte. Evet, ayrıca bir hükümet düzeni yoktu yani. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı'nın sonlarına doğru hükümet düzeni kuruldu. İşte bugün İstanbul Valiliği'nin işgal ettiği alanda Bab-ı Ali denilen, yüksek kapı denilen yani. Ha, yüksek kapı derken yüksek makam anlamına kapı. Kapısı çok yüksek değil. Evet. Ora bugün tabii valiliğin işgalinde olduğu için biz o kapıyı çekip de sizlere gösteremedik. Buradan Gülhane Parkı'nın içine girelim. Gülhane Parkı'nda cereyan eden Gülhane Hattı Hümayunu'nun efendim okunma hikayesini de aşağıda sizlere, yani iç kısımda anlatmaya çalışacağım. Şu anda Gülhane Parkı'nın giriş kısmındayız. Yaya ziyaretçilerin zaten araç trafiği burada pek olmaması lazım. Özel ancak müsaadeyle araçlar geçebiliyorlar. O da bir yere kadar, ondan sonra araç yolu devam etmiyor. Eskisi gibi buradan gir de Sarayburnu'ndan çık, ona müsaade edilmiyor. Şimdi tabii buradaki halkın eskiden girişi biletle olurdu, ücretle olurdu. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı sağ olsun bu ücreti de kaldırmış. Buraya can isteyen geliyor, giriyor, geziyor. Gölgeliklerde gölgeleniyor, ondan sonra da gidiyor. Efendim burası 2. Mahmut Han'ın vefatıyla beraber başa geçen Sultan Abdülmecit Han zamanında dünyaca çok meşhur oldu bu bahçe, bu park. Niye meşhur oldu? Çünkü burada Gülhane Hattı Hümayunu milletler arası böyle bir toplantı gibi bir törende okundu. Mustafa Reşit Paşa Dışişleri Bakanı idi. Bu Gülhane Hattı Hümayunu uzun seneler çalışarak hazırladı. Hatta bir rivayette kendisi İngiltere'de elçi iken İngiliz Veliaht Prensi ile uzun uzun özel görüşmeler yaparak bu işin çatısını, iskeletini orada hazırladı. Sonra da burada bu fermanı okudu. Bu fermanın okunuşunda İngiliz Veliaht Prensi törende hazır bulundu. Başka devletlerden de üst kademeden kral veya işte başbakan gibi kimseler de gelip katıldılar. Hasreten davet edildiler. Yani yabancı devletlerin ileri gelenlerinin bu törende bulunmasını Mustafa Reşit Paşa hasreten istedi. Neden? Çünkü Gülhane Hattı Hümayunu'nda Osmanlı halkına çeşitli haklar tanınıyor idi. Ana fikir, temel mesele bu idi. Ancak burada tanınan o hakların görülüyordu ki hemen hepsi gayrimüslim tebaanın olmayan haklarının verilmesi şeklindeydi. Yani Osmanlı Devleti hudutları içindeki Müslüman olmayan veya gayri Türk olan kimselere de yeni haklar tanıma törenini yapıyordu. Onun vaadini yapıyordu. Ola ki padişah şimdi 16 yaşında bu gençliğiyle beraber bize peki dedi. Bugün bu fermanı yayınlar ama yarın öbür gün bundan vazgeçer. Aa olmaz, bu milli birliğimize şöyle sıkıntı olur, böyle sıkıntı olur meseleleri söylenmesin diye yabancı devlet adamlarını bir manada şahit tutma şeklindeydi. Bunun riskini bilen Mustafa Reşit Paşa sabahleyin evinden çıkarken çoluk çocuğuyla hepsiyle teker teker helallaştı. belki akşama dönemeyebilirim dedi. Evet, böyle bir devrim niteliğinde bir Gülhane Hattı Hümayunu idi. Zaten bu Gülhane Hattı Hümayun'dan sonra Osmanlı'daki Ermenilerin ayrı bir devlet kurabilme çalışmaları biraz daha su yüzüne çıktı. Biraz daha bugünkü ifadesiyle örgütlendi, teşkilatlandı ve 1870'li yıllardan itibaren daha çok su yüzüne çıktı ve Sultan Abdülhamit Han'ın başa geçip de efendim idareyi ele almasıyla beraber de artık Kadırga patırtılarından tutun da Ermenilerin 1895'lerdeki 21 Anadolu'daki büyük merkezde silahlı isyana kalkışmaları, posta arabalarını soymaları, postacıları öldürmeleri, jandarma müfrezelerine tuzaklar kurmaları, pusular atmaları gibi olaylar peş peşe geldiler. Kürsüden indikten sonra Mustafa Reşit Paşa ilk tebrik eden, padişahtan da önce tebrik eden İngiliz Veliaht Prensi oldu. Yani kral öldüğünde onun yerine geçecek Veliaht Prens. Dedi ki paşa paşa beni yanılttınız, Mustafa Reşit Paşa'ya. Biz sizinle İngiltere'de bu konuları konuşurken siz bana şu izini de vereceğiz, bu hürriyeti de bağışlayacağız dedikçe ben Mustafa Paşa herhalde burada memleketinden uzakta hayalini söylüyor diyordum. Ama burada gördüm ki siz o söylediklerinizin de ilerisine geçtiniz, daha geniş bir hak ve hürriyetler vermeye çalıştınız şeklinde onu ima yolu da olsa tebrik etmiştir. Evet, İngiliz Veliaht Prensi'ni yanıltacak kadar bu geniş idare şekli daha sonra tabii imparatorluğun bölünmesi, parçalanması, ortadan tamamıyla kalkmasına kadar giden bir sürecin ilk marşa basması olayıydı. Ondan sonrası geldi zaten. Motosiklette pedala basarsınız almaz, basarsınız almaz, bir daha basarsınız. Aldıktan sonra da o motosiklet kilometrece yol gider. Maalesef Osmanlı Devleti'nin yıkılışının temelinde de yeri olan ve bugün işte bir Tanzimat Müzesi'yle burada onu anmak için bir mekan hazırlamışlar. Halkın ziyarete de açık vaziyette. Böyle bir kalabalık mekanı sizlere isterdik ki bol bol görüntülerle verebilelim ama tabii bu kalabalığın içerisinde insanların kılığıyla, kıyafetiyle de kimseye bir şey diyecek halimiz yok ama biz isteriz ki ekranımızda ciddi kıyafetli görüntüler, insan kıyafetli görüntüler de olsun. Ama tabii bizim de irademizin dışına çıkıyor. Efendim bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli seyircilerim. İnşallah yarın daha başka bir tarihi mekanda, yine Sirkeci bölgesinde olacağız inşallah. Başka bir tarihi mekanda sizlerle beraber olmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 84. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Yavaş yavaş hafızam yerine geldi hastaneye götürülmeden önce. Başım sarılmış, burnum ve çeneme yakılar yapıştırılmıştı. Bana su da verilmişti. Etrafımdaki faci ağları görmemek için gözlerimi kapadım. Ne olurdu? Keşke kulaklarımı da tıkayabilseydim. Gayet rahatsız bir uykuya daldım. Biraz sonra koluma birisi dokundu. Bu aslında mesleği katiplik olan ve İstanbul'dan Vidin'e kadar yanımda bulunan benim takımdan bir neferdi. Bu hastanede takımdan bir nefer de koluna dokunuyor. Artık mumlar, fenerler yanmıştı. Omzuma dokunan nefer yavaş sesle dedi ki, "Lütfen lakırdı etmeyiniz efendim. Yani konuşmayınız. Pek zayıfsınız. Bir kova dolusu kan zayi ettiniz. Ben mülazım Seymur, beni mülazım Seymur gönderiyor. Şimdi bölüye o kumanda ettiği için kendisi gelemedi. Benimle selam gönderdi. Onun da kolunda bir dipçik eziği var. Siz bizden ayrıldıktan sonra bölükten 10 kişi şehit düştü. Mülazım İbrahim ile Mustafa Çavuş'un hiçbir şeyleri yok. Bakkal Mustafa'nın hiçbir şeyleri yok. Şimdi biz hücuma kalktığımız tepede konaklıyoruz. 50 kişi kayboldu. Fakat bunlar da herhalde tabiye gelmişlerdir. Yani dağılmışlar. Nerede oldukları belli değil. Yoklama yapıyorlar. Yoklama da yoklar. Savaş kaçağı değil efendim. Can pazarı bu. Her şey karma karışık bir halde. Birçok taburlar zabitsiz kaldılar. Bazı zabitler de kendi askerlerini arıyorlar. Askerler zabitlerini arıyor. Zabitler askerlerini arıyorlar. Bir hengame. Her şey karma karışık bir halde. Birçok taburlar böyle başıboş şekildeler. Askerler biraz dinlendikten sonra gene tabiye gideceğiz. Zaten her şey alt üst olmuş vaziyette. Mülazım Jack Seymour hemen dönmek niyetindeydi. Fakat neferler ölgün halde. Muharebe her tarafta kazanılmıştır efendim. Dehşetli kan döküldü. Bundan önceki muharebe bunun yanında çocuk oyuncağı gibi kaldı. Şimdi efendim Mülazım Seymour sizin hemen Plevne'ye gitmenizi tavsiye ediyor. Beni de size yol arkadaşlığı etmeye gönderdi. Yaralılar için yük arabalarında gitmek çok azaplı, sıkıntılı olur. Kaldı ki bu arabalarda yer bulmak da müşkül. Önce daha ağır yaralıları gönderiyorlar arabalarla. Size sıra gelinceye kadar hastanelerde yer kalmayacak. Sizin yaranızı bağlayan çavuş, yaranızın ağır olmadığı kanaatinde. Bununla beraber çene, kemiğe kadar ikiye ayrılmış. Etler ziyadesiyle sarkmıştı. Yara çok çirkin görünüyordu. Size sıra gelinceye kadar hastanelerde de yer kalmayacak. Siz çok kaybından bayıldınız. Çok geçmeden inşallah kuvvetiniz yerine gelir. Neferin bunları uzun uzun teferruatlı şekilde anlatması meğer beni konuşturmamak içinmiş. Beni sormayayım, çenem çalışmasın ki çenedeki yara kapansın. Beni ayağa kaldırmak için yardım etti. Eczacının arkası dönük iken torbasından çaldığı bir içkiyi bana içirdi. Onun sağ eli benim belime dolanmış ve sol kolumda onun omuzuna dayalı bir halde yola koyulduk. Akşam olmuştu. Fakat uzaklardan hala top uğultuları geliyordu. Plevne'nin şark eteklerine olan mesafe bir mildi. Oradan evvelce yatmış olduğum hastaneye varmaya 500 metre yürümem lazımdı. Çok zayıf düştüğüm ve bütün vücudum arkadaşımın üzerine yük olarak bindiği için mecbur kaldığım bu yürüyüş beni üzüyordu, hem de azaplı oluyordu bana, beni taşıyana da. O da beni götürmek için adam akıllı yorulmuş ve bitkin bir haldeydi. Her tarafta, her çeşitten, her boydan öküzler, atlar, katırlar, eşekler, köpekler, insanlar tarafından çekilen birçok arabalar görülüyordu. Arabaları köpekler çekiyor efendim, yaralı arabalarını. Kaba tekerlekli arabaların sarsıntıları, saman üzerinde kıvranan, inildeyen yaralı yolcularına katlanılmaz bir azap ve ızdırap verdiği muhakkaktı. Benim gibi yanındakine yaslanmış yahut arkadaşları tarafından taşınan yahut da çoğu tüfeklerle çadır direkleriyle derme çatma yapılmış sedyelere götürülen çok yaralı her taraftan Plevne'ye akıyordu. Tabyalar, Plevne'nin tabii biraz ön tarafında dışındalar, akıyordu. Bazen tek başına giden ve giderken arkasında kandan izler bırakan adamlara rastlıyorduk. Bir Rus mülazimi gördüm ki bir yanda ölü bir beygirin karına yaslanarak çökmüştü. Ölümün bir an önce gelmesini bekliyordu. Önünden geçtik. Daha bu kişi, Rus mülazimi, ömründe 20. yazı dahi görmemişti. Demek 19 yaşlarında. Bana o kadar acıklı ve o kadar yanık bir bakışla baktı ki tarif edemem. Boğuk boğuk bir sesle "De l'eau, monsieur" dedi. Matramda az soğuk kahve kalmıştı. "Su, monsieur, su. Ne olur su" diyor. "De l'eau, monsieur." Yol arkadaşıma bunu verdim. Yaralı Rus'un, Rus mülazimin boğazına döktü. Zavallı, zedelenmiş kafasıyla teşekkür etti. Biz de onu beklediği ölüme bırakarak uzaklaştık. Ötede beride dağınık askerler vardı. Bunlardan bazısı birkaç saat uyuyabilmek için ölülerin arasına yatıyorlar. Bir kısmı da kaybettiği kıtalarını arıyorlardı. Birçok zayiat veren bölükler muharebe bittikten sonra bulundukları yerlerde nizamsız intizamsız bir halde konaklamıştı. Yığın yığın ölüler, ayakları havaya kalkmış beygir leşleri, acıklı acıklı inildeyen yaralı atlar, parçalanmış top arabaları, kırılmış arabalar, buna benzer birçok bakiyeler, güllelerin düştüğü yerleri bizlere tek tek işaretlemiş oluyordu. Sıhhiye neferleri önceden ölmüş sanıp bıraktıkları yaralıları şimdi bakıyorlardı ki canlı olanlarını topluyorlardı. Yerde öteye beriye kılıçlar, silahlar, çantalar saçılmış, arabalar ve binlerce yayan asker bunları çiğneyip geçmişti. Binicisini kaybetmiş atlar kişneyerek ve sürü halinde yiyecek yem arayarak öteye beriye seyirtiyorlardı. Bütün bu manzaraları bana sakin bir yaz gününün batan güneşinden serpilen ölgün ışıklar maalesef gösteriyordu. Harp bazı hükümdarlarla diplomatların meydana getirdiği acı bir meyve idi. Kıymetli dinleyenlerim, bu cümleyle burayı noktalıyorum. Harp, bazı hükümdarların, kralların, diplomatların besleyip, çapalayıp, büyüttüğü ağacın acı birer meyvesi idi diyor. Ve 85. bölümü başlamak üzere 84. bölümü noktaladı.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: Tarihe şan verenler.

Oğuz Kağan Kızıl Elmamız, insanlığa ihsanımız, gönüllerde sırrımız. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Saltuk Buğra öncümüz, ilk Allah diyenimiz. Karahanlı bilgemiz, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alparslan ve Melikşah'la Anadolu vatan oldu. Gönüller aşk ile doldu. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana. Işık saldılar cihana. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı devletine. Doğru dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye.

0: Şanımız iyiyle, şanımız güzelliğe, şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, bütün gönül dostlarına, TGRT FM üzerinden bizi dinleyenlere, Instagram üzerinden de dinleyemeyenlere, izleyemeyenlere, hepinize hayırlı geceler efendim. Yeni bir Tarih Yaşam Derinler programında Pehlivan Aga'yla Ali Hoca'yla birliktesiniz. Bir saatlik beraberliğimiz hem siz sevgili dinleyicilerimizin hem de karınca kararınca bu programı sunmaya çalışan kardeşinizin, ağabeyinizin, dedenizin, amcanızın artık hangisini yakıştırırsanız sizlerin ve bizlerin iki cihan saadetine vesile olsun. Maksat nam olsun değil. Maksat Yüce Mevlamızın rızasına kavuşmak ve ebedi güzellikler diyarında onun cemalini görmek ve sevdikleriyle beraber olmak. Bunun için ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyor ve tarihe şan verenleri, gönül sultanlarını, alperenleri anlatıyoruz ki bir kıssadan hisse kapabilmek. Onlar ömürlerinin her nefesinin kıymetini bildiler. Onlar biliyordu ki giden geri gelmeyecek. Bir nefes için bütün dünyayı değil, bütün kainatı versek geri gelmeyecek. Onun için her nefesin kıymetini bildiler. Vakitlerini en iyi şekilde değerlendirdiler. Bunun için haydi diyoruz şan verenleri bilmeye. Haydi aslımıza dönmeye. Programımızın ilk kısmında efendim kısaca 6 Mayıs 766-767 vefat eden İmam-ı Azam Hazretleri'ni, Yunus Emre'yi, 13 Mayıs 1893'te vefat eden Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri'nden, 16 Mayıs 1926'da vefat eden Vahidettin Han'dan, 17 Mayıs 1304'te vefat eden Gazan Han'dan, 18 Mayıs 1061'de vefat eden Tuğrul Bey'den ve efendim acılar acısı Kırım sürgününden 18 Mayıs 1944 kısaca bahsedeceğiz. Neden? Efendim bu akşam yine misafirimiz var. Kim derseniz o da programımızın sürprizi olsun dedikten sonra. Efendim az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik demiyoruz. Vallahi çok gittik. Geçen haftadan bu haftaya 150 bin nefes gitti. Bir daha gelmemek üzere. Ne kaldı? Allahu alem. Allahu Teala bilir. Bu programda bakıyorsunuz Pehlivan Hoca, Halil Hoca konuşuyor. Aa Halil Hoca gitti. Vah vah vah. Gitti. Şey yok. Onun için an bu an dua alacak, tövbe edecek, gönüller yapacak. Ve tabii ki tarihe şan derinleri, gönül sultanlarını zikredilip onlara fatihalar gönderilecek. Onların şefaatine kavuşma fırsatını yakalayacak an bu an diyoruz. Ve bu akşam efendim kendilerinden bahsettiğimiz başta İmam-ı Azam Hazretleri olmak üzere onlara fatihalar göndereceğiz. Ve inşallah onların hayatta, ölüm anında, kabirde, mahşerde ve sırat köprüsünde yardımlarına ve şefaatlerine kavuşacağız. Ey bir Ali Aga, yediklerin içtiklerin senin olsun. Gel bakalım bir haftanın hesabını ver derseniz efendim dün pazar günü İhlas Vakfı efendim alperenleriyle gönül ocaklarında pişenlerle yetişenlerle efendim Ankara yollarındaydı. İhlas Vakfı Bahçeli Evler yurdu mezunu Resul Çelik kardeşimizin düğünü için kimle? Efendim Bahçeli Evler yurdunda yetişenlerle, arkadaşlarıyla beraber Ankara'ya gitti. Gidişte önce tarihe şan verenlerin önde gelenlerinden, gönül sultanlarından Tokadi Hayrettin Tokadi Hazretleri'ne, efendim oradan da Ankara'ya tabii ki Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ne uğradık ve efendim düğün salonuna ulaştık. Vay dediler, Halil Akamız gelmiş. Efendim tabii oradan bizim tele ilmal talebelerimiz, buradan Fatih Karapapak, kesin yarının şeyh İsa'mı, maşallah Allah nazardan saklasın. Efendim Beytullah Çelik ağabeyimizin, yani damadın yeğenleri Hilmi ve Hamza kardeşler. Onlar da yarının inşallah Fatih Sultan Muhammedleri, Selahattin Eyyubileri. Onlar karşıladılar. Ve anlattık evlilik nedir? Hayatta olmak nedir? Dedik ki kısacası evlilik beşi bir yerde riayettir. Hemen beşi bir yerdeyi sorduk. Nedir beşi bir yerde? Bilenler çıktı, bilmeyenler çıktı. Beşi bir yerde, beş sarı lira altının bir araya gelmesinden meydana gelen bir altın. Bunu dedik temsili. İslam'ın beş şartı. İslam'ın beş şartı varsa İslamiyet var. Fazlası yok. Ve dedik ki ayrıca kanaat, sabır, tevekkül, efendim kusuru kendinde görmek ve efendim geleni gönderen bilme, gönderilen, bunları bilirseniz dedik mutlu olursunuz. Ahiret yolculuğuna omuz omuza gidersiniz. Yalnız gidilmesi zor olan yolculuğa diyerek hem damada gelin kızımıza efendim hem de oradakilerine kendimizden bir şey söylemeden efendim nakletmeye çalışarak efendim söyledik. Ve buradan yine tekrar Akyüz ailesine Sinan Akyüz ağabeyin kerimesi, Recep Çelik ağabeyin yiğit evladı, Resul ağabey Resul Çelik, onlara hayat boyu mutluluklar diliyoruz. Allah-u Teala salih ve salih evlatlar nasip eylesin, öyle evlatlar olsun ki babalarının, annelerinin hayır defterlerinin kıyamete kadar kapanmamasına vesile olsunlar dedikten sonra, efendim bu akşam dedik ki misafirimiz var, onun için tarihe şan verenleri çok kısa olarak geçiyorum ama bugün Zilhicce'nin biriydi. Efendim Zilhicce'nin de ilk 10 günü aynı Ramazan gibi, Muharrem gibi efendim çok mübarek, kıymetini bilelim. İhlas Vakfı'na kurban vekaletlerini bu güzel, bu mübarek günlerde verelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki hiçbir ibadetin kıymeti Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan ibadetlerin kıymeti gibi olmaz buyuruyor. Tabi Zilhicce ayının ilk 10 günü kurban bayramı, kurban günleri ve hacı olma günleridir. Efendim Arafa gelecek, kurban günleri gelecek. Allah-u Teala bu günleri değerlendirmeyi nasip eylesin inşallah. Efendim 6 Mayıs 767 İmam-ı Azam Hazretleri, Hanefi mezhebinin kurucusu, akıl almaz bir gayret, akıl almaz bir çalışkanlık ve tabii ki vilayette de vilayeti hassayı Muhammediye'ye ulaşan hem müceddit hem de vilayette evliyalıkta sona gelen, hakkını ödememiz mümkün değil. Efendim hayatını nerede bir sene atsak ama o deyince akla gelen takvada zirve. Sünnete tabi olmadan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim bir müstahabı, bir edebi terk ettiği için 40 yıllık namazı, o edep de nedir? Ayakları yıkarken sol elin küçük parmağıyla ayak parmaklarının arasını alttan yukarı hilallemek. Onu son öğrenmiş. 40 yıl söylenir. Yani o mübarek neyi gördü ki o 40 yılı göze aldı. Yine İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müstahabını, bir sünnetini yapmak efendim bütün dünya ve ahiret iyiliklerinden kıymetlidir buyuruyor ve İmam-ı Azam Hazretleri efendim kendisine teklif edilen Diyanet reisliğini, kadılığını kabul etmedi ve şehit edildi. Ama geriye akıl almaz bir gayret, Hanefi mezhebini ve talebelerini, Muhammed Şeybani, Ebu Yusuf Hazretlerini efendim bıraktı. Rahmet, her şeyle rahmet. Efendim Ebu Yusuf Hazretleri uzun boylu, talebeleri Muhammed Şeybani Hazretleri uzun boylu, İmam-ı Azam Hazretleri uzun boylu değildi diyor, kısa boylu demiyoruz. Üçü beraber yürürlerken ortada, başta lam, ortada nunun noktası, sonda da elif. Arapça lena. Onlardan biri diyor ki hocam diyor lena olduk, bizim için olduk diyorum. O da çok müthiş ki, müthiş bir hafıza. Ortadan diyor noktayı kaldırırsak la olur diyor, la oluruz. Ama ne cevap? Allah-u Teala mağfiret eylesin, şefaatlerine kavuştursun. İnşallah fatihalar göndermeye. Devam efendim. Efendim Yunus Emre, ben Yunus Emre'ye hayranım. Yani kalle ve delle, yani az kelimeyle anlatılması ne gerekiyorsa hepsini anlatan. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyen. Elif okudum ötürü, pazar ettim götürü, yaradılanı sevdim yaratandan ötürü diyen. Yunus Emre maşallah efendim Anadolu'yu hakikaten vatan eyleyen, son kalı eyleyenlerin öncüleri. onun ilahileri, onun şiirleri o günden bugüne söylenmeye devam ediyor. Efendim kabri şerifleri Eskişehir, Mealçık, Sarıköy. Gitti gördük. Üç yerde kabri var efendim. İlk kabri, kabrinin nakil olduğu yer ve şu anda defnedildiği yer. Yani memleketimizin tapu taşları ama her sözü ibret. Fakat kendisi tasavvufta son dereceye tabii yükselmemişti ama o sözler zirvedeydi. Allah-u Teala mahvret eylesin. İnşallah, inşallah ona da fatihalar göndermekten geri durmuyoruz. Efendim Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri, Halidiye kolu, Nakşibendi'nin Halidiye kolu, Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin halifesinin halifesi Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri. Efendim 1813 Gümüşhane'de doğdu. 13 Mayıs 1893'te efendim vefat etti. Kabri şerifleri Süleymaniye Camii bahçesinde efendim. Silsile-i Aliye'dendi. Nakşibendiye'ydi. Osmanlı'nın, Türkiye'nin en zor günlerinde efendim Osmanlı'nın İstanbul'da irşat eyledi. Allah-u Teala mağfiret eylesin, derecelerini yüksek eylesin efendim. Efendim Vahidettin Han, 16 Mayıs 1926. Efendim Abdülhakim Ervas Hazretleri buyuruyor ki, tabi bunu anlamak son derece zor, Vahidettin Han'ın bilgisi, efendim ihlası, yöneticiliği Osmanlı sultanlarının en önde geleniydi ve aynı zamanda fıkıh alimiydi. Ama çok zor bir zamanda görev yaptı. Memleket karışmasın diye tahtına, hilafet makamına efendim göz dikenlerini ve kendini bundan edenleri mücadeleyi seçmedi. Dönmek niyetiyle gitti ama dönemedi. Yani bir defa gidince dönmek mümkün değildi. Tabi bilemiyoruz. Haşa, bizim yargılamak işimiz değil. Efendim İtalya'da vefat eyledi. Cesedi şerifleri aylarca defnedilmeden kaldı. Çünkü borçluydu. İşte kerimesi mücevherlerini sattı. Borçlar ödendi. Oradan efendim San Remo'dan Beyrut'a, oradan Şam'a geldi ve Şam'da defnedildi efendim. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Boynu bükük ayrıldı, boynu bükük kaldı. Efendim Abdülmecit Han'ın en küçük oğluydu. Abdülmecit Han'ın oğulları, efendim 5. Murat, Abdülhamit Han, Mehmet Reşat ve Vahidettin Han. Yani 4 oğlu da saltanat ve hilafet nasip oldu. Efendim Gazan Han, İlhanlı hükümdarı. Ne denir? Fatihlerini fetheden topraklar. Malum Moğol İmparatorluğu kuruldu. Efendim Türkistan'ı, İslam ülkelerini tarumar eyledi ama o nasıl asılsa, nasıl güç, manevi kudretse, o Moğol İmparatorluğundan 3 tane Sünni ehli sünnet devlet. Efendim tabi Altın Ordu, Berkahan, efendim Özbekliler ve Gazan Han, İlhanlılar diye bilinen efendim hanedanlığın başına bugünkü İran topraklarında ve Anadolu'yu da işine alan, ki Osmanlı Devleti kurulurken Anadolu'da mücadele ettiği Moğollar bu İlhanlılar idi ve kendisi efendim Müslüman oldu. Ama nasıl Müslüman? Ehli sünnetti. Efendim nice nice eserler bıraktı. Memluklularla iyi ilişkiler kurmaya gayret etti. Yani Müslüman oluyor, ehli sünnet oluyor ve bir anda da efendim ehli sünnetin savunucusu oluyor. Mübarek 30 yaşında vefat ediyor. Moğollar arasında İslamiyet'in yayılması için çok gayret etti. Efendim Allah-u Teala onu da mağfiret eylesin. 23 Kasım 1272 doğumu, 1295 1304 arası da saltanatta bulundu ve 1304'te vefat etti. Tuğrul Bey, efendim Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul ve Çağrı Beyler. Türk tarihinde eşi çok az olan, yani iki kardeş saltanat kavgasına düşmeden birisi dedi, sen ordu komutanı ağabeysine de dedi ki, devleti idare etmekte sana efendim. Dede Selçuk Bey.
1: Çağrı Bey Büyük. 10 yaş büyük. Torul Bey 10 yaş
0: efendim,
1: küçüktü.
0: Biraz anladınız. Bu akşamki misafirimiz kim? Efendim düzeltiyoruz hemen. Çağrı Bey, Torul Bey'in ağabeysiydi. Saltanatı kardeşine verdi ve ikisi hayatları boyunca omuz omuza çalıştılar. Torul Bey'in vefatından sonra da 18 Mayıs 1061 kısa bir saltanat kavgası dönemi oldu. Sonra da Alparslan geldi ve...
1: Hiç kavga olmadan. Bila velet vefat etti Torul Bey. Çağrı Bey'in oğlu Alparslan. Arasında... Ama Alparslan tahta oturdu, ondan sonra mücadele
0: oldu diyoruz.
1: Evet.
0: Bunu da düzelttik efendim. Efendim ve Kırım seferi. Vaktiniz olursa Haytarma filmi mutlaka izleyin. O Kırım'daki katliam ve aileler birbirinden nasıl koparıldı? Anne ayrı yere, oğul ayrı, efendim vagonlarla, kamyonlarla nasıl sürgüne gönderildiler? Nedir bu? Efendim, Stalin Kırım Türklerini Almanlarla beraber hareket etmekle, efendim aynı Avuska Türkleriyle birlikte aynı sürgünü yaşadılar. Sibirya'ya kadar sürüldüler. 195-193 bin kişinin yarısı yollarda vefat etti. 1967'den sonra da efendim Ukrayna'ya, Özbekistan'a, Azerbaycan'a geri döndüler. Bir kısmı Kırım'a döndüler. Ama mutlaka ve mutlaka vaktiniz olursa Haytarma filmiyle seyredin dedikten sonra efendim gelelim mi şimdi misafirimize? Mahmut Kemal Bey, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Bey ile 15 gün önce beraberdik. Bu beraberliğimizden sonra siz dinleyicilerden o kadar çok istek geldi. Mahmut Bey'den o kadar çok istifade ettik ki onu tekrar dinlemek istiyoruz. Vakıf nedir? Kurban nedir? Kurban olmak nedir? Ve tabii Kurban Bayramı yaklaşırken inşallah Mahmut ağabeyden tekrar kurbanı. Kurban olmak nedir? Yakınlaşmak nedir? Bunda kitabı hikmetler haşa işimiz değil ama tabi nice nice hikmetler var. Maldan, candan, efendim evlattan geçebilmek. Hoş geldiniz, sefalar
1: hoş
0: getirdiniz.
1: Efendim.
0: Efendim Kurban Bayramı epey evet. Yaklaştı. Çok. 9 güne düştü.
1: Evet.
0: Bugünü saymazsa hatta 8 gün değil mi? 10. Evet. günü. 8 güne efendim tekrar hoş geldiniz. Sefalar hoş getirdiniz efendim. Diyoruz. Buyurun efendim. Hazırlıklar ne alemde şu anda İhlas Vakfı'nın kurbanla ilgili?
1: Efendim hani programınızın ismi Tarihe Şan Verenler ya, müsaade ederseniz Ahmet İbni Kemal Paşa ile ilgili iki küçük anekdot aktarmak istiyorum.
0: Başımız gözümüzdür efendim, ne demek?
1: Efendim şimdi Ahmet İbni Kemal Paşa Osmanlı Devleti'ne hizmete başladığı zaman Seyfiye sınıfındaydı. Şimdi Seyfiye sınıfı demek kılıç sınıfı demek, askeriye sınıfı yani. Efendim İdirne'de, sizin memleketiniz olan İdirne'de bir toplantıya iştirak ediyor. Bu toplantıyı da yapan Ahmet İbni Evranos Gazi. Yani Ahmet Paşa dedikleri bir paşa Evranos Gazi'nin oğlu. Hatta bu Yenice'yi filan, Vardar Yenice'sini filan fetheden odur ya, Ahmet İbni Evranos Gazi, paşa kendisi. Toplantı esnasında tabii en baş köşede Evranos Gazi'nin oğlu oturuyor, Ahmet Paşa. Her gelen ona hürmet ediyor, her gelen saygı gösteriyor. Baş köşede o oturuyor, bir sözü iki edilmiyor yani. Efendim her talimatı yerine getiriliyor. Şimdi Ahmet İbni Kemal Paşa da genç bir subay, asker. Şöyle bakıyor, işte diyor, olunca diyor Ahmet İbni Evranos Gazi gibi olmak lazım diyor. Efendim, neyse biraz sonra bir zat geliyor, 30 yaşlarında, gencecik birisi. Efendim, Evranos Gazi en baş köşeyi onu oturtuyor. Efendim, Allah Allah diyor, 30 yaşında gencecik bir kimse baş köşeyi o oturuyor. Ve Evranos Gazi el pençe divan durup hürmet ediyor. Koskoca paşa efendim belki 70 yaşında el pençe divan.

0: iç yarası. Allah Allah. Vücudunu görsem diyor, kim bilir ne kadar kılıç yarası vardır, ne kadar ok yarası vardır diyor. Zaten o yaşa gelemem de diyor. Harplerde giderim diyor. Efendim, fakat ben uğraşırsam diyor, şey gibi olabilirim diyor. Yani bu müderris efendi gibi olabilirim diyor. Ve o gün istida veriyor. İstida ne demektir? Dilekçe demektir. Şimdi dilekçe diyoruz ya, istida veriyor. Seyfiyeden ilmiye sınıfına giriyor. Yani sınıf değiştiriyor. Ve ilmiye sınıfında medresede okuyor, ilim tahsil ediyor ve meşhur Ahmet İbni Kemal Paşa oluyor. Yani sonradan onu Yavuz Sultan Selim Han Şeyhülislam yapıyor. Hatta lakabı vardır. Osmanlı'nın iki tane müftüyü Sakaleyn'i vardır. Sakaleyn demek insanların ve cinlerin müftüsü. Müftüyü Sakaleyn. Resulü Sakaleyn. İnsanların ve cinlerin Resulü aleyhissalatü vesselam. Gavsu Sakaleyn. İnsanların ve cinlerin gavsı. Kimdir? Kimdir? Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri Gavsu Sakaleyn'dir. O da müftüyü Sakaleyn'dir. Öteki müftü de ondan sonra Şeyhülislam olan
1: Ebu Suud
0: Efendidir. Şimdi bu Ahmet İbni Kemal Paşa Yavuz Sultan Selim Han'la beraber Mısır seferine intikal ediyor. Mısır seferindeyken tabii bir hamlede Yavuz Sultan Selim Han önce Mercidabık'ta Mısır Sultanı Kansu Gavri'yi deviriyor. Yani orada fücceten vefat ediyor Kansu Gavri. Oradan Gazze, Filistin, bütün Suriye, Gazze, Filistin, Sina'ya geliyor. Ürdün, Mürdün oraları fethediyor. Sina çölünden geçiyor, Kahire'ye gidiyor. Kahire'yi de fethediyor. 1517 Rıdaniye Meydan Muharebesi. Efendime söyleyeyim. El Mukaddem Dağı'nın önünde Kansu Gavri'nin yerine yeğeni Tomanbay Sultan olmuş, onu da mağlup ediyor. Şimdi şey otursun diye, sistem otursun, idare otursun diye orada kalıyor, dönmüyor İstanbul'a. Yani epey bir müddet tabii orada kalıyor.
1: Kocaman bir ülke yani.
0: Tabii. Ve dünyanın birinci büyük süvari kuvvetiydi Memlükler. Efendim, bu idareden mütevellit bazen sıkılıyor. Bir de alışkın olmadığı bir memleket Kahire, Yavuz Sultan Selim Han'ın. Efendim, bazen Efendi Hazretleri'ni de, Ahmet İbni Kemal Paşa'yı da yanına alır, gezmeye çıkarmış. Bir gün önce bir yağmur yağmış. Pek çok yağmur yağmaz ama Mısır'da, Kahire'de yağmur yağmış. Yerlerde böyle su birikintileri falan var. At başı beraber gidiyorlar, at üstünde sohbet ediyorlar şeyle, Ahmet İbni Kemal Paşa ile Yavuz Sultan Selim Han. Şeyin bindiği at biraz huysuz, böyle bir toynak atıyor. Toynak çamura vurunca ayağını, bir çamur parçası sıçrıyor, Yavuz Sultan Selim Han'ın beyaz kaftanına sıçrıyor. Şak diye buraya efendim. Tabii çok üzülüyor Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri. Ona bakıyor, buyuruyor ki Yavuz Sultan Selim Han, Efendi Hazretleri endişelenmeyiniz. Hiddetli bir padişah ya Yavuz Sultan Selim Han. Endişelenmeyiniz. Sizin gibi bir alimin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için leke değil, şereftir diyor. Ve çıkartıyor şeyini, kaftanını katlıyor. Arkadan gelen muhafızlara, hademelere veriyor. Bunu saklayın. Ben öldüğüm zaman efendim sandukamın üzerine koyun diyor. Vasiyet ediyor. Ve gerçekten de Yavuz Sultan Selim Han'ın kabri, demin söylediniz, Abdülmecit Han'la yakındır birbirine, değil mi efendim?
1: Tabii.
0: Efendim, Abdülmecit Han'la
1: yakındır.
0: Yavuz Selim Camii'nin haziresindedir. Bu türbesi oradadır. Efendim Mesut'un türbesindeki lahdinin üstünde eskiden camekanlı bir şeyde dururdu. Camekan kaplı bir şeyde dururdu. Hatta o lekeli kısmı kaftanın gösterilirdi. Uzun yıllar biz o şekilde ziyaret ettik. Ama şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Kültür Turizm Bakanlığı türbeler

0: Genel Müdürlüğü onu şey yaptı efendim. Artık
1: aynalı bir sistemle.
0: Evet, yukarı koydu, astı. Efendim rutubetten, nemden yetkilenmeyecek şekilde restore ettiler. Yukarıya hava girmeyecek şekilde filan ziyaret edilebiliyor. Dolayısıyla Allah-u Teala rahmet eylesin, kabri İdirne kapıda, hani Haliç Caddesi'nin şey var ya, Haliç'e doğru inerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, yani Boğaziçi'ne doğru giderken Haliç Köprüsü'nden geçmeden önce Edirne kapıda sağ tarafta set üzerinde hala duruyor. Gidilip ziyaret edilebilir.
1: İnşallah, inşallah.
0: Büyük bir alim, Allah-u Teala şefaatine nail eylesin. Her İslam alimi hemen hemen kitap yazmışlar. 40 hadis, ismi 40 hadis. Hadisi Erbayin kitabı. Yani sevgili Peygamberimizin aleyhisselam hadis-i şerifi var. Benim hadis-i şeriflerinden 40 tanesini yazıp ezberler ve mucibince amel ederse ben ona şefaat ederim buyurmuş Resul-i Ekrem Efendimiz. Şimdi bu zat da yazmış 40 hadis. Mesela o hadis-i şeriflerden bir tanesi şudur: İzâ tahayyartum fil umur feste'inu min ehli kubur. İşlerinizde şaşırdığınız zaman, ne yapacağınızı bilemediğiniz zaman, izâ tahayyartum fil umur, fil umur işlerinizde şaşırdığınız, hayret ettiğiniz, çaresiz kaldığınız zaman, feste'inu, yardım isteyiniz kimden? Min ehli kubur, kabir ehlinden. Bunu mübarek Hüseyin Hilmi Efendi Hazretleri'nin kitabında okudum. Ne güzel bir, zaten her sözü güzeldir Resul-i Ekrem Efendimizin, ama cuk diye oturuyor efendim. O Vehhabilere de muazzam bir cevap efendim. Onun bu hadisi naklettiği bu hadis-i şerifi de zikrederek burayı noktalayalım efendim. Sonra geçelim kurbana.
1: İnşallah. Efendim, reklamlar önce marş diyoruz.
0: Tamam.
1: Çırpınadık Karadeniz diyoruz. Hele görelim bakalım nice çırpınır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ayrı düştüm dost elinden. Yıllar var ki çarpar sinem. Vefalı Türk gelir yine. Selam Türk'ün sancağına. Dün geldik. Bugün gelme gayretindeyiz. Yarın çok kuvvetli geleceğiz. Çünkü İhlas Vakfı yarın çok kuvvetli gelmemiz. Efendim, ay yıldızlı bayrağımızı semalarında bekleyenlerin ümitlerini sönmemesi için çalışmalarını hem güzel Türkiye'mizde hem de İslam coğrafyasında gerek Afrika'da gerek Asya'da devam ediyorum. Mahmut Bey, birkaç tane mesaj var. Onları tabii okuyalım. Ondan sonra bakalım nasıl geleceğiz İhlas Vakfı'yla. Onu sizden dinleyelim. Mutlu akşamlar, hayırlı yayınlar. Niksar'dan saygılar, sevgiler. Tatar Ramazan Kaya Yurt diyor. Şimdiden bayramınızı en güzel dileklerimle kutlarım. Mahmut Bey'e diyoruz, selamlarımızı söyleriz. Allah kolaylık versin diyor. Hayırlı yayınlar Halil abi. Ben Serpil, Ankara'dan. Geleceğini bilseydim görüşmek isterdik diyor. Bu Serpil abla Bey'iyle beraber bizim TGRT FM'in ayrılmaz bir parçası. Bey'iyle TGRT FM vasıtasıyla tanıştılar. Mahmut abiye selamlar. Halil abi, biz kurbanı İhlas Vakfı'na vekalet verdik. Son el diyor. Buyurun efendim.
3: Evet efendim, biz vatandaşımızın, kardeşlerimizin İhlas Vakfı olarak hizmetindeyiz efendim. Tabii büyükbaş hayvan yurt dışı hisse bedeli ve büyükbaş hayvan yurt içi hisse bedellerimizi açıkladık. Önce bedellerden bahsedelim. Yurt dışı hayvan vekalet hisse bedeli büyükbaş hayvan 5500 liradır. 5500. Yurt dışı büyükbaş hayvan hisse vekalet bedeli de yurt içininki 18.000 liradır. Nerelerde kesiyoruz? Bir kere yurt içinde 34 tane yurdumuz var. Bu 34 yurdumuzun bulunduğu illerde, şehirlerde kesiyoruz efendim. Ve etlerini ne yapıyoruz? Etlerini yurtlarımızda eğitim, öğretim gören, yüksek öğrenim öğrenci yurtları bunlar. Siz de yurttan yetişmesiniz malum haliniz.
2: Elhamdülillah, nasip oldu.
3: Elhamdülillah. Efendime söyleyeyim, oralarda okuyan, tahsil gören öğrencilerimize efendim bu etleri yediriyoruz. Yurt dışında ne yapıyoruz? Hangi ülkelerde kesiyoruz? Yurt dışında mesela Asya'da, Afganistan'da ve Hindistan'da kesiyoruz. Afganistan'da nerelerde kesiyoruz? Afganistan'ın kuzeyinde kesiyoruz efendim. Kuzeyinde kesmemizin sebebi şu: kuzeyinde yoğun olarak Türkmenler ve Özbekler yaşıyor. Yani Türkmenler ve Özbekler bizim soydaşlarımız zaten.
2: Türk defa kardeşlerimiz var,
3: evet, evet efendim. Özbekler ve Türkmenler ve bunlar sınır bölgesinde olduğu için suyu yok, elektriği yok, yol yok, okul yok, okul da yok. Tabii biz buralarda külliyeler inşa ediyoruz. Erkek dersliği, derin sondaj su kuyusu, su deposu, şadırvanlar, derslikler. Efendim, çocuklar burada eğitim öğretim görüyorlar. İşte oralarda kesiyoruz ve kestiğimiz etleri de oralardaki garibe gurabaya, gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Hindistan'da kesiyoruz. Hindistan garip kaldı. Neden garip kaldı? Eskiden Hindistan deyince, siz tarihten anlayan bir kimsesiniz, bu işleri iyi biliyorsunuz. Eskiden Hindistan deyince bugünkü Pakistan ve bugünkü Bangladeş de içinde bugünkü Hindistan'la beraber. Bakın, Afganistan'ın bir kısmı da Hindistan'ın içerisinde. Babürlü devleti var orada. Zahirüddin Babürşah 1520'li yıllarda girdi Hindistan'a. Aslında Semerkant'tır.
2: Timur'un torunu.
3: Evet, babasının memleketi Semerkant. Oralar yani. Oralardan geldi. Efendime söyleyeyim, oralarda tutunamadı. 13 bin kişilik kuvvetten Hindistan'a girdi. Hindistan'ı ele geçirdi. Bak, çok enteresan. Efendime söyleyeyim. Ama onun torunlarından mesela bir Evrengizip Alemgir Şah vardır torunlarından. Evrengizip Alemgir Şah Fetevayı Hindiye'yi o yazdırmıştır ha. Mesela Osmanlı Sultan Ablezzan başlamıştır. Abdülhamit Han bitirmiştir. Osmanlı Mecelli Ahkem Adliye'yi yazdırmıştır. Evrengizip Alemgir Şah da bir heyete, bir komisyona o Fetevayı Hindiye'yi yazdırmıştır ve ona şerh yazmıştır kendisi. Evet. Onun için Fetevayı Alemgiriye de derler. Kendisi şerh yazdığı için. Efendim, şimdiki Pakistan, şimdiki Bengaldeş, şimdiki Afganistan'ın bir kısmı ve bütün Hindistan beraber ve Müslümanlar hakim oraya. İngilizler, sonra İngiliz sömürgesi oldu 1800'lü yıllardan sonra. İngiliz sömürgesi olunca İngilizler oyun yaptılar. Müslümanlara filan dediler ki biz size ayrı devlet kuracağız. Hindulara dediler biz size ayrı devlet kuracağız. Neticede efendim Müslümanların çoğunlukta olduğu Pakistan dediler, Batı Pakistan dediler. Bengaldeş'e de Doğu Pakistan dediler. Bir devlet kurdular ama karadan birbirine muvassala yok. İrtibat yok yani. Ya denizden irtibat kuracaklar ya havadan irtibat kuracaklar. Sonra 1970'li yıllarda siz hatırlarsanız 70'li yıllarda Doğu Pakistan ayrıldı Batı Pakistan'dan, şey yaptı, isyan etti.
2: İlk önce tek devlettiler.
3: Evet, tek devlettiler. Efendim Bengaldeş oldu. Ama bugünkü Hindistan'da da Müslümanlar kaldı. Ne kadar Müslüman kaldı biliyor musunuz? 350 milyon Müslüman kaldı. 350 milyon Müslüman var orada ve bunlar gerçek, çoğu Ehl-i Sünnet Sünni Müslüman, öyle bozuk değiller ve dinlerini öğrenmek istiyorlar, çocuklarını öğretmek istiyorlar. Efendim dinlerini unutmamak istiyorlar, Müslüman kalmak istiyorlar. Bunun için medreseler açıyorlar, Kur'an-ı Kerim kursları açıyorlar, mektepler açıyorlar. İşte oradaki bu garip Müslümanlara et dağıtmak için, onlara yardımcı olabilmek için ne yapıyoruz? Orada kurban kesiyoruz. Hatta efendim sizin tanıdığınız, bildiğiniz Şaban Çakır Bey'i oraya gönderdik. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla onlar bize İstiklal Harbi'nde bile oranın kadınları bileziklerini, mücevherlerini sıyırıp bize gönderdiler. Anladınız mı efendim? Yani dolayısıyla onlar bize yardım etmiş böyle. Bizim de bir nazire yapmamız lazım onlara. Orada kesiyoruz. Başka nerede kesiyoruz? Afrika'da kesiyoruz. Nerelerinde kesiyoruz Afrika'nın? Somali'de kesiyoruz. Mesela Somali, efendim o zaman Habeşistan deniyordu, şimdi Etiyopya deniyor. Somali, Eritre, Sudan, buralarda Kanun Sultan, Yavuz Sultan Selim Han ilk onu keşfetmiş, bulmuş. Kanun Sultan Süleyman Han da oralara vali olarak tayin etmiş. Özdemir Paşa vardır. Meşhur Paşa, Özdemir Paşa. O Özdemir Paşa orada tas kurardı 500 askerle. Efendim bütün o efendim Afrika'nın o yakasını, yani bugünkü Etiyopya, Somali, Sudan, Eritre, oraları idare ederdi. Eyalet kurmuştu yani. Eyalet demek yani küçük bir il değil, kaç tane ilden müteşekkil. Özdemir Paşa'nın kabri de orada, Musavva'da, hala orada. Efendime söyleyeyim, oranın bekçisi yani, mührü, Osmanlı'nın mührü. Onun oğlu vardır Özdemiroğlu Osman Paşa. Çok büyük bir, evet, Kafkasya Fatihi, İran Fatihi'dir. Efendime söyleyeyim, çok kahraman bir paşadır. Kabri de onun Diyarbakır'dadır ha. Diyarbakır'da metfundur Özdemiroğlu Osman Paşa. Somali'de kesiyoruz. Orada İslami İlimler Akademisi kurduk. Efendim orada öğrencilerimiz eğitim öğretim görüyorlar. Orada eğitim öğretim görüp de mezun olan öğrencileri Afrika'nın diğer ülkelerine ve Somali'nin diğer yerlerine efendim Kur'an-ı Kerim kurslarına hoca öğretmen olarak gönderiyoruz efendim. Somali'de kesiyoruz, Uganda'da kesiyoruz, efendim Çat'ta kesiyoruz, bir de Tanzanya'da kesiyoruz. Mesela Çat dünyanın en yoksul ülkelerinin dördüncüsü efendim. Buralarda et dağıtımı yapıyoruz ya. Efendim mesela Uganda'ya giden bir kardeşimiz anlattı. kurban kesin mahallinde kurban kesiyoruz diyor. Halk da toplanmış diyor. Hani bir parça bir lokma et alabilmek için, fakat arbede izdiham meydana geliyor. Bu yüzden askerler gelip bekliyorlar bizi diyor. Efendim bir tanesi diyor bir şey alıp kaçıyor. Allah Allah, bu nereye kaçar, ne almış filan. Askerler yakalıyorlar. Aldığı ne biliyor musunuz? Bir kuyruk efendim. Büyükbaş hayvan kuyruğu. Almış, onu kaçıyor yani. Ondan ne kadarcık et çıkar efendim. Böyle acıklı durumda oranın insanları. Yani Türkiye'de hiç olmazsa ayda bir kilo, yarım kilo kıyma alıp kavurup da yemeklere birer kaşık katabilecek derecede insanımızın elhamdülillah geliri var.
2: O gücü var diyorsun.
3: O gücü var ama orada bu güçte yok. Yani etleri orada dağıtıyoruz. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Halil Aga, şöyle arz etmek istiyorum. Şimdi bize kurbanını verdi, kurban vekaletini verdi. Vacip olan kurban vekaletini verdi. Şimdi kitaplarda okudum, yazıyor, diyor ki 7 kişi bir araya gelse, bakın Halil Aga, 7 kişi bir araya gelse, fakat içlerinden birisi dese ki ben et ihtiyacımı görmek için, et için kurban kesiyorum dese, diğer 6 kişi de bunu bilse, hem öyle diyenin kurbanı kabul olmaz, hem de diğer 6 kişinin kurbanı kabul olmaz. Et için kesildim. Kurban ibadettir. Ne için kesilir? Allah için kesilir. Allah rızası için kesilir. Şimdi bize kurban vekaleti verdi mi, et alma diye bir umudu yok. Öyle bir şey yok yani. Biz eti vermiyoruz kurban vekaleti verene. Biz ne yapıyoruz? Kesiyoruz yurt dışında, bu eti gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yani şimdi bir kere ibadet olan, adet değildir, örf değildir, gelenek değildir kurban kesmek. Ne için kesilir? Desinler diye de kesilmez, et için de kesilmez. Allah rızası için kesilir. Ha, şimdi bir kere vacip kurbanı şartlarına uygun olarak kesiliyor. Vacip sevabı kazanıyor mu? Kazanıyor. Eti gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor mu? Dağıtılıyor. Et dağıtma sevabı, sadaka sevabına da kavuşuyor. Şimdi vatandaşın aklına, bizi dinleyenlerin aklına sadece vacip kurbanı kesilir diye bir şey gelmesin. Yani vacip kurbanını zaten keseceğiz. O üzerimize borçtur. Eğer zenginlik ölçüsüne maliksek, zenginlik ölçüsüne sahipsek, o zaten borcumuz, keseceğiz. Efendim daha fazla hayır yapmak istiyorsak, efendim bir büyükbaş hayvan 7'ye kadar malum haliniz kurban oluyor. Ha, şimdi efendim sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Hazretleri iki kurban keserdi. Birini kendi için keserdi, birisini ümmeti için keserdi. Şimdi Mevlid-i Şerif'te Süleyman Çelebi Hazretleri yazmış. Diyor ki daha tıfıl iken der idi ümmeti ümmeti, sen kocaldın terk edersin sünneti sünneti. Bak ne enteresan bir şey yani.
2: Süleyman Çelebi. Sen evet, kocaldın.
3: Evet, yaşlandın yani. Yaşlan. Sünneti terk ediyorsun. Peygamber Efendimiz doğduğu zaman Abdurrahman İbni Avf'ın validesi vardı orada. Yardıma gitmişti Hazreti Amine annemize. Yani doğuma yardıma gitmişti. Ya doğunca diyor duydum diyor. Allah Allah, de böyle dudakları depreşiyor.
2: Ümmeti ümmeti ne demek?
3: Yani ümmetimi dilerim ya Rabbi.
2: Benim ümmetim.
3: Yani ümmetini dert ediyor. Baktım ümmeti ümmeti diyor. Allah Allah, fasih bir lisandan diyor hem de diyor. Zaten Miracı Nebi'ye çıktığı zaman, Miracı çıktığı zaman göklere, Allahu Teala dile benden ne dilersin diye sordu. O dedi ki ümmetimi dilerim ya Rabbi. Efendim ya Muhammed, bir avuç toprağa minnet eyledin. Topraktan yaratıldı ya. Efendim mesela ümmetim dersin yani. Sana verdim. Evet, daha ne istersin? Ve ümmeti yani ümmetine şefaat talep ediyor Allahu Teala. Ya o bize şefaat edecek efendim. Şefaat edecek. Sen de onun için kes. Sevabı sevgili peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam ruhuna gönderilmek üzere bir hisse ver. Tamam. Vacip kurbanını kes. Hanımın zenginse hanımının da kesmesi lazım. Yani bir ev bir kurban keser diye bir şey yok. Hanımın yani bilezikleri varsa 96 gram tutuyorsa hanımına da vacip. Sen zenginsen sana da vacip.
2: Burada bir şey ilave edebilir miyim?
3: Buyurun.
2: Şimdi dinleyicilerin şöyle bir şey aklına gelir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar yüksek, o kadar yüksek ki onun kurbanın sevabına ihtiyacı mı var diye düşündüklerinde çok enteresan Allahü Teala'ya yükselmek sonsuz. Evet. Yani evet. Peygamber Efendimiz bu sevaplar ona geldikçe derece almaya devam ediyor.
3: Efendim bu şimdi şöyle, yani kendi anan için kes. Yani anan vefat etmiştir, babam vefat etmiştir. Bir tane ananın ruhu için kes, bir tane babanın ruhu için kes. Onların ruhlarına gönderilse. Ha buyuruyor ki melekler diyor nurdan tabaklar içerisinde getirirler. Ey filan, efendim işte oğlun filan, kızın filan, sana sevabı sana gönderilmek üzere Allah için bir kurban kesti, bir hayvan kesti, sevabını sana gönderdi, buyur derler. Nurdan tabakları içerisinde getirirler. Diğer komşuları, yani diğer kabirlerdeki yatanlar da gelirler o mevtanın başına, derler ki ya Allah Allah, mübarek olsun sana, sen ne güzel evlat yetiştirmişsin, sana böyle hayır yapıyor, senin sevabı sana gönderilmek üzere kurban kesiyor ve sevabını sana gönderiyor, öyle değil mi? Keşke bizim oğlumuz, uşağımız da, kızımız da böyle yapsalar da bize gönderselerdi, vah bize, vah bize derler, mübarek olsun sana derler. Şimdi sevgili peygamberimize de melekler getiriyor bunu. İşte o kesip gönderene şefaat edecek, şefaat. Onun için kes yani. Şefaate muhtaç değil miyiz? Bizim ibadetlerimiz kusurlu değil mi? Efendime söyleyeyim, hangi ibadetimize güveniyoruz, hangi amelimize güveniyoruz? Hiçbirine güvenemiyoruz, noksan. Kusurlu bizim amellerimiz, işlerimiz. İşte Efendimizin aleyhisselam şefaatine biz muhtacız. Muhtaç olduğumuz için hiç olmazsa ona bir hayvan keselim. Efendime söyleyeyim, onun ruhuna şefaat gönderelim. Ya. Ve o da bize şefaat etsin. Onun için efendim demin dediğim gibi ananın ruhuna kes, babanın ruhuna kes. Anladınız mı efendim?
2: Hatta kesilmeyen akikalar değil mi? Evlatların için, kendin tabii. için.
3: Hakikaten mesela olur. Evladın düşüyor, başını kanatıyor, efendim kolunu yüzdürüyor, yüzüyor, sokakta düşüyor. Ya akikasını kesmediysen akikalarını kes. Kanı kanına denk gelir. Efendim iliği iliğine denk gelir, kemiği kemiğine denk gelir. Değil mi efendim? Yani bahane çok. Anladın? Bir hayvanı 7 tane. Ya hisseye giriyor vatandaş, hisseye giriyor hallaka. Efendim 40 bin lira mesela.
2: Türkiye'de tabii şu an.
3: Türkiye'de. Ya okudum 50 bin liraya hisse var.
2: Hisse var.
3: Evet, itini veriyor ama bir hisse yani 7'de bir hissesi 50 bin lira. 7'de bir hissesi 40 bin lira. Şimdi bizim efendim bir hisse kaç para? 5500 lira. Çarp 7 ile 7 kere 5 35.
2: 9 tane.
3: Yok 7 tane. 7 kere 5 35.
2: Yani 50 bin lira olunca diyorum.
3: He,
2: yani
3: 50 bin. 35. 7 kere 5 35 yani şimdi bize 7 hisse verdi diyelim. Hı hı. 7 hisse 7 kere 5 35 38.500 lira yapıyor. Bak 40 bin lira bile yapmıyor. 7 tane kurban sevabı kazanıyor yahu. 7 tane hisse sevabı kazanıyor. Tabii şimdi bu kadar anlattık. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bize sorarlar. Nasıl müracaat edeceğiz? Nereye başvuracağız? Çok kolay efendim. Telefon numaramız var. 0212 451 49 çift 0 0212 451 49 çift 0 bir daha söylüyorum 0212 451 49 çift 0 burayı arayacak, çıkan arkadaşa diyecek mesela ben vacip olan bayram kurbanımı kestirmek istiyorum. Tamam efendim diyecek çıkan arkadaş da, şimdi ben senden vekalet alacağım. Önce vekalet alıyor, vekalet alacağım diyor ki vacip olan bayram kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini, derisini dilediği gibi dağıtmaya, bu hususlarda başkalarını da umum vekil tayin etmeye yetkili olmak üzere o yurt dışına gidecek arkadaşların isimleri var. Onları okuyor falan falan falan falanı. Umum vekil tayin ettim mi? Soruyor. O da derse ki ettim, vekaleti verdim, ağzından bu şekilde dili geçmiş zamanda söylemiş olsa bu vekalet alınıyor, kaydediyor. Ondan sonra diyor ki efendim diyor, şimdi ben size diyor aradığınız bu numaradan, cep telefonundan arıyor ya vatandaş, bu numaradan ben size vakfımızın banka IBAN numarasını göndereceğim diyor. Banka IBAN numarasını gönderiyor. Vatandaş da yatırdığı zaman kaydı bitiyor efendim. Bu kadar basit. Bir telefonla bu kaydı yaptırabiliyor. Ha ben telefon etmek istemiyorum, telefon açmak istemiyorum diyen de olabilir. Olamaz mı? Olabilir. Bilhassa şimdi gençler internetten efendim yapabiliyorlar. Şimdi efendim herhangi bir arama motoruna İhlas Vakfı web sitesi diye yazsa İhlas Vakfı'nın web sitesi ortaya çıkar.
4: İhlas Vakfı yazma geçiyor.
3: Evet. Yani web sitesi yazsın. Veyahut da adresini verelim. www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söylüyorum. www.ihlasvakfi.org.tr. Efendim sevgili peygamberimiz önemli hususları üç kere tekrar eder. Sünnet-i seniyedir. Allahümme salli ala Muhammed. O niyetle bir daha söylüyorum. www.ihlasvakfi.org.tr. Girdi buraya. Bağış yap diye orada bir sekme var. Oraya işaretli tıklayacak. Tıkladı. Efendime söyleyeyim, hayvan resimleri çıkıyor. Efendim yurt dışı büyükbaş hayvan hissesi, vacip kurban. İşaret, vacipse yani, vacip kurban kestirecekse işaretleyecek. Karşısına vekalet formu çıkıyor. Bakın orada da vekalet formu çıkıyor. Vekalet formunu okuyor ve işaretliyor efendim. Ha, vekaleti veriyor yani. Onu, o safhayı geçtikten sonra ancak para yatırma safhasına gelebiliyor. İster havale yoluyla, bakın söylüyorum, ister havale yoluyla, yani banka hesabından bedelini 5500 lirayı ödeyebilir. İsterse kredi kartı yoluyla da ödeyebilir. Orada seçenek var. Kredi kartıyla mı ödeyeceksin, havale yoluyla mı ödeyeceksin? Efendim onu da tıklıyor, ödemesini yapıyor. Önce vekaleti alıyoruz.
4: Ondan sonra ödeme.
3: Ondan sonra ödeme. Yoksa biz para göz, para canlısı bir kurum olsak, Allah korusun, haşa, niyetimiz asla para değildir. Niyetimiz insanlara yardımcı olmak, hizmet etmektir. Yani.
4: Fazla kurban gitsin, fazla kimseden.
3: Evet efendim.
4: Dahil olabilsin.
3: Bir de vatandaş dini kaidelere uygun bir şekilde kesilsin. Yahu şimdi mesela bilhassa sizin Trakyalıları şey yapalım. Efendim biz rastlıyoruz gittiğimiz yerlerde. Mesela Hindistan'da zor söylüyorlar. Yahu Bismillahi Allahu Ekber demeden kesersen kurban olmaz yani, leş olur. Allah lafzı olmadan, söylenmeden efendime söyleyeyim kurban kesilirse o kurban olmaz, leş olur. Adamlara bak Şaban çok çekiyor. Kasapları topluyor. Belki 4 saat kasaplara Bismillahi Allahu Ekber dedirtmeyi öğretiyor. Yani evet. Mesela Trakyalılar ne der? H'yi zor söyler. Şahap diyemez Şahap der. Vahap diyemez Vahap der. Öyle değil mi? Bismillahi Allahu Ekber demesi lazım. Mesela Bismillah desen de olur da diyemiyor. Bismillah diyorlar. Onun için Bismillahi Allahu Ekber diyerek kesmek lazım hayvanı. Böyle boğazlamak lazım. Böyle denmezse şey olmaz. Kurban olmaz. Mesela vekalet meselesi. Ya kendisi kesse vekalete gerek yok, bizzat kendisi. Sen köylüsün efendime söyleyeyim, en ezlisin. Çavuş köyünden. Bak köyünü bile biliyorum. Hallaga efendime söyleyeyim, kendi ahırından da olur. Veya gidersin hayvan pazarından alırsın. Eve getirirsin. Yani alırken de niyet edersin. Vacip olan bayram kurbanımı kesmek için alıyorum dersin. Gelirsin. Efendim bayram günü değil mi efendim? Efendim
4: kıbleye karşı
3: yatırırsın bırakır. Efendime söyleyeyim. Tekbir getirsin. Teşrik tekbirlerini okursun. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyerek kesersin. Hiç vekalete gerek var mı burada?
4: Yok.
3: Yok. Ama bu iş öyle değil ki. Yani mesela İstanbul'da ya kasabı bile kestirsen, hani kasap tutup getirip kestirsen hayvan senin, onu vekil etmen lazım. Ki bir kuruma da verilmez vekalet. Kurumun görevlisine verilir. Ha bunlar çok önemli ha. Kurumun görevlisine verilir. Yani aynı benim tarif ettiğim şekilde vekalet vermezse o kurban olmaz. Halil Aga, yani muhakkak vekalet vermesi lazım. Dini kaidedir, dini hükümdür. Sonra hayvanı seçmek lazım. Efendim mesela Trakya'dan hayvan getiriyorlar misal. Çok böyle besli efendim 500 kilo 600 kilo efendim aç bakalım şunun ağzını diyorsun. Açıyor ağzını efendim bakıyorsun kapak atmamış. Halbuki kapak atmamış 2 yaşını doldurmamış büyükbaş hayvan kurban olmaz Halil Aga.
4: Şey cüsse yerinde ama yaşı dolmamış.
3: Ya kilosu şeylerde yok yani o kilo. Mandalarda yok yani tamam mı? Bir kilo var ki böyle şeyde. Manda da kurban olur bu arada söyleyeyim. Manda da kurban olur. Efendime söyleyeyim. Ama kapak atmamış. Bundan kurban olmaz ki. Mesela biz hayvanları böyle seçiyoruz. Mesela çatta 2000 civarı hayvan keseceğiz. 2000 civarı bu hayvanların tek tek dişlerini kontrol ediyoruz. Üçüncü dünya ülkesi. Kulağında küpe yok. 2 yaşını doldurmuşsa, dişleri kapak atmışsa kulağına küpeyi, ihlas küpesini takıyoruz, onu ayırıyoruz. İlla onu kurban ediyoruz. Yani kuyruğu kopuksa, gözü körse, ya gözünü bile şöyle elimizde sallıyoruz, refleks verirse bu kör değil diyoruz. Dolayısıyla tekrar telefon numaramızı söyleyelim. Kapatıyorsunuz herhalde. 0212 451 49 çift 0 0212 451 49 çift 0 bizim internet sitemizin adresi de www.ihlasvakfi.org.tr. Bütün izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi davet ediyoruz bu hayırlı hizmete. Yevmi kıyamette efendim yamuk yumuk yerlere kurbanlarını kestirip de Allah-u Teala niye düzgün yere kestirmedin dediği zaman verecek bir cevabı yoktur. İhlas Vakfı hizmetçilerinden Mahmut Kemal Aydın TGRT FM radyosunda Halil Aga'nın programında A'dan Z'ye anlatmıştır. Sen de şahitsin.
4: Şahit efendim. Efendim çok çok teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Allah-u Teala kesilen kurbanları kabul etsin amin. İnşallah. Amin. Sevgili dinleyiciler, bir programda sonuna geldik. Mahmut Kemal Aydın Bey'e bu çok çok kıymetli, hem dünyamızı hem de ahiretimizi ilgilendiren bu çok kıymetli bilgiler için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatında sevdikleriyle birlikte güzel günler ve yönetmen masasındaki kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hayırlı geceler efendim.
5: Tarihe şan verenler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda İhlas Vakfı'nın kurban hizmetlerinden bahsedeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerini anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. İhlas Vakfı'nın da çok yoğun bir dönemi var şu anda. Kurban faaliyetleri devam ediyor. Yurt içinde, yurt dışında kurban hazırlıkları bütün hızıyla sürüyor. Bugün sizden vakfın kurban hazırlıklarını dinlemek istiyoruz. Hem de bağışçılar kurban vekaleti vermek isterlerse nasıl verebilirler, nerelerde kurban kesilecek, fiyatlar ne merkezde, genel olarak bilgilendirmenizi istirham edeceğiz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Şimdi tabii önce kurban bir ibadettir.
0: Evet.
1: Kurban Allah-u Teala'nın rızası için kesilir. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için, Allah-u Teala'yı hoşnut ve razı etmek için kesilir.
0: Evet.
1: Yoksa efendime söyleyeyim et bayramı değildir kurban bayramı.
0: Gösteriş için veya et
1: gösteriş
0: için.
1: Et için kesilmez. İbadet maksadıyla kesilir. Ha, ibadet maksadıyla kesilince dinimizdeki hükmü nedir sorusu aklımıza gelir değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi dinimize göre akil olacak, bali olacak, yani buluğa ermiş olacak kadın ve erkek, bunlardan ihtiyacından fazla nisaba malik malı veya parası varsa kurban kesmesi Hanefi mezhebinde vaciptir.
0: Vacip.
1: Alper Bey muhakkak kesmesi lazım. Evet. Kesmezse günaha girer. İhtiyaç eşyasından başka malı ve parası olanın denildi değil mi bir üst cümlede?
0: Evet.
1: Bu şu demektir. İhtiyaç eşyası nedir derseniz oturacak evidir. İlla ev olması şart değildir. Yani ev sahibi olması şart değildir. Evin kendisinin olması şart değildir. Kira ile tuttuysa o şartı yerine getiriyor demektir. Tamam,
0: kirayla sokacak bir evin içindeyse,
1: kirayla oturabilecek evin varsa veya bir ev satın almışsa, tamam,
0: bu şartı sağlamış olur.
1: Bu evin eşyası ihtiyaç eşyasıdır. Bir de 3 kat elbisesi ihtiyaç eşyasıdır.
0: Evet.
1: 3 kattan fazlası ihtiyaç eşyası değildir. İşte bu nisap tutarı 96 gram altındır efendim. Yani Hanefi mezhebinde 96 gram altındır. Başka mezheplerde farklıdır. Ama bizim ülkemizin çoğunluğu Hanefi mezhebinde olduğu için 96 gram altındır nisap. Bu tutardan fazla mala sahip ise veya bu tutara ulaşmış ise burada bir sene beklenmez. Zilhicce yani kurban kesileceği zaman efendim zengin olmuş ise üzerine vacip olur hemen. Zekatta bir sene beklemesi lazım, evet. Alper Bey. Kurbanda bir sene beklemesi lazım değil. Ayrıca mesela oturduğu evden başka evi var. Yatırım için almış. Dursun lazım olur filan diye. Zekat nisabının hesabında o aldığı eve satma niyetiyle almadıysa şey düşmez, zekat nisabına dahil edilmez. Ama kurbanın özelliği var. Kurban bayramında yani kurban nisabının hesabında dahil edilir Alper Bey. Bu önemli bir şey.
0: Evet. Püf noktası, ayrıntı.
1: Tabii kurban kesen bildirildiğine göre, kitaplarda yazdığına göre kendini cehennem ateşinden azat etmiş oluyor. Hür etmiş oluyor. Yine sevgili peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki hasislerin en kötüsü kesmesi vacip olduğu halde kurban kesmeyendir buyurmuşlar. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri iki kurban keserdi. Birisini kendisi için keserdi, bir diğerinde ümmeti için keserdi. Allah Allah. Zaten Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri hani Miracı filan anlatmıştık. Allah-u Teala buyuruyor, dile benden ne dilersin diye. Ümmetimi dilerim ya Rabbi diyor. Evet. Ümmeti, vah ümmeti, ümmeti, vah ümmeti. Acap o günahkar ümmetlerimin hali ne ola? Allah-u Teala'dan ümmetini diliyor.
0: Evet.
1: Ümmetine şefaat etmesi için izin verilmesini talep ediyor. Yani Efendimiz bizleri bu şekilde düşünmüş, bizleri dert edinmiş, biz günahkar ümmetini ve bize kurban kesmiş bizim için.
0: Evet.
1: Bizim de sevgili peygamberimiz için aleyhisselam kessek ne olur sanki?
0: Evet.
1: Hiçbir şey olmaz, çok güzel olur,
0: çok güzel
1: değil
0: olur.
1: Mi? Evet.
0: Kurban parasını sadaka olarak verse, insanlar kurban kesmese, parasını sadaka olarak verse öyle olur mu? O şekilde kurban şartı yerine gelmiş olur mu?
1: Efendim, yani kurban kesmek şarttır. Yani kanın akması lazımdır. O şekilde sadaka vermiş olur.
0: Ama kurban yerine gelmez.
1: Kurban ibadeti yerine gelmez.
0: Evet.
1: Kurbanın, yani kendi kafana göre ben kurbanımı kesmedim, fakire sadaka verdim. Böyle emretmemiş ki Allah-u Teala. Nasıl emretmiş? Kurbanı keseceksin.
0: Kan akıtacaksın.
1: Sevgili yani. Peygamberimizin tatbikatı var.
0: Evet.
1: Nasıl kesmişse sevgili peygamberimizin kestiği gibi kesmek lazım. Yani hatta sadaka etti diyelim birinci gün, ikinci gün kurban parasını. Üçüncü günü akşamına kadar kurbanlık alıp kesmesi lazımdır diyor kitaplar. Ya üçüncü günü akşamına kadar. Çünkü Hanefi mezhebinde üçüncü gün akşamına kadar ne yapılır?
0: Kurban kesilir.
1: Kurban kesilebilir. İşte o üçüncü gün akşamına kadar kurban alıp birinci, ikinci günde kurban bedenini sadaka vermişse kesmesi lazım efendim. Evet.
0: Anadolu'da yaygın bir uygulama var. Karı kocalar birbirlerine mesela diyorlar ki bu sene sen kes, seneye ben keseyim. Yani karısı kocası birbirine böyle diyor. Birinin kesmesi yeterli oluyor mu karı kocadan, yoksa ikisi de nisaba malikse ikisinin de mi kesmesi lazım?
1: Şimdi efendim, mükellef şahıstır. Siz hukukçusunuz.
0: Evet.
1: Bizden hukuku çok iyi bilirsiniz. Gerçekten de şahıstır mükellef.
0: Hı hı.
1: Yani ibadeti yerine getirmesi gereken kişi şahsın kendisidir. Ev mükellef olmaz. Eve işte kurban girsin, evin kurbanı olsun, bir kurban işte eve keselim hiç olmazsa. Böyle bir şey yok. Anladınız mı demek
0: evet,
1: istediğimi?
0: Evet.
1: Yani kadın da çalışabilir.
0: Zengin olabilir.
1: Zengin olabilir. Babasından, annesinden
0: mal
1: biraz kalmış olabilir. Kocasının ona hediye ettiği paraları biriktirmiştir. Zengin olmuştur, nisaba ulaşmıştır. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Zengin olabilir.
0: Ona da vacip olmuştur kurban.
1: Ha, ona da vacip olmuştur. Vacip olmuşsa onun da kesmesi lazım. Kocası nisaba malikse kocasının da kesmesi
0: yani
1: lazım.
0: Yani kim nisaba malikse onun
1: evet.
0: kesmesi lazım.
1: O kadar. Yani şu olabilir yani. Erkek veya kadın bakarlar ya birisinin malı 70 gram altın, ötekisinin malı var 30 gram altın, mesela 40 gram altın ihtiyacından fazla. Yahu hiç olmazsa kurban kesme sevabına kavuşalım diye birisi birisine hediye edebilir o sahip olduğu altını. Kadın kocasına, kocası karısına hediye edebilir.
0: Evet.
1: Ederse birisi zengin olur, bir sene bekleme şartı yok ya burada.
0: Hemen kesmesi lazım.
1: Kurbanını bayramda kesmesi lazım.
0: Evet.
1: İşte bu kadar basit. Efendime söyleyeyim, evin kurbanı olmaz. Şahıs mükelleftir. Şahsın mükellefiyeti vardır. İbadeti yerine getirmesi gereken zengin olan şahıstır. Yani nisaba malik olan şahıstır.
0: Kimin üzerine vacipse onun evet. kesmesi lazım. Birinin kesmesi kurtarmaz.
1: İkisi de zenginse ikisinin de kesmesi vaciptir
0: evet.
1: efendim. Evet. Kurtulamazlar yani.
0: Malum devlet emeklilere ikramiye veriyor bayramlarda. Hem
1: evet.
0: Ramazan bayramında veriyor, hem kurban bayramında
1: Tabii.
0: veriyor. Mesela kurban bayramında verilen ikramiye ile kurban alıp kesebilir mi emekli?
1: Elbette kesebilir. Hiçbir mahsuru yok. Devlet ona zaten bayram hediyesi olarak veriyor. Emeklilere veriyor o bayram ikramiyesini. O artık o emeklinindir. istediği yere harcayabilir, istediği yere tasarruf edebilir. Mesela o parayla efendim üstüne de biraz katarak, misal bizim vakfımıza kurban vekaletini verebilir, bizi vekil eder, bizim vakıf görevlisini vekil eder. Bizim görevli olan kardeşlerimiz Asya'da, yani Afganistan'da filan veya Afrika'da, Uganda'da, Çat'ta filan keserler vekaleten.
0: Evet.
1: Yetini de dağıtırlar
0: ihtiyaç sahiplerine.
1: Böylece hem vacip olan kurban kesme sevabını yerine getirmiş olur, hem de kurbanını kestiği gibi kurbanının etini de fakire fukaraya, garibe gurabaya dağıtılmış olur, sadaka vermiş olur. Onun namına dağıtıyoruz zaten.
0: Her yönüyle çok sevap kazanmış olur.
1: Çifte sevap efendim.
0: Evet.
1: Hem vacip kurban kesme ibadeti sevabı var, hem de eti, çünkü et yemeyecek yani.
0: Evet.
1: Eti gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıttığı için bir sevap da oradan alacak. Sadaka sevabı alacak. İki tane sevap var yani Alper Bey.
0: Evet. Şimdi siz deyince eti sadaka olarak dağıtmış olduğu için ayrı bir sevap kazanıyor.
1: Evet.
0: Oradan hareketle soruyorum. Et için kurban kesmek caiz midir? Yani et için vekalet verilir mi? Hisseye girilir mi?
1: Efendim şöyle, ilk girizgahta da arz ettim, anlattık. Kurban dedik bir ibadettir, değil mi?
0: Evet.
1: Bir ibadettir. Allah-u Teala'nın emridir. Sevgili Peygamberimizin aleyhisselam tatbikatıdır. Kendisi bizzat kesmiştir. Ümmetine de demiştir, kurbanlar böyle kesilir. Siz de kurbanlarınızı böyle kesin. Ve ondan öğrendiğimiz şekilde biz yüzyıllardır kurban kesiyoruz efendim. Kesiyoruz. Sadece et elde etmek maksadıyla, bu niyetle kurban kesenin, hayvan kesenin kurbanı olmaz.
0: Kabul olmaz.
1: Kabul olmaz. Yani şimdi Allah rızası için kesilir. Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, kesmeye niyet ettim demesi lazım.
0: Evet.
1: Veyahut da bir başkasını vekil tayin etmesi lazım. Sadece et ihtiyacı maksadıyla. Mesela büyükbaş hayvan 7 hisseye kadar kurban, evet, oluyor Alper Bey. Büyükbaş hayvan
0: 7 kişi girebiliyor.
1: 7 yani. Kişi girebiliyor. Tam 7 kişi. Bu 7 kişiden bir tanesini biliyorsunuz sadece et elde etmek maksadıyla. Yani Allah-u Teala'nın rızası filan umurunda değil adamın. Et elde etmek maksadıyla hisseye girdiyse, diğer hissedarlar da bunu biliyorsa, hiçbirinin kurbanı kabul olmaz. Fıkıh kitaplarında böyle yazıyor. Evet. Yani buna dikkat etmek lazım. Sen Allah rızası için kes, Allah-u Teala et de ihsan eder sana.
0: Tabii ki.
1: Değil mi efendim?
0: Elbette.
1: Yani dolayısıyla ben bizim vakfımızın görevlisine kurban vekaleti vermelerini bu bakımdan da tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum biliyor musunuz Alper Bey? Çünkü vekaletini vakfın görevlileri vasıtasıyla bize bağışlarsa, biz onu mesela yurt dışında kesiyoruz. Asya'da kesiyoruz, Afganistan'da kesiyoruz. Ülkelerden birinde kesiyoruz, kıtalardan birinde. Kestiğimiz zaman eti İstanbul'a getirip de veya Ankara'ya getirip de o vekaleti verene al şunu da sen ye demiyoruz.
0: Mümkün değil.
1: Hiçbir umudu yok et geleceğine, evet, dair. O verdiği vekaletten mütevellit. O eti olduğu gibi Afrika'da, Asya'da garip kurabaya, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Dolayısıyla etin gelme ihtimali sıfır şeye, Türkiye'ye. Hiç yok böyle bir şey. Orada zaten dağıtılıyor. Dolayısıyla et için kesme, öyle bir niyet etme ihtimali bile yok.
0: Evet, o risk minimize olmuş oluyor.
1: Sıfır oluyor.
0: Sıfır
1: ya.
0: Oluyor yani.
1: Sıfır oluyor. Öyle bir şey yok.
0: Evet.
1: Onun için sadece et elde etmek niyetiyle kurban kesilmez. Allah-u Teala'nın rızası için Kurban Bayramı'nda kes diye emredildiği için, ibadet olduğu için kurban kesilir.
0: Evet.
1: Ama Efendimizin de adetiydi, kendin kesiyorsan ne yaparsın? Üçte birini yemine bırakırsın, değil mi?
0: Evet.
1: Üçte birini komşularına dağıtırsın, üçte birini de akrabana dağıtırsın, değil mi?
0: Evet.
1: Veya ihtiyaç sahiplerine dağıtırsın. Yani dolayısıyla o ayrı bir hadise ama yine de dağıtıyorsun çoğunu. Evet. Hatta Peygamber Efendimizin hanım efendisi Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha. Bizim de annemiz o.
0: Evet.
1: Hazreti Ayşe'yi Sıddık'a derler radıyallahu anha. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın kızıdır, kızı. Kerimesidir. Onun için Hazreti Ayşe'yi Sıddık'a derler. Sıddık'a denilmesinin sebebi Hazreti Ebubekir evet. Efendimizin kızı olması, kerimesi olması hasebiyledir, sebebiyledir. Şimdi Efendimiz dışarıdan eve gelmişler. Ya Ayşe buyurmuş sevgili peygamberimiz. Kurbanın etlerini ne yaptın? Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Etlerin hepsini dağıttım. Sadece kürek kemiğini bize bıraktım. Demiş. Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm buyurmuşlar. Ve demişler ki, buyurmuşlar ki, ya Ayşe, o dağıttıklarım bizim oldu. Efendimiz de kürek kemiğinin etini çok severmiş yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. O kürek kemiği haricinde bütün dağıttıklarım bizim oldu. Ebedi verdin onları.
0: Tabii.
1: Efendime söyleyeyim, Allah-u Teala'ya verdin. Allah-u Teala sevabını sana lütfedecek, ihsan edecek. O manada efendim buyuruyor ve söylüyor. Evet.
0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. İzleyenlerimiz de merak ediyordur, dinleyenlerimiz. Fiyatlar belli oldu mu?
1: Fiyatlar tabii belli oldu, belli olmaz mı? Şimdi hem yurt içinde kesiyoruz, hem yurt dışında kesiyoruz Alper Bey.
0: Evet.
1: Yurt dışı büyükbaş hayvan kurban hisse vekalet bedeli 5500 liradır. Yani dolayısıyla çok pahalı değil, bilakis ehven bir fiyat. Bu fiyata, bu bedele vacip olan kurban ibadetini yerine getirmiş olacak.
0: Evet.
1: Kim? Vatandaş.
0: Vatandaş.
1: Ya şimdi mesela ben şöyle bakıyorum, yurt içinde çok çok daha pahalı. Ya kes kesebildiğin kadar işte. Yani fiyatlar tabii ne kadar makul. Hatta 7 hisseye kadar büyükbaş hayvan kurban oluyor. 7 hisseye ayrılabiliyor. Şimdi kendisi ne vaciptir? Oldu bak, vacip 1. Hanımefendisine vaciptir 2.
0: 2.
1: Babası sağdır, vaciptir 3. Anası sağdır, vaciptir 4. Kayınpederi sağdır, kayınpederinden vekalet alır 5.
0: 5.
1: Kayınvalidesinden vekalet alır 6. Allah hayırlı ömür versin hepsine.
0: Hepsine.
1: Yahu bir tane de dedik ya sevgili Peygamber Efendimiz için aleyhisselam.
0: 7.
1: Onun için kes 7.
0: Tamam.

0: Afrika kesmemiştir. Bir
1: Bir
0: tane de
1: tane.
0: onun için keser. Kaç etti? 4 etti herhalde, değil mi?
1: Evet,
0: Yok.
1: 5 etti.
0: 5 mi etti? 5 tane etti. Kaldı 2 tane. Halası sağsa, hala ya senin kurbanını ne yaptın? Vekaleti ver bana da ben yurt dışına göndereyim der. Halası için keser. Bir de eniştesi için keser veya teyzesi için keser, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Veya ölmüş dedesini çok seviyordur. Ölmüş
1: Sevabı
0: babaannesini çok seviyordur. Sevabı onların ruhlarına
1: gönderilmek
0: gönderilmek üzere
1: üzere.
0: mevta kurbanı derler.
1: Evet.
0: He? Keser
1: Mümkün
0: ya.
1: yani, evet.
0: Yani kesmek lazım.
1: Elbette.
0: Efendim ruhlarından, nurdan tabaklar içerisinde bunlar gider. Oğlunun akikası, kızının akikası, oğlunu derler ki o akıtılan kanı efendim çocuğun kanına bedeldir. Eti etine bedeldir. Kemiği kemiğine bedeldir derler.
1: Derler, evet.
0: Allahu Teala muhafaza eder onları.
1: Evet.
0: Kazalardan, belalardan
1: Hı
0: korur.
1: hı.
0: Yani kesilebilir. Yani dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Çok ucuz yurt
1: Dışı.
0: dışı. Yani istediği kadar kestirebilir. Hatta ben tavsiye ediyorum. Tek bir hayvanda 7 hisseyi alsın o izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Tek bir video gönderelim. Efendim beraberce
1: Hepsi
0: ailece
1: kesilmiş olsun. Evet.
0: izlesinler. Efendim hatıra olarak saklasınlar.
1: Evet.
0: Çocuklarına da göstersinler. Ne kadar güzel değil mi
1: Çok güzel
0: efendim?
1: olur gerçekten.
0: Evet. Tabii bu yurt dışı idi. Yurt içinde de nerelerde kesiyoruz? Yurtlarımızın bulunduğu
1: Öğrenci yurtlarının
0: şehirlerde,
1: bulunduğu
0: öğrenci
1: yerler.
0: yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesiyoruz Alper Bey. Tabii fiyatları onun biraz da Türkiye'de biraz pahalı
1: Evet.
0: efendim. Şöyle büyükbaş hayvan yurt içi hisse vekalet bedeli 18 bin liradır efendim. Yurt içinde de fiyatlarımız böyle. İsterlerse yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesebiliriz. Videosunu göndeririz. Kendileri de izlerler, bakarlar. Artık nasıl arzu ederlerse, nasıl heves ederlerse efendim birisi çok ucuz, birisi bayağı biraz
1: Biraz
0: pahalı.
1: fiyatlı, evet.
0: Evet, biraz
1: Peki
0: fiyatlı.
1: yer
0: Parası
1: ol
0: olana fiyatlı değil
1: değil
0: aslında.
1: aslında, o da
0: Parası
1: aynen
0: olmayan
1: aynen
0: öyle. Evet.
1: yer olarak belirlendi mi, hangi ülkelerde nerelerde kesim
0: Tabii yani
1: yapılacak yurt dışında?
0: dinleyicilerimizin fazla vakitlerini almayalım. Şöyle arz edeyim ben size. Asya'da bir Afrika'da
1: İki
0: kesiyoruz.
1: kıtada.
0: İki kıtada kesiyoruz. Mesela birkaç ülkeyi sayayım.
1: Buyurun.
0: Çat'ta kesiyoruz.
1: Afrika'da Çat'ta.
0: Evet. Afrika'da yine mesela Uganda'da iki noktada kesiyoruz. Alper Bey
1: İki
0: tek bir
1: farklı
0: noktada değil.
1: şehirde,
0: Evet.
1: Uganda'da.
0: Çat'ta da öyle birkaç bölgede
1: Hı
0: kesiyoruz.
1: hı.
0: Şeyde Afganistan'da kesiyoruz Asya'da. Efendim oralarda çünkü külliyelerimiz yani Kur'an-ı Kerim kurslarımız, medreselerimiz var. Ayrıca şeyde kesiyoruz, Hindistan'da kesiyoruz. Yani efendim yurt dışında Afrika'da ve Asya'da kesiyoruz. Yurt içinde de yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesiyoruz efendim.
1: Bu kurbanlıklar tabii arkadaşlar önceden gitti, bunları
0: Evet.
1: seçtiler, aldılar. Nasıl seçiyorsunuz? Hangi vasıflara dikkat ediyorsunuz kurbanlıkları alırken İhlas Vakfı olarak?
0: Tabii. Şimdi Alper Bey şöyle yapıyoruz. Eğer büyükbaş hayvan alacaksak, seçeceksek hayvanın şartı var. 2 yaşını geçmiş olması lazım.
1: Evet, büyükbaş hayvanda
0: Evet,
1: 2 yaş.
0: büyükbaş hayvan 2 yaşını geçmiş olması lazım. Şayet 2 yaşını geçmemişse kurban olmaz Alper Bey. Ya çok önemli bu. Kurban olmaz. 2 yaşını geçmemiş hayvan, büyükbaş hayvan kurban edilemez. Nasıl tespit edeceksin 2 yaşını doldurduğunu? Şöyle tespit ediyoruz. Allahu Teala büyükbaş hayvanı, sığırı, mandayı öyle yaratmış ki 2 yaşını doldurduğu zaman doldurduktan 1 hafta sonra, 15 gün sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra alt çeneden 2 dişi düşüyor önden.

0: iki dişi alt çeneden, bu iki düşen öndeki iki diş yerine daha büyük kazma gibi diş çıkıyor. İşte buna Anadolu'da ya kapak atmak derler ya kapak açmak derler.
1: Evet.
0: Kapağını açmış mı, kapağını atmış mı diye birbirlerine sorarlar. Buradan anlarsınız büyükbaş hayvanın 2 yaşını doldurup doldurmadığını. Mesela biz 2 kere gönderiyoruz yurt dışına arkadaşlarımızı. Yurt dışında daha önceden telefon açıyoruz. 2 yaşını doldurmuş, şu kadar hayvan kaç liradan bize verirsin? Efendim veya kaç dolardan verirsin, şu kadar fiyatla. Tamam, güzel. Ayır o zaman bize, 2 yaşını doldurmuş olsun, gösterişli olsun filan filan. Böyle telefonla söylüyoruz. Sonra adam da diyor ki ayırıyorum diyor. Sürü sahipleri var, ayırıyorlar. Efendim tabii biz onlarla bu telefon konuşmamızda iktifa etmiyoruz. Arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Arkadaşlarımız gidiyorlar, bakıyorlar. Bütün o bizim için ayırdıkları hayvanların dişlerine bakıyorlar.
1: Tek tek muayenesi yapılıyor yani,
0: Evet.
1: değil mi?
0: Açıyorlar, bakıyorlar. 2 yaşını doldurmuş mu, doldurmamış mı? Yani kapak atmış mı, atmamış mı? Sonra kuyruklarına bakıyorlar. Kuyruğu kopuksa o da kurban olmaz Alper Bey. Gözü körse o da kurban olmaz.
1: Bu vasıflarının da olması
0: Evet,
1: lazım
0: bu
1: yani, değil mi?
0: vasıflarının da olması lazım. Efendim, topal hayvan yürüyemiyor, o da kurban olmaz. Hatta böyle bir gönderiyoruz, küpe taktırıyoruz filan
1: Belirleniyor,
0: veya
1: seçiliyor.
0: işaret koyuyoruz, boyuyoruz. Sonra kurbandan önce tekrar gidiyoruz. Arkadaşlarımız bir daha kontrol ediyorlar. Dişi var mı yok mu, öyle ya, bu zaman zarfında değiştirmiş olabilir sürü
1: Tabii.
0: sahibi, şu olabilir, bu olabilir. O hayvan ölmüştür, yerine başka bir hayvan koymuştur. Yani bir daha kontrol ediyoruz. Çifte kontrol. Kesmeden önce de kontrol ediyoruz. Dolayısıyla 2 yaşını doldurmamış hayvanı asla ve kat'a kurban etmiyoruz. Hatta arkadaşlar, gözü kör mü değil mi? Gözü açık. Anlayamazsın ki. Elleriyle şöyle sallıyorlar. Eğer refleks verirse hayvan, ha bu
1: O
0: kör
1: zaman
0: değil,
1: kör olmadığı anlaşılıyor.
0: efendim diyorlar, bu hayvanı ayırıyorlar. Yani muhakkak ve muhakkak bu kontrolü yapıyoruz efendim. İzleyicilerimizin, dinleyicilerimizin gönülleri ferah olsun. Gönülleri ferah olsun. Yeni yapmıyoruz biz bu işi. Yıllardır yapıyoruz. Hatta ben bu göreve seçildiğim zaman mütevelliyet başkanlığına, Kurban Bayramı'ndan önce söylediğim şey, tek bir tane kapak atmamış hayvan kesmeyeceksiniz. Kurbanlık şartları haiz olmayan tek bir hayvanı kesmeyeceksiniz. Çünkü bu bizim üzerimizde emanettir. Vebaldir kesmezsek.
1: Evet.
0: Allah muhafaza etsin. Muhakkak şartlara uygun hayvanı kesmiş olmamız lazım. Yani vatandaşa ne yüzle bakarız?
1: Evet.
0: Yani dünyada belki vatandaşı, Allah korusun, vatandaş bir şey demez filan, ama yevmu kıyamette
1: Ahirette
0: Allahu
1: hesabı var
0: Teala
1: tabii.
0: sorar hesabını. Allah korusun.
1: Bağışçılar
0: O veballe biz gidemeyiz
1: tabii
0: efendim.
1: kurbanını
0: Evet.
1: emanet ediyorlar İhlas
0: Tabii.
1: Vakfı'na.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ha şeyde de onu da söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Küçükbaş hayvandaki hükmü de, küçükbaş hayvanın da 1 yaşını doldurmuş olması lazım Alper Bey. Ama kuzudur, 6 ayını doldurmuştur, anasıyla yan yana koyunca anasını andırıyorsa, Anadolu'da öyle derler, andırmak ne demek yani, anasına benzemek gibi bir şey herhalde.
1: Gösterişli yani, değil mi?
0: Efendim, anası kadar boyu varsa, anası kadar eti varsa 6 aylık kuzunun, o kurban olur. Kuzuda ama.
1: Evet.
0: Yani koyunda.
1: Evet.
0: Anladınız? Yani demek ki
1: Küçük
0: küçükbaş
1: baştan.
0: hayvanın da 1 yaşını doldurmuş olması lazım. Evet.
1: Bu kurbanlar kesilirken dinimizin emrettiği kurala göre Bismillahirrahmanirrahim Ekber
0: Evet.
1: demesi lazım kesen kasabın.
0: Doğru.
1: Yurt dışında bulduğunuz kasaplar bu hususa riayet ediyorlar mı? Sizin bu konuda özel bir çalışmanız oluyor mu?
0: Tabii. Şöyle yapıyoruz efendim. giden ekiplerimiz muhakkak ve muhakkak o yani kurban kesecek olan kasaplarla önceden anlaşıyorlar zaten. Efendim o kasaplar zaten işin ehli insanlar, bilen insanlar. Bunlara Bismillahi Allahu Ekber dedirtiyorlar.
1: Yani talim ettiriyorlar.
0: Bunu muhakkak söylemeniz lazım. Yani Arabi'yi bilenler, Kur'an-ı Kerim'i güzel tecvitle okuyanlar filan o H harfini söyleyebiliyor da Bismillahi Allahu Ekber, Allahu Ekber H'yi çıkartması lazım.
1: Evet.
0: Çıkartmazsa olmaz. Bunu birçok sefer söyletiyorlar. Söyleyemeyecek olan varsa, yani söylemekte problemi olan varsa söyletiyorlar, öğretiyorlar. Ondan sonra cevaz veriyorlar onu kurban kesmesine. Eğer söyleyemiyorsa, dili dönmüyorsa ona kestirmiyorlar Alper Bey. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Bu söylenmezse zaten Bismillahi Allahu Ekber lafzı söylenmezse
1: leş olur.
0: Leş olur hayvan efendim. Yenmez yani Allah korusun.
1: Allah korusun.
0: Evet.
1: Etler kesildikten sonra o ülkelerde kimlere dağıtıyorsunuz? Nasıl bir dağıtım süreci oluyor?
0: Tabii. Mesela Çat'ta bizim medreselerimiz var, inşa ettiğimiz. Buralarda dağıtıyoruz.
1: Öğrencilerin kaldığı,
0: evet,
1: değil mi?
0: Yetimlerin kaldığı yatılı yerlerimiz de var. Gündüzcü, yani nehari, eskilerin tabiriyle.
1: Leyli değil, nehari.
0: Evet, yatılıya leyli derdi eskiler.
1: Evet, gündüzcüye de nehari.
0: Nehari derlerdi. Leyli olan medreselerimiz de var. Nehari olan, sadece gündüzcü olan medreselerimiz de var. Zaten o bulundukları köyün içerisinde medreselerimiz, köye yakın yapıyoruz. O köydeki Müslüman ailelere dağıtıyoruz, o çocuklara dağıtıyoruz. Leyli mekteplerde kazanlar kuruyoruz, o şeylere yedirtiyoruz. Hani yatılı kalan çocuklara yediriyoruz. Çocuklara. Bu şekilde fakire fukaraya dağıtıyoruz. Zaten Afganistan'da bir sürü külliyemiz var malum. Orada kestiklerimizi o külliyelerimizdeki o yavrularımıza yediriyoruz. Efendim o külliyelerimizin medresesinde Kur'an-ı Kerim kursunda eğitmenlik yapan, öğretmenlik yapan, çocuklara okuma öğreten o mollalara, müderrislere onlara dağıtıyoruz. Köyün fakirine, fukarasına dağıtıyoruz. Yani senede bir kere et yemiş oluyorlar. Hatta bir kardeşimiz var. Yıllar önce Uganda'ya gitmiş. O anlatıyor. Kurban kesimine nezaret ediyor. Bir adam bir şeyi kapmış kurban kesim mahallinden. Nasıl kaçıyor böyle? Arkasından askerler, asker de gelip muhafaza ediyor yağma çıkmasın diye. Askerler koşmuşlar. Meğersem bir büyükbaş hayvanın kuyruğunu almış, onunla kaçıyor. Kuyruktan ne kadar et çıkar? Ama çok lezzetlidir ha kuyruk eti. Onu almış, götürüyor yani. İhtiyaç sahibi olmasa evet. O kuyruğu alır mı?
1: Efendim? Kaçar mı yani? Evet.
0: Evet, kaçar mı bir de?
1: Evet.
0: Almaz zaten.
1: Yani İhlas evet. Vakfı'nın kestiği hayvanların evet. Etleri ihtiyaç sahiplerine yerine ulaşıyor.
0: Tabii. Sonra Afganistan'da yurtlarımızda da var Alper Bey. Şıbırgan'da iki tane var. Mezar-ı Şerif'te iki tane var. Faryab vilayetinde var. Ondan sonra Kabil'de var. Yani Afganistan'ın baş şehri. Bunlar yüksek öğrenim öğrenci yurtları. Buralarda da
1: o çocukların et ihtiyacı da bu şekilde evet, karşılanmış
0: evet.
1: Oluyor.
0: Onlara da yediriyoruz evet. Efendim. Böyle.
1: İhlas Vakfı'nın bağışçılar İhlas Vakfı'na vekaletlerini vermek isterlerse tabii. Özellikle şimdi bizi dinleyenler, izleyenler evet. İhlas Vakfı'na vekalet vermek için ne yapmaları lazım? Nereye aramaları lazım?
0: Vallahi efendim iki yolla verebilirler. Bunlardan bir tanesi online web sitesi yoluyla, bir diğeri de telefon yoluyla ulaşıp vekalet verebilirler. Yani web sitesi yoluyla nasıl? Web sitesinde girecek. Arama motoruna İhlas Vakfı web sitesi yazsa zaten çıkar. Alper mi?
1: Evet, internette.
0: Girecek şeye, siteye girdikten sonra bağış yap butonuna tıklayacak, kurban sekmesine tıklayacak. Tamam. Orada yurt dışı kurban hissesini kesecek. Efendim hangi kurban? İşte vacip olan bayram kurbanı misal. Evet. Efendim çıktı, ona tıklayacak. Hemen bir tane vekalet formu çıkıyor. Otomatik olarak. O vekalet formunu dolduracak. Vacip olan bayram kurbanımı almaya aldırmaya, kesmeye kestirmeye, etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya falan falan falan falan falan falanı umum vekil tayin ettim.
1: Orada vakıf böyle görevlilerin yazıyor. İsimleri
0: vakıf
1: yazıyor
0: orada. Vakıf görevlilerin isimleri, bu görevliler de yurt dışına gidecek olanlar. Evet. Ve yurt içinde kesecek olanlar da var. Falan falan falan falan falanı umum vekil tayin ettim. Bu yazıyı okuyacak, tıklayacak, işaretleyecek. Ondan sonra para yatırma işi başlayacak.
1: Evet.
0: Önce vekalet dolduracak.
1: Önce vekalet.
0: Bakın enteresan. Önce parayı al. Ondan sonra vekaleti doldur. Böyle değil.
1: Çünkü vekaletsiz kurban kesilmez.
0: Kesilmez. Evet. İhlas kendisi kesse da, olur.
1: Tabii. Kendisi kesse olur, evet. Ama bir kuruma kestiriyorsa vekalet vermesi lazım. İhlas Vakfı'nın en çok dikkat ettiği, evet, hususlardan birisi de bu değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet. İhlas Vakfı'nın görevlisine verecek vekaleti. Evet. Tamam efendim. Bu şekilde vekalet verebilir. Diyelim ki annesinin babasının hani vacip kurbanını, evet, verecek. O zaman da şöyle diyecek. Annesinden babasından vekalet alacak.
1: Önce kendisini bir vekil ettirecek.
0: Anneciğim vacip olan bayram kurbanını almaya aldırmaya kesmeye kestirmeye bu hususta etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya, bu hususlarda başkasında vekil, umvekil tayin etmeye yetkili olmak üzere beni umvekil tayin ettim mi anneciğim? Sadece ettim diyecek anası. Ettim dedi mi vekaleti verdi. Umvekil de oldu ya. Artık, babasıysa babasının aynısını söyleyecek.
1: Artık,
0: babacığım vacip olan bayram kurbanını almaya aldırmaya kesmeye kestirmeye etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya ve bu hususlarda başkalarını da umvekil tayin etmeye yetkili olmak üzere beni vekil tayin ettin mi? Umvekil tayin ettin mi babacığım? Diyecek. Babası da derse ki ettim. İhtiyardır mesela.
1: Evet.
0: Ettim. Tamam, etti. Bitti. Vekaleti aldı.
1: Artık kendisi İhlas Vakfı'na onların adına vekalet verebilir.
0: Ha, verebilir. Umvekili oldum. Evet. Babam felanın.
1: Annem.
0: Umvekili oldum. Annem felanın. Vacip olan bayram kurbanını orada çıkacak yani.
1: Tabii.
0: Dolduracak, almaya aldırmaya kestirmeye kestirmeye falan filan, etin derisini dilediği gibi dağıtmaya falan falan falan falan falanı umvekil tayin ettim.
1: Evet. Bu şekilde vekalet
0: dolduracak,
1: işlemi gerçekleşmiş
0: işi bitecek.
1: Olur.
0: Öbür türlü de şöyle oluyor efendim. Kendi kurbanını kesecekse vacip kurbanını, hiçbir problem yok. Arıyor telefonla. Telefon numarası 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum, 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum, 0212 451 49 çift 0. Burayı arayacak. Karşısına çıkan İhlas Vakfı görevlisine ben kurban vekaleti vereceğim diyecek. Tamam. Dedikten sonra şey isteyecek ondan. İhlas Vakfı'nın banka IBAN hesap numarasını isteyecek. Tamam. Veyahut da başka yerden öğrenmiştir IBAN numarasını. Vakfını ama hesabını. Şahıs hesabı falan değil.
1: Yok. Evet.
0: İhlas Vakfı'nın hesabı. O hesaba kurban bedelini gönderecek. Hatta dekontunu da oradan şey yapabilir. İndirebilir yani. Gönderdiği paranın dekontunu. Ondan sonra arayacak işte bu telefon numarasını. Aradıktan sonra karşısına çıkan İhlas Vakfı görevlisine diyecek ki ben parayı yatırdım kardeşim. İstersen sana dekontunu da gönderebilirim. Adım da şudur.
1: Evet.
0: Vacip olan bayram kurbanımı vereceğim. O zaman bizim telefondaki şahıs diyecek ki adın neydi falan. Falan diyecek. Falan abi, falan amca, falan dayı, falan teyze, her neyse. Vacip olan bayram kurbanını almaya aldırmaya, kesmeye kestirmeye, etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya, bu hususlarda başkalarını da umumi vekil tayin etmeye yetkili olmak üzere beni, ben falanı adını da söyleyecek, umumi vekil tayin ettim mi? Seni umumi vekil tayin ettim diyecek. bitti. Parayı da yatırmış, vekalet de verdi. O arkadaş sadece kaydedecek onu.
1: Adını soyadını yazacak.
0: Bitecek iş.
1: Evet.
0: Öbürünü zaten şeyden veriyor.
1: İnternetten veriyor. O zaten veriyor. Kaydoluyor.
0: Tamam. Yine bir problem yok Alper Bey. Yani bu şekilde gayet kolay vekaleti bize verebilir. Eğer bir başkasının kurbanını verecekse o başkasından, halasından, amcasından, dayısından, arkadaşından, kardeşinden, abisinden, ninesinden, babaannesinden, dedesinden, büyük babasından vekalet alması lazım. Parasını büyük babasından, babasından almasa da olur. Kendi cebinden koysa da olur. Vekalet verdikten sonra kendisi para yatırsa da, parasını hani hisse bedelini kendisi yatırsa da olur Alper Bey.
1: Tabii ki.
0: İlla ondan alması şart değil.
1: Tabii.
0: Anladın?
1: O kendi aralarında hallederler artık.
0: Gayet kolay yani. Biz bekliyoruz efendim.
1: Evet.
0: Vatandaşlarımızın
1: şeyler kurbanlar kesildikten sonra videoda gönderiyorsunuz değil mi?
0: Elbette.
1: Başçılara.
0: Ama şimdi şöyle, üçüncü dünya ülkelerinde kesiyoruz.
1: Afrika, Asya.
0: Evet, üçüncü dünya ülkeleri. İnternet her zaman olamıyor Alper Bey. Olamadığı için mesela Çat'ta böyle bir yerde kesiyoruz ki efendim elektrik yok.
1: Yani
0: çölün ortası.
1: Evet.
0: Kabilelerin oturduğu.
1: Elektriğin olmadığı yerde internet nasıl olacak?
0: Mülteci kampların olduğu yerler. Efendim burada kesiyoruz. İtini de dağıtıyoruz gerçek ihtiyaç sahiplerine. Elektrik yok. Arkadaşlar videoya alırken bile sıcaktan, bir de çok sıcak, telefonları şişiyor Alper Bey.
1: Kapanıyor belki.
0: Evet. Ya hususi jeneratör götürüyorlar oraya. Vantilatör çalışsın diye. Anladın mı?
1: Serinletsin diye.
0: Serinletsin diye. Yani o telefonu oraya koyuyorlar. Öyle tekrar çalışmasını temin ediyorlar. Çok zor yani. Çok zor şartlar altında. Tabii 3-4 gün sonra, bir hafta sonra efendim 3-4 gün sonra gittikleri zaman
1: şehir merkezine geldiklerinde
0: ilk işleri zaten bu videoları İstanbul'a göndermek.
1: Vakıf merkezine ulaştırıyorlar.
0: Vakıf merkezimize göndermek oluyor. Arkadaşlar da tekrar kontrol ediyorlar ve bağışçıya kurban kesim videosunu gönderiyorlar. Elhamdülillah bugüne kadar kurban bağışı yapan bağışçılarımızın hepsine kurban videolarını senelerdir gönderiyoruz Alper Bey. Bu benim 4. senem, 5. seneye giriyorum. Yani hepsini gönderdik elhamdülillah.
1: Çok güzel.
0: Göndermemezlik hiç yapmadık.
1: Evet. Çok iyi. Teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Ağzınıza sağlık. İhlas Vakfı'nın kurban hizmetleri bu şekilde. Bağışçılar kurbanlarını gönül rahatlığıyla verebilirler, vekaletlerini.
0: Evet.
1: Ondan sonra da videosu telefonlarına gelir, izlerler.
0: O kadar.
1: O kadar.
0: O kadar basit.
1: Evet. Sağ olun. Ağzınıza
0: siz
1: sağlık.
0: Siz de sağ olun efendim.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Kaçırılan Osmanlı 6. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Tam bir çöküş dönemi yaşayan Bizans'ta imparator esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuş, daha sonra ölü halde bulunmuştur. Albay Fedon, imparatoru Aristo'nun öldürdüğünü iddia etmektedir. Aristo denilen kişi ise aslında Aydos Kalesi Fatihi Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi'den başkası değildir. Karaca Gazi uzun bir zaman Bizans'ta muhafızalığında kalır. Ancak oradaki görevinin sona ermesiyle birlikte Bizans'ı gizlice terk eder. Diğer yandan Bizans İmparatoru Karaca Gazi'nin cezalandırılması, yakalanıp ölü veya diri ele geçirilmesi için kurnazlığıyla meşhur Albay Fedon'u görevlendirir. Fedon tebdili kıyafet ederek Anadolu'ya geçer ve Karaca Gazi'nin bulunduğu çiftliğe ulaşarak burada Orhan Gazi'nin oğlu Halil'i kaçırır. Bunun üzerine Karaca Gazi, arkadaşı İbrahim'le birlikte kaçırılan çocuğun peşine düşer. Uzun bir yolculuktan sonra bir manastırda Halil'i kaçıranların izine rastlarlar.
1: Şimdi nereye gidiyoruz Karaca Gazi Bey'im?
2: Bizans.
1: Bu şehri pek mi övüyorlar? Dünyanın en güzel şehriymiş.
2: Doğrudur. Ondan güzel bir şehir yoktur yeryüzünde. İnşallah bu şehir pek yakında Osmanlıların olacaktır. Göreceksin.
1: İnşallah. Bizans'a gidince ne yapacağız peki?
2: Doğruca Patriye gideceğiz.
1: Ya ama onu Bizans'ta kolay bulabilir miyiz? Herhalde sıkı bir şekilde korunmaktadır.
2: Elbette. Patrik onlar için çok önemli bir din adamı. Saray muhafızları tarafından korunduğu gibi ayrıca papazlar tarafından da korunur.
1: Bu durumda nasıl gireceğiz onun yanına?
2: Bir yolunu buluruz elbette. Hele hayırlısıyla Bizans'a bir varalım da.
1: Orhan Gazi'nin oğlu Halil de orada mıdır dersin?
2: Orada değilse bile nerede olduğunu Patrik mutlaka biliyordur. Bu kaçırma işinin bir sebebi de bizleri Bizans'a çekmek olabilir.
1: Evet, doğru, bu olabilir.
2: Elbette onların oyununa düşmeyeceğiz. Bunun tek yolu da gözümüzü dört açmak. Çok dikkatli davranmak zorundayız. Çünkü beni burada herkes tanır.
1: Ya ben?
2: Senin için böyle bir tehlike söz konusu değil. Çünkü seni Bizans'ta tanıyan olmaz. Beni ise söylediğim gibi tanıyan çok fazla. Eğer bir tehlikeye maruz kalırsan adının İmran olduğunu, iş aradığını söylersin. Osmanlı olduğunu sakın hissettirme. Bizans'ta dolaşırken yan yana gezmeyeceğiz. Ben önde yürüyeceğim. Sen de uzaktan arkamdan geleceksin. Böylece beni arkadan uğrayacağın bir hücumdan da kollamış olursun.
1: Peki beyim. Hele bir Bizans'a varalım da.
2: Bizans'ta bana Aristo diyeceksin. Bizans'taki adım budur. Senin adın da İmran. Anlaştık mı?
1: Anlaştık beyim.
2: Bizans'ta yakından tanıdığım iki kişi var. Biri General Pebus. Diğeri de Fedon adında bir subay. General dürüst bir askerdir. Bizans sarayında Aristo adıyla bulunduğum zamanlarda beni severdi. Fedon'a gelince o hem zeki hem de oldukça kurnaz bir namussuzdur. Hani şeytana pabucunu ters giydirir derler ya, o cinsten biri işte.
1: Şu Fedon dediğin acayip bir adam yani.
2: Menfaati için her şeyi yapabilecek biri. Gerçi hemen hemen bütün Bizanslılar böyledir ama bu Fedon para için babasını bile satar.
1: Ya o zaman beyim, bence Halil'i bu Fedon dediğin adam kaçırmıştır.
2: Baştan biridir, ben de bunu düşünürüm. Eğer bu iş kendisine verilmişse kaçırabilir. Ama Halil'i kaçıran adamın tarifine uymuyor. Fedon sakalsız ve bıyıksızdır.
1: Sakal ve bıyık dediğin nedir ki? Bırakır olur biter.
2: Olabilir tabii. Ancak bütün kurnazlığına rağmen Fedon korkak biridir de. Bir çocuk kaçıracak kadar cesareti olduğunu sanmıyorum. Bu takdirde onu bulup geberteceğimi çok iyi bilir.
1: Ya ama para için babasını bile satar demiştin. Kendisine çok büyük miktarda altın vaat edilmişse dayanamaz, bu işe girişir.
2: Evet, her şey olabilir. Herhalde bu işi en iyi bilen Patrik'in kendisi. Onu ele geçirip söylettik mi Her şey meydana çıkacak.
1: İnşallah beyim.
2: İnşallah.

0: Ne oluyor böyle? Bizans'ta çanlar her sabah böyle çalar mı?
1: Hayır. Bugün günlerden ne?
0: Çarşamba.
1: Pazar olsaydı olabilirdi. Çanlar pazar günleri ayin için çalar. Bunlar matem çanları. Önemli biri ölmüş olmalı.
0: Kim olabilir ki?
1: Öğreniriz. Şu ilerideki papaza soralım. O bilir mutlaka. Affedersiniz papaz efendi.
2: Buyur evladım.
1: Bu çan seslerinin manasını öğrenebilir miyiz? Önemli biri mi öldü acaba?
2: Haberiniz yok galiba. Dini bütün patriğimiz dün gece cennete gitmiş bulunuyor. Siz nasıl olur da duymamış olabilirsiniz?
1: Bizans'a yeni geldik de muhterem peder.
2: Bütün Bizanslılar dua için kiliselere gidiyor. Siz de gidin.
1: Tabii, tabii muhterem peder. Hemen gidiyoruz. Aksiliyor bak. Gördün mü? Tam işimize yarayacağı gün öldü Patrik.
0: Evet, kötü bir haber bu. Şimdi ne yapacağız?
1: Bilmem ki. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor.
0: İyi de Patrik bu sırrı beraberinde cehenneme götürmüş olamaz. Elbette Halil'in nerede olduğunu bilen başka kimseler de olacaktır.
1: Evet ama kim bunlar?
0: Patrik'in yakınları olamaz mı? Mesela onun yerine geçen biri.
1: Daha kimse geçmedi ki. Bir Patrik ölünce Sensinot denilen kıdemli papazlar toplanırlar ve yeni Patrik'i seçerler. Bu da 10-15 gün sürer.
0: İyi ya, kim seçilecek olursa ondan hesap sorarız.
1: Bu o kadar kolay değil. Belki de yeni Patrik'in bu işten haberi bile yoktur.
0: Ne olacak o zaman?
1: Şimdi yapacağımız şey şu. Bir yandan istihbarat toplayacağız. Bir yandan da çocuğu arayacağız. Allah-u Teala'nın izniyle elbette bir ipucu bulacağız.
0: Beyim, istihbarat dedin de Orhan Bey'imize Bizans hakkında bilgi de verecek miyiz?
1: Elbette. Bizans dört bir yandan kuşatma altına alınmaya çalışılıyor. İnşallah pek yakında bu güzel şehir bizim elimizde olacak.
0: İnşallah beyim. Sahi Halil hakkında bilgi için General Febüs'e gitsek, onun da aranın iyi olduğunu söylemiştin.
1: Eskidendi İbrahim. Belki şimdi bana öylesiye düşmandır.
0: Neden?
1: Fedon imparatoru da General Ragas'ı da benim öldürmüş olduğumu söylemiştir.
0: Nereden biliyorsun bunu beyim?
1: Tahmin ediyorum. Neyse, biz asıl meselemize dönelim. General Febüs'e sen git.
0: Ben mi gideyim? Nasıl bulacaksın peki?
1: Komutanlık binasında bulabilirsin.
0: Bulunca ne yapacağım?
1: Ona ada rumlarından olduğunu, iş aradığını, adının İmran olduğunu söylersin. Askere yazılmak istediğini söyleyerek sana yardım etmesini rica edersin. Bu arada Fedon'la ilgili bilgi de almaya çalışırsın.
0: Peki beyim.
1: Gel şimdi. Seni komutanlık binasının bulunduğu yere götüreyim.

0: Allah Allah. Acaba General Phoebus'un odası nerede? Şurada bir subay var, ona sorayım bari.
1: Affedersin efendim. General Phoebus'un odası nerede?
2: Şu karşıdaki kapı ama kendisi yok. İmparatorun yanına gitti.
1: Hay aksi. Peki Fedon'u nerede bulabilirim?
2: Hangi Fedon'u arıyorsun?
1: Birkaç yıl önce albay olarak General Ragas'ın emrinde çalışıyordu.
2: Sen kendisini tanıyor musun?
1: Hayır. Bir arkadaş tavsiye etti. Ben adalardan geliyorum. Bana burada bir iş bulması için kendisinden yardım isteyecektim.
2: Bahsettiğin albay Fedon artık burada çalışmıyor. General Phoebus ona bir iş vermişti. Sonra ortadan kayboldu.
1: Peki albay Fedon buradan ayrılalı çok mu oldu?
2: Sanırım 4-5 ay oldu.
1: Teşekkür ederim saygıdeğer efendim.
3: General Phoebus'u bulamadın mı?
1: Hayır, ama daha önemli bir şey öğrendim.
3: Yoksa Fedon'la mı ilgili?
1: Evet. General Phoebus 4-5 ay önce onu bir yere göndermiş. Bir daha da dönmemiş.
3: Nereye gönderilmiş?
1: Bilmiyorlar.
3: Bak hele. Çok önemli bir haber getirdin İbrahim. General Phoebus o alçağı ancak bizim Halil'i kaçırmaya gönderebilir.
1: Yani bu işi o mu yapmıştır beyim?
3: Evet. İş yavaş yavaş su yüzüne çıkıyor. Fedon denilen namussuz bizim oraları gayet iyi bilir. Daha önceden tahmin ettiklerim doğru çıkıyor. O alçağı bir an önce bulmamız lazım.
1: Anlıyorum beyim, anlıyorum ama nerede bulacağız?
3: Evinde. Yürü bakalım, gidiyoruz.
1: İyi.
3: İşte Fedon bu sokakta oturuyor. Şu sarı boyalı ev. Kapıyı çalalım.
1: Dur beyim, acele etme. Eve bu şekilde girmemiz doğru olmaz.
3: Neden?
1: Eğer bu işi hakikaten Fedon yapmışsa seni ağına düşürmek için evde mükemmel bir tuzak kurmuş olabilir.
3: Evet, haklısın. Heyecanımdan bir an için acele ettim. O namussuzdan her şey beklenir.
1: Onun için sen burada bekle beyim. Eve ben yalnız başıma gideyim.
3: Pekala. Hadi bakalım. Göster kendini yiğidim.
1: Merak etme beyim.
4: Ne istiyorsun?
1: Hristo'nun evi burası mı?
4: Sen hangi Hristo'yu arıyorsun?
1: Kasap Hristo. Burayı tarif etmişlerdi de.
4: Hele içeri gir de öyle konuşalım.
5: Ne var, ne oluyor burada?
4: Bu adam birini arıyormuş da içeri çağırdım. Gir hadi.
1: İçeri neden gireyim? Eğer burası Kasap Hristo'nun evi ise kendisi çıksın dışarı. Alacağımı versin gideyim ben.
5: Gir hele içeri de öyle konuşalım.
1: Girmem.
4: Neden girmiyorsun?
1: Neden gireyim? Belki dayak atmaya kalkışırsınız.
5: İçeri gir de alacağını verelim.
1: Yahu Kasap Hristo nerede?
4: İçeride dedik ya.
1: Madem öyle çıksın kapıya, versin alacağımı da gideyim.
4: İçeri gir de al paranı.
1: İyi de siz kimsiniz?
5: Sana içeri gir dedik be.
1: Bırak kolumu, bırak diyorum. Siz zorba mısınız be?
4: Yetti ama, giriyor musun girmiyor musun?
1: Girmiyorum bre. Zorla mı sokacaksınız? Al bakalım sana.
5: Demek arkadaşıma vurursun he?
1: Seni de unuttuğumu sanma. Al, al sen de hakkını. Sizi gidi uyanıklar sizi. Hadi eyvallah.

0: Artık Fedon'un Halil'i kaçırdığından zerre kadar kuşkum kalmadı İbrahim. Geleceğimi bildiği için bana evinde bir de tuzak hazırlatmış. Aklı sıra evde silahlı haydutlar bulundurarak kendine emniyeti aldığını sanıyor. Bütün Bizans ordusunu arkasına alsa yine de onu yakalayacağım.
1: Ne düşünüyorsun beyim?
0: Evi basacağız.
1: O zaman hemen dönelim.
0: Şimdi değil. Daha sonra. Önce bir yere daha gideceğiz.
1: Nereye?
0: Sana sözünü ettiğim Şişman Marika'nın hanına.
1: Anladım ama orada da bir tuzakla karşılaşabiliriz.
0: Olsun. Şu anda gözüm artık hiçbir şey görmüyor. Gel benimle. Selam Marika.
2: Aristo, nereden çıktın böyle?
0: Anlatırım. Gel hele odana bir gidelim.
2: Tabii. Bu kim?
0: Yabancı değil, arkadaşım. O beni burada bekleyecek. Gel hadi, biz senin odana geçelim.
2: Hadi gel. Ne vakit geldin Bizans'a?
0: Bugün geldim. Gelince de gördüğün gibi hemen seni aradım.
2: Ay, iyi yaptın. Ama sen boşuna gelmezsin Bizans'a. Sebebini söyle.
0: Dini bütün patriğin ölmek üzere olduğunu haber aldım da. Ama geç kaldım. Adam beni beklemeden ölmüş. Bari cenaze töreninde bulunayım dedim.
2: Hadi hadi, bu masalları külahıma anlat da doğruyu söyle. Bugüne kadar neredeydin?
0: Uzun bir yolculuğa çıkmıştım.
2: Doğrusu seni bir daha göreceğimi hiç sanmıyordum.
0: Neden?
2: Ne yapmış olduğunu bilmiyorum ama Bizans'tan ayrılırken büyük bir halt karıştırdığını biliyorum.
0: Nereden biliyorsun?
2: Bir aydan beri hanımda 6 kişi geceli gündüzü seni bekleyip duruyor. Bugün patriğin ayinine gittikleri için gelmediler. Yoksa şu anda onların elinde olurdun.
0: Öyle mi? Haberim yok bu işten.
2: Vardır, olmaz olur mu? Seni gördüğüm anda hemen karakola haber vermem emredildi. Seni severim Aristo. Onun için sana tavsiyem hemen buradan uzaklaş. Bir daha da buralara hiç uğrama.
0: Beni bekleyen 6 kişi asker mi?
2: General Phoebus'un adamları. Asker ama sivil giyinmişler. Hepsi de iri kıyım, belalı adamlar. Durmadan yiyip içip para da vermiyorlar üstelik. Garsonları, müşterileri kafalarını estimi dövüyorlar. Müşteriler bu yüzden kaçtılar, batırdılar beni. Bir aydır ne çektiğimi ben bilirim.
0: Çok üzüldüm be Marika.
2: Bütün bunları başıma açtığın için sana düşman kesildim, bilesin.
0: Tamam. Bu adamlar beni ne diye arıyorlarmış, hiç sormadın mı?
2: Sordum, kendileri de bilmiyormuş. Sadece senin ne pahasına olursa olsun yakalanman için emir verilmiş. Yerini ihbar edene büyük para verilecekmiş.
0: Evet, anlıyorum. Peki Fedon da geliyor mu buralara?
2: Eskiden ara sıra uğrardı ama son zamanlarda hiç uğramadı.
0: Ne kadar zamandan beri?
2: Şöyle böyle 4-5 ay var.
0: Ne yapıyor peki, biliyor musun?
2: Bilmiyorum.
0: Hapse filan atılmış ya da sürülmüş olabilir mi?
2: Bilmem ki, her şey olabilir.
0: Tamam Marika. Şimdi bana düşen şey seni şu 6 serseriden kurtarmak. Söz veriyorum, bunu yapacağım.
2: Sahi mi? Nasıl yapacaksın?
0: Bir akşam buraya geleceğim. Bunlar beni yakalamak isteyince de kaçacağım. Böylece onların beni burada beklemekte olduklarını öğrenmiş olacağımdan bir daha benim buraya gelmeyeceğimi düşüneceklerdir ve seni rahat bırakacaklardır.
2: Teşekkür ederim Aristo ama bana iyilik yapmak pahasına canını tehlikeye atmanı istemem.
0: Korkma, bana hiçbir şey yapamazlar. Ancak buna karşılık senden bir ricam olacak.
2: Nedir o?
0: Ara sıra sana yollayacağım bir arkadaşım vasıtasıyla senden bir haber isteyeceğim.
2: Nasıl bir haber bu?
0: Fedon hakkında. Buraya onun başka arkadaşları da gelir. Hepsine onu sor. Ve ondan bir bilgi aldığın anda da bunu hemen bana bildir.
2: Yollayacağın arkadaşını tanıyor muyum?
0: Hı, tanıyorsun. Kendisi dışarıda beni bekliyor.
2: O yakışıklı mı yoksa?
0: Evet o. Peki, şimdilik hoşça kal.
2: Neden geldiğini bilmiyorum ama bir şeye eminim Aristo.
0: Neymiş o?
2: Sen geldin ya, çok geçmez Bizans'ın altını üstüne getirirsin yine.
1: Demek generalin adamları seni arıyormuş ha?
0: Evet, artık şurası kesin olarak belli. Orhan Bey'imizin oğlu Halil'i Bizanslılar kaçırdı ve muhtemelen de bu işi Fedon'a yaptırdılar. Çocuğu kurtarmak için benim geleceğimi de bildiklerinden tuzak üstüne tuzak hazırlıyorlar. Önce Fedon'un evindeki adamlar, şimdi de Marika'nın hanına dadanan generalin adamları.
1: Haklısın beyim. Biz de ne yapıp edip Fedon denilen o namussuzu mutlaka yakalamalıyız.
0: Ve bunun için de kendimizi şöyle bir göstermemiz gerekiyor.
1: Nasıl yani, anlamadım.
0: Şu anda pusuya yatmış bizi bekliyorlar değil mi? Kendimizi gösterirsek pusudan vazgeçecekler. İşte o zaman onların silmiş oldukları yeri öğrenmiş olacağız.
1: Evet, çok doğru beyim. Peki kendimizi nasıl belli edeceğiz?
0: Yarın ya da öbür gün Marika'nın hanına geleceğiz. Mutlaka buradaki hergedeler arasında beni tanıyan vardır. Tabii bunlar beni yakalamaya kalkınca onları bir güzel tepeleyeceğiz.
1: İnşallah beyim, ellerim de kaşınıp duruyordu zaten.
0: İçime öyle doğuyor ki Halil'e çok yakın bir yerdeyiz. İnşallah bir an önce çocuğu bulur da Osmanlı akıncılarının saflarına katılırız.
1: İnşallah beyim. Ah o günler bir gelse.
3: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

tarif etmek zordu aşkımı. Kirpiklerin alıyordu aklımı. Saçların yakıyordu canımı. Canım, canım sana getirdi beni. Yetim, öksüz kaldım ellerde. Aşkım gerçek, sevgisi güllerde. Derman olmadı kimse sensizliğe. Sensizlik sana getirdi beni. Dertsiz, tasasızdım seni tanımadan önce. Seni sevmek yapılacak en güzel şey bence. Balkonuma kondu minik bir serçe. Dertlendi, üzüldü, o bile halimi görünce. Dermansız dert sana getirdi beni. Hüzün hayatımın durağıydı. Ağlattın beni. Ben hiç ağlamamıştım ki. Son durakta sana indim. Hüzün sana getirdi beni. Kuşlar bile gözlerime baktılar. Dertler geldi, yüreğimi yaktılar. Kuşlar bile sana tutuldular. Sana ağladılar. Haklıydılar. Kuşlar sana getirdi beni.

Gözlerim, gözlerim, gözlerinin rengini arıyordu. Gözlerim bilinmezliğe kayboluyordu. Tam umudu kesiyordum. Sev diyordu yüreğim. Sev diyordu ölümüne. Gözlerim, gözlerim sana getirdi beni. Ne olur sen de, sen de sev beni. Seviyorum gülüm, seviyorum seni. Seviyorum gülüm, seviyorum seni.

0: Abajıyan Koçetesi. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Ses kayıt ve montaj Didem Türkmen.
1: Dinleyeceğiniz bu oyun, milli mücadele yıllarında Samsun ve havalisini kasıp kavuran, Müslüman Türklere olmadık eziyet ve baskıyı uygulayan Pontus Eşkıyası'ndan Abacı Yanko Rum Çetesi'ni konu almaktadır.
2: Bırakın beni! Sizinle gelmek istemiyorum.
3: Yürü hadi, inat etme. İnat etme, yoksa beynine kurşunu yersin güzelim.
2: Çek elini üstümden pis çeteci. Ne istiyorsunuz benden?
3: Ne istediğimizi reisimize anlatacak sana. Yürü hadi. Reis beklemekten hoşlanmaz.
2: Reisiniz de siz de geberirsiniz inşallah pis domuzlar.
3: Bak sen şuna. Kızdığı zaman ne de güzel olurmuş böyle. Senin adın ne bakayım yavrum?
2: Çek elini. Pis palikarya. Sen kim oluyorsun da bir Türk kızının yanağına okşama cesaretini gösteriyorsun?
3: Vay vay vay vay. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl da kafa tutuyor bizlere. Bu gece bizleri eğlendireceksin kadın. Biz içki içeceğiz. Sen karşımızda oynayacaksın. Göbek atacaksın bize.
2: Asla, asla yapmayacağım bunu. Ölürüm de sizlerin karşınızda oynamam. Pis domuzlar, alçaklar, hainler. Kendi karılarınızı, kızlarınızı, Rum kaltaklarını oynatın.
3: Kapa çeneni kadın. Hakaret etme bize.
2: Kapamayacağım işte. Sizlere boyun eğmeyeceğim.
3: Ya öyle mi? Al bakalım.
2: Sizi gidi Rum pislikleri. Gücünüz ancak benim gibi çaresiz bir kıza yetiyor değil mi?
3: Sus diyorum kadın, sus.
2: Anneciğim, babacığım. Bırakın beni. Hayvanlar, domuzlar, ne istiyorsunuz benden?
3: Sus kadın, sus. Sabrımı taşırıyorsun. Şimdi dipçiyi yiyeceksin kafana. Yırtıcı aslan gibi be. Reis Yanko ne diye kaçırttı bu Türk kızını bize, anlayamıyorum. Tam bir kaltak bu.
2: Ben kaltak değilim. Namuslu bir Türk kızıyım. Esas kaltak olan sizlersiniz. Ülkenizin işgalini fırsat bulup komşularınızı saldırdınız.
3: Saldırırız tabii. Bu toprakların esas sahibi bizleriz. Bundan sonra siz değil biz oturacağız burada.
2: Ne istiyorsunuz benden? Niye kaçırdınız beni? Size ne zararım dokundu ki evimden alıp buraya dağlara getirdiniz beni?
3: İşte reis geliyor. O senin hakkından gelir şimdi.
4: Neler oluyor burada be kim?
3: İstediğiniz Türk kızını kaçırıp getirdik Reis Yanko. Ama yırtıcı kedi gibi tırmalayıp duruyor bizi.
4: Adın ne senin kız?
2: Aysel. Ya sizler kimsiniz?
4: Bizler kimiz? Duydunuz mu çocuklar? Bu güzel kız bizim kim olduğumuzu bilmiyormuş. Sen hiç Pontus Abacı Yanko çetesinin adını duymadın mı?
2: Duymaz olur muyum? Bu bölgenin en kanlı vahşetlerini gerçekleştiren, gelinlik kızları, taze kadınları dağa kaldıran, bebekleri öldüren, fakir zengin demeden insanları soyan o zalim çeteciler siz misiniz?
4: Şunu bileydin güzelim. Bizi gayet güzel tarif ettin. İşte o çetenin reisi Abacı Yanko benim ve şu anda karşında duruyorum.
2: Bir de yaptıklarınızla övünüyorsunuz. Allah belanızı verir inşallah.
4: Sen Rüstem Ağa'nın kızısın değil mi?
2: Evet.
4: Seni neden kaçırttığımızı biliyor musun?
2: Hayır.
4: Babandan 1000 akçe haraç istedik, vermedi.
2: Vermez. Babam sizin gibi çapulculardan korkmaz çünkü.
4: Kendi bilir. Vermeyince de seni kaçırttım işte.
2: Ne yapacaksınız bana?
4: Babana haber yollattım. Ya parayı gece yarısına kadar verirsin ya da kızını gebertirim dedim.
2: Demek beni rehine olarak tutuyorsun öyle mi?
4: Evet.
2: Sonra da erkeğim diye böbür böbür böbürleniyorsun.
4: Ne demek istiyorsun sen be?
2: Erkek dediğin yaptığı şey kadın kızını alet etmez. Sen korkak, şerefsiz bir Rumsun Abacı Yanko.
4: Hayır, ben kahraman bir Rumum. Namım bu bölgede dağlara taşlara yazılmıştır. Adımı duyan herkes korkar benden.
2: Yaptığı zulümlerle nam alan erkek erkek değildir Abacı Yanko. Erkek dediğin mazluma yardım eder. İnsanları soymaz. Kızları dağa kaldırmaz. Senin gibilerine biz Türkler kancık deriz, kalleş deriz.
4: Bu söylediklerinin hesabını vereceksin Türk kızı.
5: Ellerini ayaklarını tutun, elbiselerini parçalayın şunun. Erkek neymiş göstereceğim ona.
2: Çekilin, dokunmayın. Sürmeyin elinizi hayvanlar. Aa, bırakın beni. Bırakın.
5: Bana hakaret etmek neymiş göstereceğim bu aşifte.
2: Namussuzlar, reziller.
4: Vay vay vay vay. Hiç böyle güzel bir vücut gördünüz mü çocuklar? Heykel gibi kusursuz bir şey değil mi?
2: Kavrulun. burası Çetici. Evet, eninde sonunda bu yaptıkların hesabını vereceksin. Türklerin elinden kurtulamayacaksın. Sen ve adamların hak ettikleri cezaya çarptıracaklar.
4: Ama seni kimse elimden kurtaramayacak güzelim. Eğer bana boyun eğersen seni benim kadınım yaparım. Ünlü Çeteci Abacı Yanko'nun kadını olursun. Benimle birlikte bu dağlarda nam alırsın. Adını da değiştiririm senin.
2: Delir misin sen? Değil ben. Hiçbir Türk kızı böyle iğrenç bir teklifi kabul etmez. Ya. Sen kendini ne sanıyorsun be?
4: O zaman ölürsün güzelim. Korkunç acılar içinde öldürürüm seni.
2: Madem öyle hiç durma Abacı Yanko. Hemen öldür beni. Bu utanç içinde yaşamaktansa ölmeyi yeğe tutarım.
4: Hayır. Önce bizi eğlendireceksin. Şu bembeyaz vücudunla sen karşımızda raks ederken biz içki içip sarhoş olacağız.
2: Hayır. Asla böyle bir şerefsizliği yaptırtmayacaksınız bana.
3: Hey Reis Yanko.
4: Ne var Dimitri?
3: Üstemar'ın kahyası geldi. Kızın kurtarmalık parasını göndermiş. Ne yapayım?
4: Parayı al ve kahyayı öldür.
3: Tamam reis. Kahyanın icabına bak Kristo.
2: Alçak herif. Az önce erkeğim diyordun. Erkeklik bu mu? Madem babam parayı göndermiş, neden kahyayı öldürtüyorsun? Neden beni serbest bırakmıyorsun?
4: Çünkü sen hoşuma gittin. Bu yüzden seni bırakmayacağım. İşte kahyan geberdi küçük hanım. Şimdi sıra sende. Gel bakayım.
2: Hayır. Hayır.
4: Gel diyorum.
3: Bıçağı mı aldı? Ver bıçağı mı kadın?
2: Çekilin, yaklaşmayın. Doğrarım hepinizi.
4: Boşuna direnme güzelim, elimizden kurtulamazsın. Bırak o bıçağı da yanıma gel.
2: Doğru. Belki hepinizi öldüremem. Ama yine de namusumu sizin gibi şerefsizlere peşkeş çekmem. Hevesin kursağında kalacak. Abacı Yanko.
4: Dur yapma.
3: Vay canına. Kız kendini bıçakladı reis.
4: Allah kahretsin. Bakın bakayım ölmüş mü?
3: Ölmüş reis. Bıçağı tam kalbine sokmuş.
4: Gebersin kaltak. Koyun bir ata götürüp babasının çiftliğine bırakın leşini. Bundan böyle herkes benim nasıl bir adam olduğumu öğrensin. Adımı duyan titresin, korksun.

0: Duydunuz mu komşular? Rum çeteci Abacı Yanko Rüstem Ağa'nın hem parasını almış hem de kahyasıyla güzel kızını öldürmüş.
1: Abacı Yanko iyice azdı. Kim dur diyecek bu adama? Her gün birilerini dağa kaldırıyor.
0: Haraç almadı, köylü bırakmadı. Zengin fakir demiyor, önüne geleni soğuyor. Sokağa çıkmaktan korkar olduk artık.
1: Evimizde bile huzur içinde oturamaz olduk. Gece gelip baskın yapıp ev halkını dağa kaldırıyormuş. Direnenleri kesiyormuş.
0: Alçaklar, hainler. Meğer yıllarca koynumuzda yılan beslemişiz. Düne kadar hepsi bizim komşumuzdu, arkadaşımızdı. Birlikte yer içerdik.
1: Türkiye Türk'ten başka dost olmaz. Köpekler. Ülkemizin işgalini bekliyorlarmış demek. Ellerine fırsat geçti ya. Ortada ne ordu, ne asker, ne zaptiye var. Köpeksiz köyde değneksiz dolaşıyorlar.
0: Ama bu böyle devam etmez. Bir şeyler yapılmalı. Bu adamın öldürdüğü Türk sayısı yüzleri geçti. Acılara gark etmediği ev kalmadı.
2: Hey millet! Duydunuz mu? Abacı Yanko yine neler yapmış?
0: Ne yapmış?
2: Sabaha karşı öteköye baskın yapmış. Bütün köyü yakıp ateşe vermiş. Köyün bütün genç kadınlarını dağa kaldırmış.
0: Başımıza gelenlere bakın. O namussuz çeteci şimdi hepsini öldürür o kadınların.
2: Ya Rabbi, ne olacak bu gidişin sonu? Ne malımız ne de ırzımız güven altında. Bu gözü dönmüş Rum çetecileri yarın da bizim köyü basar.
1: Bakın karakol komutanı geliyor.
0: Derdimizi ona anlatalım.
2: Anlatsak ne olacak? Koca karakolda ondan başka asker mi kaldı?
3: Selamün aleyküm. Ne var, ne oldu, niye toplandınız?
1: Abacı Yanko çetesini konuşuyordu komutan. Bu sabah öte köyü basıp evleri yakıp kadınları dağa kaldırmış.
0: Dün de Rüstem Ağa'nın kızıyla kahyasını öldürmüş. Zavallı kızın cesedini babasına çıplak olarak göndermiş.
2: Söyler misin kumandan? Bu gözü dönmüş şerefsizler kim dur diyecek? Bu mezalimi daha ne kadar yaşayacağız?
3: Ne yapabilirim ki? Koca karakolda bir ben, bir de emir erim kaldı. Çetenin peşine düşecek askerim olsa bir an durmaz yakalardım o namussuzları. Ama az kaldı, sabırlı olun biraz.
1: Sabırlı olalım da beklediğimiz bir şey mi var komutan?
3: Var ya, gelen haberlere göre milli mücadele ruhu Anadolu'da yayılmaya başlamış. Savaşlarda yenilen askerimiz işgal altındaki ülkemizin erkekleri Anadolu'ya geçerek örgütleşiyormuş. Milisler kuruluyor, silahlanıyormuş. Yakında güzel vatanımızı işgal eden düşmana karşı topyekün bir hareket başlayacakmış.
0: İyi de o zamana kadar ne yapacağız komutan bey? Abacı Yanko denen bu Rum çeteci daha kaç kişinin canını alacak, malını yakacak? Daha kaç genç kızımızın, kadınımızın ırzına geçecek ha?
4: Haklısın bacım, ama şu anda kuvvet onlardan yana. Savaşlardan yenik çıktık. Ülkemiz yabancı devletlerin işgali altında. Ve koynumuzda beslediğimiz bu yılanlar işgalci ülkelerin şımartmasıyla halkımıza yaptıkları zulmü kendilerine bir hak olarak görüyorlar.
1: İyi ama Osmanlı 600 küsur yıldır her savaşta galip gelmişti. Ama bir keresinde bile yendiği ülkelerin halkına böyle mezalim yapmadı. Ne kimsenin ırzına dokundu, ne dinine, ne de diline karıştı.
3: Sen Osmanlı'nın adaletiyle bu kahpelerin adaletini bir mi tutuyorsun dayı? Osmanlı işgal ettiği yere adalet götürdü, ekmek götürdü, kültür götürdü. Çan sesi sevmem diye bir tek kilisenin taşına bile dokunmadı. Fakiri fukarayı hep korudu.
0: Bu namussuz Rum çetecilerse camilerimizi yıktı, insanlarımızı öldürdü. Kadınlarımızı dağlara kaldırıp ırzlarına geçti. Sonra da öldürüp leş gibi bir kenara fırlattı.
3: Sonuçta bu yenik bir milletin kaderi bacım. Elimizden silahımız, vatanımızdan askerimiz alınmış. Tabancamız varsa kurşunumuz yok. Kurşunumuz varsa silahımız yok. Bizi kendi ülkemizde hapis ettiler. Ama bu zulüm, bu mezalim yapanların yanına kar kalmayacaktır. Günü gelince hepsi hesabını çok ağır bir şekilde verecektir. Hadi şimdi evlerinize gidin ve bu azılı Rum çetecisinden korunmak için kapı ve pencerelerinizi sıkı sıkıya kapatın.
5: Ve bir gün karakol komutanının sabır tavsiye ettiği halk zafer marşlarıyla sokağa dökülür. Milli mücadele ruhu işgalcileri ülkemizden atmaya başlar. Düşman ülkemizden gittikçe onun geride bıraktığı işbirlikçileri artık melanetlerini yürütemeyecek bir vaziyete düşer. Şimdi korkuyu ve çaresizliği onlar yaşıyor. İntikam saatinin geldiğini bildikleri için Türk topraklarından kaçmanın planlarını yapıyorlar.
6: İşler kötü Abacı Yanko. Samsun'daki işgal kuvvetleri çekilmeye başlamış. Yakında bu havali yine milli mücadele askerinin eline geçecek.
7: Biliyorum Dimitri. İşte asıl felaket bizim için o zaman başlayacak.
6: Bir şeyler yapmalıyız reis. Eğer yakalanırsak yaptıklarımızın intikamını kat kat bizden çıkartırlar. Kaç gecedir rüyamda Türklerin kafamı kestiğini görüyorum. Korkuyla yatağımdan fırlıyorum.
7: Yüzlerce insanı öldürdük. Yüzlerce kadını dağa kaldırıp ırzına geçtikten sonra öldürdük. Bütün köyleri soyup soğana çevirdik. Türkler bunun acısını çıkartır bizden Dimitri'ye.
6: Evet evet, intikam saati yaklaşıyor abacı Yanko. Bunca zaman reisliğimizi yaptım. Şimdi bir çıkış yolunu da bulmak zorundasın.
7: Yapacağımız tek şey buralardan kaçmak Dimitri. Ancak bu şekilde kendimizi kurtarabiliriz.
6: İyi de nereye kaçacağız reis? Bütün Türkiye Türklerin hakimiyetine geçiyor. Nereye gitsek bizi yakalarlar. Yaptıklarımızın hesabını sorarlar.
7: Biz de Türklere ait olmayan bir yere kaçarız. Mesela Bulgaristan'a. Orada bize kimse bir

0: Kaç Rum dönmesi tanıyorum. Sanırım altın vaadiyle onları gemi konusunda kandırırım.
1: Göreyim seni Dimitri. Bu işi çok çabuk halletmeye bak. Türk askerleri her an girebilir Samsun'a. O zaman gemiyle bile kaçmak imkansız hale gelir.
0: Merhaba. Sandıkçı Şükrü sen misin?
2: Evet benim.
0: Takanı kiralamak istiyoruz Rüy.
2: Ne için?
0: Bulgaristan'a gitmek için.
2: Ne taşıyacaksınız?
0: İnsan. 169 erkek, 5 kadın taşıyacaksın.
2: Ya. Peki siz kimsiniz?
0: Ben Abacıyan Koçetesi'ndenim.
2: Ne? Abacıyan Koçetesi'nden mi?
0: Evet, en kısa zamanda Samsun'dan çıkmak zorundayız. Anlıyorsun beni değil mi?
2: Yok hayır. Size takamı kiralayamam. Üzgünüm ama yapamam bunu.
0: Neden? Sana istediğin kadar altın veririm.
2: Olmaz dedim. Sizleri gemime alamam. Türk askeri şahlandı. Düşmanı kovalıyor. Eğer sizi kaçırdığımı haber alırlarsa beni yaşatmazlar.
0: Numara yapma sandıkçı Şükrü. Senin asıl adın Aleko. Sen de bizim gibi bir Rumsun.
2: Evet ama eskidendi bu. Hem siz bunu nereden biliyorsunuz?
0: Boş ver. Nereden biliyorsak biliyoruz. Adın sandıkçı Şükrü bile olsa sen de bizim gibi bir Rumsun. Bu yüzden bize yardım etmek zorundasın. Eğer Türk askeri gelirse bizim çeteyi olduğu gibi idam eder. Tamam mı? Takanı bize kiralayacak mısın şimdi?
2: Peki. Yalnız bu iş size biraz pahalıya mal olur.
0: Söyle bakalım ne kadar istiyorsun?
2: 5000 altın.
0: 5000 altın mı? Çok istedim be Şükrü Efendi.
2: Pazarlık yapmam. Sizde daha çok olduğunu biliyorum. Yıllardır bu ahaliyi soyup sovana çevirdiniz.
0: Peki kabul. Bizi Bulgaristan'a ne zaman götüreceksin?
2: Yarın. Hava karardıktan sonra buraya gelin. Sabaha karşı yol alırız.
0: Anlaştık. İşte çeteyi getirdim Şükrü Kaptan. Binebilirler mi?
2: Önce altınları vereyim.
0: Merak etme, altınlar yanımızda. Çeteciler binsin vereceğim.
2: Önce altınlar, sonra çeteciler.
1: Dediğini yap Dimitri, altınları ver kaptana.
0: Peki reis. Al bakalım tam 5000 altın. Taka hareket edince sayarsın. Şimdi bekleyecek vaktimiz yok.
2: Tabi. Çabuk hadi takaya girin. Sessiz olun. Kimseler görmesin sizi. Hadi çabuk.
1: Bu heyecanın nedir be Şükrü kaptan? Gecenin bu vaktinde bizi kim görebilir ki?
2: Hiç olur mu? Haberiniz yok galiba Abacı Yanko. Türk kuvvetleri bugün Samsun'a girdi.
1: Ne? Bu kadar çabuk mu?
2: Evet. Henüz idareyi ele almadılar ama tedbirli olmakta yarar var. Halk hiç gecikmeden sizi Türk askerine şikayet edecektir. Çünkü çok kişinin canını yaktınız.
1: Haklısın kaptan. Dimitri.
0: Buyur reis.
1: Türk askeri bugün Samsun'a girmiş.
0: Yapma be reis.
1: Adamlara söyle sallanmadan bilsinler, sabah olmadan hareket etmek zorundayız.
0: Merak etme reis. Hadi biraz hızlı olun. Türkler her an gelebilir. Çabuk olun. Hadi çabuk.
3: Bu çetemize neler çektiğini.
4: Hep bir ağızdan konuşmayın. Hep bir ağızdan konuşmayın. Neler söylediğinizi anlamıyorum ki.
3: Allah'a şükürler olsun ki vatanımız artık düşmandan kurtuldu. Ama sen de biliyorsun ki biz halk olarak Rum çetecilerden çok çektik komutan, çok.
4: Biliyorum dayı. Yalnız siz değil bütün vatan çekti. Ama artık hepsi geçmişte kaldı. Şimdi yeni bir Türkiye için yaralarımızı saracağız.
5: Elbet saracağız ama daha önce yapmanız gereken bir şey var komutan bey.
4: Nedir obacım?
5: Abacı Yanko denen o azılı Rum çetesini yakala.
6: Evet yakala.
5: Sen de biliyorsun ya çok çektirdiler bize komutan, çok. Yüzlerce insanımızı katlettiler. Yüzlerce kadınımızın ırzına geçerek telef ettiler. Bebelerimizi öldürdüler.
7: Evlerimizi yaktılar. Paramızı, ekmeğimizi çaldılar. Perişan ettiler bizi.
5: Yakala onları ve intikamımızı al komutan. Kanlarımızı yerde koma. Gelinliklerini kefen yaparak gömdüğümüz kızlarımızın öcünü al o katillerden.
4: Tamam. Sakin olun lütfen. O namussuz Rum çetecinin neler yaptığını sizin gibi ben de biliyorum. O zamanlar ne askerim ne de silahım vardı. Peşlerine bile düşemiyordum. Ama içiniz rahat etsin ki şu anda askeri bir birlik onların bulunduğu dağda operasyon yapıyor. Merak etmeyin. En kısa zamanda yakalayıp adaletin huzuruna çıkartacağız onları. Hadi artık evlerinize gidin ve geçmişi geçmişte bırakın. Yarın hepimizi yeni bir Türkiye bekliyor.
0: İşte taka açıldı reis. Birkaç gün sonra Bulgaristan.

0: mutlu oluruz.
1: Evet.
0: Kara kara ne düşünüyorsun öyle abacı Yanko?
1: Çok şey düşünüyorum Gülüklü. Samsun'u işgal eden devletler bize arka çıktıklarında bu topraklar sizin olacak. İstediğiniz her şeyi yapın. Türk halkını eziyet edin, onları korkutun, emriniz altına alın demişlerdi. Oysa şimdi bunları söyleyenlerin hiçbiri ortada kalmadı.
0: Haklısın Bereyiz. Bizden önce kaçtılar Samsun'dan.
1: Kandırdılar bizi Dimitri. Biz de aptal gibi onların oyuncağı olduk. Yıllardır iç içe yaşadığımız komşuları astık, kestik, ızlarına geçtik, soyduk, sulağına çevirdik. Peki şimdi kim arka çıkacak bize söyler misin?
0: Savaş bu reis, ne yapalım? Galip gelen elbette yenilene istediğini yapmakta serbesttir.
2: Vay namussuzlar, vay şerefsizler. Demek geleceğimizi öğrenip kaçmışlar ha?
3: Evet komutan.
2: Peki nereye kaçtıklarını öğrenebildiniz mi çavuş?
3: Öğrendik kumandanım. Sabaha karşı Samsun limanından sandıkçı Şükrü adında Rum dönmesi bir kaptana ait kiraladıkları takayla Bulgaristan'a doğru yola çıkmışlar kumandanım.
2: İstedikleri kadar yola çıksınlar. Kaçamayacaklar. İşledikleri cinayetlerin, öldürdükleri masum insanların hesabını vermeden hiçbir yere gidemeyecekler çavuş. Daha bir saat önce evlatlarını, gelinlerini, karılarını yitiren insanlar burada gözyaşı döküyordu. Acılar çekiyordu.
3: Peki ne yapmamızı emrediyorsunuz kumandanım?
2: Derhal telgrafhaneye git ve bütün limanlara, milli hükümete ait askeri gemilere Yanko çetesinin deniz yoluyla kaçtığını bildir. Görüldüğü yerde yakalanmasını, yakalayamazlarsa bindikleri geminin batırılması talimatını ver.
3: Emredersiniz komutanım.
2: Kimsenin yaptığını kimsenin yanına kar bırakmayacağız. Bu ülkeye kim ihanet etmişse, kim masum halka eziyet çektirmişse bunun hesabını ödettireceğiz.
1: Dimitri, takayı takip eden yok değil mi?
0: Yok reis, yok, korkma. Kaçtığımızın farkına vardıklarında biz çoktan Bulgaristan'da olacağız.
1: Umarım öyle olur Dimitri. Eğer Türklerin eline geçersek bu hepimizin sonu olur.
0: Korkma Bereyiz. Kimse yakalayamayacak bizi.
1: Bu da ne? Dikkat ediyor musun Dimitri? Takanın makinelerinde bir şey oldu. Çalışmaz oldu. Taka durdu Dimitri.
0: Evet galiba öyle. Ah bak, tayfalar yelken açıyor reis.
1: Delirmiş mi bunlar? Koca taka içindeki bunca adamla yelkenle yol alabilir mi? Bu işin içinde bir iş var Dimitri. Çabuk Şükrü reisi çağır bana.
0: Hemen reis. Ha, o da buraya geliyormuş. Şükrü reis, abacı Yanko seni çağırıyor.
4: Buyur abacı Yanko.
1: Neler oluyor reis? Neden makineler stop etti? Neden yelkenleri açtırdın?
4: Makinelerde arıza oldu reis. Giderinceye kadar yelkenle idare edeceğiz.
1: Bana bak reis, eğer bize numara yapıyorsan, Türk kuvvetlerine teslim etmek istiyorsan şunu bil ki önce seni gebertirim. Anlıyor musun beni?
4: Anlıyorum reis. Sakin ol. Tabancanı yerine koy. Söyledim, makinelerde arıza var.
1: Ben diyeceğimi diyeyim de sen gerisini düşün. Namussuzum, ilk vuracağım insan sen olursun.
4: Bana itimat et reis. Biliyorsun ben de sizler gibi bir Rum'um. Neden size ihanet edeyim ki?
1: Ama yıllar önce adını değiştirerek ırkına ihanet etmedin mi? Şimdi de yapabilirsin.
4: Adını değiştirdiysen bunu Türklerle iyi geçinmek için yapmıştın. Bana güven reis. Şu anda Çakçıbaşı makine dairesinde arızayı gidermeye çalışıyor. Makineler çalışsa tam yol hareket edeceğiz.
5: Aynı saatlerde milli kuvvetlere ait alemdar tahliye gemisi Amasra'da batmış olan Şahin vapurunu yüzdürmeye çalışıyordu. Geminin komutanı kıdemli yüzbaşı Mustafa Nail Bey'di.
6: Yüzbaşım, yüzbaşım.
7: Hayrola Üsteğmen, nedir bu haliniz?
6: Yüzbaşım, az önce haberleşme odasına şifreli bir telgraf geldi efendim.
7: Öyle mi, verin bana.
6: Buyurun komutanım.
7: Evet. Evet. Vay canına. Üsteğmen, Şahin gemisinin kurtarılmasıyla ilgili çalışmaları bırakın. Hemen yola çıkıyoruz.
6: Emredersiniz efendim. Nereye gidiyoruz?
7: Samsun yönüne hareket etmemiz emrediliyor. Samsun'u kana bulayan abacı Yanko çetesi Bulgaristan'a kaçmak üzere Samsun'dan yola çıkmış. Gördüğümüz takdirde yakalamamız isteniyor.
6: Anlaşıldı yüzbaşım. Şimdi hemen yola çıkmak için gerekli emirleri vereceğim.
1: Allah kahretsin, bu ne biçim arızaymış be? Kaç saat oldu hala yapamadılar.
0: Sinirlenme be reis. Birazdan tamir ederler nasıl olsa.
8: Hem yerimizde durmuyoruz ki. Yelkenle de olsa gidiyoruz işte.
1: Hadi be, sen buna gitmek mi diyorsun?
9: Abacı Yanko! Abacı Yanko!
1: Ne var, ne oldu kaptan?
9: Mahvolduk reis. Bize doğru bir Türk gemisi geliyor.
10: Türk gemisi mi? Bu da nereden çıktı?
8: Yoksa bizim burada olduğumuzu öğrendiler mi?
10: Cevap ver reis, nereden çıktı bu Türk gemisi?
9: Bilmiyorum reis. Durumu sana bildirmek istedim.
10: Makineler ne ademde, hala tamir edilemedi mi?
9: Çarşı başı uğraşıyor ama onaramadı. Sanırım bir arıza oldukça büyük.
10: Mahvolduk. Eğer bizim burada olduğumuzu öğrenmişlerse bu yelkenlerle ellerinden kaçamayız.
8: Giderek de bize doğru yaklaşıyorlar. Ne yapmamızı emrediyorsun reis?
10: Gerekiyorsa çarpışacağız. Git adamlara söyle, herkes silahlarını eline alsın. Eğer Türk gemisinden teslim olun uyarısı gelirse yaylım ateşine geçsinler.
8: Tamam reis.
10: Sen de aptal aptal durma kaptan, git rotayı açık denize çevir. Belki ellerinden kurtuluruz, hadi.
9: Tabii kaptan.
6: Yüzbaşım, ileride bir taka var. Az önce kıyıya yakın seyrediyordu. Bizi görünce açık denize doğru seyretmeye başladı. Bordolayalım mı?
7: Dürbünle bak bakalım. İçinde şüpheli bir şey var mı?
6: Peki efendim. Bir şey göremiyorum yüzbaşım. Ama içinde Abacı Yanko çetesi olabilir. Biliyorsunuz şifreli telgraf çetecilerin takayla kaçtıklarını bildirilmiş.
7: Evet ama o taka bu taka mı acaba? Bir daha bakın. Güvertede bir hareketlilik var mı?
6: Biraz daha yaklaşsak iyi olacak efendim. Buradan takanın içini göremiyorum.
7: Peki. Şimdilik sadece güvertenin içini görecek kadar yakınlaşalım. Eğer şüpheli bir şey görürseniz takanın önünü çeviriniz.
6: Peki efendim. Serdümen! Dümeni ileride giden takanın üzerine kır.
1: Reis, Türk gemisi ne yapıyor?
9: Üstümüze geliyor Abacı Yanko. Herhalde şüphelendiler bize.
1: Lanet olsun, kıskıvrak yakalayacaklar bizi. Bir şeyler yapmalıyız.
0: Merak etme reis, adamların hepsini silahlandırdım ve güverteye dağıttım. Eğer gemiden bize ateş ederlerse biz de ateş edeceğiz.
1: Gemi hala yaklaşıyor mu bize?
9: Evet yaklaşıyor reis. Birazdan bordoya olacağız. Eğer sizi burada bulurlarsa mahvolurum. Beni de yaşatmazlar.
1: Kes ağlamayı da gemiyi hızlandırmaya bak. Ellerinden kurtulmaya bakalım, hadi çabuk ol.
6: Yüzbaşım, takaya yeteri kadar yaklaştık. Ne yapmamızı emrediyorsunuz?
7: Dürbünle bak bakalım. Güvertede olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor Müstehmen.
6: Peki efendim. Vay canına. Efendim.
7: Ne var yüzbaşı, ne oluyor?
6: Efendim, geminin güvertesi tepeden tırnağa silahlı adamlarla dolu.
7: Ne, silahlı adamlar mı dedin? Emin misin Müstehmen?
6: Eminim yüzbaşım. Hepsi de pejmürde kıyafetli, saçlı sakallı adamlar. Sanırım Samsun'dan kaçan Abacı Yanko çetesinin elemanları bu gemide efendim.
7: Demek bulduk o hainleri ha.
6: Yüzbaşım, bakın hızlarını arttırdılar. Kaçmaya çalışıyorlar.
7: Hiçbir yere kaçamazlar Üsteğmen. Baksana yelken açmışlar. Rüzgar onları kaçırtmaya müsait değil. Makine dairesi, tam yol ileri. Serdümen, rota düşman takası. Üsteğmen, güvertede ne kadar çeteci var?
6: Sayamadım efendim. Ama 200'e yakın. Hepsinin üzeri silah koleksiyonu gibi, tüfek, tabanca, bomba, bıçak dolu.
7: Makine dairesi, motorlar stop.
6: Yüzbaşım, neden makineleri stop ettirdiniz? Düşman gemisine rampa etmeyecek miyiz?
7: Gerçekçi olalım Müsteğmen. Karşımızdaki gemide 200'e yakın Rum çetecinin olduğunu söylediniz. Buna mukabil bizim gemide ne kadar asker var?
6: Siz, ben ve bir de Teğmen. Diğerleri mürettebat.
7: Silah olarak da 2 tane piyade tüfeği, öyle değil mi?
6: Evet öyle efendim.
7: Kabul etmeliyiz ki gerek kuvvet yönünden gerek silah yönünden bizden sayıca çok üstünler. Bu yüzden körü körüne üzerlerine gitmenin bir anlamı yok.
6: Evet ama Rum çetecileri devletimizce aranıyor efendim. Bizim görevimiz onları yakalamak.
7: Evet ama nasıl yakalayacağız Üsteğmen? 2 piyade tüfeğiyle mi? Hayır, böyle yakalayamayız onları. Ancak hile ve zeka oyunuyla yakalayabiliriz onları. Dua ederim de onlar bizim gemideki durumumuzu öğrenmesinler. Yoksa 5 dakika içinde bizim gemiyi zapt edebilirler.
6: Peki ne yapmamızı emrediyorsunuz efendim?
7: Aklıma bir plan geldi senin. Her şeye rağmen takayı durduracağız ve içinde arama yapacağız.
6: İyi ama yüzbaşım, arama yaparken çetecileri göreceğimiz aşikar. O zaman ne yapacağız? Tek bir tüfekle 200 gözü dönmüş çeteciyi nasıl teslim alabiliriz?
7: Bak, ne yapacağımızı anlatayım sana Üsteğmen. Her şeyden önce şunu bilmeni istiyorum. Sen henüz çok genç ve ateşli bir subaysın. Ama unutma, savaşlar her zaman sayı gücüyle kazanılmaz Üsteğmen. Akıl ve zeka her şeyin üzerindedir. Hatta silahın bile.
10: Ne oldu reis? Az önce Türk gemisi tam üzerimize doğru gelirken birden yavaşladı, hız kesti. Sakın bize numara yapmaya kalkmasınlar.
9: Neler olduğunu ben de anlamadım abacı Yanko. Az önce tam üzerimize doğru dümen kırmışlardı ama ne olduysa birden makineleri stop ettirdiler.
0: Yoksa bizi görüp korktular mı?
10: Niye korksunlar be Dimitri? Koca gemi bizim takanın nesinden korkacak ki?
9: Reis doğru söylüyor Dimitri. Kim bilir o gemide kaç yüz tane silahlı asker vardır.
0: Unutma kaptan, bu gemide de tam 169 tane silahlı çeteci var. Hepsi de feleğin çemberinden geçmiş hem de.
10: Bu da ne? Bu düdük sesi de ne kaptan?
9: Aha, canavar düdüğü reis. Türk gemisi durmamızı istiyor.
10: Allah kahretsin, şimdi mahvolduk işte. Buraya gidip de bizleri görürlerse yakalayıp esir alacaklar.
0: Dur be reis, dur be, panik yapma. Nasıl yakalayacaklar ki? Gerekirse silahlarımızla karşı koyarız. Hepsini vururuz. Şükrü reis, durma, yoluna devam et hadi.
9: Durmak zorundayız reis. Üst üste ikaz ediyorlar bizi. Eğer durmazsak ateş edip batırırlar bizi.
10: Reis.
9: Emret abacı Yanko.
10: Takayı durdur.
9: Baş üstüne reis. Yelkenleri indirin! Yelkenleri indirin!
10: Dimitri.
0: Buyur reis.
10: Adamlarımıza git söyle. Ben emir vermeden kimseye ateş açmasınlar.
0: Baş üstüne reis.
11: Dediklerimi anladın değil mi üstemin?
6: Anladım yüzbaşım. Hiç merak etmeyin. Yüce Allah'ın izniyle onları yakalayacağız.
11: Göreyim seni.
12: Filika indirin. Üst Eymen takaya gidecek.
13: Komutanım.
11: Evet Eymen.
13: Ben de Üst Eymen'imle birlikte gidebilir miyim efendim?
11: Ne dersin Üst Eymen? Yanına bir can yoldaşı ister misin?
6: Siz nasıl emredersiniz efendim.
11: Peki Eymen. Sen de Üst Eymen'le git.
13: Sağ olun. Sağ olun efendim. Emrinizdeyim Üst Eymen'im.
6: Allah yardımcımız olsun Eymen. Çok zor bir görev üstlendik.
13: Biliyorum Üst Eymen'im. Yüzbaşım.
11: Evet Üst Eymen.
6: Efendim. Şayet işler yolunda gitmeyip de Rum çeteciler bizi rehin alırlarsa ve hayatımız karşılığında sizden kendi hayatlarını isteyecek olurlarsa ne yapacaksınız?
11: Üsteğmen, biz artık milli bir devletiz. Devleti devlet yapan başlıca neden gücüdür, otoritesidir. Böyle bir durumda sizleri feda eder, gemimle o takanın üzerine gidip hepsini denize dökerim.
6: Anlaşıldı efendim. Hadi Teğmen, gidiyoruz.
10: Ne biçim iş anlamadım. Hem bizi durdurdular hem de bekliyorlar. Niyetleri ne bunların?
9: Ne yapacaklarını Allah bilir reis.
8: Hey abacı Yanko, şuraya bak. Türk gemisinden bir filika indirdiler.
10: Ne? Filika mı indirdiler? Kaç kişi var içinde?
0: Sadece iki subay. Buraya doğru geliyorlar.
10: Reis sen bilirsin, bu ne anlama geliyor şimdi? Herhalde iki subay da bizleri teslim almaya gelmiyor bunlar.
9: Hayır reis. Anladığım kadarıyla takanın yükünü incelemeye geliyorlar.
10: Yani ne taşıdığını mı?
9: Evet.
10: Ya ama sen ne dersen de takaya girince beni ve adamlarımı görecekler. Onlara ne diyeceksin?
9: Hükümetin izniyle sizleri İstanbul'a götüreceğimi söyleyeceğim.
10: Peki yutacaklar mı?
9: Bilmiyorum reis. Bunu ben de sizin kadar merak ediyorum.
13: Üsteğmenim, takaya girer girmez içindekilerini teslim mi alacağız?
6: Hayır Teğmen. Maalesef öyle bir şansımız yok. Çünkü o takanın içinde şu anda 200'e yakın silahlı adam var.
13: Vay canına. 200 silahlı adam ha?
6: Hem de hepsi ipten kazıktan kurtulmuş caniler.
13: Peki nasıl yakalayacağız onları?
6: Yüzbaşı bir plan yaptı. O plana göre bir şeyler yapmaya çalışacağız. Geldik işte.
13: Dikkat edin Üsteğmenim. Takadan tüfek namluları uzandı bize doğru.
6: Sakin ol Teğmen, gördüm.
14: Hey! Takanın reisi yok mu? Onunla görüşmek istiyorum.
15: Reis benim. Ne var, ne istiyorsunuz?
14: Reis, bu ne biçim karşılama? Emir ver de şu tüfekleri içeri çeksinler. Biz buraya çarpışmaya değil, takanın kağıtlarını kontrole geldik.
15: Buyurun gelin.
9: Silahları kaldırın hadi.
13: Of, az kalsın üzerimize ateş edecekler sandım.
6: Hadi gel takaya çıkalım Teğmen.
13: İşte takaya çıktık. Vay canına, şuraya bak Üst Teğmen'im. Bu adamların hepsi tepeden tırnağa silahlı.
6: Sakin ol Teğmen. Yavaş sesle konuş. Korktuğumuzu anlamamaları gerekiyor.
13: Bu adamlar abacı Yanko çetesinin adamları değil mi?
6: Evet. Hepsi de tehlikeli insanlar.
13: Bunlar ne biçim insan? Saçları sakalları uzamış. Üstleri başları yırtılmış. Hepsi de cani, öyle değil mi Üsteğmenim?
6: Evet Teğmen. Eğer plan yolunda yürürse hepsini yakalayıp adalet önüne çıkartacağız. Hesaplarını orada verecekler.
14: Hey! Bu takanın reisi kim?
15: Benim Üsteğmenim. Buyurun, hoş geldiniz.
11: İşte
7: Teğmenli Üsteğmen Takay'a çıktı. Allah yardımcıları olsun. Onca silahlı çeteciye karşı sadece iki kişi. Şimdi planın ikinci kısmını uygulayalım.
8: Çarkçıbaşı!
16: Buyurun yüzbaşım.
8: Motorları çalıştır. Gemiyi yola çıkacakmış gibi hazır tut.
16: Kötü bir haberim var yüzbaşım.
8: Nedir?
16: Geminin silah rotu yirildi. Ben de size bu haberi vermek için gelmiştim.
7: Ne anlama geliyor bu çarkçıbaşı?
16: Geminin manevra kabiliyeti sıfır oldu efendim.
7: Allah kahretsin. Rot da tam eğrilecek zamanı buldu. Aksileye bak. Hem silahsızız hem de denizin ortasında kaldık. Peki tamir edemiyor musunuz?
16: Etmeye çalışıyoruz efendim.
7: Hadi, hadi göreyim seni çarkçıbaşı.
14: Bu takanın reisi sen misin?
9: Benim üsteğmenim. Ne emretmiştiniz?
14: Adın ne?
9: Ah, sandıkçı Şükrü Reis.
14: Peki nereden gelip nereye gidiyorsun?
9: Samsun'dan kalktık, İstanbul'a gidiyoruz efendim.
14: Bu adamlar kim?
9: Onlar yolcu üsteğmenim. Hükümetin emriyle İstanbul'a götürüyorum onları.
14: Güzel. Liman kağıdın var mı peki?
9: Tabii var.
14: Görebilir miyim?
9: Elbette. İşte buyurun.
14: Verin.
13: Şuraya bakın üsteğmenim. Bu kağıtta ne damga ne de liman müdürlüğünün vizesi var. Bunlar kaçak yolcu.
14: Yavaş Temen, yavaş. Görüyorum. Evet. Vizeniz tamam reis.
9: Yani yolumuza devam edebilir miyiz?
14: Elbette. Ama önce liman kağıdınızı bizim gemiye götürüp tasdik etmemiz gerekiyor.
9: Neden?
14: Çünkü civarda karakol gezen daha 5 gemimiz var. Onlar sizi çevirdikleri zaman bizim vizemizi görürlerse hiçbir müşkülata uğramazsınız.
9: Nasıl isterseniz gidelim isteğmen.
10: Bir dakika. Nereye gidiyorsun Şükrü Reis?
9: Karşı gemiye.
10: Nedenmiş o?
14: Ben söyleyeyim. Liman kağıdınızın bizim tarafımızdan da tasdik edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yol boyunca sürekli kontrole uğrarsınız.
10: Doğru mu bu reis?
9: Evet, doğru bayım.
10: Üsteğmen.
14: Evet.
10: Sizin gemide top var mı top?
14: Top mu?
10: Ha.
14: Evet var.
10: Nerede, ben göremiyorum.
14: Güvertede. Şu uçları gözüken siyah şeyler var ya. İşte onlar Ruslardan aldığımız hedef yapıp kavuran adev topları. Gördünüz mü?
10: Evet gördüm.
14: Tamam mı reis? Geliyor musun bizimle?
9: Tabii geliyorum efendim.
13: Üsteğmenim.
14: Evet Teğmen.
13: Neden o adama topumuz var derken yalan söylediniz? Bizim gemide top falan yok ki.
14: Adamın sorma niyetini anlayamadım mı Teğmen? Gemimizin gücünü öğrenmeye çalışıyorum.
13: Peki top diye neyi gösterdiniz ona?
14: Güvertedeki tahlisiye tulumbasının kalın borularını.
13: Hay Allah.
14: Yüzbaşım, bu adam takanın reisi, sandıkçı Şükrü.
7: Gel bakalım Şükrü Reis. Otur şöyle.
9: Oturmasam şu liman kaydını tasdik ettirip hemen gitsem yüzbaşım.
7: Otur dedim.
9: Peki. Peki efendim.
7: Bak Şükrü Reis, seninle açık açık konuşacağım. Biz senin kimleri taşıdığını biliyoruz. Sen şu meşhur Abacı Yanko çetesini taşıyorsun, öyle değil mi?
9: Sakin ol reis.
7: Gemindeki o kılıksız silahlı adamların hepsi elleri kanlı çeteci. İstesem şu anda senin takanı toplarımla denize döker, hepinizi gebertirim. Ama diyorum ki anlaşırsak, takanı ve içindekileri görmezlikten gelir, yolunuza devam etmenize izin verebilirim.
9: Nasıl yani?
7: Yıllardır bu denizin kahrını çekiyoruz ama sonuçta elimizde avucumuzda ne var? Koskoca bir hiç. Bu yüzden bedavaya kahramanlık yapmak istemiyorum.
9: Ne demek istiyorsunuz yüzbaşım?
7: Takan'daki Abacı Yanko denilen Rum çetecinin çok altınları varmış. Öyle değil mi?
9: Vardır herhalde.
7: Olmaz olur mu? Kaç yılın çetecisi. Yıllardır Samsun ve havalisinde soymadık insan bırakmadı. Diyeceğim, Abacı Yanko bize külliyetli miktarda altınla silah ve cephane verirse, biz de sizleri görmezlikten gelip yolunuza devam edersiniz. Ne diyorsunuz bu işe?
9: Bilmiyorum yüzbaşım. Yani birden çok şaşırdım bu teklifinize de. Ama buna evet demesi gereken kişi ben değilim. Ben de nihayet para karşılığı onları taşıyan bir taka reisiyim.
7: Madem öyle, takana git ve çeteci başı Abacı Yanko ile konuş. Eğer istediğim altınları, silah ve cephaneyi verirse hiçbirinin kılına bile ilişmem. Ama olmaz derse takanı batırırım reis. Hadi şimdi git.
9: Peki yüzbaşım.
14: Yüzbaşım.
7: Evet üsteğmen.
13: Konuştuklarınızı dinledim. Ama araya girmek nezaketsizliğini göstermedim. Siz nasıl yaparsınız bunu? Aman Allah'ım, duyduklarıma inanamıyorum.
7: Sakin ol Üsteğmen. Ne yaptım ki ben?
13: İnkar mı ediyorsunuz efendim? Az önce Taka Reis'inden o eli kanlı pis çeteciyi serbest bırakma karşılığında altın ve cephane istemediniz mi?
7: Evet istedim. Ne var bunda?
13: Ama yüzbaşım, bunu nasıl yaparsınız? Siz şerefli bir subaysınız. Şerefiniz ve göreviniz o pis çeteciyi yakalayıp adalete teslim etmek değil mi?
7: Evet.
13: Ama şimdi menfaat karşılığı onu serbest bırakmak istiyorsunuz.
7: İlahi Üsteğmen, niyetimi anlamadın demek ha?
13: Ne demek istiyorsunuz?
7: Sana az önce savaşlar yalnız askeri güçle değil, hileyle de kazanılır dememiş miydim?
13: Evet demiştiniz. Aman Allah'ım. Yani o çeteciden istediğiniz altınlar, silahlar, şimdi anlıyorum. Hepsi planın bir parçası değil mi?
7: Elbette Üsteğmen. Eğer rüşvet istemeseydim onları inandıramazdım. Silah ve cephaneye gelince, biliyorsun gemimizde sadece 2 tane tüfek var. Eğer çarpışmak gerekirse elimizde silah ve cephane olsun istedim.
13: Affedersiniz yüzbaşı. Ne olur bağışlayın beni. Ben de sizin rüşvet istediğinizi sanmıştım. Hay Allah. Nasıl oldu da düşünemedim.
7: Önemli değil Üsteğmen. Umarım benim ahlaksız biri olduğuma senin inandığın gibi onlar da inanır da bu işten yüzümüzün akıyla çıkarız.
10: Tamam mı Şükrü Reis? Liman kağıdını tasdik ettirdiyse hemen uzaklaşalım buradan. Burnuma tuzak kokuları geliyor.
4: Hiçbir yere gidemiyoruz Abacı Yanko.
10: Ne demek istiyorsun sen be? Neden gidemiyormuşuz ha?
4: Liman kağıdı bahaneymiş Abacı Yanko. Beni gemiye başka bir şey için götürmüşler.
10: Anladım. Yani ne istediler senden?
4: Türk komutanının her şeyden haberi var. Sizlerden, çetecilerden.
10: Sahi mi?
4: Evet, bunun için rüşvet istediler benden.
10: Ne rüşveti be?
4: Altın, silah ve cephane istedi komutan. Verdiğimiz takdirde bizi görmemezlikten geleceğini söyledi. Aksi takdirde...
10: Ne yapacakmış vermezsek?
4: Toplarıyla Taka'yı batırarak hepimizi denize dökeceğini söyledi.
2: Yapamazlar. Bir şey yapamazlar. Bizim de silahımız var.
10: Kapa çeneni Dimitri. Koca gemiye karşı tüfekle, tabancayla ne yapabiliriz ki? Kaldı ki topları varmış. Hem de hedefi yakıp kavuran Rus topları. Şükrü Reis, bu bir oyun olmasın. Benim bildiğim Türkler, hele askerler öyle 3-5-6'da kolay kolay şereflerini satmazlar.
4: Beş parmağın beşi de bir olmuyor Abacı Yanko. Yüzbaşı para sekintisi çektiğini söyledi. Yıllardır denizdeyim ama elime ne geçti dedi.
10: Yani senden açık açık altın, silah ve cephane istedi, öyle mi?
4: Evet. Sende de çok miktarda altın olduğunu duymuş. Bir kısmını versin, sonra da çekip gidin dedi.
10: Bunu düşünmeliyiz. Eğer rüşvetçi bir subaysa kurtulmamız karşılığında istediklerini verebiliriz.
2: Hemen karar verme reis. Ya bize numara yapıyorlarsa?
10: Ne numarası yapacaklar Dimitri? Şu anda güçlü olan onlar. Biz küçücük bir takadayız. Onlarsa toplu tüfekli bir gemide. Savaşmaya kalksak onları yenme şansımız ya da kaçma şansımız var mı sanki?
4: Kaçmamız imkansız reis. Biliyorsun makinelerimiz hala arızalı. Yelkenle ne kadar hızlı gidebiliriz ki?
10: Görüyorsun durumu Dimitri. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Bence istedikleri rüşveti verelim ve yolumuza devam edelim. Başka kurtulma şansımız yok.
2: Evet, sen bilirsin reis. Ama bana söz düşse ben savaşalım derdim. Bu gemide tam 169 kişiyiz. Hem de tepeden tırnağa silahlıyız.
10: Ama topları var Dimitri. Toplar olmasa savaşırdık. Galip de gelirdik. Ama o koca toplara ne yapabiliriz ki?
4: Bence Abacı Yanko haklı. Komutanın istediklerini verelim.
10: Dimitri.
2: Buyur reis.
10: Türk komutanının istediklerini vereceğim.
2: Nasıl istersen reis.
10: Bir kayığa 5000 altınla bol miktarda silah ve cephane koy. Şükrü reisle birlikte gemiye gidip komutana teslim et.
2: Baş üstüne reis.
4: İşte yüzbaşım. Bu sandığın içinde tam 5000 tane altın var.
7: Güzel. Ya silah ve cephane?
2: Onları da getirdik. Güverteye bıraktık.
7: Doğru mu Üsteğmen?
13: Evet efendim. Şu anda Haydar Teğmen silahları mürettebata dağıtıyor.
2: Tamam mı yüzbaşı? Rüşvetini aldın. Bizim Taka'nın yoluna devam etmesine izin veriyor musun
7: şimdi? Ne Taka'nın ne de sizin hiçbir yere gitmenize izin vermiyorum.
2: Ne yani? Bize numara mı yaptın sen?
4: Ama nasıl olur yüzbaşı?
7: Kaldırın ellerinizi. İkinizi de tutukluyorum.
13: Yüzbaşının söylediğini duydunuz. Ellerinizi kaldırın.
2: Bu işte bir oyun olduğunu sezmiştim zaten. Kandırdınız bizi.
7: Hüsemen, şu çetecinin silahlarını al.
13: Peki yüzbaşım.
7: Aptallar. Nasıl olur da bir Türk subayının rüşvet alabileceğini düşünürsünüz ha? Hele sizin gibi parmağında yüzlerce masum Türk'ün kanı bulunan azılı çetecileri para karşılığı serbest bırakmak hangi vicdana sığar?
0: Peki altını anladık da silah ve cephaneyi neden istedin?
7: Neden olacak? Bizim gemi savaş gemisi değil ki aptal herif. Kurtarma gemisi. Koca gemide sadece iki piyade tüfeği var.
0: Ne? İki piyade tüfeği mi?
7: Evet. Ama şimdi sayenizde bütün gemi mürettebatı baştan aşağı silahla donandı. Eğer takadakiler direnecek olursa ya da ateş edecek olursa rahatça savaşabiliriz onlarla.
0: Peki ya top? Geminizde top olduğu da mı numaraydı yoksa?
14: Ne sandın ya çeteci? Senin reis Abacı Yanko'ya tahlisiye borularını top diye yutturdum. O da inandı.
16: Yüzbaşım.
7: Evet çarkçı başım.
16: Sled rodunu onardık. Emir verdiğiniz anda gemi harekete hazırdır.
7: Yaşa be çarkçı başı. İşte iyi haber diye buna derim ben. Hemen makinaları çalıştır ve şu içi pislik dolu olan takaya yanaştır.
16: Baş üstüne efendim.
7: Üsteğmen. Sen de şunları alıp ambara tık. Birazdan orası çetecilerle dolacak.
14: Baş üstüne.
10: Allah Allah ya, ne oldu bizim reiste Dimitri'ye? Gidene neredeyse bir saat oldu, hala geriye dönmedi.
17: Hey Abacı Yanko, şuraya bak. Türk gemisi üstümüze geliyor.
10: Korkmayın, gelsin bir şey yapmaz. İstedikleri rüşveti verdik onlara.
7: Hey, sizlere sesleniyorum. Ben Alemdar gemisinin komutanı Yüzbaşı Mustafa Naim. Çete reisiniz Abacı Yanko'yla görüşmek istiyorum.
17: Duydun mu reis? Ha? Gemi komutanı seninle konuşmak istiyor.
10: Duydum. Abacı Yanko benim, ne var ne istiyorsun yüzbaşı?
7: Size teslim olmanızı emrediyorum. Aksi takdirde top atışıyla takayı batıracağım.
10: İyi ama istediğiniz rüşveti verdik ya, daha ne istiyorsunuz?
7: Rüşvet müşvet yok, teslim olun. Taka reisiyle adamını tevkif ettim. Sizler de teslim olun. Elimizden kurtulamazsınız.
10: Allah kahretsin, oyuna getirmişler bizi.
7: Beyhude yere direnmeyin. O eski takayla kaçamazsınız. Eğer teslim olmazsanız biraz sonra top atışına başlayacağım.
10: Top atışına mı?
7: O zaman hepinizi denizin dibine dökeceğim.
17: Reis, teslim olalım, bir yere kaçamayız. Baksana, geminin güvertesi silahlı mürettebatla dolu. Hepimizi öldürür bunlar.
10: Haklısın, kız kıvrak yakalandık. Ne kaçma ne de savaşma şansımız yok. Tamam, ateş etmeyin, teslim oluyoruz.
7: Hepsini ambara tıkın. Sinop'a gidince mahalle hükümete teslim edeceğiz bunları. Üzerlerini aramayı ihmal etmeyin.
14: Yüzbaşım.
7: Evet üsteğmen.
14: Siz haklıymışsınız yüzbaşım. Savaşta galip gelmenin başlıca şartı akıl ve zekaymış efendim. Sayenizde iki piyade tüfeğiyle yıllarca halka zulüm çektiren, yüzlerce masum insanın katili olan meşhur Pontus çetesini yakaladık. Bununla ne kadar gurur duysanız haklısınız efendim.
7: Yanılıyorsun üsteğmen. Galibiyetin gururu bir kişiye mal edilemez. Eğer siz korkup da içi çeteci dolu olan o takaya gitmeseydiniz ve planı uygulamasaydınız, şu anda belki de esir olan bizler olacaktık. Bu gurur sadece bana değil, siz Teğmen'e ve Alemdar gemisindeki bütün mürettebata aittir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.
5: Abacı Yanko Çetesi adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
18: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Aklınızda bulunsun.
10: Gün içinde egzersizi ihmal etmeyin. Günde 1 kilometre yürüyüş ya da haftada 3 kez hafif egzersiz kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yine kalp hastalığından korunmak için beslenmenize selenyum kaynakları ekleyin. Hem kansere hem kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan selenyum, fındık, fıstık, balık, tahıl gibi ürünlerde bol miktarda var. Her gün selenyum alanlarda kanser riski %37 azalıyor. Yine her gün bir diş sarımsak faydalı. Sarımsak vücuttaki hastalık sebebi olabilecek kimyasalların seviyesini %48 azaltırken beynin yaşlanmasını önlüyor, kolesterolü düşürüyor. Yine bu dönem içinde aşırı kiloya da dikkat edin. Pek çok hastalık aşırı kilodan kaynaklanıyor. Yeni bir araştırmaya göre kilolu insanların aldıkları her yeni kilo ömürlerini 20 hafta kısaltıyor. Fazla kiloları vermek kalp, kanser, eklem iltihabı hastalıklarından koruyor.
9: Aklınızda bulunsun.
11: TGRT FM.

Merhabalar dostlar, işte yine birlikteyiz. İnce duygularda, şiirlerde buluştuk yine. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Davut Genç ve ben Müberra Gönen sizlere sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Kısa bir zaman diliminde duygularda tek yürek olabilmek ve sonra tekrar buluşmak için birbirimizi özlemek ne güzel. Ve dizeler arasında gezinirken çok yakın şeyleri hissedebilmek. Bu bizim şansımız. Ben sizlerle olmaktan çok keyifliyim. Dilerim sizler de en az benim kadar mutlusunuzdur bu birliktelikten. İşte ilk şiirimiz geliyor. Yılmaz Aybar'dan. Şiirimizin adı da Şiir.

Sen her sözcüğü yağmur damlalarınca göklerden gönlüme dökülen şiirsin. Akarsın ta derinlere, kalbimin en gizli köşelerinde birikirsin. Sen her dizisi ışık huzmelerince gözlerimden ruhuma süzülen şiirsin. Uzarsın ummadığım yerlere, ummadığım yerlerde kesilirsin. Sen her bölümü çiçek demetlerince içimin en ince iplikleriyle sarılı şiirsin. Durursun yıllar yılı öylece, ne solmak ne dağılmak bilirsin. Sen baştan başa büyü, baştan başa sihirsin. Sen düşlerimde yaşattığım, gerçekte yazamadığım şiirsin.

Dostlar, şiirli yolculuklar hep sevgi duraklarına varır nedense. Yüzyıllar boyu şiirin ana teması aşktır, sevdadır çoğu kez. Belki de sevgi denen, aşk denen duygu en iyi şiirle ifade edilebildiği içindir. Biz de bu ana temadan fazla uzaklaşamıyoruz. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, yine sevgiye gelip dayanıyoruz. Hayatın asıl amacı, asıl güzelliği olan sevgiyi sanatın hiçbir dalından ayrı tutmak olası değil. İşte bir şiir daha, konu yine sevgi. Karacaoğlan'dan şiirimiz, bakalım ne yerine, adı böyle. Ela gözlü nazlı dilber, koma beni el yerine, altın kemerin olayım, dola beni bel yerine. Hecine gönlüm hecine, yiğide ölüm gecine, al beni zülfün ucuna, sallanayım tel yerine. Gel kız karşımda dursana, şu benim halim sorsana, zülfünden bir tel versene, koklayayım gül yerine. Karacaoğlan der nolayım, kolun boynuma dolayım, nazlı yar kölen olayım, kabul eyle kul yerine.

Teknolojinin bize sunduklarını asla inkar edemeyiz. Bu nankörlük olur. Ama galiba teknoloji romantizmin en büyük düşmanı gibi. Eskiden mektup diye bir şey vardı. İnsanlar duygularını ve yaşadıklarını mektuplarla birbirlerine iletirlerdi. Şimdi herkesin cebinde bir cep telefonu. En uzak mesafeler bir uçak gidimi yakın. Özlemek, yazışmak yok gibi. Mesajlar hızla gidip geliyor ve asla kalıcı değil. Bir mektubu yıllarca saklayabilir, hatta öpüp koklayabilirsiniz. Ama bir cep telefonunun böyle bir işlevi yok. Bunca lafı niye ettim biliyor musunuz? Kerim Aydın Erdem'in Son Mektup isimli şiiri var sırada. Şiirimiz geliyor şimdi. Yazdığım bu son mektup seni er geç evinde bulacak. Postacı kapını vurduğunda maceramız bitmiş olacak. Sana şiirler yazmayacağım. Mısralarımla gülmeyeceksin. Sana Ozan'ın sevdiği demeyecekler. Arasan da bulamayacaksın beni. Bir ince hayaldir, kemirecek göz bebeklerini. Çelimsiz davranışlarına saplanacak sızılar. Başka bulutlar, başka yağmurlarla gelecek. Ben başka şehirlere göç edeceğim, sen odana dolacaksın. Nasıl olsa bulanık akacaktı bu ırmak. Bırak, bildiğince aksın. Son mektubumla bileceksin, dünya gerçekten acı. Başka kapıları vuracak bundan böyle dört gözle beklediğin postacı.

Sevgi, aşk ille tek bir kişiye özel olmayabilir tabii. Vatan sevgisi, toprak sevgisi, ana, baba, kardeş sevgisi, evlat sevgisi, belki bazen bireye yönelik sevgileri aşabilir. Ve bu duygularla yazılan nice şiirler yüreklerimizi coşkuyla doldurur, bizi bambaşka yerlere alıp götürür. İşte onlardan birisi İbrahim Zeki Burdurlu'nun Kardeşlik Türküsü isimli şiiri geliyor şimdi de. Gözlerime bak, sen varsın. Ben varım senin duygularında. İyilik, güzellik, doğruluk, kardeşçe bir mavi yolculuk. Sen benim içime doğarken ben senin sözlerin olayım. Adımlarımız aynı türküde. Yollar bir olduğumuz için hür. Uzaklar yakın, çok yakın. Gök avucumuzda görünür. Sen yelkenlerime dolarken ben senin denizlerin olayım. Ne var ayrı düşmeye candan? Neden başka seslere doğru? Üçümüz, beşimiz, milyonumuz, hepimiz bir tek nisan yağmuru. Sen benim dileklerimle yorul, ben senin dizlerin olayım. Aynı gök, aynı toprak, aynı gün, bir kardeş halkasıyız el ele. Koş Van'dan İzmir'e can can. Bak dönmüş vatan bir tek güzele. Sen benim acılarımla solarken ben senin gündüzlerin olayım. Bir ufkun içinde bir tan var. O hepimize tek ocak. Uçarı sevgilerle yücelen 28 milyonda tek bayrak. Siz benim yaralarımı sarın, ben sizin, sizlerin olayım. Tut elimden, tut özümden. Gel, varlığıma kanat ol. Ben senin varlığında eridim, sen yeniden, yeniden hayat ol. Sen benim baharımı renklerken ben senin gözlerin olayım. Ayrılma yollarımdan, gel bana. Ben koşayım sana yollarımdan. Acıda, yasta, sevinçte, bayramda topla yemişlerimi dallarımdan. Sen tek kurtarıcım olurken ben zafer gözlerin olayım.

Kimi zaman tüm duygular teke yönelir. Dünyada o sevgili ve sizden başkası yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Her şeyde onu görür, onu duyar, onu hatırlarsınız. Daha doğrusu aklınızdan hiç çıkaramazsınız. Bunu yapmayı da hiç istemezsiniz zaten. Hele de sizi kırmıyor ve üzmüyorsa, bu sevgiyi dünyanın en değerli hazinesini saklar gibi yüreğinizin kuytularında gizler ve bitmemesi için yaradana yakarırsınız. Onu kaybetmek düşüncesi bile sizi deli etmeye yeter. Onu uçan kuşlardan kıskanırsınız ve onun için elinizden gelen tüm fedakarlıkları seve seve yaparsınız. İşte bu hissedişler sırasında eğer şair bir yürek taşıyorsanız inci gibi dökülür dizeleriniz. Tıpkı büyük şair Halil Soyer'in dizeleri gibi.

Bu yolu seninle göze almışım. Baştan ant içmişim başın üstüne. Süzme bal peteği ince dudaklar, haktan gönderilmiş dişin üstüne. Canında candaşım, yolunda yoldaş. Canın sıkılır da çatılırsa kaş, komam da ne demek taş üstüne taş. Dağları yıkarım taşın üstüne. Gözümün nurusun, sevgimin özü. Gidişin yıkılmam olur en azı. Bırak beklemeyi baharı yazı, bir kış daha gelir kışın üstüne. Beni sevmek olsun işin ne olur. Borcumu isteme peşin ne olur. Benzin dökülünce düşün ne olur bağrımdaki şu ateşin üstüne. Kıskanırım sinek konsa alnına. Saçın ürkek ürkek inse alnına. Yüklü borç senedi dense alnına. Çift imza atarım kaşın üstüne.

Şu şairlerin hayal güçleriyle başa çıkmak güç doğrusu. Sevdiğinin kaşının üstüne imza atmak ancak bir şairin aklından geçebilir. Bazen düşünüyorum da, keşke tüm insanlar şairler gibi duygusal, onlar gibi romantik bakabilselerdi hayata. Belki o zaman dünyamız daha barış içinde, daha sevgi dolu bir gezegen olabilirdi. Kim bilir? En azından bizler, şiir sevenler olarak şairler gibi duygusal ve sevgi dolu bakmayı deneyebiliriz. Madde madde, katı katı bakmak yerine duygu duygu, insan insan yaklaşabiliriz kişilere ve olaylara. İşte yaşama sevgi gözüyle, gönül gözüyle bakan bir genç ozan Ersun Bağcı'nın güzel bir şiiri geliyor şimdi sizler için. Şiirin adı Cesaretim Yok. Yüzüne bakmaya cesaretim yok. Güzelliğin beni del eder ondan. Çatal kirpiklerin ateşli bir ok yakar bu sinemi, kül eder ondan. Dost, cahille alışverişte misin? Nadan ile aynı görüşte misin? Altının kadrini bakkal ne bilsin? Satamaz gevheri, pul eder ondan. Ayırma Ersun'u gözünden ırak, ciğerime salma zehirli tarak, kaprisle karışık nazını bırak, usandırır beni, el eder ondan.

Dostlarım, Bir Çift Yürek isimli kitabı okudunuz mu bilmiyorum. Okuyanlarınız hatırlayacaklardır. Bir Avustralyalı yerli kabilesine konuk edilen bir doktor hanımdır kitabın kahramanı. Kabileyle dostluğunun hayli ilerlediği bir gün merakını yenemez ve sorar onlara. Sizin atalarınızın yamyam olduğunu söylüyorlar, doğru mu? Yerli kabilesinin yaşlı bilgesi başını sallar ve şöyle yanıtlar. Evet, doğru. Bununla övünmek olası değil tabii. Ama yerinmemiz de gerekmiyor. Çünkü bizim atalarımız yiyecek bulamadıkları için hemcinslerini yemek zorunda kalmışlar. Acı ama gerçek. Peki uygar dünyanın uygar insanları, yani sizler, birbirinizi açlığınızı gidermekten başka bin bir çeşit nedenle hem de hiç acımadan öldürmüyor musunuz? Üstelik toplu katliamlar da sizlerin toplumlarında yaşanmıyor mu? Bunu okuyunca uygar dünyanın ne kadar uygar olduğunu epeyce düşündüm. Neyse, hadi yine güzel bir şiirle bu sevimsiz konuyu kapatalım. Öztemiz Hacı Tahiroğlu'na ait bir şiir. Yarı kalan masal diyoruz.

Üstünde kurulmuş yuva birdenbire çöktü. Artık bu kurumuş dala yaprak güvenir mi? Bitmez bu karanlık yerin altında gürültü. Bağrındaki can vermişe toprak güvenir mi? Dolmaz günümüzün zinciri, kopsun bu şehirde. Artık yarı kalsın bu masal, her şeye son ver. Bir gün çekilir kalbe siyah dalgalı perde. Ömrün dediğin şamdanı en son nefes üfler. Bir ömrü baharında bitirdim bu diyarda. Gün geldi ki yanmak bana, yakmak sana düştü. Gün geldi ki rüzgarları dinmiş odalarda, bir yastığa yorgun başımız yan yana düştü. Senden kalan izler solacak büsbütün artık. Günler yeni bir sevgi peşinden koşacaktır. Benden çözülüp gölgemi sardın bugün artık. Mendilde değil, gözyaşı kirpikte sıcaktır. Ayrılık, şiirlerin ana konularından bir diğeri bilirsiniz. Kimi zaman güzel bir ayrılık şiiri okuyunca iyi ki hasret var, iyi ki özlüyor insanlar sevdiklerini diye düşünüyorum. Ama tabii biraz bencilce oluyor böyle düşünmek. Ayrılıklar çok uzun süreli olmasın. Sevenler birbirlerinin değerini bu sürede daha iyi anlasınlar. Ve ayrılık deyince birlikte olunan anların her saniyesinin tadını daha bir hissetsinler yüreklerinde. Ve şairler ayrılıklar boyunca birbirinden güzel şiirler yazsınlar içimizi burkan. Erdoğan Alkan'ın Ayrılık isimli güzel şiiriyle devam edelim. Ve o şiirden hemen sonra yine aynı şairin Yüreğim Sevda Pınarı isimli, daha sonra da bestelenmiş çok coşkulu, çok hoş bir şiiri gelecek. Arda arda ekleyeceğiz onları.

Bir mendildir ki sallanır dostlar elinde ayrılık. Yürüye yürüye bitmez gurbet yolunda ayrılık. Yollar ömür boyu uzun, sonu gelmez yolumuzun. Zeytin gözlü kara kızın örgülerinde ayrılık. Ayrılık sevda yüküdür, bitmez tükenmez öyküdür.

fakir bir şairim ama yüreğim zengin acanım. Gönül ferman dinlemiyor, serde gençlik var sultanım. Yağmur üstüme üstüme, varsın yağsın küçük hanım. Ben yağmurdan yaştan değil, aşkından sırılsıklamım. Yüreğim sevda pınarı, suyum sebildir acanım. Her güzel bir güğüm aldı, sen hepsini iç sultanım.

Evet dostlar, bu programımızın da ne yazık ki sonuna geldik. Sizlerin yüreklerinizde daima sevinç, neşe, mutluluk ve huzur bitmek bilmesin diyerek biz bu defalık bitiriyoruz. Ama yine buluşacağız, şiirde yine buluşacağız. Ben ve sizler şiiri böyle sevdikçe. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada sevgili arkadaşımız Davut Genç vardı. Ben Müberra Gönen, programı sizler için hazırladım ve sunmaya çalıştım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: 제게르트 FM
1: bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM Haber.

0: share the extraordinary progress.
1: �ugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye. Ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 19 Mayıs Salı'yı gösteriyor. Türkiye'de dünyada çok sıcak gelişmeler var. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimize başlıyoruz. Acı haber. Tekirdağ Çorlu'daki saldırıda şehit olan polis memurları Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler ebediyete uğurlandı. Erkan Tütüncüler geride gözü yaşlı bir eş ve 13 yaşında bir evlat bıraktı. Emrah Koç'unsa türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı.
2: Yereme saklımdan çıkarma beni.
3: Türkçe ve Kürtçe şarkılar söylemişti. Şehit polisten geriye bu görüntüler kaldı. Tekirdağ Çorlu'da psikolojik sorunları olan şüphelinin saldırısına uğrayan iki polis memuru şehit oldu. Şehit polisler Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler için ilk tören Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşti.
4: Çorlu şehitlerine veda ediyor. Dün yaşanan elim olayda saldırgan tarafında şehit edilen iki polis memurunun da naaşı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiler ve şu anda meslektaşları tarafından dualarla omuzda taşınıyor.
5: Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.
3: 43 yaşındaki Erkan Tütüncüler evli ve bir çocuk babasıydı. 13 yaşındaki evladı Miraç Efe babasının tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları törenin ardından Hacı Mehmet Şirikçi Camii'ne götürüldü. Cenaze namazına binlerce kişi katıldı.
6: Allahu Ekber!
3: Şehit Erkan Tütüncüler'in cenazesi kılınan namazın ardından Çorlu şehitliğine defnedildi. Şehit polisin ilk evladını 2011 yılındaki Van depreminde kaybettiği öğrenildi. Şehit Emrah Koç ise 35 yaşındaydı. Ondan geriye söylediği türküler kaldı.
2: Yereme saklımdan çıkarma beni.
3: Emrah Koç'un cenazesi de toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderildi. Vanlı şehit Koç'un Türk bayrağına sarılı tabutu askeri uçaktan alınarak tören alanına getirildi. O anlarda yakınları gözyaşı döktü. Okunan duanın ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere Çaldıran ilçesine götürüldü.
6: Allahu Ekber!
3: Şehit polis Emrah Koç tekbirlerle vatan toprağına emanet edildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. İran savaşının küresel ekonomiyi tahrip ettiğini vurguladı. Enflasyon dünyada tırmanışa geçti dedi. İran sürecindeki tutumları sebebiyle CHP'yi de eleştiren Erdoğan, muhalefet İran savaşı ile birlikte kriz fırsatçılığı yapmayı tercih etti mesajını verdi. İsrail'in Sumut filosu saldırısına da değindi Erdoğan ve bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum diyerek tepki gösterdi.
7: Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor.
3: ABD İsrail-İran savaşına değindi. Savaşın ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirdi.
7: İran'a yönelik saldırılarla başlayan krizin artçı sarsıntıları birçok alanda devam ediyor. İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aşmış, küresel ekonomik refah açısından tahripkar boyutlara ulaşmıştır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. ABD-İsrail-İran savaşı sürecindeki tutumları nedeniyle CHP'yi eleştirdi. Süreci istismar aracına dönüştürdüler dedi.
7: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir.
3: Erdoğan demokrasilerde muhalefetin de en az iktidar kadar sorumluluk sahibi olduğunu vurguladı.
7: Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Başka Türkiye yok. 86 milyon olarak bizim bu cennet ülkeden başka vatanımız yok. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin buna zarar vermeye, Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye, ülkemizin çıkarlarına darbe vurmaya da hakkı yok.
3: Erdoğan, İsrail'in Sumut filosuna saldırısına da değindi. Bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum dedi.
7: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum.
3: Erdoğan sözü terörsüz Türkiye'ye getirdi. Terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yeni bir yol açılacak dedi.
7: Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime ulaştırmaya harcanacak. Türkiye'nin kalkınma yolculuğu daha da hızlanacaktır. Tüm çabamız, tüm mücadelemiz işte böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı da yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle donatılması gerektiğini belirtti. Bahçeli ayrıca iki ayrı komisyon kurulması önerisinde de bulundu.
8: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir.
9: MHP lideri Devlet Bahçeli Öcalan'a statü önerisinde bulunmuştu. Siyaset dünyasında büyük yankı uyandıran bu çıkışına açıklık getirdi.
10: Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesi, PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır.
8: Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
9: Bahçeli, Öcalan'ın statüsünü barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olarak tarif etti. Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği bir yapı inşa edilmelidir dedi.
10: Koordinatör PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan olacaktır. Bu statü örgütün fesiyle, örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kat'i suretle tasfiye edilmesi matuf bir tanımlamadır.
8: Bu tartışmaları son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
9: MHP lideri Bahçeli koordinatörlük statüsünün sınırlarını da çizdi.
10: Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Bu koordinatörlük Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
9: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk'ün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye süreci içinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Hızlı, etkin ve sonuç alıcı bir model ortaya konulmalıdır dedi.
10: Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
9: Bahçeli, terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulmasının elzem olduğunu vurguladı. Sürecin daha etkin yürütülebilmesi için tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ile Milli Birlik Komisyonu kurulması önerisinde bulundu.
10: Düzenleme ile bakanlıkların ve tüm devlet kurumlarının aynı amaç doğrultusunda ve güçlü koordinasyonla hareket kabiliyeti artacaktır. Böylece iletişim eksikliği giderilmiş, statü ve muhataplık sorunu çözülmüş olacaktır.
9: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesi kana bulandı. Silahlı saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Caninin yakalanması için çalışma başlatıldı.
3: Sokak sokak gezen saldırgan dehşet saçtı. Arkasında can pazarı bıraktı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan katliamın ilk adreslerinden biri Sabri Pan'a ait restorandı. Metin Öztürk isimli saldırgan eski eşi Arzu Özden'i öldürdükten sonra silahla o restoranı bastı. İşletme sahibi ve aynı zamanda tanıdığı olan Sabri Pan ve çalışanı Ahmet Ercan Can saldırıda yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. Saldırgan Metin Öztürk cinayet işlemeye devam etti. Yol kenarında hayvanlarını otlatan Yusuf Oktay ve akaryakıt istasyonunda bekleyen tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü. Akaryakıt istasyonu çalışanı Gökay Sefiroğlu da saldırıda hayatını kaybetti. 3 kişi daha öldü. Durdurak bilmeyen saldırgan yol boyunca önüne çıkan kim varsa hedef aldı. 8 kişiyi daha yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ekipler saldırganı yakalamak için helikopter destekli çalışma başlattı. Caninin aracı Karakütük Mahallesi kırsalında bulundu.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trump, İran'a bugün saldıracaklarını ve bu saldırıyı Körfez ülkelerinin liderliğinin ricasıyla ertelediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da ülkesinin çıkarlarını gözetme konusunda geri adım atmayacaklarını belirtti.

0: Körfez ülkelerinin liderleri ricada bulundu dedi. İran'a bugün yapılacak saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. ABD İran arasında müzakere süreci devam ederken ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı. Trump İran'a bugün yapacağı saldırıyı ertelediğini, bu kararında Körfez ülkelerinin liderlerinin payı olduğunu açıkladı.
1: Katar Emiri Tamim bin Hamad El Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman El Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından yarın planlanan İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik askeri saldırımızdan vazgeçmemiz için ricada bulunuldu. Çünkü şu anda ciddi müzakereler yürütülüyor ve onların görüşüne göre büyük liderler ve müttefikler olarak bir anlaşma yapılacak ki bu Amerika Birleşik Devletleri için son derece kabul edilebilir olacak. Aynı zamanda Orta Doğu'daki ve ötesindeki tüm ülkeler için de öyle.
0: Trump İran'a saldırı yapılmaması konusunda orduya talimat verdiğini söyledi.
1: Bu anlaşma İran için hiçbir nükleer silah içermeyecek. Yukarıda belirtilen liderlere duyduğum saygı nedeniyle Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı General Daniel Kane'e ve Amerika Birleşik Devletleri ordusuna yarın İran'a planlanan saldırıyı yapamayacağımıza talimat verdim. Ancak kabul edilebilir bir anlaşma sağlanamazsa tam ölçekli büyük bir İran saldırısına anında hazır olmalarını da talimat verdim.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili herhangi bir taviz vermeye açık olmadığını ifade ederek, Tahran'ın son gönderdiği öneriyi yetersiz bulduklarını bildirdi. New York Post gazetesine telefonla röportaj veren ABD Başkanı Trump, İran'la süren gerilimin çözümüne yönelik olumsuz bir tablo çizdi. Trump'ın açıklamalarına cevap İran'ın dini lideri Hamaney'den geldi. Hamaney, savaş durumunun sürmesi halinde yeni cephelerin açılabileceğini söyledi. Öte yandan Axios haber platformunun üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın bugün Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibini yeniden toplayacağı belirtildi. Haberde Trump'ın İran'dan dün gelen son öneriyi yetersiz bulduğunu dile getirdiği ve tüm seçenekleri ulusal güvenlik ekibiyle bir kez daha değerlendirmek istediği kaydedildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin çıkarlarını gözetme konusunda geri adım atmayacaklarını belirtti. İran yönetiminin halkın çıkarlarını koruyarak diyaloğa girdiğine ve hiçbir şekilde yasal haklardan vazgeçilmeyeceğine vurgu yapan Pezeşkian, diyalog teslim olmak anlamına gelmez ifadelerini kullandı. Almanya Şansölyesi Merse, İran'a Hürmüz çağrısında bulundu.
1: Tahran artık bölgeyi ve dünyayı rehin almamalıdır. Askeri nükleer program denetlenebilir bir şekilde sonlandırılmalıdır. İran, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve ücretsiz geçişi yeniden sağlamalıdır.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinde San Diego şehrinde bir İslam merkezine, camiye silahlı saldırı düzenlendi. Hayatını kaybedenler var, yaralılar var. Hemen son durumu almak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanıyoruz. İhlas Haber Ajansı muhabiri Dilek Kaya karşımızda. Dilek, neler oldu? Şu ana kadar ölü sayısının toplam 5 olduğu, 3 camiden 2 de saldırganlara ilişkin olduğu belirtildi. Son durum nedir? Sayı arttı mı? Yaralı sayısı nedir? Lütfen bizi bilgilendirir misin?
3: Tabii ki. Yapılan San Diego'daki İslam merkezine yönelik saldırıya ilişkin bölge yetkilileri beraber bir basın toplantısını düzenlediler. Yapılan basın toplantısında cami mensubu olan 3 kişinin öldürüldüğünü, 2 kişilik saldırganın da araçları içerisinde intihar ederek ölü bulundukları belirtildi. Yaralı sayısına ilişkin henüz net bir rakam paylaşılmadı verilen bilgiler çerçevesinde. Fakat şu anda bölge hastanelere ciddi anlamda yaralıların gelmeye devam etti. Ve bununla ilgili olarak da önümüzdeki saatlerde açıklama yapılacağı söylendi. Beyaz Saray'a bu konuyla ilgili bilgi verildi. Başkan Trump bilgilendirildi. Yapılan bildiriler kendisine iletildiği saldırının. Fakat henüz bununla ilgili resmi bir açıklama henüz Başkan Trump tarafından yapılmadı. Hala konuyla ilgili FBI başta olmak üzere bölge yetkilileri ciddi bir soruşturma yürüttüklerini belirttiler.
2: Evet, peki Dilek, bir de okul vardı o noktada. Öğrenciler tahliye edildi bilgisi var. Tamamen evet. Şu anda güvende mi bölgedekiler?
3: Hayır, hala evlerinden çıkmayın uyarısı yapılmaya devam ediyor. Açıkçası İslam merkezinde hem cami hem de anaokulundan 12 yaşa kadar çocukların yer aldığı bu okul bulunuyordu. Ve tamamıyla İslamik bir okuldu bu. Bu okulla ilgili olarak da yapılan açıklamalarda özellikle okuldaki öğretmenlerin ve çocukların güvende olduğu bilgisi yapıldı. Ailelere bu konuda bildiriyor dedi. Bununla ilgili de aynı zamanda cami imamından bir açıklama geldi. Şu anda cami içerisinde bize güvende hissedildi. Fakat cami dışında cami mensubu olan özellikle de bir güvenlik görevlisinden bahsedildi. Çünkü ciddi büyük bir silahlı saldırı olduğu belirtildi ve bunun cami güvenlik görevlisinin kahramanca yaklaşımı sayesinde büyümediğini, daha fazla can kaybına yol açmamasını, ona borçlu olduklarını belirtti polis yetkililer, polis şefi ve FBI şefi. Bu konuda ciddi anlamda kendilerini takdir ettiklerini belirttiler. Birkaç noktaya değindiler açıkçası. Saldırganlar ergen dediler. Biri 17 yaşında, diğeri 19 yaşında saldırganların. Kendilerini Amerikalı olduğunu belirttiler ve bunu kesinlikle aksi ispatlanana kadar nefret suçu kapsamında değerlendireceğini bilgisini verdiler. Açıkçası son dönemde özellikle bu tarz nefret suçu eylemlerinde ciddi artış görülmeye başlandı, uyarısı vardı. Aynı zamanda da Amerika İslam topluluğundan kınama mesajı yayınlandı. Bir camiye, bir İslam merkezine böyle bir saldırı asla kabul edilemez dendi. Açıkçası şu anda hala tepkiler gelmeye devam ediyor.
2: San Diego'nun en büyük camisi olarak ben biliyorum. Evet. Peki saldırganlar kaçarken mi araç içinde etkisiz hale getirildi, yoksa araçtan mı ateş açtılar? Saldırı anına ilişkin bir bilgi var mı?
3: Saldırı anına ilişkin bilgilerde şunu paylaştılar polis yetkilileri. Saldırganlar kendi araçları içerisinde intihar ederek ölü bulundukları bildirildi. Açıkçası yakalanacaklarını anlayınca kendilerini öldürdükleri varsayımı üzerinde bulunuyor. Fakat bununla ilgili de ciddi anlamda su çağrıda bir problem var. Çok fazla silah ve teşhisatı sahip oldukları, çok büyük bir facianın aslında daha da büyüyebilecek rakamlar olduğunu ve atlatıldığı bilgisi veriyor şu anda. Yani şu anda inşallah ölü sayısının daha fazla artmaması ümidini bize bekliyoruz açıkçası.
2: Çok teşekkür ediyorum Dilek. Lütfen yeni bir gelişme olursa, Beyaz Saray'dan, Başkan Trump'tan bir açıklama gelirse bizi haberdar edersin. Biz de izleyenlerimizle paylaşırız.
3: Evet, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Evet, Dilek Kaya ile konuştuk. Gerçekten San Diego'daki bu silahlı saldırı sonrasında 3 ölü cami cemaatinden 2 de saldırganın etkisiz hale getirilmesiyle toplam 5 ölü olduğunu belirtti Dilek Kaya diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. İsrail, Marmaris'ten açılarak Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. Uluslararası hukuku yine hiçe sayarak teknelere el koyan İsrail askerleri çok sayıda aktivisti de kaçırdı.
4: İsrail, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosuna saldırı düzenledi. İsrail'e ait savaş gemileri filoda yer alan 50'den fazla tekneyi uluslararası sularda kuşattı. Ardındansa İsrail askerleri botlarla yaklaşarak filoda bulunan teknelere çıkmaya başladı. O anlar filoda bulunanlar tarafından kayda alındı. Küresel Sumut filosu kriz masası çok sayıda tekneyle irtibatın koptuğunu açıkladı. İsrail askerleri teknelerde bulunan çok sayıda aktivisti kaçırarak alıkoydu. Küresel Sumut filosu teknelerde 40'tan fazla ülkeden 426 aktivist bulunduğunu duyurdu. Aktivistlerden 96'sının Türk vatandaşı olduğu kaydedildi. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırısına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.
5: İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. İsrail'in saldırıları ve sindirme politikaları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.
4: Açıklamada filoda bulunan Türk vatandaşlarının güvenli şekilde Türkiye'ye dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi.
6: Ya çocuğuyla bakmayın mı diyorlar? This is Munki. I repeat, we are being intercepted.
4: İsrail saldırısı ile ilgili Hamas'tan da açıklama geldi. Hamas'ın açıklamasında İsrail'in filoya yönelik terör saldırısı ve akabinde aktivistleri alıkoymasının tam teşekküllü bir korsanlık eylemi olduğu belirtildi. Küresel Sumut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye insani yardım götürmek üzere 14 Mayıs'ta açılmıştı.
2: Evet, İsrail güçlerinin küresel Sumut filosuna yönelik saldırıları da devam ediyor. Gün içinde bunlar yaşanmıştı. Akşam saatlerinde bir kez daha Sumut filosuna saldırdı İsrail askerleri. İşte bu şekilde o anlara ilişkin görüntüler de ekrana yansıyor. Munki isimli tekne. Teknede can yelekleriyle bekleyen aktivistler İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filoya uluslararası sularda bir kez daha saldırdı İsrail askerleri. Müdahaleler Gazze'ye yaklaşık 250 mil uzaklıkta gerçekleşti. Munke gemisine İsrail güçleri tarafından yapılan müdahalenin, saldırının görüntüleri şu anda ekranlarınıza yansıyor. İsrail askerleri korsanlığına, haydutluğuna, hukuk tanımamazlığına devam ediyor. Gün içinde yaptıkları saldırıların yanı sıra akşam saatlerinde de işte bu şekilde Munki isimli tekneye saldırdı İsrail askerleri. Tabii özellikle gün içinde önce gemilerin, teknelerin etrafını kuşatıp ardından teknelere baskın yapmıştı. Yine aynı şekilde akşam saatlerindeki baskında da bu şekilde müdahale ettiler. Daha sonra kameraları etkisiz hale getirdiler. Şu anda da ekranın sağ tarafında da canlı görüntüler var. Sumut filosuna ait teknelerin Gazze'ye ilerleyişi de bir yandan devam ediyor. İsrail saldırganlığına, hukuk tanımazlığına rağmen aktivistler, insanlık adına yola çıkan birçok ülkeden birçok yüzlerce aktivist yoluna devam ediyor. Bir yanda İsrail'in haydutluğu, korsanlığı, saldırganlığı ekranın solunda ve bütün bu saldırılara rağmen, engellemelere rağmen yoluna devam eden, yolundan geri dönmeyen Sumut filosuna ait canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Yeni gelişmeler oldukça da aktaracağız diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. İstanbul Şişli'de 26 yıl önce katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik bir gelişme yaşandı. Olayın yaşandığı dönem şüpheli havuzunda yer alan ve daha sonra ölen 5 kişi için fethi kabir kararı çıktı. İlk olarak Çağla'nın evine 200 metre uzaklıkta yaşadığı belirlenen Lütfi Çervetçi'nin Kilyos'taki mezarı açıldı ve DNA örneği alındı.
7: Benim için herkes şüpheli. Apartmandakiler de şüpheli, etraf binadakiler de şüpheli, herkes şüpheli.
4: Çağla Tuğaltay cinayetinde dönemin şüphelisi 5 kişinin mezarı için fethi kabir kararı çıktı. Çağla'nın evine 200 metre uzaklıktaki gecekonduda yaşayan Lütfiye Şerbetçi'nin mezarı açıldı. DNA örneği alındı. İstanbul Şişli'de 26 yıl önce okul dönüşü evinde vahşice katledilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturma derinleştirildi. Yıllardır faili meçhul olarak kalan dosya raftan indirildi.
8: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
4: Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta Çağla'nın öldürüldüğü apartman ve çevresinde geniş kapsamlı keşif yapıldı. Keşifte apartmanın bodrum katındaki dairede yıllar önce temizlenmiş olabilecek kan izlerinin tespiti amacıyla luminol çalışması yapıldı. Çağla'nın tırnak altından çıkan ve katile ait olduğu değerlendirilen DNA örneğiyle mutfakta bulunan yabancı kişiye ait 3 adet parmak izi de gizemini koruyordu.
9: Elimizdeki şüphelilerden sağ olanların DNA'larının hemen alınması, ölü olanların mümkünse erkek akrabalarından DNA alınması, mümkün değilse fethi kabirlerinin yapılması konusunda kendisinden ricada bulunuyoruz.
4: Ailenin bu talebi gerçekleşti. O dönem şüpheli havuzunda yer alan ancak kendilerinden DNA örneği alınmadığı belirlenen ve hayatını kaybeden 5 kişi hakkında fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi. Bu işlemlerden ilki 2023 yılında hayatını kaybeden Lütfiye Şerbetçi'nin mezarlığında yapıldı. Kimsesizler mezarlığına gömülen Şerbetçi'nin 376 numaralı mezarı savcılıktan alınan izin sonrası açıldı. Mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şerbetçi'nin mezarından DNA örneği alındı. Örnekler Çağla'nın tırnak altından çıkan DNA kalıntılarıyla karşılaştırılacak.
2: Dünya Kupası için artık geri sayım başladı. Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın 35 kişilik Dünya Kupası geniş kadrosu belli oldu.
10: Fotoğraflar da alıştırıyor. Dünya Kupası
0: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımının 35 kişilik geniş kadrosu açıklandı.
11: Bakın bu takım bunu hak etti. Yüce Rabbim bizle beraber, bunu unutmayın. Biz insanlarız, iyi karakteriz ve bunu hak ettik. İnşallah Dünya Kupası'nda da milletimizi gururlandıracağız.
12: TGRT FM Haber.
13: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
14: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
15: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
14: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
13: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
16: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
14: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
13: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
17: Şimdi reklamlar.
18: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
19: Burada.
18: YKS Türkiye dördüncüsü.
19: Burada.
18: YKS Türkiye 12.'si.
19: Burada.
18: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
20: Burada.
18: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
19: Burada.
18: Kickbox dünya şampiyonu.
20: Burada.
18: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
20: Burada.
18: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
21: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
17: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
22: Buyurun.
23: Ben miyim?
22: Evet.
23: Hayırlı günler Osman dede.
22: Hayırlı günler efendim, buyurun.
23: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
17: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
12: Şimdi reklamlar.
18: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
19: Burada.
18: YKS Türkiye dördüncüsü.
19: Burada.
18: YKS Türkiye 12.'si.
19: Burada.
18: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
20: Burada.
18: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
19: Burada.
18: Kickbox dünya şampiyonu.
20: Burada.
18: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
20: Burada.
18: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
12: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
24: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
25: İmam-ı Şafii Hazretleri. 1. Bölüm. Ehl-i Sünnet'in amelde 4 hak mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin imamı. İsmi Muhammed olup nesebi şöyledir: Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şafii bin Sayyib bin Ubeyd bin Abdülyezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Soyu Kureyş kabilesindendir. Hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşmektedir. Annesi tarafından soyu Fatıma binti Abdullah bin Hasan el-Müsenna bin Hasan bin Ali bin Ebu Talib'dir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem 3. dedesi olan Abdümenaf, İmam-ı Şafii'nin 9. dedesidir. 4. ve 5. dedesi Şafii ve Sayyib, Eshab-ı Kiram'dandır. Dedesinin ismine izafeten, ona da Şafii denilmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. 150, miladi 767 senesinde Gazze'de doğdu. 204, miladi 820'de Mısır'da bir cuma gecesi 54 yaşındayken vefat etti. Kabri Kahire'dedir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin tahsilinde en önemli safha, İmam-ı Malik Hazretlerine talebe olmasıyla başlamıştır. İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Malik Hazretlerinin yanına geldiği zaman 20 yaşlarında bulunuyordu. İmam-ı Malik Hazretleri onu himayesine alıp 9 yıl müddetle ilim öğretti. İlimde yüksek bir dereceye ulaşan İmam-ı Şafii Hazretleri Mekke'ye dönünce oraya gelen Yemen valisi onu Yemen'e götürüp kadılık vazifesi verdi. 5 yıl kadar bu vazifede kaldı. Burada İmam Evzai ve Leys bin Sa'd'ın talebelerinden ders aldı. Sonra Bağdat'a giderek ilmini ilerletmek için İmam-ı Azam Hazretlerinin talebesi olan İmam-ı Muhammed Hazretlerinden ders almaya başladı. İmam-ı Muhammed Hazretleri onu kendi himayesine alıp yazmış olduğu kitaplarını okutmak suretiyle Irak'ta tedvin edilen fıkıh ilmini ve Irak'ta meşhur olan rivayetleri öğretti. İmam-ı Muhammed Hazretleri ayrıca İmam-ı Şafii Hazretlerinin üvey babasıydı. İmam-ı Şafii Hazretleri onun ilminden ve kitaplarından çok istifade etmiştir. İmam-ı Şafii Hazretleri bu hususta şöyle demiştir: İlimde ve diğer dünya işlerinde İmam-ı Muhammed Hazretleri kadar bana kimse faydalı olmamıştır. Ebu Ubeyd şöyle demiştir: İmam-ı Şafii Hazretlerinden duydum. Buyurdu ki, İmam-ı Muhammed Hazretlerinden öğrendiğim meselelerle ve ilimle bir deve yükü kitap yazdım. Eğer O olmasaydı, ilim kapısının eşiğinde kalmıştım. Bütün insanlar ilimde, Irak alimlerinin, Irak alimleri de Küfe alimlerinin çocuklarıdır. Onlar da Ebu Hanife Hazretlerinin çocuklarıdır. Yani bir babanın çocukları için lazım olan nafakayı kazanıp çocuklarını beslemesi gibi Ebu Hanife Hazretleri de kendinden sonrakileri böylece ilimle beslemiş ve doyurmuştur. İmam-ı Şafii Hazretleri ayrıca Selim-i Râi Hazretlerinin sohbetine kavuşup vilayet, evliyalık makamlarına da kavuştu. İmam-ı Şafii Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular: Dünyada zahit ol, dünya malına bağlanma. Ahireti isteyici ol, onun için çalış. Her işinde Allahü Teala'yı hatırla. Böyle yaparsan kurtulmuşlardan olursun. Ruhsat ve teviller ile uğraşan alimlerden fayda gelmez. İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendisinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul daima Rabbini razı etmeye bakmalı, ihlas sahibi olmalıdır. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Ama ilmi tevazu için, alimlere ve insanlara hizmet için isteyen elbette felah bulur, kurtulur. Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taati çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için onların dünyalıklarına özenmeye değmez. Hiçbir kimse yoktur ki dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde Allahü Teala'ya itaat edenlerle beraber bulun. Onları sev. Resulullah Efendimizin ve Eshab-ı Kiram efendilerimizin yolunda olmayanı havada uçar görsem yine doğruluğunu kabul etmem. Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyandır. Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını isteyen şu dört şeyi yapsın. 1. Günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın. 2. Midesini pek fazla doyurmasın. 3. Sefih kimselerle düşüp kalkmayı bıraksın. Kötü kimselerle düşüp kalkmasın. 4. İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın. Hiçbir vakit yoktur ki ilim mütalası hüzün ve kederi yok etmesin. İlmi mütala kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır. Sadık dost arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir. Sadık dost arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. İbret almak istersen hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla. Kendisine faydası olmayanın başkasına da faydası yoktur. Dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır. Alimlerin güzelliği nefslerini ıslah etmeleridir. İlmin süsü şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup sertlik göstermemektir. Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse ibadete yönelmelidir. Gururlanıp böbürlenmek adi ve bayağı kimselerin vasfıdır. Dostlar ile yapılan sohbet kadar sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur. İlmi sevmeyende hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü ilim kalplerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır. Sadık dost ve halis kimya az bulunur. Hiç arama. Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimselerle dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. İlim öğrenmek, nafile ibadetten üstündür. Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgiyen de zulmetmiş olur. İlim öğrenmek için üç şart vardır. Hocanın mahir, talebenin zeki olması ve uzun zaman. Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı, yemek, içmek, dünya ise, kıymeti bağırsaklarından çıkardığı kadardır. Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir. Sırrını saklamasını bilen, işinin hakimidir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Mısır'ın ileri gelenlerinden birinin hanımı, bir münakaşada kocasına, "Ey cehennemlik!" dedi. Bu cevap karşısında bu şahıs hanımına, "Ben cehennemliksem, seni boşadım," dedi. Fakat hanımını da çok seviyordu. Alimleri toplayıp bu meseleyi sordu. Kimse cevap veremedi. "Senin cehennemlik olup olmadığını Allahü Teala bilir," dediler. Alimler arasından henüz daha genç yaşta olan İmam-ı Şafii Hazretleri kalkıp, "Ben senin meseleni çözerim," dedi. Oradakiler şaşırdılar. Bu kadar alimin cevap veremediğine nasıl cevap verecek diye merak ettiler. İmam-ı Şafii Hazretleri dedi ki, "Önce sen benim sorularıma cevap ver." Ve devam etti. "Bir günah işleyeceğin vakit Allah korkusundan bu günahı terk ettiğin oldu mu?" dedi. "Allahü Teala'ya yemin ederim ki çok oldu." "Bu halinle cennetlik olduğun anlaşılmaktadır," buyurdu. Orada bulunan alimler hangi delil ile bu hükmü verdiğini sordular. Kur'an-ı Kerim'de bir kimse Allah korkusundan nefsini günahlardan men ederse onun yeri elbette cennettir buyurulmaktadır. Hükmü bu ayeti kerimeye göre verdim buyurdu. Oradakiler susup kaldılar. İmam-ı Şafii Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Dünya misafirhanedir. Ne peygamberler kalmış, ne evliyalar kalmış, ne kafirler kalmış, ne diktatörler kalmış, ne eli bıçaklı zalimler kalmış. Hayalhaneye gönül vermemelidir. Ahiret sermayesinden 5 tane en mühimleri, 1- gadab etmemek, 2- Müslüman için kötülük düşünmemek, 3- dünyaya düşkün olmamak, 4- kendini hiçbir şeyden üstün görmemek, 5- ölümü unutmamaktır. Kur'an-ı Kerim 2 yol gösterir. Biri ahiret yolu, inanarak, severek tatbik edilir. Diğeri dünya yolu. İnanmasa da, gösterdiği yolda giden, dünyada muvaffak olur. Allahü Teala, "Dünyayı her isteyene veririm. Ahireti isteyene ise, hem dünyayı, hem ahireti veririm," buyuruyor. Yalnız namaz kılan bir kimsenin, kuvveti, kudreti olduğu halde, tesbihleri en az olarak söylemesi, ne kadar ayıp olur. Namazda, sünnetlere, müstehaplara ve edeplere riayet etmek, kalbin huzurda olmasına sebep olur. Çünkü bütün bu riayetler zikirdir ve Allahü Teala'yı hatırlamak ve ona teveccühtür. İnsanlar riyazet ve mücahedelere heves ederler. Halbuki namazın edeplerine riayet ve dikkat etmek, riyazet ve mücahedelerden çok daha üstündür. Bilhassa farz, vacip ve sünnet namazlarında buyurulduğu gibi namaz kılmak çok zor ele geçer. Bunun için Allahü Teala buyuruyor ki, namaz nefsinize ağır gelen bir yüktür. Ancak kalbinde huşu olanlara ağır gelmez. Allahü Teala'yı unutarak insanlar beğensin diye iş yapanlar hem dünyada hem ahirette perişan olurlar. Bütün dünyaya hidayet, nur Peygamber Efendimiz'den geldi. Şimdi de Peygamber Efendimiz'in varisleriyle geliyor. Dünyadan sakınınız demek, haramlardan, yasaklardan sakınınız demektir. Dünya zevklerine düşkün olmak, nefsi beslemektir. Halbuki nefse düşmanlıkla emrolunduk. Çünkü nefs, Allahü Teala'nın düşmanıdır. Bize, nefsinizi besleyin diye bir emir yok. Kalbinizi kuvvetlendirin diye emir var. Nefse düşmanlık, riyazet ve mücahede ile olur. Riyazet, nefsin arzularını yapmamak, mücahede ise nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Bütün sohbetlerin özeti, bütün vaazların özeti, bütün nasihatlerin özeti, bir Allah adamına kavuşmaktır. Dünyada en zor iş budur. Ona kim kavuşursa, o her şeye kavuşur. Bu büyükleri seven, şakî olmaz, yani mürtet olmaz. Büyüklerin isimlerinin anıldığı yerde, ruhları hazır olur. Nasibi olan, müsait olan, istifade eder. Bu kabın açık olmasının birinci şartı, sevgi, muhabbet ve itaattir. Ehl-i sünnet âlimleri çok büyüktür, çok faziletlidirler. Onlar o kadar mütevazı insanlardır ki, onlar mütevazı oldukça Allahü Teala onları yükseltti. O halde alim ne kadar alçak gönüllü olursa o kadar yükselir. Alim kendini ne kadar iyi bilmeye kalkışırsa hak indinde ve insanların nazarında o kadar alçalır. Eğer Allahü Teala bir kuluna dine hizmet etmeyi nasip etmiyorsa bunun iki sebebi vardır. Ya çok büyük bir günahın içindedir, hemen tövbe etmesi lazımdır veyahut da itikad ettiği, inandığı zat hakkında şüphesi vardır. Tehlikelidir. Çünkü zerre kadar tehlike ipi koparır. Allahü Teala'nın sıfatları var. Bu sıfatlar içerisinde azap sıfatı var, gadap sıfatı var, rahman sıfatı var. Bu sıfatlardan dolayı İnsana verilen cezalar affedilebilir. Fakat şahsına, zatına karşı yapılan suçları affetmez. Nedir o peki? İşte o kibirdir. Çünkü Cenab-ı Hak mealen buyuruyor ki, azamet ve kibriya benim hakkımdır. Kim bana bunda ortak olmaya kalkarsa hiç acımam, yakarım. Allahü Teala kerimdir. Ufak bir sebeple Kerim'in keremi coşar. En büyük sebep ona yalvarmaktır. Müslümanlara eziyet edilerek yapılan işten alınan paradan hayır görülmez. Bu şekilde yapılan binadan da hayır görülmez. Eğer bir kişinin kalbinde ahiret derdi varsa, hiçbir dert onun için dert olmaz. Ama kalbinde dünya derdi varsa, her türlü sıkıntı onun için derttir. Rahat etmek istiyorsanız, iki şeye riayet edin. Günah işlemeyin. Bütün sıkıntıların başı günah işlemektir. Kalp kırmayın. Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Bir kişi var, veriyor. Bir kişi var, vermiyor. Bunlardan hangisini insanlar sever? Elbette vereni severler. Bu kişiyi insanlar sever de Allahü Teala sevmez mi? Elbette sever. O halde vermek lazım. Kötülerle münakaşa etme, üzerler. İyilerle münakaşa etme, küserler. Tevazu, kendini başkalarıyla bir görmektir. Başkalarından daha üstün ve daha aşağı görmemektir. Müslümanlara yardım etmeyen, onların iyilikleri ve rahatları için çalışmayan, onlardan değildir. Benimki benim, seninki de benim diyen, hayvan sıfatlı kimsedir. Seninki senin, benimki benim diyen,

ahirette her nefesten hesaba çekileceksiniz. Müslüman, Allah katında kıymeti olan insan demektir. Allah'ın sevdiği insan demektir. Bir Müslümanın hatalarını görmemek, ona kin tutmamak lazımdır. Kusurlarını affetmek lazımdır. Hatta affetmek mecburiyetindesin. Niye? Allah'ın seni affetmesini istiyorsan, sen de onun Müslüman kulunu affetmen lazım. Yani affedilmek için affetmek lazım. Din kardeşinin kusurunu affedeni Allahü Teala affeder. Doğru iman nimeti en büyük nimettir. Nimetler de zirvedir. Bunun dışında başka şeylere bakmak aşağı bakmak demektir. Aşağı, adi olanı istemek demektir. Kendini zelil etmektir. Allahü Teala, nimetlerimin kıymetini bilirseniz arttırırım. Bilmezseniz elinizden alır, şiddetli azap ederim buyuruyor. Bunun için şükretmek lazım. Elimizden gitmemesi için korkmak lazım. Bu vaadi ilahidir. Allahü Teala vaadinden dönmez, onu yapar. Korkmak lazım. İmanı muhafaza etmeye çalışmak lazım. İman çok kıymetlidir. Müslüman çok kıymetlidir. Kıymetini bilmek lazım. Bir fasık Müslümanın imanının nuru dünyada gözükseydi, güneş sönük kalırdı. İmam-ı Şafii Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Günlerin beraberinde getirdiği hadiseler seni tesiri altına almasın. Sen iyi bir insan olmaya bak. Zaman içerisinde gelen musibetler ve belalardan dolayı sabırsızlık gösterme. Dünyanın bela ve musibetleri devamlı değildir. İnsanlar arasında hata ve aybın çok olsa bile, ahlakın iyilik, cömertlik ve vefa olsun. İyilik ve cömertliğin ile hata ve ayıplarını ört. Cimriden iyilik bekleme. Çünkü cehennemde susuz kimseye su yoktur. Dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değildir. Kanaatkâr bir kalbe sahip olduğun zaman, sen ve dünyaya sahip olan kimse eşitsiniz. Ölüm kimin yanına gelirse, artık onu ölümün elinden kurtaracak ne yer ve ne de gök vardır. Gerçi Allahü Teala'nın yarattığı şu yeryüzü geniştir. Fakat bir kere Allahü Teala'nın hükmü gelince feza bile dar gelir. Ölümün asla devası yoktur. Başımda ağaran saçların ortaya çıkmasıyla nefsimin ateşi sönüp gitti. Bu benim gecem oldu. Çünkü bunlar ölümün habercileriydi. İhtiyarlığın habercileri yanaklarıma indikten sonra ben nasıl rahat yaşarım? İnsanın ömrünün en iyi kısmı ihtiyarlıktan öncekidir. Halbuki gençliği yok olan bir insan yok olmuş demektir. İnsanın rengi sararıp saçları ağardığı zaman güzel ve tatlı günleri de o güzellik ve tatlılığını kaybeder. Yeryüzünde büyüklenerek yürüme. Çünkü bir müddet sonra bu yer seni de içine çekip alacaktır. Bir kimseyi affedip ona kin tutmadığım zaman düşmanlık düşüncesinden kendimi rahata kavuşturdum. Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükût ona cevap vermekten daha hayırlıdır. Allahü Teala'yı sevdiğini söylersin. Halbuki ona isyan edersin. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevginde samimi olsaydın, Allahü Teala'ya itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğine itaat eder. Senden reyini sormayana söyleme. Çünkü böyle yaparsan, sevilmediğin gibi, reyin de o kimseye fayda vermez. Müslümanların önderi, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, memleketleri ve içerisinde yaşayanları ilmiyle verdiği hükümlerle süsledi. Doğu

Uda, batıda ve Küfe'de onun bir eşi yoktur. Allahü Teala ona ebediyen rahmet eylesin. Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme. Ey insan, dilini muhafaza et. Seni sokmasın. Çünkü o büyük bir yılandır. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin, kabul ediniz. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Harun Reşit her sene Bizans imparatorundan vergi olarak çok para ve mal alırdı. Bir sene imparator alimlerle münakaşa etmek için ruhbanlar gönderdi. Eğer bizi yenerlerse onlara vergilerimizi vermeye devam edeceğiz. Yok, biz yenersek vermeyiz, dedi. 400 Hristiyan geldi. Halife bütün alimlerin Dicle kenarında toplanmasına emretti. İmam-ı Şafii Hazretlerini çağırarak, Hristiyan ruhbanlara sen cevap ver, dedi. Herkes Dicle kenarında toplandı. İmam-ı Şafii Hazretleri seccadeyi omuzuna alıp nehre doğru gitti. Seccadeyi nehre atıp üzerine oturdu ve benimle münakaşa etmek isteyenler buraya gelsin, dedi. Bu hali gören ruhbanların hepsi Müslüman oldu. Bizans imparatoru adamlarının İmam-ı Şafii Hazretlerinin elinde Müslüman olduğunu öğrenince, iyi ki o buraya gelmedi. Yoksa buradakilerin hepsi Müslüman olurdu. Kendi dinlerini bırakırlardı, dedi. İmam-ı Şafii Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular. İnsan yaşlandıkça beyin hücreleri yavaş yavaş ölmeye başlar. Bildiklerini unutur. İlim kalmaz. En son kalp, yürek değil, hücreleri ölür. Çünkü kalpte sevgi vardır. Kalbinde bulunan sevgiyle ölür. Kalbinde hangi sevgi varsa onunla gider. Kalptekiler unutulmaz. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, dine hizmet sevgisi. Niyet çok önemli. Haramlardan kaçıp, farzları yerine getiren, dinimize hizmet niyetinde olanın her adımı zikir sayılır. Niyeti unutmamalı. Her sabah Allah rızası için ibadet ve dinime hizmet etmeye, rızkımı helalinden kazanmaya diye niyet edenin, yaptığı her iş, attığı her adım zikir sayılır. Nefsin gıdası haramdır. Nefs harama doymaz, işledikçe işler. Ruhun gıdası ilim ve iyi haldir. Cahilin, yani dinini bilmeyenin dini yoktur. Hiçbir şeyimizi beğenmeyeceğiz. Kendimizi ne kadar alçaltırsak o kadar yükseliriz. Ama cemiyet içinde değil, makam ve mevkiimizin gerektirdiği şeyi muhafaza edecek, kendimizi aşağılatmayacağız. Tevazu sahibi de olacağız, cemiyetteki durumumuzu da muhafaza edeceğiz. Müslüman olarak, Müslümanlar arasında insanı imana davet eden şeylerle uğraşmak yanlıştır. Biz zaten iman edilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunu kabul etmişiz. Lazım olan doğru nasıl itikad edileceği ve fıkıhtır. Ne kadar bilirsek o kadar yaşar, ne kadar yaşarsak İmanımızı o kadar tehlikeden korumuş oluruz. Fıkıh ilmi temeldir. Allahü Teala ile kulu arasında nefs bir perde, bir engel, bir duvardır. Bu yıkılmadıkça Allahü Teala'nın rızasına kavuşulmaz. Bir kişinin hidayetine vesile olmak 1000 yıl salih amel işlemekten daha iyidir. Nafile ibadetler değil, farzlar da bu 1000 yıla dahildir. Küfre düşmekten korkmayan, küfre düşebilir. Çok korkacağız ve bu korku sebebiyle hazırlıklı olacağız. Dünya imtihanında bütünleme yok, ya geçer ya kalır. Geçerse cennete geçer, kabri cennet bahçesi olur. Namazlarda son nefesi imanla vermek
ve şehit olmak için muhakkak dua edilmelidir. Her gün 5000 yerine 5 zikir yapın. Ama ehli sünnet alimlerinin kıymetli eserlerinden en az 11 sayfa okuyun. Kadın erkek her Müslümana dini öğrenmek farz-ı ayn'dır. İlmin iki ayağı vardır. Biri edep, diğeri mal. Bir büyüye karşı hayatında veya vefatından sonra bir edepsizlik yapılırsa hat kopar. Ortalık kararır, bu kimse mahvolur. Bunun için ilmi edepsize öğretmemelidir buyurmuşlardır. Eğer mal olmasa yazılan kıymetli kitaplar raflarda kalır, okunmaz. Okunmayan, raflarda duran kitabın ne faydası olacak? Onun için mal da önemlidir, kıymetlidir. Hadis-i şerifte alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir buyuruldu. Bu kitapları okunan, istifade edilen ehli sünnet alimlerinin mürekkebidir. Nefsinizi aradan çekin. Kimseyi tenkit etmeyin. Kendinizi beğenmeyin. Kendinizden iğrenin. Kendinden tiksinmeyen kurtulamaz. Yapmadığınızı söylemeyin. Bir gün öleceğiz ve yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Allahü Teala bir kulunu severse onu fakih, yani dinde alim yapar. Daha da çok severse onu fıkhı yayıcı yapar. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumak günah işlemeye mani olur. Aklı, fikri, kalbi iyi şeylerle meşgul ettiğinden günah işleyecek ortam olmaz. Dünyaya ne kadar değer vermezsen, dünya hakkında her söylediğin o kadar değerli olur. Başarının sırrı, günahlardan sakınarak sabretmek, insanlara güler yüz göstererek iyilik etmek. Yani tatlı dil ve güzel siyaset, herkesi memnun etmektir. Kıtmir bir köpekti. Eshab-ı Kehf'in köpeğiydi. İstisna olarak cennete gitti. Siz kim olduğunuza değil, kimlerle olduğunuza bakın. Dini yaymakta sabırlı ol, cömert ol, yumuşak ol, affedici ol. Dine hizmet etmekte üç esas var. İtaat, ihlas, sevgi. Eshab-ı kiramın başarısının sebebi birbirlerini sevmeleridir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Talebelerinden biri anlatır. Bir bayram günü İmam-ı Şafii Hazretleri ile beraber mescitten çıktık. Bir mesele hakkında sohbet ediyorlardı. Evlerinin kapısına gelince bir hizmetçi kendisine bir kese altın getirip efendisinin selamı olduğunu ve bunu kabul buyurmasını rica etti. İmam-ı Şafii Hazretleri keseyi kabul etti. Biraz sonra biri gelip, hanımım bir çocuk doğurdu. Yanımda hiç param yok. Sizden Allah rızası için biraz para istiyorum dedi. İmam-ı Şafii Hazretleri keseyi hiç açmadan olduğu gibi o şahsa verdi. Halbuki biliyordum ki kendisinin de hiç parası yoktu. İmam-ı Şafii Hazretleri Yemen'e bir sefer yapmıştı. Dönüşünde 10.000 dirhemle gelip çadırını Mekke'nin dışına kurdurarak ziyaretçilerini orada kabul etti. Halk topluluklar halinde İmam-ı Şafii Hazretlerine gelerek müşküllerini hallediyordu. Ziyaretçiler arasında bulunan fakirlere de para dağıtıyordu. Böylece Yemen'den getirdiği 10.000 dirhemin hepsini fakirlere dağıttı ve ondan sonra da "Oh, şimdi rahatladım." buyurdu. İmam-ı Şafii Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Kibirden sakının. Topraktan yaratılıp yine toprağa dönecek olan bir varlığın kibirlenmesi, bugün var, yarın yok olan bir varlığın kendini beğenmesi ne kadar anlamsızdır. Tevazu göstermekle tevazu sahibi olmak çok farklıdır. Tevazu sahibi övülmüş, tevazu göstermeye çalışan ise yerilmiştir. Tevazu göstermeye çalışmak da kibirdir.
Çünkü kendinde bir varlık hisseden tevazu göstermeye çalışır. Gerçek tevazu ehli kendinde bir varlık hissetmez ki tevazu göstermeye çalışsın. Onun tevazu tabiidir, yapmacık değildir. Bazısı da bu günahkar, bu fakir diyerek kendinin tevazu ehli olduğunu göstermeye çalışır. Bir günahını söyleyince hemen kızar. O zaman sözünde yapmacık olduğu anlaşılır. Dinin büyükleri de bu fakir diye kullanırlar. Fakat bunlar böyle sözlerinde samimidir. Kibirlenmek, kibirli görünmek, tevazu farklıdır. Kibirliye karşı kibirli görünmek, sadaka vermek gibi sevaptır. Kibir sahibine karşı tevazu eden kimse kendisine zulmetmiş olur. Bid'at sahiplerine ve zenginlere karşı da kibirli görünmek caizdir. Bu kibir kendini yüksek göstermek için değildir. Onlara ders vermek, gafletten uyandırmak içindir. Savaşta bid'at ehliyle münazara ederken onlara karşı kibirli görünmek de sevaptır. Sadaka verirken de neşeyle karışık kibirli görünmek, malı parayı çöpe atar gibi vermek gerekir. Sadaka verenin kibirli görünmesi fakire karşı değildir. Verdiği malı küçültmek mala kıymet vermediğini gösterir. Gösteriş yapan riyakarlara karşı da kibirli görünmek caizdir. Kendinden aşağı olanlara karşı tevazu göstermek iyi ise de bunun aşırı olmaması gerekir. Aşırı olan tevazuya yaltaklanmak denir ki bu ancak üstada ve alime karşı caizdir. Başkalarına karşı caiz değildir. Yanına başkasının oturmasını istememek ve hastalarla birlikte oturmamak, evine lazım olan eşyaları alıp evine getirmemek ve eski elbisesini tekrar giymekten hoşlanmamak, iş başında iş elbisesi giymek istememek, fakirlerin davetine gitmek istemeyip zenginlerinkini tercih etmek, akrabasının ve çocuklarının ihtiyaçlarını temin etmemek, doğru sözü, haklı tenkitleri kabul etmeyip münakaşa etmek, kusurunu, kabahatini bildirenlere teşekkür etmemek, içeri girince oradakilerin ayağa kalkmaları hoşuna gitmek gibi şeyler kibir alametidir. Başkasının tenkidinden hoşlanmıyor, onun benden ne farkı var, o da bir insan diyorsa, hakkı onun ağzından duymak zor geliyorsa, bilsin ki bu da kibirdendir. Kibir, insanı Allah-u Teâlâ'nın bütün emirlerine muhalefete sevk eder. Çünkü kibirli insan, başka birinden hak ve hakikati duysa, onu kabul etmek istemez, hemen karşısına çıkar. Dini konularda bile münazara edilse, hemen inkâra kalkışır. Hatta hakkı, karşıdakinin dilinden duysa hemen çeşitli yollardan doğru olduğunu bile bile onu çürütmeye çalışır. Kibrin en kötüsü Allahü Teala'ya karşı kibirdir. Nemrut, Firavun böyleydi. İlahlık iddiasında bulundular. Bazı dinsizler de imanı, ibadeti, namaz kılmayı aşağılık, gericilik sanarak kibirlenirler. Allahü Teala buyuruyor ki, büyüklenerek bana ibadet etmeyenler, alçalmış olarak cehenneme girecektir. Bundan sonra kibrin kötüsü, peygamberlere karşı kibirdir. Bazıları peygamberleri, kendileri gibi bir insan gördükleri için, kibirlenerek onlara uymayı kabul etmediler. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için dediler ki, bu da sizin gibi bir insan. Kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, hüsrana uğrarsınız. Bundan sonra da insanlara karşı kibir gelir. Herhangi bir hususta kendini başkasından üstün gören kibirlidir. Kibrin sebepleri şunlardır. İlim, ibadet, soy, güzellik, kuvvet, servet, mevki, yakınların çokluğu. İlim silah gibidir. Düşmanın elinde zararı, dostun elinde faydası olur. Yani ilim, kibirlinin kibrini, tevazu ehlinin tevazuunu arttırır. İlmiyle kibirlenmek büyük felakettir.
ibadeti sebebiyle kibirlenmek de büyük felakettir. Bunun için çok ibadet edenin kibirden kurtulması zor olur buyurulmuştur. Soyuyla övünmek ahmaklıktır. Kabil Hazreti Adem'in oğlu idi. Babasının peygamber olması bunu küfürden kurtaramadı. Güzellik yüzünden kibre düşmek daha çok kadınlarda görülür. Başkalarını ayıplamaya, küçük düşürmeye ve gıybete vesile olur. Halbuki güzellik insanda kalıcı değildir. Er geç gider. Geçici olan şeyle kibirlenmek ahmaklıktır. Kibredenin güzelliği gübrelikte biten gül gibidir. Gücü kuvvetiyle kibretmek de cahilliktir. Çünkü hayvanların kuvvetleri insanlardan çok fazladır. Mesela bir insan fil kadar kuvvetli olamaz, kaplan gibi koşamaz, kuş gibi uçamaz. Hayvanlar bir bakımdan insandan üstündür. Hayvanlarda da bulunan üstünlüklerle kibirlenmek elbette uygun olmaz. Çok zengin olmak da üstün olmayı gerektirmez. Karun'un çok malı vardı. Malıyla beraber kahrolup gitti. Geçici olarak sahip olunan servet ile, mal ile kibirlenmek çok çirkindir. Gelip geçici olan makam, mevki de üstünlük sebebi değildir. Birçok krallar, derebeyler, firavunlar mevki sahibiydi. Hepsi gitti. Ancak iyilerin iyiliği, kötülerin kötülüğü söylenmektedir. Kötü birinin mevkiyi, makamıyla övünmesi neye yarar? Akraba ve tanıdıklarının çokluğuyla üstünlük taslamak da yanlıştır. Bir kimsenin kendisi iyi değilse, bütün dünya onun akrabası olsa ne çıkar? Allahü Teala ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Amin. İmam-ı Şafii Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular. Kul hakkından çok korkun. Her Müslümana karşı derin muhabbet ve hürmet içinde olun. Hiçbir Müslümanı incitmeyin. Büyüklerinize karşı mutlaka hürmetkâr olun. Emriniz altında olan aileniz veya çocuklarınıza karşı şefkatli olun. Onları dindar yetiştirmeye dikkat edin. Çünkü ölüm ani gelir. Herkes pişman olacak. O pişmanlık günü gelmeden tövbe etmek akla gelmeyebilir. Bugün fırsat varken istiğfar edelim. Her akşam iman duası okuyup günahlara tövbe etmeli. Bir günaha tövbe etmemek o günahı işlemekten daha büyük günahtır. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifine göre herkes bu dünyada kimi severse ahirette onunla beraber olacaktır. Her hadis-i şerif bir ayet-i kerimenin açıklamasıdır. Bizim dinimizin iki esası, iki direği vardır. Biri öğrenmek, diğeri öğretmektir. Ancak öğrenmeden öğretmek olmaz. Öğrenilecek şey ehl-i sünnet itikadıdır. Öğretmek ise bunu değiştirmeden insanlara ulaştırmaktır. Salih Müslüman şu dört şeye öncelik vermeli. 1. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumalı. 2. Okuduklarını doğru anlamalı. 3. Yaşamalı. 4. Yaymalı. İlim, dini beslemek, yani Müslümanlara, insanlara iyilik etmek, faydalı olmak içindir. Yoksa dünya nimetlerini yutmak için değil. Günah işlemekten sakınmayan alim elinde lamba tutan köre benzer. Başkalarına yol gösterir fakat kendi görmez. Allahümme ufirli veli valideyye veli üstaziyye velil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahyai minhum vel emvat bir rahmetike ya erhamer rahimin. Bu istiğfar, günahların affedilmesine, günahı olmayanların ise, ileride günah işlemekten korunmasına, günah işlemeyecek hale gelmesine sebep olur.
Mü'minin bayramı, günahlarının affedildiği gündür. İmanla öldüğü gündür. Elini harama uzatan, ateşe elini uzatır. Ayağıyla harama giden, ateşe gider. Haramı yiyen, ateşi yer. Harama bakan, ateşe bakar, ateş ise onu yakar. Kurtulmanın tek çaresi var. O da kurtulanlarla beraber olmaktır. Ehl-i sünnet itikadında olmayan kurtulamaz. Göğsünü kıbleden çevirenin namazının bozulduğu gibi, yüzünü İslamiyet'ten çevirenin hem dünyası hem ahireti bozulur. Şaşılır şu kimseye ki, dünyaya hırsla sarılır. Ama ölüm onu aramaktadır. Unutmuş ama unutulmuş değildir. Güler ama bilmez ki, Rabbi ondan razı mıdır, yoksa değil midir? Üç şey beni hayrete düşürdü. Bunlar, ölüm kendisini yakalamak üzere olduğu halde, dünyalık peşinde olan kimselerin hali, kendisi gaflete dalıp, kendini unuttuğu halde, unutulmamış olup, hesaba çekilecek olan kimseler ve Rabbinin kendinden razı olup olmadığını bilmediği halde, ağız dolusu gülen kimselerin hali. Allahü Teala hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi, bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük, onun sünnet-i seniyyesine tabi olmaktır. Kalbin kararmış olmasının alameti, günahlardan üzüntü duymaması, günahta ısrar etmesidir. İşlediği günahlardan dolayı, kalbi o kadar kararır ki, artık nasihat tesir etmez, gafletten uyanmaz. Şu dört şeye dikkat et. Günahlardan sakın. Namazını cemaatle kıl, cömert ol, Allahü Teala'nın yarattıklarına şefkat göster. İnsanın yaratılmasından maksat, kulluk yapmasıdır. Kulluktan maksat ise, her halükarda Allahü Teala'yı unutmamaktır. Allahü Teala için yaptığın her şey ihlastır. Halk için yaptığın her şey de riyadır. Eşin, dostun gönlünü almak için günah işlemek, kendini ateşe atmak ahmaklıktır. Dünyayı maksat edinmemeli. Dünya nefsin arzularına yardımcıdır. Dünya ve ahiret bir arada olmaz. Dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Dünyaya düşkün olanlar ahirette zarar görür. Dünyaya düşkün olmamanın ilacı İslamiyete uymaktır. Bu zamanda dünyayı terk etmek çok zordur. Dünyayı terk lazımdır. Hakikaten terk edemeyen hükmen terk etmelidir ki ahirette kurtulabilsin. Hükmen terk etmek de büyük nimettir. Bu da yemekte, içmekte, giyinmekte, meskende, dinin hududundan dışarıya taşmamakla olur. Vakit çok kıymetlidir. Kıymetli şeyler için kullanmak lazımdır. İşlerin en kıymetlisi sahibine hizmet etmektir. Yani Allahü Teala'ya ibadet ve taat etmektir. Annenin yavrusuna faydası olmadığı, annenin yavrusundan kaçacağı, kıyamet günü için hazırlık yapmayana yazıklar olsun. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Abdullah bin Muhammed Bekri şöyle anlatmıştır. İmam-ı Şafii Hazretleri ile Bağdat'ta nehir kenarında oturuyor idik. Bir genç gelip abdest almaya başladı. Fakat abdesti yanlış aldı. İmam-ı Şafii Hazretleri
O gence abdesti tam al. Allahü Teala sana dünya ve ahiret saadeti versin buyurdu. Genç tekrar abdest alıp yanımıza geldi ve bana nasihat et, öğret deyince İmam-ı Şafii Hazretleri şöyle buyurdu. Allahü Teala'yı bilen necat, kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur. Biraz daha ister misin dedi. Genç evet deyince şöyle devam etti. Kim şu üç şeyi yaparsa imanı kamil olur. 1. Emri bil maruf. Yani Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yaymak. 2. Nehy anil münker. Yani Allahü Teala'nın yasaklarını yapmamak ve yapılmaması için uğraşmak. 3. Her işinde Allahü Teala'nın dinde bildirdiği hudutlar içinde bulunmak buyurdu. Sonra biraz daha ister misin deyince genç ihsan ediniz efendim dedi. Şöyle buyurdu. Dünyaya bağlanıp ona düşkün olma, ahireti iste. Bütün hal ve hareketinde Allahü Teala'yı hatırla ki kurtulanlardan olasın. Bu nasihatleri dinleyen genç son derece memnun olup benim yanıma yaklaşarak bu zat kimdir dedi. Ben de İmam-ı Şafii Hazretleri olduğunu söyleyip tanıttım. Bunun üzerine genç, bugün ne bahtiyarım ki böyle büyük zatı görüp nasihatini dinledim, dedi. İmam-ı Şafii Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde şöyle nasihat etmişlerdir. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri bir sarhoş gördü. Onu yakalatıp cezalandırmak istedi. Ama sarhoş ona hakaret edince, o sarhoşu bırakıp cezalandırılmasından vazgeçti. Niçin size hakaret edince bıraktınız dediler. Buna cevaben buyurdu ki, o hakaret etmekle beni öfkelendirdi. Eğer ona ceza verseydim, kendim için ceza vermiş olurdum. Kendi şahsım için bir Müslümanı cezalandıramam dedi. Buyurdu ki, Allahü Teala şu üç kimseyi çok sever. 1- Gücü yettiği halde affedeni. 2- Hiddetli anında öfkesine hakim olanı. 3- Allahü Teala'nın kullarına şefkatli olanı. İnsanlara olduğu gibi hayvanlara da merhametliydi. Bir katırı vardı. Bunu pazarda çalıştırır, gelen parayla da ihtiyaçlarını temin ederdi. Katırı çalıştıran işçisi bir gün normalden fazla para getirince, "Neden böyle fazla para geldi?" dedi. "Pazar kalabalık ve bereketliydi." Cevabına karşılık, "Hayır, böyle değil. Sen katırı çok çalıştırıp yordun." Katırı 3 gün dinlendir emrini verdi.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Bakınız, Lamartine Histoire de Turquie, yani Türkiye Tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırma kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasıl edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar, kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Butters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle karşılar ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyet'e olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allahu Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: 재결의 재판.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

hoş geldiniz de Yerit FM'de buluştuk. Yeni bir haftada birlikteyiz. Böyle biraz bulutlu, biraz yağdı yağacak bir günde sizinle buluştuk. Bu hafta biraz yağmurlu olacak. Bugün yarın böyle biraz bulutlu ama sonrasında haftayı, hatta hafta sonunu yağmurla devam ettirebiliriz. Meteoroloji öyle söylüyor. Türkiye genelinde yağışlı bir haftayı da geride bıraktık zaten. Detaylara bakacağız. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte, ben Hülya. Ekip olarak güzel bir gün diliyoruz. Bugün çalışanlar var ama zannediyorum çalışanlar kadar da çalışmayanlar var. Çünkü yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu bayram sebebiyle bir gün öncesini de kendi izninden, yıllık izninden, tatilinden kullanıp şöyle hafta sonuyla da birleştirip 3-4 gün bir yerlere gidelim, birilerini görelim, evde dinlenelim, yapacak işlerimiz var, onları toparlayalım diyenler çok. Herkesin gönlüne göre olsun diyelim ama asıl büyük tatil bir sonraki hafta başlıyor. Bir sonraki hafta 1,5 günlük izin kullanarak cumartesi, pazarı, sonra 1,5 günlük izinle pazartesi ve salıyı yarım gün tatil olarak değerlendirip ardından bayram tatiline girecek olanlar 9 günlük bir tatil yapacaklar. Bunun dışında zaten kamu çalışanları için bu 1,5 günde idari izinli sayılacak. Dolayısıyla büyük bir grup için kocaman bir bayram tatiline çok yakınız.

Takvim yaprağımız bugünle birlikte gül mevsiminin başladığını söylüyor. Evet, ben de görüyorum. Bizim balkonumuzdaki güller de açmaya başladı. Güneş gören yerlerde daha çok. İş yerinin etrafında böyle yine yol boyunca açılmış güller görüyorum. Hakikaten çok güzel. Rengiyle, kokusuyla, duruşuyla gül. Aynı zamanda çok sembolik bir şey. Gül bizim için, Müslüman coğrafyası için gül. Çok kıymetli bir çiçek, kokusu çok kıymetli bizim için. O kokudan mahrum kalmayalım inşallah, hem bu dünyada hem öbür dünyada. Gül kokusu benim de çok sevdiğim bir koku. Özellikle böyle çok yumuşak kokular var. Çok böyle sürdüğünüzde rahatsız etmeyen, kimseyi itmeyen ya da size kendinizi kötü hissettirmeyen. Gül yağına batmış gibi hissettirmeyen gül kokuları var. Burdur'dan bazen dinleyicilerimiz de gönderiyorlar. Çok çok hafif, çok güzel gül kokuları. Şimdi böyle burnuma geldi hakikaten. Gül kokusu kıymetli bir koku. Sevdiğim bir koku ve gül mevsimi de başlıyor. Fırsatınız varken gül ekmeye çalışabilirsiniz. Gül aslında çok kolay üretilen bir çiçek. Ama biz doğru yöntemini bilmiyoruz. Böyle biraz köklendirmeye çalışırken böyle olduğu gibi dalı koyuyoruz. Şöyle hafif verev kesmek, üstteki dalları, enerjiyi alacak dalları koparmak, sadece yukarıda birkaç filiz bırakmak ve onu gün aşırı temiz suyla beslemek lazım. Göreceksiniz, dışarıdan aldığınız bir gül bile köklenebilir. Biraz emek ve sabır ihtiyaç, sadece ona ihtiyaç var. Onun dışında iş kendiliğinden oluyor zaten.

Efendim bayram yaklaşıyor. Bu hafta artık evlerde bayram telaşı yapılacak, küçük tadilatlar varsa onların tamamlanması, temizlik, acaba ne yapsak bayrama, bu sene değişik ne olsa, bunların hazırlığı olacak. Asma yaprakları sürgün verdi, onlarla taze yapraklarla çok güzel sarmalar yapabilirsiniz, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Pazarlarda da satılmaya başlayacak çok yakında. Yine böyle biraz daha geleneksel mutfağın dışına çıkıp misafirlerinize sıra dışı yemekler ikram edebilirsiniz. Bunlar da yine tercihleriniz arasında olabilir ama geleneksel dediğimizde, bayram hazırlıkları dediğimizde tabii ki bizim coğrafyamız için bayram tatlısı baklavadır, cevizli baklavadır. Fıstık sonra gelmiş. Biz çok sevmişiz hem yetiştirmeyi, hem tüketmeyi, hem tatlılarımızda kullanmayı. Çok da görüntü olarak güzel, lezzetli aynı zamanda. Ama bizim coğrafyamız için geleneksel olarak baktığımızda baklava cevizli baklavadır. Geleneksel Türk baklavasında ceviz baklavanın tek bir katına konmaz. 2-3 katında bir ara ara serpiştirilir. Yufkalar tek tek açılır. Şimdi biz arasından nişasta koyarak böyle biraz işin kolaycılığına kaçıyor gibiyiz. Ama genelde tek tek açılır. Her biri yağlanarak tek tek konur. Ve 2-3 katına ara ara ceviz serpilir. Sonrasında tabii ki pişirme yöntemleri herkese göre değişebilir ama bir usulü var. Keseceksiniz, güzelce tereyağını vereceksiniz, biraz çekecek, sonra fırınlayacaksınız. İşin şerbet kısmı eğer hemen tüketilecekse tatlı çıktıktan sonra, biraz hafif bir sıcağı geçtikten sonra ılık bir şerbet verebilirsiniz ya da tersi, tatlınızı bekletirsiniz, soğur. Bayram gecesi, bayram namazına gitmeden önce erkekler biraz tatlı yemek isterler, adettir. Üzerine şerbetini bırakır, çeksin diye kenara koyarsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Böyle anlatması çok kolay ama bilmek ve yapabilmek başka şeyler. Onu da söyleyeyim, hani böyle kolay kolay anlatıyorum. Zannetmesin dinleyicilerimiz ki böyle her bayram iki tepsi, üç tepsi, ay komşunun da canı çekmiştir, ay şuna da yapayım. Maalesef o noktada değiliz ama nasıl yapılacağını bilmek de iyi bir başlangıç noktasıdır diye düşünüyorum.

Hem ne pişirelim sorusuna bir bakalım. Bizde dün bezelye vardı. Bu sezonun taze bezelyelerinden. Kıymalı bezelye ve pilav vardı. Yapacak olanlara kolay gelsin. Çok güzel olmuştu. Çok lezzetliydi. Bezelye de çok lezzetliydi. Çok güzel olmuştu. Ellerime sağlık da diyeyim ama burada bir yandan da kendimi ve hakkımı teslim edeyim. Bakalım takvim yaprağımız bugün için ne önermiş bize. Yayla çorbası, etli patates, börek, komposto. Yayla çorbası, etli patates bir grubun. Börek ve komposto diğer grubun yemeği olabilir. Hangisini istiyorsanız onu yapın. Bence börek yaptığında bir insan o kadar emek verip börek yapıyorsanız hani bir ikinci yemeğe yanında ihtiyaç yok. Doya doya insan böreğini yesin. Zaten her zaman yapılan, her zaman yenen şeyler değil bunlar. En azından bizim evlerimiz için öyle söyleyelim. Şehirde biraz daha zor. Yani dışarıda alıp yiyebiliyorsunuz belki ama hadi yapalım dediğiniz öyle çok kolay olmuyor.

her yörenin geleneksel Ramazan, bayram, kurban bayramı, kurban alışkanlıkları var. Geleneksel davranışlar var. Bunlar bir nesilden diğerine aktarılıyor. Bu nesilden nesile bir şey aktarma kısmı son 40 yıla kadar daha kolaydı. Ama hatta son 40 yılda demeyelim, biraz daha geriye gidelim. Dünya için baktığımızda 100-110 yıl, Türkiye için baktığınızda biraz daha şöyle 50'ler 60'lara kadar, ama 60'lardan sonra özellikle köyden kente göçle birlikte bu geleneksel yaşam biçimi ciddi anlamda kırılmalar yaşadı. Tabii ki ilk kırılma insanların köyünden göçüp başka bir şehre yerleşmesiyle başlıyor. Oraya ilk gidenler önce geleneklerini, yaşam biçimlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Sonraki nesil yavaş yavaş yavaş yavaş aşağı doğru inerek bir erozyonla buna mümkün olduğunca sarılmaya çalışıyor. Erozyona rağmen. Ama son 20 yıldır buna neden böyle oldu sorusunun cevabı bence dijitalleşme. Hayat biçimimiz çok değişti. Bundan 20 yıl sonrasına ait bir futurist yaklaşım, bir öngörüde bulunmak çok zor. Eskiden bundan 200 yıl önce bir aile kendisinden belki 100 yıl önce yaşayan aile gibi yaşardı ve ondan 100 yıl sonra yaşayacak ailenin de hayatının değişeceğini pek düşünmezdi. Ama şimdi hayat çok hızlı değişiyor. Şimdi yaşlı insanlar bile ellerinde cep telefonu, ona alıştılar ve onunla yaşıyorlar. Mesela namaz saatlerine oradan bakıyor. Alarmını oradan kuruyor. Mesela benim etrafımda tanıdığım çok insan var. Haberleri oradan takip ediyor. Ciddi anlamda sosyal medya, dijital medya günlük hayatımızın bir parçası oldu. Televizyon hala bir nesil için bir anlam ifade ediyor. Ama gençler için baktığımızda giderek o anlamı kaybettiğini maalesef görüyoruz. Ve bütün bunları dijital dolduruyor. Yani dijitalde bir şey seyretmiyor mu insanlar? Televizyonda da seyrediyor, dijitalde de seyrediyor. Ama dijitalde kendi televizyonunuzu, kendi yayın akışınızı oluşturma şansınız var. Bir gün şu saatte şu kanaldan bir şey seyredersiniz. Arada gider yarım saat başka bir şey yaparsınız. Sonra sırada seyretmek istediğiniz şey sizin tam da müsait olduğunuz zamanda play tuşuna bastığınızda başlayabilir. Bu kolaylık gençlerin çok hoşuna gidiyor. Atlaya atlaya, hızlı hızlı, reklamsız, ne derseniz deyin seyrediyorlar ve bu onlara bir özgürlük gibi geliyor. Dijitaldeki bu yaşam biçimi gerçekten özgürlüğün yeni tanımı gibi oldu. Günlük hayatta yapamadığı, günlük hayatta gidemediği, günlük hayatta giyemediği ne varsa her şeyi dijital medya üzerinden bulup kendine yakıştırmayı, onunla yaşıyormuş gibi yapmayı. Mesela hayal ettiği bir ev var ama aslında o evde yaşamasına imkan yok, öyle bir evi yok. Ama bir fotoğraf çekiyor, bir arka plan değiştiriyor ya da bir video çekiyor ve yapay zeka ile kendini o evin bir perdi gibi, sanki o evde yaşıyormuş gibi gösteriyor ve oturup o videoyu seyrediyor. Gün sonunda insanın önce kendini ikna etmesi, kendini o görüntüye alıştırması gerekiyor ya. Zaten beyninde, bilinç altında o görüntü, o istek var. Bakıyorsunuz ki bu dünyanın bir parçası gibi hissetmeye başlamış, öyle davranmış. İşte aslında

Evet, biz yavaş yavaş bu bölümün sonuna geliyoruz. İkinci bölümde sağlık konuşacağız, misafirlerimiz olacak. Biraz tabii bu mevsim, özellikle şimdi bayram konuşuyoruz, tatil konuşuyoruz. İnsanların yavaş yavaş yeniden kilo vermeyi gündemlerine aldıkları bir mevsim. Kilo vermek isteyenlere, özellikle giyilebilir teknolojilerle kilo vermek isteyenlere yardımcı olacağız. Bununla ilgili detaylar vereceğiz. Bugün yine bir diğer başlığımız safra kesesi olacak. Bu mevsimde sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesi. Bununla ilgili detayları da yine ikinci bölümde Türkiye Hastanesi'nden yaptığımız röportajlardan aktaracağız.

0: Şimdi kahvaltı masasında olanlardan bir ricam var. Bir kahvaltı sofranıza bakın lütfen, ne yiyorsunuz? Genelde kahvaltı masası bizim yediklerimiz içinde baktığımızda en sağlıklı yiyeceklerin olduğu yer. İşte peynir var, zeytin var, domates, salatalık var. Eğer böyle bol şarküterili, kızartmalı, işte börekli, poğaçalı, açmalı bir kahvaltı sevmiyorsanız kahvaltı en sağlıklı öğünümüz diyebiliriz. Kahvaltı günün en sağlıklı öğünüdür derken bu sadece yediğimiz saatle alakalı değil, aynı zamanda içine ilave ettiklerimizle de alakalı. Dolayısıyla burada ne yediğimize bir bakalım. Ben bugün size bir alternatif önereceğim. Yaban mersini artık tarladan gelmeye başladı. Fiyatı ucuzladı. Yani öyle küçücük kutularda pahalı pahalı almak zorunda değiliz. Dökmeleri pazara geldi. Biraz yaban mersini şöyle bir avuç kadar içine 4-5 parça dövülmüş ceviz ve biraz bal karıştırın. Yanına isterseniz biraz süzme yoğurt karıştırabilirsiniz. Bunu bir tüketin bakalım. Güne böyle başlayın. Enerjiniz, kendinizi duygusal olarak nasıl hissettiğiniz, gün içinde de bunları bir kontrol edin. Neden yemek yiyoruz sorusuna da cevap bulalım. Sadece karnımızı doyurmuyoruz. Asıl doyurmamız gereken şey hücrelerimiz. Acaba yediklerimiz hücrelerimizin hoşuna gidiyor mu? İhtiyacını karşılıyor mu? Bir de ona bakalım. Bu benim önerdiğim kahvaltı. Belki bu hücre beklentisini karşılamak ve onları doyurmak anlamında gün içinde yediklerimizden ya da her sabah yediklerimizden daha iyi bir alternatif oluşturabilir bize. Şöyle birkaç gün arka arkaya bunu yedikten sonra gün içinde kendinizi nasıl hissettiğinize, erken acıkıp acıkmadığınızda, canınızın şeker tatlı isteyip istemediğine de bir dikkat edin lütfen. Efendim kısa bir ara, birazdan yeniden görüşeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Esra Mutlu bizimle birlikte. Bugün hem online diyetleri hem de akıllı tartı uygulamasını konuşacağız. Akıllı tartı nedir, bize ne gösterir, oradaki bilgiler nasıl yorumlanır, bir diyetisyen ya da biz bunları nasıl yorumlayabiliriz. Bununla birlikte özellikle içinde bulunduğumuz mevsimde, bulunduğunuz yerde yaşamayıp başka yerlere gittiyseniz, tatil vesaire, daha uzun süreli bulunduğunuz yerden ayrıldıysanız, diyet programınız ve kontrolünüz yarım mı kalacak? Tekrar başa mı döneceksiniz? Bütün bunları konuşacağız. Bununla ilgili acaba nasıl bir model var, nasıl bir çalışma modeli var, bunları konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Bir kere şeyle başlayalım, online diyetle. Çünkü bu uzun zamandır sosyal medyanın da gündeminde. İnsanlar hep böyle şey gibi düşünüyor. Ya olmaz uzaktan bu iş. Biz bir sizin fikrinizi alalım. Bu iş uzaktan olur mu?
1: Şimdi günümüz şartlarında artık aslında mecburi dediğimiz bir yöntem oldu artık online. Çünkü normalde, hatta bir dönem ben de sadece yüz yüze olmanın çok daha böyle avantajları olduğunu düşünürdüm. Ama artık zaman kavramı, çalışma şartları, sonuçta sadece bir diyetisyene gelip gidilmesi gün içerisinde bazen yarım gününüze mal olabiliyor. 2-3 saat trafikte zaman geçirebiliyoruz. Bunları göz önüne aldığımızda artık teknolojiyi de kullanmak gerekiyor. Çünkü o yüzden hatta hem görüntülü görüşebilerek ya da sesli görüşmelerle, WhatsApp'lar, bunun hepsini sağlamak tabii ki mümkün. O yüzden online'da da büyük başarılar elde edilebiliyor artık. Tercihler de bu yöne doğru gidiyor.
0: Peki o zaman sistemi doğru oturtalım. Nasıl başlıyor online diyet? Hiç tanımadığınız birisiyle online bir diyete mi başlıyorsunuz?

0: yapıyorsunuz yoksa var olan görüşmeleri online'a mı çeviriyorsunuz? Evet.
1: Aslında şöyle, hayatımıza bu pandemiyle birlikte değişen alışkanlıklar var ya, onlarla ilgili aslında başlayalım. Çünkü bu dönemde ne oldu? İşte evet, çok güzel, yani görüşemedik uzaktan ve birçok şey uzaktan yapmayı öğrenebildiğimiz için buna doğru hemen durumları aslında biz evrilebiliyoruz. Yani nedir bu? Şimdi tabii ki yüz yüze her zaman devam ediyor. Bunu tercih eden, sadece böyle devam etmeyi isteyen, evet, bir grup var, böyle devam edebilir. Yeni başladı, bizimle görüştü, ilk seansı yüz yüze yaptık ama daha sonrasında istediği seansları online, istediği seansları yüz yüze, işte bu hibrit dediğimiz sistemi biz de artık uyarlıyoruz. Ya da isterseniz sadece online da yapabiliyoruz. Çünkü artık bulunduğunuz şehir dışında Türkiye'deki bütün şehirlere, hatta dünyaya bu şekilde hitap edebiliyorsunuz. O yüzden üç aşamalı diyebiliriz buna.
0: Peki burada mesela sıfırdan online bir diyete başladı kişi. Burada verilerin güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Yani dedi ki ben 60 kiloyum ama aslında 70 kilo. Online görüşüyorsunuz. Ben 1.80'im ama aslında 1.60. Burada nasıl bir şey var, düzen var?
1: Şimdi tabii öncelikle şunu yapıyorduk. Karşınızdakine güven mevzusu, ama biz istediğimiz şuydu. Hasta evindeki tartıyla tartılıp biz en azından fotoğrafını gönderiyordu. Fotoğrafla ilgili takip yapıyorduk. Fakat işte bunu da artık ilerleyen teknolojide bir bağlantı kurmak gerekiyor. Biz bunu da aslında kendi hastane bünyemizde şöyle sağlamaya başladık. Bir akıllı tartı sistemi. Hastamız online olduğunda ister bize gelsin ister gelemiyor olsun. Çünkü gelemezse de kargoyla da gönderebildiğimiz bir akıllı tartı sistemimiz var. Yani hasta fiziksel bildiğiniz bir markanın bir tartısı. Şimdi biz bu firmayla hastane arasında bir bağlantı, bir anlaşma yapıldığı için hasta, oradaki bütün sistem benim bilgisayarıma aktarılıyor. Yani biz hastaya bu tartımızı hediye ediyoruz. Bu tartıyı evinde tartıldığı zaman direkt, hatta benden ayrı gizli tartıldığında bile ben bunları görebiliyorum. O yüzden öyle bir artık hani kandırmaca ya da şeye çok da imkan vermiyoruz yani.
0: Akıllı tartı size hastanın sadece kilosunu vermiyor. Adı üstünde akıllı, nasıl bir bilgi aktarıyor?
1: Vermiyor. Bizi şöyle mutlu ediyor. Çünkü bizlerde biliyorsunuz diyetisyenlerde ayrıntılı bir vücut kompozisyonu yapan cihazlarımız var bizim. Yani hastanın kilosuyla birlikte boyuyla bütün verileri girdiğimizde yağ ölçümünü, kasını, suyunu hepsini ayıran bir sistemimiz var. Şimdi artık evlerdeki akıllı tartılarda da bunlar tabii ki %5-10 yanılma payıyla, ama düzenli hep aynı tartı takip edilirseniz çok da büyük sıkıntı oluşturmayan sistemler var. O yüzden hasta yine evinde de tartıldığında ben tek tek yağ ayrımını, kas ayrımını, su, hepsini görebiliyorum.
0: Aslında biz bu durumda kilo verdik ama istediğimiz forma ulaşamadık diyoruz ya bazen. Evet. İşte aslında sudan mı verdik, yağdan mı, kastan mı? Siz bu bilgiye hasta uzaktayken de ulaşabiliyorsunuz.
1: Aynen öyle, görebiliyoruz. Çünkü eskiden o manuel tartılarda bunu göremiyorduk. Şimdi gerçekten kişi yapıyor ama evet, ödem varsa tam yansımıyor, morali bozuluyor, diyet yapmaktan vazgeçiyor, motivasyon bozuluyor. Ama böyle bir durumda evet, ödem var ama yağdan verebildik, kasla ilgili sıkıntı var mı? Çünkü buna göre de haftalık beslenme programlarını değiştiriyoruz.
0: Mesela kas kaybettiyse bir sonraki hafta biraz daha protein ağırlıklı bir listemi oluşturuyoruz.
1: Kesinlikle. Hem protein ağırlıklı bir program, ona göre belki bazı takviyeler, ona göre fiziksel aktivitesine ağırlık vermesi konusunda mutlaka değişiklikler yapılıyor.
0: Ama şimdi biraz başa döneceğim. Online diyetlerde bir diyetisyenin danışanını motive etmesi çok kıymetli. Bu bir yürüyüş. Adımları birlikte atmadığınız zaman tökezliyorsunuz ve düşüyorsunuz. İstediğiniz başarı maalesef elde edilmiyor. Peki bunu nasıl sağlıyorsunuz? İlk gün online bir görüşme yaptınız hastanıza, danışanınızla. Ondan sonra nasıl bir yol haritası çıkartıyorsunuz? Bu görüşmelerin sıklığı nedir?
1: Normalde her hafta görüşülüyor. Ama eğer isterseniz WhatsApp'tan sürekli takiplerle, mesajlarla veya bizim sistemimizde tartıldığı noktada benim ayrıca hastayla iletişim kurabileceğim, ona böyle bir mesela tartılı ve benden haberi yok tartılı ve ben ona oradan bir şeyler yazabiliyorum. Yani benim gördüğümü aslında görüyor. Ben görüp ona uygulama üzerinden oradan mesajla iletebiliyorum. Burada biraz şeye de bağlı ama. Yani oradaki diyetisyenin de buna adapte olup o heyecanla da bağlı. Eğer takip edersek, yani motivasyonla takip etmek istersek, biz onu her şekilde, her yoldan mutlaka takip ederiz.
0: Mesela şöyle bir şey var mı bu online'ın içinde? Benim iki hafta sonra çok yakın bir arkadaşımın düğünü var.
1: Evet.
0: Ben buna hazırlanmak istiyorum. Bu iki haftayı nasıl geçirelim? O direnen, bir türlü gitmeyen 2 kilo, 3 kilo için şok bir şeyiniz mi var, yoksa başka bir şeyler mi yapıyorsunuz? Hani böyle kişiye özel bir değişim gösteriyor mu bu online danışma?
1: Kişiye özel tabii ki yapılıyor. mutlaka sağlık çerçevesinde, yani belirli bir sağlık düzenini bozmayacak ölçüde kalori kısıtlaması veya farklı metabolizmi hızlandırmaya yönelik tabii ki 2-3 haftalık diyetler yapılabilir. Hmm. Ama tabii çok geç kalmadan da gelmesi gerekiyor. Yani bazen öyle oluyor. İşte düğüne bir ay kala gelmiş diyorum ki yani hani 10 gün kala gelseydi daha. Yani o yüzden biraz daha tabii planlamayı güzel yapmak lazım. Tamam, evet. Ama gerçekten bizim dediklerimiz uyarsa evet 1-2 hafta içinde de yapar ama istediği hedefe ulaşır mı? Hmm. Yani oradaki hedefe göre 1-2 kilosu olan insan için evet rahatlıkla verir. Ama eğer çok kilo problemimiz varsa bunun için gerçekten daha önceden planlamak lazım.
0: Şimdi online diyette insan, ben kendi açımdan düşünüyorum, online diyette bir yere gitmiyor olmak bir konfor. Ama bazen insan bir hedefe ulaşmak istiyorsa onun için biraz daha fazla emek harcamak isteyebilir. Nasıl motive olduğuyla alakalı. Anladığım kadarıyla bu online diyette sadece online'a ya da sadece yüz yüzeye bağlı kalmadan kişiye özel bir ilerleme süreci de ortaya koyabiliyoruz. Yani ben eğer gelmek istiyorsam randevuma buraya gelebiliyorum. Kesinlikle. Ama diyelim ki gelemiyorum, yetişemiyorum ya da bir şey oldu, bunu online'a çevirebiliyorum.
1: Aynen öyle. Kesinlikle her şekilde kullanabiliyoruz. Çünkü mesela bana yüzde gelip daha önce online yaptım ama çok aslında benim için verimli olmadı diyen evet bir grupta var. Gerçekten zamanı ve evden çalışan çıkamayanlar için de yani çok aslında alternatifli. Sırf yüz yüze de devam edebilir. İsterse ayda bir, istiyorsa ayın iki görüşmesini yüz yüze yapıp iki görüşmesini online yapabilir. O yüzden aslında çok seçenek var. Kişiye göre bunu ayarlayabiliyoruz.
0: En büyük firmalarda bile artık iş yeri eve taşınmışken online'a gençlerin daha kolay uyum sağlayacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle. Yani artık diyorum ya, değişen bu koşullarda mecburen bu tarz şeyler ayak uydurmamız gerekiyor ki hastanemiz de bu konuda bizi çok çok mutlu etti. Yani böyle bir gelişmeyle hemen bir ayak uydurup buna başlamak bizi de çok heyecanlandırdı. Güzel bir süreç olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle okullar şimdi kapanıyor. Önümüz bayram, tatil. Bu süreçte biz genelde ne yapıyorduk? İşte devam eden programı dondurayım. En azından yazın bitiminde geleyim. Ama biz bunu artık gittiğimiz her yerde o takiplerimizi yapabiliriz.
0: Bu da tatil de dahil. Yani gittik, tatildeyiz. Eğer istiyorsak
1: değil mi? İstiyorsak dahil. Ama orada da şöyle bir düşüncemiz var. Tatiller her zaman hani kilomuzu koruyup tabii ki rahat edebileceğimiz ama kontrolü de elden bırakmadığımız. Yani hani ben bunu yaptım ama haberiniz olsun kısımları gerçekten çalışıyor, rahatlatıyor. Çalışıyor. Evet. Kesinlikle çalışıyor. O konuda biz her zaman yanınızdayız bütün danışanlarımızın.
0: Yani tatilde iki gün fazla yediysek üçüncü gün ya bunu nasıl toparlayabiliriz?
1: Tabii tabii, hemen bize yazabilir, sorabilir, ne yapayım diye onu toparlamak mümkün.
0: Yaz deyince tabii böyle biraz daha deniz, tatil, insanlar fazla kilolarından kurtulmak istiyorlar. Ama biz buna belki bir başka ayağıyla evinden çıkamayanları da katmalıyız. Yani biz işin güzel tarafını konuşuyoruz ama hastalığı sebebiyle çıkamayanlar, hareket kabiliyetini kaybetmiş olanlar ama kilo da vermesi gerekenler sağlığı için. Öyle de bir grup var.
1: Kesinlikle, bu da çok ayrı hakikaten düşüneceğimiz, unutmayacağımız bir grup olmalı. Burada sadece hatta kilo değil bütün hastalıkları da düşünmemiz lazım. Yani dediğiniz gibi bu çok pardon diyabet, böbrek hastalıkları, dediğiniz gibi evet kilo verme, bunun hepsini düşündüğümüzde daha ulaşılabilir olmak bence toplum adına bilinçlenmek için de çok daha sağlıklı bir şey oldu.
0: Şöyle düşünmek lazım işin madalyonun diğer tarafına, siz çalışıyorsunuz ama anneniz babanız evde, onu bir diyetisyene götürmeniz mümkün değil. Doğru. İş yerinden izin alıp yani onun bir online programın içinde olması onu da motive edecektir.
1: Kesinlikle, yani bazen evet oluyor dediğiniz gibi kişi işte annesi çok belki evet yaşlı ve ciddi bir hastalığı var, belirli bir programa uyması gerekiyor. Sonuçlarıyla bize geliyor ama dediğiniz gibi çalışıyor, artık o gelemeyecek ya da onun da hakikaten vakit sıkıntısı var. O zaman da ulaşıp çok rahatlıkla böyle bir tedaviye devam edebilir.
0: Bu aynı zamanda diğer hastalıkların tedavisindeki başarı şansını da artıracak.
1: Kesinlikle, kesinlikle hepsinde uygulanabilir bir sistem oldu artık.
0: Peki şimdi hazır yaz gelirken, sizi de yakalamışken böyle bir iki öneri, hem düşünün ki online danışanınıza bir iki öneride bulunuyorsunuz, neler söylersiniz?
1: Şimdi öncelikle ilk söyleyeceğim şey tabii ki sıvı tüketim, hele ki bu sıcak günlerde bol bol kesinlikle su içmeyi ihmal etmeyin derim. Suyla birlikte tansiyon probleminiz yoksa günde iki taneye kadar bir maden su içilebilir, onu öneririm. Bunun dışında gerçekten kilo vereceğiz diye sağlığı etkileyecek. Çünkü şu anda da işte kilo vermede her şey reklamlar, revaçta. herkesin böyle bir temkinli, sağlıklı adımlarla ilerlemesini isterim. Her duyduğumuzu, her gördüğümüzü yapmamak gerekiyor kilo vermek adına.
0: Bir destekler var. Kilo vermeyi teşvik eden ya da arttıran, metabolizmayı hızlandıran. Bunlar da herkes uygun
1: evet,
0: değil.
1: Yani. Herkes uygun. İşte onlardan bahsediyorum. Şimdi onların işte ilaçları, çayları, çorbaları, her şey çıkıyor ama inanın o kadar sağlığı da bozuyor ki hele ki bu sistemde. O yüzden bunlara çok çok dikkatli adım atılmalı. Beslenmek çok keyif işi. Gerçekten çok keyifli. Çeşitli, renkli beslenmek çok mümkün. Aç kalmak demek değil aslında kilo vermek. Aç kalmadan. Ben en azından bir öneri derseniz, şu anda belki çok herkesin tercihi etmediği ama inanılmaz faydalı olan, çok iyi bir antioksidan, vücudu gerçekten hem kilo vermede de tokluk hissi, lif oranının yüksek olması açısından ben herkese mesela yaban mersini tüketimini öneririm. Günde en az 8-10 tane yaban mersini bir alışkanlık haline getirmek.
0: Tazesinden
1: taze, şu an çok güzel, tam mevsimi. Kesinlikle evet evet, çok çok güzel. Yani yoğurtla karıştırın, yoğurtla balla karıştırıp dondurun, salataları bile eklenebilir. İşte yulafla karışımlarda kullanılabilir veya sade meyve olarak. Çok faydası var. Yani onu çok öneririm.
0: Yaban mersini ile ilgili şöyle bir not var hafızamda. İngilizler pilotlarına mutlaka yaban mersini yedirirlermiş. Bu bir zorunluluk çünkü görme kabiliyetini çok arttırıyormuş.
1: Kesinlikle. Yani gerçekten çok ciddi faydaları var. Ben özellikle böyle bir hem işte antioksidan özelliğinden dolayı biraz daha vücudu işte kansere karşı koruyucu özelliğinden de bir yaptım. Çok çalışmada çok dediğim gibi inanılmaz gözüme çarptı ve açıkçası benim de bundan bir yıl öncekine kadar çok beslenmemde yer vermediğim bir meyveydi. Ben bu kadar içindeyim ve yeni başlamışken insanlara hakikaten bununla ilgili çok daha önerilerde bulunmaya başladım. Çok çok kıymetli bir meyve, bunu mutlaka tüketin diye öneririm.
0: O zaman bu yazın meyvesi yaban mersini.
1: Hele ki şu an tam zamanı, taze yaban mersini çok öneririm mutlaka.
0: Biz bugün sizin her zaman röportaj yaptığımız odanızda değiliz.
1: Evet, bu sefer farklı bir bölgesel zayıflamayla ilgili olan bir odamızdayız.
0: Biraz anlatalım mı, bölgesel zayıflama nedir? Bölgesel zayıflamayı kolaylaştırmak için piyasada satılan, önerilen ya da reklamı yapılan çok sistem var. Biz bugün sizin denediğiniz, hastalarınız üzerinde, danışanlarınız üzerinde uyguladığınız ve sonuç aldığınız bir cihazdan da bahsedeceğiz. Doğru. Nedir adı tam olarak?
1: Şöyle, bu cihazımız aslında şu anda Wonder cihazı. Şimdi cihazla ilgili bir takım bilgiler vereyim ama öncelikle bunlara evet neden ihtiyaç duyuyoruz? Şöyle evet, tabii ki ne yaparsanız yapın beslenme öncelikle, düzenli bir beslenme, mutlaka sağlıklı beslenme yapmak zorundayız. Çünkü sadece istediğim kadar yiyeyim içeyim ama cihaza gireyim çıkayım, çok sonuçları kalıcı da olmaz. O yüzden mutlaka bir diyet tedavisiniz devam ediyor. Ama bunun yanı sıra tabii ki bu noktada hem motivasyonu arttırmak hem gözle görülür o incelmeleri görmek de bu süre zarfında gerçekten insanın motivasyonunu çok ciddi arttırıyor. Ben özellikle kendimden de pay biçerek bu konuya böyle çok önem de veriyorum. Bununla ilgili o kadar çok cihaz denemem oldu ki benim. Şimdi ben bunu anlattığımda kişi, danışanım beni bildiği için diyor ki hocam sen ne diyorsan en iyisin. Çünkü ben çok denemeler yaptım.
0: Siz tecrübelisiniz.
1: Tabii tabii, yani inanılmaz, ben buraya kendi girmeyeceğim hiçbir cihazı zaten. Önce kendim deniyorum. Cihazların birçoğunu, en az biz buraya 6-7 tane firmayla deneme cihazları getirdik, demolar. Ama çok, yani ben buna girdiğim 3. saniyesinde evet işte bu dedim. Yani hakikaten çok farklı, onu size anlatacağım. Ama onun dışında bunlara gerek var mı? Evet, ama tabii ki yaparken, tercih ederken piyasada o kadar çok cihazlar var ki. Öncelikle benim kesinlikle önerim, lokal olarak bölgesel yapılan cihazları çok fazla önermiyoruz. Çünkü bunlar sonrasında gerçekten çok deforme edebiliyor cildi. Mesela bir süre sonra işte yağlar da orada bir bloke olarak kalmalar, işte çok yani görüntüde gerçekten çok hoş olmuyor. Her duyduğumuz, her önerilen ama aman işte şu kadar santim inceldi, bu kadar söyledik, her şeye de inanmamak gerekiyor. Burada aslında işin özü, bizim en çok sevdiğimiz ve istediğimiz gerçekten vücuda spor yapan etkiyi sağlayacak cihaz. Şimdi buradaki cihazda şu etki var. Biz cihazda 6 bölgeyi aynı anda 25 dakikada 52 bin kasılma sağlayarak yaklaşık 3,5 saatlik spor yapacağınız etkiyi 25 dakikada sağlayan bir şey. Güzelliği şu, kasa direkt elektrik vererek sizi, canınızı da acıtarak yapmıyor. En güzel şey bunun kas stimülasyonu olması.
0: Nasıl çalışıyor?
1: Şimdi bu ne demek? Yani mesela bir hareket yaparken, şu an mesela elimi ben kaldırıyorum. Hı. Bunu yaparken beynimin bu hareketi kasıma emrettiği noktayı o nöronlara aslında bu cihaz sağlıyor. Yani o kadar konforlu, rahat ve yaparken rahatlatan bir şey. Yani sizin spor yaparken ki kasta oluşacak etkiyi aslında cihaz yatarken sağlıyor
0: size. Biz sanki kolumuzu kaldırıyormuş gibi.
1: O kaslarınızın her, yani kasın kasılmasını hissediyorsunuz siz. Yani ister buna bir masaj gibi dediğin rahatlama değil, ama o kas kasılmaları, özellikle dolaşımın hızlanması ve yani biz onu tartılarda kas artışını da görüyoruz. Bu artması otomatik yağ yakımını sağlıyor zaten. Şimdi burada mesela biz öncelikle kol, ön bacak, arka bacak, işte kalça, karın ve yan sırt bölgeler, yan karın hepsine aynı anda etki ettiği için de bütünsel bir zayıflama görüyorsunuz. Çünkü kol çok zordur. Yani birçok bölgeselde tek yapılırken belki karın bölgesi, basen yapılır. Bunda hepsi dahil.
0: O yüzden görünüm harika, açısından da
1: harika sonuçlar olur. Yani ben mest oluyorum. Zaten ben bunu anlatırken hasta gözümden anlayıp o heyecanımla diyor ki hocam ne diyorsan onu yapalım. Gerçekten çok etkili. Çünkü biz ölçümleri aldığımız için kısa sürede, yani biz öncelikle bir 8 seans uyguluyoruz. Sonrasında bir 2-3 tur bu devam ettirilebilen de bir sistem. Ama biz 4. 5. seansı çok merakımızdan deniyoruz. İnanılmaz santim incelmeleri bizi çok mutlu ediyor.
0: Tam olarak bir kürün tamamlanması için ne kadar zaman ayırmamız gerekiyor? Ne kadar sıklıkla gelmeliyiz?
1: Haftada 2 gün yapmak lazım. Bunu aynı spor gibi düşünün. Haftada 2 kere. Hani bir etkiler mi? Evet, ama sporu nasıl haftada bir giderseniz faydası görülüyorsa aynı. O yüzden en sağlıklısı haftada 2. Üst üste yapmayı çok önermiyoruz. O bir gün kaslar dinlenmesi gerekiyor. 25 dakika sürüyor zaten etkisi. Haftada 2 gün düzenli. Toplamda bir 8 seansa da önceki bir ay bir uygulama yapmış oluyoruz.
0: Şu ana kadar yaptığınız çalışmalardan elde ettiğiniz sonuçları da bizimle paylaşır mısınız?
1: Şöyle paylaşırım tabii, heyecan. Mesela en son 6. seansta ölçüm aldığımda mesela hani bacaktan özellikle 5-6 santimi, kollardan 3'er 4'er santimi çok rahatlıkla görüyoruz. Yani o bir aylık süre gerçekten kısa bir süre. Ki ben inanıyorum o yaz dönemi çok daha böyle hızlanacak. Evet. O tatil öncesi hani dönemlerde. Tabii o bir ayda bir beden çok ciddi anlamda. Hatta geçen hafta bir stilist hastam vardı ve ölçtük, inanamadık. 2 beden incelmişim ben diyor 8 seansta.
0: Şimdi ben bir hastayı da ya da danışan gibi sorayım. Mesela ben geldim, hizmet almak istiyorum ama sadece belli günlerde gelip Wander'dan istifade ediyorum. Bu yeterli sonuç almamı sağlar mı?
1: Yani bu da olabilir. Yani hani şunu tabii çok önermiyoruz biz. Yani hani beslenmeme dikkat etmiyorum ama cihaza giriyorum. Hani ne kadar? Sonuçta şey gibi düşün. İşte spor mu yapıyorum ama yiyorum. Yine de bedeninizde mutlaka bir fark. Çünkü kas çalışıyor. Fark hissedersiniz. Mutlaka fayda görürsünüz.
0: Aslında hedefimiz sadece kilo vermek değil yani. Beden olarak incelmek demek. Bazen kilonuz değişmez ama vücudunuzun postürünüz ya da silüetiniz değişir.
1: Aynen öyle. Bir de çünkü zaten bu program, yani bu cihazın içindeki programlarda da özellikle duruş pozisyon bozukluğu olanlarda, idrar kaçırma olanlarda ya da zayıfsınızdır ama gerçekten kas oranınız düşüktür, çok çabuk yoruluyorsunuzdur. Onları da bu cihaza ayrıca alabiliyoruz. Yani sadece kilo olayım ve kilo vereyim diye de düşünmemek de gerekiyor. Çünkü dolaşım hızlanıyor, kas artıyor. Sağlık anlamında düşündüğünüzde zaten kas artışı demek belirli bir aslında sırttaki ağrılar, boyun ağrıları, onlara bile iyi geliyor diyebilirim.
0: Kaslar vücudun fabrikası gibi aslında. Aynen, değil mi? Onların aynen oranı arttığında vücudumuzda bir kere daha sağlıklı oluyoruz, dolaşımımız tabii hızlanıyor, postürümüz düzeliyor, silüetimiz düzeliyor, kendimizi mutlu hissediyoruz ayna karşısında.
1: Kesinlikle, bazen hani spor salonundan çıktığınızda bir enerjik, bir mutlu olursunuz, işte aynı etkiyi görüyoruz diyebilirim. Tabii tabii, yani onun da tüm hayatınıza yansıması da çok fark ediyor. Tabii nedir? Yapılabiliyorsa tabii ki spor ayrı yapılmalı ama gerçekten hayat koşullarında şu an 3 saatimizi oraya vermek çok mümkün değil. Biz bu 25 dakikada 3-3,5 saatlik bu etkiyi görmek, sonuçları görmek de bizi de çok mutlu ediyor.
0: Ya da bazen gençlerde şöyle bir şey oluyor. Vermesi gereken çok kilo var. Hı-hı. O haliyle spor salonuna gidemiyor.
1: Evet.
0: Önce bir düzeleyim de diyor biraz. Hani şöyle bir hale yola geleyim de spor salonuna sonra gideyim. Aslında bu da onun düzenli spor yapmasına başlangıç oluşturması açısından çok kıymetli.
1: Tabii o açıdan da çok da faydası da oluyor gerçekten. Biz de hani en azından çok başta hemen spor salonuna gidemeyebiliyor, önermiyoruz. Düzenli bir sadece yürüyüş yapalım falan diyoruz. Ama bununla her aşamada başlayabilir.
0: Bir grubu var mı? Yani yaş grubu, kadın erkek, bir hastalık grubu, şunları alırız bunları alamayız gibi bir sınırlaması?
2: olursa?
1: Şimdi tabii hastalık önemli. Hastamız bize başvurduğunda ön bir anemnezini mutlaka bir formunu dolduruyoruz. Genelde işte kalp hastalarında, kalp pili olanlarda, işte kemoterapi tedavisi görenler, hamilelerde biz tabii bu cihazı uygun bulmuyoruz. Ama onun dışında 15 ila 65-70 yaş arası herkes, sağlıklı olan tüm bireyler cihaza girebiliyorlar.
0: Bunu bir diyetle bütünleştirmekten bahsettiniz ki biz sizinle bugüne kadar hep aslında sağlıklı beslenmeleri, beslenme alışkanlıklarını konuştuk. Bu cihaza eklenmesi gereken önerebildiğiniz bir diyet var mı, yoksa onu da kişisel mi planlıyorsunuz?
1: Şöyle, aslında kişisel tabii, ama belirli noktalarda tabii ki bu cihaza girerken de işte ne diyoruz, su içmek inanılmaz önemli. Kaslar için özellikle magnezyum, potasyumdan zengin beslenmek inanılmaz önemli. Buna girilen gün ayrıca takviye olarak magnezyum da önerebiliyoruz.
0: Mesela spora gidenler daha çok
1: protein tüketiyor. Artı dediğim gibi, hep kastan bahsettik ya, kas artışı için kesinlikle mesela bir spor günleri protein al dediğimiz gibi, buna girilen günlerde de bunlara dikkat edip beslenmeye göre programlıyoruz.
0: Düzenliyorsunuz.
1: Tabii mutlaka.
0: Peki dediniz ki işte 8 seans 2 beden. Evet, ulaştım ben hedefime. Artık ondan sonra ne yapacağım? Bence bu makine, yani bu wonder da bir şekilde bağımlılık yapar gibi geliyor bana.
1: Yani şöyle, spor bağımlılığı gibi bir şey. O sonucu hep görmek istiyor tabii ki insan. Hani süresinde tekrar girilmesinde bir sıkıntı tabii ki yok, ama şöyle, biz bu beslenmede de diyoruz ya, mesela kilo veriyor ya da hayat. Sonra diyor ki ben şimdi hayat boyu ne yapacağım, o zaman hep size mi geleceğim? Ama hayır. Şimdi bunu bir hayat düzeni haline getirmek lazım. Yani sürdürülebilir bir şekilde beslenme değişimi oldu. İstediğiniz görüntüyü sağladınız. Ama siz buna yine sağlıklı beslenip yürüyüşte devam edersiniz. Arada bir rahatsızlık hissettiniz, bir ay tekrar bir gideyim gireyim diyebilirsiniz. Aynen, yaz yaklaştı tekrar yapayım diyebilirsiniz. Ama kendinize bir 3-4 ay verip önce bir forma girip, forma girdikten sonra da tabii bir koruma kriterleri önemli. Onları da hep yapmak lazım.
0: Şimdi bu röportajı yapmadan önce siz makineyi bana tanıtırken da selülit kısmını gördüm.
1: Evet, doğru.
0: O korkulu rüya portakal kabuğu tabii, görüntüsü. Onun içinde bir çare var galiba.
1: Var. Onun için de ayrıca bir programı var. Yine selülit programı da uyguluyoruz. Yine o da dolaşımı hızlandırarak. Çünkü bu kasları çalıştırırken ki uyguladığı frekans ve noktaları farklı. Selülit programı daha farklı bir kas grubunu çalıştırıyor. O yüzden o kısımda da gerçekten çok etkili. Dediğim gibi mesela her şey tamam, çok zayıfladım ama spor anlamda devam etmek istiyorum derseniz de farklı programları var. Zayıfım ama yine kasım artsın dediğimizde ayrı programları var. Belirli bir yaş grubu üstünün kasını uygulanacak hızı ayarlayan farklı bir programı var. O yüzden tabii her grup için farklı bir program seçeneğimiz mümkün.
0: Peki nasıl ulaşacaklarsa, Türkiye Hastanesi'nden randevu almak yeterli mi?
1: Tabii ki yeterli. Türk Hastanesi'ni aradıklarında beslenme bölümü ya da cihaz için dediklerinde zaten direkt bizimle irtibat kuruyorlar. Onunla ilgili randevu bilgi alabilirler. Her şekilde başlanabilir.
0: Gelir gelmez önce bir muayene, bir sohbet mi, yoksa aynı gün hizmet alabiliyor?
1: Aynı gün müsaitlik durumunda başlanabilir ama tabii ki öncesinde mutlaka bir ölçümünü, özellikle biz bir yağ kas ölçümünü yapıyoruz ki başında sonrasındaki bir değişim nasıl olmuş. Hasta hani bir beslenme konusunda bize de en azından bilgi danışabiliyor. Beslenme kısmında ön bir bilgilendirmeyle hani bir nasıl toparlıyoruz. Çünkü normalde diyet danışan hastalarımız da buna daha çok geliyor, ama sadece cihaza geleyim diyenlerde de mutlaka ön bir görüşme yapılıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Rica ederim. İyi günler herkese.
0: Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı operatör doktor Cahit Hamzoğlu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bugün bize çok soru gelen bir konuyu konuşacağız. Safra kesesi, safra kesesi taşları ve o safra kesesinde oluşan çamur. Biraz da polipler.
1: Tamam.
0: Bu konuyla ilgili bilgi verelim. Peki safra kesesi nedir? Vücuttaki görevi nedir? Yeri neresidir?
1: Safra kesesi karında, sağ üst kadranda, karaciğerin altında yer alan armut şeklinde bir organdır. Hı hı. Karaciğer safrayı yaptığı zaman bunun içine dolar, bu şişer. Sonra bunun içinde suyunu alır, konsantre eder safrayı. İnsana yemek yedikten sonra yağlar ve yağda eriyen vitaminleri emilmesi için bağırsağın içine salgılanır. Hı. Kasılıp akar ve yağları emer.
0: Yani aslında yağlı bir şey yediğimizde ya da farkında olmadan yediğimiz yemeğin içinde yağ olduğunda safra kesesi uyarılır. Bunun içindeki safra salgısı mideye akar.
1: Mideye değil. Bağırsağı. Mideden sonraki ince bağırsağın başlangıcı 12 bağırsağ.
0: 12 parmak
1: bağırsağına akar.
0: Akar. Hmm. Ve burada artık çalışmaya başlar. Hem yağda eriyen vitaminleri hem de yağın kendisini.
1: Yağ zaten vücut için gerekli. Yani. Emilmesi için de safra gerekli.
0: Evet. Peki şimdi bu aslına baktığınızda vücudun sindirim sistemi için vazgeçilmez bir şeyden bahsediyoruz. Bir kere öyle enteresan ki gerekli olduğu zaman salgılanıyor ve gerekli olduğu kadar salgılanıyor. Vücut bunu nasıl anlıyor? Sensörleri mi var?
1: O sensörler var. Yağ gördüğü zaman hemen o disfinkter denen bir kas var, gevşiyor. O da kasılıyor, oradan akıyor.
0: Enteresan bir sistem var. Peki safra 12 parmak bağırsağına aktı. Buradaki işlevi oluşmaya başladı. Sindirime destek oldu. Sonra da vücuttan atılıyor kalanları.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Safran içinde bir takım zararlı şeyler de var. Vücudun atılması gerekir. Bilirubinler mesela. Dışkının rengini veren yeşillik ve rengini kahverengini safradır.
0: Safra.
1: Safran içindeki bilirubinler.
0: Peki mesela biz dışkının renginden safra kesesinin çalışma biçimiyle ilgili bir ipucu alabilir miyiz?
1: Yol tıkandığı zaman dışkı bembeyaz olur.
0: Beyaz.
1: Hasta sapsarı olur, idrar çok koyulaşır, kahverengi olur, hastanın gözleri sararır, hatta yeşile döner ama dışkı bembeyaz olur. Çünkü akmıyor oraya.
0: Evet, zaten. Oraya gitmiyor, vücutta kalıyor.
1: Aynen.
0: Peki hocam, şimdi safra kesesi taşı, safra kesesi iltihabı ve polipler ya da çamur. Baktığınız zaman aslında çok karakterize bir ağrıyla kendini belli ediyor. Yaşayan bilir. İnanılmaz bir ağrısı var. Mide bulantısı, ağrı. Gerçi siz tabii belirtileri anlatacaksınız. Bir de şimdi safra kesesi problemleri kendini nasıl belli eder?
1: Şimdi safra kesesi problemleri dediğimiz safra kesesi hastalıktan çoğu safra kesesi taşlarıdır. Yani polip şikayet vermez. Polip ancak büyürse kansere çevirebilir. En çok safra kesesi taşlarıdır. Safra kesesindeki içindeki kolesterol miktarı, bilirubin miktarı ve kalsiyum bu taşlara neden olabilir. Bir, iki, safra kesesinin iyi çalışmaması. Herhangi bir nedenle iyi boşalamıyorsa bu içindeki maddeler çöker ve taş oluşturur. Taşlar, kolesterol taşları böyle sarımsı, sarımtırak.
0: Çoğunluğu kolesterol taşı mı?
1: Çoğu kolesteroldur. Ondan sonra bilirubin taşları, pigment taşları diyoruz. Siyah olur onlar.
0: Evet, hatta onların rengi çok enteresan.
1: Onlar siyah.
0: Hatta çıkanlar böyle safra kesesinden çıkan taşları saklayanlar da var
1: tabii,
0: böyle.
1: Tabii tabii. Üçüncü derece mix tip dediğimiz ikisinin karışımı, üçünün karışımı olur. Dördüncü derece de kalsiyum taşları. Bunlar beyaz olur. Bunlar da genelde böbreklerinde de taş olur. Kalsiyum fazla olduğu için.
0: O zaman böbreğinde taş olan için safra kesesi taşı riski de
1: var ama yani ender görünüyor kalsiyum taşı şeyde safra kesesinden. Daha çok kolesterol taşları görünür.
0: Bu çökmeden dolayı oluşuyor dediniz. Yani yeterince boşalmamasından dolayı.
1: Yeterince boşalmaması hem tembel olması safra kesesinin veya uzun süre aç kalanlarda mesela orada gömülür, taş yapabilir. Onun risk faktörlerini anlatırım ben.
0: Evet, size birazdan konuşacağız. Şimdi belirtilerden biraz bahsedelim. Çünkü hakikaten birdenbire ortaya çıkan bir ağrıdan bahsediyoruz. Biz birdenbire diyoruz ama safra kesesi birdenbire mi kendini problemleriyle belli ediyor?
1: İşte safra kesesinin taşı çoğu zaman sessiz taştır. Ancak rastlantı olarak doktora gittiği zaman bir ultrasonda falan görünür. Ne zaman belirti verir? Safra kesesinin çıkışını tıkarsa. O zaman çok şiddetli ağrı olur. Bulantı, kusmalar, kramplar giriyor, ateş olur, kanda iltihap artar. O iltihabı gösteriyor. Akut kolestit dediğimiz. Öyle bir durum olursa hastaneye yatması lazım. Bazen taş düşer kanala. oradan safra kanalı var ya bağırsağı boşalır. Onun için taş düşerse o da iki türlü şey yapabilir. Bir orada iltihap yapabilir. Kolanjit dediğimiz, o da çok ciddi bir tablodur. Yüksek ateş, kusma, üşüme titremeyle hastaneye gelirler. Bazen tıkar orayı, mekanik ikleri olur, sarılık olur. Demin anlattığım gibi dışkı beyazlaşır, gözler sararır, idrar koyulaşır. Ve daha da ciddi bir şey, pankreasın ağzını tıkarsa pankreatit yapar. O artık çok tehlikelidir. Mutlaka hastaneye yatması gerekir. Ve beslenmeyi kesiyoruz onları, uzun süre serum tedavisi, hatta ölüme kadar götürebilir.
0: Çok riskli bir durum. Şimdi biz bu taşlardan bahsederken tabii sadece taş değil, aynı zamanda çamur ya da iltihap da olabileceğini söyleyelim. Ama her durumda safra kesesinin çalışmasını engelliyor ve insanların özellikle de yağlı bir şeyler yediğinde hazımsızlık problemleri yaşamasına yol açıyor. Bu bir belirti midir? Yani biz eğer sindirim sistemimizde problemler yaşıyorsak, hazımsızlık yaşıyorsak, bu bize safra kesesi problemlerini çağrıştırır mı?
1: Hazımsızlık, şişkinlik, gaz şikayeti çok yapar taşlar. Bu durumda ama basit bir ultrasonografi ile anlaşılır. Hı hı. Yani epigastrik ağrı, mide ağrısı zannederler hatta.
0: Hı hı.
1: Sırta vuran ağrı, hatta kalp ağrısı zannederler çoğu yerde yanlışlıkla.
0: Tabii çok organlar birbirine yakın olunca, bir de gaz olunca.
1: Tabii yansıyan ağrı diyorlar bunlar. Safra kesesi bayağı taklit ediyor diğer ağrıları. Ya mesela göğüs ağrısı oldu, omuz ağrısı oldu, sırt ağrısı oldu. İlk başta biz safra kesesini göz önüne alıyoruz.
0: Teşhis koymak için kullandığınız basit bir ultrasonla bile teşhis
1: çok
0: konabilir
1: basit,
0: dediniz.
1: Çok basit bir ultrason.
0: Biraz detaylandıralım mı? Geldiğinde kişiler bu şikayetlerle geldiğinde hemen bir ultrasona mı, yoksa önce mekanik bir muayeneye mi alınıyorlar?
1: Yani ilk başta tabii muayene ve anamnez. Yani hastalığı konuşuyoruz, muayene diyoruz. Ama şu anda artık ultrasonografi çok basit bir şey olduğu için üst batın ultrasonu 15-20 dakikada çekiliyor.